0: Başkanını Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladım ve görüşme talebimi bizzat kendilerine ilettim. Bu talebimize olumlu dönüş sağlanmasının ardından gerçekleştirdiğimiz görüşmede Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldı.
1: Demek ki Bağdat Hanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidar partisi, muhalefet partisi demeden hizmet edenleri kabul ediyor ve yapacakları hizmete destek veriyormuş.
0: Evet. Yakın zamanda ilan edildiğini de gördük. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından o açıklamasını da vereceğiz. Sayın hanımefendiye, Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza almışlar projelerini, götürmüşler Ankara'ya. Cumhurbaşkanı da tabii demiş, su kayıp kaçağını önleyin demiş. Yani milyon milyon aktarmış Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne. Yani Ahmet Aras'ın açıklamaları ortada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. O nedenle Cumhurbaşkanı bir hizmet yapılacaksa, şehirlerine yönelik bir projeleri varsa gelip anlattıklarında kendilerini kabul ediyor. Sadece kabul etmiyor, aynı zamanda da destek veriyor.
0: Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı, Ankara'nın geleceği vardı, başkanlık sisteminin getirdiği bazı zorluklar diyerek bir sistem eleştirisi de yapmış. Hani ben mecbur olmasam gitmem de diyor.
1: Aynen, böyle cümle söylüyor, arasında.
0: Dolayısıyla Ankara'nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
1: Yani ne parti değiş, şimdi AK Parti'ye mi geçecek diye dünden itibaren söylentiler ortaya çıkmıştı. Muhalif tabana diyor ki ben bir yere geçmeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı sadece Mansur Yavaş'ı değil. Mansur Yavaş'ın ilk görüşmesi de değil. Bundan bir yıl önce de tekrar bir görüşme yapmıştı. Ama Ekrem İmamoğlu'nu da biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı kabul etmişti. Evet. İstanbul'un projeleriyle ilgili olarak dinlemişti ve destek vermişti. Evet. Yani siz hizmet ettiğinizde Cumhurbaşkanı ancak size destek verir. Engel olmaz.
0: Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
1: Şöyle, Özgür Özel'le daha önceden bunu konuşmuşlar. Cumhurbaşkanından randevu talebi. Cumhurbaşkanından randevu talebi 26 Ağustos'ta Ahlat 25-26 Malazgirt dönüşünde bulunuyor. Ama Özgür Özel'in daha önceden bilgisi var. Kemal Kılıçdaroğlu, yani mensup olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, ona dün akşam saatlerinde bilgi vermeye çalışıyor. Ulaşamıyor. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'na bilgi veriyor. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi de o şekilde oluyor. Bugün biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bir sitemkar açıklaması vardı o resepsiyonda. Yani ikisinin bilgisi var diyor ama Özgür Özel'e bilgi veriyor. Özgür Özel de biliyorsunuz katıldığı bir televizyon yayında hem bilgim var hem de onayım var dedi. Yani sen başka bir partinin genel başkanısın, CHP'yi bölmüşsün, yeni partiyi kurmuşsun. Bu adam Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanı, hem bilgim var hem de ben onay verdim diyor. Ama kendi asıl partisinin genel başkanına akşam saatlerinde kerhen, ayıp olmasın diye ulaşmaya çalışmış. Ona da ulaşamamış, Bülent Kuşoğlu'na bilgi vermiş.
0: O Özgür Özel'in o açıklamalarını da vereceğiz birazdan. Şimdi dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş amacı ve içeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum. Ne zannediyordu? Bu anlama çekileceğini yani değerlendirmiyor muydu? Ama gitmek zorundaydı tabii.
1: Ama biliyorsunuz Mansur Yavaş sıfır riskle siyaset yapmayı sevdiği için aman başka hangi anlama çekileceğimizi de yorumlayacağını da bırakın yorumlayanlar düşünsün.
0: Tabii. Zaten bu paylaşımların altında aman Allah'ım bir hakaret, bir hakaret beyefendi. Belki ilk defa linç edilmiyordur ama yani ciddi bir linç de var Mansur Yavaş'ın.
1: Özellikle kendi mahallesi.
0: Tabii kendi mahallesi.
1: Tabii,
0: kendi
1: tamam.
0: Mahallesi. Gelelim siyasi konulardaki tutumumun her gün televizyon ekranlarında farklı senaryolarla tartışılmasına. Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir seçim gerçekleştirdik. Dışarıdan bakıldığında bazı şeyler çok kolay görünebilir ancak yaşayan bilir falan diyor. İşte belediye meclisindeki dengeleri
1: belediye başkan vekili
0: yapıyor.
1: Seçimi vardı. Orada Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti birlikte hareket etti. Onu ben sağladım diyor. Bu işler ayrılırsam artık orada birliği sağlayamayız diye bir yandan da aba altından sopa gösteriyor.
0: Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde yaşananları falan ortaya koyuyor. Bütün bunları görmezden gelemeyiz diye başlıyor. Esas noktaya geliyor. Belediye başkanlarımız zaten ağır ekonomik koşullar altındalar falan falan falan. Hizmet üretmek çok zor bir şey, kolay bir şey değil diyor. Yani ben de tam bu nedenle ısrarla...
1: Cumhurbaşkanı bile sana...

0: destek oluyor. Sen yeter ki hizmet.
1: Yani milyonlarca işte Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tabii milyonlarca ki kaynak aktarılmış. Tabii yani ki çalışana kaynak var.
0: Aynen.
1: Ben de tam da bu nedenle ısrarla sağduyu diyorum.
0: Aynen.
1: Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Benim izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz. Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içerisinde dinleyeceğine inanıyorum. Ancak bugün itibariyle bu öfke ve kırgınlığın henüz ortadan kalkmadığı bir gerçektir.
0: Buradan duralım isterseniz. Hı-hı. Tam tersine dün itibariyle bir kırılma noktası yaşandı. Ne oldu? Yani Zeydan Karalar Adana'dan geldi. Evet, Mersin evet. Belediye Başkanı Vahap Seçer geldi. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın geldi. Ama makam odasının camından baktığında Atatürk'ü gören, Anıtkabir'i gören, 1,5 kilometre ilerideki Anıtkabir'e yürüyerek gelmeyen bir kişi vardı. O da Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gelmemesi bir büyük hayal kırıklığı. İkincisi aynı gün külliyede Cumhurbaşkanı ile görüşmesi bir siyasi deprem yaptı ve makas açılmaya başladı. Yani diyor ki o dalgalar nasıl olsa biraz tepki gösterirsiniz bu yumuşar. Tam tersine dün itibariyle açı büyümeye başladı.
1: Ne diyorsunuz Murat Bey tabloya?
2: Ben şunu anlamıyorum. Mesela Mansur Yavaş'ın mahallesi neresidir? Neden bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken başka bir partinin genel başkanına bilgi vermek ve onun onayını almak zorunda hissediyor kendisini? Yani bunun cevabı var mı? Bunun siyasi nezaket itibariyle ya, bir cevabı var mı?
3: Bununla bağlantılı olarak da sanki bu söz aslında Özgür Özel'e de bir alan açmıyor mu? Onayım var filan gibi. Ya,
2: Özgür Özel'in Mansur Yavaş ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde hala bir tasallutu mu var? Yani böyle bir etki gücü mü var?
3: Ya zaten bölmeye de devam mı
2: bölmeye devam ediyorsunuz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı en son Özgür Özel'in söyledikleri apaçık ortada yani. Bir daha cenazede kerhen tokalaşmak durumunda kaldım dedi. Ama artık ona karşı gönlümde hiçbir şey, olumlu hiçbir şey hissetmiyorum dedi. Şimdi bu iş bu noktaya gelmişken mesela Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı sıfatıyla neden gönlünde hiçbir şey kalmamış olan kendi partisinin genel başkanına karşı açık bir husumet içinde olduğunu ifade etmekten çekinmeyen Özgür Özel'e niye hesap verir? Ayrıca şunu da söylememiz lazım.
1: Ama veriyormuş bunu gördük.
2: Veriyor, vermiş yani.
1: İcazet de istiyormuş.
2: Yani bu çok önemli.
0: Ama öncelikli olarak zaten Özgür Özel'e bilgi veriyormuş. Kılıçdaroğlu'na kerhem bilgi veriyor.
1: Hayır, bir Özgür Özel'den müsaade istiyormuş haftalar öncesinden.
0: Kılıçdaroğlu'na
1: kerhen haber veriyormuş bir genel başkan yardımcısı.
2: Şimdi bir de biliyorsunuz sürekli böyle komplo teorileriyle ve altında böyle bir şey aramakla geçen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin bir medya düzeni var. Bu medya düzeninde hatırlayacak olursanız Melih Gökçe'ye yönelik bir soruşturma başladığında ne dediler? Efendim aslında bu soruşturma göstermelik, adaleti sağlıyoruz diye böyle bir şey yapıyorlar. Gerçekte adalet diye bir kaygıları yok. Mansur Yavaş'a yönelik bir operasyon yapacaklar. Öncesinde bir göz boyama yapıyorlar. Şimdi bu tabloya ne diyecekler aynı kafalar?
0: Evet.
2: Ne diyecekler? Bunun bir cevabı var mı?
1: Ona da bir cevap bulurlar.
0: Bir kulp bulurlar ama o ikna edici bir cevap olur mu? Ondan emin değilim.
1: Şimdi esas noktaya
0: evet,
1: geldik.
0: Şimdi geliyoruz.
1: Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum.
0: Ama bu da tenakuz. Niye? Sen Özgür Özel'le kol kola Anıtkabir'e yürüdün.
1: Evet.
0: Sen Güven Park'ta Yeni Parti'nin otobüsünün üstüne çıktın, konuşma yaptın.
1: Evet.
0: Sen Özgür Özel'le gizli açık görüşüyorsun. Trabzon'a gittiğinde ne dedi Özgür Özel? 21'inde
1: size Mansur Yavaş'ın selamını
0: getirdim de. Sen de diyorsun ki ben onunla görüştüm diyor. Özgür Özel'de onayım var diyor. Yani sen bir taraf olmuşsun. Sen kendi genel başkanınla Anıtkabir'e yürümedin. Bırak partinin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmedin. Taraf olmuşsun sen zaten.
1: Ama o çok rahatsız olunan kulis bilgilerinden biri Mansur Yavaş'ın o Trabzonlulara götürülen selamdan çok rahatsız olduğu.
0: Tabii kendisi zaten kendine yakın kaynaklara kendisi sızdırdı ondan dolayı rahatsız olduğunu.
1: Hele benim üzerinden iki tarafı destekleyen insanların yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmayı hiç istemiyorum. Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil, mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hakim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktır. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Yani burada diyor ki... Evet. Bu iki grup bir araya gelmezse ben Cumhurbaşkanı seçilemem, yeterli oyu da bulamam. Tabii. Dolayısıyla bu iki grup muhakkak bir arada olmalı ya da gelebilmeli.
0: Tabii. İşte bu ama.
1: Aksi bugün, takdirde Cumhurbaşkanı'nın adaylığı da düşünmem.
0: Düşünmem diyor. Yani bir şey. Asıl ama bu. Bu cümle.
1: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Diyor ki açık açık. Ayağınızı denk alın. Benden rahat, beni böyle kabul ediyorsanız edin. Aynen. Yoksa bir cumhurbaşkanı adayınız yok. Gerekirse istifade ederim. Hiçbirinizin üyesi de olmam diyor.
0: Siyasi hayatında hep denge hesabı yapan Mansur Yavaş ilk kez bu kadar cesur bir çıkış yapmış. Rest çekiyor. Diyor ki ya beni böyle kabul edeceksiniz. Yani bir ayağım Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Bir ayağım yeni partide olacak. Ben ikisine de yine de ait olmayacağım. Mahallem olmayacak. Hı hı. Beni böyle kabul edeceksin. Etmezseniz ben gidiyorum diyor. İlk kez res çekiyor. Şimdi bu şu anda hem yeni partinin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mansur Yavaş'a ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Parti bölündü. Partiler zor durumda. Mansur Yavaş'ın rüzgarından yararlanmak istiyor. Ama bir sene sonra Cumhurbaşkanı seçim satım haline girildiğinde Cumhurbaşkanı adayları belirleneceğinde bunu zannediyorum Mansur Yavaş'a hatırlatırlar. Çünkü Ankara'da gerçekten bak şimdiye kadar ben sorduğumda Mansur Yavaş konusunu şimdiye kadar böyle yuvarlak değerlendirmeler yapılıyordu. Aman ya sorunu büyütmeyelim. Dün bazı milletvekillerinin Anıtkabir'e dahi gelmedi, istifa etmesi lazım dediğini ben ve birçok gazeteci işittim.
1: Yani artık, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekilleri hakkında disiplin süreci başlatılmamış öz hakiki CHP'li milletvekilleri diyorlar ki Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıldönümünde resepsiyonumuza ve dahi atanın huzuruna gelmedi, istifa etmeli.
0: Oraya gelmedi. Aynı gün 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıldönümünde külliyeye giderek Cumhurbaşkanı'yla görüştü. İstifa etmeli. Sesleri yükselmeye başladı. Bu ilk kez yaşanıyor Mansur Yavaş hakkında.
1: Ama devamında da şöyle diyor. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir. Yani öyle arkadaş ortamında falan konuşuyor olabilirler. Birileri de bunu kulis bilgisi olarak anlatabilir ama tarafıma söylenen bir şey yok.
0: Yani bana böyle bir rahatsızlık tebliğ edilmeli diyor. Kendi pozisyonunu sağlam almaya çalışıyor.
3: Peki gerçek böyle mi?
0: Gerçek öyle değil. Kılıçdaroğlu'nun dün resepsiyonda yaptığı değerlendirme vardı zannediyorum arkadaşlar da vardır. Yani şu anda bu partilerin Mansur Yavaş'a ihtiyacı olduğu için kan kusuyorlar, kızılcık şerbeti içtik diyorlar. O da bunu çok iyi bildiği için bunu kullanıyor.
2: Ya her iki genel başkanı da aslında tırnak içinde idare ettiğini ifade eden bir kişi. Her iki tarafa da böyle gülücükler, çiçekler verdiğini, yani bir uzlaşma içerisinde olması gerektiğini ifade eden bir kişi. Ne yapması gerekir böyle bir durumda? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde her iki partinin de apaçık bir şekilde iktidardan devirmeye çalıştığı kişiyle gidip fotoğraf verir mi? Evet. Ya bu akla aykırı bir şey değil mi? Mansur Yavaş bunu anlayamayacak, idrak edemeyecek birisi değil ki. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımız da o fotoğrafı çektirerek her iki lidere de açıkça şantaj yaptığını ifade etmiş oluyor. Bu tırnak içerisinde siyasi bir şantaj aslında.
1: Ne diyorsunuz Sayın Selvi?
0: Şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde ve Cumhuriyet Halk Partililerin Anıtkabir ve Atatürk konusundaki hassasiyeti bilindiği bir ortamda oraya dahi katılmaması bir bardağı taşıran damlaydı. Diğeri ise Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı gün görüşüp o fotoğraf vermesi ise vazoyu parçaladı.
1: Şimdi bu mesajların altında bir yorumlar, bir aynen, küfür, hakaret, yani gerçekten ciddi bir linç süreci işliyor. Yani en hafif tabiriyle taraf olmayan bertaraf olur diyorlar Sayın Mansur.
0: Ama haksızlar mı? Yani siyasi ahlak gereği sen bir partinin üyesisin, o partinin kuruluş yıl dönümüne dahi katılmıyorsun ama o partiyi bölüp parçalayan bir liderle görüşüyorsun, onun etkinliklerine katılıyorsun ve aynı gün Cumhurbaşkanı'yla bu fotoğraf veriyorsun. Haliyle bir moral bozukluğu, bir siyasi olarak bir hoşnutsuzluk yaşanması normal.
1: Eray Hocam, ne diyorsunuz tabloya? Yani

0: hakikaten çok ciddi ifadeler.
1: Ya öncelikle tabii işin siyasetini...
0: Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmem.
1: Evet. Ya önce ben müsaadenizle yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bakın bir lider olarak hizmet veren herkesi nasıl desteklediğini göstermesi bakımından çok önemli.
2: Ya da
1: önemli.
2: Hizmet vermesi için. Hizmet veren evet. değil de. Ya hizmet vermeyi unutan hizmet, bazı kişilere
1: yok,
2: de
1: şöyle diyelim.
2: Görüşelim ki hizmet verdiği hatırlatıyor.
1: Yani hizmet vermekle yükümlü olan insanları evet. hizmet vermesi konusunda nasıl desteklediğini göstermesi evet. bakımından çok,
2: çok
1: önemli.
2: Çok daha doğru oldu.
1: Evet.
2: Doğru.
1: Bunu bu şekilde ifade. Ya bir liderin, bir cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderinin gerçekten bir liderlik ve siyasi liderlik olgusuyla ortaya koyduğu çok kıymetli bir davranıştı. Herkese örnek olsun bakın. O yüzden söylüyorum. Yani burada sen CHP'lisin, sen bir şususun, sen İYİ Partilisin falan demiyor. Yani diyor ki ülkeye hizmet edin. Ben sizin sonuna kadar milletin görmek istediği şey bu. Şimdi bu tablo çok kıymetli. Gelelim Mansur Yavaş'a. Yani Mansur Yavaş Bey'in siyasi olarak tabii sizler daha iyi değerlendirirsiniz ama hani ilk gün şeyde Sayın Kılıçdaroğlu CHP şeyde Butlan'dan sonra ilk toplantı yaptığında, miting yaptığında Özgür Özel de yapıyordu. Evet. Gitti Özgür Özel'in şeye çıktı. Yani gülüyoruz işte orada bir aslında o bir tavırdı yani. O yani nerede olduğunu göstermesi bakımından ondan sonra dediler hatta Mansur Yavaş acaba başka bir noktaya gelir mi, geçer mi? Benim anladığım şu, bir vatandaş zihniyle siyasi okuma yapamayacağım ama bir vatandaş zihniyle yani şunu diyor, ben diyor aslında yeni partideyim ama diyor yani şu anda durum da çok karışık, işte yeni partinin de ne olacağı belli olmaz, yarın bir gün güç kaybeder eskiye dönerse de ben kendime bir kapı hazır bekleteyim diyor siyaseten, yani işte CHP'ye de o yüzden bir boncuk dağıtma hikayesi vardır ya, ya birazcık da böyle bir tavır. Ha, bu tabi siyasi olarak ne kadar doğrudur bunu yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz, tabi CHP seçmenlerinin takdirine bırakıyoruz. Yani siz Sayın Mansur Yavaş'ın bu tavrından mutlu musunuz? Şimdi o bak şimdi o diyor ki CHP'ye de rest çektiğini söylüyor. İşte yeni partiye de gerekirse bir tavır koyduğunu söylüyor ama tamam da seçmen ne diyor? Değil mi yani şimdi bir de seçmiş. Sen şimdi bir tabanda CHP seçmeninin oylarıyla oraya geldin.
0: Kendi tabanım olan İyi Parti ve Zafer Partisi koalisyonunda beni ne Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden seçtirebilir ne de Cumhurbaşkanlığına taşıyabilir diye de düşünüyordur herhalde.
3: Öyle düşünüyordur mutlaka.
1: Yani bence sonuç olarak Sayın Mansur Yavaş da bir kaos içerisinde yani yani tamam denge politikasıyla bir rasyonel bir yol bulmaya çalışıyor ama siyasette her zaman 2 artı 2 4 etmiyor yani. Yani bence bunun bir tepkisi de olacaktır yani Sayın Mansur Yavaş'a hani hem ben İyi Parti şey yeni partideyim ama aynı zamanda işte bak CHP'ye de yakınım filan oradan da bağlantımı kesmiyorum ama bunu seçmen nasıl okur, seçmen nezdinde nasıl bir karşılığı olur bunu göreceğiz.
2: Ya Mansur Yavaş'ın aslında bakarsanız durduğu siyasi zemin hani başta mahallesi nedir, neresidir diye sorarken bilerek sordum o soruyu. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partili mi? Yok. Cumhuriyet Halk Partililer dediler ki efendim bu ülkücü kökenli zaten. Ve onun Cumhurbaşkanı adaylığı ihtimali konuşulduğunda Kemal Bey'e karşı sürekli olarak gündeme getirdikleri şeyler neydi? CHP'ye, sola karşı yapmış olduğu o hararetli konuşmalar. Bu değişmiş mi peki? Değil. Peki Ankara gibi milliyetçiliğiyle bilinen bir yerde belediye başkanlığı kazanmış durumda Mansur Yavaş. Evet. Başka bir yerden bahsetmiyoruz ki. Zaten Ankara öyle bir yer yani. Evet. Ya Ankara'nın kimliğini, seçmen kimliğini göstererek Mansur Yavaş'ın o %60'lık başarısının bütün Türkiye'ye teşmil edilebileceği gibi bir zanla kapıldı. Ama Cumhuriyet Halk Partililer sürekli bu zanlarıyla hareket ediyorlar. O açıdan Mansur Yavaş'ı da nereye oturtacaklarını da bilmiyorlar. Mansur Bey de kendisi verimli bir toprak bulmadıkça otağını gidip oraya kurmadığı için o açıdan o da zamanını, zeminini bekliyor ama artık o şey de kaçmak üzere yani. Bu şansı da kaçmak üzere. Ya Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalarak siyaset yapmaya devam edecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek bir oy ne kadar alabiliyor Ankara'da bunu önümüzdeki seçimlerde görecek. Evet, evet. CHP'li kimliğiyle olduğunda ne anlam ifade ediyor onu görecek. Ya da yeni partiye geçecek. Ya da her iki partiye de biraz önce parmak salladığı gibi aslında üstü örtük bir yani siyasi şantajda bulunarak bulunduğu gibi gidecek.

0: Ekranlarına çıkarak şahsımla ilgili kulis bilgisi adı altında gerçeği yansıtmayan iddiaları ortaya atan bazı gazetecilere de seslenmek istiyorum. Herhalde üzerinize alınıyorsunuz.
1: Yok, alınmıyorum. Çünkü ben yazmadan önce kendisine mutlaka sorarım. He. Ama dönmedi. Dönmediği zaman da daha sormadım. Hı. Önceden hep
0: biz sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız. Siyasette ne düşüneceğimi, nasıl bir tutum alacağımı ya da hangi kararı vereceğimi öğrenmenin yolu televizyon ekranlarında senaryo üretmek değildi. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz. Tamam da yani kulis paylaşan pek çok gazetecinin söyledikleri doğru çıktı. Tabii, doğru yani. Çıkıyor yani. Tabii. İnsanlar takip etmesin mi? Şimdi bir hafta sonra acaba hangi CHP'li belediye başkanları AK Parti'ye geçecek? Hangi belediye meclis üyeleri şu partiden bu partiye geçecek? Nereden istifa olacak? CHP'den yeni partiye, yeni partiden CHP'ye geçişler devam edecek mi? Bunu insanlar merak ediyor. Hakikaten de bu işe yıllarını vermiş emekçi gazeteciler var. Bir sürü insanla teşriki mesaileri var. Onlar da kendi haber kaynaklarını danışarak ne konuşuluyor ya da hangi bilgiler var bu bağlamda, hangi gelişmeler olabilir, bunları net bir biçimde ortaya koyuyorlar. Yani kulis haber gibi... Arada hata olmaz mı? Olabilir. Fikri değişen belediye başkanları olmuyor mu? Kulis bilgisi paylaşıldığı zaman lince maruz kalıp en azından o fikrini bir süre sonra hayata geçirme yönünde adım atan ya da kendini geri çeken isimler de olmadı mı şimdiye kadar? Tabii. Oldu. İnsanlar bunları takip etmesin mi yani?
1: Yani şöyle bir tabii kulis haberciliği var, bir de senaryo yazanlar var. Elbette ki onları ayırmak gerekiyor ama şu var, mesela ben aleyhine yazacağım zaman dahi kendisine mutlaka ulaşırım, mesaj atarım aleyhinize. Ama o kendisi dönüp cevap verirse, lehine de olsa, aleyhine de olsa, gazeteci için benim prensibim. Ama dönmezsen yapacak da bir şey yoktur.
0: Yapacak da bir şey yok, evet. Şimdi bu da hani...
2: Tabii ayrıca bugün, hem de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden, öyle Erzurum'dan, Van'dan, Sivas'tan falan değil, İzmir'den 3 tane belediye başkanının kalkıp AK Parti'ye katılması... Evet. Gerçeğiyle yüzleşiyor CHP'liler, evet. Yeni partiler.
0: Kaç etti? 28 mi etti? 28 oldu galiba.
2: Evet. 28. Bugün Yeniden Refah Partisi'nden de herhalde son kalan belediye başkanlarıydı. Onlar da geçti, artık hiçbir şey kalmadı geriye.
0: Yani artık bilemiyorum.
1: Şey var, yani Mansur Yavaş sürekli bir denge hesabı yapar. Ancak o denge hesabı dün itibariyle alt üst oldu. Dün yeni bir denge ortaya çıktı. O denge de dengesizlik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıl dönümüne katılmayıp Sayın Cumhurbaşkanı ile külliyede görüşmesiyle birlikte Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmalı mı olmamalı mı tartışması çok ciddi bir şekilde başladı. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun bu Mansur Yavaş'a güvenilmez, Cumhurbaşkanı dahi olsa bize sahip çıkmaz dediği söyleniyordu. Evet.
0: Güzel fotoğraf.
1: Yani bu fotoğraf dün itibariyle Cumhurbaşkanı'nın hesaplarını alt üst etti.
0: Evet.
1: Değişti.
0: Öyle gözüküyor.
1: Bundan sonra ne olacak? Tabii bu bir yıl gibi bir süre var. Bir yıl, birkaç ay var önümüzdeki süre. Ama Mansur Yavaş ile ilgili artık soru işaretleri CHP'de de, yeni partide de,
0: Silivri'de
1: de, seçmende de artmaya başladı.
0: Bir izleyelim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçip liderlik yapan Özgür Özel dün televizyon kanalında, bir televizyon kanalında ne demiş Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanımız tarafından kabulü ortaya çıkınca. Bir izleyelim Özgür Özel'in açıklamalarını, bu konuya dair hangi açıklamalarda bulunmuş, ardından devam edelim.
3: Mansur Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş.
4: Benim haberim var.
3: Onun anlamı varsa bunun da bir anlamı var mı?
4: Şöyle, hayır. Mansur Bey bir takım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak, bilginiz olsun demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. Yani... Randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim. Önce talepten önce söylemişti, böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisine. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Hani haberiniz olmadan olur, bir şey olur diye, benim ondan haberim var. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda yani.
3: Anladım.
4: Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
0: Haberimizle ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir. Yeliz Hocam, tablo bu. Yani bir belediye başkanı var, bir siyasi partinin üyesi Ancak başka bir siyasi partinin genel başkanı.

0: Hayır,
1: Mansur Bey'e çok güveniyorum.
0: Beni
1: diyor mu hiç açıkta bırakmaz beni diyor. O zaman sizin partinizde niye değil?
0: Bilemem artık bunu.
1: Yani o soru sorulmaz mı? Karşıdaki gazetecinin sorması lazım. Evet. Madem öyle Mansur Yavaş niye sizin partinizde değil diye.
2: Gazetecinin onu sorması lazım aslında orada.
3: Yani çok şaşırılacak bir görüşme değil. Beklenen şeyler bunlar. Çünkü bir belediye başkanının tabii ki bir cumhurbaşkanıyla görüşmesi zaten daha önce yerel yönetimlerde de deneyim sahibi olan bir cumhurbaşkanıyla görüşmesi yersiz bir şey değil. Olağan görüşmeler. Herkes görüşebilir. Her isteğine zaten randevu verildiğini de biz biliyoruz.
0: Evet, yani tablo bu. İcazet almış.
4: Ama şöyle şimdi diyor ki randevu istemeden önce diyor. Mansur Yavaş'ın açıklamasına göre randevuyu en erken Ahlat ve Malazgirt dönüşü 26 Ağustos'ta isteyebilir. Bu
0: zaten
4: Özgür
0: Cumhurbaşkanımızı karşılarken havaalanında bizzat
4: evet.
0: Kendim sordum diyor yani.
4: Tabii, öyle yani 26
0: özel
4: Ağustos
0: kalemi
4: olabilir.
0: Arayayım falan randevu talep edeyim gibi diye bir şey yok.
4: Şimdi Özgür Özel'le en son 20 Ağustos'ta görüşmüşlerdi bildiğimiz. Demek ki daha görüşmeden önce ona bilgi vermiş. Hı hı. Bir, ikincisi burada o kadar enteresan ki hem haberimiz var diyor hem de onayımız da diyor. Yani bir rakip partinin genel başkanından onay alıyor ama kendi partisinin genel başkanı ne zaman haber oluyor? O gün görüşmeden bir saat önce o da kendisi değil genel başkan yardımcısı üzerinden bilgisi oluyor. Onayı da alınmıyor tabii ki.
0: Genel başkan 9 Eylül resepsiyonu nedeniyle son derece yoğunken.
4: Tabii zaten.
0: Başını kaşıyacak
4: yani vakti genel başkandan
0: pek çok kabulü
4: bilgi verip onay alma ihtiyacı hissetmiyor. Ama rakip partinin genel başkanına bilgi verip onay alıyor. Bu da siyasi ahlak açısından çok tartışılır bir durum.
0: Tabii şimdi haliyle bu kabul olunca, Cumhurbaşkanımız Mansur Bey'i kabul edince AK Parti'ye geçecek iddiaları da gündeme geldi haliyle. Yani daha önce aynen. De şimdi benzer transferler olunca Mansur Bey için de aynı şey olabilir mi acaba diye bir soru dillendirilmeye başladı. Herhalde tepkisi buna.
4: Tepkisi buna ama böyle çok tepki gösterenlerin daha sonra başka partilere geçtiğini çok gördük yani.
1: Hayır, biraz önce o tepkilerini gösterdi ya diyor yani bu benim bu dengeli tutunma karşı iki partiden de eğer olumsuz bir şey gelirse o zaman hani bekleyin görün ne yapacağım mealinde bir şey söylüyor ya. O mealinde söylediği şey yani ikinizle de olmuyorsa AK Parti'de ben yoluma devam ederim de demek istemiş olabilir. Aslında
2: bence orada böyle bir de mesaj olabilir.
1: Öyle,
2: yani.
1: Mesaj
2: öyle de anlaşılıyor
1: olabilir.
2: Murat Bey yani şimdi hani halk nezdinde de sizin dediğiniz gibi de anlaşılıyor yani. İkinizde de artık bak ben yapamıyorum. Yani bu konuda önümde açık yani AK Parti'ye de geçebilirim mesajı gibi algılandı toplumda da.
0: Ya acaba hakikaten öyle düşünmüş olabilir mi yani beni kızdırmayın tepemin tasını attırmayın belediye başkanı olarak devam ederim AK Parti'ye geçmenin yollarını ararım diye aba altından sopa mı gösteriyor?
4: Şöyle yani, şimdiye kadar
0: adayınız hep, kalmaz mı diyor yani.
4: Şimdiye kadar hep dengeci olarak bilinen ve risk almayan bir politikacıydı Mansur Yavaş. Hı-hı. Belki siyasi hayatının en önemli riskini aldığını o cümlede kullanıyor. Burada şu var tabii şu anda moral üstünlük Mansur Yavaş'ın elinde. Hı-hı. Parti bölünmüş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'de olsa CHP'nin yararına, yeni partiye geçse yeni partinin yararına bu konjonktür kendi lehine o açıdan risk çekebiliyor. Ama yarın dengeler değişirse yani bir cumhurbaşkanı adaylığı sürecine girince o zaman ip ve karar genel merkezlere ve genel başkanların eline geçecek. Hı hı. Yani sen ne kadar istesen de mesela Ekrem İmamoğlu çok istiyordu. Hı hı. Ama olmadı. Kılıçdaroğlu ona aday göstermedi.
1: Cumhurbaşkanı adaylığını belki bir daha belediye başkanı adayı olarak bile gösterilmeyecek.
4: Yani artık
1: durumda.
4: Çünkü top orada genel merkeze geçiyor. Şimdilik el üstünlüğü Mansur Yavaş da böyle rahatça konuşuyor. Ha şu var, elinde şu imkanı da var. Ya bakın beni şey yaparsanız, zorlarsanız Cumhurbaşkanıyla da görüştüm, böyle bir kredim de var. Geçerim ha diye bir siyasi şantaj da yapıyor olabilir.
0: Sizin köşe yazınızdan ilham alarak bir görsel hazırladık Sayın Selvi. Vahap Seçer Mersin'den geldi, Ahmet Akın Balıkesir'den geldi, Zeyden Karalar Adana'dan geldi. Mansur Yavaş 1,5 kilometreden
4: aynen.
0: Ne CHP genel merkezine ne de Anıtkabir'deki törene gitmedi, katılamadı, katılmamayı tercih etti.
4: Ya ben Mansur ya

0: Savaş'ın bu Anıtkabir'deki törene katılmamasının bu kadar siyasi bir depreme yol açacağını düşünmemiştim işin doğrusu. Fakat CHP'lilerden konuşunca, çünkü onların dünyasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü, Anıtkabir ve Atatürk'ün ayrı bir yeri var. Ve burada sen Ankara'da, Ankara'nın belediye başkanı olarak bir anlamda da ev sahibisin. Yani sen Özgür Özel'le Anıtkabir'e yürüyorsun, onunla otobüsün üstüne çıkıyorsun. Partinin kuruluş yıl dönümünde, şimdi Zeydan Karalar belediye başkanı değil diyorsunuz. Alındı, henüz atanmadı yerine. Buna rağmen geldi. Ahmet Akın Balıkesir'den geldi. Vahap Seçer Mersin'den geldi. Mesela Zeydan Karalar'la Vahap Seçer akşamki miting, resepsiyona katılmadılar genel merkeze. Geri döndüler. Ama Ahmet Akın oraya da katıldı. Yani en azından sen Anıtkabir'e gelseydin, orada partililerle birlikte olsaydın, atanın huzurunda olsaydık denildi. Orada görülmeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Evet,
1: zaten bir kırık kalp işaretini de koyduk biz bu barkomuza. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile bir araya geldi ve bu dakikalarda da yine basına konuşan, basın açıklamalarda bulunuyordu. Biraz Muharrem Bey gergin gibi sanki.
0: Evet, şöyle Muharrem İnce resepsiyon salonunun ya da resepsiyondaki alanın uzak, değişik bir noktasındaymış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olunca yakın korumasına gönderiyor. Muharrem Bey'i davet ediyor yanına. Onunla birlikte olmak istiyor. Bu Kemal Bey'in tercihi. Evet, biraz gergin ama şu var. Ben demişti ki önceden bunu denedim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldım, parti kurdum.
1: Evet.
0: Bu işlerin doğru olmadığını gördüm diye mesajını
2: parti
0: vermişti.
2: Parti kurmak turşu kurmaya benzemez dedi.
0: Evet.
1: doğru. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez
0: Evet. Osman Bölükbaşı'na ait bir söz derler. Parti kurmak turşu kurmaya benzemiyor. Hakikaten.
1: Şimdi acaba koruması vasıtasıyla haber gönderdiği zaman gel bakalım Muharrem olarak mı algıladı onu Muharrem İnce?
0: Bence biraz geldi. Daha değer verilmesi olarak algıladı. Ama şu var, öyle bir gergin hali var. Evet, burada yüzüne de yansıyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu herhalde, yani bu dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ne kadar önemlisin varsa, bak bunlar benim yanımda, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde diye göstermeye ihtiyacı var.
3: Ya belki bir de toplum da buna biraz bunu bu şekilde algılamaya hazır bir pozisyon oluştu. Şöyle ki, yani kim olursa olsun, eğer Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşürse acaba oraya mı katılacak, ya da yeni partiyle Özgür Özel ile bir şekilde görüşürse, resepsiyon filan dahil, ya acaba oraya mı katılacak? Şimdi böyle bir toplumsal hassasiyet oluştu gibi sanki.
0: Evet, İlhan Kesici var, Namık Kemal Zeybek var.
1: Evet.
0: İlginç bir figür.
2: İlginç bir kombinasyon olmuş.
0: Gelme birisi. İlginç bir figür.
2: Tabii şunu söylememiz lazım, Mansur Yavaş, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki teamülleri göz önünde bulundurarak Anıtkabir'deki toplantıya da gidebilir miydi? Gidebilirdi. Çünkü Anıtkabir sabah 9 saatlerinde oldu.
1: Tabii.
2: Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme akşam saatlerinde oldu.
0: Tabii, akşam.
2: Vakitleri farklıydı. İsterse sabahleyin gider Anıtkabir'deki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüne katılır. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşebilirdi.
0: Hiçbir engel
2: değil. Ama bunu tercih etmedi. Bu bir tercih meselesi. Tabii. Asıl sorun o.
0: Tabii.
2: Aynı saate denk getirilmiş bir şey değil
0: tabii,
2: bu.
0: Tabii.
1: Yani seçmenden mi çekiniyor?
0: Şöyle bir denge hesabı var. Eğer ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında gözükürsem yeni partinin desteğini kaybederim diyor. Ama yeni partinin yanında gözükürse Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğini cebinde hazır olarak görüyor. Yeni partiyi küstürmemek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliğe katılmıyor. Ama bu etkinlik sıradan partide yapılan bir eğlence ya da toplantı değil ki. Bu partinin kuruluş yıl dönümü ve kuruluş yıl dönümünde bu parti Anıtkabir'e çıkıyor.
2: Partinin kurucusu olan kişinin
0: çıkıyor.
2: Huzuruna çıkıyor.
0: Ve hakikaten de Mansur Yavaş'ın makam odasından baktığınızda Anıtkabir'i görüyorsunuz zaten. Yani oradan çıksa, bir kilometre yürüse o etkinliğe katılacak. Oraya katılmıyor ama binlerce kilometre öteden diğer belediye başkanları gelip katılıyorlar.
1: Şimdi denildi ya, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığından makamdan aranmış. Cumhurbaşkanımız
0: saat 17
1: müsait.
0: Civarında kesinleştirilmiş.
1: Müsait, sizi bekliyor denmiş.
0: Ama şunu yapmışlardır
1: herhalde.
0: Bugün program ayarlıyoruz. Ankara'da mısınız, ayrılmayın denilmiştir önceden.
1: Önceden.
0: Sonradan saati, yani 17, 17.30, 18, 19 gibi bu saat belki.
1: Hayır, ben şunu merak ediyorum. Şimdi acaba o görüşme, yani Cumhurbaşkanlığındaki kabul gerçekleşmemiş olsaydı bir bahane mi uyduracak?

0: Akte zaten katılmayacağını açıklamıştı. Hatta muhalif medya, CHP'ye muhalif olanlar da onu şu şekilde vermişlerdi. Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye ikinci ret. Birinci ret Anıtkabir'e katılmadı. İkinci ret partideki resepsiyona katılmadı diye onu açıklamışlar.
1: Önceden açıklamıştı yani katılmayacağını. Ama yeni partililerin, yeni parti kurulmadan önceki yatmış olduğu pek çok organizasyonda boy gösterdiğini
0: gördük.
1: Tabii
0: katıldı. Yani. Ondan birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Evet. Yani onlar CHP'den ayrıldıktan sonraki etkinliklerine katıldı. Güven Park'taki gövde gösterilerinde çıktı. Evet. Otobüsün üzerinde konuşma yaptı. Ve Özgür Özel'le her gün her zaman gizli açık görüşüp onun onayını alacak kadar da ilişkileri güçlü.
1: Şimdi sorunun da yanıtını merak ediyor zannediyorum bütün izleyicilerimiz. Muharrem İnce acaba bugünlerde ne düşünüyor? Şimdi bugün malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK toplantısı vardı. Evet. Toplantının ardından Müslüm Sarı'nın da açıklamaları oldu. Kurultay takviminin ilan edildiğini de gördük. Galiba Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İnce'ye kalacak bu gidişle.
0: Şöyle, öyle bir beklentisi var. Aslında Cumhurbaşkanı adayı olduğu partiden ayrılıp başka bir parti kurmasaydı belki bugün bir abi olarak onu davet ederlerdi Yalova'daki köyünden. Ama parti kurdu, farklı maceralara girdi. Damdan düştü. Hani demiş ya Nasrettin Hoca, bana damdan düşeni getirin. Damdan düştü, ne olduğunu gördü. Şimdiki hesabı şu: Kemal Kılıçdaroğlu yaşlı. Kemal Kılıçdaroğlu varken diğer partililer gelmez. Bu partiyi bana bıraksın. Benim ilk hamlem de yeni partiye çağrı yapmak olsun diyor. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayda aday olmak için nabız yokladığını düşünüyorum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir. Partiyi Muharrem İnce'ye bırakmayabilir. Muharrem İnce ya yeni genel başkanlık mücadelesine girecek, ama görünen o ki ya bıraksınlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olayım diye bir beklentisi var.
1: Sizce?
2: Bence de öyle, de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olunca eline geçecek. CHP'nin bir daha Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Daha önce bir kere oldu. 11 milyon fark yedi. Yani bir kez daha aynı şeyleri, bu halka aynı şeyleri, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin aynı şeyleri yaşatmanın bir anlamı yok. Yani Muharrem İnce kendisi açısından, kendi siyasi ikbali, artık kalan neyse o ikbali ne kadarsa, o ikbali açısından doğru bir tercihte bulundu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayarak. Burada yine bir şekilde belki varlık gösterebilirim. Diğer tarafa gidersem hiçbir şekilde esamem okunmayacak diye düşündü. Ama ben de katılıyorum.
0: Zaten diğer tarafa gidenler de aman Muharrem abi sen gel, sen olmazsan olmaz demediler.
2: Demiyorlar. Ha,
0: çok da sıcak davranmadılar. Gelmediğinden dolayı da rahatsız olduklarını zannetmiyorum. Evet.
1: Öyle gözüküyor.
0: Şimdi... Öyle bir beklentisi var.
1: Var.
0: Gerginliği de biraz zannediyorum oradan kaynaklanıyor, ama ben Kılıçdaroğlu'nun bırakacağını düşünmüyorum.
1: Eray Hocam, sizce bırakacak mı? Yoksa arkadaşlarımız benim aday olmamı çok istiyorlar, çok baskı geldi. Zaten oturup imza da toplamışlar. Ne yapayım ben de bu kadar ısrara dayanamıyorum. Görev beni çağırıyor, adaylığımı koyuyorum mu diyecek?
3: Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum aslında. Yani burada Kılıçdaroğlu yine CHP genel başkan olarak devam eder. Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun da siyasi tarzı hani daha böyle şu dönemde özellikle, yani parti bölünmüşken daha fazla bölünmesini önleyecek, böyle biraz daha tabanını genişletecek aktörlerle birlikte olmayı ister, yani istiyor da zaten. Bence burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği şey bir anlamda küskünleri farklı parti bir adı da olsa yine CHP çatısı altında özellikle seçime giderken yeniden birleştirebilmek için bir bütünleştirici, işte toplayıcı bir siyasi tavır ortaya koyuyor. Bunun bir sonucu olarak ben bunu görüyorum. Yoksa şu an zaten CHP ikiye bölünmüş durumda. Kartlar dağıtılmış durumda. Eller açıldı. Artık herkes herkesi biliyor. Bundan sonra bu işte Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel liderliğinde götürülecek olan, yürütülecek olan siyasi yolda kimin ne kadar çok taraftar toplayabileceği, seçmen onayını alabileceği, dolayısıyla tabanını Kılıçdaroğlu açısından tabanını biraz daha genişletmek için bu alana Muharrem İnce'yi de bir çekme gayreti olarak ben okuyorum.
1: Şimdi az önce bahsetmiştik ya Buğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklaması.
0: Ahmet Aras.
1: Evet, yani Adem Meta'nın paylaşımıyla aslında herkesin dikkati o teşekkür evet. konuşmasına çekilmiş oldu. Onu da burada zikretmesek olmaz. Bir o açıklamayı ekrana getirelim. Evet. Yani hakikaten belki de Türk siyaseti açısından değerlendirildiğinde çok olumlu bir açıklama evet. olarak düşünülebilir, değerlendirilebilir. Biz de bir altını çizelim. Bakalım
4: bir
1: beyefendi neler demiş.
4: Bir önceki Bodrum Belediye Başkanı kendisi biliyorsunuz.
5: Evet. Yani güzel Muğla'mız bu hizmetlere öncelikle Sayın Emin Erdoğan'ın himayelerinde yine Sayın Bakanımızın büyük gayretiyle kavuşuyor. Bu yüzden katkısı olan hanımefendiden başlamak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Muğla'mızda sadece bu kadar değil. Öncelikle ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da bize verdiği su kayıp kaçakların önlenmesiyle ilgili projemize verdiği yatırım katkısından dolayı da çok teşekkür ederim. 62,5 milyon euro sadece kayıp kaçak önleme için bölgeye kaynak aktardık. Yatırım programını aldık. Şimdi bir 50 milyon euro daha onu da sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladı ve onu da Bodrum'un su problemi için denizden arıtma için kullanacağız. Toplam 112,5 milyon euroluk bir kaynaktan bahsediyoruz. Muğla'mız için çok değerli bir kaynak. O yüzden bunlar için öncelikle çok çok teşekkür ederim.
1: Geçmiş olsun Ahmet Bey'e. Linç geliyor linç.
0: Geliyor ama geliyor şu linç. Var. Yani Ahmet Bey hizmet yapmak zorunda. Bir önce Bodrum'un belediye başkanıydı. Yerel yönetimlerin ne olduğunu biliyordu. Peki CHP bölündü. Yeni parti kurdu. Ekrem mi Cumhurbaşkanı aday olacak? Mansur mu olacak? Özgür mü olacak? Birleşecekler mi? Ayrılışacaklar mı? Başka bir gündemleri yok.
1: Yok.
0: Yani seçimden bu yana başka bir gündemleri olmadı. Bu belediye başkanı da hizmet etmek istiyor. Ama Cumhurbaşkanı da muhalefet partisi demiyor, iktidar partisi demiyor, hizmet verene destek oluyor. Şimdi bu hizmetleri eğer onlarla yapabilselerdi, yapardı herhalde. Oradan dönerdi, kendi genel başkanına teşekkür ederdi.
1: Yani Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmiş, Sayın Kurum'a teşekkür etmiş, yetmedi hanımefendi Emine Erdoğan'a teşekkür etmiş, linç, linç edecekler.
0: Şöyle,
1: sen nasıl olur da Erdoğan'a, tabii. Emine Hanım'a, Bakan Kurum'a teşekkür edersin. Senin zaten niyetin AK Parti'ye geçmek, sen AK Parti'ye geçmenin yollarını arıyorsun falan filan diye yazıp çizmeye başlamışlardır.
0: Şöyle, bu linç edenler bir de o kaynağı sağlasalar. Şimdi Muğla'nın çok önemli bir, Muğla'nın da Bodrum'un da önemli bir su sorunu var. Ve ciddi bir kayıp kaçak konusu var. Denizden su arıtma gibi bir ihtiyacı var. Bunu Cumhurbaşkanı rakip bir partinin belediye başkanı demeden bunu sağlıyorsa teşekkür ederim. Yok buna itiraz ediyorsan, linç ediyorsan o zaman bu kaynağı sen bul kardeşim.
3: Bir de bakın şöyle düşünün. Sayın Cumhurbaşkanımız bakın ne kadar destek 112,5 milyon euro destek veriyor. Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanımıza ya o işte başka bir partidendi, sen niye destek veriyorsun demiyor bak. Yani destekliyor. Millet bunu destekliyor. Ve Cumhurbaşkanımız da hakikaten devletin başı olarak hizmet nereye gidecekse ona tam destek veriyor. Bunu daha önce de gördük. Hatta hatırlayın, İmamoğlu bile geldi projelerim için Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ilk seçildiğinde destek istiyorum diye, gitmedi mi? Bakın.
0: Görüştü.
3: Görüştü yani şimdi.
0: Şimdiye de kabul etti.
3: Şimdi artık bu trollerin, kusura bakmasınlar, bir takım trollerin, hizmet yapanların hangi partiden olursa olsun onları destekleyenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, teşekkürünü çok görmemeleri lazım. Millet çünkü bunu istiyor. Tamam mı? Artık ben hani şurada biraz sizden ayrılıyorum. Eskisi kadar artık yani işte insanlar tepki göstermiyor. Gayet normal görüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi partiden olursa olsun hizmet götürene tam desteğini görmek bütün Türkiye açısından çok sağlıklı bir gelişim. Ama bazı troller var. Evet. Zaten savunma sanayinde de bunu karşılıyoruz, karşılaşıyoruz bu tiplerle. Ne yaparsa yapsın Türkiye hiç iyi bir şey yapmadı şeklinde bir algıyı bu siyasetin bu penceresinde de göstermeye çalışıyorlar. Ama onları kınıyorum.
1: Ama hizmet yapmayışlarını, belediyecilik yapmayışlarını, çöp toplamayışlarını, proje gerçekleştirmeyişlerini, hayata sokmayışlarını bununla gerekçelendiriyorlar diye işte. Hükümet bize kaynak aktarmıyor, bize destek olmuyor, bize para vermiyor. Oluyor mu?
6: Oluyor mu? CHP kendi belediye başkanı diyor, Büyükşehir Belediye Başkanı hem de öyle.
0: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı de Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da aynı şeyi söyledi. Deprem konutları konusunda teşekkür etti. Bütçe görüşmeleri

0: De Çevre Bakanlığı'na da teşekkür
1: zaten
0: etti.
1: Demokrasilerde olması gereken budur. Bak, farklı siyasi partilerde olabilirsiniz ama konu devlet ve millete hizmet etme noktasında herkesin birleşmesi lazım. Evet. Ve şu anda Sayın Muğla Belediye Başkanı üzerinden bu tabloyu görmenin mutluluğunu yaşıyorum.
2: Burada aslında şunu sormamız lazım. Ahmet Bey bir önceki seçimlerde de Bodrum Belediye Başkanlığı yapmış. Yani iki dönemdir belediye başkanı zaten Cumhuriyet Halk Partili'den. Cumhuriyet Halk Partili kimliğini sonradan kazanmış falan birisi de değil. Bu sözleri söyleyen kişi kökten CHP'li olan, bütün siyasi hayatı CHP'de geçmiş bir insan. Neden böyle konuşma ihtiyacı hissediyor ve diğerleri neden böyle konuşmadılar şimdiye kadar? Neden bazı gerçekleri göz ardı ettiler ve üzerini örtmek istediler? Yani merkezi yönetimden, hükümetten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen bütçeyi engelleyen bir anlayış var mıydı?
3: Yoktu.
2: Hayır, yoktu. Zaten böyle bir şey yasal olarak da mümkün değil. Yasal olarak mümkün olmayan bir şey üzerinden sürekli algı yaptılar.
3: Evet.
2: Ayrıca bir de yurt dışından çok sayıda kredi çekti İstanbul Büyükşehir Belediyesi.
3: Evet.
2: O kredilerin karşılığı ki şu anda zaten mahkeme süreçlerinde de kendilerine soruluyor. Siz işte metro ihaleleri, projeleri için şu Almanya'dan filanca yerden şu kredileri aldınız. Bunun karşılığında bu hizmeti yaptınız mı diye soruluyor. Adam şiir okumaya devam ediyor. Şimdi gerçek olmayan figür oydu. Ama siz onun bir siyasi kahraman olduğunu düşündünüz. Halbuki gerçek figür bu. Bir belediye başkanı olan, önce de Bodrum'da daha önce belediye başkanlığı yapmış olan bir gerçek figür, hizmet etmek istiyorsa yapması gereken şey hükümete giderek bu ekstra projelerimiz var ve bunlar Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisinin belediye başkanıyım. Turizmin için yani Türkiye'nin en önemli gelir kaynağının, en önemli ikinci gelir kaynağı turizm yani.
3: Evet, evet.
2: Değil mi?
0: Tabii
3: 60
0: ki.
3: 60 milyar dolar.
2: Yani bu kadar önemli bir gelir kaynağının olduğu yerdeki en önemli turizm bölgesinin belediye başkanıyım ve devletin bu şekilde destek vermesini istiyorum dediğinde devlet diyor ki senin hangi partide olduğun önemi yok. Üstelik bölgede Muğla Belediyesi'nin ilçelerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerinde nasıl yolsuzluklar, nasıl rüşvetler, Manavgat'ta neler, yani hepimiz gözlerimizle görmüşken, değil mi?
3: Evet.
2: O bütün bu şeyleri, yani görülen bu yolsuzlukları, baklava kutuları içerisindeki, hemen birkaç kilometre ötesinden bahsediyorum çünkü, baklava kutusu içerisindeki euroları biz görüyoruz, vatandaş görüyor, savcı görüyor, hakim görüyor. CHP'de siyaset yapan belediye başkanları görmüyor mu zannediyorlar? Herkes siyasi troll falan değil. Bazıları da yöneticilik yapmak istiyor işte. O kadar.
3: Evet.
0: Yeter ki hizmet yap. Troller linç eder ama kaynak sağlamaz. Hizmet sağlamaz.
3: Evet. Yani işte tablo bu. Tamam. İstanbul'un hali ortada. Yapa bu kadar kaynakla 19 tane kent lokantası yaptılar. İstanbul'un 39 ilçesi varken. Yani bunu da sorgulamak gerekiyor bence.
0: Banu
3: seçmen
0: Hanım,
3: olarak ve İstanbullu olarak.
0: Banu Hanım, İstanbul'un bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 15 bakanlığın bütçesine bedel.
3: Ya.
0: Kaynakları.
3: 15 bakanlığın
0: bütçesine ve kaynaklarına bedel.
3: Ama yapa 19 kent lokantası yapmış.
0: Ama görüyoruz işte İBB davası.
2: 14 kent lokantası.
3: 14.
2: 14 tane kent lokantası yaptık diye bütün İstanbul'u afişlerle donatmışlar. Daha önceki yönetimlerin bedava olarak, aşevi olarak hizmet verdiği şeyi siz üstüne para vererek yapıyorsunuz.
3: Satıyorsunuz zaten.
2: Satıyorsunuz yemeği. Onu da hizmet olarak takdim ediyorsunuz. Böyle bir şey dünya tarihinde görülmüş.
3: Utanmadan da benim kocam sayesinde vatandaş et yedi diyebiliyorsunuz çıkıp.
2: Ya o hepten utancın dibi yani. Ama tabii bu biraz ar damarı meselesiyle alakalı bir şeydir
3: maalesef,
2: gerçekten.
3: Maalesef.
2: Çünkü ar damarı çatlayınca neler oluyor? Görüyoruz yani ar damarı çatlayanların belediye başkanlarının neler yaptıklarını. Yani artık mesela Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptıklarını burada konuşmamız RTÜK'e aykırı olan şeyler. Çünkü o savcılık iddianamesine, dosyalara girmiş olan şeyleri şu anda burada telaffuz edemeyecek noktadayız yani.
3: Evet,
2: korkunç şeyler çünkü.
3: Maalesef.
2: Artık kendileri bile bu inanılmaz bir şey diyor ama 3 gün öncesine kadar aynı belediye başkanı Özgür Özel'le beraber miting meydanına çıkıp Ekrem İmamoğlu'na kumpas kurdular. Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Onun için içeride demişti. 3 gün sonra itirafçı oldu. Dünyanın en kötü adamı oldu.
0: Aynen öyle.
3: Şimdi tabii 112,5 milyar euroluk projeye onay vermiş.
1: Evet. Muğla'ya hayırlı olsun yani. Bakın,
3: hayırlı
1: Muğla'daki
3: olsun.
1: İnsanlarımız
3: demek ki
1: için
3: siz proje geliştirdiğiniz zaman bu projeyle alakalı dosyanızı eksiksiz, kusursuz hazırladığınız zaman, usulüne uygun olarak takdim ettiğiniz zaman demek ki olumlu yanıt alabiliyorsunuz ve bu kaynak size aktarılabiliyor. Bunlar da İstanbul'da örnekleri var. Dosyayı uygun hazırlamıyorlar.

0: İşte ilgili raporlar dosyaya konulmuyor. Yapılıp yapılamayacağı bile belli olmayan bir projeye Cumhurbaşkanlığı niye onay versin? Buna kaynak niye aktarsın?
1: O konuda da limit var çünkü.
0: Tabii.
1: Sizin alabileceğiniz kredinin limitini de doldurduysanız, çünkü bu kredi siz babanızın hayrına gidip Alman bankası size kredi vermiyor ki. Siz tabii, o krediyi tabii ödemediğiniz Ekrem İmamoğlu cebinden ödemeyecek onu.
2: Hazine devlet, garantisi.
1: Devlet götürüp onu ödeyecek karşılığında. Eğer o krediyi ödemezseniz hazineden karşılanacak. Çünkü bu devletin itibariyle alakalı bir şey. Devlet de bir kota koymuş. Diyor ki bu kadardan fazla kredi çekemezsin hizmet yaptığın hizmet karşılığında. Sen bütün şeyi yapmışsın. Sonra borçlanmayı Türkiye'de devletle yaptığın ilişkilerdeki devletten aldığın borçlanma limitini de doldurmuşsun. Bir de yurt dışından kredi çekmişsin. Onu da doldurmuşsun. Ortada da bir şey yok. Kedi nerede, ciğer nerede meselesi. Yani hakim karşısında hakikaten inanılmaz bir şey yani. Hakim soruyor bu soruları. Ve bunlarla alakalı tek bir cevap yok. İşte mahkeme zabıtları ortada.
0: Evet,
1: şiir
0: evet
1: okumaya devam ediyor adam.
0: Maalesef öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Bir başka başlığa geçelim şimdi. İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu bir kez daha kameraların karşısına geçti. Yine çok kritik bir noktada. Bayramlarına artık sayılı saatler kala bir açıklama yapmayı kendi için uygun görmüş. Tabii verdiği mesajlar da son derece net İsrail açısından. İddiası şu: Akdeniz'e kadar her yer bizim kontrolümüz altında, bizim egemenliğimiz altında gibi laflar etmiş. Bir izleyelim o açıklamasını.
3: Ne yiyor, ne içiyor da bunu konuşuyor size, anlayamıyorum yani.
4: Erev Rosh Hashanah אנחנו בראש החרמון, בכתר החרמון, דמשק כאן, לבנון שם, רמת הגולן, רמה הסורית שם, ואנחנו שולטים בכל המרחב, מכתר החרמון עד הירמוך, ומכאן עד הים התיכון. שליטה מוחלטת שלא הייתה כדוגמתה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו, וזה אחד מההישגים הכבירים שאנחנו השגנו במלחמת התקומה. ומעשיים האלה יש עוד עבודה, והעבודה העיקרית להכריע את משטר הטרור באיראן. אנחנו מאוד קרובים לזה, אנחנו יודעים שכל הציר ייפול סופית, אנחנו מחויבים לעשות את זה, ואנחנו נעשה את זה.
0: Evet, eli kanlı katliamcı Başbakan Netanyahu seçimlerin arifesinde Rosh Hashanah'a işaret ederek Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam, Lübnan, Golan Tepeleri her yer ayağımızın altında, Akdeniz'e kadar her yer bizim egemenliğimizde ve İran'ı bitireceğiz, görevimizi, hedefimize en kısa sürede ulaşacağız dediği bir açıklamaya daha imza attı. Evet,
1: ama İran orada değil. İran başka tarafta.
0: Evet. İran başka tarafta da ama ekseni yok edeceğiz diyor. Yani Lübnan'ı da bu kapsamda değerlendiriyor olabilir, bilemiyorum. Bakalım, göreceğiz. Ne istiyor, bunun derdi nedir?
5: Yani şimdi söylemine baktığınızda Banu Hanım, İran'ı, İran rejimini, İran'ın direniş eksenini işaret ediyor. Ama tabii ki asıl işaret ettiği noktalar, bir kere durduğu yere bakın. İşte Şeyh Dağı aslında burası nerenin toprağı? Hangi ülkenin toprağı?
0: Suriye toprağı.
5: Hukuki olarak nerenin sınırlarının aslında içerisinde, değil mi? Hani eğer Birleşmiş Milletler düzenine göre şu anda yaşıyorsak, kabul edilen kendi meşru sınırları neresi? Nerenin içerisinde? Suriye topraklarının içerisinde. Ve Suriye'nin içerisindeki aslında bir fırsat kollayarak, biz burada geçiciyiz, burada bir tehdit gördük diye gidip biliyorsunuz oraya yapıştılar. Sonra biz buradan aslında geri döneceğiz gibi en başta yumuşak yumuşak ilerliyorlardı.
0: Evet. Ama şimdi sonra kontrol ne oldu? Noktaları.
5: Evet. Kontrol noktası.
0: Yavaş yavaş.
5: Evet. Güvenlik noktası. Ne oldu şimdi sizin o geçici kontrol güvenlik noktalarınız? Gittiniz oraya, çöktünüz yıllarca. İşte Filistin'e, Gazze'ye, Batı Şeria'ya çöktüğünüz gibi. Lübnan'da köy köy, şehir şehir yavaş yavaş ilerlediğiniz gibi. Saçma sapan işte güvenlik söylemleriyle işgal ettiğiniz başka bir toprak parçası haline geldi. Tamamen hukuk dışı, tamamen bütün uluslararası anlaşmaların dışında. Tabii ki hiçbir şekilde yaptırım uygulanmayacağını bildikleri için çıkıp burada kameraların önünde İran üzerinden bütün aslında coğrafyaya mesaj vermeye çalışıyor. Çünkü biliyoruz o seçim takvimi arkada tik tak işlemeye devam ediyor.
0: Şimdi Rosh Hashanah vurgusu var ya, o beni çok rahatsız etti mesela. Çünkü bunlar öyle bir topluluk ki Rosh Hashanah'da kendi toplumunu ülkesinde konsolide etmek için bir sahte bayrak operasyonu kendi kendine yapar. Evet. Ondan sonra da her yere Kudüs köpek gibi saldırır. Aynen. Ben o endişeyi taşıyorum maalesef. Aynen. Eminim pek çok kişi de benim o endişeyi taşıyor.
5: Yapmadıkları iş değil tabii.
0: Ne dersiniz?
2: Öyle. Yani seçim seçime

0: Doğru, zaten şu yaptığı da bir provokasyon.
1: Tabii, tabii,
0: başka bir
1: tabii.
0: ülkede
1: şov tamamen,
0: gidiyor,
1: bir
0: şov
1: gidiyor,
0: yapıyor. Evet. Türkiye'ye sataşmaya çalıştı biliyorsunuz. Hı hı. Yani nereye saldırırım da seçimde, çünkü varlığını savaşa borçlu olan bir terörist başbakanla karşı karşıyayız. O açıdan saldıracak bir yer bulamayınca kendisi de orada bir şey yapabilir. Evet. Maalesef.
2: Şimdi bu üzerinde bastığı o toprağı 1967'den beri işgal altında tutuyor İsrail tek taraflı olarak. BM'nin kararlarını falan bir kenara bırakalım.
1: Tabii.
2: Fiili olarak zaten işgal ediyor 67'den beri. Ona karşı o bu sürekli söylüyor. Her İsrailli Cumhurbaşkanı, Başbakan adayı seçimler öncesine gider. Orada bir kere gövde gösterisi yapar. Burası işte biz aldık diye. Peki ona karşı şu ana kadar herhangi bir şekilde hayır burası senin toprağın değil diyerek askeri bir güç kullanan bir siyasi liderlik oldu mu? Ne Lübnan'dan, ne Suriye'den, ne Filistin'den, ne Ürdün'den öyle kimsenin bir gücü yok.
1: Yok.
2: Bazılarının öyle bir şeye ihtiyacı da yoktu zaten. Bazıları zaten bugüne kadar Bağız diktatörlüğünde olduğu gibi o da karşılığında gelip işte Golan Tepelerini kurtaracağız vaadiyle sürekli olarak kendi halkını baskı altında tuttu. Şimdi buradaki bu kadar ateşin yükselmesinin sebebi şu. Artık eski Türkiye yok, artık eski Suriye yok. Yani evet siz Şam'a çok yakın bir noktadasınız, doğru. Şam da size o kadar yakın bir noktada artık. Onu da unutmayın.
3: İşte onun için asıl mesaj işte İran başlığı altında, direniş ekseni başlığı altında işaret ettiği coğrafyalar, hani Murat Bey'in de dediği gibi İran orada mı? Hani İran'ın hangi vekil aktörüyle ya da neresiyle savaşıyorsun şu anda?
4: Bir de tabii İran savaşında İran demir kubbeyi delik deşik etti yani. İşte biliyorsunuz sözde bir aşil maşil işleri yine girmeye çalışıyorlar.
3: Yeni
4: önce kendilerini koruyamıyorlar yani. Şey İran kaç defa vurdu. Hani ondan sonra da baktılar ki bu haldeyken de bölgeyi kontrol edeceğiz filan diyor. Yani dediği gibi evet oradan şey Şam yaklaşık 40 kilometre ama Şam'da onlara 40 kilometre. Şimdi işte bunun altındaki o manayı anlamak lazım. Artık Suriye eski Suriye değil. Yani artık bölgede Türkiye var, Türkiye'nin harp gücü var. Ezici ve ölümcül, yıkıcı harp gücüne sahip Türk donanması var. Hani dolayısıyla burada tabii ben şimdi böyle biraz söylem analizi bakımından incelediğimde bu seçime yönelik başarısızlığını, Lübnan'da başarısız ya, Suriye'de başarısız. Evet, Gazze'de Hamas, Kassam Tugayları tarihi yazdı yani.
5: Sayısız Merkava tankını
4: paramparça ettiler yani. Bakmayın.
5: İçindekilerle birlikte
4: siyasi
5: havaya
4: oyunlar
5: uçurdular.
4: Filan çevirmeye çalışıyorlar ama Filistin halkı bir gün mutlaka tam bağımsızlığına kavuşacaktır. Bu inancı hiç kimse hiçbir şekilde yıkamadı. Şimdi bu başarısızlığın içerisinde orada durmuş dedikleri gibi yani İran filan yok zaten ortada. İran'la savaşı kaybetti. Amerika İran'la savaşı kaybetmişken buradan bir başarı hikayesi ancak Netanyahu çıkarabilir. Yani başka kimse çıkaramaz. Yani buna kim yer? İsrailler bunu yer mi? Bu söylemleri gerçekten kabul edip satın alırlar mı? Ama dünya satın almıyor yani. Dünya inanmıyor buna.
3: Yani son anketlere bakmak lazım aslında.
4: Son anketlerde İsrail'de ne şeyde, diyorlar? 49-51 bandında 61'i bulamıyorlar.
3: Yani işte aslında burada işaret edilen bir
4: hükümet
3: güç inşa etmeye çalışıyorlar. Türkiye'ye de bir taraftan mesaj gönderiyor. Suriye'ye de bir taraftan mesaj gönderiyor. Ve Türkiye ve Suriye'nin de bu alanda birlikte hareket ediyor olmasını destekleyen ABD'ye de aslında bir taraftan bir mesaj da var. İpin diğer ucu da aslında bir taraftan da o Trump hükümetine ya da işte Türkiye'nin ya da Suriye'nin ya da Orta Doğu'nun lehine açıklamalar yapan mesela Tombar abiyle aslında o tarafa bile çekebilirsin ucunu ama seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaştığı için karın ağrısı şu anda Netanyahu'nun büyük. Orada çıkıp şov yapması ne kadar işine yarayacak seçimlerde? Bunun da hesaplarını yapıyor ama karşısında şu anda uzun zamandır bakın İran'dan bahsetmiyorlardı. İran ve İsrail arasında bir çekişme, bir karşıtlık belli bir süredir görmüyorduk. Ama şimdi çıkıp kameraların önüne Suriye'yi, Şam'ı, Türkiye'yi hedef alamayacağı için şu anda çünkü biliyorsunuz oranın dozu da biraz düştü.
5: Ana görev İran'daki rejimi yenmek diyor. Ana görev İran'daki rejimi yenmek.
3: Yani buradaki söylemler o kadar tutarsız ki bakın Trump'ın da çok yeni bir açıklaması var. Belki almışsınızdır sizde ama eğer İran'da bir nükleer olsaydı o zaman derdim ki işte rejimin başındakine, işte konuşalım hani bir şeyler yapalım diyor Supreme Leader dediğine. Ama neyse ki öyle bir şey yok, konuşmamıza gerek yok. O zaman neydi bütün bu işte saldırıların tekrar devam ediyor olmasının, tekrar işte İsfahan'ın, Natanz'ın çevresini vuruyor olmalarının gerekçeleri neydi? Nükleer yok edildi mi, edilmedi?

0: Asıl mesele burada İran mı, nükleer mi, vekil aktörleri mi, yoksa İsrail'in güvenliği mi? Bakın, ABD tarafından yapılan bazı açıklamalar var. Normalleşeceğiz. Normalleşme noktasında kiminle normalleşeceğiz sorusu çok önemli. O da çevredeki ülkelerin İsrail'le normalleşmesi. Yani İsrail bütün bunları yapacak. Bütün çevre ülkeleri sineye çekecek. ABD'nin ve İsrail'in çıkarttığı bu kaostan kimse hiçbir ders çıkartmayacak. Kimse yeni ittifaklar kurmayacak. Hiç kimse İsrail'in önünde bir tehdit olmayacak. Çünkü herkes İsrail için tehdit, Netanyahu'nun söylemine göre. Çünkü böyle meşrulaştırıyor sürekli, gidip işgal edip işte bu verdiği görüntülerin altında meşru bir zemin oluşturması için herkesin İsrail'e tehdit olduğunu söyleyip soykırım yapmaya devam edecekler.
1: Şimdi 73'te Yom Kippur savaşı.
2: Bu arada bir not izleyicilerimize de paylaşmış olalım. Cumhurbaşkanımız bugünkü AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından Baba Ocağı Rize Güney Güney'e gitti. Onu taşıyan otobüs de şu anda Güneysu'da. Her zaman olduğu gibi bir konuşma da yapabilir. Evet. Otobüs hazır edildi çünkü Cumhurbaşkanımızın an itibariyle makam aracından çıktığını görüyoruz. Rize Güneysulular Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla karşıladılar. Tezahüratları da dinleyelim arkadaşlar, biraz sesini yükseltirseniz. Evet, Cumhurbaşkanımız otobüse geçiyor. Bir konuşması, bir hitabı da olacaktır otobüste her zaman olduğu gibi. Dombra'nın da yükseldiğini görüyoruz şu anda otobüsten.
3: Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonuna kadar memleketinde, pazar günü Samsun'da bir programa iştirak edecek. Oradan dönecek.

Kardeşleri, Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ve sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valim'den de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor dedi. Buna da sevindim. Ve bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize

0: rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Baba Ocağı Rize Güneysu'da coşkuyla karşılandı. Her zaman olduğu gibi 7'den 70'e bütün Rizeliler kendisini bekler vaziyetteydi. Görüyoruz balkonlarda, camlarda, pencerelerinde vatandaşlar Cumhurbaşkanımızı karşılamak için beklediler. Çok büyük bir kalabalık var yine Rize Güneysu'da. Cumhurbaşkanımızın da kısa bir hitabı oldu. Şimdi ona selam vermek isteyen, onunla tokalaşmak isteyen, elini öpmek isteyen çocuklar hepsi kuyruk olmuş vaziyetteler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii otobüsten ayrılıp tekrar makam arabasına geçmesi pek kolay olamayacak. Büyük bir kalabalık var. Birkaç gün istirahat edecek orada. Pazar günü
3: Samsun'da bir programa katılacak ve ondan sonra dönecek.
2: Samsun'daki programın ardından yeniden Ankara'ya dönmesini bekleyebiliriz, evet. Değil mi? Büyük bir kalabalık var.
3: Cumhurbaşkanı bir de tabii bu ay içerisinde Amerika'daki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Zannediyorum önümüzdeki hafta onun hazırlık çalışmalarıyla geçecek.
2: Belki İstanbul'da dinlenmesine devam edebilir. O da mümkün.
3: Şimdi o Cumhurbaşkanı bir yere gittiğinde ilçemize hoş geldiniz diye pankartlar asılır. Ama Güneysu olunca ilçenize hoş geldiniz diye yazmışlar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına geçti. Birkaç gün istirahat edecek. Baba Ocağı Rize Güneysu'da meydandan şimdi ayrıldığında göreceğiz yine. Korumalarda gerekli tedbirleri alıyor, yolu açmaya gayret ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık konutuna gitmek üzere. Vatandaşların coşkulu selamları arasında ve Dombra eşliğinde hareket etti. Biz de ekranlarımıza canlı yayında bu kısa hitabı taşımış olduk. O coşkuyu da bir kez daha görmüş olduk. Biz de Güneysu'dan canlı yayında görüntüleri ekranlarınıza taşıdıktan sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir başlığa geçmek istiyoruz yayınımızın bu bölümünde. Bölgemizi ilgilendiren çok önemli bir konu daha. Husiler, Yemen karıştı. Murat Bey, buyurmaz mısınız böyle? Yemen'de neler olduğunu biraz konuşalım istiyoruz. Çünkü gelişmeler Babül Mendeb'in bile Husiler marifetiyle tıkanabileceği ve çok ciddi başka sorunların ortaya çıkabileceğini bize hissettiriyor. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleriyle Husiler arasında ciddi bir çarpışma var. Evet. Bazı noktalarda Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerinin etkili olduğunu görüyoruz ama Babül Mendeb'e yakın noktalarda ve hatta deniz içerisinde de Husilerin etkili olduğunu, bir etki yaratabildiklerini gördük. Hatta İsrail medyası bile şunu yazıyor. Yemen'de yaşananlar nedeniyle, yani Husilerin bu hareketliliği dolayısıyla İsrail işte güçleri de tam teyakkuz haline geçmiş bulunmakta. Yani bu Yemen'deki iç savaşa evrilen durumun ötesinde Husilerden İsrail'e yönelik yeni adımlar da beklenebilir. Ya da böyle bir adım gelmiş gibi bunu kullanma eğiliminde de olabilir İsrail tarafı. Buyurun. Ne oluyor
4: şimdi
2: orada?
4: Aslına bakarsanız bu yeni bir durum değil. 2014 yılından beri Yemen'in başta Sana olmak üzere kuzeydeki Sa'da'dan başlayarak Hudeyde'ye kadar olan kısmı zaten Husilerin kontrolü altındaydı. Bu durum 11 yıldır devam ediyor zaten. 2014'te Yemen hükümetin yani Yemen'deki meşru hükümet askeri bir darbeyle Husiler tarafından devrildiği günden beri zaten olay buydu.
2: Üçlü bir yapı vardı.
4: Zaten bu şekildeydi. Sorun da şuydu. Geri kalan, yani ülkenin %65'ini oluşturan Husiler de ayrıca %35'ini oluşturmuyor. Onu da ifade etmiş olalım. Yani ülkenin büyük çoğunluğu Sünni, %65'ine yakını Sünnilerde oluşuyor ve Husiler %35'lik Zeydi mezhebine mensup olan kitlenin içerisindeki bir aşiret aslında. Ve diğer Zeydi aşiretlerin tamamı da Husileri desteklemedi. Çok büyük bir siyasi ve askeri baskı uyguladılar.

0: Şimdi şunu söyleyebiliriz, yani şunu anlamak için, bu bir mezhep savaşı mı? Hayır, değil. Sünniler, yani bütünüyle Yemen'in meşru hükümeti en az %65'lik bir Sünni kesimden, hı hı, ve Zeydi mezhebine mensup olanların çok önemli bir kısmından müteşekkil. Nereden biliyoruz bunu? Mesela şu anda işte liman kentini, Muha'yı, evet, ele geçirdiler. Muha'nın korumasını yapan kişi Tarık Salih'ti. O da bir Zeydi. Hı hı. Yani
1: ama yine Husilerle,
0: evet, Husilere karşı, mücadele eden en önemli birliğin başındaki kişi de Tarık Salih, ki bu da bundan önce devrilen Abdullah Salih'in de yeğeni. Yani onun aşireti tamamıyla bir Zeydi aşireti olmasına rağmen, o aşiret tamamıyla şu anda Husilere karşı savaşıyor. Yani Husilere karşı Zeydiler de savaşıyorlar, Sünniler de savaşıyorlar. Yemen halkı bir bütün olarak savaşıyor aslında. Bunu böyle görmemiz lazım. Hı hı. Peki bu savaş nasıl bu noktaya geldi diye baktığımızda şunu görmemiz lazım. Yemen'deki bu bölünmüşlük, yani darbeden sonra Husiler çok örgütlü ve organik bir şekilde tamamıyla İran'ın kontrolünde, bunu ifade etmemiz lazım. İran'la doğrudan organik bir ilişkiyle, doğrudan ülkenin yönetiminde Sana'yı ele geçirdikten sonra ülkedeki yapı, meşru hükümet ne yazık ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin de devreye girmesiyle ikiye bölündü. Ve Aden merkezli bir yönetimle, İki parça olarak, yani Yemen hükümeti iki blok halinde, Suudi Arabistan'ın desteklediği yapıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği yapı olarak ikiye bölünmek durumunda kaldı. Hı hı. Ama mesele geçtiğimiz birkaç ay önce değişti. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne net bir şekilde nota verdi. Ülkeden derhal çıkıyorsun ve Yemen'de tam anlamıyla bir birliktelik sağlayacağız. Sağ olun. Yemen'de güçlü bir ordunun kurulması lazım, hı hı, dedi. O tarihten itibaren zaten Husilerle alakalı, yani Husilerin etkinlik alanının daraltılacağını ve büyük bir operasyonun başlayacağına dair hazırlıklar o tarihte başlamıştı. Hı hı. Bu operasyon önce Yemen hükümetinin kuzeyde, yani Sada ve çevresinde, Cevf dediğimiz bölgede başladığı için bütün güçler oraya doğru, yani Suudi Arabistan sınırına doğru hareket halindeyken, hı hı, Husiler başka bir taktik geliştirdiler ve dediler ki biz güçlerimizi orada zayi etmek yerine Babül Mendeb'e yakın olan bu noktayı eğer ele geçirebilirsek, daha küçük bir liman şehri çünkü, evet, Muha'yı ele geçirebilirsek böylece dünyadaki diğer devletlerin de olaya müdahale etmesine ve dikkatlerin bu noktaya çekilmesine.
1: Ne oluyorlar şimdi? Dünyadaki diğer devletler müdahil olurlarsa Babül Mendeb'in açık kalması için Husilere müdahale etmezler mi?
0: Ederler. Ama bu zaten Husilerin kendi başına oturduğu, planladığı bir şey değil. Bu İran'ın Hürmüz'deki blokajına, Amerika'nın kendisine yapmış olduğu blokaj karşısında kendi Yemen'de bulundurduğu kuvvetlere, hı-hı, bakın Hürmüz'e karşılık Babül Mendeb kartını şimdi açıyorum demek için Husilere attıkları bir ateş çukuru aslında.
1: Şimdi mesela Zukar Adası var burada. Zukar, evet, Adası. Burada bir ada daha var. Ona da bir çıkarma yapmışlar galiba, bilemiyorum. Evet. Yani Babül Mendeb'i tıkayacak bütün adalara çıkma eğilimindeler, evet, bunlar. Çıktıkları zaman ne olacak? Burası kilitlenmiş olacak.
0: Hatta şu
1: an bile, yani şu adanın ele geçirilmesi ve bu deniz hattının, sahil kıyı hattının Husilerin elinde olması, işte Elbuha vesaire, bu Babül Mendeb'in tıkandığı, Husilerin eline geçtiği anlamına gelir mi, gelmez mi?
0: Şu anda gelmez. Çünkü Yemen, yani Aden, Yemen'in bütün güney kıyılarının tamamı hiçbir zaman Husilerin kontrolüne geçmedi. Burada Hudeyde'ye kadar olan kısım kontrolü, hı-hı, altındaydı ki Yemen'in en büyük bölgedeki en büyük liman şehri oydu. Evet. O hala ellerinde.
1: Peki
0: tutuluyor.
1: Peki bu Elbuha nerede?
0: Elbuha hemen Hudeyde'nin alt tarafında, güneyindeki bir bölgeydi.
1: Yavaş,
0: daha küçük bir limandı.
1: Yavaş yavaş güneye doğru sarkıyor.
0: Ama zaten
1: bunu,
0: onun altında Taiz vardı. Hmm. Taiz şehrini, bir Hudeyde, Taiz şehrine açılan bütün kapı Hudeyde limanından sağlanan, hı hı, yiyecek, içecek vesaire onunla sağlanıyordu. Biliyorsunuz Yemen'de açlık sebebiyle yaklaşık 100 bin çocuğun öldüğü ifade ediliyor. Hı hı. Önemli bir kısmı açlıktan ya da gıda şeyden, ilaç tedariki mümkün olmadığı için olmuştu. Husiler 11 yıldır Taiz'in etrafını karadan kuşatmışlardı. Liman da ellerinde olduğu için, gemiyle bir sevkiyat da mümkün olmadığı için, tam anlamıyla bu ambargo sebebiyle aslında yaşadığımız bu büyük dramın gerçek sebebi Husilerin Taiz şehrini, Yemen'in en büyük şehirlerinden birisini ambargo ile etrafını kuşatarak, kuşatma altında tutmasından kaynaklanıyordu. Şimdi şunu görüyorlar. Hı. Diyorlar ki yukarıda zaten bizim Sada gibi, yani Suudi Arabistan sınırındaki asıl gerçek gücümüze dokunma ihtimalleri yok. Çünkü nüfusunun büyük bir çoğunluğu Zeydilerden oluşuyor. Buraya zaten müdahale etmeyecekler. Onlar o tarafta, yani Suudi Arabistan sınırındaki topraklardan harekata başlayıp Sana'ya doğru ilerlerken, hı, onlar fırsatı bulup ve İran'ın da yönlendirmesi

0: Bu çok açık ve net yani. İran burada Husilere siz burada eğer operasyonunuzu yaparsanız bu benim Amerika ile yürüttüğüm savaşta elimdeki bir kart olacak. Bunu güçlendirmiş olacağım. Fakat buna karşı dayanabilecek gücü var mı? Hayır, Husilerin buna dayanabilecek bir gücü yok. Yani Hudeyde'yi bile çok uzun süre elinde kontrol altında tutabilecek bir gücü olmadığını bu birkaç günlük harekat esnasında gördük. Ama ne yapabilirler? Gerçekten çok önemli, ellerinde silahlar var. Yani uzun menzilli füzeler var.
1: Yani bütün bunlarla İsrail'e bile hedef alabildiklerini, evet, isabet ettirebildiklerini biz,
0: evet,
1: gördük.
0: Biliyoruz. Ellerinde
1: yani
0: İran
1: çok
0: yapımı
1: daha yakında olan Babülmendeb çıkışını tıkayacak.
0: Tıkayabilirler.
1: Mühimmat vardır bunun.
0: Bu evet, bu konuda da yani bütün gayretini burada göstereceklerdir. O açıdan ellerindeki yapıyla, ellerindeki silah yüklü miktardaki silahla bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Bir de şöyle bir şey var. Kendileri daha küçük bir yapı olmakla beraber son derece örgütlü ve hiyerarşik bir düzene sahipler. Merkezi bir otoritesi var. Yemen hükümeti ise daha, biliyorsunuz, Yemen çok uzun yıllar Kuzey Yemen ve Güney Yemen diye iki devletten, evet, müteşekkildi. Evet. Zaten kuzeydeki aşiretlerle güneydeki kabileler arasında hep problem vardı. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği yapılarla Yemen hükümetini asıl ayakta tutan yukarıda Mağrip'teki yapılar arasında da ihtilaflar, daha yakın zamana kadar çatışma halindeydiler. Evet. Orada Yemen hükümetine bağlı olan ordunun, Yemen ordusunun arasındaki ihtilaflar kolay kolay çözülemedi ne yazık ki. Çözülemediği için diğer tarafta daha dağınık, daha kalabalık olsa da, daha büyük bir askeri güce sahip olsa da, daha büyük bir nüfus ve kitleye sahip olmuş olsa da aralarında ihtilafların olduğu yapılar var. Diğer tarafta da Husiler daha küçük bir yapı olmakla beraber örgütlü. Bir de tam anlamıyla bir tarikat örgütlenmesi gibi küçük, gerçek anlamıyla İran'la son derece yakın ilişkiler içerisinde olan bir organizasyon. Doğal olarak Zeydileri de temsil etmiyorlar, ama daha örgütlü ve daha organik oldukları için, askeri açıdan kabiliyetleri daha fazla olduğu için şu anda bu çatışmalar kısa sürecek gibi görünmüyor. Bu çatışmalar çok daha uzun sürecek. Zaten çok uzun bir süredir, 2015'ten beri çatışmalar yer yer devam etmişti. Kimi zaman şiddetlenmişti, hatırlayın. Husiler Cidde'ye kadar füzelerini gönderecek Suudi Arabistan'ın. Önceki günde zaten Aramco'nun tesislerini vurdular.
1: Günlük 400 bin varil kapasiteli Cizan petrol rafinerisini 7 Eylül'de, evet, hedef almışlar.
0: Evet, yani bunları yapabilecek gücü var mı? Var.
1: Burası Suudi elinde petrolünün denize, uluslararası piyasalara çıkış noktası artık, evet, Hürmüz'den çıkamadığı
2: için. Bir de
1: için
2: şöyle bir durum da var. Belki hocama eklemek gerekirse, daha yukarıda da bir Yanbu limanı var, biliyorsunuz. Yani burada her ne kadar İran arada bir ben Husileri kontrol edemiyorum diyor olsa da talimatların zaten nereden geldi oldukça aşikar. Şimdi Babülmendeb'i de kapatırız diye daha önce söylemişler, evet, miydi? Söylemişlerdi. Evet. Şimdi Hürmüz'ü kapatıp maliyet üretmeyi zaten öğrenmiş, bunun işlediğini anlayan bir İran var. Babülmendeb'i de aynı şekilde kapatarak oradaki adalar, başka yukarıdaki takım adaları da belki de ele geçirmek isteyecekler. Buraları da belki hakimiyet altına alarak yukarıdaki Suudi Arabistan'ın Yanbu limanından da Babülmendeb'e indireceği bir taraftan enerji ve petrol tabii ki o sevkiyatını da engellemiş olacaklar. Tamam, yukarıda Süveyş var ama aşağıda tabii ki diğer ülkelere eğer gönderecekseniz mecbur Babülmendeb'i geçmek, evet, zorundasınız. Evet. Bir taraftan da burada yeni bir maliyette üretmiş oluyor. Hem de bütün tabii ki o kamuoyunun da gözünün kulağının burada olmasına sebep oluyor. Ama tabii böyle önemli iki boğazın da kapalı olma ihtimali, hadi burayı da kapatsın, zaten Hürmüz Boğazı oldukça sıkışmış bir noktada, çok sayıyla geçiyor gemiler. Bir de burayı da şimdi kapatırlarsa ya da işte seyri seferin tamamen riske atıldığı bir durum iyice dar boğaza girerse, o zaman tabii ki piyasalar buna nasıl karşılık verecek? Yeni bir işte, yeni bir şok, yeni bir kriz bizi bekliyor mu? Bunların artık tartışılacağı bir zamandan da geçiyoruz.
1: Eray Hocam.
3: Şimdi şöyle, askeri açıdan baktığımızda aslında Husilerin hem zayıf hem de üstün tarafları var. Zayıf tarafları şöyle, üstün tarafları aslında orada bir küçük İran modeli var yani oluşturdukları, nedir? Yeraltı sığınakları var. Bu yeraltı sığınaklarında işte o füzeleri depolayabiliyorlar, mevzilerini koruyabiliyorlar. Yeraltı sığınaklarına da mevcut konvansiyonel şartlarda inebilecek bomba yok yani, öyle diyelim.
1: O kadar derine mi kazmışlar?
3: Ya yaklaşık 150-200 metre derinliklerdeler yani, aldığımız bilgiler var. 60'da 150-200 metre arasında değişiyormuş yani. Ya İran benzeri. Yani İran kendi ülkesinde bunları yaparken Yemen'de de bunları yaptırdı. Önce onu söyleyelim. O yüzden yeraltı sığınaklarının

0: Bu aslında Rus konseptidir. Direnek noktası şeklinde 2. Dünya Savaşı'nda ortaya konulan bir derinliğine savunma konseptidir. Kırmızı doktrinde. Bunu uygulamışlar yani, yıllardır bunu uygulamışlar. Orada tutunurlar yani, ama onun dışında sahada ve yüzeyde böyle manevra yapacak şekilde askeri faaliyette bulunabilmeleri çok çok zor. Kısa sürede yok edilirler ama oralarda da tutunurlar. Şimdi hal böyleyken, yani biz bir zamanlar Husileri tebrik ediyorduk. Neden? Çünkü İsrail'le savaşıyorduk. Evet, yani şimdi adam çıkıyor orada, işte Netanyahu denen terörist başı, şu biraz önce konuştuk işte. Evet, evet. Şöyle yapacağız, burayı kontrol edeceğiz filan. Ya şimdi Allah aşkına Husilere soruyorum şimdi. Bu savaş kimin işine yarıyor? Bu savaş kimin işine? İran'a soruyorum. Bu savaş kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor. Yani dolayısıyla evet, işin bir politiğinde de, yani gittiniz işte bir sürü yeri petrol tesislerini falan vurmuşlar vesaire. Tam ne geçti elinize? Yani şunu ne geçti dediğim şu, biraz teknik konuşalım. Harbin askeri açıdan amaçları siyasal amaçları desteklemelidir. Hı. Yani şimdi gidip tamam hedef birkaç tane yeri vurdunuz. Şimdi Suudi Arabistan'ın yüzlerce tesisi var. Yani bu Suudi Arabistan'ı ne harp gücünde ne de ekonomisinde ciddi bir sıkıntı yaratmaz. Onu size söyleyeyim. Hı hı. Tamam. Bu askeri saldırılar diyelim, füzeli saldırılar Yemen'e nasıl bir siyasi kazanç sağlıyor? Yani ya da Husilere diyelim, Yemen'e demeyelim de Husilere nasıl bir kazanç sağlıyor? Yani şu var, işin içinde bir takım ülkelerin çıkarları olunca ideolojiden ayrılıyorlar. Yani burada topyekün aslında bütün Orta Doğu'nun asıl problemi olan İsrail'e karşı birlik olması gerekirken, burada İran üzerinden Husilerin Suudi Arabistan'la savaştırılmaya çalışılması doğru bir yaklaşım değil. Onu size söylemek istiyorum.
1: Şunu söylememiz lazım. Yani bütün hani kime ne yarıyor diye baktığımızda aslında mesela İran'ın Suriye topraklarında 14 yıl boyunca kanlı bir diktatörü desteklemesinin İran'a nasıl bir faydası oldu? Evet. Yani bunun real politikte bir karşılığı var mı? Ahlaki açıdan bir ya da İslami açıdan herhangi bir şey karşılığı var mı? Yok. Ama destekledi o Baas diktatörünü. Esad kaçana kadar da, son ana kadar da yanında durdu. Yanında dururken bir de şunu yaptı. Yemen'deki mesele de o, sıkıntı o. Orada Nusayri bir azınlık diktatörlüğü var. Baas partisinin içerisindeki bir elit güç. O elit gücü, yani bir elitist yapıyı destekleyerek aslında kendisiyle doğrudan bir ilişkisi olmayan, mezhebi açıdan da doğrudan ilişkisi olmayan yapıyı güçlendirerek bunu bir mezhep savaşına döndürmeye başardı mı? Başardı. Yani 14 yıl boyunca biz aslında işte Nusayrilerle Sünniler arasındaki bir savaş gibi takdim etti. Neden? Çünkü Esad diktatörlüğü kendisinin gücünü tamamen ortadan kalktığını görünce dünyadaki diğer Şii unsurları kendi cephesine çekebilmek için işte Afganistan'dan, Pakistan'dan, Yemen'den Husilere kadar herkesi kendisine destek olabilecek başka bir güç aramıştı. Onu da sağladı. Ama bu 14 yıl boyunca ancak 1 milyon insanın ölümüyle sonuçlandı. Maalesef. Ama sonuçta mağlup oldu. Şimdi Yemen'le ilgili mesele de o. Biraz önce demografik yapıyı anlatırken o sebeple söyledim. Zeydiler, yani Ehl-i Sünnet dediğimiz Sünni dünyanın içerisinde Ehl-i Sünnet'e en yakın Şii ekolü olarak bilinir. Tarih boyunca da Osmanlı döneminde de buralar yüzlerce yıl bizim kontrolümüzdeyken, bir toprak parçamızken, Osmanlı Devleti'yle de hiçbir husumeti olmayan yapılardı. Zeydilerin hiçbir problemi yoktu. Hatta fıkıhlarına bakılırsa, çok teknik bir detay ama Hanefi fıkhıyla Zeydi fıkhı birbirine en yakın fıkıhtır. Çünkü imam, yani kurucusu olan İmam Zeyd, Ebu Hanife'nin yoldaşıdır, arkadaşıdır. Hazreti Hüseyin'in torunu. Şimdi peki Zeydiler içerisinde bu kadar Sünnilerle hiç problemi olmayan bir yapının içerisinden Husiler nasıl ortaya çıkabildi? Zeydilerin tamamen pek çok düşüncesine ihtilaf, yani tamamen karşı çıkan. Hı hı. Çünkü Zeydilerin kurucusu olan Bedrettin Husi 1990'larda İran'a gitti. İran'da eğitim aldı ve tamamıyla Zeydilikten çıkarak başka bir yapıya dönüştürdü. Yani İran'ın oradaki bir uzantısına dönüştürdü. Evet. Şimdi İran aynı şekilde, yani Yemen halkının 2014'te bir diktatörlüğü deviriyorsunuz. İktidara geliyorsunuz ve Yemen devrimi gerçekten Arap Baharı içerisindeki en başarılı devrimlerden birisiydi. Sonra kendiniz oradan bir örgütü, hı hı, alıyorsunuz, mezhebini de değiştiriyorsunuz, ideolojisini değiştiriyorsunuz. O yapıyı, o aileyi, Husi ailesini, Bedrettin Husi ailesini alıyorsunuz. Tıpkı Esad ailesi gibi orada Yemen halkının başına bela ediyorsunuz. Ondan sonra darbeyle halkın iktidarını deviriyorsunuz. Peki bu İran'a ne kazandıracak? İşte en fazla

0: kart olabilir. Hürmüz kapanırsa burası olur. Yani bu hesap şunu söylüyor, bunu göz ardı etmeyelim. Siz Mekke paktı kurmuş olabilirsiniz. Suudi Arabistan, Pakistan'la demiş olabilirsiniz. Birinize karşı saldırı hepinize yapılmış gibi algılanacaktır demiş olabilirsiniz. İşte görüyorsunuz.
1: Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş ve Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizimle birlikte. Turgut Alp hoş geldin. İslam Bey hoş geldiniz siz de yayına. Öncelikle Orta Doğu'daki son durumu dinlemek isteriz biz senden Turgut Alp.
2: Turgut Alp çünkü değişmiş biraz ama.
1: Turgut Alp evet.
3: Bugün böyle oldu hocam.
1: Bugün bir hayli resmi sağ kıyafetlerini bırakmış takım elbiseye geçmiş. Çok şıksın Turgut Alp. Evet. Şimdi Ürdün'de ne oluyor? Bir hayli yani karışık da ortalık dün gece. Bir hayli evet. Ciddi bir hareketlilik vardı. Sonra Amerikan medyası da Amerikan uçaklarının vurulduğunu, zarar gördüğünü ifşa etti denilebilir. İran tarafı da zaten bu iddiadaydı ama bir de Yemen meselesi var. Yemen'de ne oluyor? Biz hepsini öğrenmek istiyoruz. Buradan misafirlerimizin de soruları olabilir sana ve İslam Bey.
3: Ürdün'e yönelik saldırılar İran ile ABD gerilimi çerçevesinde gerçekleşiyor malum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik düzenlediği saldırılara ya da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik düzenlediği tankerlere saldırılara karşılık olarak bölgedeki ABD üslerini vurduğunu söylüyor İran. Öne çıkanlar Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün son zamanda. Özellikle benim şu an bulunduğum başkent Amman'ın 80 kilometre kadar kuzeydoğusunda bulunan Muvaffak Es-Salti hava üssü var Ürdün içerisinde. Burada Amerikan hava kuvvetleri konuştu, uçakları da var. Burayı yoğun şekilde hedef alıyor. Bir de onun biraz daha kuzeyinde yaklaşık bulunduğum noktaya 120 kilometre mesafedeki Kral Hüseyin askeri üssünü hedef alıyor. Ve güneyde Kızıldeniz kenarında bulunan Akabe'de de bazı ABD piyadelerinin olduğunu iddia ediyor İran ve zaman zaman oraya da saldırı düzenliyor. En son 18 balistik füze atıldığını Ürdün ordusu doğruladı. Bunların 15'inin havada imha edildiğini, 3'ünün açık alanlara düştüğünü ve zarar zayiat olmadığını söyledi. Ancak senin de aktardığın gibi ABD medyasında, CBS'te sanırım, evet, üssün isabet aldığına dair görüntüler yayınlandı.
1: Ne diyorlar? Ancak 8 F-15 hasar gördü, bir A-10 Vartok uçağı da kanadı kopmuş herhalde ya da parçalanmış mı artık ne olmuş bilmiyoruz.
3: Yani bu son saldırıdan ne kadar doğru %100 bilemiyoruz tabii ki. Taraflar resmi açıklama yapmadığı için ama Amerikan medyasının böyle bir iddiası var. Ancak daha önceki saldırılarda buranın vurulduğunu, özellikle geçtiğimiz haftalarda Muvaffak Es-Salti üssü, Ürdün'deki Amerikan hava üssü vurulduğunda, daha doğrusu Amerikan unsurlarının da bulunduğu hava üssü vurulduğunda 3 Amerikan askeri burada hayatını kaybetmişti. Ve görüntülerde de bir balistik tüdenin muhtemelen üssü doğrudan vurduğu yansımıştı. Dolayısıyla İran'ın Amerikan üslerini, Ürdün'deki Amerikan üslerini doğrudan vurabilme kapasitesi olduğunu biliyoruz. Hava savunma sistemleri her zaman bunu engellemekte başarılı olamıyor. 3 Amerikan askerinin ikisinin aslında öldüğünü hemen duyurmuşlardı. Birinin kayıp olduğunu söylemişlerdi. Daha sonra parçalarının bulunduğunu ve DNA üzerinden kimlik tespitinin yaptıklarını söyledi Amerika tarafı. Bu da şunu gösteriyor. Doğrudan askerlerin bulunduğu nokta o geçtiğimiz haftalardaki saldırıda isabet almış. Dolayısıyla dünkü saldırıda da bu isabeti almış olabilir mi? Gayet tabii olabilir. Ancak Ürdün ordusu bir isabet olmadığını söylüyor. Amerikan tarafı da şu ana kadar bu isabeti doğrulamış değil. Bu gerilen Ürdün'e uçan uçaklar da genelde uçuşlarını gündüze aldılar. Gündüz içerisine aldılar. Gece uçuşlarını büyük oranda durdurdular. Ürdün'ün kendi hava hatları uçuyor ama gündüz. Yabancılar genelde gündüze aldılar. Böyle bir gerginlik devam ediyor. Ürdün en yoğun hedef alınan ülkelerden birisi. Ürdün'deki Amerikan üsleri zaman zaman o bölgelerde yaşayan Zarka bölgesi, bu üslerin bulunduğu bölgede yaşayan Ürdünlülerin telefonlarına da uyarılar geldiği, dikkatli olun, şarapnellere karşı dikkatli olun yönünde anlık mesajlar geldiği bilgisi de bize yansıyor. Bütün bu bağlamdan aslında çok da kopuk olmayan, asıl şu an dünyanın gündemine oturan tansiyon ise senin de girişte atıp yaptığın Yemen'deki İran destekli Ensarullah Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar. Bugün çok çok önemli bir gelişme oldu. Husiler Kızıldeniz'in güney kısmında bulunan Babil Mendeb Boğazı'na da yaklaşık 80-100 kilometre uzaklıkta bulunan Muka kentini ele geçirdiklerini söylediler. Bu kent neden bu kadar önemli? Şimdi bu Kızıldeniz'in Süveyş kanalına doğru giden kısmının çoğunu İran destekli Husiler kontrol ediyor. Onun güneyine doğru inmiş oldular ve

0: Babilmendep'e yaklaşmış oldular. Babilmendep ne için önemli? İzleyicilere hemen hatırlatalım. Dünya ticaret trafiğinin en önemli güzergahlarından birisi. Şimdi Hürmüz tarafı kapalı. Suudi Arabistan'da aslında petrol boru hatlarıyla kendi petrolünü Hürmüz'den çıkaramadığı için buraya aktarıyordu. Ancak Husiler birkaç hafta önce başlayan günden dediler ki Suudi Arabistan'a biz blokaj uyguluyoruz. Hiçbir Suudi Arabistan'dan petrol taşıyan gemi buradan geçmeyecek dediler. Şimdi Muha kentini ele geçirdiklerine göre burada Babilmendep'e daha fazla yaklaşmış oluyor Husiler, İran destekli grup. Ve onun yakınındaki bazı adaları ve takım adaları da ele geçirdikleri ya da buralarda ilerledikleri yönünde de iddialar, haberler var. Evet, evet. Bu şekilde Babilmendep üzerindeki etkilerini daha fazla artırabilecekler. Asya ile Hint Okyanusu üzerinden, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa arasındaki ticaretin en önemli güzergahı, ana güzergahı burası. Husiler bugün bir açıklama yaptı. İran'daki, Yemen'deki İran destekli grup dediler ki uluslararası seyri sefer güvenliğini tehlikeye atacak bir durum yok. Uluslararası gemiler buradan geçebilir ancak Suudi Arabistan'ın petrol gemileri geçemez diye bir açıklama yaptılar. Suudi Arabistan tarafı da bunları hem kendi Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehlikeye atmakla hem de uluslararası gemi trafiğini tehlikeye atmakla suçluyor. Suudi Arabistan'ın hava saldırıları da bir yandan yoğun bir şekilde devam ediyor bu bölgeye. Yemen'deki Suudi Arabistan destekli ve uluslararası tanınırlı olan bir hükümet bir açıklama yaptı. Bugün dedi ki bugün Husilerin ele geçirdiği Muha kenti çevresindeki yollardan uzak durun diye halka çağrı yaptı. Bu da muhtemelen bu gecenin ilerleyen saatlerinde Suudi Arabistan'ın buralara yoğun bir hava saldırısı düzenleyeceği anlamına geliyor. Aslında birkaç gündür devam ediyor. Her gün onlarca hava saldırısı düzenliyor Suudi Arabistan. Ancak şöyle bir durum var. Suudi Arabistan Sana'yı, yani şu an Husilerin kontrolünde olan Sana'yı ele geçirmek için Suudi Arabistan destekli güçler harekete geçtiklerini söylemişti. Burada ilerleyemedikleri gibi Muha kentini de kaybetmeleri moral açıdan da çok büyük bir dezavantaj oldu ve Suudi Arabistan'a karşı çok ciddi bir darbe oldu. Az önce söylediğim birinci sebep Babilmendep'i daha fazla kontrol edebilirler. Gözlem, elektronik şeyler, gözlem cihazlarıyla oradaki trafiği çok daha fazla kontrol edebilirler. Saldırılar düzenleyebilirler. Bununla birlikte aynı zamanda iç kısımlarda Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin kontrolünde olan Taiz gibi kentler var. Buraların da denizle bağlantılarını büyük oranda sıkıntıya düşürmüş oluyorlar. Suudi Arabistan'ın oradaki güçlere gönderdiği askeri destek, insani destek, yani mal girişi vesaire de riskmiş oluyor. Böyle sıkıntılı bir durumla karşıyayız. Aslında birkaç yerin arabuluculuğunda bir ateşkes sağlanmıştı. Belki çok kısa bir arka plan. Hani İran'daki ABD tarafından öldürülen, İsrail tarafından daha doğrusu ABD İsrail tarafından öldürülen İran dini lideri Hamenei'nin cenazesinden dönen bir Yemen heyeti Sana Havalimanı'na inerken Husiler dediler ki Suudi Arabistan Sana Havalimanı'na vurdu dedi. Bak ki Suudi Arabistan bu Husilerin kontrolündeki bölgelere bir blokaj uyguladığını söylüyor yıllardır. Buna misilleme olarak dedi Husiler biz Suudi Arabistan'a saldırıyoruz ve tansiyon bu şekilde giderek arttı. Suudi Arabistan içerisinde önceki gün birçok tesise Husiler saldırı düzenledi. 70'ten fazla kişi yaralandı. Suudi Arabistan açısından baktığımızda çok sıkıntılı bir durum var. İran ABD geriliminden dolayı efektif olarak fiilen büyük oranda kapalı olan Hürmüz'den petrolünü çıkaramıyor. Buna alternatif bir güzergah doğudan batıya Kızıldeniz kısmına Babilmendep'ten çıkarmak için bu petrolü aktarıyordu. Buradaki gemilerle çıkarıyordu. Ancak şu an Husilerin uyguladığı blokaj ve Babilmendep'i boğazına daha yakın bir şekildeki Muha kentini ele geçirmelerinin ardından bu iş çok daha sıkıntıya girmiş oldu. Suudi Arabistan'dan da bir açıklama geldi. Son bir not şimdi önüme düştü. Suudi Arabistan El Arabiye kanalı söylüyor. Yarın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu Yemen gündemiyle toplanacak. Bu arada bir antiparantez not Muha diye söylüyoruz. Burası da kahveye isim veren şehir. Osmanlı döneminde kahve ticaretinin başladığı yer ve herkesin bildiği Muha kentinin Muha kahvesine isim veren şehir. Şimdi ise maalesef böyle bir gündemle karşı karşıya, yani durumda insani kayıplar noktasında da çok fazla sivilin de hayatını kaybettiği zor durumda olduğu ve göç yollarına düştüğü yönünde bilgiler geliyor maalesef.
1: Turgut Alp Boyraz'a çok teşekkür ediyoruz. Çok da sağlıklı bir yayın değildi ama söylediği her şeyi anladık. Kolaylıklar diliyoruz Turgut Alp Boyraz sana.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi hemen İslam Bey'e dönelim. çok önemli ekonomik verileri takip ediyoruz. İşte bugün Türk

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon verilerini bekliyoruz bu hafta. Yine Amerika Merkez Bankası bir faiz kararı açıklayacak önümüzdeki hafta. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı geliyor. Dünyada da öyle. Haliyle bunların pek çok başlıkta arka planında petrol fiyatlarının olduğunu görüyoruz İslam Bey. Şimdi Brent petrol durdurulamıyor denilebilir. Yeniden 120 doları bulacak mı bulmayacak mı tartışması başlamışken Babül Mendeb'inde kapanma olasılığı, acaba Brent petrolde varil fiyatı hakikaten İran tarafının iddia ettiği gibi 150 doları bulur mu endişesi birdenbire insanların aklına geliyor. Ve akşam saatlerinde biz programa başlamadan bir süre önce Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar olduğunu görmüştük. Gündüz 102 dolardı. Evet. Yani 102-108 evet. Devam, 102-105-108 evet. Devam ediyor. Ne %6,73'lük bir artış var şu an için yani. Endişelenmekte haklıyız o zaman.
1: Haklıyız çünkü yaz bitti, artık dünya piyasaları ekonomik anlamda, dış politika anlamda gerçeklere döndü. Her Eylül ayında böyle, yani gerçeklere dönen bir dünya siyaseti ve dünya ekonomisi var artık karşımızda. Artık bu savaş bölgesel bir savaşa gidiyor gibi bir izlenim veriyor bana. Şahsen benim düşüncem bu yönde. En kritik olanı bu zaten. Diğer yandan artık bu savaş Amerika, İsrail ve İran üçgeninde değil, ekonomik olarak bir dünya savaşının içerisinde olduğumuzu ben özellikle belirtmek isterim. Neden? Eğer bu savaştan dolayı bütün dünya ülkelerin enflasyonu etkileniyorsa, petrol fiyatlarının yükselişi bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri etkiliyorsa ve dünyadaki insanları fakirleştiriyorsa, bu bir dünya savaşıdır. Sadece bölgesel savaş olarak bunu görmemek lazım. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün saat 14'te para politikası kurulu faiz kararını açıkladı. Evet. Bu yıl boyunca faizlerde hiçbir zaman değişim yapmadı. %37 sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası Şahin Ton'da bir faiz artırımı ile yoluna devam ediyor. 25 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Evet. Yine sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki hafta tekrar Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararını izleyeceğiz. Ama ciddi bir belirsizlik içerisinde köşeye sıkışmış merkez bankaları, ekonomik veriler ve belirsizlik var. Yani piyasanın en sevmediği şey belirsizlik. Evet, evet. Sabah kalkıyorsunuz ayrı bir haber akışı var, akşam yatıyorsunuz ayrı bir haber akışı var. Petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi eşittir enflasyon. Yani dünyada bütün ülkelerin bir çıkmaza girmesi. Aslında soruyu şu şekilde toparlayabiliriz. Yani bilerek ve isteyerek savaşı sürdürenler aslında bu manipülasyon piyasasında veya petrol fiyatlarının yükseltmesini bilerek mi artırıyorlar? Bence bu sorunun cevabı evet. Bilerek ve isteyerek bu savaşı sürdürenler ne amaçlıyor? Geçici değil, kalıcı bir enflasyonla birlikte dünyadaki ekosistemi komple değiştirmek, dijital paralara geçişi hızlandırmak. Emtia savaşlarının başladığı bir Ocak ayı vardı karşımızda ve bu 9 aylık süreç içerisinde emtia savaşlarında ciddi bir türbülans süreci görüyoruz. Tabii ekonomik karşısına baktığımız zaman şu an ekranlarda 108 dolar seviyesi olan Brent petrolün varil fiyatı bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde merkez bankalarının veya ekonomi yönetimlerinin beklediği kadar enflasyon rakamlarında gerileme olmayacağını işaret ediyor bize. Bugünkü koşullar böyle. Ve her yükseliş enflasyon rakamları desteklemeye devam ediyor. İran'da iddia ettiği gibi 150 dolar 200 dolar seviyesi görüldüğü zaman Brent petrolün varil fiyatında işte o zaman çarşı pazar karışır. Yani ekonomik veriler, tablolar, beklentiler, her gün yeni revizeler gelir diye ben düşünüyorum. Tabii piyasalar önünü göremeyince de yatırımlar, sanayi tarafı, nakit akışı her anlamda durur. Yani piyasada bütün dünyadaki ülkeler, yatırımcılar kenara çeker ve süreci izlemeye başlar. Bu süreçte de özellikle belirsizliğin olduğu dönemlerde ekonomik tabloya baktığımız zaman da büyüme rakamlarındaki riskler aşağı yönlü revize edilir. Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilir. Bu sefer Amerikan dolarının güçlendiği, Amerikan tahvil faizlerinin güçlendiği bir dönem var karşımızda. Ama ne ilginçtir ki yine sevgili izleyenlerimiz şu soruyu kendilerine sorabilir. Amerika savaşta Amerikan doları güçleniyor. İsrail savaşta İsrail borsaları güçleniyor. Yine Amerika savaşta Amerikan tahvil faizleri yükseliyor. Amerikan hazinesi de tahvil almak zorunda kalıyor. Yani çok talep yoksa kendileri almak zorunda kalıyor. 4 milyardan 6 milyar dolara yükseltiyorlar. Hı hı. Piyasa 7 milyar dolar seviyesinde bir rakam bekliyor.

0: Ama sonuç itibariyle talep yok. Demek ki burada rakamsal değerler üzerinde insanları bir şeylerle oyalıyorlar diye düşünüyorum.
1: Eray Hocam, var mı sorunuz?
2: Yani tabii İhsan Bey ekonomi uzmanı, ekonomi olarak söyleyecek çok fazla bir şey yok. Fakat şunu düşünmek lazım. Şimdi baktığımızda aslında Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz üzerinden yaptığı petrol ihracatının büyük bölümü Avrupa'ya gidiyor. Yani Aden Körfezi'nden değil, aslında Süveyş kanalından geçerek Avrupa'ya gidiyor. Bu aslında ne kadar etkiler, biraz onu aslında sormak isterim.
0: Tabii burada Amerika'nın planlamış olduğu Eray Hocam, genelde Hürmüz Boğazı'nda kontrolü ele geçirmek. Mesela Amerika birçok şeyde kendi istediği ve açıkladığı her şeyi başardı. Yani Venezuela'nın petrollerini aldı, Irak'taki petroller. Yani dünyadaki petrolün kontrolünü zaten eline aldı. Aramco'dan sonra Amerika ikinci sırada. Yani bundan sonra enerji tarafında belirleyici olacak ülke Amerika ve dolayısıyla Suudi Arabistan'ın köşeye sıkıştırılması ister istemez bölgesel savaşı tetiklediği gibi enerji tarafında yeni krizleri. Ama Kafkaslar'da da savaşlar bitmedi. Yani orada da gıda krizi geliyor ve dolayısıyla fiyatlara yansıma noktasında kısa vadeli bir çözüm olacağını ben tahmin etmiyorum. Bu uzun vadede planlanmış bir 2030 yılında planlanmış bir süreç olduğu için buradaki kontrolle kimin güdümünde olursa olsun bölgesel savaş tetiklenirse yine enerji tarafında yükseliş yönlü yansır. Yani burada düşüşün tamamen görmemiz için, oradaki boğazların tamamen açılması için jeopolitik anlamda ülkelerin de silahları susturması lazım. Silahlar yine konuşmaya başladıkça bölgede enerji krizinden başka konuşacağımız bir şey şu anda yok. Ama dediğim gibi diğer önemli bir risk de Kafkaslar'da gıda krizi ile alakalı bir sorunumuz daha olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii bir de emtia parantezi açmak lazım. Hazır İhsan Bey de buradayken altının akıbeti ne olacak? Şimdi 8 bin liraya kadar gramı çıkmış bir altından söz ediyorduk. İran'a saldırılınca bunun daha da fırlayabileceği, 10 bin liraların üzerine çıkabileceği varsayımıyla hareket eden vatandaş gitti. Altına da hücum etti ama öyle olmadı. Altın yükselmedi. Kimse savaş ortamında altının düşmesini beklemiyordu. Hatta yükselebileceğini umuyorlardı. Bu yüzden de altına yatırım yapma eğilimi içerisinde oldular. Ama altın çakıldı. 6 bin liraya geriledi. Şimdi biraz toparlama var. 6.745 liraymış bugün. Piyasa öyle kapanmış. Ama tabii şu anki durum, petrol yine 110 dolara yaklaşıyor. Altında nasıl bir seyir izlenir? İnsanlar bunu merak ediyor haliyle. Almak zorunda olanlar altın beklesin mi? Biraz daha düşer mi? Yoksa yatırım yapmak için doğru bir zaman değil mi? Buyurun.
0: Altın yıllık getirisini zaten Ocak ayında verdi. Yani gramında 2000 liralık bir yükselişle birlikte 6157 lira seviyesine yıla başlamıştı. 8157'ye kadar çıktı. Ve dolayısıyla savaş başladıktan sonra bütün körfez ülkeleri altın satmak zorunda kaldı. ETF'lerde, sanal ortamda işlem yapan yatırımcılar da altın satmak zorunda kaldı. Bu savaş tarafında sadece petrol tarafından değil, finansal piyasalarda altın, gümüş gibi değerli madenleri de alıcısı, yani Amerika'nın, İsrail'in kazandığı bir süreç var karşımızda. Çünkü dünyada altını ve gümüşü neyle topluyorsunuz? Dolarla. Dolar kimin parası? Amerika'nın parası. Ve köşeye sıkıştırdığın ülkeler dolar ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda bırakılınca haliyle başta Çin olmak üzere ülkeler şu anda altın rezervlerini stokluyor. O yüzden uzun vadede altın sınırlı bir maden, sınırlı bir varlık olduğu için uzun vadede yatırımcısını üzmeyen bir emtiadır. Ama kısa vadeli dalgalanmalara karşı, ki petrol fiyatlarındaki yükselişler baskı yine mutlaka devam ettirir. Ama bugüne kadar gerçek bir enflasyonu, gerçek bir savaşı satın almamış bir altın piyasasıyla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim.
1: Yani ne demek bu, biraz açar mısın?
2: Bir yıl sonu tahmini ne olabilir?
1: Bir de yıl sonu tahminlerini alalım.
0: Bu yıl özellikle geçen hafta gram altın TL fiyatında 7.229 lira, ons altın tarafında 4.600 dolar seviyelerini gördüm.
1: Evet, şu an 4.000.
0: Ama bundan sonra tekrar tekrar petrol fiyatlarının yükselmesi, Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte, jeopolitik gerilimle birlikte tekrar gerilemenin, baskılanmanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Kısa vadede yatırımcısı 4.300-4.600 dolar aralığını takip edebilir. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman altın tarafını destekleyen faktör, yine enflasyon, yine savaş ve fiziki altında merkez bankalarının alımları. Bunlar altın tarafını yine pozitif yönde desteklemesini bekliyoruz. O yüzden

0: Yılın son aylarında tekrar 5000 dolar denemesini yapabilir mi? Evet, yapabilir.
1: Yani biz çok şükür altınlarımızı vatan toprağına taşıdık ama şimdi baktık ki Avrupalılarda böyle bir eğilim var.
2: Avrupalılar da topluyor, evet.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hayli altınları varmış. Niye Avrupa'ya getiriyorlar? Ne bekliyorlar yani? Amaçları ne bunda? Maksatları nedir?
0: Fransa, Almanya gibi birçok ülke kendi altınlarını artık kendi ülkelerine getirmek gibi bir gayret gösteriyorlar son 3 yıldır. Evet, bunun başlı nedenlerinden bir tanesi bir savaş hazırlığı. Dünyada bir savaş hazırlığı var finansal anlamda. Çünkü savaşta geçerli olan bütün dünya merkez bankaların gerçek para olarak tanıdığı tek para sistemi altındır. O yüzden merkez bankaları rezervlerini sürekli altın olarak artırmaya devam ediyor. İkincisi de küresel ekonomik kriz. Büyük bir tufan. Bunun hazırlığını yapıyorlar. Şu anda enflasyon var. Petrol fiyatları yükseliyor. Ama önlenemez bir petrol fiyatlarının yükselişi, önlenemez ve kontrolden çıkan bir dünya enflasyonuyla karşı karşıya kalan küresel piyasalar da çöküş kaçınılmaz olur. Yani bugünleri çok yad edeceğimiz rakamlar da karşımızda olabilir. O yüzden Avrupa bunun tedbirini ve önlemini şimdiden almaya gayret gösteriyor ve Amerika'ya güvenmiyor. Ve burada kendi ülkelerine çekmek suretiyle hızlı bir operasyon yaptığını da son yıllarda gözlemliyoruz.
1: Şimdi biz yine 108 doları geçti Brent petrol. Biz bir 120 doları gördük. Ya evet. 150 dolar olursa ne olur? Daha somut bir şeyler söyleyin bize.
0: Petrol tarafında 150 dolar ve üzerindeki rakamlar bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun tekrar hortlama riskini artırır ve dünya genelinde enflasyon kontrolden çıkar. O yüzden enflasyona karşı hesap yapan, enflasyon karşısındaki planlamasını yapan kişiler de ona göre hazırlığını yapması lazım. Ki ben Ocak ayından beri şöyle bir öngörü ve iddiada bulunuyorum. Aslında bu savaşı bilerek ve isteyerek sürdürenler dijital paralara geçiş için şu anda bir altyapı oluşturdu. Asıl hikayenin sonunda dijital paralara geçiş dönemi olacaktır.
1: Allah Allah. Bir de dijital paramız eksikti. Şu anda Bitcoin kaç dolar? Kaç dolar?
0: Bitcoin tarafında da satışlar var Banu Hanım. 77.274 dolar seviyesinde. Muhtemelen bir 75.000 dolar denemesi tekrar yapar. Ama
1: rekoru
0: bizim bahsettiğimiz rekor tarafında 110 bin dolar seviyesinin üzerinde rakamlar vardı. Ondan sonra satış baskısı hızlandı. Bu savaşla birlikte baskılandı. Ama büyük bir piyasa olduğu için buradaki pozisyonlar biraz daha karışık. Değerli metaller gibi, altın, gümüş gibi değil veya borsalar gibi değil. Biraz daha farklı bir mecra burası. Kripto para piyasası bundan sonraki süreçlerde daha dikkat edilmesi gereken bir sürece girdi. O yüzden yatırımcılar kripto para piyasasındaki altcoin'leri hiçbir zaman önermiyor. Çok riskli bulduğumuz, ben özellikle belirtmek isterim. Çok dikkat edilmesi gereken bir süreç içerisindeyiz. Çoğu vatandaşlar bundan sonraki süreçlerde kripto para piyasasına çoğu parasını batıran insanların sayılarında artış olduğunu gözlemliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz İslam Bey. Biz ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Hakikaten endişelenmenin haklı olarak değerlendirileceği bir süreci yaşıyoruz. Babil Mendebi'nde tıkanma ihtimali işi çok başka noktalara götürebilir. Süreci takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yetkililer de gerekli tedbirleri alacaktır. Hem ülkemizde yani, hem de
3: Trump, Netanyahu'nun İsrail'in peşine takıldı. Dünyada bir Hürmüz sorunu yoktu. Hürmüz sorunu bir kör düğüme dönüştü. Yetmedi. Şimdi Babil Mendeb sorunu çıktı. İşte İsrail'in peşine takılırsan böyle olur. Evet. Ama bedeli tüm dünya ödüyor. Evet.
2: Aslında yani süreç belki de şunu da hatırlamak lazım Banu Hanım. Yeni başlayan bir şey değil bu. Biden döneminden beri Rusya-Ukrayna savaşından tutun. Bunlar az önce hani söyledi ya İslam Bey, bir savaş hazırlığı, neden altınları herkes kendi ülkesinde topluyor diye. Aslında bunun emareleri işte bu Rusya-Ukrayna savaşının desteklenmesi, Biden ve işte İngiltere'nin bu işte iyice körüklüğü olması, oradaki işte sevkiyat zincirinin artık kırılıyor olması, enerji krizleri, Avrupa'yı birçok noktada aslında eline ayağını bükmüş olmaları. Bir taraftan da bu işte Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Babil Mendeb'in kapatılma ihtimali. Bütün işte o Avrupa ve ABD arasındaki hep o çatlak diye bahsediyoruz ya. Bunların hepsi aslında hem bütün Avrupa'yı hem bütün dünyayı, hem bir işte enerji krizi, gıda krizi, tahıl krizi ya da işte sevkiyatla alakalı birçok

0: sıkıntının olduğu ve sürekli bir güvenlik endişesinde herkesin silahlandığı, yani çok daha büyük bir savaşa yatırım yaptığı bir döneme çekti, getirdi. İşte böyle olduğu için biz bu krizlerle, çok daha belki büyük krizlerle de yüz yüze kalma ihtimalimiz onun için var.
1: Belki bir, yani Hürmüz Boğazı'ndan çok daha tehlikeli bir noktada bulunuyoruz. Çünkü Hürmüz'de karşısında, Amerika'nın karşısında doğrudan İran'ın kendisi vardı. Ve İran Hürmüz'deki ABD varlığına karşı yaptığı ya da Arap ülkelerindeki Amerikan varlığına karşı yapmış olduğu saldırıların bedelini kendi ülkesinde ödüyordu. Ve doğal olarak orada bir karşılıklı olarak savaşma durumu olduğu için İran da temkinli davranıyor. Aslında ABD de bu konuda çok temkinli davranıyor. İki taraf da bedel ödeyebilecek bir noktada. Fakat burada hiçbir şekilde İran bedel ödemeyecek. Yani İran elinde ne kadar silah varsa, füze varsa, bunları yıllardır Yemen'de Husilere vermiş durumda. Ve Husiler bunun Kızıldeniz'de istediği kadar kullanabilirler. Bunu kullandıklarında karşılığında bedel olarak ona bir hava saldırısı gerçekleştiğinde de Husiler bir şey kaybetmez. Yani sivil kayıpları olabilir. Onun da çok umrunda olmaz. İran'ın hiç umurunda olmaz. Doğal olarak burada asıl tehlike İran'ın kendi vekil gücü olarak, tırnak içinde söylediğimiz o şeyler var diye, Lübnan'daki Hizbullah gibi, Yemen'deki Husiler gibi, vekil güçlerinin ödediği bedel İran'a hiçbir şekilde fatura edilmiyor. Biliyorsunuz Lübnan Savaşı'nda Hizbullah'ın tüm liderlik mekanizması ortadan kalktı. Tamamen dahiye yerle bir edildi. Yani Nasrallah öldürüldü. Bütün Hizbullah liderlerinin askeri yapının tamamı dağıldı. Mahvoldu o açıdan, değil mi? Fakat bu olurken İran bununla ilgili bir bedel ödedi mi? Hayır. Aynı şekilde Husiler de burada savaşacaklar. Muhtemelen yani Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, Yemen'in bir hava kuvveti olmadığı için doğru dürüst, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri burada çok yoğun saldırılar gerçekleştirecek. Husilerin kapasitesini engellemeye yönelik pek çok hamle de yapmış olacak. Doğru. Ama bundan dolayı Husiler bedel öder mi? Öder. Yemen halkı zaten yıllardır bedel ödüyor. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş. Bu durumda İran hiç bedel öder mi? Hayır. İran oradaki bir küçük bir yapıya vermiş olduğu destek karşılığında Suudi Arabistan'ı da, bütün körfezi de, bütün petrolü de, dünyanın bütün dengesinde sarsabilecek bir güce sahip mi? Sahip.
0: Peki.
1: Mesela zaten tam olarak da terör tam olarak budur zaten. Yani size bir bedel olarak ödemiyorsunuz. Yani emperyalistler bugüne kadar bu taktiği yıllarca kullandılar. Siz bunu bir bedel olarak, kendinize yönelik bir bedel olarak hiçbir şekilde ödemiyorsunuz. Ama dünyanın diğer bütün mazlum halklarını ödetiyorsunuz. Burada roller değişmiş durumda. O rollerin yerini İran almış durumda, ne yazık ki.
0: Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: Ajans Yeni Günden günaydın. Ben Hasan Zaytezim. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz AK Parti. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Belediye başkanlarına parti rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.
1: Saniye Bora Fıçı, Şeref Güleser ve diğerleri. Muhalefet belediyelerinden AK Parti'ye katılımlar sürüyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İzmir'in Foça ilçesinde CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye geçti. Kayseri'de ise CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'le Akışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un yeni adresi AK Parti oldu. AK Parti'ye bir diğer katılımsa Muş'tan gerçekleşti. Muş'un Sungubel'de belediye başkanı yeniden Refah Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda partisine katılanlara rozetlerini bizzat taktı. Daha sonra AK Parti'ye katılan belediye başkanlarıyla Erdoğan sahnede el

0: Ele poz verdi.
1: Evet, şimdi muhalefet cephesine değineceğiz. Zira Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayıp aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi muhalefet cephesinde taşları yerinden oynattı. Erdoğan'dan randevu isteyen Yavaş'ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada kulisleri hareketlendirdi. O açıklamaların satır araları iki partide de rest olarak yorumlandı.
2: Partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mürşadı edemez.
3: Partiden ihraç et, yeni parti kurmak zorunda bırak. Ondan sonra kendi kendine kumda oynayarak meşru yönetim seç.
4: Rakipler de tartışma da eski. Ortalığı karıştıran son gelişme ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın külliye ziyareti. O ziyaret tarafları bir kez daha karşı karşıya getirdi.
5: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
4: Yavaş, CHP'nin kuruluş yıl dönümü gibi sembolik bir günde hiçbir etkinlikte yer almadı. Genel merkezde verilen resepsiyonda Kemal Kılıçdaroğlu partiden istifa edip sonrasında geri dönen Muharrem İnce de dahil eski ve yeni isimlerle bir aradaydı. Aynı saatlerde Mansur Yavaş'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyedeki makamında olduğu bilgisi paylaşıldı. Görüşme talebi bizzat Mansur Yavaş'tan gelmişti. Yavaş o görüşme sonrası bir paylaşımda bulundu. Nazik kabullerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik ifadesini kullandı. Ziyaret sonrası kulisler hareketlendi. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini Özgür Özel'e bizzat söylediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise Bülent Kuşoğlu aracılığıyla haberdar ettiği öne sürüldü.
3: Benim ondan haberim var. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
4: Sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK toplantısında da gündeme geldi.
6: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
4: Ziyaretin hem CHP'yi hem yeni partiyi rahatsız ettiği konuşulurken Mansur Yavaş'tan hakkındaki eleştirilere rest gibi yanıt geldi. Yavaş yaptığı paylaşımda eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem ifadesini kullandı.
7: Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak. Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir. Yeni partiye katılmıyor. Mansur Yavaş bağımsız kalacak.
4: CHP tüm bu tartışmaların gölgesinde bir yandan da kurultaya hazırlanıyor. Hatta iddiaya göre Cumhurbaşkanı adayı dahi belli.
8: Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında büyük kurultayda da inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.
9: CHP üyesi değil ama CHP'li bir ailenin ismi.
4: Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle hakkında açılan 3 davayı da kaybederek toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
1: Evet, geride bıraktığımız gün Adalet Bakanı Akın Gürlek yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Failin meçhul dosyaları ile ilgili son durumu açıkladı. Onlardan biri de Gülistan Doku soruşturmasıydı. Naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğini söyledi. Devamında da çok çarpıcı bir bilgi verdi. Cümlesi şöyleydi: cansız bedeni kimyasal madde kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olabilir. Adalet Bakanı bu ihtimal üzerinde durulduğunu belirtirken Gürlek, Rojin Kabeiş ve Kaşif Kozinoğlu dosyaları ile ilgili de konuştu.
10: Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya.
4: Savcılık iz üstünde. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Tüm deliller inceleniyor.
0: Ortada bir suç varsa mutlaka bir faili vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım.
4: Adalet Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulan ve faili meçhul dosyaları raftan indiren birim 40 dosyayı aydınlattı. Şimdi liste başında Gülistan Doku var. Bakan Akın

0: Hürlek yargı muhabirlerinin kabulünde Gülistan Doku'nun naaşının yerinin birkaç kez değiştirilmiş olabileceğine dikkati çekti. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor diye konuştu.
1: Bu soruşmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor. Şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli.
0: Bakan Gürlek, Rojin Kabayış soruşturmasıyla ilgili de cep telefonuna yönelik teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. DNA incelemeleri yapıldı. Cep telefonuna yönelik teknik incelemeler de devam ediyor. Ancak şu an itibariyle doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz diye konuştu.
2: Tam olay belli de değil yani, bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
0: Ve Kaşif Kozinoğlu dosyası. Son olarak ikinci dalga operasyonda aralarında doktor, ambulans şoförü ve medya mensuplarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Bakan Gürlek, gelen şikayet ve ihbarlar neticesinde soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Elbette bunun mutlaka bir cinayet olduğunu peşinen söylemek doğru değil. Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Süreç devam ediyor bilgisini paylaştı.
3: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan ve felaketin simge yapılarından biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kolon kesikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.
4: Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. 8 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davası Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 sanıklı davada mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Zemin kattaki pastanede kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.
5: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte.
4: Fenli mesul Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay, dönemin belediye görevlisi 5 sanığa 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile birlikte 2 kamu görevlisi hakkındaysa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
3: Evet, bu görüntüler Kastamonu'dan. Kastamonu'da belediye binası önünde bir kişi işten çıkartıldığı gerekçesiyle belediye binasını bastı. Elinde kılıçla bekliyordu ve havaya da ateş açtı. Sonrasında ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Detaylarına bakacak olursak olay Kastamonu Belediyesi önünde yaşandı. İşten çıkarıldığı gerekçesiyle belediye binası önünde kılıçla bekleyen şahıs belediye başkanıyla görüşmek istedi. İstediği olmayınca sinir krizi geçiren şüpheli yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polisler şüpheliyi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çalışmalar sonucunda herhangi bir yaralanan olmadan şüpheli gözaltına alındı. Ve devam edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sandık başına gitme tarihi belli oldu. Adanın kuzeyinde gerçekleştirilecek milletvekili seçimlerinin 6 Aralık 2026 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. KKTC'de seçim takvimi netleşti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkere ile milletvekilliği genel seçimleri ile yerel seçimlerin 6 Aralık 2026'da aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Böylece KKTC'de seçmen 6 Aralık'ta hem milletvekillerini hem de yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidecek. Başbakan Ünal Üstel de iki seçimin aynı tarihte yapılması konusunda hükümetin kararlı olduğunu açıklamıştı. Meclisin bu kararıyla birlikte KKTC'de genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının önündeki engel de kalkmış oldu. Amerika

0: Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın Kasım 2026'da gerçekleştirilecek ara seçimlerin ardından biteceğini açıkladı. Ancak Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki askeri hareketliliği devam ediyor. Amerika basını ise savaşın uzayabileceğini işaret ediyor. Peki Amerika'da neler konuşuluyor? Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ara seçimlerinden hemen sonra sona erebileceğini söylerken sahadaki askeri gelişmeler tam tersine gerilimin yükseldiğini işaret ediyor. Trump son olarak Natanz yakınlarındaki güçlendirilmiş kazma dağı bölgesine yeni bir faaliyet tespit edildiğini söyledi ve İran'ı akıllı olmaya kalkmayın sözleriyle uyardı. Trump faaliyetin devam etmesi halinde bölgenin vurulabileceği mesajını da verdi. Trump ayrıca Fox News'e verdiği yeni röportajda İran savaşına ilişkin kararlarından geri adım atmadı. Pişmanlık kelimesine inanmıyorum diyen Trump zaman zaman kendi kararlarını sorguladığını ancak aynı kararları yeniden vereceğini söyledi. Axios'a göre Trump İran savaşından uzaklaşmak yerine savaşı Cumhuriyetçilerin ara seçim kampanyasının bir parçası haline getiriyor. İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde 10 gemiyi hedef aldığını açıklamasının ardından Amerikan güçleriyle İran arasındaki karşılıklı saldırılar son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. CBS News'e göre İran'ın Ürdün'deki bir üsse düzenlediği saldırıda bazı Amerikan savaş uçakları hasar gördü. Wall Street Journal ise İran'ın Amerikan savaş gemilerine yönelik son füze saldırılarının önceki girişimlerden daha gelişmiş ve hedeflerine daha fazla yaklaşmış olduğuna dikkat çekiyor. ABD tarafında da askeri baskı devam ediyor. Bölgede 50 binden fazla Amerikan askeri bulunuyor. Amerikan donanmasının uzun süreli konuşlanmaya hazırlandığına ilişkin değerlendirmeler Trump'ın seçimlerden sonra yavaş bir savaş bitebilir söylemiyle sahadaki askeri hazırlık arasında dikkat çekici bir fark oluşturuyor. Bu arada Reuters Trump'ın İran politikasını Afganistan ve Irak sonrasında yaşanan uzun süreli Amerikan savaşlarıyla karşılaştırıyor ve Washington'ın henüz açık bir çıkış stratejisi ortaya koyamadığına dikkat çekiyor. Wall Street Journal ise İran'ın balistik füze üretimini yer altındaki tesislerde yeniden başlattığını bildiriyor. Bu da Amerikan saldırılarının İran'ın füze kapasitesini tamamen ortadan kaldırmadığı değerlendirmelerini güçlendiriyor. Savaşın ekonomik faturası da büyüyor. Brent petrol 100 dolar üzerinde kalırken Wall Street Journal petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın uzayabileceği beklentisinin Amerikan piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu yazıyor. Ortaya çıkan tablo ise şu: Trump bir taraftan savaşın ara seçimlerden hemen sonra sona erebileceğini söylüyor, diğer taraftan İran'a yeni saldırı tehdidinde bulunuyor. Pentagon ve CENTCOM ise uzun süreli bir askeri mücadele ihtimaline karşı bölgedeki kuvvetlerini hazır tutuyor. Washington'daki temel değerlendirme Trump'ın seçimlere kadar İran üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı arttırıp seçimlerin ardından daha güçlü şartlarla savaşı sona erdirecek bir çıkış yolu arayabileceği yönünde.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırılarının yıl dönümünde ölenler anıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden 2977 kişinin anısına dronlar New York semalarında yükseldi. İkiz Kuleler'in gerçek boyutları dronlar tarafından gökyüzünde yeniden canlandırıldı.
2: New York'ta yaklaşık 3000 drone 11 Eylül kurbanları için havalandı. İkiz Kuleler'in ikonik silüeti eskiden bulunduğu noktada yeniden hayat buldu. ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında ölenler anıldı. Hayatını kaybeden her bir kişiyi temsilen 2977 drone gökyüzüne yükseldi. Dronlar, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini eskiden bulunduğu noktada gerçek boyutlarıyla yeniden canlandırdı. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsılmış, El-Kaide örgütüne bağlı teröristler kaçırdıkları 4 yolcu uçağıyla ABD'yi kana bulamıştı. İki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne hedef alırken üçüncü uçak Pentagon'a yönlendirilmiş, dördüncüsü ise Pensilvanya'da boş bir araziye düşmüştü.
0: Türk Türkiye'ye karşı sırtını İsrail'e dayayan Güney Kıbrıs Rum kesimi

0: lideri İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rum lideri övgülerde bulunan Herzog, Rum kesimi liderinin İsrail'in büyük dostu olarak nitelendirdi. Güney Kıbrıs basını ise kritik görüşmeyi Türkiye karşıtı olarak değerlendirdi.
1: Türkiye ile gerilimin gölgesinde Rum kesimi ve İsrail arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Rum lider Hristodulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırladı.
2: Teşekkür ederim tekrar.
3: Sizi yeniden Kıbrıs'ta ağırlamak büyük bir zevk. Bize yabancı değilsiniz. Ailenizin Kıbrıs ile köklü ve kişisel bağları var.
1: Görüşmenin ardından Herzog, Rum lidere övgüde bulundu. Adanın güneyine güçlü bir sevgi beslediğini dile getirdi.
4: Ülkenizi çok seviyorum ve çocukluğumdan beri severek büyüdüm. İsrail'in büyük bir dostusunuz. Benim hayalim Lübnan Başkanı, Kıbrıs Başkanı ve İsrail Başkanı olarak burada, hatta tam bu noktada bir araya gelebilmemiz.
1: İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, iki liderin temaslarının ülkeler arası işbirliği ve ortaklığı derinleştirmeyi amaçladığını kaydetti. Rum basını görüşmenin Türkiye'ye karşı yapıldığı değerlendirmesinde bulundu. Fine News gazetesi iki liderin bölgede artan gerilimi ve ülkeler arası askeri işbirliğini geliştirmeyi ele aldıklarını işaret etti. Geniş güvenlik önlemleri alınan ziyarete ülke içindeki bazı muhalif kesimler karşı çıktı.
0: Lübnan'da varılan çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, ülkenin güneyine bir dizi hava saldırısı daha düzenledi. Çok sayıda sivil binanın yerle bir edildiği saldırılara Birleşmiş Milletler'den sert tepki geldi. İşgal güçlerine Lübnan'dan çekilin çağrısı yapıldı.
5: Orta Doğu'da dört bir yana saldırmaya devam eden İsrail, Lübnan'daki anlaşmayı da hiçe sayıyor. 26 Haziran'da İsrail ve Beyrut yönetimi arasında varılan çerçeve anlaşmasına rağmen bombardımanı sürdüren soykırım ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı daha düzenledi. Şiddetli patlamalar birbirini izledi. İsrail'in hedefinde yine Nebatiye ve Sur kentleri vardı. Gece karanlığında başlayan hava saldırıları ve topçu atışları günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Peş peşe düzenlenen onlarca saldırıda çok sayıda sivil bina yerle bir edildi. Can kaybı yaşanıp yaşanmadıysa henüz bilinmiyor. Saldırılara Birleşmiş Milletler'den de sert tepki geldi. İşgal güçlerine Lübnan'dan çekilmesi çağrısında bulunan BM sözcüsü, Lübnan'ın güneyinde artan saldırılara dikkat çekti.
6: Lübnan'ın güneyinde, özellikle Nebatiye'de hafta boyunca tanık olduğumuz keskin tırmanıştan büyük endişe duyuyoruz. Sağdaki ekiplerimiz, ölenler ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu bildiriyor.
0: Suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu ticareti yapma gibi birçok iddia ile yargılanıyordu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy. 286 yıla kadar hapsi istenen Ersoy bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullandım ama temin etmediğini söyledi. Suçladığı isimse dikkat çekti. Savcı Ersoy'un tutukluluk halinin devamını talep etti.
7: Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ve 286 yıla kadar hapsi istenen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy aylar sonra ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma 2 saat geç başladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık kendini savundu. Hazırlanan 96 sayfa iddianamede suçlamalar çok ağırdı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları yöneltildi.
8: Edildiğimizi gördüğümüzü anlatacağız.
7: Mağdurlar da bir bir kürsüye çıktı. İlk dinlenen Melis Asena Özkan'dı. Özkan, Mehmet Akif Ersoy'la şüpheli Nurullah Dündar'ın kendisini uyuşturucu kullanımı için zorladığını anlattı.
2: İşe aradığım dönemlerde iş vaadiyle o girdaba çekildim. Nurullah beni işe aldıracaktı. Ofisine gittim. Ofisinde gizli kamera vardı. Ben kapattırdım. Hatta telefonunda görüntülerim vardı. Ben onları sildirdim. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. İkisi de beni uyuşturucuya zorladı. Akif operasyon düzenlendiğinde bana Nurullah Mahmut Dündar'ın adını anmamam için rüşvette bulunuldu.
7: Diğer mağdurlarsa Ersoy'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Konuşma sırası suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Akif Ersoy'daydı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
9: Ben Habertürk'te bazı arkadaşları görevden aldım. Bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. Hakkında iddialarda bulundu. Dosyada isim geçen kişilerin pek çoğu arkadaşım. Sanıklar da mağdurlar da. Uyuşturucu kullandığım doğru ama kimseye zorla kullandırmadım. Kullandım. Hatamı hata. Kabul ediyorum.
7: Ersoy savunmasının devamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş'in kendisine iftira attığını söyledi.
9: Veys Ateş bana iftira atıyor. Ben ilk olarak onunla kullandım.
0: ...15 yaşındaki bir caninin bıçaklı saldırısında can vermişti Atlas Çağlayan. Sanığa 18 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin içi soğumadı elbette. Çünkü genç yaşta evlat acısı yaşadılar. Bu da yetmezmiş gibi ölüm mesajları alıyor ailesi. Yani bu da demek oluyor ki hala dışarıda potansiyel suç makineleri var ve aramızda kol geziyorlar.
10: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye.
11: Evlatlarının katiline 18 yıl hapis verilmiş, yürekleri hala soğumamıştı. Annesi 17 yaşında hayattan koparılan oğlunun yasını tutarken duruşma sonrası gelen o cüretkar mesajla neye uğradığını şaşırdı. Şehir eşkıyasının çekinmeden, korkmadan yazdığı o satırlar akıl almazdı.
10: Ben zaten çok acı çekiyorum. Çok üzgünüm. Zaten evladımı kaybettim.
12: Atlas Çağlayan için ikinci duruşma yalnızca 2 gün önce görülmüştü. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay cezaya çarptırılmıştı. Sadece 2 gün geçmiş olmasına rağmen aile ölüm tehditleri almaya başladı.
11: O mesajı atan da belli ki Atlas'ın katili gibi son derece rahat ve tehlikeliydi. Caniye arka çıkan tavrı da bunu zaten gözler önüne serdi.
10: Tehditte Efe kardeşimiz senin yüzünden 18 yıl ceza aldı. Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Çete üyesi olduklarını iddia eden kişiler tarafından tehdit ediliyorum. Duruşmanın ertesi gün sabahı. Ondan önce de geceleri cep telefonumdan aramalar geldi.
12: Daha önce de aile ölüm tehditleri almıştı. O tehdidi eden kişiler kısa zamanda bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu yine de çözüm olmadı.
10: Yakalanıyorlar, ceza alıyorlar. Bu neyin cesareti? İşte bu cezasızlık algısının cesareti.
11: Aile katil zanlısına verilen cezaya da itiraz etmeye hazırlanıyor.
10: İstinaf Mahkemesi'nde zaten itiraz edeceğiz bu karara. Hakim Hanım karar vermeden önce iki taraf içinde en hakkaniyetli kararı vereceğim diye başladı. Verebilecekleri zaten en üst ceza 21 yıl 7 aydı. Buradan da indirim yapmayı tercih etti Hakim Hanım. Tamamen kendi inisiyatifiyle yapmış olduğu bir indirim.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Irmağı'na giren 17 yaşındaki Efe Akar maalesef ki boğuldu. Akar'ın bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
5: Doğum gününden bir gün sonra girdiği ırmaktan acı haberi geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yaşındaki Efe Akar serinlemek için Berdan Irmağı'na girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, arama kurtarma ve güvenlik ekibi sevk edildi. Aramada Akar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Irmak kenarında umutlu bekleyişini sürdüren yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı. ...17 yaşındaki gencin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan Efe Akar'ın bir gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
0: Gaziantep'te 75 yaşındaki bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 59 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı amca jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.

0: kaçan amca jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Badem Sarılar köyünde toprağa verildi.
1: Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Evet, bu görüntüler İstanbul Kartal'da 5 katlı bir binaydı. Markette yangın çıktığı öğrenildi ve yangın kısa sürede binayı tamamen alev alev sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ise yangını kontrol altına aldı. Bir haberimizi izleyelim.
1: Markette yangın çıktı. Tüm binayı sardı. Korkutan yangının adresi İstanbul Kartal. 5 katlı bir binanın altında bulunan marketten alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüyerek marketin tamamına sirayet etti. Ekipler gelene kadar alevler üst katlara da sıçradı. Korkutan manzara oluştu. Ekiplerin söndürdüğü yangın marketi kullanılamaz hale getirirken binanın da cephesi zarar gördü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattında peş peşe yolcu rekoru kırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu bugüne kadar metro hattını 37 milyon 150 bin yolcunun kullandığını da vurguladı.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattındaki yolcu taşımacılığına ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin en hızlı metrosu olma özelliğine sahip hattın peş peşe rekorlar kırdığını belirtti.
4: Bugüne kadar hattımızda 37 milyon 150 bin yolcumuzu taşıdık. Günlük ortalama yolcu sayımız 42 binden Arnavutköy Halkalı arasının hizmete açılmasından sonra 51 bine çıktı. Hattımıza olan yoğun ilginin artmasıyla birlikte yeni yolcu rekorlarına ulaşıyoruz.
3: Hattın İstanbul Havalimanı başta olmak üzere kentin önemli ulaşım noktalarını birbirine bağladığını işaret etti.
4: İstanbul'un ulaşımında zamandan ve konfordan tasarruf sağlayan bu hattımız, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırırken İstanbul'un raylı sistem ağının entegrasyonuna da önemli katkı sağlıyor.
2: Evet, okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenciyi kapsayan bir proje devreye girecek. Okul kantinlerinde artık şeker, tuz ve yağ oranı sınırlandırılmış sağlıklı atıştırmalıklar satılacak. Çikolata, cips, enerji içecekleri ve şerbetli tatlıların satışı ise tamamen yasaklandı. Uygulama 14 Eylül'de tüm okullarda hayata geçirilecek.
5: Bizler öyle büyütmedik ama şu anda çocukları bunları bağımlı yaptı. Aileler temel sebebi.
6: Ben çok fazla çikolata tüketmiyorum ama okul kantinlerinden de almıyorum.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Artık öğrencilerin en çok tükettiği bazı ürünler kantin raflarında yer alamayacak.
7: Gayet iyi, güzel bir uygulama.
8: Paketli ürünler de kalkacaksa bilemiyorum, çok bir şey alınacak bir şey kalmıyor bence.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan okul gıdası logosu uygulamasında sona gelindi. Logo sayesinde öğrenciler okul kantinlerinden aldıkları paketli gıdaların Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği besin kriterlerine uygun olup olmadığını görebilecek.
9: Okul kantinlerindeki yeni düzenleme ile birlikte öğrencilerin aldıkları ürünlerde şeker, tuz, yağ kriterleri dikkate alınacak. Ayrıca enerji içeceği, gazlı içecek, çikolata, şekerleme gibi ürünlerse okul gıdası kapsamında yer almayacak.
10: Katılıyorum. Daha sağlıklı yiyeceklere yönlendirdikleri için de güzel bir uygulama.
11: Biz kendimiz koyuyoruz yanına. Koyduklarımızı tüketiyor.
9: Sen kantinden alışveriş yapıyor musun?
12: Yani toz falan alıyorum.
9: Çikolata, gazlı içecek alır mısın?
12: Az alıyorum.
1: Proje 14 Eylül'de hayata geçecek ve ilk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün kantin raflarında yerini alacak. Uygulamanın asıl çarpıcı kısmı ise kantinlerde satışı yasaklanan ürünlerin listesinde yatıyor. Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek nitelikteki ürünlerin okul kantinlerindeki satışına kısıtlama getirildi.
11: Meyve tarzı sağlıklı şeyler satılması daha güzel olur.
1: Sağlıksız paketli gıdaların yerini

0: ise daha sağlıklı alternatifler alıcı. Uygulama öğrencilerin okul ortamında daha sağlıklı gıdalara ulaşmasını amaçlıyor.
1: Sağlıksız şeyler almasınlar.
2: Ve Gazze. Gazze'de elektrik krizi hastaları çaresiz bıraktı. Yakıt ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle hastanelerde ve mahallelerde jeneratörler devre dışı kalıyor. Hastalar tedavi için elektriğin yeniden gelmesini bekliyor. Ancak elektrik fiyatları da savaş öncesine göre katlanmış durumda. Gelin Gazze'liler ne diyor, birlikte bakalım.
0: İsrail saldırılarının yanında Gazze'de elektrik ve yakıt krizi de can alıyor. Hastalar karanlıkta tedavi sırası beklerken hastanelerin çoğu füzelerle yıkılmış durumda. Ayakta kalabilen sağlık kurumları da elektrik sorunları nedeniyle hizmet veremiyor. Özellikle diyaliz gibi hayati öneme sahip cihazlara erişim Gazze'liler için neredeyse bir hayal olmak üzere. Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde de elektrik kesintileri sıklaştı. Jeneratörler için motor yağı ve yedek parça bulunamaması binlerce hastayı çaresiz bıraktı. Hastane yönetimi sınırlı yakıt nedeniyle bölümler arasında dönüşümlü elektrik uygulamasına geçti. 4 jeneratörden biri tamamen devre dışı kaldı. Diğer 2 büyük jeneratör ise ağır yük altında çalışıyor.
3: Şu anda Nasır Hastanesi'nin elektriklerin her gün eş zamanlı kesildiği bir plan uygulanıyor. Bunun hastalar üzerine ciddi bir etkisi var. Hastalar büyük bir tehlike altında çünkü herhangi bir elektrik kesintisi hayatlarını ciddi bir riske atıyor.
0: Normal şartlarda jeneratörlerin motor yağı 250 çalışma saatinde bir değiştiriliyor. Ancak malzeme sıkıntısı nedeniyle bu süre yaklaşık 1000 saate çıkarıldı. Elektrik kesintileri özellikle solunum cihazlarına bağlı hastalar için büyük risk oluşturuyor.
4: Kronik akciğer hastasıyım. Yaklaşık 4 yıldır bu hastalığı çekiyorum. Ama soykırımda daha da kötüleşti. Bazen çocuklarımın yanında olmayı diliyorum ama elektrik yok. Ve solunum hastaları olarak elektriğe bağımlıyız. Şimdi elektriğe gün aşırı vermeye başladılar. Sabahtan öğleden sonraya kadar kesik kalıyor. Saniye saniye, dakika dakika bekliyoruz.
0: Elektrik kesintileri yalnızca hastaneleri etkilemiyor. Gazze'de birçok aile mahalle jeneratörlerinden sağlanan elektriğe bağımlı durumda. Ancak akaryakıt ve motor yağı fiyatlarındaki artış elektriği de ulaşılamaz hale getiriyor. Soykırım öncesinde yaklaşık 3 dolar olan 1 litre motor yağı fiyatının 1300 dolara kadar çıktığı belirtiliyor.
3: Motor yağı fiyatı 3 dolardan 1300 dolara çıktı. Her hafta sadece akaryakıt için yaklaşık 20 bin dolara ihtiyacımız var. Buna bir de jeneratörlerde meydana gelen arızaları ekleyin. Bütün gece çadırda nasıl uyuyacağımızı bilemiyoruz. Yemin ederim soğuk bir bardak su içmeyi istiyoruz ama bulunmuyor.
0: Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişinin büyük bölümü derme çatma yerlerde yaşamını sürdürüyor. Su ve elektrik sıkıntısı da her geçen gün büyüyor. Güneş enerjisi kullanarak elektrik üretebilmek artık pek mümkün değil. İşgalci İsrail'in füze saldırılarında birçok güneş enerjisi sistemi kullanılamaz hale geldi.
3: Güneş enerjisiyle çalışan yedek sistemimizi kaybettik. Savaştan dolayı da sistem yenilenmedi. Yiyecek ve içecek bulmak bile benim için zor. Yani durum bu. Ölüm cezasına çarptırılmış durumdayız.
2: Türkiye'nin daha önce İsrail'le ticareti tamamen durdurmasının ardından benzer bir karar da batılı ülkelerden geldi. Bu durum kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Detaylara bakalım.
5: Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari ilişkileri durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik.
0: İsrail tüm uyarılara rağmen Gazze'deki soykırıma devam ediyor. Türkiye ise yaşanan bu insanlık dramına karşı ilk andan itibaren en somut adımı atarak İsrail'le olan ticari ilişkilerini tamamen durdurmuştu.
6: 2 Mayıs 2024 tarihinde hükümetimizin aldığı kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit ticareti durdurduk. Dünyada öncü ülke konumundayız.
0: Türkiye'nin başlattığı bu ticari ambargo dalgası nihayet Avrupa'da da karşılık buldu. Batılı ülkeler İsrail'e yaptırım uygulayan Türkiye ile sonunda aynı çizgiye geldi. Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi.
7: İsrail'e karşı alınmış kararlarda korku bariyerinin de aşılması anlamında çok kritik bir eşik olduğunu düşünüyorum.
0: Kararı Ankara'dan da destek gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için İsrail'in işgal faaliyetlerine gerekli tepkinin gösterilmesinin temel koşul haline geldiğini ifade etti.
7: Bu eşiğin aşılması ve samimiyetin ispatlanması durumunda İsrail yayılmacılığı ve İsrail'in, Siyonizmin çok ciddi anlamda bölgedeki küstahlığının bir miktar önüne geçilebilme kapasitesinin bulunduğunu düşünüyorum.
0: Alınan bu karar uluslararası kamuoyunda Avrupa Türkiye'nin çizgisine geldi şeklinde yorumlandı.
2: Yapay zekanın karanlık yüzü artık ortaya çıktı. Çocukların fotoğrafları cinsel istismar görüntülerine dönüştürüldü. Meta platformlarında çocuk istismarını teşvik eden rakamlar ortaya çıktı. Üstelik yapılan şikayetlere rağmen skandal reklamların devam ettiği ortaya çıktı.
8: Çocukların masum fotoğrafları kötü niyetli ellerde yapay zeka aracılığıyla cinsel istismar görüntülerine dönüştürülüyor. Bu durum sosyal medyadaki tehlikeyi gözler önüne seriyor.
9: Endişe verici bir şey. Yani nesli daha da bozmaya çalışıyorlar. İnşallah muvaffak olmazlar diyeceğim ama şu anki nesil oraya doğru gidiyor.
10: Zaten yeteri kadar bir ahlaki bir çöküş var. Dolayısıyla yapay zeka ile bunun da had safhaya ulaşması doğru bir yaklaşım değil.
8: Daha da çarpıcı olan bu skandal içerikler ücretli reklam olarak Facebook ve Instagram'da yayımlandı.
11: Meta'nın patronu Mark Zuckerberg bile kendi çocuklarının fotoğrafını gizlerken bizler hiçbir engelle karşı karşıya kalmadan kendi çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz ve bunlar reklam amaçlı istismar şeklinde kullanılıyor.
8: Uluslararası uyarılarsa platformlar tarafından çoğunlukla karşılıksız bırakılıyor.
11: Özellikle Hindistan'da bu reklamların çok yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz ve Hindistan hükümeti de bunu durdurmak için defaatle Meta'ya bilgilendirme yaptığını ancak bu noktada hiçbir muhatapla karşı karşıya kalmadığını ifade ediyor.
12: Bir fotoğraf, bir yapay zeka uygulaması ve saniyeler içinde çocukların fotoğraflarını cinsel içerikli görüntülere dönüştüren bir sistem. Peki bu sisteme dikkat etmek için ne gibi önlemler almamız gerekiyor? İşte cevap.
11: Kanun, bir yasa söz konusu değil. Dünyada bu şirketlere dur diyecek bir yapı da söz konusu değil. Burada bizim ortak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var. Yani bütün ülkelerin bir araya gelerek bu şirketleri frenlemesi gerekiyor.
8: Aileler çocukları korumak için nasıl önlemler almalı?
11: Bizlerin tabii ki dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarımızın ya da kendi yüzlerimizi paylaşırken iki kere düşünmek, kullanıcı sözleşmelerini mutlaka okumak, değerlendirmek bu noktada son derece önemli. Yasaların da bu noktada çıkartılması ama aynı zamanda yaptırımların da arttırılması gerekiyor.
13: Biz ebeveynler olarak bence çocuklarımızı bu tarz mecralardan biraz uzak tutmalıyız. Ama bilgimiz olmadan da dediğiniz gibi yapay zeka resimleri alıp kullanıyor ve farklı mecralarda kullanıyor. Bu rahatsız edici boyutu.
2: Sırada dünyadan haber turu var.
14: Ukrayna bu kez Soçi'yi hedef aldı. İnsansız deniz araçlı saldırıda sahil altyapısı zarar gördü. 8 kişi yaralandı. Ağaç kesme çalışması sırasında trafiği durdurmaya çalıştı. Ancak bir motosikletli geçerim sandı. Kesilen ağaç tam o anda devrilince başına çarptı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Japonya'da bir yanardağ hareketlendi. Gökyüzüne yükselen bulutlar görenleri korkuttu, yetkilileri de alarma geçirdi. Filipinler'de bir feribotta yangın çıktı. 117 yolcu, 17 mürettebatı olan deniz aracında 5 kişi can verdi. 86 kişi kayıp. Aramaya rağmen ölüm haberlerinin artmasından endişe ediliyor. Amerika'da Amerikan ordusu uyuşturucu yüklü teknelere yine geçit vermedi. Bir tekneye saldırı düzenledi. 3 narko terörizm şüphelisi hayatını kaybetti.
15: Ara seçimleri kazanırsak her Amerikan

0: vatandaşına 5000 dolar vereceğim.
1: Trump kesenin ağzını açtı. İran savaşı seçimlerden hemen sonra bitecek dedi. Oylar karşılığında 5000 dolar sözü verdi. Siyaset bir kez daha hareketlendi. Moğolistan Devlet Başkanı Uhna Ginhürel Süh askerleri spor salonunda ziyaret etti. Hünerlerini göstermek için 100 kiloyla bench'e girdi. 20 tekrar çıkarıp herkesi şaşkına çevirdi.
2: Evet, bu gördüğünüz görüntüler Eskişehir'den bir güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari araçla otomobil kaza yaptı. Kazadan sonra hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı ve o araçta bulunan hemen yanındaki yolcuysa sürücüyü tanımıyorum dedi. Haberimizi bir izleyelim.
3: Kaza yaptı, sonra da kaçtı. Araçtaki yolcunun sözleri ise şaşırttı.
4: Artık bir şey yok. Hatırlamıyorum ben, tanımıyorum.
3: Eskişehir tepe başında seyir halindeki hafif ticari araçla otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki yolculardan biri yaralandı. Ticari araçtakiler ise yara almadı. Yaralanan yolcu ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken hafif ticari aracın sürücüsü yaya olarak kaçtı. Yaşananlar an be an kameraya da yansıdı. Hafif ticari araçta bulunan kadın yolcu sürücüyü tanımadığını öne sürdü. Polis ekibi olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araca 46 bin lira para cezası uyguladı. Kazaya karışan diğer otomobile ise aracın periyodik muayenesinin yapılmamış olması ve zorunlu trafik sigortasının bulunmaması gerekçeleriyle 3.965 lira idari para cezası kesildi.
2: İstanbul'da 15 plajdan alınan numune sonuçları çıktı. Buna göre 3 plaj halk sağlığı standartlarına uygun bulunmadı. Bakırköy'deki 2 plajla Sarıyer Gümüşdere plajında denize girmek geçici olarak yasaklandı.
3: Halk sağlığı standartlarına uygun bulunmadığı 3 plaj geçici olarak kapatıldı. Duyuruyu İstanbul Valiliği yaptı. 4 Eylül'de kent genelinde halkın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan numune alındı. Yapılan incelemede Yeşilköy Hastane önü, Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Sarıyer Gümüşdere plajındaki su kirli bulundu.
5: İstanbul'da 3 noktada yüzme alanları geçici olarak kapatıldı. Kararın gerekçesi ise alınan deniz suyu numunelerinde halk sağlığını tehdit edici unsurların bulunması.
3: Valilik, İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yaptı.
2: Şimdi çayı içmeyen kimse yok. Hatta öyle ki Türkiye'de yılda 245 milyon bardak çay tüketimi ile dünyada ilk sırada. Ancak çayı sıcak içmek bazı sağlık sorunlarını beraberinde getirebiliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre içeceklerini çok sıcak tüketenlerin yemek borusu kanserine yakalanma riski ılık çay veya kahve içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
6: Sıcak içecekler yemek borusu kanseri oluşumu açısından büyük risk taşımaktadır.
7: Sıcak içerim genelde. Yaşım olmuş 70 artısın, hiç önemli değil ya.
3: Sıcak çay hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Ancak çayı aşırı sıcak içmek sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
8: Sıcak sıcak dumanı üstünde çay veya kahve, millet olarak daha soğumasını bile beklemeden içiyoruz. Ancak bu alışkanlık sandığımız kadar masum olmayabilir.
6: Sindirim sistemi belli derecedeki gıdaları ve içecekleri almaya göre ayarlanmıştır. Bu nedenle çok aşırı derecedeki sıcak ya da soğuk içecekleri almamak sağlık açısından önemlidir.
3: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre çay ve kahve gibi içecekleri düzenli olarak çok sıcak tüketmek yemek borusu kanseri riskini artırıyor.
6: Sıcak, özellikle çay ve kahve olmak üzere, başta olmak üzere sıcak çorba gibi içecekler de dahil olmak üzere yemek borusunda reflü problemlerini artırabilmektedir.
9: Kaynar çayı tercih etmem. Çünkü gittiği yerde yemek borularını yakar.
3: Araştırmaya göre içeceklerini çok sıcak tüketenlerin yemek borusu kanserine yakalanma riski ılık çay veya kahve içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
10: Ne kadar inanmak doğru bilmiyorum. Ben 35 senedir İngiltere'de yaşıyorum. Öyle bir sonucum, onlarda da kanser çok.
9: Hayır, kesinlikle kaynar içilmemeli.
11: Biraz o kaynar hali geçtikten sonra içiyorum.
12: Soğuk çayın içine süt koyuyorum, içiyorum, çok güzel oluyor.
3: 65 derece ve üzeri çok sıcak kabul ediliyor. Sadece sıcaklık değil, tüketim miktarı da önemli. Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketenlerde risk artıyor.
13: Sıcak çay biliyorsunuz zararlı. Dolayısıyla ılık içmek en garantisi.
14: Yani çok soğuk da tadı olmuyor.
15: Ben soğuk tercih ediyorum. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
3: Çaydan vazgeçmek zor ama çok sıcak içmemek mümkün.
6: Çayı biraz soğutarak içmekte fayda var. Tabii ılık olmasın ama çok da sıcak olmasın.
12: Dişçiye gitmiştim. O dedi ılık iç dedi. 5 yıldır ılık çay içiyor.
2: Ve şimdi simit pek çoğumuzun vazgeçilmeyen lezzetlerinden biri ve en lezzetli simitler belirlendi. İzmir gevreği çıtırlığıyla zirveye yerleşti. İzmir'den Samsun'a, Konya'dan Ankara'ya ustaların elinde şekillenen Türkiye'nin en meşhur simitlerini sizler için derledik. Bu haberle de Ajans Yeni Günü sonlandırıyoruz. Birazdan Sabah Ajansı'yla Esra Akürek sizlerle olacak.

0: en lezzetli simitleri araştırmasında İzmir Gevreği 89,5 puanla 3. sırada yer aldı. İzmir Gevreği üretim tekniği ve dış gevreklikte tam 10 puan alırken en gevrek unvanını da kazandı. Peki İzmir Gevreği nasıl yapılıyor?
1: İlk önce bu gevrek, bence hamur, en önemli şey evet. Hamur. Evet. Hamuru düzgün olduktan sonra bundan gevrek çıkmaz. Hamuru en az 20 dakika ham makinede yoğuracaksın. Evet. Yoğurduktan sonra tezgaha koyacaksın. Tezgahtan sonra bağlayacaksın mı? Böyle bağladıktan sonra şöyle pekmezimizin içine atıyoruz.
0: Bir de gevreğe... Gevrek demem, simide gevrek dememizin sebebi işte bu pekmez.
1: Evet. Tabii. Gevrek pekmez olması için olmaz. Özellikle bazı mesela İstanbul gevreği soğuk kazanda attıkları için
0: bir sıcak.
1: Çıtır olmuyor.
0: Bir sıcak kazanda.
1: Bir sıcak kazanda olduğu için İzmir gevreği çıtır oluyor.
0: Kaç dakika burada duruyor?
1: Burada 10 saniye yeterlidir.
0: 10 saniye. Tabii. İşte şu anda attık. Pekmez var sadece için değil mi?
1: Pekmez evet. Pekmez de böyle pekmezimizden çıkartıyoruz. Şu anda... Önce burası süzülüyor. Suyunu süzüldükten sonra susamıza batıracağız. Susamdan sonra çıkaracağız, açacağız.
0: Evet, susamlarımızda şu anda tek tek. Susamlar şu anda buradaki şeydeki nemli gibi değil mi?
1: Evet, biraz. Pekmezli, onlar da pekmezli.
0: Onlar da pekmezli.
1: Tabii, tabii rengini de oradan pekmezli. Biraz hem oradan alıyor hem oradan. Hem pekmez zaten şimdi... Pekmez olmasa olmaz. Yani dediğim gibi önce hamuru güzel yapın, pekmez şey susamın da güzel olması lazım. Susam güzel olmadı mı rengi almadıktan sonra susam o gevrek gevrek değildir.
0: Sonra buraya koyduk. Şöyle, burada hazır. Evet. İşte şu anda bunlar fırına gidecek.
1: Evet, şunları fırına böyle getireceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gevreğimiz hazır şu anda. Fırına gidiyor. İzmir gevreğimizi, hamurunu yoğurduk, pekmezimize koyduk, pekmezden sonra burada susama batırdık ve şu anda da artık pişmeye hazır. Fırına götürüyoruz. Fırında kaç dakika pişecek susamız?
1: 10 dakika.
0: 10 dakika piştikten sonra fırından alacağız.

0: Şimdi değişmeyen üçlü: gevrek, beyaz peynir, çay.
1: Tabii ki.
0: Seviyor musun İzmir gevreği?
1: Sevmem mi ya? Ben buranın biz abimiyim zaten. Bu gevrek ve Kadir abinin özel güzel peyniri ve çayı. Üçü bir arada.
2: Ülkemizin farklı illerinde elbette ki simitler var. Birçoğu farklı farklı yapılan simitler, en önemli özellikleri illerin farklılık göstermesi. Samsun'da 2013 yılında tescillenen Samsun simidi hem mayası, hem unu, hem susamı, hem de pekmeziyle birçok şehrin simidinden elbette ki ön plana çıkıyor. Peki Samsun simidi nasıl yapılıyor? Ustamızdan dinleyeceğiz.
3: Yarım maya ve sert olması zaten Samsun simidinin özelliklerinden, başta gelen sebeplerinden bir tanesi. Ustaların son dokunuşları Samsun simidini Samsun simidi yaptığını düşünüyoruz. Geleneksel olarak Samsun simidinin pişirildiği yerlerden bir tanesidir burası. Bütün var olan, geçmişten bu yana gelmiş olan odun ateşiyle pişirilme ve taş fırın olması bile biz burada belki geçmişteki en eskiyi güden fırınlardan ve geleneksel simidi pişirmeye çalışan nadir fırınlardan birisiyiz. Pekmezi tabii herkes şeye göre değişiyor. Biz şeker pancarı pekmez olarak kullanıyoruz. Dut pekmez olarak kullananlar var. Maliyeti çok da aşırı olan pekmezler de bizi işletme olarak gördüğü için şeker pancarı pekmezleri biz de hem işimize dair hem lezzet, hem tat olarak, hem renk olarak çok önemli. Her birisinin doğru aşamada, mesela usta her şeyi hazırlar ama doğru yere eğer simidi, mesela koltuk altı deriz biz. Simidi koltuk altından bu tarafa doğru ustalarımız yerleştirirler. Orada da yavaş yavaş sine sine pişmiş olması, ayrıca simidin aslında katma değer dediğimiz şeyden bir tanesi de o simidin içeride fırında, taş fırının içerisinde yavaş yavaş pişmesi.
4: Evet, şimdi hamuru yaptık, pekmezledik, evet, pekmez susamladık ve artık şimdi fırınladık.
2: Simitler hazırlandı, odun ateşindeki fırından çıkartıldı. Artık sıcak ve gevrek simit hazır. Samsun'da simit fırınlarının her birinde günde yaklaşık 3000 simit yapılıyor, dağıtılıyor ve afiyetle yeniyor.

0: gelen illerden birisi de Konya'dır. Peki Konya'da bu özel lezzet nasıl hazırlanıyor? Gördüğünüz gibi oldukça fazla malzemeden o güzel lezzet ortaya çıkıyor. Furkan Usta burada bize simit yapımını anlatacak. Efendim nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?
1: Simit yapımında unumuz var, mayamız var, yağımız var, şekerimiz var, tuzumuz var. Hamuru yoğurmak için bunlar gerekli, su da dahil. Daha sonrasında pekmez lazım bize ve susam lazım süslemesi için de.
0: Malzemeyi kaliteli kullanmak simidin lezzetini değiştirir mi?
1: Değiştirir tabii ki de. Hem lezzetini değiştirir, hem tadını değiştirir, hem yerken zevk verir.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Tabii ustalık da önemli değil mi yani? Simit dediğiniz şey alelen yapılan bir şey değil. Herkesin günde milyonlarca tükettiği bir üründen bahsediyoruz. Ustalık isteyen bir ürün değil mi?
1: Evet, ustalık ister. Yani hamurun başından sonuna kadar, fırından çıktığı ana kadar her yeri sürekli kontrol etmek, denetlemek gerekiyor. Sürekli başında durup işlememiz gerekiyor.
0: Simitlerimiz sıcak sıcak çıktı. Simitin yanında en güzel giden ise demli bir çaydır. Ustam ellerinize sağlık. Ne kadar sürede pişti?
1: 14 dakikada pişti. Şu an simidimiz yemeğe hazırdır.
0: Peki Konya'da kaç tür simit yapılır? Hangi simitler yapılır?
1: Konya'da bizim şu an yaptığımız 4 çeşit simidimiz var. Tereyağlı simit, sade simit, kaşarlı simit ve tereyağlı aşma simit dediğimiz bir özel katlamalı simidimiz var.
0: Bu gördüğümüz simit klasik bir Konya simidi değil mi?
1: Klasik Konya sade simidi.

0: Bu simidin özelliği bu kazan simidi. Kazan gevreği olarak geçiyor. Yani bildiğimiz normal diğer simitlere benzemiyor. Çok çeşit simidi vardır ama hiçbiri bu lezzeti vermiyor.
1: Şu an bunun makinesi yok, yıllardır elle yapıyoruz. Yani makine çıksa da tutulmadı, verimli olamadığı için elle bu şekil yapılıyor. Yani bu şekil devam ediyor.
2: Bizim taban simidi çok değerli bir simittir. Bizim bütün Ege bölgesi hepsi bu taban simidi yapıyorlardı. %90'ı bıraktı. Ama biz Manisa olarak coğrafya şartımızı aldık. Ama hamdolsun bu şeyi bunu sürdürüyoruz. Bu taban simidinde ustalık gerekiyor, zamanlama gerekiyor, özveri gerekiyor. Bunun hepsi bunun içinde mevcut bunun. Bizim bu nohut mayası 12 saate meydana geliyor. 12 saate sonra hamur yoruluyor. Ondan sonra hamur da 2 saat bekliyor. Ondan sonra 2 saat sonra ancak hamur işleniyor. Ondan sonra bu şekle giriyor.
3: Şekeri var, yağı var. Yerli susam bulunabildiğince eskiden beri yerli susamla yapıldığı için daha bir özelliği var. Bir de odunda piştiği için daha da bir güzelliği var. Önce hamur yapıyorsunuz. Hamuru yapıyoruz. Dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyoruz. Bir yarım saat sonra ustalarımızla beraber yuvarlama aşamasına geçiyoruz. Odun yuvarladıktan sonra kaynar pekmez kazanına giriyor. Orada bir 30 saniye, 1 dakika arasında haşlanma süresi var. Oradan çıktıktan sonra susam haznesine giriyor. Susamlanıyor, yuvarlanıyor, tavalar açılıyor. Bir yarım saat daha dinlendikten sonra fırına pişmeye giriyor.
4: Simidini çok seviyoruz. Hele torunlar her gün simit istiyor yani. Simit, açma. Çok seviyorlar yani. Yıllardır buna alışıklar.

0: Ankara Altındağ'da 120 yıllık tarife uygun Ankara simidi yapılıyor. İşte bu tarihi fırında Mustafa Tümertem 45 yıldır geleneksel yöntemlerle Ankara simidi yapıyor.
1: 45-46 yıldır bu dükkandayım. Evet. Kaç yaşında geldim? 13 yaşında mı, 14 yaşında mı geldim?
0: O şekilde
1: devam ediyoruz.
0: Ankara simitini diğer simitlerden ayıran özelliği nedir? Nasıl yapılır Ankara simidi?
1: Ankara simidi, bunun pekmezi vardır. Pekmezini biz kendimiz yapıyoruz özel olarak da. Üzüm pekmezi diyorlar. Üzüm pekmezinden olmaz. Kesinlikle olmaz yani. Ve de susam da önemli. Ya ham maddesinin hepsi önemli zaten.
0: Hamuru nasıl olur? Kıvamı nasıl olur?
1: Şimdi tabii un da önemli orada. Un kaliteli olursa simit de kaliteli olur. Susam kaliteli olursa simit kaliteli olur. Yani her şey ana maddeden geliyor yani. İki tane oğlum var, ellerinizden öper. İkisi de bu meslekten anlıyor. Beş tane kardeşim var, bu mesleği yapıyor. Beş tane kardeşim yapıyor, bu mesleği yapıyor yani. Başka hiçbir meslek yapmıyorlar.

0: Haber Radyo.
1: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
2: Sabah Ajansı'ndan merhaba efendim, günaydın. Esra Akürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Hemen başlayalım. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan suç örgütü elebaşı İslam Yakut İstanbul'da yakalandı efendim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kritik bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından arama kararı bulunan İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste olduğu belirlendi ve operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Yakut gözaltına alındı. Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını yöneten örgütün Türkiye ve Avrupa genelinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden doğrudan sorumlu olduğu belirlendi. 2024 yılında düzenlenen operasyonlarda örgütün diğer lideri EY ile birlikte yöneticileri de tutuklanmış, mal varlıklarına el konulmuştu. Yakut'un yakalanmasıyla suç örgütü tamamen çökertilmiş oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimize hedef olan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Efendim, İstanbul Maltepe'de kiracı ev sahibi tartışması kanlı bitti. Kiracı silahına sarıldı. Ev sahibi çiftse kurşunların hedefi oldu. Arabulucu avukatı da ağır yaralayan zanlıyı yakalamak için ardından özel harekat devreye girdi.

0: Kiracı dehşet saçtı. Ev sahiplerine kurşun yağdırdı. Saldırıda ev sahibi karı koca hayatını kaybederken ara bulucu avukat ağır yaralandı.
1: Oldu, kadın da vurdu.
2: Ne oldu? Nereye
1: gitti? Ambulans çağrıldı mı?
0: Kira yüzünden kan dökülen yer İstanbul Maltepe'ydi. İddia o ki Almanya'da yaşayan Osman Akyol ve Nursen Akyol çifti Maltepe'deki binalarını kiraların toplanması ve bakımı için Mehmet Taşkaya'ya emanet etti. Ancak bir süre sonra çıkan masraflar sebebiyle taraflar arasında anlaşmazlık başladı. Bu problemi çözmek için bir araya gelen taraflar arasında bir kez daha kavga çıktı, kiracı silahına sarıldı.
1: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olursun dedim. Olan oldu.
0: Silahtan çıkan kurşunlar ev sahibi karı kocaya isabet etti. Kanlar içinde yere yığıldılar. Kurşunların ortasında kalan Akyol ailesinin avukatı ise can havliyle kaçmaya başladı.
3: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı hı. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm, Kartal Lütfü Kırdar'a.
0: Talihsiz karı koca olay yerinde hayatını kaybederken yaralı avukat çevredekilerin yardımıyla hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
3: Ben adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki benle beraber de toplam 3 kişi vardık dedi. Ben dedi kurtuldum dedi. Yerlerini bilmiyorum dedi.
4: Konu ne peki, belli mi?
3: Konuyu vallahi hiç sormadım. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum.
0: Silahıyla dehşet saçan kiracı ise teslim olmamak için her şeyi yaptı. Çatıya çıktı, silahıyla ateş açmaya devam etti. İkna çalışmaları sonuç vermezken polis operasyon için düğmeye bastı. Havadan ve karadan düzenlenen operasyonla silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Kıskıvrak gözaltına alındı.
5: Bilecik'te çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye köyünde yaşandı. Köy yolu üzerindeki çöplükte başlayan yangın ağaçların tutuşmasıyla ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Antalya'da 7 Eylül'de başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangını 67 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kişinin hayatını kaybettiği o yangında küre dönen alanlar havadan görüntülendi.
6: Alevlere karşı zorlu mücadele verildi. Yangın 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alındı. Geriye kalan hasarsa havadan görüntülendi. 7 Eylül'de Antalya Aksu'da başlayan yangın

0: rüzgarın etkisiyle kepez ve döşeme altına sıçradı. Adeyde'de 2 uçak, 8 helikopter, 183 ara söz ve 1307 personelde müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya hayatını kaybetti. 8 kişi de dumandan etkilendi. Alevler 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alınırken geriye işte bu görüntüler kaldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Duman tüten noktalara havadan müdahale edilirken zarar gören mahallelerde elektrik hatları da yeniden onarıldı. Bu arada Aksu ilçesinde ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesinin görüntüleri ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Efendim gazetelere bakalım, Sabah gazetesine bir göz gezdirelim, bakalım bugün hangi başlıklar öne çıkıyor. Şöyle bir baktığımızda hemen sürmanşetlere göz gezdirelim. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun bir yazısı var. Son dönemde oldukça konuşulan bir konuya değinmiş. Vefat eden Müslümanların ardından ışıklarda uyusun demek, mum yakmak dinimizde geleneğimizde yoktur diyor. Vefatı duyduğumuzda Allah'tan geldik ona döneceğiz deriz. Başka dinlerin ritüellerine ihtiyacımız yok şeklindeki yazısı sayfa 8'de bugün Sabah gazetesinde yer alıyor. Spor haberi var yine sürmanşetlerde. Fenerbahçe Roma ile Kadıköy'de berabere kaldı. Kanarya yıkılmadı, Kartal bıraktı diyor. Bir bir sonuç aldı. Aziz Yıldırım'sa ben gidene kadar ayrılamaz şeklinde bir açıklaması yer almış. Devler Ligi'ne bir puanla başlayan Kanarya'da maç sonu İsmail Kartal'ın istifası şok etkisine neden oldu diyor. Hemen manşete bakalım efendim. İstanbul'un göbeğinde 10.000 TL'ye kiralık ev. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirliye kiralık sosyal konut projesi 14 Eylül'de başlıyor. İstanbul'da 15.000 haneye nefes aldıracak proje tüm Türkiye'ye yayılacak diyor. TOKİ ilk etapta 12 ilçede 1071 konut kiralayacak. Kura çekimi ve teslimatlar Ekim ayında yapılacak. 1+1'ler 10.000, 2+1'ler 12.000, 3+1'ler 15.000 TL'den kiralanacak. 4+1'in kirası ise 18.000 TL olacak. Kampanyadan evi olmayan ve aylık hane geliri 100.000 TL'yi aşmayan aileler yararlanabilecekler. Fiyatlar dengelenecek alt başlığı var. Sosyal konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Bakımları yapıldıktan sonra yeni sahiplerine verilecek. Piyasa rayiçlerin çok altında rakamlarla sunulan konutların kiraları dengelemesi hedefliyor. Şehircilik Bakanlığı önümüzdeki dönemde sosyal kiralık konut projesini yurt geneline yayacak diyor. Murat Kurum'dan da bir başlık var. Büyük şehirlerde hiç kimse barınma kaygısı yaşamayacak demişti. Bununla birlikte sosyal kiralık konutlarla ilgili detaylar da netleşti. Sabah gazetesi de bu habere manşetten yer verdi. Bir de Ahbap soruşturması kapsamında bir haber yer almış. Son olarak ona bakalım. Ahbap soruşturmasında mağdur sayısı artıyor. ABD'de bir klinik sahibi Haluk Levent'in kendisinden 4 milyon 600 bin dolar aldığını ve elinde senet bulunduğunu belirterek savcılığa başvurdu. Elden verilen paralar gayrimenkul devirleri ve mali hareketler mercek altında diyor. Konuyla ilgili soruşturmadan bir detaya da yer vermiş Sabah gazetesi. Efendim Eylül ayı diplomasi açısından kritik bir ay. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir kez daha toplanıyor. 81. dönem dün resmen başladı ve dünya liderlerinin ne mesaj vereceği merak konusu. Başkan Erdoğan ise açıklamalarıyla hiç şüphesiz çok yakından takip edilen bir isim. İlk gün 4. sırada konuşacak. Başlıklarsa bugün MKYK'da gündeme geldi.
2: Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor.
3: Bizi izlemeye devam edin.
4: Yılın o dönemi geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. dönemi resmen başladı. Takvimlerse genel kurul görüşmelerinin yapılacağı 22 Eylül'e ayarlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk gün 4. sırada kürsüye çıkacak ve tüm dünyaya seslenecek.
2: Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.
4: Erdoğan'ın konuşmasına Gazze ve Filistin mesajlarının damgasını vurması bekleniyor. Erdoğan bir kez daha 190 ülkeden liderlerin ve üst düzey yetkililerin katılacağı toplantıda dünya barışı diyecek.
3: Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz.
4: Bu kapsamda ABD-İran çatışması ve Suriye'de son durumda Cumhurbaşkanı'nın gündeminde yer alacak.
2: Komşularımızla, dost ve kardeşlerimizle, barışa inanan tüm ülkelerle el ele verecek, akan kanın ve gözyaşının dinmesi için tüm kapıları zorlamaya, diplomatik tüm yolları denemeye sabırla devam edeceğiz.
4: Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ziyareti, başkanlık ettiği MKYK toplantısında da gündeme geldi. Toplantının perde arkasını AK Parti sözcüsü Ömer Çelik anlattı.
5: Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden sorduğu bir soru var. İsrail'in sınırları neresidir? Uluslararası hukuk açısından baktığınızda işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor.
4: Çelik, ABD-İran geriliminden bahsederken İsrail'in soykırım politikası için parantez açtı.
5: Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in dünyanın tamamıyla neredeyse arasında yaşadığı gerilimdir. Bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır.
4: Çelik, AK Parti'ye yeni katılımları da açıkladı. CHP'li İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, yine CHP'li Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Felahiye Belediye Başkanı Şeref Gülser'le Muş Merkez Sungu Beldesi Belediye Başkanı Burhan Sayılgan AK Parti'ye katıldılar. Saniye Bora Fıçı, Erdoğan'ın MKYK öncesi partisinin kadın belediye başkanlarını kabulünde de yer aldı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, 2 aydan az bir süre kalan ara seçimlerin ardından İran Savaşı'nın sona ereceğini öne sürdü. Ancak Amerikan basınına göre Trump yönetiminin üst kademesi aynı görüşü paylaşmıyor olabilir. Wall Street Journal'a konuşan Beyaz Saray kaynakları, İran'a yönelik askeri baskının devam etmesi halinde savaşın yıllarca uzayabileceğinden endişe duyulduğunu iddia ediyor.
6: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
0: İran savaşında sona yakınız dedim. Yaklaşan ara seçimleri işaret ettim. Ancak Amerikan basınına yansıyan son detaylara göre Trump'ın üst düzey yönetim kadrosu aynı iyimserliği paylaşmıyor.
6: Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız.
0: Wall Street Journal'ın Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre Başkan Trump, Oval Office ve Durum Odası'ndaki toplantılarına son dönemde hız vermiş durumda. Gündemse baştaki tahminlerden kat be kat uzun süren İran Savaşı ve Hürmüz Krizi.
6: Oraya Trump Boğazı diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar.
0: Haberde Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bu toplantılarda Başkan Trump'ın açıklamalarına ters düşen bazı görüşlerin ortaya atıldığı iddiasına yer veriliyor. ABD'li üst düzey yetkililerin Trump'ı İran'la askeri çatışmanın yıllarca sürebileceği konusunda uyardığı iddiası var. Yetkililer uzun soluklu bir savaşın, savunma mücadelesi veren İran'dan çok hızlı kaynak tüketen ABD'ye daha çok zarar verebileceği konusunda endişeli. Wall Street Journal'ın haberi savaşın gidişatına ilişkin ABD'den yapılan açıklamalara gölge düşürse de hükümet kanadında geri adım atılacağına dair bir sinyal yok. Yine Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar tüm bu uyarılara rağmen Pentagon'un yeni bir kararname yayınlamaya hazırlandığını öne sürüyor. İddiaya göre ABD Savunma Bakanlığı Orta Doğu'daki bazı hava savunma birimlerinin görev süresini ucu açık şekilde uzatma kararı alabilir.
6: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
1: Karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi arayışının sürdüğü Rusya-Ukrayna savaşında küresel çapta ses getiren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarına bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Kiev güçleri sınırdan 3000 kilometre uzaklıktaki iki gaz tesisini drone'la vurdu. Savaşa damgasını vuran o rekor Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği en uzun menzilli drone saldırısı olarak tarihe geçti.

0: Ukrayna dronları 3000 kilometre mesafe kat etti. Rusya'nın kalbindeki gaz tesislerinden alevler yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşında dünya gündemine ilk sıralardan giren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarına bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Ukrayna, iki ülke sınırından yaklaşık 3000 kilometre uzaklıktaki iki gaz tesisini vurmayı başardı.
1: Yeni FPV tipi dronlarımız artık 3000 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyor.
0: Kamikaze dronlarla düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nden yapıldı. Rusya'nın Yamulan-Nenes özel bölgesindeki iki gaz tesisinin başarıyla vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda kullanılan dronların yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettiğine dikkat çekildi. Dikkat çeken başarı, 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşındaki en uzun menzilli drone saldırısı olarak tarihe geçti. Saldırı sonrası paylaşımda bulunan Ukrayna lideri Zelenski de orduyu tebrik ederek teşekkürlerini sundu.
1: Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermemiz önemli. Bu tür her saldırı Rusya'nın diplomasi için gerekli kararları erteleme kapasitesini azaltıyor.
0: Rusya'nın orta kesiminde yer alan Yamalo-Nenes bölgesi, Rus gazının yaklaşık %80'inin işlendiği bölge olması nedeniyle hayati öneme sahip. Rusya'nın en büyük gaz dağıtım şirketi Gazprom'a ait olan bu tesiste yıllık 33 milyon tondan fazla gaz işleniyor. Şimdi ise gözler Rus ekonomisine ağır darbe vurabilecek bu saldırılara Moskova'dan gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
2: Efendim, adaları silahlandıran Yunanistan yeni bir provokasyon peşinde. Başbakan Mitsotakis geniş katılımlı bir heyetle Türkiye'ye sadece 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı ziyaret edecek. Türkiye'nin Deniz Milli Parkı ilan ettiği Meis çevresinde Mitsotakis'in yapacağı bu ziyaretle gerilimin de tırmanması bekleniyor.
3: Önce İsrail'le savunma işbirliğini derinleştirdi. Ardından Türkiye'ye sözde gözdağı verdi. Ankara'ya bizimle iyi geçinin dedi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis şimdi ise Meis Adası'na giderek yeni bir provokasyon peşinde. Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre mesafedeki ada yeniden Ankara-Atina hattında gerilimin merkezine oturdu.
4: Başbakan Mitsotakis bu hafta sonu Meis Adası'na bir çıkarma gerçekleştirecek. Adanın 83. Kurtuluş Yıl Dönümü kutlama törenlerine katılacak olan Başbakan Mitsotakis oldukça geniş bir kadroyla adaya gidiyor ve Türkiye'ye ne mesaj vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
3: Mitsotakis'e Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Genelkurmay Başkanı Dimitrios Fopis de eşlik edecek. Çok sayıda bakan ve milletvekili de adada olacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde ise Atina'yı uyarmıştı. Erdoğan, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına tepki göstermiş, yanlış yoldan dönmeliler ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, kaçtan seslensek Yunanistan'dan bizi duyarlar demişti. Ve Türkiye sözün ötesine geçen bir hamle daha yaptı. Adalar Denizi'nin kuzeyiyle Doğu Akdeniz'de Fethiye Kaş Hattı'nı Deniz Milli Parkı ilan etti. 1-15 Eylül tarihleri arasında bilimsel araştırma faaliyeti için ilan edilen Navtex'le Meis açıklarındaki Türk Deniz Yetki Alanı'nda TÜBİTAK Marmara gemisi sahaya çıktı. Yunanistan'dansa tepki gecikmedi. Atina yönetimi Türkiye'nin bilimsel araştırma yapacağı alanın kendi deniz yetki alanında olduğunu öne sürerek karşı Navtex ilan etti. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şikayet etme kararı aldı.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor, gazeteci, ambulans şoförü ve ATT personelinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan daha önce gözaltına alınan 10 şüpheliden bir tanesi tutuklandı.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. 9 kişi gözaltına alındı, bir zanlı da tutuklandı.
5: İkinci dalga operasyon gerçekleşti ve 9 kişi daha gözaltında. 2 kişi, ikisi gazeteci ve 7'si ise sağlıkçı. Zaten sağlıkçıların bu noktada büyük bir şüpheli konumunda olduğunu daha önce de bu stüdyoda konuşmuştuk.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümü 15 yıl sonra yeniden soruşturuluyor.
5: Bu yazının mahkemece hiçbir şekilde ciddiye alınmadığını, bunun göz önünde bulundurulmadığını, sadece somut hiçbir delilin olmayarak, sadece soyut olarak bunu yaparsa Kozinoğlu yapmıştır diyerek bu cezaya çarptırıldığını ve bunun kasıtlı olarak kendisine yapıldığını söylüyor. Evet. Bak, 22 Kasım 2011 Silivri

0: Biri saat 10.30 diye belirtiyor burada. Hı hı. Ama bu tarihte şöyle, normal şartlarda 22 Kasım 2011'de ne olacaktı? Bu saatte mahkemeye çıkacaktı. Ama kendisi daha öncesinde başıma bir şey gelebilir, hı hı, diye düşünerek, bu daha öncesinde yazılmış bir nottur bu arada.
1: Peki kabir kararı alınırken mezardan alınacak doku örnekleri ve özellikle yeni ortaya çıkan el yazısı savunma 2011'deki ölümün ardındaki sır perdesini aralayabilir.
0: Beşiktaş'ta Dolmabahçe Caddesi üzerine geliyor ve Beşiktaş Adliyesi'ne gideceğinde ilk önce ön tarafa geldiğinde gazetecilerin orada olduğunu görüyor ve beyaz gri araçla ne yapıyor? Geri gidiyor. Arka tarafa gittiğinde yine aynı şekilde gazetecilerin olduğunu görüyor. Düşünün ki ifade vermeye gittiği gün bile kendisi yüzünü hala göstermemekte. Görevinin devamlılığını düşünerek basına yüzünü göstermemek için burada da bir mücadele veriyor.
1: Kuzinoğlu'nun 10 Mart 2011'de ifadeye geldiği gün çekilen Hayalet Kod adlı MİT görevlisinin ilk ve son görüntüleri de yeniden gündeme geldi.
0: Araca biniyor ve adliyenin arka tarafına geçiyor. Adliyenin kapısına sıfır araç yanaştıktan sonra yaklaşık 1,5 saat FETÖ'cü Zekeriya Öz ifadesini alıyor. Daha sonra 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediyor ve orada da 1,5-2 saatlik bir ifade alımı gerçekleştikten sonra gece saatlerinde tutuklanması kararı geliyor ve Silivri Cezaevi'ne gittikten sonra Hayalet'in ilk ve son göründüğü gün olarak burası biliniyor.
1: Kuzinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. 10 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Olayın yaşandığı dönemde jandarma er olarak görev yapan bir şüpheli tutuklandı. Sanlılardan 7'si ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
2: Depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda nasıl heba olduğu ortaya çıkmıştı ne yazık ki. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada tutuklanan satın alma müdürü itiraflarda bulundu efendim. Dernekte kitaptan kedi mamasına kadar birçok kalem üzerinden yapılan vurgunu tek tek anlattı. Kurulan tezgah oldukça profesyoneldi. Satın alma müdürü bakın neler söyledi.
3: Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
4: Ahbap soruşturmasında itiraflar bir bir geliyor. Yüzlerce üründe milyonlarca liralık vurgun gün yüzüne çıkıyor.
5: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
4: Son olarak depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıkmış. Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar vicdansızlığın boyutu gözler önüne serilmişti.
6: Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi.
4: Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde bir ifadeyle dernekte gördüğü usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlattı. Şimşek'in ifadesi kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda kolilerine kadar neredeyse her kalemde milyonlarca liralık vurgunları ortaya serdi.
7: Dernek deprem bölgesinde konteyner kırtasiyeler kurarak kırtasiye malzemeleri dağıtacaktı. Yönetime fiyatların çok yüksek olduğunu söyledim. Daha sonra deprem bölgesindeki arkadaşlar arayıp depolara kitap geldiğini söylediler. Kitapların 80 milyon bedelle firmadan alındığını söylediler. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bahsedilen kitaplar yayın evinin deposunda kalan, tedavülden kalkmış, daha doğrusu müfredat dışı konuları içeren kitaplarmış.
4: Yüzlerce kalem üründe benzer usulsüzlüklerin yapıldığını itiraf eden Şimşek, Haluk Levent'in kendisini casus konusunda uyardığını da ekledi.
7: Haluk Levent dernekte beni en üst katta bulunan ve uyumak için kullandığı odaya çağırdı. Baş başa görüştük. Dernek içerisinde bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığını, yarın bir sorun olursa kendisinin İsviçre'ye kaçacağını söyledi. Yaptığımız yasa dışı bir şey değil. Neden kaçalım dedim. Daha sonra benden evrakları olabildiğince gizlediler. Beni dışladılar. Adımı ajana çıkarttılar.
4: Soruşturma kapsamında gün içinde bir son dakika gelişmesi de oldu. Beşinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 45 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançolan'la ilgili soruşturmada MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Buna göre Tançolan 74 bin lira düzeyinde ticari kar beyanında bulundu. Ancak kendisi ve eşinin hesaplarında 222 milyon liralık bir hacim belirlendi.

0: Yönetimi Dubai'den mail order yöntemiyle kazandım diyen Tan Çalan'ı MASAK yalanladı. Banka kayıtlarında yurt dışından gelen tek bir kuruş resmi transfer izine rastlanmadı. Şüphelilerin ultra lüks araçları yakın akrabalar ve paravan isimler arasında sürekli devrettiği tespit edildi. Altınlar emanetti, reklam için getirildi savunması da çöktü. İfadesi alınan kuyumcu altınların bir kısmının faturayla satıldığını açıklayınca Tan Çalan'ın bir yalanı daha gün yüzüne çıktı. Resmi geliri asgari ücretin bile altında kalan ancak yüz milyonlarca liralık hesap trafiğini açıklayamayan Mehmet Fatih Tan Çalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Çağla Özse gözaltına alındı.
1: Gaziantep'te şehir içi trafiği rahatlatmak için yapımı süren Dülük Tüneli'nde iskele çöktü efendim. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, 5 kişi ise hafif yaralandı. Olayda kusurlu olduğu belirlenen 3 kişi hakkında ise gözaltı kararı verildi.
0: Dülük Tüneli'nde göçük meydana geldi. 26 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi. Gaziantep'te şehir içi trafiği rahatlatmak üzere yapımı süren Dülük Tüneli inşaatındaki iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. 26 yaşındaki Süleyman Kaya yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada tünel içerisinde herhangi bir çökme ve kaymanın meydana gelmediği, beton atmak için kullanılan demir profil ile iskele arasında işçilerin sıkıştığı söylendi.
0: Olayda kusurlu olduğu belirlenen 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Hatay'da araç klimasındaki gaz patlaması nedeniyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki çırak Tunç Çam son yolculuğuna uğurlandı efendim. Çam iş yerinde 2 ay önce çalışmaya başlamıştı. Çırak olarak çalıştığı oto tamirhanesinde araca bakım yaptığı sırada klima gazının patlamasıyla kopan parça başına isabet eden 13 yaşındaki Tunç Çam hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi gözyaşları içerisinde Huzurlu Mahallesi mezarlığına defnedildi. Öte yandan okulların açılmasına sayılı günler kala yaşanan vefat aileyi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Tunç'un 2 ay önce iş yerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. İstanbul Bağcılar'da sahte parfüm imalathanesine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 200 bin şişe sahte parfüme ise el konuldu.
3: Sahte parfüm imalathanesine baskın yapıldı. Piyasaya sürülme hazırlığında olan 200 milyon liralık sahte parfüme el konuldu.
4: İstanbul'da piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lirayı bulan parfüm operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bağcılar'da belirlenen iki adrese 9 Eylül tarihinde operasyon düzenlendi.
3: Operasyonda iki şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin imal ettikleri sahte parfümlerin ambalajına orijinal ürünlere ait kare kod yerleştirdikleri tespit edildi. Bu yöntemle tüketicinin güvenini kazanan şüphelilerin sahte ürünlerin satışını internet sitesi üzerinden gerçekleştirdikleri öğrenildi. Ele geçirilen ürünlerin imha edileceği bildirildi.
1: Efendim, Takvim Gazetesi'nden bir haberle devam edeceğiz. Vicdansızlar ameliyat parasını çaldı başlığıyla yer alıyor bu haber 3. sayfada. İstanbul Sultan Gazi'de dolandırıcılar hasta bir çocuğun ameliyat parası için kurdukları tuzakla bir aileyi hedef aldı. Şüpheliler Mamun Elmeyim'in göç idaresine imza vermeniz gerekiyor diyerek önce evden uzaklaştırdı. Ardından eşi Rahaf'ı arayıp eşiniz gözaltına alındı yalanıyla korkuttu. Kadın kızının tedavisi için biriktirilen 1 milyon 635 bin liralık para ve altını kapıya gelen kişilere teslim etti. Dolandırıcılar hayatını kaybeden 8 aylık kızlarının hatırası olan küpeleri bile aldı. Polis bir şüpheliyi yakaladı. İki

0: şüphelinin yakalanması için çalışmalar bir yandan devam ediyor. Dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttılar. Vicdansızlar ameliyat parasını çaldı diyor bugün Takvim Gazetesi yer verdiği o haberde. Şimdi devam edelim efendim. Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı 2026 Türkiye kapsamında düzenlenen yapay zeka çağında kadın liderlik ve insan odaklı inovasyon oturumunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerekiyor dedi.
1: Yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz.
2: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, GITEX AI 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Çağında Kadın, Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon başlıklı oturuma katıldı.
1: 2020'den beri aşağı yukarı kadem olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz. Bu alanda okumalar, çalışmalar yapıyoruz.
2: Bayraktar, etkinlikte açılan kadem standında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yapay zekanın daha adil şekilde eğitilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda. Daha önce gerçekleştiremediğimiz pek çok şeyi çok daha küçük gruplarla, çok daha hızlı sürelerde gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle girişimler açısından bu böyle.
2: Bayraktar, kadınların yapay zekanın şekillendirilmesinde daha fazla yer alması gerektiğine vurgu yaptı.
1: Kadınların gerçek dünyada yaşadığı ayrımcılıkların aynen dijital dünyaya da yansıması riskini beraberinde taşıyor. Artık bir riskin de ötesinde bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Bazı işe alım süreçlerinde mesela yapay zeka tabanlı sistemler kullanıldığında kadınlara yönelik çeşitli ayrımcılıkların devam ettiğini gördük. Veya kredi başvurularında benzer profilli başvurularda erkek ve kadın arasında kadınların yine daha dezavantajlı sonuçlar aldığını gördük.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Gecelik vadede borç verme faizi %40, borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu. Karar metninde son dönem enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiği belirtildi.
4: Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği gelmedi. Politika faizi %37'de sabit bırakıldı. Böylece banka üst üste 5. kez faize dokunmadı. Gecelik borç verme faizi %40, borçlanma faizi ise %35,5 olarak korundu.
5: Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
4: Kararın en önemli mesajı ise sıkı para politikasının süreceği oldu.
6: Sabit bırakmasını faizin bekliyorduk ama Eylül enflasyonu var önümüzde. Onunla ilgili acaba nasıl bir mesaj verecek Merkez Bankası? En çok o konuda meraktaydım. Biraz aslında sanki hani daha ılımlı kalma ihtimalini görüyorum ben metinden.
4: Merkez Bankası son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin aylık dalgalanmalara rağmen enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ettiğini belirtti. İş talepteki zayıf seyrin devam ettiği belirtilirken yüksek enerji fiyatları enflasyon açısından en önemli yukarı yönlü risklerden biri olarak öne çıktı.
7: İş talepteki zayıflığın teyit edildiğini ifade etmiş Merkez Bankası ama onu durduran sebebin de aslında enerji fiyatları olduğunu söylemiş. Ben gerçi bu toplantıda bunu biraz göz ardı etme ihtimalini kuvvetli görüyordum açıkçası.
8: Merkez Bankası artık sadece iç talep ve enflasyona bakmıyor. İçeriye gelen sermaye akımı üzerinden de bence fiyatlama ve faiz kararını belirliyor diyebilirim.
4: Merkez Bankası fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasından geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Faiz kararlarının enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde alınacağı vurgulandı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde ise para politikası yeniden sıkılaştırılacak.
9: Her şeyin

0: dersinde ben 100 olur 200 olur ama bir şekilde bir yıl sonuna kadar bir faiz indirimi gelecek gelebilir diye düşünüyorum.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ne 33 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yapıyor efendim. 127 ülkeden 7000 aşkın bilim insanı İstanbul'da buluştu. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Özgür Yiğit Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan kongrenin ülkenin gücünü gösterdiğini belirtti.
3: Türkiye, tıp dünyasının en köklü uluslararası organizasyonlarından Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'ni 33 yıl aradan sonra ikinci kez ev sahipliği yapıyor.
4: 120 ülke kendi içinde burada birleşecek ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Bu büyük bir fırsat tabii böyle bir toplantı için. Hem ülkemiz için, ülkemizin gelişmişliğini, tıp alanındaki gelişmişliğini, kulak burun boğaz alanındaki gelişmişliğini gösterme açısından da önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Yoksa bu kongreyi öyle her ülkenin yapabileceği bir kongre değil.
3: Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Özgür Yiğit, Dünya Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nin ülkenin gücünü gösterdiğini belirtti.
4: Federasyona bağlı ülke temsilcileri, ülke dernek temsilcileri bu bizim için bir göstergedir, gelişmişliğimiz açısından, KBB açısından bir göstergedir. Diğer ülkelerden KBB ile ilgili birçok eğitim için Türkiye'ye gelenler var.
3: Profesör Doktor Yiğit, kongrenin Türkiye'nin uluslararası alandaki tanınırlılığını da ortaya koyduğunu vurguladı.
4: Siz KBB alanında gelişmişseniz, KBB alanında önemli isimleriniz varsa, kulak boğaz alanında, tıp alanında önemli işler yapıyorsanız insanlar sizi bu kongreye yapmak için seçiyorlar. Biz de o seçilen ülkelerden birisiyiz.
2: Hakkari Yüksekova'da mobil sağlık ekibi 2300 rakımdaki Keçili Yaylası'nda berivanlara sağlık hizmeti götürdü. Tansiyon ve şeker ölçümü yapılan kadınlar ekiplere teşekkür etti.
1: Yollar uzun, rakım yüksek. Sağlık hizmeti yaylaya kadar gidiyor. Hakkari Yüksekova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 5 kişilik ekip, kilometrelerce yol kat ederek Keçili Köyü'nün 2300 rakımlı yaylasına çıktı. Hedefte günün büyük bölümünü koyun sağarak ve hayvanların bakımını yaparak geçiren berivanlar vardı.
5: Sağlıkçı ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Kendileri buraya kadar gelip tarımda bulundular. Her şey için teşekkür ediyoruz.
1: Ekip tansiyon ve kan şekeri ölçümü yaptı. Kronik hastalığı bulunanların takiplerini gerçekleştirdi. Mobil sağlık ekibi sigarayı bırakmak isteyenlere de danışmanlık verdi.
6: Sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken berivanlarımızın ayağına sağlık hizmetini getirdik. Yılın geri kalan zamanında da bu hizmeti de vermeye devam edeceğiz.
1: Yayladaki kadınların merkeze inip sağlık kontrolü yaptırması her zaman kolay değil. Çünkü günlük mesai sabahın ilk saatlerinde başlıyor. Hayvanların bakımı gün boyu sürüyor.
5: Yazın buraya geliyorum, aileme yardım ediyorum. Berivanım, normalde 50'ye yakın berivanız. Bir günde sağlıkçılarımız buraya gelmiş. Annelerimiz tansiyonlarını, şekerlerini ölçmüşler. Çok teşekkür ederiz. Bazıları merkeze inemiyorlar işten dolayı açıkçası.
1: Mobil ekiplerin hedefi sağlık hizmetini ilçenin en uzak noktalarına kadar ulaştırmak.
2: Efendim, Erzurum'un Tortum ilçesinde köy hayatından yaptığı paylaşımlarla tanınan Şahin Dürlü sosyal medyada yine ilgi odağı oldu. Dürlü kahvaltılıklardan oluşan sofrasını hazırlarken yaptığı konuşmalar ve doğal tavırlarıyla gülümsetti.

0: Fenomen Çoban'ın kahvaltı hazırlığı izleyenlerin yüzünü güldürdü.
1: Hala bunun güzelliğine bak la. Lor. Bildiğimiz lor peyniri. Yağı da ortasına koyalım, üstüne de peynir.

0: Habere erişin içinde.
1: Erzurum'un Tortum ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Şahin Dürlü sosyal medya hesabından doğa, köy yaşamı ve hayvan sevgisini konu alan videolar paylaşıyor. Daha önce yeni doğan kuzularına gösterdiği sevgiyle dikkat çeken Dürlü bu defa yemek hazırlığını takipçileriyle paylaştı.
0: Orada da biraz samurlu ama ne edek dağ başına nereden ben deterjan bunu yiyeyim?
1: Fenomen çobanın kahvaltılıklardan oluşan sofrasını hazırlarken yaptığı konuşmalar ve doğal tavırları izleyenleri gülümsetti.
0: Yağ içinde erimiş, gililiyor. Size hayırlı günler olsun, bize de afiyet olsun. Allah'ıma emanet olun. Yan yana, yan yana, benim yarım
2: inci... Bingöl'ün meşe ormanlarında yüksek ekonomik değere sahip trüf mantarının izi sürülecek efendim. Çalışmaların olumlu sonuçlanması halinde kara elmasın kontrollü üretimine geçilmesi hedefleniyor.
3: Trüf mantarı da gerçekten maddi olarak hem çok değer yüksek olan bir ürün. Bizim özellikle yedi suda meşe ağaçlarının dibinde zor da bulması zor olan bir ürün.
1: Bingöl'de meşe ormanlarında yüksek ekonomik değere sahip trüf mantarı için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında meşe ormanlarında saha çalışmaları yapılacak. Trüf mantarının varlığı araştırılacak, yetişme ortamı ve ekolojik koşulları incelenecek. Çalışmaların olumlu sonuç vermesi halinde trüf mantarının kontrollü üretimine geçilecek. Ayrıca ilgili personel ve yerel paydaşlara trüf mantarının aranması ve hasadına yönelik uygulamalı eğitimler verilecek. Hedefse doğal kaynağı yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürmek.
3: İnşallah arkadaşlarımız bunu kültür mantarı çerçevesinde yetiştirme konusunda çabaları olacak. Orman İşletme Müdürümüz İbrahim Bey'e de teşekkür ediyorum. İnşallah bu sayede trüf mantarının ilimize yetiştirilmesi, ekonomiye kazandırılması konusunda da güzel bir çalışma olduk.
1: Böylece Bingöl'de trüf mantarının ekonomiye kazandırılması ve yeni üretim alanlarının önünün açılması hedefleniyor.
2: Efendim sırada yurttan manzaralar var.
1: Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan 70 yaşındaki Ekrem Bahçeci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde tüp patlaması yaşandı. Basıncın oluşturduğu etki güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük paniğin yaşandığı olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri takla atarak ters döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bir kişi yaralandı. Bu kaza görüntüsü ise Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kayda geçti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil orta refüje çıkarak ağacı devirdi. Ardından da sürüklenerek ters döndü. Araç hurdaya dönerken bir yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu görüldü. Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi evinin bahçesindeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Bir süre sonra ateşin söndüğünü varsayarak evden ayrıldı. Tamamen sönmeyen közler rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek eve sıçradı. Alevler evi kısa sürede sararken bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Rize'nin Hemşin ilçesine bağlı Üçpara köyünde yakınlarının mezarını ayı saldırısından korumak isteyen aile ilginç bir yönteme başvurdu. Mezarın üstüne kalaslardan çatı yapılarak yanlarına ses sistemi yerleştirildi. Belli aralıklarla köpek sesi çıkarılmasıyla yaban hayvanlarının mezardan uzak durması sağlanıyor. Isparta'nın Sütçüleri ilçesinde Kasımlar Barajı'nda suyun çekilmesiyle Batık Darıbükü köyü yeniden gün yüzüne çıktı. Köyde bulunan taş evler, cami, okul ve eski yapılar yeniden görünür hale geldi. Özellikle sonbaharda seyirlik görüntüler oluşturan Batık köy, doğa severler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

0: Efendim Türkiye Gazetesi'ne bakacağız şimdi. Bakalım Türkiye Gazetesi'nde bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir sür manşetlere bakarak başlayalım. Orada Bakan Murat Kurum'un açıklamalarına yer vermiş. Bugün pek çok gazetede benzer başlıklar var. 18 bin liraya 4 artı bir konut diyor. Murat Kurum açıkladı. Kiralık sosyal konutlar Üsküdar, Maltepe, Başakşehir dahil 12 ilçede olacak. Evler 3 yıllık kiralanacak. Kiracılarda evli ve hane geliri 100 bin liradan az olma şart aranacak diyor. 1 artı 1'ler 10 bin liradan, 2 artı 1'ler 12 bin lira, 3 artı 1'lerse 15 bin liradan kiraya veriliyor olacak. Hemen bir diğer başka sür manşetse PISA başarısı böyle geldi. FETÖ temizlendi, eğitim uçtu diyor. Bu açıklamalar Milli Eğitim Bakanı'na ait. 2013'te dershane meselesiyle eğitim üzerindeki vesayet çemberini kırma kavgası başlattık. 2015'ten sonra da sıçrama yaptık dedi. Tekin PISA'ya katılan öğrenci ve okulların OECD tarafından belirlendiğini söyledi. PISA başarısı böyle geldi başlığıyla Türkiye'de sür manşetlerde yer alıyor bu haber. Hemen baktığımızda bir başka dikkat çeken haber, bu da bir özel haber, Murat Öztekin'in haberiymiş. Yönetmen ve oyuncular anlattı, setler zehir batağında diyor. Uyuşturucu setleri kuşattı. Yönetmen ve yapımcılar oyuncu bulmakta zorlanıyor. DNA testi yaptırma şartı gündemde demiş. Sinema dünyası uyuşturucu kriziyle çalkalanıyor. Popüler dizi ve filmleri yöneten usta isim setimi jandarma bastı diyerek tablonun vehametini özetledi. Bir erkek oyuncuysa uyuşturucu kullanmak vakayı adliyeden oldu dedi. Yapımcılar sözleşmelere yasaklı madde kullanıp projeyi zarara uğratan oyuncu maddi kaybı cebinden öder maddesi ekliyor diyor. İlginç bir özel haberle yer vermiş. Bir de Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkin bir haber var efendim. Yeni Doğan Çetesi'nin kullandığı hastanelerdeki milyonluk tıbbi cihazların hali içler acısı. Soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilerek kapatılan hastanelerin son durumu bir içerik üreticisi tarafından gizlice görüntülendi. Yaklaşık 2 senedir atıl duran binalardaki yeni doğan küvezleri, ameliyathane ekipmanları ve tıbbi cihazlar çürümeye terk edilmiş. Yüklü miktarda ilaç ve saf malzemesi de bozulmuş diyor soruşturma kapsamındaki o hastanelerde. Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bir tersanede onarım gören yabancı yük gemisinde bir yangın çıktı. Alevlerin bir anda tüm gemiyi sardığı o yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
1: Onarım yapılan yük gemisi alevlere teslim oldu. Yükselen duman gökyüzünü kapladı. Gemide çalışma yapan 42 işçiden 25'i hayatını kaybetti. Facianın adresi Çin'in doğusundaki Qingdao kenti oldu. Tamir için limana demirleyen Liberya bayraklı yük gemisinde onarım ve inceleme çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Alevler bir anda tüm gemiyi sardı. Yangın sırasında gemide 42 işçi çalışıyordu. Alevlerin arasında kalan 25 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı. 12 işçinin ise zarar görmeden tahliye edildiği bildirildi. Yangına neyin yol açtığına dair soruşturma sürerken yaşanan facia Pekin'i de alarma geçirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hızlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi için yetkililere talimat verdi.
0: Filipinler'de 134 kişinin bulunduğu feribotta yangın çıktı. Alev topuna dönen feribotta ilk belirlemelere göre en az 5 kişi yaşamını yitirdi. 87 kişi ise kayboldu.
2: Feribot alevleri teslim oldu. Çok sayıda kişi öldü, onlarca kişi kayboldu.
3: Kurtarılan bir kişinin ifadesine göre yolcular yüksek sesli bir patlama duydu. Ardından duman ve alevler yükseldi. Her şey çok hızlı gerçekleşti.
2: Facianın adresi Filipinler. Başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Korun bölgesine giden yolcu feribotunda yangın çıktı. 117 yolcu ve 17 kişilik mürettebatı taşıyan feribot alev topuna döndü. Gecenin karanlığında alevler kilometrelerce uzaktan bile görüldü.
3: Yangın saniyeler içinde yayıldı. Geminin içinde artık alev yok. Şu anda dikkate aldığımız şey hala mevcut olan duman. Personelimizi gemiye çıkarırsak boğulma tehlikesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle gemiye çıkmadan önce gemideki güvenliği sağlıyoruz.
2: Kurtarma çalışmalarına sahil güvenliği yanı sıra askeri gemi, kamu kurumlarına ait tekneler, gönüllüler ve balıkçılar da katıldı. Zorlu hava koşullarına rağmen çok sayıda kişi kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı faciada hayatını kaybedenler de oldu. Onlarca kişi ise kayboldu. Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Tamamen yanan feribotun görüntüsü drone kameralarına böyle yansıdı. Kayıplar için arama çalışmaları sürerken yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde ölenler anıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden 2977 kişinin anısına dronlar New York semalarında yükseldi. İkiz Kuleler'in gerçek boyutları dronlar tarafından gökyüzünde yeniden canlandırıldı.
4: New York'ta yaklaşık 3000 drone 11 Eylül kurbanları için havalandı. İkiz Kuleler'in ikonik silüeti eskiden bulunduğu noktada yeniden hayat buldu. ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında ölenler anıldı. Hayatını kaybeden her bir kişiyi temsilen 2977 drone gökyüzüne yükseldi. Dronlar, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini eskiden bulunduğu noktada gerçek boyutlarıyla yeniden canlandırdı. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsılmış, El-Kaide örgütüne bağlı teröristler kaçırdıkları 4 yolcu uçağıyla ABD'yi kana bulamıştı. İki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne hedef alırken üçüncü uçak Pentagon'a yönlendirilmiş, dördüncüsü ise Pensilvanya'da boş bir araziye düşmüştü.
0: Efendim, Amerika ABD tarihinin en ölümcül terör saldırısının üzerinden tam 25 yıl geçti. Peki 11 Eylül saldırıları küresel düzeni nasıl değiştirdi? ABD'nin terörizme karşı başlattığı savaş nasıl sonuçlandı? Cevapları haberimizde olacak.

0: this department had to do.
1: 11 Eylül'de ikiz kulelere müdahale ettik. Kulelerde toplamda kaç kişi olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Tahminimiz 25 bin ile 50 bin arasındaydı. İtfaiye departmanımızın 750 üyesi orada görevliydi ve işleri mümkün olduğu kadar çok kişiyi tahliye etmekti. Herkesi binadan çıkarmak için zamanla yarışıyorduk. Ekibimizin 343 üyesi kayboldu.
2: Günümün büyük kısmı çalışanlarımızın eşlerinin ofiste beklemesiyle geçti. Eşlerinden haber duymayı bekliyorlardı. Korkmuştu. Muhtemelen hayatımın en kötü günüydü.
3: In the firehouse kitchen when all of a sudden
4: bazen sanki dünmüş gibi geliyor, bazen de 20 yıl öncesi gibi, bazen o günün anıları canlanıyor, çoğu üzücü anılar, bazıları da olumlu anılar. O gün gördüğün şeylerin büyük bir kahramanlık olduğunu fark ediyorsun, hepsi gerçekti. O gün operasyonlarımıza büyük bir korku hakimdi.
5: In an apparent terrorist attack on our country.
6: Bugün ulusal bir trajedi yaşıyoruz. İki uçak ülkemizi hedef alan terör saldırısında Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptı. Başkan yardımcısıyla New York Belediye Başkanı'yla FBI direktörüyle görüştüm. Federal hükümetin tüm kaynaklarının kurbanlara ve ailelerine yardım için kullanılması emrini verdim. Bunu gerçekleştirenlerin tam bir soruşturmayla peşine düşülmesi talimatını verdim. Ülkemize yönelik terörizmin önünü keseceğiz. Şimdi benimle birlikte bir dakikalık saygı duruşuna katılın. And now if you join me in a moment of silence.

0: her şey bu kadarı ancak filmlerde olur dedirtecek cinstendi. Önce ABD'nin doğu kıyısında uçmakta olan 4 uçak, birbirleriyle bağlantılı kişilerden oluşan küçük bir ekip tarafından aynı anda kaçırıldı. Daha sonra saldırganlar bu uçakları New York ve Washington'ın simgeleşmiş binalarına çarpmak için güdümlü füze gibi kullandılar. Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin binaları olan ikiz kulelere çarptı. Ortalık kıyamet filmlerini andırıyordu. Binaların yanmaya başlamasıyla üst katlarda çalışan insanlar mahsur kaldı. Şehrin üstü kalın bir duman tabakasıyla kaplandı.
1: Televizyonları açtık, radyolar vesaire, oradan işte çok büyük bir uçağın çarptığını öğrendik. O tabii çok şoke oldu hepimize ve o anda ikinci uçak geldi, çarptı. Biz uçağın gelişini görmedik açımız itibariyle, fakat büyük o gördüğümüz duman bulutu bir anda misliyle katlandı ve artık adanın bütün o güney tarafını göremez olduk. Yani bir sanki çok büyük bir bombanın patladığı hissine kapıldık ve o anda artık olay netleşti. Tabii ki bir terör saldırısı olduğu üzerine.
0: 2 saatten az bir sürede 110 katlı iki gökdelen çöktü. Geriye yalnızca büyük bir toz bulutu kaldı. Ve üçüncü uçak. Adres, başkent Washington DC yakınlarındaki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon. Hedefte binanın batı kısmı var. Dördüncü uçakta ise büyük bir felaketten son anda dönüldü. Uçak yolcuların müdahalesiyle 10.03'te Pensilvanya'da açık bir alana düştü. Müdahale olmasaydı uçak korsanlarının başkentteki kongre binasını hedeflediği tahmin ediliyordu. Bilanço korkunçtu. Saldırılarda 19 uçak korsanı dışında toplam 2.977 kişi hayatını kaybetti. ABD ekonomisinin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerindeydi.

Sabah Ajansı'ndayız efendim. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Artık saatlerimiz 7'ye ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktarıyoruz. Haftanın son günündeyiz ve devam edelim. Manisa'da kamyonet tıra arkadan çarptı efendim. Kazada araçta sıkışan 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Kaza İzmir-Ankara karayolu Esenyazı kavşağında yaşandı. Seyir halindeki kamyonet dönüş yapmak isteyen tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan 5 kişi çalışma sonucu araçtan çıkarıldı. Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Ramazan Oslu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisi ise sürüyor. Efendim, Kastamonu'da bir kişi işten çıkarıldığı gerekçesiyle belediye binasını bastı. Elinde kılıçla bekleyen ve havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı. Olay Kastamonu Belediyesi önünde yaşandı. İşten çıkarıldığı gerekçesiyle belediye binası önünde kılıçla bekleyen şahıs belediye başkanıyla görüşmek istedi. İsteği olmayınca sinir krizi geçiren şüpheli yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polisler şüpheliyi ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Çalışmalar sonucunda herhangi bir yaralanan olmadan şüpheli gözaltına alındı.

0: Efendim 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan ve felaketin simge yapılarından biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.
1: Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. 8 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davası Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 sanıklı davada mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Zemin kattaki pastanede kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.
2: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya işte.
1: Fenli mesul Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay, dönemin belediye görevlisi 5 sanığa 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile birlikte iki kamu görevlisi hakkındaysa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
0: Takvim gazetesine bakacağız efendim. Bakalım takvimde bugün hangi haberler yer alıyor? Hemen şöyle bir manşete bakarak başlayalım. 10 bin liraya kiralık ev başlığını atmış takvim gazetesi. Kiralık sosyal konut projesine ilişkin detayları paylaşmış. Ev sahibi Türkiye başlığını atmış. Başvuru şartları yer alıyor. Kimler faydalanabilecek kiralık evden? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış ve evli olmak. 65 yaşta evlilik şartı aranmayacak bu arada. İstanbul'da en az 1 yıldır oturuyor olacak. Başvuru sahibi veya eşinin tapuda kayıtlı konutu olmayacak. Aylık gelir 100 bin TL'nin altında olacak. Başvurularsa 14-25 Eylül arası E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuruyu hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek. Toplamda 1071 konut İstanbul'da 4 bölgede 12 ilçede tahsis ediliyor olacak. Bu haberin yanında iyilik zamanı başlığı var efendim. Harvard'dan tam burslu kabul alan Lösemili Ahmet Cemal iki donörün kök hücre vermekten vazgeçmesiyle eğitimi ertelemek zorunda kaldı. Üniversite yönetimi makaleyi beğendi diyor. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu Ahmet Cemal Müftüoğlu Gil 18 yaşında 7 ay önce lösemi hastası olduğunu öğrendi. Ankara'da tedaviye görürken Harvard Üniversitesi'ne bir makale gönderdi. Tam burslu olarak kabul alan genç ilik nakli olup üniversiteye gitmek için gün saymaya başladı. Ancak uyumlu iki donörün son anda kök hücre vermekten vazgeçmesiyle dünyası başına yıkıldı. Doktor Üstü Nezer bağışçılara çağrıda bulundu. Kök hücre vermek, kan vermek gibi son derece basit bir işlem. Gencecik hayata sımsıkı bağlanmış bir çocuğumuzun hayatı söz konusu dedi. Üniversiteyi bitirip biyoteknoloji şirketi kurmak istediğini belirten Müftüoğlu Gil şimdi yeni donör arıyor diyor konuyla ilgili bir çağrıda bizler yapmış olalım. 26 yıllık sır çözülüyor diyor. Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin detaylar yer alıyor. İstanbul Şişli'de 2000 yılında katledilen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay ile ilgili dosya yeniden açıldı. Araştırmada yeni bir delile ulaşıldı. Çağla'nın kıyafetleri günümüz teknolojisiyle Adli Tıp Kurumu'nda tekrar incelendi. Şortunda bir erkeğe ait DNA tespit edildi. Çağla'nın ailesi yıllardır cinayetin aydınlatılmasını bekliyor diyor. Özellikle faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanı'nın da açıklamaları var efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Faili meçhul dosyalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Onlardan biri de Gülistan Doku soruşturmasıydı efendim. Naaşın birkaç kez yer değiştirilmiş olabileceğini söyledi. Devamında da çok çarpıcı bir bilgi verdi. Cansız bedeni kimyasal madde kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olabilir dedi Adalet Bakanı. Bu ihtimal üzerinde durulduğunu belirtildi. Aynı zamanda Gürlek, Rojin Kabeş ve Kaşif Kozinoğlu dosyalarıyla ilgili de bilgiler verdi.
3: Burada yoğun şüpheler var. Başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya.
4: Savcılık iz üstünde. Bütün ihtimalle

0: İhtimaller değerlendiriliyor, tüm deliller inceleniyor.
1: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım.
0: Adalet Bakanlığı bünyesinde özel olarak kurulan ve faili meçhul dosyaları raftan indiren birim 40 dosyayı aydınlattı. Şimdi liste başında Gülistan Doku var. Bakan Akın Gürlek yargı muhabirlerini kabulünde Gülistan Doku'nun naaşının yerinin birkaç kez değiştirilmiş olabileceğine dikkati çekti. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor diye konuştu.
2: Bu soruşmanın sonuna kadar girilmesi gerekiyor. Şüphelilerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli.
0: Bakan Gürlek, Rojin Kabayış soruşturmasıyla ilgili de cep telefonuna yönelik teknik incelemelerin sürdüğünü açıkladı. DNA incelemeleri yapıldı. Cep telefonuna yönelik teknik incelemeler de devam ediyor. Ancak şu an itibariyle doğrudan ve kesin bir sonuca götüren somut bir veriye ulaşıldığını söyleyemeyiz diye konuştu.
1: Tam olay belli de değil yani bu cinayetin intiharı mı? İşte zaten biz bunu çözmemiz lazım. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bu bütün hususların araştırılması lazım.
0: Ve Kaşif Kozinoğlu dosyası. Son olarak ikinci dalga operasyonda aralarında doktor, ambulans şoförü ve medya mensuplarının da bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Bakan Gürlek, gelen şikayet ve ihbarlar neticesinde soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Elbette bunun mutlaka bir cinayet olduğunu peşinen söylemek doğru değil. Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Süreç devam ediyor, bilgisini paylaştı.
3: Suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu madde ticareti yapma gibi birçok iddiayla yargılanıyordu. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 286 yıla kadar hapsi istenen Ersoy bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullandım ama temin etmedim dedi. Suçladığı isim dikkat çekti. Savcı Ersoy'un tutukluluk halinin devamını talep etti.
0: Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ve 286 yıla kadar hapsi istenen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy aylar sonra ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma 2 saat geç başladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık kendini savundu. Hazırlanan 96 sayfa iddianamede suçlamalar çok ağırdı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları yöneltildi.
4: Bildiğimizi gördüğümüzü anlatacağız.
0: Mağdurlar da bir bir kürsüye çıktı. İlk dinlenen Melis Asena Özkan'dı. Özkan, Mehmet Akif Ersoy'la şüpheli Nurullah Dündar'ın kendisini uyuşturucu kullanımı için zorladığını anlattı.
5: İş aradığım dönemlerde iş vaadiyle o girdaba çekildim. Nurullah beni işe aldıracaktı. Ofisine gittim. Ofisinde gizli kamera vardı. Ben kapattırdım. Hatta telefonumda görüntülerim vardı. Ben onları sildirdim. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. İkisi de beni uyuşturucuya zorladı. Akif operasyon düzenlendiğinde bana Nurullah Mahmut Dündar'ın adını anmamam için rüşvette bulunuldu.
0: Diğer mağdurlarsa Ersoy'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Konuşma sırası suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Akif Ersoy'daydı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
6: Ben Habertürk'te bazı arkadaşları görevden aldım. Bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. Hakkında iddialarda bulundu. Dosyada ismi geçen kişilerin pek çoğu arkadaşım. Sanıklar da mağdurlar da. Uyuşturucu kullandığım doğru ama kimseye zorla kullandırmadım. Kullandım. Hatamı hata. Kabul ediyorum.
0: Ersoy savunmasının devamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş'in kendisine iftira attığını söyledi.
6: Veys Ateş bana iftira atıyor. Ben ilk olarak onunla kullandım.
3: Gaziantep'te 75 yaşındaki bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 59 yaşındaki yeğenini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı amca jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.
7: Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti. Amca tartıştığı yeğenini öldürdü. Olay Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 75 yaşındaki bir kişiyle 59 yaşındaki yeğeni Hüseyin Badem, Antep fıstığı bahçesinde karşılaştı.
8: Hüseyin Badem fıstık tarlasına geldi. O esnada amcası da buradaydı. Amcasıyla yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü. 75 yaşındaki amca yanında getirdiği silahla Hüseyin Badem'i ateş etti.
7: Ağır yaralanan Badem tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
8: Olay yerinden kaçan amca jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Badem Sarılar köyünde toprağa verildi.
7: Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
3: Efendim, Hürriyet'ten bir haber okuyacağız şimdi. Trafikteki bir magandaya dair bir haber. Silah gösteren o maganda tutuklandı diyor. Oyuncu Melisa Döngel'e trafikte silah gösteren sürücü tutuklandı. Olay 9 Eylül Çarşamba günü Sarıyer Poligon Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Bir sürücü trafik akışında olduğu caddede duraklayarak Döngel'le yanındaki MFS'ye silah gösterdi. Oyuncunun şikayeti üzerine polis ekipleri magandayı yakaladı. Almak için bir çalışma başlattı. Aracın plakasından 45 yaşındaki AO olduğu belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan kontrollerde bulunan taşıma ruhsatlı silahına el konuldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen AO çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheliye yasak yerde duraklama, saygısızca araç kullanma ve muayenesiz araç kullanma suçlarından da idari para cezası kesildi. Silah gösteren maganda tutuklandı başlığıyla Hürriyet gazetesi bu habere bugün yer verdi. Ve devam edelim. Eskişehir'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı efendim. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken aynı araçta yolcu olarak bulunan kadın polis ekibine sürücüyü tanımadığını söyledi.
7: Kaza yaptı, sonra da kaçtı. Araçtaki yolcunun sözleri ise şaşırttı.
9: Katil bir şeydi. Hatırlamıyorum ya, tanımıyorum.
7: Eskişehir Tepebaşı'nda seyir halindeki hafif ticari araçla otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki yolculardan biri yaralandı. Ticari araçtakiler ise yara almadı. Yaralanan yolcu ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken hafif ticari aracın sürücüsü yaya olarak kaçtı. Yaşananlar an be an kameraya da yansıdı. Hafif ticari araçta bulunan kadın yolcu sürücüyü tanımadığını öne sürdü. Polis ekibi olay yerinden kaçan sürücünün kullandığı hafif ticari araca 46 bin lira para cezası uyguladı. Kazaya karışan diğer otomobile ise aracın periyodik muayenesinin yapılmamış olması ve zorunlu trafik sigortasının bulunmaması gerekçeleriyle 3.965 lira idari para cezası kesildi.
3: Efendim, havanın notlarına bakacağız. Hava sıcaklıkları ülke genelinde tekrar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcak hava ne kadar daha sürecek? Sonbahar havası artık ne zaman etkili olacak? Merak edilen sorulardan bir tanesi. Meteoroloji uzmanı Adil Tek bizlerle birlikte. Günaydın hocam, hoş geldiniz.
10: Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum, yayınlar
3: diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Havanın durumunu merak ediyoruz. Hemen sözü size bırakayım.
10: Evet, genel olarak sakin, yağışların geçtiği, azaldığı, bittiği birkaç gün geçirdik. Ama önümüzdeki haftadan itibaren tekrar yeni yağışlar gelmeye başlıyor ama bugün için ülke genelinde yağış yok denecek, az diyebiliriz ki sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda Van Hakkari içerisinde çok kuvvetli olmayan, şöyle haritamızda da gözüken zayıf bir yağışlar var. Çok kuvvetli Karadeniz'de de yüksek kesimlerde, yani dağlık kesimlerde devam eden yağışlar olacak gün içerisinde, özellikle öğleden sonraki saatlerde. Ama genel olarak ülke genelinde yağışsız. Kuzey kesimlerde zaman zaman parçalı bulutlu bir hava. Yine Edirne ve yani Trakya'nın Edirne Kırklareli çevreleri ve Ege'de İzmir, Aydın, Manisa çevrelerinde sıcaklıklar yine 30-35 derecelerin üzerine çıkıyor. 30 derecelerin üzerine çıkıyor. Güneydoğu Anadolu yine aynı şekilde sıcak bir durumda. Ama şunu da söyleyebiliriz ki pazar günden itibaren kuzeyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistem var. Özellikle öncelikle Trakya'da pazar günü öğleden sonra Trakya'da başlayacak olan yağışlar akşam saatleri İstanbul ve Marmara'nın doğusuna doğru kaymış olacak ve pazartesi günü özellikle yurdun kuzeyi ve orta kesimlerinde o yağışları görüyor olacağız. Yani ayın 14'ünden sonra artık biraz daha sıcaklıklar düşmese de yağışların geldiği haftalar, günler artık yavaş yavaş tekrar gelmeye başlıyor.
3: Bu sene yaz biraz geç geldi. Bizler şöyle yorum yaptık. Acaba kışta geç gelir mi? Yaz süresi biraz kayar mı diye düşündük.
10: Biraz daha öyle gözüküyor. Hı-hı. Şöyle ki aslında geçtiğimiz haftalarda da geçtiğimiz yayınlarımızda sıklıkla konuştuk. Kış, yani yaz bu sene biraz daha uzayacak. Her ne kadar bu hafta biraz serin yaz. 14 ile yaklaşık 21 arasındaki olan önümüzdeki hafta biraz serin geçecek. Ortalamaların altına düşen sıcaklık değerleri var ama 21'inden sonra tekrar sıcaklıkların ama tabii ki bu sonbaharın kendi normallerinin biraz daha üzerine çıkacak. Tam o yaz aşırı sıcaklıklar değil ama kendimizi öyle çok aşırı üşüyor hissetmeyeceğiz.
3: Yazlıkları ne zaman kaldıralım hocam?
10: Yazlıkların kalkmasına biraz daha var gibi ama biraz geceleri sonbaharın serinliği başladı artık. Yani gece sıcaklıkları biraz daha üşüyor. Gece bunaltan, evet, evlerde uyutmayan o sıcaklıklar öncelikle yani kuzey kesimlerde artık etkisini kaybetti ama yani Akdeniz özellikle Antalya, Adana, Mersin oralar hala ve İzmir hala yüksek değerlerde sıcaklıklar devam ediyor. Hemen bölgelerimize de bakarsak şöyle bugün kuzey dediğimiz gibi kuzey kesim genel olarak parçalı, güneyde o sıcak hava devam ediyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kuvvetli olmayan yağışımız var. Hemen Marmara'dan başlayalım diyeceğim. Şunu alayım şöyle.
3: Biraz geç geliyor sanırım hocam. Evet. Bekleyelim dilerseniz. Bu arada genel yüksek yerlerde kar haberleri duyduk hocam.
10: Kar şöyle ki Süphan Dağı'nda oldu. Yani rakımın yüksek olduğu yerlerde yağışlar vardı. Kar yağışları oralarda kendini gösterdi. Artık geçtiğimiz günlerde mesela iç kesimlerde Ağrı'da sıcaklık değerleri eksi değerlere inmişti. Hemen Marmara'ya geçersek.
3: Siz basınca oldu.
10: Marmara'ya geçelim şöyle. Evet yani gördüğünüz gibi az önce söylediğimiz gibi Edirne oldukça sıcak. 34 dereceler İstanbul'daki 29 derecelik sıcaklık devam ediyor. Yakın plan için bugün yani yağış gözükmüyor. Parçalı bulutlu bir hava var. Birazdan Marmara'nın güneyinde 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerlerini görüyoruz. İstanbul detayına da baktığımızda gördüğünüz gibi pazar günü akşam saatlerine gece geç saatlerde İstanbul'a yağış geliyor ve pazartesi günü İstanbul yağışlı. Salı ve çarşamba da aslında yağış İstanbul'a görüyoruz ama o yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil. Dediğimiz gibi önümüzdeki hafta 26-27 derecelik yani 29-30 derecelerde sıcaklık yükselen sıcaklık değerleri 26-27 derecelere kadar gece sıcaklıkları 17 dereceye kadar iniyor. Hemen dönelim.
3: Yani akşamları üşümeye başlayacağız yavaş yavaş gibi, evet, duruyor.
10: Ege'ye bakalım hemen. Ege'de de İzmir'de 32-33 derecelere kadar çıkıyor ama İzmir'in iç kesimlerinde biraz da 36-37 özellikle Bayındır gibi iç ilçelerde sıcaklıklar 36-37 derecelere bugün çıkıyor. Yine Aydın her zaman olduğu gibi 38 derece, Manisa'da oldukça sıcak. Yani Ege'deki o yüksek sıcaklıklar devam ediyor ama iç kesimlere doğru gece sıcaklıkları düşmüş vaziyette. İzmir içinde çok yakın planda yağış gözükmüyor ama yüksek sıcaklıklar artık sönümlenmeye başlıyor. Yani en fazla pazar günü 34 derecelere kadar çıkıyor. Devam eden günlerde 30 derecelik bir sıcaklık sürüyor İzmir'de. Hemen Akdeniz'e de bakalım. Şöyle.
3: Ege ve Akdeniz biraz o sıcaklıkları hissedecek gibi.
10: Evet yani Akdeniz'de her ne kadar Antalya 32 derece gözükse de Adana örneğin 35 derece, Burdur 35 derece, Antalya'da denizden esen bir esinti var. O yüzden Antalya'nın sıcaklığını fazla yükseltmiyor. Nem değerleri çok yüksek. Antalya, Mersin, Hatay buralarda o yapış yapış hava hala sürüyor olacak. Antalya'nın uzun vadesine de bakalım. Şöyle önümüzdeki birkaç günlüğüne. Sıcaklıklar 32-33 derecelerde ama bu şunu işaret ediyor. Antalya'da güneyden esen esinti var ve nem değerleri yüksek. Sıcaklıkları çok fazla yükseltmediğini görebiliyoruz Antalya için. Akdeniz'de de yakın plan için yağış gözükmüyor. Devam edelim. İç Anadolu'ya baktığımızda başkentte de bugün için 31 dereceye kadar çıkan sıcaklık değerleri var. Genel olarak 30-31 derecelerde, hatta sadece biraz Yozgat düşük değerlerde. Genel olarak bugün de yağış yok ama önümüzdeki o gelecek olan sistem pazar gününden sonra önümüzdeki hafta içerisinde
3: Ankara'yı da etkileyecek mi?
10: Başkent'te de yağışlar gelecek ama biraz daha çarşamba gününe kayıyor. Yani o sistem biraz daha çarşamba günü kendini gösteriyor. Kuzeyden gidiyor birazcık o sistem. Hafta sonuna doğru sıcaklıklar 34 derecelere kadar çıkıyor. Biraz daha sıcak ama gece sıcaklıkları gördüğünüz gibi 16-17
3: derecelerde. Evet, sıcaklık farkı oldukça fazla.
10: Yani başkentte artık epeydir aslında uzun zamandır başkentte rahat rahat gece saatlerinde uyumlu
3: biliyor. Evet, artık o serinlikler başladı
10: İç
3: gibi.
10: İç Anadolu'da durum böyle.

0: Karadeniz'e baktığımızda uzun zaman Karadeniz'in yağışlarını konuştuk. Geçtiğimiz çarşamba günden bu yana yağışlar Karadeniz'de kesilmiş vaziyette. Sadece bugün biraz daha dağlarda yağışlar var. O hani şehir merkezlerinde, büyük ilçelerde, kıyı bandında yağış yok. Genel olarak sıcaklıklar Batı Karadeniz'de Karabük en sıcak ve Kastamonu 31 derecelere kadar çıkıyor ama gece sıcaklıkları oldukça düşük. Doğu Karadeniz'de 25-26 derecelik sıcaklıklar var. Hemen Trabzon detayına bakalım. Trabzon'da da gördüğünüz gibi salı günü yağış gözüküyor. Gelecek olan sistem salı günü, pazar günü gelecek olan sistem o tarafa doğru kaymış olacak. Ama Karadeniz'in yani Trabzon'un genel olarak sıcaklıkları çok değişmedi. Çok aşırı sıcak olmadı ama yağış nefes aldırmadı Karadeniz'de. Bunu söyleyebiliriz ama bugünler biraz daha rahat geçiyor Karadeniz'de. Güneydoğu Anadolu en sıcak illerimizden. Hemen Güneydoğu Anadolu'ya da bakalım. Yani bölgemizden sıcaklıklar 35-36 artı 40 derecelerin altına inmeye başladı. Yakın plan için yağış gözükmüyor yine buralar için ama şunu söyleyebiliriz ki Ekim-Kasım aylarında Güneydoğu Anadolu oldukça bol yağış alacak gözüküyor. Şanlıurfa'ya baktığımızda sıcaklıklar 36-37 derecelerde, gece sıcaklıkları 22-23 derecelere kadar iniyor. Son olarak da Doğu Anadolu'ya bakıp
1: Doğu Anadolu'ya da bakıyor olacağız.
0: Evet. Doğu Anadolu'da da yakında yine yağış gözüküyor ama gece sıcaklıkları oldukça düştü. Ardahan'da görüyorsunuz 4 derecede.
1: Evet Kars'ta hocam 4 dereceye kadar düşüyor. Sabah 24, akşam 4 derece.
0: Yorgan, battaniye
1: gerçekten artık. Gerçekten öyle. Orada artık yavaş yavaş sobalar yanmaya başlayacak diye tahmin ediyorum.
0: Doğu Anadolu genelinde de öyle. Erzurum'da ve Ağrı'da da yine sıcaklar 7-8 derecede kalıyor. Güneyine doğru biraz sıcaklıklar artıyor ama gündüz yaz, gecesi kış diyebiliriz.
1: Gerçekten oldukça büyük bir sıcaklık farkı
0: diyebiliriz.
1: Var.
0: Gördüğünüz gibi Erzurum'da da yakın planda yağış gözükmüyor. 26-27 derecelik sıcaklıklar var. Gece sıcaklıkları da artık 7 ile 10 dereceler arasında değişiyor. Söylediğimiz gibi ülke genelinde bu hafta biraz daha serin bir havayı göreceğiz. Hı hı. Ardından sıcaklıklar gene mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrediyor olacak gözüküyor.
1: Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Adil Tek konuğumuzdu. Havanın son durumunu paylaştı efendim. Şimdi bir de başkente uzanacağız. Başkentteki barajlara bakacağız. Ankara'dan kuraklık sinyalleri gelmeye devam ediyor çünkü. Öyle ki yağışların azalmasıyla birlikte Ankara'ya su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı da %40'ın altına geriledi. İşte barajlardaki o doluluk oranları.
2: Ankara'nın su kaynaklarında alarm zilleri çalıyor. Kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %40,68 seviyesine kadar çekildi. ASKİ verilerine göre kentin aktif kullanılabilir su oranı ise %33,77 olarak kayıtlara geçti. 93 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunan Eyrekkaya, %70'e yaklaşan doluluk oranıyla şu an başkentin en güçlü can damarı konumunda. Ancak genel tablo o kadar da iyimser değil. Su kaynakları arasında yüzleri güldüren tek adres, %100 doluluk oranıyla zirvede yer alan Kesikköprü Barajı oldu. Onu %53,95'te Çubuk 2, %53,18'de Akyar ve %50,51'le Kavşakkaya barajları takip ediyor. Kurtboğazı Barajı ise %40,84 seviyesinde. Ankara'nın en büyük ana rezervi olan Çamlıdere Barajı ise %36,61 doluluk oranını yakalayabilmiş durumda. Listenin en alt sıralarında ise tehlike daha büyük. Kargalı Barajı %31,37, Peçenek Barajı %29,44 seviyelerinde seyrederken, doluluk oranı %10,14'e kadar düşen Türk Şerefli Barajı adeta kuruma noktasına gelmiş durumda. Yetkililerse su tüketiminde tasarruf çağrılarını yineliyor.
1: Efendim eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden açılan o soruşturmada 9 şüpheliden biri tutuklandı. Bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılacak efendim. Ölümünün ardındaki sır perdesi de aralanmaya çalışılacak böylece. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bize o noktada bekliyor. Soruşturma sürecine ilişkin detayları aktarmak için hazır. Hemen dönelim. Ahmet günaydın. Nedir detaylar? İşlemler başladı mı? Son bilgileri senden alalım.
3: Günaydın. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı başındayız ve bu hemen arkamızda bulunan mezar önümüzdeki saat dilimleri içerisinde, çok yakın bir süre zarfı içerisinde fetih kabir işlemi uygulanacak. Peki neden bu önemli? Şimdi kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer.

0: talep ediyor. Bu ilaçların arasında vitamin ilaçları da var. İşte bu noktada ailenin vermiş olduğu bilgileri hatırlıyoruz. Ailenin ortaya koymuş olduğu iddiaları hatırlıyoruz. Ve yine Cozinol'un avukatının da vermiş olduğu çeşitli bilgileri hatırlıyoruz. Onlar neler söylemişlerdi? Cozinol'un evladı yine babasının kalp kriziyle öldüğü iddiasını üzerine babamın herhangi bir kalp rahatsızlığı yoktu demişti. Yine beraberinde ailenin avukatı da vermiş olduğu bir başka demeçte herhangi bir şekilde istenilen ilaçlara ulaşılamadığının da altına çizmişti. İşte Cozinol'un mezarının fethi kabir işlemi yapılmasının ardından aslında şunlar bulunması için çaba gösterilecek. Bir toksikoloji raporu hazırlanacak. Kimyasal bir rapor hazırlanacak. Bu raporda gerekli ilaçlar kullanıldı mı? Farklı ilaçlar mı verildi? Veya bir yine cinayet şüphesiyle alakalı başka ilaç verilerek kendisinin aslında sağlık durumu bunun bile isteği mi kötüleşmesine sebep olundu veya ona dair başka bir emare var mıydı, yine herhangi bir şekilde bir zehirlenme iddiasına yönelik herhangi bir bulgu var mıydı, bunlara yine bakılacak. Soruşturmadaki son durum ne, ondan da bahsedelim. Soruşturmadaki son durum aslında ikinci dalga operasyonu yapılmasıyla beraber daha da ilerledi. Öyle ki ilk dalga operasyonunda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve bunlardan 10'unun gözaltına alınmış olduğunu, bunlardan bir ise firari olduğunu biliyoruz. Peki firari olan kim? Ferhat Veysigül. İlk dalga operasyonunda firari olması aslında kendisiyle alakalı başka bilgileri de beraberinde getiriyor. Ferhat Veysigül'ün FETÖ kapsamında firar ettiğini biliyoruz ve beraberinde o yaşanan günde, yani Kaşif Cozinoğlu'nun öldüğü günde alarm sesini radyo sesiyle boğan ve bununla güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı tespit edilen bir kişi. Ve sonrasında ikinci dalga operasyonda da 9 kişi gözaltına alındı. Bunlardan da jandarma er olarak bilinen bir kişi, o gün için jandarma er görevini devam ettiren bir kişinin tutuklanmış olduğunu biliyoruz. İçlerinde sağlıkçılar var. Daha önceki dalga operasyonda o cezaevindeki görevli kişiler de var. Anlayacağınız o güne dair her türlü şu an derinlemesine araştırılma yapılmaya devam ediyor. Son olarak da fethi kabir işlemi var. O da yine bugün gün içerisinde gerçekleşecek ve bizler de takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Fahiş kiraların önüne geçmek için hayata geçirilen sosyal konut projesinde sırada kiralık konutlar var. İlk etapta İstanbul'da 15 bin kiralık konutunun yapımına başlandı. 12 ilçede hummalı bir inşaat var. Çünkü 14 Eylül'de kuralları çekilecek konutlardan 1071'i Ekim ayında artık teslim edilecek. Peki kira bedelleri ne kadar, başvuru şartları ne? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
3: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
4: Başvuru Eylül'de, ilk teslimat Ekim'de. Kiralık sosyal konut projesi başlıyor. Ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
3: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
4: 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk 1071 konutun anahtar teslimi olacak. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Peki konutlar hangi ilçelerde yer alacak?
3: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
4: Konutlar 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak 4 kategoride olacak. 1 artı 1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2 artı 1 için 12 bin lira, 3 artı 1 için 15 bin lira ve 4 artı 1 için 18 bin lira olarak belirlendi. Bakan kurum kiralık konuta başvuru şartlarını da açıkladı.
3: 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. En az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
2: Efendim bir

0: İstanbul Bankası'nın yeni evlere yönelik başlattığı konut kredisi kampanyasında şartlar belli oldu. Kredi aylık %2,60 faiz oranıyla 120 aya varan vadeyle sunulacak. Kredide aylık eşit taksitli ve serbest ödeme seçeneklerinin yanı sıra 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı da bulunacak.
1: $1 milyon kredi talep eden bir ev sahibi olmak isteyen çiftimiz için vade oranımız 120, faiz oranımız 2,60, aylık ödememiz 27.252 lira, toplam ödememiz de 3.270.240 lira.
2: Yeni evlenmiş ve ilk evini alacak olan çiftlere müjde geldi. Açıklanan son konut kredisi kampanyasıyla o çiftler 2,60 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.
3: Yeni evlere konuta kredi desteği geldi. Bir kamu bankası yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyasını başlattı.
1: Merkez Bankası'nın bu vadeli repo ihalelerine başlamasıyla beraber piyasada bir miktar faiz indirim beklentisi başladı. Bir kamu bankası da yeni evlilere özel bir kredi paketiyle faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu.
3: Kredinin aylık faiz oranı %2,60 olarak belirlendi. 1 milyon lira kredi çekenler 120 ay vadede aylık 27.252 lira taksit ödeyecek. 2 milyon liralık kredinin aylık taksidi 54.504 lira olacak. 3 milyon lira kredi kullananların ise aylık ödemesi 81.750 liraya çıkacak.
1: Tabii burada evli çiftlerden birinin 36 yaşından gün almamış olması, evliliklerine 3 yıldır devam etmesi şartıyla beraber müracaatlar başlayacak. Kredinin müracaatı ile beraber bazı şartlar da var. Kişinin taksit tutarı kadar bir açık hesabı olması bankada, 3 adet otomatik ödeme talimatı, bankaya ait onaylanmış bir kredi kartı ve internet mobil bankacılığının da onaylanmış olması ve uygulanabilir olması gerekiyor.
3: Kredide aylık eşit taksitin yanı sıra serbest ödeme ve 3 aya kadar ödemesiz dönem seçenekleri de bulunuyor.
1: Kredinin yıllık maliyetinin %38 olduğunu ve kişilerin talebine göre 3 ay ödemesiz ya da eşit taksitli ödeme sistemleriyle beraber de müracaat edebileceklerini de söylemiş olayım.
3: Ayrıca ek olarak hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptırılması isteniyor.
1: Belli bazı masrafları var. Ekspertiz bedeli 28.202 lira, ipotek tesisi 3.600 lira, hayat sigortası yaşa göre değişiyor ama 35 yaş için 9.000 lira ve kredi tahsis bedeli de 5.000 lira olarak belirlenmiş.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki programın ardından Baba Ocağı Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan meydanı dolduran hemşerilerine seslenerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
5: Sizleri Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki temaslarının ardından Baba Ocağı Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşerileri Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
5: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
3: Kalabalığa seslenen Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaklaşan seçimlere ilişkin kararlılık mesajı verdi.
5: Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Bölgedeki çay üreticilerini de unutmadı.
5: Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
3: Erdoğan konuşma sonrası Güney Suluların sevgi gösterileri eşliğinde konutuna geçti.
0: Efendim? Efendim Ankara Büyük

0: Eskişehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmayıp aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi muhalefet cephesinde taşları yerinden oynattı. Erdoğan'dan randevu isteyen Yavaş'ın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada yine kulisleri hareketlendirdi. Çünkü o açıklamanın satır araları iki partiye de rest olarak yorumlandı.
1: Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mülkiyatı edemez.
2: Partiden ihraç et, yeni parti kurmak zorunda bırak. Ondan sonra kendi kendine kumda oynayarak meşru yönetim seç.
3: Rakiplerde tartışmada eski, ortalığı karıştıran son gelişme ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın külliye ziyareti. O ziyaret tarafları bir kez daha karşı karşıya getirdi.
4: Siyasi tartışmalar da devam ediyor. Biz mümkün olduğu kadar bunların dışında kalmaya devam ediyoruz.
3: Yavaş, CHP'nin kuruluş yıldönümü gibi sembolik bir günde hiçbir etkinlikte yer almadı. Genel merkezde verilen resepsiyonda Kemal Kılıçdaroğlu partiden istifa edip sonrasında geri dönen Muharrem İnce de dahil eski ve yeni isimlerle bir aradaydı. Aynı saatlerde Mansur Yavaş'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyedeki makamında olduğu bilgisi paylaşıldı. Görüşme talebi bizzat Mansur Yavaş'tan gelmişti. Yavaş o görüşme sonrası bir paylaşımda bulundu. Nazik kabullerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Kabulde metro yatırımları ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek için teşekkürlerimizi ilettik ifadesini kullandı. Ziyaret sonrası kulisler hareketlendi. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini Özgür Özel'e bizzat söylediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise Bülent Kuşoğlu aracılığıyla haberdar ettiği öne sürüldü.
2: Benim ondan haberim var. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
3: Sürpriz ziyaret Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK toplantısında da gündeme geldi.
5: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
3: Ziyaretin hem CHP'yi hem yeni partiyi rahatsız ettiği konuşulurken Mansur Yavaş'tan hakkındaki eleştirilere rest gibi yanıt geldi. Yavaş yaptığı paylaşımda, eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem ifadesini kullandı.
6: Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak. Büyük ihtimal CHP'den istifa edecek. Eylül ayı içerisinde olabilir. Yeni partiye katılmıyor. Mansur Yavaş bağımsız kalacak.
3: CHP tüm bu tartışmaların gölgesinde bir yandan da kurultaya hazırlanıyor. Hatta iddiaya göre Cumhurbaşkanı adayı dahi belli.
7: Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Büyük Kurultay'da da inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı da açıklayacağız.
8: CHP üyesi değil ama CHP'li bir ailemiz.
3: Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle hakkında açılan 3 davayı da kaybederek toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
0: Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sandık başına gitme tarihi belli oldu. Adanın kuzeyinde gerçekleştirilecek milletvekili seçimlerinin 6 Aralık 2026 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. KKTC'de seçim takvimi netleşti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkireyle milletvekilliği genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026'da aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Böylece KKTC'de seçmen 6 Aralık'ta hem milletvekillerini hem de yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidecek. Başbakan Ünal Üstel de iki seçimin aynı tarihte yapılması konusunda hükümetin kararlı olduğunu açıklamıştı. Meclisin bu kararıyla birlikte KKTC'de genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının önündeki engel de kalkmış oldu. Efendim, Türkiye'ye karşı sırtını İsrail'e dayayan Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Christodoulidis'in İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la bir araya geldiği anlar paylaşıldı.

0: Şimdi görüşmenin ardından Rum lidere övgülerde bulunan Herzog, Christodoulidis'i İsrail'in büyük dostu olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Güney Kıbrıs basını ise kritik görüşmeyi Türkiye karşıtı olarak değerlendirdi.
1: Türkiye ile gerilimin gölgesinde Rum kesimi ve İsrail arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Rum lider Christodoulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırladı.
2: Sizi yeniden Kıbrıs'ta ağırlamak büyük bir zevk. Bize yabancı değilsiniz. Ailenizin Kıbrıs ile köklü ve kişisel bağları var.
1: Görüşmenin ardından Herzog, Rum lidere övgüde bulundu. Adanın güneyine güçlü bir sevgi beslediğini dile getirdi.
3: Ülkenizi çok seviyorum ve çocukluğumdan beri severek büyüdüm. İsrail'in büyük bir dostusunuz. Benim hayalim Lübnan Başkanı, Kıbrıs Başkanı ve İsrail Başkanı olarak burada, hatta tam bu noktada bir araya gelebilmemiz.
1: İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, iki liderin temaslarının ülkeler arası işbirliği ve ortaklığı derinleştirmeyi amaçladığını kaydetti. Rum basını görüşmenin Türkiye'ye karşı yapıldığı değerlendirmesinde bulundu. Fine News gazetesi iki liderin bölgede artan gerilimi ve ülkeler arası askeri işbirliğini geliştirmeyi ele aldıklarını işaret etti. Geniş güvenlik önlemleri alınan ziyarete ülke içindeki bazı muhalif kesimler karşı çıktı.
0: İsrail işgali altındaki Kudüs'te Siyonizm vahşisinin gerçek boyutları bir kez daha gözler önüne seren bir olay yaşandı efendim. İsrail vatandaşı bir kişi önce marketlere giriyor. Marketlerde dolaşıyor ve bebek mamalarına anestezik madde enjekte ediyor. Korkunç olayı çok sayıda bebeğin hastalanması üzerine başlatılan soruşturma gün yüzüne çıkardı. Hastalanan bebeklerin tek ortak noktasının mama tüketmek olduğunun öğrenilmesiyle çevre marketlerin güvenlik kameraları mercek altına alındı. Ve kan donduran gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Bir İsrail vatandaşının kapalı kutudaki bebek mamalarına anestezik madde enjekte ederek raflara geri koyduğu tespit edildi. Söz konusu İsrailli gözaltına alınırken mamaya enjekte edilen maddenin anksiyete tedavisinde kullanılan sakinleştirici bir madde olduğu anlaşıldı.

0: Türkiye'nin daha önce İsrail'le ticareti tamamen durdurmasının ardından benzer bir karar da batılı ülkelerden geldi. Bu durum kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ayrıntılara bakalım.
1: Önce 54 kalemde, ardından da bütün kalemlerde İsrail'le ticari ilişkileri durdurduk. Yaklaşık 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfı nazar ettik.
2: İsrail tüm uyarılara rağmen Gazze'deki soykırıma devam ediyor. Türkiye ise yaşanan bu insanlık dramına karşı ilk andan itibaren en somut adımı atarak İsrail'le olan ticari ilişkilerini tamamen durdurmuştu.
3: 2 Mayıs 2024 tarihinde hükümetimizin aldığı kararla Türkiye'den İsrail'e bütün ürün gruplarında ihracat, ithalat ve transit ticareti durdurduk. Dünyada öncü ülke konumundayız.
2: Türkiye'nin başlattığı bu ticari ambargo dalgası nihayet Avrupa'da da karşılık buldu. Batılı ülkeler İsrail'e yaptırım uygulayan Türkiye ile sonunda aynı çizgiye geldi. Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi.
4: İsrail'e karşı alınmış kararlarda korku bariyerinin de aşılması anlamında çok kritik bir eşik olduğunu düşünüyorum.
2: Kararı Ankara'dan da destek gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı bölgede adil ve kalıcı barışın sağlanması için İsrail'in işgal faaliyetlerine gerekli tepkinin gösterilmesinin temel koşul haline geldiğini ifade etti.
4: Bu eşiğin aşılması ve samimiyetin ispatlanması durumunda İsrail yayılmacılığı ve İsrail'in Siyonizmin çok ciddi anlamda bölgedeki küstahlığının bir miktar önüne geçilebilme kapasitesinin bulunduğunu düşünüyorum.
2: Alınan bu karar uluslararası kamuoyunda Avrupa Türkiye'nin çizgisine geldi şeklinde yorumlandı.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'da düzenledi. İsrail'in bölgedeki saldırılarına karşı uluslararası topluma somut adımlar atma çağrısı yapıldı. Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih süreci de yine bu toplantının ana maddelerinden biriydi.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Bakanlık yine alabora olan yolcu gemisi ve Silivri açıklarındaki gemi kazalarına ilişkin arama kurtarma çalışmalarının da kesintisiz sürdüğünü bildirdi.
6: 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan vatandaşlarımız ile 2 Eylül'de Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan geminin kayıp mürettebatına yönelik arama kurtarma faaliyetlerimiz, deniz kuvvetlerimize ait unsurlar tarafından 7 gün 24 esasına göre sürdürülmektedir.
5: İsrail, Lübnan ve Gazze'de gündemdeydi. Lübnan'da bölge halkının göçe zorlanmaya devam edildiğine yer verildi.
6: Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İsrail, Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını sistematik bir şekilde sürdürmekte ve bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir. Lübnan'da 2 Mart 2026 tarihinden bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.300'ü, yaralananların sayısı ise 12.300'ü aşmıştır. Filistin'de ise sadece ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1.300'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı yaklaşık 75 bine ulaşmıştır.
5: Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, Güney Kıbrıs'ta ölen Rumlar için bir anıt projesi gündeme getirdi. Toplantıda bu konu da gündeme geldi. Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz ifade edene yer verildi. Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih süreci de toplantının ana maddelerinden biri oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tek devlet, tek ordu anlayışı kapsamında SDG'nin fesih ve entegrasyon sürecinin yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Toplantıda envantere yeni giren silah sistemlerine de değinildi.
6: Son bir hafta içerisinde MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmat, savunma sanayi paydaşlarımıza orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankı ana silah sistemi, Aselsan tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza hassas güdüm kiti ve lazer güdüm kiti teslimatları başarıyla gerçekleştirilmiştir.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: Pen. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.

0: Mobilya.com.tr'de.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermob 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermobistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Akbank Vino iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Akbank daima seninle.
1: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
10: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
13: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
15: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
16: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
1: Bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılacak. Ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak. Peki gelişmeler ne? A Haber muhabiri Ahmet Nazip Vural soruşturma sürecine ilişkin detaylarla karşımızda.
2: 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde şüpheli şekilde ölen ve öldüğü günde ölüm sebebi olarak kalp krizi gösterilen Kaşif Kozinoğlu ile alakalı soruşturma 15 yılın ardından tekrar başlatıldı ve bugün itibariyle de Kaşif Kozinoğlu'nun hemen arkamızdaki mezarı fethi kabir işlemine tabi tutulacak. Hemen o mezarı sizlere gösterelim, aktaralım. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında bulunduğu cezaevinde kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtilmişti. Ancak ölümünün şüpheli olduğu ve şüpheli olduğu bu ölümle alakalı da fethi kabir işlemiyle alakalı olası bir cinayet şüphesine dair bulgular aranacak. Peki nasıl? İşte görmüş olduğunuz bu mezarda yapılacak fethi kabir işlemiyle aslında Kaşif Kozinoğlu'nun vücuduna ait çeşitli bulgular ortaya çıkartılmaya çalışılacak. Bu noktada kendisinin vefat etmeden hemen önce istemiş olduğu ilaçlar, vitaminler bunları ulaşabildi mi veya ulaştığı takdirde de doğru ilaçlara mı ulaşıldı, kendisine doğru ilaçlar mı verildi, bunlar kontrol edilecek. Öyle ki ailenin ve beraberinde aile avukatının, Kozinoğlu'nun avukatının bu noktada bir ortaya atmış olduğu bir iddia vardı. Öyle ki kendilerinin Kaşif Kozinoğlu'na doğru ilaç verilmediği yönünde bir iddiası vardı. Bu iddia da yine ortaya çıkacak bulgularla birlikte kesinleşecek diyelim. Konuyla alakalı İki farklı dalga operasyonu gerçekleştirildi. İlk dalga operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin firar halde olduğunu biliyoruz. Toplam 11 gözaltı kararı vardı. İkinci dalga operasyonundaysa 9 kişinin gözaltına alınmış olduğunu hatırlatmış olalım. Ve bu 9 kişinin arasından bir kişinin de tutuklandığını hatırlatmış olalım. Dönemin jandarma eri olarak bilinen bir kişinin tutuklandığını belirtelim. Ve 7 şüpheli hakkında da adli kontrol verildiğini ve bir kişinin de İlk dalga operasyon kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı biliniyor. Peki soruşturma nasıl ilerleyecek? Önümüzdeki günler ve haftalar bize neyi gösterecek bu noktada? İlk etapta Kozinoğlu'nun dalga operasyonlarının yanı sıra mezarından alınabilecek bilgiler ve bulgular adli tıpta değerlendirilecek ve orada değerlendirmenin ardından da aslında yeni dalga operasyonlarının gelmesini bekliyoruz. Kendisi FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün Afganistan görevi esnasında kendisini çağırmasıyla aslında ilk etapta ifade verebilmek adına Afganistan'dan bu noktaya geliyor Kozinoğlu. Türkiye'ye geri dönüyor ve geri döndüğü dönemde de vermiş olduğu ifadesinde MİT için çalışmış olduğunu, MİT için Orta Asya baş müşaviri olarak görev aldığını ve bu görev halinde içerisinde de neler yaptığına dair çeşitli bilgiler verdiği bir ifadesi var. Bunun yanı sıra kendisinin vermiş olduğu ve daha sonra cezaevinde yazmış olduğu bir mektupta yer alıyor. Bu mektupta yine yaşananlara dair, FETÖ kumpasına dair oldukça önemli notlar barındırıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Öyle ki Kozinoğlu ile alakalı şu gün itibariyle en büyük şüphelerden birisi FETÖ'cülerin bir kumpasına mı kurban gittiği yönünde. Kendisi Ergenekon davasında FETÖ ile alakalı oldukça önemli bilgiler vermesi beklenen bir kişiydi. Öyle ki kendisinin yurt dışında farklı ülkelerde FETÖ'nün yapılanmasına dair önemli bilgiler edinmiş olduğunu ve bu bilgilere dair de çeşitli aktarımlar yapmış olduğunu da biliyoruz ve özellikle bu sebepten dolayı, bildiklerinden dolayı mı Kaşif Kozinoğlu öldü veya öldürüldüğü yönündeki şüphelere dair de bugün yapılacak fethi kabir işlemi oldukça önemli. Fethi kabir işlemi bugün yapılması bekleniyor önümüzdeki saat dilimleri içerisinde ve onun ardından da bir adli tıp süreci başlayacak ve bu adli tıp süreciyle birlikte aslında kendisinden alınan örnekler ve DNA bulguları aslında geçmişe dönük oldukça önemli anekdotlar bizlere aktaracak. Bu anekdotlarla birlikte aslında Kaşif Kozinoğlu'nun bir cinayete mi kurban gittiği yoksa gerçekten bir doğal yolla ölüm mü, doğal yolla ölüm sebebiyle mi hayatını kaybettiğini daha net anlayabiliyor olacağız. Yine Bakan Akın Gürley'inde, Adalet Bakanı Akın Gürley'inde cinayet ihtimali üzerinde duruyoruz gibi bir açıklama açıklaması var. Cinayet ihtimalinde değerlendiriyoruz açıklaması var. İşte aslında şu noktada bütün ihtimallerin değerlendirildiğini hatırlatalım. Dönemin çalışanları, o dönem itibariyle cezaevinde çalışan kişilere dair de bir gözaltı vardı. Dönem itibariyle Fatih Veysi Gül en kritik isimlerden birisiydi. Öyle ki kendisi Kozinoğlu'nun öldüğü gün içerisinde çalan alarm sesini radyo sesiyle boğan ve bu yaptığı işinde yeni güvenlik kameralarıyla tespit edilen kişiydi ve kendisi FETÖ kapsamında firari şekilde şu an yurt dışında olduğunu biliyoruz ve onun arama ihtimali de var ve o da yine bu gözaltı kararları içerisinde en kritik olanlardan birisi. O güne dair önemli bilgiler yine az önce söylemiş olduğumuz gibi bu verilen gözaltı kararları ve beraberinde geri kalan bilgiler, o güne dair bilgilerle birlikte çok kritik öneme sahip. Aynı zamanda FETÖ bir işleminden elde edilecek bilgiler ifade süreçlerini de ona göre şekillendirecek. İfadelerde FETÖ birden elde edilecek bilgilerde yine ifade işlemlerinin sorulacak soruların başında gelecektir. An itibariyle bizlerin de bu noktadaki Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki bekleyişimiz sürüyor. Bu noktadan an be an aktaracağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: İstanbul'da liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği

0: yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İslam Yakut Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
1: Yıllardır aranan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı Kızkıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kritik bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda Yakut gözaltına alındı. Yapılan aramalarda DG adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme ağları üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve İran-Afganistan hattından Avrupa'ya uzanan 2 tonluk uyuşturucu sevkiyatını bizzat yönettiği ortaya çıktı. 2024'teki operasyonlarda diğer lider EY'nin tutuklanmasının ardından Yakut'un da yakalanmasıyla suç örgütü tamamen çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.
0: İstanbul Maltepe'de bir kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kiracı tarafından silahla vurulan ev sahibi ve eşi hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan avukat da ağır yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan saldırgan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.
2: Kiracı ev sahibi tartışması kanlı bitti. Ev sahibi ve eşi kiracı tarafından öldürüldü.
3: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı hı. Abi beni kurtarın diye.
4: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Saldırı sonucunda Akyol çifti hayatını kaybederken yanlarında bulunan 29 yaşındaki avukat ağır yaralandı.
2: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
4: Saldırının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine ateş açmaya devam eden kiracı Mehmet ise kısa sürede etkisiz hale getirildi.
2: Özel harekat polisleri de olay yerindeydi.
3: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı hı. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm. Kartal Lütfü Kırdar'a.
2: Evet. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken bölgedeki hareketlilik drone ile takip edildi.
5: Kaç yaralı var?
3: Şu an ben adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki benle beraber de toplam 3 kişi vardı dedi. Ben dedi kurtuldum dedi. Yerlerini bilmiyorum dedi.
5: Konu ne peki, belli mi?
3: Konuyu valla hiç sormadım. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum.
2: Evinde etkisiz hale getirilen silahlı saldırgan gözaltına alındı.
4: Şüphelinin tehdit ve hakaret suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
2: Yaralı avukatsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
0: 15 yaşındaki Vircani'nin bıçaklı saldırısında can vermişti Atlas Çağlayan. Sanığa 18 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin işi soğumadı elbette çünkü genç yaşta evlat acısı yaşadılar. Bu da yetmezmiş gibi ölüm mesajları almaya devam ediyorlar. Yani bu da demek oluyor ki hala dışarıda potansiyel suç makineleri var ve aramızda kol geziyorlar.
6: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye.
7: Evlatlarının katiline 18 yıl hapis verilmiş, yürekleri hala soğumamıştı. Annesi 17 yaşında hayattan koparılan oğlunun yasını tutarken duruşma sonrası gelen o cüretkar mesajla neye uğradığını şaşırdı. Şehir eşkıyasının çekinmeden, korkmadan yazdığı o satırlar akıl almazdı.
6: Ben zaten çok acı çekiyorum. Çok üzgünüm. Zaten evladımı kaybettim.
8: Atlas Çağlayan için ikinci duruşma yalnızca 2 gün önce görülmüştü. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay cezaya çarptırılmıştı. Sadece 2 gün geçmiş olmasına rağmen aile ölüm tehditleri almaya başladı.
7: O mesajı atan da belli ki Atlas'ın katili gibi son derece rahat ve tehlikeliydi. Caniye arka çıkan tavrı da

0: bunu zaten gözler önüne serdi.
1: Tehditte Efe kardeşimiz senin yüzünden 18 yıl ceza aldı. Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Çete üyesi olduklarını iddia eden kişiler tarafından tehdit ediliyorum. Duruşmanın ertesi gün sabahı. Ondan önce de geceleri cep telefonumdan aramalar geldi.
2: Daha önce de aile ölüm tehditleri almıştı. O tehdidi eden kişiler kısa zamanda bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu yine de çözüm olmadı.
1: Yakalanıyorlar, ceza alıyorlar. Bu neyin cesareti? İşte bu cezasızlık algısının cesareti.
0: Aile katil zanlısına verilen cezaya da itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: İstinaf Mahkemesi'nde zaten itiraz edeceğiz bu karara. Hakim Hanım karar vermeden önce iki taraf içinde en hakkaniyetli kararı vereceğim diye başladı. Verebilecekleri zaten en üst ceza 21 yıl 7 aydı. Buradan da indirim yapmayı tercih etti Hakim Hanım. Tamamen kendi inisiyatifiyle yapmış olduğu bir indirim.
3: Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallılar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın kamuoyunda Şahinler olarak bilinen organize suç yapılanmasının lideri Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda Beykoz'da gizlenen cephanelik ele geçirildi. Baskınlarda 7'si İran uyruklu 19 şüpheli tutuklandı.
4: Silahlı suç örgütü Sarallar'ın Şahinler grubu liderine yönelik suikast planı çökertildi. Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen dev operasyonda Sedat Şahin'i hedef alan suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında firari bulunan Sarallar Silahlı Suç Örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın talimatıyla Beykoz'da saksıların arasına saklanan ağır silahlar polis ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Cephaneliğin planlanan saldırıdan kısa süre önce hazır hale getirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında silah ve mühimmatların ağaçların ve saksıların arasına gizlendiği belirlendi. Cephanelikte 1 roket atar, 3 roket atar sevk fişeği, 3 antitank roket mühimmatı, 2 kalaşnikov, uzun namlulu silah, 2 MP5 otomatik silah, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Yakup Kerem Saral'ın eylemi gerçekleştirecek şüphelileri saldırının ardından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmayı planladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu toplam 19 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.
3: Efendim Hürriyet gazetesine bakacağız şimdi. Bakalım Hürriyet'te bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir manşete bakarak başlayalım efendim. Kimyasallarla mı yok ettiler başlığı var. Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Gülistan Doku için kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor dedi. Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirilmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu dedi. Bakan Gürlek uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut'un dün İstanbul'da yakalandığını da açıkladı. Bu açıklamaları da basın mensuplarına gerçekleştirdi Bakan Gürlek. Altında İsrail işkencesi gardiyan mesajlarında diyor efendim. Savaşın ardından hapishanelerde tutuklular tek takım kıyafetle bırakıldı. Ağır şekilde dövülen Abu Asaf bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede öldü. Aralarındaki mesajlaşmalarda bu dayaklar hoş geldin uygulaması gibi anlatılıyor. Bir gardiyan her yeni mahkum grubundan birinin böbreği patlamadan koğuşa sokulmadığını yazıyor. Aşırı sağcı bakan Bengivir'in uygulamaları sahiplenmesi yaşananların münferit değil bilinçli olduğuna işaret ediyor diyor bu haberde. Ve bir yanımda da iPhone telefonu da fiyatı da katlandı haberi var. Yeni çıkan telefonla ilgili fiyat bilgileri paylaşılmış. 1999 dolardan başlayan modelin Türkiye fiyatı 256 GB için 229.999 TL olarak açıklandı diyor bugünkü haberlerde. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 3 CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Belediye başkanlarına parti rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.
4: Saniye Bora Fıçı, Şeref Güleser ve diğerleri. Muhalefet belediyelerinden AK Parti'ye katılımlar sürüyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İzmir'in Foça ilçesinde CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye geçti. Kayseri'de ise CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'le Akışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un yeni adresi AK Parti oldu. AK Parti'ye bir diğer katılımsa Muş'tan gerçekleşti. Muş'un Sungubel'de belediye başkanı yeniden Refah Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda partisine katılanlara rozetlerini bizzat taktı. Daha sonra AK Parti'ye katılan belediye başkanlarıyla Erdoğan sahnede el ele poz verdi.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan iddia ve hakaretleri cezasız kalmadı. Ankara 44. Asliye Mahkemesi Özgür Özel'in 3 farklı olayda yaptığı o konuşmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.
4: Başkan Erdoğan'a yönelik sarf ettiği iddialar ve hakaretler cezasız kalmadı. Mahkeme Özgür Özel'in 800 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan hakkında 2025 yılında söylediği sözler Cumhurbaşkanı avukatı tarafından yargıya taşınmıştı. Başkan Erdoğan'a hedef alan mesnetsiz iddialar ve hakaretamiz sözler için Ankara 44. Asliye Mahkemesi kararını açıkladı. Özgür Özel'in Marmara cezaevi çıkışında sarf ettiği sözler nedeniyle 200 bin lira, CHP'nin İstanbul Bayrampaşa mitinginde yaptığı açıklamalar nedeniyle 300 bin lira ve Aydın mitinginde yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle yine 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Böylece Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'a hedef alan 3 farklı olay için toplam 800 bin lira ödemesine hükmedilmiş oldu. Başkan Erdoğan daha önce benzer durumlardan Özgür Özel'den yine tazminat hakkı kazanmış ve bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.
3: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan eski başkan İsmail Yetişkin'in sevgilisi Sultan Acar itirafçı oldu. Önemli bilgiler verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak efendim.
4: CHP'li eski başkan İsmail Yetişkin'in kumar ve para ağı deşifre oldu. Sevgilisiyle olan mesajlar dosyaya girdi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi Sultan Acar arasındaki yüksek miktarda para talepleri ve ödemelere ilişkin konuşmalar ortaya çıktı. İtirafçı olan Acar, İsmail Yetişkin'in 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için kendisine 300 bin lira nakit verdiğini, 765 bin liralık otomobilin ise 300 bin lirasını Yetişkin'in karşıladığını söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer başlıksa seyahatler. Sultan Acar ifadesinde İsmail Yetişkin'le birlikte Ankara, Muğla ve Antalya'ya gittiklerini ve otellerde kaldıklarını anlattı. Acar bazı otel kayıtlarında kendisinin şoför Aykan Dalbudak'la aynı odada kalmış gibi gösterildiğini, gerçekte ise Yetişkin'le kaldığını iddia etti. Dosyada dikkat çeken bir başka yazışma ise kumar iddiası oldu. Yetişkin'in Sultan Acar'a kumar masasının fotoğraflarını gönderdiği görüldü. Acar'ın kumara mı düştün yine sorusuna Yetişkin'in kumar oynadığını ve yaklaşık 200 euro kar ettiğini söylediği görüldü. Soruşturma dosyasında SGK kaydına ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Acar'ın ifadesine göre sigorta kaydı Yetişkin'in devreye girmesiyle başka bir iş yerinden yapıldı. Acar bu iş yerinde fiilen çalışmadığını söyledi.

0: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yurt dışına kaçma hazırlığında olan 9 FETÖ şüphelisiyle tekne kaptanı uluslararası sulara geçmek üzereyken sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden tekne kaptanının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
1: FETÖ şüphelilerinin tekneyle kaçış planı boşa çıktı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lüks bir tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç edilen öğretmen, yurt müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 9 kişiyle tekne kaptanı yakalandı. Yapılan aramalarda 40.080 avro, 200 dolar, 4.752 lira ve sahte Belçika kimliğiyle kaçış için kullanılan tekneye el konuldu. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden tekne kaptanının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Teknedeki 2 çocuksa yakınlarına teslim edildi.
0: Antalya'da 7 Eylül'de başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangını 67 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kişinin hayatını kaybettiği o yangında küle dönen alanlar havadan görüntülendi.
2: Alevlere karşı zorlu mücadele verildi. Yangın 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alındı. Geriye kalan hasarsa havadan görüntülendi. 7 Eylül'de Antalya Aksu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kepez ve döşeme altına sıçradı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 183 arasöz ve 1307 personelle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya hayatını kaybetti. 8 kişi de dumandan etkilendi. Alevler 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alınırken geriye işte bu görüntüler kaldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Duman tüten noktalara havadan müdahale edilirken zarar gören mahallelerde elektrik hatları da yeniden onarıldı. Bu arada Aksu ilçesinde ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesinin görüntüleri ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Efendim, Sakarya'da sanayi sitesi aksiyon filmlerini aratmayan akıl almaz bir kavgaya sahne oldu. Müşteriyle bir iş yeri sahibi arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi pompalı tüfekle dehşet saçarken müşteriler ciple geri dönüp aracı ateş açan kişiyi ezdi.
1: Otomobilin tamir süresi uzadı, çıkan kavgada sanayi sitesi savaş alanına döndü. Olay gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre araçlarını tamire bırakan ve haftalardır teslim alamayan müşteriler dükkanı bastı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi karşı araziden aldığı tüfekle kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmalardan korunmak için araçlarına binerek kaçan müşteriler saniyeler sonra intikam için geri döndü. Şüpheliler bindikleri lüks cipi ateş açan dükkan sahibinin üzerine sürdü. Ardından aracın altında kalarak yere savrulan adamı tekmeleyip olay yerinden kaçtılar. Savaş alanına dönen sanayideki kavganın bir anlık öfke patlaması olmadığı, gerilimin haftalardır sürdüğü ortaya çıktı.
3: Arabalar bir aydır burada yatıyor. Müşterim de geliyor gidiyor. Bu arkadaşı da diyor ki arabaları bitir, ben iş yapamıyorum. Ben daha önce geldim baktım burada tartışıyorlar. Dedim ki bak kavga gürültüye gerek yok.
1: Aracı kurşunlanan iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise tedavileri ve adli işlemleri sürüyor.
0: Adana'da hasat için tarlasına gelen üretici şoke oldu. Gece saatlerine tarlaya giren hırsızlar yaklaşık 1 ton salçalık kırmızı biberi toplayıp kaçmıştı.

0: Yaklaşık bir tona yakın biberimiz gitti. Çok üzücü. İnsani duyguları olmayan kişiler geliyor. İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Allah'ından bulsunlar, ne derim.
1: Salçalık biberleri çalanların bulunması için çalışma başlatıldı.
2: Boyun ve sırt ağrısı çeken 42 yaşındaki Berat Topay'a halk arasında bilinen adıyla kütletme işlemi uygulanmıştı. Hayatını kaybetmişti talihsiz adam. Ancak bu işlemi ona uygulayan sahtekar tek değil, çünkü bu işlemi merdiven altı yapan birçok işletme var. Üstelik ezbere yapılan bu müdahalenin geri dönülemez sonuçları olmasına rağmen.
3: Anadolu yakasındayım ben ama.
4: Ha, sadece kendi evinizde mi yapıyorsunuz?
3: Evet.
5: Boynuna uygulanan o işlem sonrası hayatını kaybetmiş, halk arasında kütletme olarak bilinen yöntem sonu olmuştu. Ona bunu yapan uzman değil, sahtekardı. Ve maalesef tek değil. Merdiven altı işlem yapanların sayısı saymakla bitmiyor.
6: Boyun bölgesi anatomik olarak bizim hayati organlarımızın geçtiği bir alan. Oralardaki ani hareketler, zorlayıcı hareketler, altta yatan risk faktörleri de varsa çok ciddi hastalıklara, nörolojik hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Ölüm bunun en tehlikeli, en istemediğimiz durumu tabii ki.
5: Acı olayın yaşanmasıyla korkutan bir tablo ortaya çıktı. Aslında birçok masaj salonunda, hatta kuaförlerde bile kütletme uygulaması yapılıyor. Ve o kişilerin hiçbir uzmanlık belgesi yok.
7: Bırakın tanıdığınız olmasını, uzmanlar bile tanı koymadan masaj yöntemlerini önermiyor. Özellikle sosyal medya üzerinden gördüğünüz o videolara inanmayın. Evde kendinizi esnetmeye çalışmayın. Oturduğunuz yerde şu hareketleri yapın, rahatlarsınız diyorlar. Bunları doğru buluyor musunuz?
6: Yine dediğim gibi egzersiz bir reçetedir. Bu reçeteyi kişiye uygun bir şekilde önermek gerekiyor.
7: Sahte fizyoterapist ve masörlerin birçok sosyal mecraya ilan vermesiyle birlikte artık hepimiz ulaşabiliyoruz. Şimdi o ilan verenlerden birini arayacağız. Aslında. Kendi evinizde mi yapıyorsunuz?
3: Medikal masaj uygulamamız var. Genelde sorun varsa sorunlu bölgeye daha çok ağırlık vererek işlem yapıyoruz. Yapan kişi benim ve eşim yapıyor
7: yani
3: uygulamayı.
7: Fizyoterapist misiniz?
3: Yani fizyoterapistler masaj uygulamadığı için biz masaj terapistleriyiz.
7: Ha, anladım. Peki boyun ve sırt bölgesine de yapıyor musunuz?
3: Yani söylediğim gibi probleminiz neredeyse genel olarak o bölgeye çalışıyoruz.
7: Anladım.
3: Yapılan uygulama medikal masaj. Yıka bölgesine olan uygulama 2200, tüm vücut diye geçen uygulama 3000.
5: Peki bu doğru ve gerekli bir yöntem mi?
6: Mobilizasyona bakıyoruz. Hastanın eklem hareket açıkları nasıl? Bunlara bakıyoruz. Hareket açıklığına bakıyoruz. Ses gelmesi boynun yerine oturduğu anlamına gelmiyor. Orada illaki sesi alacağız diye zorlamamak gerekiyor. Tabii ki illa gerekli bir uygulama değil. Altta yatan sebebi bulduktan sonra bununla alakalı çok basit uygulamalar, belki bazı egzersizler, bazı hayattaki yaşam değişiklikleri dediğimiz tavsiyelerle ya da ihtiyaç duyduğumuzda medikal tedavilere, ilaçlarla bunları düzeltebiliyoruz.
5: Uzmanlara göre en sağlıklı yöntem yürüyüş.
6: Onun haricinde germe, güçlendirme ve esneme egzersizlerini kombine şekilde hastalarımıza tavsiye ediyoruz.
2: Lübnan'da varılan çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ülkenin güneyine bir dizi hava saldırısı daha düzenledi. Çok sayıda sivil binanın yerle bir edildiği saldırılarda BM'den sert tepki geldi. İşgal güçlerine Lübnan'dan çekilin çağrısı yapıldı.
1: Orta Doğu'da dört bir yana saldırmaya devam eden İsrail, Lübnan'daki anlaşmayı da hiçe sayıyor. 26 Haziran'da İsrail ve Beyrut yönetimi arasında varılan çerçeve anlaşmasına rağmen bombardımanı sürdüren soykırım ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı daha düzenledi. Şiddetli patlamalar birbirini izledi. İsrail'in hedefinde yine Nebatiye ve Sur kentleri vardı. Gece karanlığında başlayan hava saldırıları ve topçu atışları günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Peş peşe düzenlenen onlarca saldırıda çok sayıda sivil bina yerle bir edildi. Can kaybı yaşanıp yaşanmadıysa henüz bilinmiyor. Saldırılara Birleşmiş Milletler'den de sert tepki geldi. İşgal güçlerine Lübnan'dan çekilmesi çağrısında bulunan BM sözcüsü, Lübnan'ın güneyinde artan saldırılara dikkat çekti.
8: Lübnan'ın güneyinde, özellikle Nebatiye'de hafta boyunca tanık olduğumuz keskin tırmanıştan büyük endişe duyuyoruz. Sahadaki ekiplerimiz ölenler ve yaralananlar arasında çocuklar.

0: saldırılarında bulunduğunu bildiriyor.
1: Efendim, Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kriz yaşanıyor. Cezayir hükümeti Abu Dhabi yönetimiyle diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Kararın ardından Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik bir süre tanıdı. Cezayir hava sahasının da Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarına tamamen kapatıldığı duyuruldu.
2: Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ipler tamamen koptu. Gelişmeyi Cezayir Dışişleri Bakanlığı Devlet Televizyonu'ndan duyurdu. Cezayir hükümeti Abu Dhabi ile diplomatik ilişkileri tamamen kestiğini belirtti. Cezayir tarafından yapılan açıklamada ilişkileri onarmak adına tüm yolların tükendiği belirtildi. Söz konusu karara sebep olaraksa Abu Dhabi'nin uyarılara rağmen artan düşmanca eylemleri gösterildi. Gelişmelerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cezayir Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre tanındı. Kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu diplomatik krizin geçici olmasını umduğunu açıklayan bir yazı paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın diplomatik danışmanı Anwar Gargas da sosyal medyadan tepki gösterdi.
3: Diplomatik ilişkiler çözülmesi gereken bilmeceler ve şifrelenmiş mesajlarla değil, akılcılık, iletişim ve çıkarların açıkça ortaya konulmasıyla yürütülür. Bu ilişkiler iç gerilimlerin ya da çıkarları açıklama ve öncelikleri belirleme konusundaki yetersizliğin esiri haline getirilmemelidir.
2: İki ülke arasındaki ilişkilerin sona ermesiyle Cezayir hava sahasının Birleşik Arap Emirlikleri tescilli tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılacağı da açıklandı.
1: Efendim, Apple haritalar katil Netanyahu hükümetinin saldırılarını örtbas etmeye çalışıyor. Yerle bir olan Gazze, Apple'ın haritasında soykırımdan önceki haliyle gösteriliyor. Camiler, evler, hastaneler hala ayaktaymış ve sorunsuz bir şekilde çalışıyormuş gibi yansıtıyorlar. Gördüğünüz bir tarafta Apple'ın haritası, ancak Google haritalardan baktığımızda aslında durumun çok daha vahim olduğunu görüyoruz. Haberimizi izleyelim.
4: Teknoloji devi Apple, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve yıkımını gizliyor. 70 binden fazla kişi katledildi, binlerce ton bombayla Gazze şeridi yerle bir edildi. Ancak tüm bölgelerin görüntülerini düzenli olarak güncelleyen Apple haritalarda Gazze'deki tahribat örtbas ediliyor. Güncellenmemiş haritada Gazze'deki binalar, camiler, yollar sağlam görünüyor. Apple haritalarda Gazze'de hayat eskisi gibi görünüyor. Ancak İsrail'in saldırıları kenti coğrafi olarak haritadan sildi. Milyonlarca masum insan yerinden edildi ve şehir tamamen yıkıldı. Apple'ın harita uygulaması ise bu acı gerçeği yansıtmıyor. Eski uydu görüntüleri kullanılarak Gazze'deki devasa yıkım bilinçli şekilde perdeleniyor. Şeyh Ahmet Yasin Camii işgal güçlerinin saldırısında yıkıldı. Apple Maps bu camiyi sağlam gösteriyor. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi de bombalarla ağır hasar aldı. Harita uygulamasındaki eski kareler hastanenin hala sorunsuz çalışır olduğu izlenimini veriyor.
5: Gördüğünüz gibi her şey yıkılmış. Geriye kalan evler oturulmaz durumda. Durum felaket. Kız kardeşimin binası benim yanımdaydı. 6 katlı bina tamamen yok oldu. Bizim de şehitlerimiz var. Bina üzerlerine çöktü. Amcamın ailesinden 7 kişi öldü.
4: Çok kez füzelerin hedefi olan Gazze Şifa Hastanesi de enkaz yığınına döndü. Ancak Apple haritalar eski fotoğraflarla sanal bir gerçeklik oluşturuyor. Bu yüzden soykırımın izlerine karşı dijital bir karartma uygulayan Apple'ın gerçeği örtbas etmeye çalışması tepkilerin odağında.
5: Evimizin havaya uçtuğunu duyduk. Allah bize yeter. Binalarımıza her saldırdıklarında Allah yardımcımız olsun diyoruz. Ne yapabiliriz? Ne diyebilirim?
1: Havelsan ve Mısırlı kuruluş arasında Hamza bir İHA'nın satışı için kritik bir anlaşma imzalandı. Gözetleme, keşif ve topçu hedef tespiti görevleri için geliştirilen dikey kalkış iniş kabiliyetine sahip Hamza 1'in teslimatlarının yakın zamanda yapılması bekleniyor. Anlaşmayla Havelsan'ın İHA teknolojileri Mısır'ın yerel üretim kapasitesiyle buluşturulacak.

0: Türkiye hası Hamza Bir için Mısır'da kritik anlaşma imzalandı.
1: Buradaki hedefimiz sürü zekasını uygulamak.
0: Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türkiye'nin önemli savunma şirketlerinden Havelsan'la Mısır'ın önde gelen kuruluşlarından Arab Organization for Industrialization arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Hamza Bir insansız hava aracının satışı için iki firma anlaştı. Hamza 1'in teslimatlarının yakın zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
1: Biz 2019 yılında dijital birlik vizyonunu ortaya koyduğumuzda bunun içerisinde insansız otonom bütün araçlar, kara aracı, deniz aracı ve insansız hava aracı vardı. O günden bugüne biz insansız kara aracını gerçekleştirdik. İnsansız bulut altı, dikey iniş kalkışlı BAHA platformunu geliştirdik. Ve ondan sonra da su üstü deniz araçlarını insansız olarak geliştirdik.
0: Anlaşmayla Havelsan'ın BAHA, Bozbey, Poyraz ve Bulut gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği insansız hava aracı platformlarından elde edilen teknoloji birikimi, Hamza 1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşmuş oldu. Öte yandan Hamza 1 gözetleme, keşif ve topçu hedef tespiti görevleri için tasarlandı. Aynı zamanda dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bir İHA olarak geliştirildi.
2: Efendim, ABD Başkanı'ndan Trump'tan seçim öncesi dikkat çeken bir vaat geldi. Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadında kazanması halinde her yetişkin Amerikalı'ya $5,000 ödeme sözü verdi. Vaadin toplam maliyetinin ise 1 trilyon doları aşabileceği belirtiliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump kritik seçim için kesenin ağzını açtı. Ara seçimleri kazanırsa $5,000 verecek.
3: Eğer Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi'ni hem de ABD Senatosu'nu kazanırsa ABD'de her yetişkin vatandaşa $5,000 ödeme yapacağım. Tıpkı başarılı bir şirketin hissedarlarına nakit dağıtım yapması gibi.
0: Plana Trump temettüsü adını veren ABD Başkanı, ödemenin seçim sonucuna bağlı olduğunu açıkça ifade etti.
3: Sizden sanki pusulada ben varım gibi davranmanızı rica ediyorum. Çünkü kaybedersek sınırımızı kaybedeceksiniz, vergi indirimlerinizi kaybedeceksiniz, güvenliğinizi ve huzurunuzu kaybedeceksiniz, servetinizi kaybedeceksiniz.
0: Trump ödenecek paranın sadece ABD sınırları içinde harcanması şerhi de koydu. Ancak Trump'ın vaadinin nasıl finanse edileceği ise henüz net değil. Çünkü ABD'de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da kişi başı $5,000'lık bir ödeme yapmanın ABD hükümetine yaklaşık 1,3 trilyon dolara mal olacağı anlamına geliyor.
2: Yapay zeka teknolojileri geliştikçe olası risklere yönelik endişeler de artıyor. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, ABD Kongresi'ne çağrıda bulunarak ileri düzey yapay zeka sistemleri için zorunlu güvenlik düzenlemeleri istedi. Şirketin çağrısıyla eş zamanlı olarak Polonya'da da yapay zeka protestosu düzenlendi. Varşova'da yaklaşık 30 robot daha sıkı denetim talebiyle sokağa çıktı.
4: Yapay zeka gelişiyor, endişeler de büyüyor. Yapay zeka devi OpenAI, ABD Kongresi'ne çağrıda bulundu. Şirket ileri düzey yapay zeka sistemleri için sorunlu güvenlik düzenlemeleri istedi. Yapay zekanın olası risklerine ilişkin endişeler son dönemde giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan bir kişi, teknolojinin 10 yıl içinde tüm insanları öldürebilme ihtimalinin %10'dan fazla olduğunu söylemişti. Uzmanlar da yapay zekanın daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Son çağrı ise OpenAI küresel ilişkiler şefi Chris Lehane'den geldi. Lehane yapay zeka gelişiminin artık gönüllü taahhütlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Şirket, ileri düzey yapay zeka sistemleri için ortak test standartları ve bağımsız güvenlik denetimleri getirilmesini istiyor. Ciddi güvenlik olaylarının zorunlu olarak bildirilmesi de talepler arasında. OpenAI ayrıca yapay zekanın kabul edilemez riskler oluşturması halinde sistemlerin geliştirilmesi veya kullanılmasının durdurulması gerektiğini savunuyor. Şirketin çaresiyle zamanlı olarak Polonya'dan da dikkat çeken bir protesto geldi. Başkent Varşova'da yaklaşık 30 robot sokağa

0: çıktı. Robotlar yapay zeka ve robotlaşmaya karşı daha sıkı denetim talep etti. Protestocu robotlar, yasa istiyoruz, kurallar istiyoruz pankartları açtı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Piyasalara çeviriyoruz. Borsa İstanbul'da BIST yüzde endeksi 14.400'e yakın seviyede güne başlıyor. Hemen döviz cephesine bakalım. Döviz cephesinde dolar 48 lira 60 kuruş. Euro ise 55-56 lira 44 kuruş bandında işlem görüyor. Bir de altına bakalım efendim. Altın tarafında hareketlilik devam ediyor. Ons altın 4400 dolara yakın. Gram altın ise 6800 seviyelerine yaklaştı. Gümüşte ise ons fiyatı 64 dolar bandında. Küresel piyasalarda ise petrol fiyatları yine dikkat çekiyor. Brent petrol 106 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki piyasaların seyri gün içinde nasıl şekillenecek? Borsa, döviz, altın, petrol ve gümüşte kritik seviyeler neler? Tüm detayları gün boyunca aktarmaya devam ediyor olacağız. 2027-2029 yıllarını kapsayan orta vadeli program açıklandı efendim. Yeni programla birlikte anne ve babalara uzaktan çalışma imkanı geliyor. Ayrıca kadınlar, gençler ve engelliler için teşvik paketleri de devreye alınacak.
3: Orta vadeli programda çalışma hayatıyla ilgili de birçok yenilik gündeme geldi.
4: Yeni orta vadeli programla çalışma hayatı yeniden düzenlenecek. Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler için önemli değişiklikler olacak.
3: Bunlara yönelik, bunların iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak işbaşı eğitimleri, meslek kursları, işte iş ve meslek danışmanları aracılığıyla bu insanların istihdama katılmasını sağlayacak yeni kurslar açılacak.
4: Yeni programla mesleki kurslar açılacak, aktif iş gücü programları devreye girecek. Girişimci olmak isteyenlere sermaye desteği verilecek. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, orta vadeli programda yer alan yeniliklere dikkat çekti. Yeni programla anne ve babalara getirilecek kolaylıklara değindi.
3: Biz daha önceki mevzuatlarda, izinlerde hep analık izini, işte annelerin çalışması gibi konuları konuşuyorduk.
4: Fakat orta vadeli programda kavram değişikliğine gidildi. Anne ve baba eşit haklara sahip olacak.
3: Burada ebeveyn kavramıyla birlikte her iki anne babaya da bu hak tanınacak.
4: Ebeveynlere bu programda uzaktan çalışma imkanı gelecek.
3: Kamu yapacağı düzenlemelerle bunu teşvik edecek. İşverenleri bu konuda destekleyecek. Dolayısıyla atıyorum ne bileyim bu konuda işte uzaktan çalıştırdığı zaman onun atıyorum sigorta priminin bir kısmını devlet ödeyebilir gibi yani. Hı. Böyle teşviklerle işverenin de bu konuya el atması sağlanacak.
4: Faruk Erdem teşvik paketlerine de parantez açtı. Belirlenen kesimlerin işe alınması halinde işverene ek teşviklerin geleceğini belirtti.
3: Diyelim ki senin bir iş yerin var. Bir yeni işçi alacaksın. Bir, kadın alırsan sana ek bir teşvik gelecek. Genç alırsan yine ek bir teşvik gelecek. Yine engelli alırsan sana bir teşvik gelecek. Sosyal yardım alan insanlardan birisini işe alırsan yine bir teşvik gelecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.
2: Yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenciyi kapsayan bir proje devreye girecek. Okul kantinlerinde artık şeker, tuz ve yağ oranı sınırlandırılmış sağlıklı atıştırmalıklar satılacak. Çikolata, cips, enerji içecekleri ve şerbetli tatlıların satışı ise tamamen yasaklandı. Uygulama 14 Eylül'de tüm okullarda hayata geçecek.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Vakıf Leasing, Sabah Ajansı'nı sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul

0: kıymetlerin Takas Bank'ın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler Takas Bank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
7: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
12: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
13: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
17: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
18: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri

eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Bir reklam. Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Türkiye BES modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
13: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo.
3: Reklam.
18: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı

0: Bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
3: Şif Kozinoğlu'nun mezarı ölümünden 15 yıl sonra açılıyor. Detayları öğreneceğiz. Ahmet Nazif, günaydın. Hoş geldin yayına. Bugün mü açılacak? Nedir detaylar? Seni dinleyelim.
4: Hemen aslında o bilgiyle başlayalım. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının başındayız ve şu an için şunu söyleyebiliriz. Bugün için o fethi kabir işleminin bugün yapılacağına dair bir bilgi vardı. Ancak gün içerisinde bununla alakalı bir değişiklik olma ihtimali de söz konusu. O sebepten planlamaya tabii ki bizler de en azından o planlamaya göre hareket etmeye çalışıyoruz. Ancak sadece bugün değil, yine önümüzdeki günler içerisinde de bu fethi kabir işleminin yapılmasına dair çeşitli planlama ihtimalleri de söz konusu. Bunun altını çizelim. Peki neden böyle bir planlama ihtimali var? Elbette soruşturmanın içerisinde çeşitli durumlar söz konusu. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri oldukça önemli. Bir yandan şimdi kameraman arkadaşım sizlere Kaşif Kozinoğlu'nun mezarını göstersin. Furkan Ali Özer. Ben de bir yandan size bu soruşturmayla alakalı bilgileri aktarayım. İlk etapta hatırlayacaksınız 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişinin de firarı vardı ve bu 10 kişiden de birinin tutuklandığı, dönemin jandarma erlerinden birisinin tutuklandığı, geriye kalan 7 kişinin adli kontrol aldığı, 2 kişinin ise ifadelerinin ardından soruşturma kapsamında serbest bırakıldığını biliyoruz. Ve son olarak da geride bıraktığımız günde bir gözaltı kararı daha çıktı. İkinci dalga operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Bunlardan birisi bir muhabir, bir kameraman ve geri kalanların da sağlık çalışanı olduğunu biliyoruz. Şu yönden önemli bu nokta. Bulunmuş olduğumuz alan şu an Ümraniye Kocatepe Mezarlığı ve bulunduğumuz Kozinoğlu Mezarı'nın hemen yanı başında da şu an için bir çalışma yok. O sebepten zaten bunu aslında dile getiriyoruz. Yani çalışmaların bugün olma ihtimali hala büyük ölçüde var. Ancak bugün olmadığı durumda da yine en yakın süre zarfı içerisinde bu fethi kabir işlemi yapılacak. Çünkü fethi kabir işlemi aslında tek başına bir bağlı öneme sahip ve bir yandan da bağlantılı bir önemi de var. Nasıl? Tek başına kendisinin vereceği bilgiler bir o kadar önemli bu fethi kabir işleminin. Çünkü bir cinayet şüphesi ortada ve bu şüpheli ölüme dair de en net bulguları doğrudan Kaşif Kozinoğlu'nun cansız bedeni üzerinden alınması yapılacak incelemeler, toksikoloji raporları ve çeşitli kimyasal raporlarla birlikte bu kapsamda elde

0: edilecek bilgilerle birlikte ifadelerin de şekillenmesi mevcut. Bu da aslında işin bağlantılı kısmı. Öyle ki elde edilecek bulgularla birlikte o güne dair Kaşif Kozinoğlu'na gerekli ilaçlar verildi mi? Veya gerekli ilaçların dışında başka ilaçlar mı verildi? Veya ilaçların verilmesini de bir kenara bırakalım. Kendisine kendisini uyarıcı farklı çeşitli vitaminler, ki nitekim kendisinin vefat etmeden bir gün önce vitamin talebinde bulunduğunu biliyoruz. Bu çeşit vitaminleri alıp almadığı veya farklı vitaminler mi verilip verilmediği noktasında da daha netleşecek. Elbette buradan elde edilecek bilgiler yine o gün cezaevinde olan kişilerin de ifadelerine yansıyacak. Onların ifadelerine sorulan sorular olarak yine bu buradan gelecek, adli tıptan gelecek sonuç oldukça büyük bir önem arz edecek. Ve şunu da hatırlatalım, o gün itibariyle cezaevinde yaşananlar, Silivri cezaevinde yaşananların her birini aslında çok daha net bir şekilde buradan elde edilecek bilgiler vasıtasıyla öğreneceğiz. Ve bu durumda aslında şunu da hatırlatalım. Buradan elde edilecek bilgiler sadece o güne dair olmayacak. Çünkü Kaşif Kozinoğlu geçmişine dairdi. Onun öncesinde nasıl beslendiği, nasıl bir sağlık durumuna sahip olduğu da yine elde edilecek bilgiler arasında. Çünkü kendisinin oğlunun da aslında vermiş olduğu çok önemli bir iddia var. O iddia şu yönde: kendisi babasının herhangi bir kalp krizinin bir riskinin olmadığını, herhangi bir kalp rahatsızlığının olmadığını beyan ediyor. İşte bu sebepten de kalp kriziyle ölüm riski veya kalp kriziyle ölüm nedeni aslında o şekilde açıklanmıştı. Bu nedenle nasıl ortaya çıktı? Eğer ki doğal bir ölümse nasıl ortaya çıktığına dair soru işaretleri elde edecek bulgularla değişecek. Ve beraberinde yine bir kalp krizi ölüm nedeni olabilir. Ancak bu sefer tetiklenme durumu söz konusu mu? Yani herhangi bir cinayet şüphesi var mı? Bunun üzerinde durulacak. Bu da oldukça önemli ve o gün içerisinde Kaşif Kozinoğlu'nun Afganistan'da son görevini yaparken FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından Türkiye'ye çağrılıp gözaltında alınıp ve burada da ifade vermek için kendisinin Afganistan'dan çıkıp buraya gelmesi ve geldikten sonra da Ergenekon davası kapsamında ifade vermesini artık günler kala Kaşif Kozinoğlu'nun bulunmuş olduğu cezaevinde ölü bulunması aslında bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor ve bu şüpheler kapsamında aslında biz şu an için iki dalga operasyon gördük, ancak işte bu gibi fetika bir işlemlerinden veya bunun yanı sıra elde edilmiş olan ifadelerden ve o güne dair şu an gün yüzüne çıkacak olan çeşitli belgelerden belki de Kaşif Kozinoğlu'nun ve onun beraberinde geçirmiş olduğu o süreyle alakalı çok daha farklı yeni bilgiler elde edebileceğiz. Ve bu kapsamda da yine oldukça önemli adımların atılmış olduğunu hatırlatmış olalım. Bu çok kıymetli. Kaşif Kozinoğlu peki nasıl bir kişiydi, kimdi, bunu da hatırlatalım. 12 Kasım 2011'e kadar hayatını kaybettiği o güne kadar 36 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev almıştı. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev aldığı süre zarfı boyunca Asya Başmüşaviri olarak görevlendirilmişti ve orada görevlerini yürütüyordu ve bu kapsamda da son olarak son görev yeri de Afganistan'dı. Kendisiyle alakalı gelişmeleri biz bu noktada takip ediyoruz. Mezar bugün mü açılacak yoksa önümüzdeki günlerden bir güne mi sarkacak? Bunun da yine bilgisini geldiği anda resmi bilgilere dayanarak aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel sizlere görüntü aktarmaya devam ederken ben de sözü yeniden size bırakayım.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet Nazife. Şimdi istihbarat şefim Ramazan Almaçayır stüdyoda. Ramazan, baştaki bilgileri Ahmet Nazif'ten aldık. Şimdi bu sürece kadar gelindi. Belli ki sonuna kadar da gidilecek. Ama bu mezar açma işlemi yapıldıktan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor? Ne gibi bulgular elde edilebilir? Ne öğrenilebilir? Kaç kişi gözaltında şu ana kadar? Dün yeni gözaltılar gelmişti biz yayındayken. Bir derler misin konuyu bize?
2: Şimdi toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Birisi yurt dışında firari durumda. 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün de yeni operasyonla 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Yani ikinci dalga operasyonla birlikte gözaltı sayısı 19'a çıkmıştı. Ancak adli süreçlerde bu şekilde yeni gözaltılar olur mu? Bu tabii ki oldukça derinleşerek giden bir soruşturma olduğu belli. Tabii bugün herkesin gözü kulağı buradaki Fethi Kabir işlemindeydi. orada herhangi bir yoğun güvenlik tedbiri olmaması vesaire muhtemelen bir ertelenme durumu olabilir.
1: Bugün olmayabilir.
2: Bugün olmayabilir. Buradaki şu an arkadaşlarımızın aktardığı o canlı görüntülerden o anlaşılıyor. Senin sorunla ilgili olarak da Cansın, Fethi Kabir işleminde orada bu soruşturmaya konu olan İşte başka konularda da şüpheli ölümlerde, şüpheli görülen durumlardaki tutanaklardaki o tutarsızlıklar yaşanmaması için normal prosedür neyse o uygulanacak. Burada hem bir savcı buradaki Fethi Kabir işleminin başında hazır bulunacak, orayı koordine açısından onun eşliğinde akabinde tabii ki adli tıp uzmanları bu konuyla ilgili olarak ve tabii ki kolluk kuvvetleri de hazır bulunacak. Yani burada Fethi Kabir işleminde alınabilecek bir kemik parçası, bir doku ya da saç örneği varsa artık vücut bütünlüğünün el verdiği şekilde adli tıp uzmanlarının bir toksikolojik ya da biyolojik bir inceleme için temin etmek istedikleri numuneler alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nun ihtisas dairesine gönderiliyor. Burada toksikolojik derken neyi kastediyoruz? Artık bu terimler çok sık karşılaşmaya başladığımız konular. Bir zehirlenme vakası var mı yok mu? Bu zehirlenme olayı 15 yıl öncesinde cezaevinde tutuklu bulunduğu Koğuş'ta, çünkü cezaevlerinde tutuklu bulunan kişilere, gerek hükümlere gerekse tutuklulara verilen standart yemeklerden bahsediyoruz. Hmm. Tabii ki orada cezaevlerinde herhangi bir sağlık sorunu olan kişilerle ilgili cezaevi müdürlüğüne, yönetimine iletildikten sonra o bilgilendirmeler eşliğinde sağlık sorunları ile ilgili belirtilen talepler varsa bunlar cezaevi yönetimlerinden değerlendiriliyor. İşte kullanılan ilaçlardan yenilen yemeklere kadar o dönem ne oldu? Bunların hepsi bir soru işareti olarak kalmıştı. Burada biraz önce bahsettiğim o tutanaklarda herkesin imzası olacak ki daha sonraki bir süreçte defterler açıldığında orada kimin imzası var? X şahsın, şu görevlinin burada Hazdur'un eşliğinde bu tutanak tutulmuştur şeklinde. Yani bir raporun kaybolmaması hem kağıt üzerinde hem de dijital ortamda bunların kayıt altına alınması önemli. Tabii ki buradaki çıkacak sonuç herkesin gözü kulağı burada. Çünkü Ahmet de biraz önce bahsetti. Bir FETÖ firarisi olduğu tespit edilen gardiyanın oradaki acil butonuna basılmasının ardından radyo sesini açarak bu acil buton sesinin kısıldığı yönünde çok ciddi tespitler var, iddialar var. FETÖ'nün Kaşif Kozinoğlu ile ilgili bir suikast planı olduğu iddiası var. Yani bir kumpas sonucunda bu konuyla ilgili de FETÖ üzerinde çok ciddi şüpheler var. Bugün bir görüntüye göre muhtemelen bir erteleme olabilir. Ancak alınacak numunelerin incelenmesinin ardından şunu söyleyelim son olarak istersen. Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte yıllar öncesinde bile bir yasa dışı müdahale ya da bir cinayet durumu söz konusuysa alınan numuneler çok titiz bir şekilde inceleniyor ve vücuda enjekte edilen bir madde mi var ya da zehirlenmek için gıdaya atılan herhangi bir şey mi var? Bunlar çok rahat bir şekilde adli tıp tarafından ortaya konulabiliyor yani.
1: Doğru mu hatırlıyorum? Geride bıraktığımız günlerde konuşurken kullandığı, düzenli kullandığı birkaç ilacın olduğu da evet, söylenmişti. Onun da üzerinde duruluyordu. O da herhalde yine maddelerden bir tanesi. Yani ilaç mı değiştirildi, ne oldu? Bununla da muhtemelen tabii, ilaç da mı değil mi? Bunlar ortaya çıkacak o zaman.
2: Tabii ki yani şu anda tamamıyla bir şüpheli ölüm ve bu şüpheli ölümün bir cinayet neticesinde mi gerçekleştiği bu ölümün, yani doğal yollardan ya da sağlık sorunları nedeniyle olmadığı yönünde ciddi şüpheler var. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da devam ettiği soruşturmada ve Adalet Bakanlığı bünyesinde de yürütülen bu soruşturma ile ilgili olarak bu soruların cevabını, o fluluğu, o sis perdesini aralayacak cevap adli tıptaki o incelemelerin sonucundan ortaya çıkacak. Çünkü her atılan yeni adımda Kaşif Kozinoğlu ile ilgili o dönemde tutuklu bulunduğu cezaevindeki kalp rahatsızlığı geçirmesinden vefat sürecine kadar geçen süre gerçekten birçok soru işaretine gebe. Oradakilerin vermiş olduğu ifade, cezaevi doktorunun bu konuyla ilgili kendisine bilgilendirme yapılmadığı yönünde vermiş olduğu bilgi, yani birileri rahatsızlık geçiren Kaşif Kozinoğlu'nun o süreçte yaşadığı o rahatsızlık durumunu geç mi bilgilendirdi? Ambulansla hastaneye sevki, yani bunların hepsi şu an için soruşturma safhasına alınmış durumda. İfadelerin çelişme durumu olacak mı? Çünkü aradan 15 yıl geçmiş. Gözaltındakiler hangi ifadeleri verecekler? Bunlar hepsi soruşturma

0: savcısı tarafından not edilecek. Ancak savcılık makamının elini güçlendirecek ve kamuoyunun kafasındaki o soru işaretlerini giderecek en büyük donelerse adli tıptan gelecek ve Fethi Kabir'den sonra yapılacak inceleme ve adli tıptan gelecek raporda saklı. Yani şu an için
1: peki,
0: o görünüyor.
1: Peki ihtimaller dahilinde olan bir başlık az önce sen de hatırlattın. Bu FETÖ parmağı olması, bir kişiden sonrasında bir sigortası olmamasından, kısa süreli başka bir yerde görev alıp sonra ortadan kaybolmasından bahsediliyor. İşte o müziği açan kişinin. Ama kamuoyunu aldığı cevaplar doğrultusunda diyelim ki bu kişinin parmağı çıktı bu işten. İşin izi sürüldü ve sonunda adres FETÖ çıktı. O zaman kamuoyunun aklında eskiye dair bu ve benzeri olaylarda bambaşka bir soru işareti olacak.
0: Kesinlikle. Zaten şu anda hani faili meçhul olarak Adalet Bakanlığı tarafından birçok dosya raftan indirildi. Bazı dosyalarla ilgili olarak eğer bu konunun üzerinde bir FETÖ izi çıkması durumunda diğer dosyalarda da şu anda hani soruşturmaya konu olan ya da olmayan birçok dosyayla ilgili olarak FETÖ şüphesi zaten hali hazırda var. Bu sorun kıymetli. Eğer böyle bir konu çıkarsa o döneme denk gelen tarihsel süreçte de acaba sorusu çok daha kuvvetli bir şekilde karşımıza çıkacak.
1: Peki Ramazan, çok teşekkür ediyorum. Belli ki konuşacağız gün içerisinde de. Senin söylediğin gibi bir erteleme de olursa yine takip ediyor olacağız. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: bu arada bir son dakika bilgisi var. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu yapıldığına dair gözaltılar olduğu söyleniyor. Muhabir arkadaşım telefon attığında Sefer Ayçe. Sefer, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir elindeki bilgiler?
2: Günaydın Cansın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sabah saatlerinde yapıldı operasyon. İzmir'in Seferihisar ilçesi belediyesine yönelik rüşvet usulsüzlük operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı sabahın ilk ışıklarında. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Seferihisar Belediyesi inşaat ve imar işlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği belediye bünyesinde ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına dair tespitler üzerine çalışmalar başlatılmıştı. Bu sabah da yine operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi sabahın ilk ışıklarında. Operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Adreslerde suç dillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı. Operasyon şu anda devam ediyor. Cansın, 5 zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Gelişmeler olacak. Gelişmeler olunca da aktarmaya devam edeceğiz. Cansın Elbacı.
1: Sefer, çok teşekkür ediyorum. Günün sıcak gelişmelerinden bir tanesi de buydu. Son notları Sefer'den aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki programın ardından Baba Ocağı Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde coşkulu bir kalabalık tarafından, her Rize'ye gidişinde olduğu gibi, Erdoğan karşılandı. Meydanı doldurdu hemşerileri. Hemşerilerine seslendi. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
3: Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki temaslarının ardından Baba Ocağı Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşerileri Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
3: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
4: Kalabalığa seslenen Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaklaşan seçimlere ilişkin kararlılık mesajı verdi.
3: Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
4: Bölgedeki çay üreticilerini de unutmadı.
3: Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum.

0: tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Erdoğan konuşma sonrası Güney Suluların sevgi gösterileri eşliğinde konutuna geçti.
2: Üsküdar siyasetinde taşları yerinden oynatan istifanın ardından rüşvet skandalı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdit ettiği iddialarını yalanlarken parti içindeki sistemli mobbingi ve Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet çarkını Sabah gazetesine anlattı.
3: Zaten aslında en çok da ülkenin iyi yönetilmesi, barışın gelmesi, huzurun gelmesi.
4: Üsküdar Belediyesi'nde taşları yerinden oynatan istifanın altından rüşvet skandalı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdit ettiği iddialarını yalanladı.
3: Ben o sırada tabii... O duygusal yönlerden dolayı biraz baskıya yiyince hani şey yapmasın diye, bunlar daha fazla böyle üstüme gelmesinler diye. Tabii ben de duygusal görüşmeler yaptım bunlarla. Ama kendilerine herhangi bir tehdit aldım falan o şekilde değil.
4: Aydın Sabah gazetesine verdiği röportajında parti içinde uğradığı sistemli mobbingi ve dönen kirli çarkı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Aydın'ın anlattıklarında en dikkat çeken detaysa Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet ağı oldu.
3: Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nde en iyi yönetici yazdılar. O spor kulübün üzerinde bazı müteahhitlere işte veyahut da ruhsat karşılığı falan gibi bazı bir bağışlar alınmış. Bunu duydum. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim. Ben pek hani şey yapmadım, yani kabullenmek istemedim bu şeyi. Yani bu süreçten de müdahil olmak istemedim. O yüzden de istifa ettim.
4: CHP yönetiminin iddialarının aksine gerçeklerin çok daha farklı olduğunu belirten Aydın, rüşvet çarkına ortak olmamak için tepkisini istifa ederek gösterdiğini yineledi.
2: CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme vardı. Biliyorsunuz Mansur Yavaş bu konuya ilişkin çok uzunca bir açıklama yaptı. O açıklamanın her satırı ayrı bir tartışma konusunu aslında yeniden açtı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinin CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasının soruna neden olduğunu söyledi.
5: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini bu sözlerle değerlendirdi. Yavaş'ın Yeni Parti ile CHP arasındaki tarafsız tutumu nedeniyle gelen eleştirileri gereğini yaparım diyerek istifa riski çekmesine yanıt verdi.
5: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanımızdır.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarı'ya Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması soruldu.
5: Belediye başkanımızın kendi siyasal tabanını, yani kendine oy veren seçmenle kurmuş olduğu ilişki başka bir şeydir. Bir siyasal partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların ikisini birbirle karıştırmamak gerekir. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
1: Sarı kongre sürecinin 10 Eylül itibariyle başladığını açıkladı. İlçe kongrelerinin 12 Aralık'ta, il kongrelerinin ise 16 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
5: 14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Ve 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak.
2: Ahbap soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler ifadelerinde ne anlattı? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Erşan Karaca hazır. Erşan günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
6: Günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız günde yani hafta içerisinde yapılan en büyük operasyon, en kapsamlı operasyonlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan operasyonda yeni bir dalga, 5. dalga operasyon düzenlendi ve 20 farklı şehirde düzenlenen operasyonda toplamda önemli isimlerin de içinde yer aldığı toplamda 49 kişinin gözaltına alındığını geride bıraktığımız dakikalarda elimize gelen son dakika bilgisiyle aktarmış olalım sizlere. Toplamda gözaltı sayısı 45'ti fakat 49'a yükseldiğini aynı zamanda belirtmiş olalım ve aynı zamanda şu anda savcılıkta ifadeleri alınan zanların 20'sinin tutuklanmasına, 8'i ev hapsi ve 21'i ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ifade edelim. Şimdi 5. dalga operasyonda aslında oldukça önemli bir detay var ki eski satın alma müdürü Deniz Şimşek'in de aynı zamanda ifadeleri ortaya çıktığını ifade edelim. Aslında içinde bir takım iddialar da var, önemli iddialar da var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 14 Temmuz'da yine soruşturma kapsamında cezaevine giren bir şahsın Deniz Şimşek'e bir dilekçe yani hapishaneye gönderdiği bir dilekçeyle birlikte bu kişinin aynı zamanda tutuklanmasına yani 30 Temmuz'da tutuklanmasına sebep olan bir dilekçe vermişti ve o dilekçenin içerisinde bazı suçlamalar vardı. Satın alımlarla ilgili kedi köpek maması aynı zamanda kırtasiye araç gereçlerinde verilen miktarların 150 milyon yerine 300 milyon gibi bir yüksek rakama faturalandırıldığını belirtmişti bu mektubu gönderen şahıs ve sonrasında ise eski satın alma müdürü Deniz Şimşek de bu konuya dair tutuklanmıştı. Deniz Şimşek'in de ifadesinin ortaya çıktığını ifade edelim. Deniz Şimşek şu ifadeleri kullandı. Önemli bir başlık. Bu yapının içinde değildim, dışlandım ifadesini kullandı ve satın alma müdürü bu yapının içinde değildim dedikten sonra bir süre sonra da dışlandığını belirtti ve aynı zamanda hakkındaki suçlamaların da eşinden ayrıldığı eşinden kaynaklandığını belirttiğini sizlere ifade edelim. Şimşek ifadesinde derneğin milyonlarca lira tutarındaki alım satımlarda gördüğünü öne sürdüğü usulsüzlükleri bir bir anlattı. Kırtasiye ve kitap alımları 44 milyon TL teklif verilen kırtasiye projesi yerine yayın evi depolarında kalan ve müfredat dışı olan eski kitapların 80 milyon TL gibi bir satış bedeliyle satışa aynı zamanda Ahbap Derneği'ne verildiğini, fatura kesildiğini belirtti. Şimdi şüpheli yem ve mama alımı oldukça önemli başlıklardan bir tanesi. Lojistiği bulunmamasına rağmen bir pet shop üzerinden 30 milyon TL tutarında 3000 ton yem ve 1,5 ton mama kalitesiz ürün alındığı iddia edildi. Vermiş olduğu ifadesinde. Gıda ve kahvaltılık alımlarına bakacaksak buradaki rakam oldukça büyük. Toplam 230 milyon TL'yi bulan kahvaltılık alımlarında eksik teslimat yapıldığı ve test edilemeyen kalitesiz gıdaların iki katı fiyatına aynı zamanda faturalandırıldığı da belirtildi. Son olarak ise bilim tırları projesi aslında oldukça önemli başlıklardan yine bir tanesiydi. Yaklaşık 160 milyon TL ödenerek alınan 6 adet bilim tırının mülkiyetinin dernekte kalmadığı ayrıca yapılmayan bakımlar için 12 milyon TL'de fatura kesildiği de iddialar arasında bunu da belirtmiş olalım. Şimdi İstanbul merkezi 20 ilde düzenlenmişti bu operasyon. 5. dalga operasyonda Ahbap Derneği'ne yönelik ve son olarak ise belirtelim ki geride bıraktığımız saatler içerisinde muhtemelen gece saatlerinde de bir karar verildi ve sabah saatlerinde ise son olarak savcılıkta ifadeleri alınan şu anda 20 kişinin tutuklanmasına, 8'inin ev hapsine, 21'inin ise imza atma ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ve talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini ifade edelim. Demiş olduğumuz gibi geride bıraktığımız gün içerisinde gözaltı sayısı 45'ti, sonrasında ise 49'a yükseldi ve son olarak durum bu şekilde. Bizler de İstanbul Adalet Sarayı'ndan önümüzdeki dakikalarda gelecek olan gelişmeleri belki de ortaya çıkacak ifadeleri aktarmak üzere haber nöbetimize devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Bir yandan Erşan konuşurken arkadaşlarım son dakika bilgisini ekrana yansıtıyor. 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı diye. Bakan Akın Gürlek, evet, bir dakika önce bir paylaşım yapmış sosyal medya hesabı üzerinden. Oldukça uzun bir paylaşım çünkü gerçekleşen operasyonların il il detaylarını vermiş Akın Gürlek. Hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır notuyla başlamış mesajına. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü eş güdümüyle faili meçhul cinayetlerin üzerine

0: Evet, teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diyorum. Son dakika bilgisi biraz önce haber merkezimize ulaştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptı açıklamayı. Açıklamasında 24 Nisan 2026 tarihinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Oldukça uzun bir açıklama. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da 2020 yılında yol kenarında sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in ölümüne ilişkin dosyada olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanları değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik ihmali davranışla kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği dahi belirlenemeyen kemiklerin yapılan DNA incelemesine 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildiği, dosyanın yeniden açılmasının ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin 6'sı gözaltına alındığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı Akın Gürlek. Açıklamanın devamında diğer olaylara değindi. İzmir Torbalı'da 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyasında kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi sonucu 8 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındığı açıklamasında bulunduğu. Bir diğer olay ise Muş Hasköy'de 2011 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında 1988 yılına uzanan husumet ve olayın öncesi ile sonrasında hareketlilik, HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden ortaya konuldu. Olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilere yönelik de adli işlemlerin devam ettiğini açıkladı Akın Gürlek. Bir diğer olayla devam edecek olursak, Gürlek açıklamasında Nevşehir Ürgüp'te 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası yeniden alındı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı. 7 şüpheli hakkında kasten adam öldürme suçlarından adli işlemler başlatıldı açıklamasında bulundu. Açıklamanın devamında Siirt Baykan'da 2024 yılında kaybolan Mekiye Akgel'in dosyasında 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arandığı, dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı biçimde incelendi. Soruşturma sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame düzenlendi açıklamasında bulundu. Açıklamanın sonunda hiçbir cinayeti unutmayacağız, hiçbir dosyanın üzerine örtmeyeceğiz, hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Türkiye'deki faili meçhul cinayetlere ilişkin oldukça önemli bir açıklamaydı. Açıklamanın devamını bültenlerimize aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
1: Abdullah, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana ve Ankara Büro'daki arkadaşlarıma. Sıcak bir açıklama. Son dakika bilgisi olarak ekrana taşıdık bilgileri. Bu arada suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu ticareti yapma gibi birçok iddia ile yargılanıyordu eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy. 286 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ersoy dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullandım ama temin etmedim dedi. Suçladığı isim yine dikkat çekti. Savcı Ersoy'un tutukluluk halinin devamını talep etti.
2: Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ve 286 yıla kadar hapsi istenen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 2 saat geç başladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık kendini savundu. Hazırlanan 96 sayfa iddianamede suçlamalar çok ağırdı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı,

0: Uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları yöneltildi.
1: Ne bildiğimizi gördüğümüzü anlatacağız.
0: Mağdurlar da bir bir kürsüye çıktı. İlk dinlenen Melis Asena Özkan'dı. Özkan, Mehmet Akif Ersoy'la şüpheli Nurullah Dündar'ın kendisini uyuşturucu kullanımı için zorladığını anlattı.
2: İş aradığım dönemlerde iş vaadiyle o girdaba çekildim. Nurullah beni işe aldıracaktı. Ofisine gittim. Ofisinde gizli kamera vardı. Ben kapattırdım. Hatta telefonunda görüntülerim vardı. Ben onları sildirdim. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. İkisi de beni uyuşturucuya zorladı. Akif operasyon düzenlendiğinde bana Nurullah Mahmut Dündar'ın adını anmamam için rüşvette bulunuldu.
0: Diğer mağdurlarsa Ersoy'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Konuşma sırası suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Akif Ersoy'daydı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
3: Ben Habertürk'te bazı arkadaşları görevden aldım. Bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. Hakkında iddialarda bulundu. Dosyada ismi geçen kişilerin pek çoğu arkadaşım. Sanıklar da mağdurlar da. Uyuşturucu kullandığım doğru ama kimseye zorla kullandırmadım. Kullandım. Hatamı hata. Kabul ediyorum.
0: Ersoy savunmasının devamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş'in kendisine iftira attığını söyledi.
3: Veys Ateş bana iftira atıyor. Ben ilk olarak onunla kullandım.
4: Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndü. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da Roma ile karşılaştı. Dün akşam maç 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Ancak Başkan Aziz Yıldırım bu istifayı kabul etmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'yı ağırladı. Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal bir basın toplantısı düzenledi. İstifa ettiğini açıkladı. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Görevimden istifa kararı aldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğim dedi. Daha sonra kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediğini duyurdu. Camiadan Kartal'a sahip çıkılmasını istedi. Günlerdir takip ettiğimiz başlık Adana'nın Kozan ilçesinde başlayarak geniş bir alana yayılan orman yangını. Günlerdir de muhabir arkadaşımız Halil İbrahim Uğur o yangını yakından takip ediyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Kameraman arkadaşımız da Okan Can Sapkayalı, onun görüntüleriyle ekrana taşıyacağız detayları. Halil İbrahim, nedir son durum?
5: Teşekkürler Cansın Elvacı. İyi yayınlar dilerim. Elbette dün öğleden sonra işte o sevindirici haber gelmişti. Yangının kontrol altına alındığı ifade edilmişti. Bizler de şu anda yanan, yani yangına teslim olan noktalardan bir tanesindeyiz. İşte görüyorsunuz karşımızdaki alan hala dumanlar oradan kalkmış değil. İşte orası Adana'nın Kozan ilçesi istikameti oluyor. Bizler ise İmamoğlu ilçesindeyiz. Yangın hatırlayacaksınız Kozan ilçesinde çıkmıştı ve ardından da Aladağ ilçesine ve İmamoğlu ilçesine sirayet etmişti ve hala görüyorsunuz işte dumanlar tütmeye devam ediyor. Hala yanan kökler var, yanan alanlar var. Hala sönmüş de değil. Bir taraftan tabii ki soğutma çalışmalar devam ediyor ama önümüzdeki evi görüyorsunuz orman yangını sonrasında işte yerleşim alanlarına da yangının sirayet etmesiyle birlikte evlerde maalesef yangına teslim olmuştu, yanmıştı, kullanılamaz hale gelmişti. 285 hanede bölgede 3 ilçede tahliye edilmişti. Burada yaşayan insanlar buradan dışarıya çıkartılmıştı. İşte hemen aşağıda şöyle göstermeye çalışalım Okan. Hemen aşağıda görüyorsunuz bir tente var. Tentenin altı ise simsiyah. İşte orada da saman balyaları vardı. Çünkü yaz aylarında buradaki insanlar hem tarımla uğraşıyor hem de hayvancılık yapıyor. İşte hayvanları için hazırlamış oldukları saman balyaları da ne yazık ki orada alevlere teslim oldu ve kül oldu. İşte görüyorsunuz yanan evlerden sadece bir tanesi, ancak yine burada çiftçilikte uğraşan insanların bölgede yine tarımsal alet ve edevatları da maalesef kül oldu. İşte şu anda görüyorsunuz hortum, yani karadan yapılan müdahaleler sırasında işte ateş savaşçılarının da ne kadar zorlu bir mücadele verdiğini gösteriyor. İşte hortum burada yandı çünkü buraya karadan arada müdahale sırasında hortumlar çekilmişti. Yangının önüne geçilmişti. Ancak yine rüzgarın daha da fazla etkisini artırması

0: ve yön değiştirmesiyle maalesef işte orada ateş savaşçılarının da kullanmış olduğu hortumlar da yandı. İşte burada da yine hayvanlar için hazırlanan yemler var. Onlar da yine görmüş olduğunuz gibi yandı. Yine aşağıdaki alana baktığımızda aşağıda da yine başka bir ahır vardı. Orası da şu anda kullanılamaz hale gelmiş oldu. Bizler şu anda aslında yangının çıkış noktasından yaklaşık 15 kilometre uzaklıktayız. Ve işte yangın hemen ekranın sol tarafından geldi. Elif Çeler Mahallesi'nin içerisinden geçti ve aşağı doğru İmamoğlu ilçesine doğru hareket etti. Ve maalesef işte burada hem ormanlık alanlar, hem ahırlar, evler, hem de yine buradaki diğer insanlara ait eşyalar da maalesef kullanılamaz hale geldi. Bir taraftan da tabii ki AFAD'da bölgede şu anda hasar tespit çalışmalarını burada yürütüyor diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Ali İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bölgede son durum bu. Şimdi stüdyoya dönelim. Bu kiralık konutlarla ilgili her gün yeni bir başlık netleşiyor. Zaten süre de geldi, çattı. Herkes nasıl olacak, nasıl edecek diye bekliyor. Faruk abicim, yine takvim gazetemi mi aldınız?
2: Yok, hayır, bu benimki.
1: Peki, günahınızı almışım. Pardon, özür diliyorum. Şimdi... Şu başlıklardan gideyim istiyorum, o yüzden aradım, detaylı bir şekilde vermişsiniz. Şimdi önce kaç konut kiralanacak sorusuna geleceğim ama önce pazartesi günü ne olacak?
2: Pazartesi günü hak sahipleri başvurularını yapmaya başlayacaklar.
1: Tamam.
2: Başvurular devlet üzerinden olacak.
1: Kim bu hak sahipleri?
2: Bir kere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Evet. Zaten hani bütün sosyal konutlarda benzer şartlar oluyor. 18 yaşını doldurmuş olmak ve evli olmak. Yani bu biraz da ailelere yönelik bir şeydi, biliyorsun. Hani o 500 bin sosyal konuta başvuruda evlilik şartı aranmıyor. Gençler de başvurmuştu. Hatta gençlere de kontenjan ayrılmıştı orada. Burada evli olma şartı var. Sadece 65 yaş ve üzerindeki başvurularda evli şartı aranmıyor. Yani eşi ölmüş birisi ya da işte bekar birisi de 65 yaşını doldurmuşsa başvurabilecek. İstanbul'da en az bir yıl ikamet etmiş olma şartı var. Dün biraz bunu konuşmuştuk, hani evet. İstanbul'da ikamet şartı aranıyor. Başvuru sahibi veya eşinin tapuda herhangi bir
1: üzerine
2: kayıtlı ev ya da konutun olmaması gerekiyor. Bu önemli son madde. Aylık eve giren gelir 100 bin liranın altında olacak.
1: 100 bin liranın altında olacak. Şimdi
2: evet,
1: mesela...
2: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz burada memurlara da bir kontenjan ayrıldığını söylemiştik. Hı hı. En düşük memur maaşı şu anda 68-69 bin lira civarında. İşte bir memur çalışıyor eşiyle birlikte. Eve giren gelir 100 bin liranın altında kalıyor. Dolayısıyla memurlara da bir kontenjan ayrılmıştı burada.
1: Peki şimdi ben şunu vereyim. Evler hangi ilçelerde? 71
2: bu bin... biraz dün biz 4-5 ilçe demiştik,
1: evet,
2: ama bayağı...
1: Evet, bir de detaylı. Toplam 1071 konut için ilk aşamada bu, yani evet. Pazartesi günü yapılacak başvuru. Arkadaşlarım da ekrana verdiler. Onlar nereler? Birinci grup olacak. Grup grup olacak. Birinci grup Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar. İlk grupta bu var. İkinci grup Maltepe, Tuzla, Kartal. Üçüncü grupta Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören olacak. Dördüncü grupta da Arnavutköy yer alıyor. Peki başvuru yapıldı.
2: Evet.
1: Hak sahibi olundu ve evi kiralayabilecekler.
2: Evet, kura çekilecek.
1: Çekildi. O sonuca gelindi, evet. Ve ismini gördü o
2: Ekim
1: ekranda.
2: Ayında.
1: Teslimat ne zaman?
2: Bu 1071 konut, ki anlamlı da bir, evet, rakam seçilmiş. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. O konutlar hazır. Daha sonra kalan işte 14 bine yakın konut da peyderpey hak sahiplerine teslim edilecek.
1: Tamam.
2: Dolayısıyla burada 15 bin hak sahibi belirlenecek. Belki bir de yedek belirleniyor. Bu durumda biliyorsun bir 15 binde yedek, hı-hı, belirleniyor. Ondan sonra anahtarlar teslim edilecek ve bu insanlar evlere taşınmaya başlayacaklar.
1: Aman Faruk abi, bir dakika şunu atlamayalım. Biliyorsun sonra başka başlık, evet, konuşmayalım. Başvuruyla ilgili bir ücret
2: yok.
1: Yok. Evet, bunu bir kere daha söyleyelim. Yani buna başvururken şu kadar bankaya bunu yatıracaksınız, buraya bunu yapacaksınız diyen olursa öyle bir şey yok. Başvuru kesinlikle ücreti yok.
2: Şeyde tabii sosyal konutlarda bir küçük ücret alınıyordu. Ücret evet. değil de hani depozito gibi evet. düşün. Zaten eğer kurada çıkmazsan o hemen iade ediliyor.
1: Evet, geri ödeme.
2: Dolayısıyla
1: ediliyordu.
2: Bu başvuruyu şahsen yapacaksınız. Herhangi bir aracıya gerek yok. Dediğin gibi dolandırıcıların tuzağına düşmeyelim. Evler biz 1+1 olmaz diye düşünmüştük ama 1+1 de var.
1: Evet onu gördüm evet, sabah evet. O
2: yenilik o. Yani aslında 1+1 de yeni evli bir çift oturabilir yani çocuk yoksa. Çocuk varsa da büyük 1+1'ler var biliyorsun. Dolayısıyla 1+1'ler de devreye girmiş. 2+1 var, 3+1 var ve 4+1 gibi çok büyük daireler de var. Tabii kiralar kaç lira olacak?
1: Şimdi gelelim ona. İstanbul'da olmayacak kiralar bu evet. arada. Şimdi şey olarak gidelim. 1+1 diye gidelim mesela.
2: Şimdi biz şunu söylemiştik. Raiç bedele bakılacak.
1: Siz vermezseniz Samet diyor ki ekranı verdim. Sizden önce vermiş.
2: Yok hayır versin iyi yapmış. Ben şunu söyleyecektim. Biz raiç bedelin yarısından daha az olacak demiştik.
1: Yok bu hiç başka olmuş.
2: Başka olmuş neredeyse 1/4
1: evet,
2: şeklinde olmuş. 1+1'ler 10 bin lira. İstanbul için gerçekten
1: imkansız
2: gibi görünüyor.
1: Her alanı için yani her semti için imkansız.
2: Hatta bazen sosyal medyada sen de rastlıyorsundur. Bodrum'da penceresiz evleri bile 20-30 bin lira istiyorlardı.
1: 50-60 bin lira olmuş şimdi onlar.
2: İsteyenler de var. Dolayısıyla 1+1 10 bin lira aylık kiradan bahsediyorum. 2+1 12 bin lira, evet. 3+1 15 bin lira, 4+1 de 18 bin lira şeklinde başlayacak kiralar.
1: Kiraladım evi, girdim içeri.
2: Hayırlı
1: başladım,
2: olsun.
1: Başladım oturmaya, hayırlı olsun. Ne kadar oturacağım? Benim muhatabım kim? Şimdi evet. mesela benim ev sahibim kim? Bir sorun yaşadım, nereye gideceğim, ne yapacağım ve benim anlaşmam ne kadar süreli
2: doğru.
1: olacak?
2: Kampanyanın adı Ev Sahibi Türkiye. İki anlamı var. Bir, sen ev sahibi oluyorsun 500 bin lira, 500 bin konutta. Bu tabii kiralık. İkincisi de senin ev sahibin. O anlamda söyleyeyim Türkiye devlet TOKİ. TOKİ'ye yatırılacak bu kiralar. 3 yıl boyunca oturacaksın. 3 yılın sonunda evi boşaltacaksın. Yeni hak sahipleri gelip o evde oturacak. Tabii orada küçük bir elbette 3 yıl boyunca bir yıpranma şubu olmuşsa belki bir tadilat olacak evde. Bunu da yine devlet yani ev sahibimiz yapacak. Dolayısıyla sana bu 3 yıl boyunca evimden çık, işte geleyim kapını kırayım, pencereni kırayım neler yaşadık bunu diyen olmayacak. Gerçekten bu kira bedelleri o bölgedeki 1/4'e indirmesi neredeyse
1: bir taşla
2: çok önemli.
1: Kaç kuş vuruyoruz
2: evet.
1: şu an?
2: Bak ilk etapta Ataşehir diyorsun. Ataşehir dediğin yer yeni şehirleşmiş. Biliyorsun karşı tarafı benden daha iyi biliyorsun. Orada işte çok gökdelenler biliyorum. Var, şunlar var, bunlar var. Sancaktepe, Ümraniye,
1: bak,
2: Üsküdar.
1: Bak abi çok özür dilerim şunu söyleyeyim. Neresi olursa olsun ilk tabii. şu rakamlara baktığımızda
2: mümkün değil
1: ya,
2: diye düşünüyorsun.
1: Mümkün evet. değil.
2: Yani aslında devlet gel diyor ben senin yuvanı yaptım yuvana otur. Bunu depremden beri söylüyor devlet. 500 bin tane depremzede evini yaptı ve verdi. Şimdi 500 bin konut hızlıca yapılıyor. 2027'de 81 ilde 500 bin konut vatandaşlara verilecek.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleştirildi. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi. Halkbank'ın katkılarıyla. Bir reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri'nin

0: De yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş. Yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
1: BBVA. Bir reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
10: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Oo, her yerden sipariş aldık.
15: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
14: Tabii ya.
15: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
14: Tami.
15: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
16: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
17: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş.
19: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
10: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
20: Bir reklam.
21: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
20: Bir reklam.
22: A Haber Radyo, 24 saat haber.
23: Reklam.
24: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
22: A Haber Radyo, haberin radyosu.
19: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
25: Bankkart, seni düşünür o.
26: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sun.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sun.
1: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.

0: ay 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Bankanın güzeli.
2: Bir reklam. A Haber Radyo canlı yayın.
8: Incelemelerde karttaki o veri tabanına ulaşılmasıyla birlikte ardışık aramalar tespit edildiği ve bu aramalarla birlikte de aslında FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında sorumlu isimler olduğu tespiti yapılan önemli bulgular mevcut. Bu kapsamda İstanbul merkezli 6 ilde 20 şüpheli yönelik FETÖ operasyonu düzenlendi. Tabii ki elde edilen bilgilerle bu operasyonda soruşturma safhası da genişleyebilir.
9: Ramazan, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İzmir Seferihisar'dan günün sıcak gelişmelerinden biri ilçe belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltında. Belediye bünyesindeki ihlallerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine başlatılıyor bu çalışma. Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine bir operasyon düzenleniyor ve o operasyonda 43 şüpheli yakalanıyor. Adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı. Ekipler firari 5 zanlının yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor. ...2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı ölümünden 15 yıl sonra tekrar açılacak. Son durumu bir öğrenelim. Haber nöbeti sürüyor Ahmet Nazif Vural'ın. Ahmet Nazif, günaydın. Seni dinliyoruz.
10: Teşekkür ediyorum. Son gelen bilgi ve aynı zamanda gelişmelerle başlayalım. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı başındayız hemen, Ümraniye Kocatepe mezarlığında ve şu an için şu bilgiyi söyleyelim. Burada şu an için ekiplerin olmadığını, gün içerisinde planlama dahilinde yine bugün bu fethi kabir işleminin yapılacağına dair ihtimallerin olduğunu, ancak bugün olmadığı takdirde de yine yarın veya önümüzdeki günlerden en kısa süre zarfı içerisinde bu fethi kabir işleminin yapılacağını bilgisini aktararak başlayalım. Kameraman arkadaşım Furkan ile özellikle sizlere mezarı aktarsın. O görüntüleri sizlere göstersin. Evet, Kozinoğlu ailesi mezarının hemen yeni başındayız ve bu noktada en kısa süre zarfı içerisinde bir fethi kabir işlemi gerçekleştirilecek. Bu fethi kabir işlemi oldukça önemli. Öyle ki Kaşif Kozinoğlu'nun vefat etmeden önce, ölmeden hemen önce istemiş olduğu çeşitli ilaçlar vardı. Bu ilaçlara dair bilgilerin en net bilgilerin ve bulguların aslında bulunabileceği nokta Kozinoğlu'nun cansız bedeni elbette ve onun üzerine yapılabilecek toksikoloji ve otopsi raporları da elde edilecek bilgilerdi. Bu fethi kabir sonrası yapılacak adli işlemlerde, adli tıptaki yapılacak işlemlerle oldukça detaylı bir rapor ortaya çıkacak ve bu raporla birlikte Kozinoğlu'nun aslında bir cinayete mi kurban gittiği veya gerçekten doğal bir ölüm yoluyla mı olduğu noktasında daha net bir bilgi edinilecek. Bu oldukça önemli. Hatırlayacaksınız özür diliyorum. Kozinoğlu'nun oğlunun söylemiş olduğu, ortaya atmış olduğu bir iddia vardı ki babasının herhangi bir şekilde kalp rahatsızlığının olmadığı ve bu sebeple de ölümünün şüpheli olduğu iddiasını ortaya atmıştı henüz 2011 yılında. Ve beraberinde şunu da hatırlatmak gerekiyor. Kaşif Kozinoğlu Afganistan'daki son görevinin ardından FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz tarafından Türkiye'ye çağrılmış ve gözaltına alınmıştı. Bu noktada kendisi Afganistan'dan gelmiş ve ifade işlemleri için Türkiye'ye Türkiye'ye, ülkesine geri dönmüştü ve geri döndüğünde de vermiş olduğu ifadelerde aslında kendi biyografisini anlatmış ve devam eden süreçte de yaklaşık 8-9 aylık bir tutukluluk dönemi zarfı içerisinde Ergenekon davası kapsamında vereceği o önemli kritik ifadede, ifadeden hemen öncesinde yaklaşık 8 gün önce hayatını kaybetmiş, tutuklu bulunmuş olduğu o cezaevinde. Peki bu bize ne anlatıyor? Ve beraberinde bu ölümde bir FETÖ izi var mı? Bu oldukça önemli. Çünkü şüphe üzerine, bu şüpheye dair de nasıl bir sürecin işleyeceğini de yine göreceğiz. Aynı zamanda gözaltılar var. İlk etapta 10 kişi, ardından 9 kişi gözaltına alındı. İlk etapta gözaltına alınan, ilk dalgada gözaltına alınan 10 kişi birinin tutuklanmış olduğu bilgisi var elimizde ve ifade işlemleri de yine bu süreç içerisinde oldukça kritik bir role sahip diyelim. Bizler bu noktada gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Kameraman arkadaşım da sizlere bu noktadan görüntü vermeye devam edecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
9: Şimdi genel bilgiler böyle. Peki işin detayı ne? Öncesi sonrası biraz detaylı bakacağız bu işe. Özel haberler şefimiz bizimle birlikte Mehmet Karataş. Mehmet hoş geldin.
7: Günaydın
9: yayına.
7: Cansu.
9: Günaydın. Şimdi sen detaylıca inceliyorsun, ilk günden bu yana evet. Takip ediyorsun. Önce bir bugün açılmayacak galiba, yarına mı kaldı?
7: Tam net değil. Yani öğleden sonra da açılma olabilir. Durumu olabilir ama yani şu birkaç gün içerisinde, bugün olmasa Ahmet Nazif'in de söylediği gibi net yarın olacak yok. Ama önemli olan şu, bu FETÖ kabir kararı alındı.
9: Tamam, peki önemli alındı. Hangi durumlarda alınıyor bu karar diye? Bu Hı-hı. arada geride bıraktığımız dakikalarda Hı-hı. da Bakan Akın Gürlek'ten yeni açıklamalar da geldi. Hı-hı. İşin üzerine gideceğiz. Hiçbir ölüm faili meçhul olarak kalmayacak. Çalışmalarımız sürüyor dedi. Şimdi bize biraz bu detayı anlatır mısın?
7: Şimdi DNA kimlik tespitinde en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi FETÖ kabir. Hı hı. Yani birçok kişi işte babamdır ya da miras durumlarında genelde babalık ve kimlik veya başka genetik incelemelerde en çok görüyoruz. Ama bir de böyle çok hayati meselelerde, yani şüpheli ölümlerde ilk olarak FETÖ kabir nasıl ve hangi durumlarda yapılır? Şüpheli ölüm, zehirlenme şüphesi, yeni delil ortaya çıkması durumunda, ilk otopsinin yetersiz kalması, üçüncü kişi müdahalesi. Peki Kaşif Kozinoğlu'nun kabri neden açılacak derseniz, burada şüpheli ölüm var, zehirlenme şüphesi var. Çünkü ilaç, zehir veya farklı kimyasal maddelerin araştırılması, ki biliyorsunuz orada bir vitamin kullandığı ve o vitamin içerisine ek bir şey konulabilmiş şüphesi olabilir diye bakılıyor. Bir de yeni delil ortaya çıkması, burada ne oldu? Güvenlik kameraları incelendiğinde cezaevinde bir de baktılar ki orada bir müzik açma durumu var.
9: Yani üçüncü kişinin müdahalesi
7: yani
9: de.
7: Yani bu ilk üçü var. Bir de dört, ilk otopsinin yetersiz kalması. Bu da aslında var. Nasıl var diyeceksiniz. Çünkü o dönemde zehirlenmediğine dair herhangi bir test yapılmış mı? Yok. Bu ya, içtiği ilaçlarla ilgili bir rapor hazırlanmış mı?
9: Yok.
7: Yok. İşte tüm bu dördü var. Bir de üçüncü kişi müdahalesi. Yani ölümle başka bir kişinin neden olup olmadığı. Bugün yapılacak olan, bugün daha doğrusu yapılması beklenen kabir açma olayının Kozinoğlu için bu dördü de mevcut. Yani DNA kimlik tespiti haricinde hangi durumlarda FETÖ kabir yapılır diye sorulduğunda bu altı gerekçenin gördüğünüz gibi tamamı neredeyse var. Yani şüpheli ölüm, zehirlenme şüphesi, yeni delil ortaya çıkması, ilk otopsinin yetersiz kalması ve üçüncü kişi müdahalesi. Bunların tamamı aslında bugün yapılacak olan FETÖ kabirin birer nedeni olduğunu belirtiyor. Bir de bir sonrası var.
9: Bakalım birlikte. Samet, bir sonraki balkoyu da alalım. Şimdi tabii bunun sonucunda yine inceleme sürecek. Neticeye ulaşıldığında da bakalım neler konuşacağız.
7: Tabii bir de elde olan delillerle bu otopsi raporu da karşılaştırılacak. Evet. Yani burada net bir sonuç vermese bile yine şüpheli bir durum ortaya çıkarırsa bu da yine başlı başına soruşturmayı başka bir boyuta evet. taşıyabilir. Mezar açıldığında ne yapılacak? Şimdi mezar açıldığında kalıntılar adli tıp uzmanlarınca incelenecek. Hı hı. Bunlar peki nelerdir? Kemik örnekler alınacak, toprak örneği alınacak. Gerekli diğer numuneler, bunun içerisinde dişler de var bu arada. Çünkü diş de çok hızlı kaybolmuyor. Bir de toksinoloji kimyasal analizi yapılacak. Diğer delillerle karşılaştırma, az önce ifade ettiğim, ve sonrasında da adli tıp bununla ilgili mütalaasını vermiş olacak. Ve burada özellikle en çok ne bekliyoruz derse, kemikler üzerinde herhalde bir inceleme yapılacak. Ve burada da herhangi bir zehirlenme olmuş mu olmamış mı, buna bakılacak. Bu anlamda adli tıp kurumunda ciddi bir yol kat ettiğimizi iyi biliyorum. Çünkü daha öncesinde de 10 yıl önce hayatını, hatta 15 yıl önce hayatını kaybetmiş kişilerin DNA'sıyla ilgili yapılan çalışmalarda genelde hep olumlu sonuç verdi. Ve zaten
9: ne kadar bir süre oluyor bu?
7: Şu an
9: yani ne kadar
7: kaç gün sürecek?
9: Bununla? Evet.
7: Yani çok hızlı bakıldığında biz bunun birkaç, yani şöyle bir hafta içerisinde çıktığını gördük. Hı. Ama bazen de bunun yani bir haftayla bir ay içerisinde sonuç verir.
9: Yani bir aya kadar uzayabilir
7: 30 gün,
9: inceleme.
7: 30 güne kadar da uzayabilir ama genelde bu tür durumlarda biz bir hafta içerisinde sonuçlandığına da şahit olduk. Peki. Zaman zaman. Yani şunu söyleyeyim, Kozinoğlu ile ilgili şu anda ortaya çıkan tablo gerçek anlamda 15 yıl önce, hı-hı, evet dosya kapatılmış ama şüphelerin hiçbiri kapanmamış. Neden diyeceksiniz? Çünkü 19 kişi şu anda gözaltında, bunların ifadesi alınıyor ama içlerinde bir de en çok dikkat çeken firari olan bir isim var, Cansın Elvacı. Hı-hı. Kim bu? Ferhat Gül. Şimdi bu Ferhat Gül isimli gardiyan o süreçte çok kısa bir zaman önce Kozinoğlu cezaevine girmeden getirilmiş oraya ve Kozinoğlu'nun ölümünden hemen sonra 6 ay ortadan kaybolmuş. Hı hı. Sonrasında Bakırköy Kadın Cezaevinde kısa bir süre görev yapmış. Ardından bu FETÖ'cülerin okulla üniversitelerinde görev yapmış, hı hı, ve hemen ardından da, evet, 3 yıl boyunca ortadan kaybolmuş. Nereye kadar? Ta ki 15 Temmuz aynı darbe girişimine kadar. 15 Temmuz'dan sonra da firari olmuş, Fransa'ya kaçmış ve kırmızı bültenle zaten aranıyor. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Bakanımız Akın Gürlek'le görüştüğümde bununla ilgili bir ne yapılacak diye, bizim şu anda bu şüpheli tespitimiz görüyorsun ortada ve bununla ilgili tekrar geri verilmesi için talepte bulunacağız, hı hı, geri iadesi içinde de. Onun geri getirilmesi durumunda zaten birçok soru cevap bulmuş olacak ama daha da önemlisi elde olan 19 kişi var. Bunların içerisinde hem o günde görev yapmış olan gazeteciler var 2 kişi, bir de sağlık ekipleri var. Sağlık ekiplerinin geç gelmesi, orada geç müdahale edilmesinin, hı hı, gerekçeleri ne olacak, hepsini göreceğiz.
9: Peki, konuşmaya devam edeceğiz. Mehmet, ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Mehmet Karataş bizimle birlikteydi. Bakalım bugün mü, önümüzdeki günlerde mi olacak bu mezar açma işlemi, onu da takip ediyor olacağız. Bu arada gündemdeki bir diğer başlık, Vanlı Kara Haydar olarak bildiğimiz, sosyal medyada olan isim, o lakapla bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la ilgili soruşturmada MASAK raporunun detaylarının ortaya çıktığını biliyoruz. Buna göre 74 bin lira düzeyinde ticari kar beyanı var. Ancak kendisiyle eşinin hesaplarında 222 milyon liralık harcama olduğu söyleniyor Tançalan'la ilgili. Bir detaylara bakalım.
11: Vanlı Kara Haydar'ın hesaplarındaki kaynağı belirsiz para trafiği deşifre oldu. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, kilolarca altın takılan videolarıyla gündeme gelmişti. Soruşturma derinleşti. MASAK raporu gerçekleri ortaya koydu. Buna göre Mehmet Fatih Tançalan 2024 yılında 74 bin lira ticari kar beyanında bulundu. Ancak çiftin banka hesaplarındaki toplam para trafiği tam 222 milyon lirayı aşıyor. Servetimi Dubai'den mail order yöntemiyle kazandım diyen Tançalan'ı MASAK yalanladı. Banka kayıtlarında yurt dışından gelen tek bir kuruş resmi transfer izine rastlanmadı. Şüphelilerin ultra lüks araçları yakın akrabalar ve paravan isimler arasında sürekli devrettiği tespit edildi. Altınlar emanetti, reklam için getirildi savunması da çöktü. İfadesi alınan kuyumcu altınların bir kısmının faturayla satıldığını açıklayınca Tançalan'ın bir yalanı daha gün yüzüne çıktı.

0: resmi geliri asgari ücretin bile altında kalan, ancak yüz milyonlarca liralık hesap trafiğini açıklayamayan Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Çağla Özse gözaltına alındı.
1: Şimdi Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz ne zaman ifade verecek, bu da merak ediliyor. Muhabir arkadaşım Numan Erşan Karaca hazır. Numan günaydın, hoş geldin yayına. Şimdi ifade verecek ama ne zaman gözaltına alındı, ne sebeple alındı, onları da bir hatırlatalım dilersen, sözü sana bırakayım.
2: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Cansın Elvacı. Biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde oldukça ses getiren, gündeme bomba gibi düşen bir haberdi. Şöyle bir haber ki aslında sosyal medyada milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı. Biliyorsunuz ki Vanlı Kara Haydar lakaplı bir kişi internette, sosyal medyada paylaştığı videodan dolayı bir soruşturma geçirmişti. Ve sonrasında ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şimdi olayın detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir yandan hesaplar inceleniyor, bir yandan para akışları inceleniyor. Ve aynı zamanda Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla, sosyal medya fenomeni Çağla Öz'de gözaltına alındığını belirtmiştik geride bıraktığımız gün içerisinde. Şimdi Çağla Öz hangi şehirde, şu anda nerede ifadesi alınıyor, ne zaman İstanbul'a getirilecek, aslında oldukça önemli başlıklar arasında. Hemen yayınımıza devam edelim. Soruşturma kapsamında çiftin mal varlığı, sosyal medyada sergiledikleri lüks yaşam ve düğünlerinde takılan yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı araştırılmaya halen devam ediyor ifade peş peşe geldiğini ifade edelim. Peki tutuklamanın ardından neler yaşandı, onları çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum sizlere. Tançalan'ın tutuklanmasının ardından Çağla Öz sosyal medya hesabını kapatarak tamamıyla sessizliğe çekilmişti. Ve sonrasında ise altınların kiralık olduğu ortaya çıkmıştı. Düğünde takılan altınlarla ilgili ifade veren şüpheli, ziynet eşyalarını Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını öne sürmüştü. Ve sonrasında ise şüpheli, altınları düğününden sonra iade ettik. Eşinin şirketlerin reklam yüzü olması nedeniyle bazı şirketlerin düğüne sponsor olduğunu savunan şüpheli hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etmişti geride bıraktığımız gün içerisinde. Şimdi mahkeme dosyaya belge yok ibaresi vermişti. Hakimliğin kararında ise düğünde takıldığı belirtilen ziynet eşyalarının sponsorluk anlaşması kapsamında verildiğinin şüpheli tarafından ifade edildiği, ancak soruşturma evraklarında bu iddiayı destekleyen herhangi bir bilgi veya belgeye aynı zamanda bulunmadığı da belirtildi. Kararda isnat edilen suçun kanunda düzenlenmiş şekli ve öngörülen ceza miktarı birlikte değerlendirilecek. Aynı zamanda şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldığı ve tutuklama kararı verildiği de kaydedilen bilgiler arasında. Peki Çağla Öz ne zaman ifade verecek? Bir ifadesinde aslında merak edilen konulardan bir tanesi şu ki ifadelerinde neler söyleyecek? Biliyoruz ki sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün videoları hem de paylaştığı fotoğraflar milyonlara ulaşıyordu ve aynı zamanda şu anda sosyal medyada inceleniyor. Hem de evlendiği kişi Vanlı Karahaydar lakaplı kişiyle aralarındaki para trafiği ve hesap trafiği birden şu anda emniyet güçleri tarafından aynı zamanda başlatılan soruşturma kapsamında devam ediyor. Peki Çağla Öz şu anda nerede? Şu anda İstanbul dışında olduğunu ifade edelim ve önümüzdeki saat diliminde tahmin ediyoruz ki bugün İstanbul Adliyesi'ne getirilecek ve burada ifadesi alınacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınacak ve sonrasında ise adliyeye getirileceğini ifade edelim. Bizler de haber nöbetimize bu noktadan, Çağlayan Adalet Sarayı'ndan devam edeceğiz ve bilgileri, yeni gelen ifadeleri sizlere aktarmak üzere diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın ekonomik hayatını doğrudan etkileyen sektörlere yönelik adli süreçlerin devam ettiğini açıkladı. Piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmesinin önemine dikkat çekti. Suç teşkil eden manipülatif işlemlerin ise hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşın ekonomik hayatını doğrudan etkileyen sektörlerdeki adli süreçlere dikkat çekti. Gürlek, beyaz et ve şeker sektörüne yönelik operasyonlar yapıldığını belirtirken, fiyatları kötü niyetle artıran ve sahte faturalarla ürün bedellerini şişiren mekanizmaların da incelendiğini söyledi. Ürünün tarladan pazara ulaşana kadar geçtiği zinciri mercek altına aldıklarını belirten Gürlek, bu konularda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Rekabet Kurumu ile koordinasyon sağlanabildiğini de kaydetti. Bir ürünün gerçek değeri 5 lirayken pazarda nasıl 30 liraya çıktığını,

0: Aradaki fiyat farkında suç teşkil eden bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalar olabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızla ve Rekabet Kurumumuzla da piyasa ürünlerine ilişkin konularda koordinasyon sağlanabiliyor. Gürlek'in gündeminde borsa işlemleri de vardı. Borsa işlem hacminin son yıllarda ciddi biçimde büyüdüğüne dikkat çeken Gürlek, mağdur yatırımcılara ilişkin SPK ile koordinasyon içinde takip edilen süreçler bulunduğunu açıkladı. Biliyorsunuz son yıllarda borsadaki işlem hacmi ciddi biçimde büyüdü. Burada mağdur olan yatırımcılar bulunabiliyor. Bunlara ilişkin değerlendirilen konular olabiliyor. SPK ile koordinasyon içerisinde takip edilen süreçler oluyor. Özellikle manipülasyon konusunda adli süreçlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü belirten Gürlek, piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Gürlek, suç teşkil eden manipülatif işlemlerin ise hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmayacağını söyledi.
1: Şimdi bu açıklamaların üzerine gıda fiyatlarında mesela suç şüphesine sıkı takip, bir ürünün gerçek değeri 5 lirayken pazarda nasıl 30 liraya çıktığına, aradaki fiyat farkında suç teşkil eden bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin çalışmalar olabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızda, Rekabet Kurumumuzda da piyasa ürünlerine ilişkin konularda koordinasyon sağlanabiliyor diyor. Çok uzun süredir bu masada konuştuğumuz, çok uzun süredir bu masada konuştuğumuz bir başlık. Hatta muhabir arkadaşlarımızın günlerce gidip market market gezdiği, fiyatların farkını bir yanındaki markette 5 lira, öbüründe 15 lira nasıl oluyor diye biz de bu soruyu soruyorduk. Olmayacak mı? Artık buna bir kökten çözüm mü geliyor bu açıklamayla?
2: Şimdi şöyle, aslında bu bütün bu denetim mekanizmasının devam ettiği, denetim mekanizmasının sonunda hani evet marketler denetleniyor, işte borsa da spekülasyon olduğu ortaya çıkıyor. Peki ne oluyor sorusunun cevabını vermiş Sayın Bakan aslında. Yani şimdi Ticaret Bakanlığı marketleri denetliyor. Orada bir suç unsuru bulursa ne yapıyor? Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyor. İşte Tarım Bakanlığı az önce söylediğin gibi gıdada bir hile vesaire bulursa bunu ne yapıyor? Bir suç unsuru varsa müfettişler bulmuşsa bunu Cumhuriyet Savcılıklarına şikayette bulunuyor. Yine borsada bir manipülasyon olmuşsa önce SPK bunun araştırmasını yapıyor ve ne yapıyor? Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla diğer bakanlıklar ve ilgili kurumlar bu denetimleri yaptıktan sonra konu hukuka intikal ediyor. Aslında orada hukukta da takibinin yapıldığını beyan etmiş Sayın Bakan. Dolayısıyla vatandaşın kafasında ya bunlar denetleniyor da ceza almıyor mu yoksa yaptıkları yanlarına mı kalıyor sorusunun cevabı bu aslında. Eğer buralarda bir suç unsuru varsa ki zaman zaman bu suç unsuru da çıkıyor işte. Hileli gıdada insan sağlığıyla oynuyorsa insanın canına kastediyorsa orada. Dolayısıyla Cumhuriyet Savcılıkları devreye giriyor ve hukuk çerçevesinde bunların soruşturması da yapılıyor. İşte son olarak işte beyaz et sektöründe gördük, şeker sektöründe gördük. O ilgili şirketlerle ilgili de çok ciddi tedbirler alınıyor. Yine SPK'nın yaptığı denetimler sonucunda bir manipülatif, yani piyasayı bozucu, insanların parasına göz diken tipler olursa bunlar da yakalanıp gerekli cezaları da alıyorlar. Bu bir yandan hani idari ve bakanlıkların yaptığı denetimler devam ederken bir yandan da hukuki süreç devam ediyor. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmıyor. Kalmamalı da zaten. Yani hem fiyatlarla oynayanlar, hem sağlığımızla oynayanlar, hem de piyasayı bozucu hareketler yapanların karşılığı Cumhuriyet Savcılıklarınca zaten suç duyurusunda değerlendiriliyor.
1: Temmuz'un 29'unda bir ürün almışım. 2000 küsuratı var. Dün aynı ürünü almaya girdiğimde ürün 4000 liraya yakın.
2: Değil mi? Yani işte bu bir ne ay yapıyor? Evet, yani haksız kazanç aslında. Yani kanundaki karşılığı.
1: İnternet üzerinden satılan bir şey.
2: Haksız kazanç.
1: Marketten de alırsın.
2: Bir yandan bunlara idari para cezaları kesiliyor. Ama eğer bir kanunda tarif edilen suç unsuru bulunursa, dediğim gibi Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ediyor bu. Orada kalmıyor. Yani işte Reklam Kurulu da olsun, Ticaret Bakanlığı olsun, Tarım Bakanlığı olsun, SPK olsun, MASAK olsun. Yani MASAK'ın denetimi de bu anlamda bir denetim ve savcılıklara intikal ediyor. Hukuki süreçte devam ediyor.
1: O zaman piyasalara da bakalım hazır bakalım. Konuşmaya başlamışken. Altınla başlayalım mı Samet? Altına bir bakalım. Ne durumda?
2: Başlayalım. Şöyle Amerika'da üretici fiyat endeksi üretici enflasyonunu açıklanacağını söylemiştim. O biraz yüksek geldi. Dolayısıyla önümüzdeki hafta

0: Fed'in yapacağı faiz toplantısında faizin arttırılacağı yönündeki endişeler de arttı. Bak bu bir gün diyorum ki yani faiz arttırılmayacak endişeleri azaldı, bir gün arttı. Bu günlük de değişiyor burada. Tabii bugün küçük bir yükseliş var ama haftalık düşüşlere baktığında bu hafta 3. haftadayız. Altının 3 haftadır altın haftalık düşüşler yaşıyor. Ağustos ayından bu yana. Dolayısıyla bugün küçük bir yükseliş var ama bir yandan da baktığın zaman 100 doların üzerinde haftayı kapatacak bir petrolden bahsediyoruz. 105 dolarlardaydı. O da Mayıs ayından bu yana ilk kez haftayı 100 doların üzerinde kapatacak bir petrolden bahsediyoruz. Hepsi baskı unsuru. Dolayısıyla FED, bana göre FED sabit tutacak faizi ama hala arttıracak diyenler de var. Bunlar altının üzerinde bir baskı oluşturuyor. 4400 doları dün geçmişti hatırlarsan. İçeride de 6800 liranın üzerindeydi. Bugün yine 6800 liranın üzerindeyiz içeride. Ama ons altın 4400 doların altına geriledi. Merkez Bankamız faizi sabit tuttu. Bizim beklentimiz de o yöndeydi. Dolayısıyla borsada da hala 14.300 puanlarda bugün güne başlamış olduk. Küçük bir düşüş var. Dün de bir düşüş yaşandı. Bazı satışlar gerçekleşiyor. Önümüzdeki haftaki FED'e bakacağız şu anda.
1: Gözler yani, orada.
0: Evet, bir yandan da Körfez'de işte Husilerin saldırısı şu bu petrolü yukarı doğru çekiyor.
1: Petrolü bir daha versenize Samet.
0: 105
1: 105'ti değil mi?
0: Evet. Yani burada kalıcı olursa çok büyük sıkıntıya yol açar. Evet, şu anda %1'in %2'ye yakın bir düşüş var ama hala 100 doların üzerinde yani.
1: Bakalım takip ediyor olacağız. Şimdi AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantının ardından kameraların karşısındaki isim parti sözcüsü Ömer Çelik'ti. Külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yapılan o görüşmeyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi. Görüşmenin Mansur Yavaş'ın talebiyle yapıldığına işaret etti. Gayet doğal bir görüşmeydi ifadesini kullandı.
2: Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti.
3: Başkan Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yapılan görüşmeyle ilgili spekülasyonlara yanıt verdi ve ekledi.
2: Gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir. Geçmişte de oldu biliyorsunuz.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK'nın ardından kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecindeki son duruma değindi.
2: Bu silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak.
3: Terör örgütü PKK-YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye ayrı bir parantez açtı.
2: Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bunun sahada gerçekleşmesinin, yani bu feshi süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının, sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz.
3: İsrail'in Batı Şeria'daki işgaliyle ilgili batılı ülkeler tarafından kullanılan dili eleştirdi.
2: Bunlara yerleşimci denmesi bunu masumlaştıran bir şey. Yerleşimci değil o kişi. O bir hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Yerleşim demek İşgal demek, hırsızlık demek, utanmaz bir ikiyüzlülük demek. Yani bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım. Bir ülkenin meselesi, iki ülkenin meselesi ya da sadece bölge ülkelerinin meselesi değil. İnsanlık ittifakı dediğimiz bu değer kümesini savunan bütün insanların meselesi olarak ele alınmalıdır.
3: Ve Rusya-Ukrayna savaşı.
2: Ama kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak

0: hazır olan isim. Tülay Ağlu, günaydın, hoş geldin yayına. Peki Ankara'da neler konuşuluyor bu dünkü mesaja dair?
1: Cansın Helvacı, Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar muhalefet cephesinde devam ediyor ve daha da devam edecek gibi görünüyor. Mansur Yavaş denge politikası izliyordu ta ki 9 Eylül'e kadar. Yani tüm partilere yakın görünerek Cumhurbaşkanı adaylığı için hazırlık yaptığı söyleniyordu. Yeni parti, CHP, zaten CHP üyesi, CHP'li belediye başkanı kendisi. Aynı zamanda İyi Parti ile de yine sıcak ilişkiler sürdürüyordu. Ancak 9 Eylül'de bu denge politikası bozulmuş oldu. Çünkü 9 Eylül'deki Anıtkabir'deki ve genel merkezdeki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş yıldönümü törenlerine katılmadı. Bunun yerine külliyedeydi Mansur Yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Tabii yatırımları görüştüklerini söyledi Mansur Yavaş. CHP tabanında bir hayli tartışma yarattı. Çünkü eğer törenlerden birine katılsaydı, CHP'nin kuruluş yıldönümü törenlerinden birine katılsaydı ve bu görüşme gerçekleşseydi, bu durumda tartışma olmayacağı ifade ediliyor. Ancak oraya katılmayıp işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi tartışmaları alevlendirdi. Bu arada daha önce de Özgür Özel'le Yeni Parti Genel Başkanı ile Anıtkabir programına katılmıştı Mansur Yavaş. Aslında zihinsel olarak Yeni Parti'ye daha yakın, Özgür Özel'e daha yakın Mansur Yavaş, ancak CHP'de kalmaya devam ediyor ki sonuna kadar da kalacağı söyleniyor CHP'de. Dün açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yatırımları görüştüklerini ifade etti Ankara Belediyesi ile ilgili ve Ankara Belediye Başkanlığı'nda sınırlandırdı kendisini bu açıklamasında da ve herhangi bir siyasi tartışmaya girmek istemediğini yine ifade etti. Ancak eğer gerekirse istifa edebileceğini, gereğini yapabileceğini söyledi. Eğer tartışmaya yaratırsa ve bağımsız kalabileceği yönünde mesajlar verdi bu açıklamasında. CHP tabanında bir hayli sıkıntı yarattığını söylemiştik Mansur Yavaş'ın. Kemal Kılıçdaroğlu da katılıp katılmamasının törenlere çok da önemsemediğini aslında gösterdi Kemal Kılıçdaroğlu bazı kesimlere yaptığı açıklamayla. Bunun yanı sıra CHP tabanında şöyle değerlendirildi: kuruluş yıldönümüne katılmıyorsan sen CHP'li değilsin zaten şeklinde yorum yapıldı. Yani CHP ile aslında bağı bir anlamda kopmuş durumda. Peki bu noktadan sonra Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı Mansur Yavaş? Şu yorumlar yapılıyor. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığından giderek uzaklaştığı ifade ediliyor. Ve süresi dolduğunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siyasi hayatını tamamlayacağı, sonrasında da emekliye ayrılacağı yönünde yorumlar daha da güçlenmeye başladı Ankara'da. Özetle şunu söyleyebiliriz: Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar bir süre daha devam edeceği benziyor. Ancak özet olarak Mansur Yavaş'ın giderek Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundan uzaklaştığı söyleniyor ki CHP tabanının da zaten Mansur Yavaş'a bu noktadan sonra destek vermesinin zor olduğu ifade ediliyor Cansın Elvacı.
0: Tülay Ağlu, son olarak şunu ve izlenimini, daha doğrusu kulis bilgilerini derlemeni de merak ediyorum, soracağım. Çünkü genel çerçeveyi çizin, her iki tarafa da yakın gözüken hem CHP'ye hem Yeni Parti'ye Mansur Yavaş ne yapacak diye günlerdir, aylardır konuşurken az önce bir cümle: Kılıçdaroğlu zaten kiminle görüşüp ne toplantı yaptığıyla pek ilgilenmiyor. Müslüm Sarı'dan bir açıklama gelmişti konuya ilişkin. Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinin CHP'nin kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi bazı sorunlara neden oldu gibi bir cümleydi. Tam cümleyi söylemesem de bunu ifade etti. Özgür Özel'de haberim vardı, abi kardeş ilişkimiz var, öncesinde randevu istediğini de söylemişti. Gitti dedi. Şimdi hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel özelinde baktığımızda onlarda nasıl bir algı oluşmuş olabilir? Ankara'da buna dair bu iki isim üzerinden yorumlama nasıl yapılıyor?
1: Şöyle ki Cansın Elvacı, şimdi Kılıçdaroğlu'na bilgi verdiğini söylüyor. Aynı şekilde Özgür Özel'e de bilgi verdiğini söylüyor Mansur Yavaş külliyeye gitmeden önce. Bu bilgiler verilmiş olabilir, ancak Kemal Kılıçdaroğlu çok da önemsemiyor aslında bakarsan. Şimdi Kılıçdaroğlu bugüne kadar şunu savundu: belediye başkanlarının parti üzerinde vesayet yürütmesine şiddetle karşı çıktı. Evet. Şimdi açıklamasında da da diyor ki işte kuruluş yıldönümü törenlerine katılmadı.

0: katılmaması soruluyor Mansur Yavaş'ın. Önemli olan vatandaşların katılması, partilerin katılması diyor. O da biri diyor, biri şeklinde bahsediyor Mansur Yavaş'tan. Yani Kılıçdaroğlu çok da önemsemiyor. Özgür Özel de zaten kendisine bilgi verildiğini söylüyor. Yatırımlarla ilgili olduğunu söylüyor. Tabii AK Parti'ye mi geçecek acaba Mansur Yavaş söylentileri de bir anda gündeme geldi o akşam, o görüşmeden sonra ama her iki tarafta Mansur Yavaş'ın böylesi bir girişiminin ya da tavrının olmayacağını ifade ediyor aslında bakarsan ama Özgür Özel'le daha yakın bir ilişki kuruyor Mansur Yavaş. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile aslında arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu çok önemsemiyor. Yani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı gösterme, Mansur Yavaş'ı gösterme olayından giderek uzaklaşıyor Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Peki Tülay Ağoğlu, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. A Haber parlamento şefimiz bizimle birlikteydi. CHP'de hatta siyasette en sıcak başlık şu an bu görüşme ve sonrasındaki yankıları. Şimdi Kastamonu'nda bir kişi işten çıkarıldığı gerekçesiyle belediye binasını basıyor. Elinde bir kılıç da bekliyor, havaya ateş açıyor. Sonrasında o şüpheli gözaltına alındı. Olay Kastamonu Belediyesi önünde yaşandı. İşten çıkarıldığı gerekçesiyle belediye binası önünde kılıçla bekleyen kişi belediye başkanıyla görüşmek istedi. Dediği olmayınca da sinir krizi geçirdi. Şüpheli yanında bulunan tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polisler şüpheliyi ikna etmek için uzun süre uğraştı. O çalışmalar sonunda da herhangi bir yaralanma olmadan şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yurt dışına kaçma hazırlığında olan 9 FETÖ şüphelisiyle tekne kaptanı uluslararası sulara geçmek üzereyken sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
2: FETÖ şüphelilerinin tekneyle kaçış planı boşa çıktı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lüks bir tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç edilen öğretmen, yurt müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 9 kişiyle tekne kaptanı yakalandı. Yapılan aramalarda 40.080 avro, 200 dolar, 4.752 lira ve sahte Belçika kimliğiyle kaçış için kullanılan tekneye el konuldu. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden tekne kaptanının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Teknedeki 2 çocuksa yakınlarına teslim edildi.
1: Türkiye'ye karşı İsrail'e yakın duran Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rum lidere övgülerde bulunan Herzog, İsrail'in büyük bir dostu o dedi. Böyle nitelendirdi. Güney Kıbrıs basını ise kritik görüşmeyi Türkiye karşıtı olarak değerlendirdi.
2: Türkiye ile gerilimin gölgesinde Rum kesimi ve İsrail arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Rum lider Hristodulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırladı.
3: Sizi yeniden Kıbrıs'ta ağırlamak büyük bir zevk. Bize yabancı değilsiniz. Ailenizin Kıbrıs ile köklü ve kişisel bağları var.
2: Görüşmenin ardından Herzog, Rum lidere övgüde bulundu. Adanın güneyine güçlü bir sevgi beslediğini dile getirdi.
4: Ülkenizi çok seviyorum ve çocukluğumdan beri severek büyüdüm. İsrail'in büyük bir dostusunuz. Benim hayalim Lübnan Başkanı, Kıbrıs Başkanı ve İsrail Başkanı olarak burada, hatta tam bu noktada bir araya gelebilmemiz.
2: İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, iki liderin temaslarının ülkeler arası işbirliği ve ortaklığı derinleştirmeyi amaçladığını kaydetti. Rum basını görüşmenin Türkiye'ye karşı yapıldığı değerlendirmesinde bulundu. Fine News gazetesi iki liderin bölgede artan gerilimi ve ülkeler arası askeri işbirliğini geliştirmeyi ele aldıklarını işaret etti.

0: geniş güvenlik önlemleri alınan ziyarete ülke içindeki bazı muhalif kesimler karşı çıktı.
1: İsrail demişken birkaç başlık paylaşalım. Bu yeni sezonu açmamızla birlikte maalesef yine aynı başlıkları konuşuyor olacağız yılmadan. Şimdi işgal altındaki yer sadece Gazze değil, Kudüs'te. Siyonizm vahşetinin gerçek boyutlarının gözler önüne seren bazı başlıkları bunlar. Bir olay yaşanıyor. İsrail vatandaşı bir kişi marketleri dolaşıyor. Raflardaki bebek mamalarına anestezik madde enjekte ediyor. Artık nasıl bir psikopatlık, artık nasıl bir çılgınlık, artık nasıl bir kötülük, nasıl bir canilik, orası tartışmaya kapalı. Korkunç bir olay. Çok sayıda bebeğin hastalanması üzerine başlatılan bir soruşturmayla gün yüzüne çıkıyor bu olay. Hastalanan bebeklerin tek ortak noktasının bu mamayı tüketmek olduğu öğrenilmesiyle çevre marketlerin güvenlik kameraları mercek altında alınıyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu ekrandan verdim o bebeklerin patiklerini, bezlerini vesairesini koklayıp oh ne güzel kokuyor diyen İsrail askerlerine verdim. Bunu yapmalarını mı çok gördün? Çok haklısınız, diyecek hiçbir şeyim yok. O bebeklerin çoğu kayıp, çoğu hayatta değil, birçoğu yaralı, birçoğu anne karnında zaten öldü. Hayatta olup da ortada olmayanların başına neler geldi? Dünyada bu hiç konuşulmadı. Gerçi dünyada çocuklara dair ne korkunç başlıklar geldi son dönemde. Bir magazin haberiymiş gibi geçti gitti. Kan donduran görüntülerden biri daha. Bunların gerçeği bu artık. Bunun üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Bir İsrail vatandaşı giriyor raflara. Diyor ki kapalı kutudaki bu mamaları bir enjekte edeyim de bunların bebekleri ölsün. Söz konusu İsrail'i gözaltına alınmış. Alınmış. Ne olacak alındıktan sonra? Sonucu ne oldu? Ödül mü verildi bilmiyorum. Bu benim fikrim, şu son cümle. Ödül mü verildi? Gözaltı demişken Bengivir'i hepimiz biliyoruz artık. Gardiyan mesajları var. Şimdi bir yandan da gözaltılar var. Günlerdir, yıllardır, aylardır nerede tutulduğu bilinmeyen, aklını yitiren işkencelerle bir de Gazze'liler var. Bak ne diyor haber. Ağır şekilde dövülen Abu Asab bilincini kaybetti ve kaldırıldığı hastanede öldürüldü. Bengivir buralarda görüntü verip böyle gülmüştü. Demişti ki hepsini ters kollarından bağlayıp yatırmıştı Gazze'lileri. Çok iyi muamele görüyorlar, bundan rahatsızım demişti. Hepsinin öldürülmesiyle ilgili yasayı da kutlayarak böyle şampanyalar kaldırarak çıkarmıştı. Birbirleri arasında mesajlaşıyor İsrail'li Hares gazetesi. Filistinli mahkumları işkencenin boyutlarına ilişkin kan donduran detayları paylaştı. Paylaşan da kendi gazeteleri, yanlış anlaşılma olmasın. Soruşturma dosyasına göre hapishanede gardiyanların mahkumları dövmesi rutindi. Aralarındaki mesajlarda bu dayaklar hoş geldin uygulaması gibi anlatılıyor. Bir gardiyan her yeni mahkum grubundan birinin böbreği patlamadan koğuşa sokulmadığını yazıyor. Bakan Bengivir de uygulamaları sahiplenmesiyle yaşananların münferit değil, bilinçli olduğuna işaret eden isim. Birbirlerine mesaj atıyorlar. O gardiyanlardan biri kız arkadaşına mesaj atmış. Çok eğlenceliydi. Döverek öldürdük, sonunda öldü. Mesaj bu. Artık burada insanlık boyutunu mu tartışırız? Yoksa artık hiçbir şey tartışmayız. Burada bir ateşkes var. Sarı hat çizmişler gözleriyle, o sarı hatta dönüp bakanı vuruyorlar, bunları mı konuşalım? Konuşacağız, konuşmak zorundayız, ekrana taşıyacağız. Bengivir de kendisi de burada mesaj atıyorlar, bebeklerin mamalarını enjekte ediyorlar. Daha ne yapabilirler dedikçe dahasını yapabiliyorlar. Neyse, devam edelim, daha göreceğiz bakalım neler konuşacağız. 15 yaşındaki bir caninin bıçaklı saldırısında can vermişti Atlas Çağlayan. Sanığa 18 yıl hapis cezası verilmişti. Ailenin içi soğumadı elbette. Çünkü genç yaşta evlat acısı yaşadı onlar. Bu da yetmezmiş gibi ölüm mesajları, tehdit mesajları alıyorlar. Yani bu da demek oluyor ki hala dışarıda potansiyel suç makineleri var ve aramızda kol geziyorlar.
2: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye.
3: Evlatlarının katiline

0: 18 yıl hapis verilmiş, yürekleri hala soğumamıştı. Annesi 17 yaşında hayattan koparılan oğlunun yasını tutarken duruşma sonrası gelen o cüretkar mesajla neye uğradığını şaşırdı. Şehir eşkıyasının çekinmeden, korkmadan yazdığı o satırlar akıl almazdı.
1: Ben zaten çok acı çekiyorum. Çok üzgünüm. Zaten evladımı kaybettim.
2: Atlas Çağlayan için ikinci duruşma yalnızca 2 gün önce görülmüştü. 15 yaşındaki katil zanlısı 18 yıl 10 ay cezaya çarptırılmıştı. Sadece 2 gün geçmiş olmasına rağmen aile ölüm tehditleri almaya başladı.
0: O mesajı atan da belli ki Atlas'ın katili gibi son derece rahat ve tehlikeliydi. Caniye arka çıkan tavrı da bunu zaten gözler önüne serdi.
1: Tehditte Efe kardeşimiz senin yüzünden 18 yıl ceza aldı. Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Çete üyesi olduklarını iddia eden kişiler tarafından tehdit ediliyorum. Duruşmanın ertesi gün sabahı. Ondan önce de geceleri cep telefonundan aramalar geldi.
2: Daha önce de aile ölüm tehditleri almıştı. O tehdidi eden kişiler kısa zamanda bulunmuş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bu yine de çözüm olmadı.
1: Yakalanıyorlar, ceza alıyorlar. Bu neyin cesareti? İşte bu cezasızlık algısının cesareti.
0: Aile katil zanlısına verilen cezaya da itiraz etmeye hazırlanıyor.
1: İstinaf Mahkemesi'nde zaten itiraz edeceğiz bu karara. Hakim Hanım karar vermeden önce iki taraf içinde en hakkaniyetli kararı vereceğim diye başladı. Verebilecekleri zaten en üst ceza 21 yıl 7 aydı. Buradan da indirim yapmayı tercih etti Hakim Hanım. Tamamen kendi inisiyatifiyle yapmış olduğu bir indirim.
3: Sakarya'da sanayi sitesi aksiyon filmlerini aratmayan akıl almaz bir kavgaya sahne oldu. Müşteriyle iş yeri sahibi arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi pompalı tüfekle dehşet saçtı.
4: Otomobilin tamir süresi uzadı, çıkan kavgada sanayi sitesi savaş alanına döndü. Olay gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre araçlarını tamire bırakan ve haftalardır teslim alamayan müşteriler dükkanı bastı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi tüfekle kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmalardan korunmak için araçlarına binerek kaçan müşteriler saniyeler sonra intikam için geri döndü. Şüpheliler bindikleri lüks cipi ateş açan dükkan sahibinin üzerine sürdü. Ardından aracın altında kalarak yere savrulan adamı tekmeleyip olay yerinden kaçtılar. Savaş alanına dönen sanayideki kavganın bir anlık öfke patlaması olmadığı, gerilimin haftalardır sürdüğü ortaya çıktı.
5: Arabalar bir aydır burada yatıyor. Müşterim de geliyor gidiyor. Bu arkadaşı da diyor ki arabaları bitir ben iş yapamıyorum. Ben daha önce geldim baktım burada tartışıyorlar. Dedim ki bak kavga gürültüye gerek yok.
4: Aracı kurşunlanan iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise tedavileri ve adli işlemleri sürüyor.
3: Şimdi Faruk abi ben kahveyi böyle ılık soğuk içiyorum diye bana gülüyorsunuz.
6: Evet.
3: Değil mi? İçeride gülmüyoruz Ömer'de. Gülüyorsunuz. Nasıl şaşırıyorsunuz bunu niye böyle evet. içiyorsun diye. Ömer'e de bütün beni tanıyanlar bunu söyler bana. Bu haber size gelsin. Peki. Şimdi Türkiye yılda 245 milyon bardak çay tüketimiyle dünyada ilk sıradaymış. Buraya kadar tamamız.
6: Çay seviyoruz.
3: Seviyoruz Türkiye'de Türk. Milli çayı yani. sıcak içmek bazı sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor bu içecekleri. İngiltere'de bir araştırma yapılıyor. İçeceklerin çok sıcak yani demlenmesiyle biz çayı koyarız. Kahveyi pişmesiyle birlikte içmeye başlarız. Yani bu sütlü kahvelerden bahsediyorum. Türk kahvesi vesaire tabii öyle de. Sıcak tüketmek yemek borusuna zarar veriyormuş ve yemek borusu kanserine yakalanma riskini arttırıyormuş. Ilık ve içenler kahveyi, çayı bu riskten yaklaşık 3 kat daha uzakmış.
6: Ya ben bilimsel araştırmaya bir şey diyemem de İngilizler çayı da sütle içtikleri için ılık içiyorlar zaten. Kendi içme şekillerini de bilime uydurmuş olmasınlar ama yani varsa böyle bir şey de dikkat etmek lazım. Çok

0: sıcak.
1: Tabii ben böyle cevap beklemiyordum.
0: Ama şöyle, biz tabii kaynar kaynar ağzını yakacak şekilde de iç demiyoruz zaten, hani öyle.
1: Ama içmiyorsunuz değil mi?
0: Neyse, elbette haberi vereyim. Biraz size sıcak içiyoruz yani. Ele kışın sıcak içmek lazım. Yani.
1: Buyurun gelsin haber.
2: Sıcak içecekler yemek borusu kanseri oluşumu açısından büyük risk taşımaktadır.
3: Sıcak içerim genelde. Yaşım olmuş 70 artı, hiç önemli değil ya.
4: Sıcak çay hayatımızın vazgeçilmezlerinden. Ancak çayı aşırı sıcak içmek sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
5: Sıcak sıcak dumanı üstünde çay veya kahve, millet olarak daha soğumasını bile beklemeden içiyoruz. Ancak bu alışkanlık sandığımız kadar masum olmayabilir.
2: Sindirim sistemi belli derecedeki gıdaları ve içecekleri almaya göre ayarlanmıştır. Bu nedenle çok aşırı derecedeki sıcak ya da soğuk içecekleri almamak sağlık açısından önemlidir.
4: İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre çay ve kahve gibi içecekleri düzenli olarak çok sıcak tüketmek yemek borusu kanseri riskini artırıyor.
2: Sıcak, özellikle çay ve kahve olmak üzere, başta olmak üzere sıcak çorba gibi içecekler de dahil olmak üzere yemek borusunda reflü problemlerini artırabilmektedir.
6: Kaynar çayı tercih etmem. Çünkü gittiği yerde yemek borularını yakar.
4: Araştırmaya göre içeceklerini çok sıcak tüketenlerin yemek borusu kanserine yakalanma riski ılık çay veya kahve içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
7: Ne kadar inanmak doğru bilmiyorum. Ben 35 senedir İngiltere'de yaşıyorum. Öyle bir sonucum, onlarda da kanser çok.
8: Hayır, kesinlikle kaynar içilmemeli.
9: Biraz o kaynar hali geçtikten sonra içiyorum.
10: Soğuk çayın içine süt koyuyorum, içiyorum, çok güzel oluyor.
4: 65 derece ve üzeri çok sıcak kabul ediliyor. Sadece sıcaklık değil, tüketim miktarı da önemli. Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketenlerde risk artıyor.
11: Sıcak çay biliyorsunuz zararlı. Dolayısıyla ılık içmek en garantisi.
12: Yani çok soğuk da, tadı olmuyor.
13: Ben soğuk tercih ediyorum. O yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
4: Çaydan vazgeçmek zor ama çok sıcak içmemek mümkün.
2: Çayı biraz soğutarak içmekte fayda var. Tabii ılık olmasın ama çok da sıcak olmasın.
10: Dişçiye gitmiştim. O dedi ılık iç dedi. 5 yıldır ılık çay içiyorum.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Kobilere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Reklam.
7: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Umran Oto Ekspertiz. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Türkiye.

0: Haber Radyo.
1: Günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimle başlayalım. Muhabir arkadaşlarım hazır. Hemen onlara bakalım nerelerdeler, hangi başlıkları aktaracaklar az sonra. 2011 yılında Silivri Cezaevi'ndeki ölümü şüpheli olarak değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor. Detayları Ahmet Nazif Vural az sonra aktaracak. Ve Girit'in güneyinde çok uluslu bir tatbikat yapılıyor. İlhan Tahsin notlarıyla az sonra karşımızda olacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki İstanbul ve yurt genelinde hafta sonu hava nasıl olacak? Nuray Korkmaz konuyla birlikte bizi bekleyen isim ve asrın felaketi sonrası hasar gören Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu bitti. Kalede hangi çalışmalar yapıldı, son durum ne? Mehmet Geçgel aktaracak. Hemen başlayalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iletişim platformlarında faaliyet gösteren C3-1K suç örgütüne yönelik Ankara merkezi 22 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlenmiş durumda. Operasyonun detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Damla Kuşkapan Ankara stüdyoda hazır. Damla, günaydın, seni dinliyoruz.
2: Günaydın, iyi yayınlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. 22 ilde C3-1K operasyonu gerçekleşti. Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı. Detaylardan bahsedeyim dilerseniz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan soruşturma kapsamında sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç paylaşımlarında bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C3-1K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş oldu. 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 27 şüpheli de yakalanmış oldu. Açıklamanın detaylarına bakacak olursak, Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında Telegram, Discord, X, YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında çeşitli müsteşen görüntülerin paylaşılması, milli ve manevi değerlere yönelik görüntülerin hakaret içerikli paylaşımların yapılması, ardından toplumda korku ve panik yaratmaya yönelik eylemlerin çeşitli çevrimiçi gruplar üzerinde paylaşılması gibi eylemlerde bulunan ve bunun yanı sıra en önemli kısım da aslında burası. Yeni eğitim öğretim yılının açılışı sırasında 3 farklı ilde 3 ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen kişilere karşı operasyon düzenlendi. C3-1K isimli yeni nesil suç örgütü olarak tanımlandı bu örgütte ve bu paylaşımlara yönelik bu örgüte de 19'u adli süreçteki çocuk olmak üzere 32 şahıs tespit edilmiş oldu. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımıza verilen talimat doğrultusunda tespit edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 11.09.2026 günü Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir açıklamasında bulunuldu. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama faaliyetleri neticesinde 27 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılması amacıyla da el konulmuş oldu. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Teşekkür edelim. Üsküdar siyasetinde taşları yerinden oynatan istifanın arkasından rüşvet skandalı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdit ettiği iddialarını yalanladı. Parti içindeki sistemli mobbingi ve Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet çarkını Sabah gazetesine anlattı.
3: AK Parti'ye gelmemin nedeni zaten aslında en çok da ülkenin iyi yönetilmesi, barışın gelmesi, huzurun gelmesi.
4: Üsküdar Belediyesi'nde taşları yerinden oynatan istifanın altından rüşvet skandalı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdit ettiği iddialarını yalanladı.
3: O sırada tabii o duygusal yönlerden dolayı biraz baskıya yiyince hani şey yapmasın diye, bunlar daha fazla böyle üstüme gelmesinler diye tabii ben de duygusal görüşmeler yaptım bunlarla. Ama kendilerine herhangi bir tehdit aldım falan, yani o şekilde değil.
4: Aydın, Sabah gazetesine verdiği röportajında parti içinde uğradığı sistemli mobbingi ve dönen kirli şarkı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Aydın'ın anlattıklarında en dikkat çeken detaysa Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet ağı oldu.
3: Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nde en iyi yönetici yazdılar. O spor kulübün üzerinde bazı müteahhitlere işte veyahut da ruhsat karşılığı falan gibi bazı bir bağışlar alınmış. Bunu duydum. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa ettim. Ben pek hani şey yapmadım, yani kabullenmek istemedim bu şeyde. Yani bu süreçten de müdahil olmak istemedim. O yüzden de istifa ettim.
4: CHP yönetiminin iddialarının aksine gerçeklerin çok daha farklı olduğunu belirten Aydın, rüşvet çarkına ortak olmamak için tepkisini istifa ederek gösterdiğini yineledi.
1: 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı ölümünden 15 yıl sonra açılacak. Fethi Kabir ne zaman yapılacak? Günü belli oldu mu? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Nazif Ural haber nöbetini sürdürüyor. Ahmet Nazif, seni dinliyoruz.
0: Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetmişti. O günden bugüne ilk etapta yapılan soruşturma kapsamında 2012'de takipsizlik kararı çıkan o soruşturma bugün tekrar açıldı. Ve günümüzde açılan bu soruşturma kapsamında da Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı için Fethi Kabir işlemi uygulanacak. Bir yandan o mezarı sizlere gösterelim, bir yandan ben de detayları aktarayım. Mezarla alakalı şu an için burada bir çalışmanın olmadığını söyleyelim. İlerleyen saatlerde bugün içerisinde olması planlandığı gibi bir çalışma yapılabilir. Ancak çalışmanın bugüne yetişememesi ihtimali durumunda da yine önümüzdeki günler içerisinde, en yakın süre zarfı içerisinde bu çalışmanın, Fethi Kabir işleminin yapılacağının altını çizmiş olalım. Peki Fethi Kabir işlemi neden önemli? Kendisi Silivri cezaevinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti ve hayatını kaybetmesinin nedeni olarak Kozinoğlu için kalp krizi denilmişti. Peki bu kalp krizi riskiyle alakalı aile ve yakınları neler söyledi? Demişti. Aile özellikle Kozinoğlu'nun herhangi bir kalp rahatsızlığının olmadığını altını çizmişti. Ve beraberinde de avukatının yapmış olduğu açıklama da nitekim Kozinoğlu'nun istemiş olduğu ilaçlara ulaşamadığı ve bu noktada hatta kendisine çeşitli ilaçlar verilebildiği iddiasının ortaya atılması yönündeydi. Bu kapsamda da Fethi Kabir işleminde aslında yine Kozinoğlu'nun kullanmış olduğu ilaçların ne olduğu araştırılacak. Toksikoloji raporu çıkacak ve kimyasal raporlarla birlikte, toksikoloji raporuyla da birlikte aslında Kaşif Kozinoğlu'nun nasıl bir ilaç aldığını ve bu almış olduğu ilaçların ne olduğunu adli tıp raporunca kesinleşmiş olacak ve elde edilecek bu raporlarla birlikte FETÖ kumpası içerisinde ifade vermeden çok kısa bir süre öncesinde ölmüş olan Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli bir cinayet mi yoksa gerçekten doğal yollarla bir ölüm mü, bu noktada da FETÖ izi var mı yok mu, bu ortaya çıkmış olacak. Bir yandan da soruşturma kapsamında iki dalga operasyon yapıldı ve bu operasyonlar kapsamında da toplam gözaltı sayısı 19 olduğunu hatırlatalım. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul'da liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği, yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İslam Yakut, Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
5: Yıllardır aranan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı Kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Cumhuriyeti

0: Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kritik bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda Yakut gözaltına alındı. Yapılan aramalarda DG adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme ağları üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve İran-Afganistan hattından Avrupa'ya uzanan 2 tonluk uyuşturucu sevkiyatını bizzat yönettiği ortaya çıktı. 2024'teki operasyonlarda diğer lider EY'nin tutuklanmasının ardından Yakut'un da yakalanmasıyla suç örgütü tamamen çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: Şimdi sosyal kiralık konut hamlesi bugün en önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Çünkü detaylar artık netleşmeye başladı. Hatta netleşti diyebiliriz. Değerli bir konuğum var. Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacık da stüdyoda bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Ayağınıza sağlık. Merhabalar. Şimdi çok merak ediliyor. Hatta burada reklam arasında bile arkadaşlarım soruyorlar deyip sorular sormaya başladılar. Şöyle detaylı bir şekilde anlatalım istiyorum. Şimdi bulunduğu ilçeleri ben bir söyleyeyim bir kez daha yeni olduğu için, sonra sorularımı sorayım size. İstanbul'da başlayacak bu proje. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören, Arnavutköy 3 etap halinde bu ilçelerde yer alacak konutlar, kiralanacak konutlar. 10 bin lira gibi rakamlardan bahsedildiği için de oldukça
2: tabii
1: dikkat çekiyor. İstanbul'da imkansız çünkü böyle bir şeyin gerçekleşmesi. Şimdi katılım şartlarıyla başlayalım. Kimler nasıl başvurabilecek?
2: Tabii özellikle aslında beklediğimiz şartlardan ilki belli bir süredir İstanbul'da ikamet ediyor olmaktı. Biz belki daha uzun bir süre olur mu demiştik ama bir yıllık bir süre şartı bu noktada var. Tabii ki bu belgelerle ispat edilebiliyor olacak. İkamet gibi belgeler buraya ibraz edilecek. Bununla beraber üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması. Tabii bu eşler başvuracağı için, evli çiftler başvuracağı için her iki taraf açısından da geçerli bir madde olacak. Ama ihtimalle hisseli bir taşınma sahibi olanlar bu kapsam dışında yer almayacaktır diye tahmin ediyoruz. Bununla beraber aylık hane gelirinde bir alt limit belirlendi. 100 bin liradan az olması kaydıyla, yani daha çok dar gelirli vatandaşlarımızın faydalanacağı bir aslında fiyat aralığı var. Ve tabii ki aslında evli olmak bu noktada aranan şartlarda, tabii ki 18 yaşından büyük olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da diğer şartlar çerçevesinde başlıyor. Tabii bu süreç 14'ünde başlayacak, yani pazartesi günü 25'ine kadar da devam edecek. Yani 10-11 günlük bir süremiz var.
1: Nasıl yapacaklar başvuruyu?
2: E-Devlet üzerinden TOKİ'nin sayfasında aslında iş yeri ve konut başvuru seçeneği olan bir bölüm var. Başvurular orada açıklanıyor olacak ve orada yeni başvuru seçeneğiyle başvuruları yapacaklar.
1: Bunu bir daha söyleyelim çünkü bu merak ediliyor. E-Devletlerine girdiler, aramaya TOKİ yazsalar çıkacaktır.
2: TOKİ yazacaklar. TOKİ'nin bölümleri içerisinde konut iş yeri çekilişi yazan bir bölüm olacak. O bölümden kiralık sosyal konut başvurularını yapabiliyor olacaklar. Herhangi bir bedel, başvuru bedeli veya kayıt bedeli gibi herhangi bir bedel söz konusu değil. Bu başvurular sonrasında Ekim ayında 1071 konutluk ilk çekilişler yapılıyor olacak.
1: Peki nasıl evlerden bahsediyoruz? Mesela 1+1 olacak mı olmayacak mı? Biz dün burada Faruk abiyle konuşurken herhalde olmayacak 1+1 dedik. 1+1 seçeneği de mevcut. Biraz ondan da bahseder misiniz? Kiralar da galiba oda sayısı arttıkça değişecek.
2: Özellikle aslında konut stokları içerisinde 2+1 daha yoğun olacaktır diye tahmin ediyoruz ama içlerinde gerçekten 1+1 var, 2+1 ki 4+1'e kadar devam ediyor. Tabii aslında bu başlayan fiyatlar onun için belki kategorize anlamında bölgelere göre farklı fiyat aralıkları olabilir. Bunları da açıklandığı zaman aslında görüyor olacağız. Ama 1+1'lerde de genelde Amerikan mutfaklı ev modelleri var. 2+1'lerde gene Amerikan mutfaklı ama ayrı mutfaklı örnekler de var. Tabii şimdi akla geliyor. Örneğin Ataşehir. Ataşehir'de hangi projeler var? İşte TOKİ'nin de iştiraki olduğu Fikirtepe'de çeşitli proje alanları var. İşte Arnavutköy akla geliyor. Orada yeni

0: yapılan sosyal konut projeleri ve bölgeler var. Hakeza Anadolu yakası ve Avrupa yakası için farklı bölgeler var. Bizim açıkçası daha çok böyle düşündüğümüz, hani belli bölgelere sınırlı olur şeklindeydi. Çünkü bunun yönetimsel ve efektif anlamda yürütülmesi açısından, ama Interland'ın geniş tutulması bu projenin belki önümüzdeki dönemde genişleme potansiyeli açısından da başvuruları arttıracak geniş bir imkan sunacak gibi gözüküyor.
1: Peki bir de şu soruluyor. Ne kadar süre kiralayabileceğiz? Biz kiraladık, süremiz doldu. Bu belirlendi mi bilmiyorum ama sonrasında tekrar biz yine başvuru yapabilecek miyiz aynı şartlara sahip olduğumuz için diye de sorular var.
0: Evet. 3 yıllık bir kiralama evresi düşünülüyor. Şimdilik tahminler aslında tekrar kiralama hakkının tekrar verilmemesi. Çünkü aslında bunun bir devir daim şekliyle, hatta bazı bölgelerde İşte öncelikli gruplar belirlenebilir demişti, ama belki bunlar ileriki etaplarda belli olacak. İşte riskli yapı tespiti yapılanlar, kentsel dönüşüme girenler gibi. Ama şu an böyle bir ayrım yok. Onun için aslında ilk süremiz 3 yıl diyebiliriz.
1: Peki şimdi durum böyleyken bu projelerin daha da büyümesi, başka illerde, ilçelerde de tabii devreye girmesi bekleniyor. Tam şuradan bahsederken katılma şartlarından, bu 100 bin liradan az olması, aylık gelirin evleri olmaması, daha öncesinde dar gelirli vatandaşlar bu projeye dahil edildi. Ama bir yandan da bir adım geri çıkıp baktığımızda işte Ataşehir gibi, İstanbul'da Beyoğlu gibi, Maltepe, Üsküdar gibi noktalarda herhangi bir bölgede ev kiralarının 10 bin, 20 bin, 30 bin bandında bile, 30 bin bandında bile oluyor olması, sadece o kampanyanın içerisindeki dar gelirli aileler değil de oradaki nüfusun da, çünkü belirli bir ev kiralama sisteminde fiyatlama yapılıyor. Ona baktığımızda fiyatları da geri çekecek olması çalışmanın da bir parçası aslında. Böyle değerlendirdiğimizde, genele baktığımızda biz nasıl bir sonuç göreceğiz?
0: Tabii özellikle OVP'de gördüğümüz kadarıyla da enflasyon üzerindeki en önemli baskılardan bir tanesi şüphesiz kira fiyatlarındaki rakamlar ve bu noktadaki yükseliş. Tabii bu sayılar belki ilk etapta az gibi gözüküyor, ama devletin hem bu noktada özellikle sosyal konut projesi ile ilgili devam eden süreçleri var ki 500 bin sosyal konutta ilk tesisimler 2027 Mart ayında başlıyor olacak. Bununla beraber 250 bin sosyal konut için aslında sona gelindi. Çeşitli etaplarda özellikle İstanbul'da başlayacak. İstanbul için bu 500 bin sosyal konutta hatırlarız ki 100 binlik bir zaten ayrı bir konutsu açıklanmıştı. Evet. Tabii ilk etapta belki bunlar zaman içerisinde yapılacak, ama bunlar en azından belirli piyasaya bir baz değer oluşturma anlamında bir bakış açısı sağlayacak. Bununla beraber devletin belki bu noktada biz yüz binlerce başvuru göreceğiz. Çok ciddi bir başvuru olacak. Belki ilerleyen dönemlerde kiralık konutla ilgili alternatif modeller biraz daha artırılacak. Belki bu noktada diğer illerimize yayılacak örnekler olacak. Ama genel anlamda baktığımızda çok sayıda farklı ilçede bu tür stokların çıkacak olması vatandaşlar açısından önemli bir fırsat oluşturacak diye değerlendiriyoruz.
1: Peki benim göremediğim, sizin işin uzmanısınız, bunlar ilerlerse ya da ilk adımda bile bizi rahatlatacak, mesela enflasyonla mücadeleyi rahatlatacak, dar gelirli aileleri rahatlatacak, sonrasında bulunduğu semtlerdeki kira fiyatlarındaki o balonun sönmesine neden olacak. Şu an 3 kalem saydık bile. Başka önümüzdeki süreçte bu iş genişlediğinde, büyüdüğünde faydaları, artıları olacak başlıklar neler?
0: Çok değişik aslında finansman enstrümanlara dönüşebilir. Çünkü gayrimenkul yatırım fonları dediğimiz çeşitli kira getirisi üzerinden üretilebilen fon araçları var. Gayrimenkul tarafında siz elde ettiğiniz kira gelirlerinin beklentisiyle çeşitli fonlar üretebiliyorsunuz ve ürettiğiniz fonlar üzerinden yatırımcılarla bunu geliştirebiliyorsunuz. Bununla beraber yeni yönetim modelleri ortaya çıkacak. Aslında gayrimenkulü kiraya vermek demek, o yerleri işletmek, yönetmek, yürütmek, ki TOKİ'nin bu yönetimlerini aslında emlak yönetim yapıyor. Belki bu noktada faaliyet alanlarının değişeceği modeller ortaya çıkacak. Aslında belki önümüzdeki dönemde bu kiralık kompozisyon bize çok farklı noktalarda değişik imkanlar da sağlayacak. Gerek finansal araçlar gerekse de iş alternatifleri açısından diyebiliriz.
1: O zaman önümüzdeki süreçte bunu da kalem kalem konuşuyor olacağız. Evet. Ama ilk adımda yapılan çok büyük bir iş. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Evet, vatandaşlarımız için.
1: Çok çok teşekkür ediyorum size de. Ayağınıza sağlık. Sağ olunuz. Mustafa Hakan Özelmacıklı bizimle birlikteydi. Merak edilen bir başlıktı. Burada arkadaşlarım da dinlediler. Var mı soru, seyirci sorusu gibi alayım. Herkesin aklında netleşmiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Değerli konuğumu uğurlamış olayım. Şimdi bir haber de paylaşayım sizlerle. Ceza ile devam edeyim Tuğba, değil mi? Ceza ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir kriz yaşanıyor. O krize dair detaylara bakacağız. Ceza diyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin düşmanca eylemlerini biz uyarmıştık. Adeta ipler koptu, onu söyleyebiliriz. Abu Dhabi'nin Cezayir Büyükelçisi'ne 48 saat süre tanındı.
2: Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ipler tamamen koptu. Gelişmeyi Cezayir Dışişleri Bakanlığı Devlet Televizyonu'ndan duyurdu. Cezayir hükümeti Abu Dhabi ile diplomatik ilişkileri tamamen kestiğini belirtti. Cezayir tarafından yapılan açıklamada ilişkileri onarmak adına tüm yolların tükendiği belirtildi. Söz konusu karara sebep olaraksa Abu Dhabi'nin uyarılara rağmen artan düşmanca eylemleri gösterildi. Gelişmelerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cezayir Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre tanındı. Kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu diplomatik krizin geçici olmasını umduğunu açıklayan bir yazı paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın diplomatik danışmanı Anwar Gargas da sosyal medyadan tepki gösterdi.
3: Diplomatik ilişkiler çözülmesi gereken bilmeceler ve şifrelenmiş mesajlarla değil, akılcılık, iletişim ve çıkarların açıkça ortaya konulmasıyla yürütülür. Bu ilişkiler iç gerilimlerin ya da çıkarları açıklama ve öncelikleri belirleme konusundaki yetersizliğin esiri haline getirilmemelidir.
2: İki ülke arasındaki ilişkilerin sona ermesiyle Cezayir hava sahasının Birleşik Arap Emirlikleri tescilli tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılacağı da açıklandı.
1: Yunanistan ve Mısır'a ait hava ve deniz kuvvetleri Fransa, İtalya ve Rum kesiminin de katılımıyla Girit Adası'nın güneyinde 10 gün sürecek bir tatbikata başladı. Detayları öğrenelim. Muhabir arkadaşım İlhan Tahsin hazır. Detayları bize aktaracak. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: Hoş bulduk Cansın Elvacı. Tabii ki Doğu Akdeniz'de Yunanistan gerilimi giderek arttırıyor. Bunu neyle yapıyor? Son olarak bir tatbikat. Tatbikat Medusa 15-2026 dün başladı ve senin de belirttiğin gibi Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Fransa ve İtalya'nın da katılımıyla geniş çaplı bir tatbikat. Bu tatbikat hem elektronik savaş hem de dronlara, insansız hava araçlarına yönelik bir tatbikat olduğu Yunan basınında belirtiliyor. Tabii ki bu tatbikatın Rodos'un güneyi, efendime söyleyeyim, Girit'in doğusu, o bölgede yapılması 2020 yılında Yunanistan'ın Mısır ile yapmış olduğu bir deniz sınırı anlaşması, ön anlaşması diyelim buna, o vardı. Dolayısıyla aynı zamanda Türkiye'nin de Libya mutabakatı, Libya anlaşması, karşı sınırların birbirine o anlaşmasının üzerinde kesişiyor. Dolayısıyla Yunan basını bunu Türkiye'ye son döneme artan gerilime yönelik bir cevap niteliğinde olduğunu, dolayısıyla da Yunanistan'ın kendi egemenlik haklarını sonuna kadar savunacağını ve dolayısıyla bunda haklı olduğu ileri sürüyor. Türkiye'nin ise yayılmacı bir politika izlediğini, bunun bir an önce son bulması gerektiğini, çünkü Yunanistan'ın giderek silahlı kuvvetlerinin güçlendiğini ve bunu sahada da gösterdiğini, bu tatbikatlar gibi tatbikatlarda olduğu yazılıp çiziliyor Yunan basında. Evet, hafta sonu da önemli bir gelişme olacak. Bu tatbikatın gölgesindeki, sen de belirtin Cansın Elvacı, tatbikat 10 gün sürecek, dün başladı. Gerçek atışlarla o bölgede gerçekleştirilecek tatbikat. Ancak Yunanistan'ın şu anda ne yapmak istediği belirsiz. Çünkü İsrail'le de var olan ilişkileri o bölgede gerilimi yükseltti. Hafta sonu Başbakan Mitsotakis Meis Adası'na gidecek. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor bu tatbikatın gölgesinde. Tatbikata da değinmesi, Yunanistan'ın bunu yasal olarak yaptığını, egemenlik haklarının korunacağını, ki bu söylemler şu anda Başbakanlık Maximum konutundan sızan bilgiler. Dolayısıyla aynı zamanda Mitsotakis Türkiye'ye bölgedeki barışa, istikrara katkı yapması gerektiğini de sözlerine ekleyeceği belirtiliyor. Evet, tatbikat devam ediyor. 10 gün boyunca devam edecek. Umarız ki sular daha da ısınmaz. Çünkü Yunan basını suların aşırı derece ısındığını ve bu tatbikatın da bu suları daha da ısıtacağını ileri sürüyor diyelim.

0: Sözü şimdilik size bırakalım Cansın Elmacı.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Amerika'dan bir haber taşıyalım ekrana. 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde ölenler, hayatını kaybedenler anıldı. Saldırıda hayatını kaybeden 2977 kişinin anısına dronlar New York semalarına yükseldi. İkiz Kulelerin gerçek boyutları dronlar tarafından gökyüzünde yeniden canlandırıldı.
2: New York'ta yaklaşık 3000 drone 11 Eylül kurbanları için havalandı. İkiz Kulelerin ikonik silüeti eskiden bulunduğu noktada yeniden hayat buldu. ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında ölenler anıldı. Hayatını kaybeden her bir kişiyi temsilen 2977 drone gökyüzüne yükseldi. Dronlar, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini eskiden bulunduğu noktada gerçek boyutlarıyla yeniden canlandırdı. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsılmış, El-Kaide örgütüne bağlı teröristler kaçırdıkları 4 yolcu uçağıyla ABD'yi kana bulamıştı. İki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne hedef alırken üçüncü uçak Pentagon'a yönlendirilmiş, dördüncüsü ise Pensilvanya'da boş bir araziye düşmüştü.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sandık başına gitme tarihi belli oldu. Adanın kuzeyinde gerçekleştirilecek milletvekili seçimlerinin 6 Aralık 2026 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim takvimi netleşmiş oldu. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkereyle milletvekili genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026'da aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçmen 6 Aralık'ta hem milletvekillerini hem de yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidecek. Başbakan üstel de seçimin aynı tarihte yapılması konusunda hükümetin kararlı olduğunu daha önce açıklamıştı. Meclisin bu kararı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genel ve yerel seçimlerin aynı gün yapılmasının önündeki engel de kalkmış oldu. İsviçre Alplerinde bir tur otobüsü milli park girişine yakın bir noktada devrildi. Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralının olduğu belirtiliyor. Ülkenin güneydoğusunda dağ yolunda Hollandalı bir turist grubunun bulunduğu bir tur otobüsü İsviçre Alplerinde gerçekleşen bir kaza. Otobüsün içinde 48 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Olayın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi ve helikopter de sevk edildi. Çalışmalar sürüyor. Şu görüntüden anladığımız kadarıyla da teyit edilmiş bir bilgi olmasa da otobüsün farklı noktalarında kesme işlemleri yapılıyor. Muhtemel ki içeride sıkışan yaralılar var. Yetkililer kesin bir sayı vermedi ancak kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı bilgisi var. Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürerken kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Sırada dünya raporu var.

Kazanın adresi Polonya'nın başkenti Varşova. Beton mikseriyle yolcu treni hem zemin geçitte çarpıştı. Trenin bazı vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk, hem zemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acil çalışma başlatılması talimatını verdi. Bu görüntülerde ABD'den. Trafiğin arkasında ön kaldırarak ilerleyen bisikletliye otomobil çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Bisikletlinin havaya uçarak metrelerce savrulduğu görüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Hindistan'da kum yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Aracın yanında duran iki kişi kumun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu.

0: Arkadaşım Selman Kutlu hazır bizi bekliyor. Selman hoş geldin yayına. Nedir programın detayları?
1: Teşekkür ediyorum Cansın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Rize'nin Güneysu ilçesindeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağındayız. Dün akşam geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Mart ayında Ramazan bayramından sonra hemşerileriyle yeniden bir araya geldi. Ve burada olduğum alanda onlara kısa bir konuşma yaptı. Ve yaptığı konuşmada ülke gündemine yeni bir gündem belirledi diyebiliriz. Çünkü Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncelikle hemşerilerini selamladı. Birlik beraberliklerinin daim olması ve başarılarının daim olmasını belirtti ve sonrasında ise bu birlik beraberlikle birlikte yaklaşan seçimlere de aynı şekilde hazırlanmaları yönünde telkinde bulundu. Tabii ki dün akşamdan beri en fazla gündemde olan konu buydu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması. Peki Başkan Erdoğan neler yapacak? Burada programda neler var? Bugün yoğun bir program var. Şu anda biz Güneysu ilçesindeyiz. Başkan Erdoğan buradan baba ocağından ayrıldıktan sonra Rize merkezde bulunan Sahil Camii'de Cuma namazını kılacak. Ardındansa hemen 14.00'da Rize Valiliğinde toplu açılış törenine katılacak ve burada da hemşerileriyle bir araya gelecek ve tam 10 milyarlık bir yatırım açılışı gerçekleşecek. Neler var bunun içinde? Tevfik İleri Yurdu, İkizdere Futbol Sahası, Hemşin Futbol Sahası, Güneysu, aynı şekilde Güneysu Futbol Sahası ve burada da vatandaşlara seslendikten sonra ardından 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde geliştirme vakfı toplantısına katılacak. Burada aynı zamanda Rize'deki bürokrasinin de olması bekleniyor. Ve ardından 18.00'da da yine Rize sahilinde bulunan bir alanda Rize'deki o hem sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek hem de AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık edecek ve ardından da tekrar Güneysu'ya baba ocağına konutuna çıkmasını bekliyoruz. Programı devam edecek tabii ki Rize'de. Cumartesi günü serbest bir program bekleniyor. Özellikle ailesine vakit ayırmasını bekliyoruz. Güneysu Handüzü Yaylası'na çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü ise Rize'den ayrılarak Samsun'a geçecek ve orada şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Gelişmeler oldukça biz size Rize'den aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım. Cansın.
0: Selma çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da, Özgür Özdemir'e de. Şimdi yapay zekayı konuşuyoruz. Çok da konuşacağız. Bir de karanlık yüzünü konuşuyoruz. Çocukların fotoğrafları cinsel istismar görüntülerine dönüştürülüyor. Meta platformlarında çocuk istismarını teşvik eden reklamlar tespit edildi. Üstelik yapılan şikayetlere rağmen skandal reklamlar devam etti.
2: Çocukların masum fotoğrafları kötü niyetli ellerde yapay zeka aracılığıyla cinsel istismar görüntülerine dönüştürülüyor. Bu durum sosyal medyadaki tehlikeyi gözler önüne seriyor.
3: Endişe verici bir şey. Yani nesli daha da bozmaya çalışıyorlar. İnşallah muvaffak olmazlar diyeceğim ama şu anki nesil oraya doğru gidiyor.
4: Zaten yeteri kadar bir ahlaki bir çöküş var. Dolayısıyla yapay zeka ile bunun da halk safhaya ulaşması doğru bir yaklaşım değil.
2: Daha da çarpıcı olan bu skandal içerikler ücretli reklam olarak Facebook ve Instagram'da yayımlandı.
5: Meta'nın patronu Mark Zuckerberg bile kendi çocuklarının fotoğrafını gizlerken bizler hiçbir engelle karşı karşıya kalmadan kendi çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz ve bunlar reklam amaçlı istismar şeklinde kullanılıyor.
2: Uluslararası uyarılarsa platformlar tarafından çoğunlukla karşılıksız bırakılıyor.
5: Özellikle Hindistan'da bu reklamların çok yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz ve Hindistan hükümeti de bunu durdurmak için defaatle Meta'ya bilgilendirme yaptığını ancak bu noktada hiçbir muhatapla karşı karşıya kalmadığını ifade ediyor.
6: Bir fotoğraf, bir yapay zeka uygulaması ve saniyeler içinde çocukların fotoğraflarını cinsel içerikli görüntülere dönüştüren bir sistem. Peki bu sisteme dikkat etmek için ne gibi önlemler almamız gerekiyor? İşte cevap.
5: Kanun, bir yasa söz konusu. Dünyada bu şirketlere dur diyecek bir yapı da söz konusu değil. Burada bizim ortak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var. Yani bütün ülkelerin bir araya gelerek bu şirketleri frenlemesi gerekiyor.
2: Aileler çocukları korumak için nasıl önlemler almalı?
5: Bizlerin tabii ki dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarımızın ya da kendi yüzlerimizi paylaşırken iki kere düşünmek.

0: Kullanıcı sözleşmelerini mutlaka okumak, değerlendirmek bu noktada son derece önemli. Yasaların da bu noktada çıkartılması ama aynı zamanda yaptırımların da arttırılması gerekiyor.
1: Biz ebeveynler olarak bence çocuklarımızı bu tarz mecralardan biraz uzak tutmalıyız. Ama bilgimiz olmadan da dediğiniz gibi yapay zeka resimleri alıp kullanıyor ve farklı mecralarda kullanıyor. Bu rahatsız edici boyutu.
2: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi yaşanıyor. Kartal dün 1-1 sona eren Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıkladı. Ancak Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediğini söyledi. Telefon hattımızda Aspor muhabiri Erdem Akbaş var. Detayları Erdem Akbaş'tan dinleyelim.
3: Cansın Elvacı, iyi yayınlar diliyorum sana da. Gerçekten Fenerbahçe için dün akşam her anlamda tarihi gecelerden bir tanesiydi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta Roma karşısında 1-1'lik sonuç. İkinci yarıda oynanan oyun, 3 puanı kaçıran taraf Fenerbahçe. Stadyumdan herkes mutlu ayrılmıştı. Biz basın mensupları basın toplantısına girdik. Ben de oradaydım. Basın toplantısını takip ettiğimiz esnada İsmail Kartal çok kısa bir değerlendirme yaptı. Ardından dedi soru almayacağını söyledi ve istifa kararını açıkladı. Bir daha dönmemek üzere Fenerbahçe'den ayrılıyorum dedi. Yönetimin önünü açmak için bu kararı aldım dedi İsmail Kartal. Devamında şok etkisi Aziz Yıldırım'dan hemen gelen bir açıklama. Aziz Yıldırım istifa kararını kabul etmediğini söyledi. İsmail Kartal'ın arkasında olduğunu, ben burada olduğum sürece bizim teknik direktörümüz İsmail Kartal'dır dedi. Gerekçe olarak da Sayın Aziz Yıldırım tribünden atılan bir su şişesinin, İsmail Kartal'a atılan su şişesinin İsmail Hoca'nın bu sebeple istifa kararı aldığını, çok fazla yıpratıldığını kamuoyunda, bu sebeple de yaşanan son olayı bardağa taşırdığını söyledi. Ardından o ilgili şahıs, su şişesini atan şahıs 62-22 sayılı kanundan gözaltına alındı ve seyirden men yasağı verildi. Dün gece bunlar yaşandı. Peki bugün neler olacak? Fenerbahçe'nin saat 12'de, normalde saat 17'de yapılıyordu ama 12'ye çekilmiş antrenman. 12'de bir antrenmanı var. İsmail Kartal'ın şu an antrenmana katılıp katılmadığıyla alakalı kesin teyitlenmiş bir bilgi yok ama şunu söyleyeyim. Bendeki bilgi İsmail Hoca'nın antrenmana çıkacağı yönünde. Fakat %100 teyit edemedim şu an. Ben de bilgiye ulaşmaya çalışıyorum. Samandıra'ya belki şu an biz konuşurken giriş yapıyor. Belki de giriş yaptı. Ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal eğer bugün antrenmana çıkmazsa kulüp binasında yönetimle bir araya gelecektir. Yani Fenerbahçe'nin şu anki yönetimin bu konudaki dirayeti net. İsmail Hoca ile devam etmek. İsmail Hoca ikna olmuş. Yani stattan ayrılırken İsmail Kartal ikna olarak, yani Aziz Yıldırım'la tamam başkanım diyerek ayrılmış. Fakat geceden sabaha neler yaşandı İsmail Hoca'nın kendi iç dünyasında onları bilemiyoruz elbette. Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir gündem var. İsmail Kartal şu an devam ediyor. Ama bu birliktelik ne kadar daha uzun sürecek? İnanın bunu ben de kestiremiyorum. Dün akşam çok ciddi anlamda zedelendi İsmail Kartal'ın hem taraftarla hem yönetimle olan bağı. Çünkü istifa etmek, hemen geri dönmek, bunlar bu kadar fazla taraftarını takip etti camialarda çok kolay yürütülebilen süreçler olmuyor. Süreci takip edeceğiz Cansın. Şu an için İsmail Kartal görevinin başında.
2: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Son durumu Erdem aktardı bize. Şimdi Gaziantep'ten bir haber paylaşacağız. Gaziantep'te sekreterlik yapan Sevgi Köse mesleği bıraktı. Otokaplama ve araç bakım ustası oldu. Zamanla kendini geliştirdi. Şimdi yeni ustalar yetiştiriyor.
4: Erkek egemen bir sektör olduğu için ilk başlarda tabii ki yapamayacağınızı, başarısız olacağınızı veya bocalayacağınızı düşünüyorlar. Ama gün geçtikçe yaptığınız işler iyi çıktıkça, iyi işler başardıkça insanlar da yaptığınız işlerin ne kadar iyi ve kaliteli olduğunu ve dürüst çalıştığınızı görünce tereddüt etmeden getirip araçlarını bırakıyorlar.
5: Ön yargıları yıktı, kendi işini kurdu. Otokaplama ve araç bakımına onun sayesinde kadın eli değdi. Gaziantep'te yaşayan Sevgi Köse, 6 yıl önce araç bakım sektöründe sekreter olarak çalışıyordu. Aldığı kararla tulumunu giydi ve usta oldu.
6: Köse daha önce aynı işte sekreter olarak görev yapıyordu ve kendisine bir soru sordu. Bunu ben de yapabilirim dedi. Kısa sürede mesleğin inceliklerini öğrendi. Şimdi araç bakımı, boya, göçük onarımı ve araç kaplama işinde usta oldu.
4: araç bakımına dair her şeyi yapıyoruz. Araç kaplama, cam filmi, araç içi revizyon, boyasız göçük onarımı, otokaporta boya.
5: 26 yaşındaki Köse zamanla dükkanını açtı ve kendi işinin patronu oldu.
4: Erkeklerin aktif olduğu bir sektörde çalışmak kolay değil ama kadınlar artık her yerde.
6: Sevgi Köse 26 yaşında, ona mutfakta pasta yap dediler ama o sanayide araçlara pastacılığa yapmayı tercih etti. Sevgi Köse azimle başarıyı yakaladı, meslekte kendine yer edindi, şimdi bu noktada hizmet veriyor.
4: Annem hep şey diyordu, senin yaşıtların kocasına pasta yapıyor, sen sanayide niye pasta yapıyorsun, evlen artık falan diyordu. Ama benim yaptığım pasta daha lezzetli tabii ki. Emek, gerçekten emeğin karşılığını almak, yaptığınız işin bitmiş halini, temiz halini görmek çok güzel.
5: Sevgi Köse sektöre yeni ustalar yetiştiriyor. Onun şimdiki amacı ise bu alandaki kadın usta sayısını artırmak.
4: Hedefim kadınları bu sektörde daha görünür hale getirmek. Kadınların da bu işe girmesi açısından ikinci bir şubemizi sadece kadınlar için akademik bir hale getirmek istiyorum.
2: Adana'da salçalık biber pazarında hareketlilik var. Kilosu 20 ila 38-40 lira arasında değişen salçalık biber yoğun ilgi görüyor. Mavi arkadaşım Halil İbrahim Uruzdur. Halil İbrahim, doğru mu söyledim fiyatları?
7: Evet, yansıdı evvelce ama o rakamlar sürekli güncelleniyor. Çünkü arz talep dengesi oldukça önemli, iklim oldukça önemli. Malum Adana'da orman yangını vardı. O bile tabii ki salça yapımını şu anda etkilemiş durumda. Ve şu anda bizler Adana'da Seyhan'da görmüş olduğunuz gibi biber, kırmızı biber yani salçalık biberin satıldığı yerdeyiz. Ve şu anda sezonunda en verimli dönemindeyiz. Zira Ağustos ayı ortasında başlıyor ama Eylül ayının ilk haftası en kalitelileri pazarda oluyor. Tabii fiyat düştü, yükseldi ama şu anda gerçekten fiyat düştü. Öyle mi Hakan abi? Dinleyelim
8: abi,
7: senden. Abi.
8: Abla! Yetişen var! Bu kadar yetişen var! Yine de
9: Sinop Çakıray'dı.
8: Bugün 35 lira efendim. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Sayın Adana'nın hemşehrileri.
7: Görmüş olduğunuz gibi işte fiyatlar yerinde durmuyor. Fiyatlar düşüyor çünkü üretim artıyor ve tabii ki üretim artmasıyla beraber pazara daha fazla ürün geliyor. Tabii yağış olabiliyor. Yağış olduğunda pazarda gelen ürün miktarı düşüyor. Az talep dengesi değiştiriyor. Tabii ki Adana'nın salçası oldukça önemli ve dünyaca meşhur salça. Tabii ki Adana'da şu anda iki ayrı biber bulunuyor. İşte o iki ayrı biberden şöyle gelelim Okan, gösterelim biberlerimizi. Karahisalı biberi ayrı. Karahisalı aynı zamanda Adana'nın bir ilçesi ve Karahisalı ilçesinde yetişen biberin lezzeti çok ayrı oluyor. Aynı zamanda yine farklı ilçelerden de kapya gelebiliyor. Bu nedenle iki ayrı biber bulunuyor. İşte şu anda yerde olan Karahisalı biberi. Karahisalı biberinin şekli düz değildir. Böyle eğridir. Büyüktür ama kapya biberi pürüzsüz gibidir ve pazarlarda, manavlarda sıkça gördüğümüz, ancak Karahisalı biberi Adana'da satılır ve Adana'da satıldıktan sonra da salça olur, dünyaca meşhurdur. Neredeyse raf ömrü 5 yılı bulabiliyor. Tabii ki tuz kıvamını iyi ayarlamak lazım. İşte şu anda da insanlar özellikle yarın hafta sonu tabii ki biberi aldıktan sonra çektirme işlemi var, kurutma işlemi var ve bunun içinde hafta sonunu bekleyen insanlar var. İşte onlar da şu anda burada biberlerini almaya çalışıyorlar. Tabii ki şu anda bu biberler sabah erken saatlerde pazardan toplandı ve ardından da işte bu çuvalların içerisine konuldu ve şimdi de satışa sunuldu. Taze bir şekilde, işte görmüş olduğunuz gibi taze olması lazım. Çürümemiş olmaması lazım ve taze bir şekilde çekim merkezlerine götürülmesi lazım. İşte bu nedenle de işte bir taraftan satışı gerçekleştiriliyor. Bir taraftan da yeni yeni gelen ürünler oluyor. İşte şu anda bunlar satıldı. Aracın üzerinde gidiyor. Ama hemen buradaki kamyonetin içerisinde görmüş olduğunuz gibi bahçeden yeni gelen biberler var. Ve onlar da şu anda burada tezgahlardaki yerini alacak ve sonra da satılacak. Tabii ki Adana salçası acı bir

0: Salça değildir ama acı isteyenler de işte buradaki küçük biberlerden ilave edebilir ve ilave ettikten sonra biberini acı hale getirebilir. Karahisarlı ilçesinin yetiştirmiş olduğu biberde çok az bir acılık vardır. Yemekleri etkileyecek düzeyde bir acılığı vardır ama rahatsız edici bir acı miktarı yoktur. Bu nedenle de dünyaca meşhur Adana salçası. İşte insanlar biberlerini alıyor ama aynı zamanda bibere ekleyeceği tuzları da yine buradan alıp götürebiliyor. Tabii ki şu anda sezonun en hareketli olduğu dönem, çünkü Ağustos ayında başlıyor. Adana'da sıcaklar Ekim ayına kadar devam ettiği için Ekim ayının ilk haftasıyla birlikte işte artık biber satışı durmuş oluyor ve artık damlardaki biberler kurutularak bidonlara konulmuş oluyor diyelim ve sözü biber pazarındaki hareketlilikle birlikte Adana'dan tekrar size bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Ali İbrahim, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurt turu var.
2: ...26 yıl önce evinde katledilen Çağla Tuğaltay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada genç kızın kıyafetleri Adli Tıp Kurumu'nda son teknolojik imkanlar kullanılarak yeniden incelendi. O incelemede lise öğrencisi Tuğaltay'ın şortunda erkek DNA profili bulundu. Genç kızın tırnağında bulunan örnekle uyumlu çıktı. Cinayet büro ekipleri DNA profilinin sahibini belirlemek için çalışırken deliller ve ifadeler tekrar değerlendiriliyor. Rüzgar yangının yönünü tersine döndürdü. Söndürme çalışması yapan ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Antalya'daki orman yangını 67,5 saat sonra kontrol altına alınırken Sarı Kız adını verdiği oğlanı bölgeden çıkarmak için kuzeniyle dönüşümlü olarak sırtında taşıyan 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksoy günün kahramanı oldu.
3: Büyümedi, içim sırtımı aldım ve getirdim.
2: İzmir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen genç, müşteri gibi girdiği banka şubesini soymak istedi. Güvenlik görevlisinin silahını ele geçirip 5 çalışanı rehin aldı. Polis bankanın çevresini sardı. Şüpheli müzakere çalışmaları sonucu ikna edildi. Rehineler bankadan çıkarıldıktan sonra da gözaltına alındı.
4: İçeri girdi.
2: Ankara Çankaya'daki düğüne katılan bir grup havaya ateş açtı. Başkent polisi kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği 6 kişiyi gözaltına aldı. Konya'da iş yerindeki tüp bomba gibi patladı. Çevredekiler panikle kaçışırken patlama mucize eseri ölen ya da yaralanan olmadan atlatıldı.
5: Elektrik tutuyor şöyle. Hepsi açık dışarıda. Çocuğuma çarptı.
2: Diyarbakır Bismil'de ailesiyle birlikte gezerken ışıklı tabelanın açıkta bırakılan kablosuna temas eden 4 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Yiğit Asaf hastanede tedavi altına alınırken ailesi ihmali bulunanlardan şikayetçi oldu.
6: İki araç şu anda Adana çeviriyorum da önümü kıstırdılar da. Önüme kırdılar şu anda.
7: Bekle.
2: Konya'da iki aracın takip edip yolunu kestiği sürücü hemen polisi aradı. Karı kocanın şikayeti üzerine yakalanan iki sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesildi. 60 günlüğüne ehliyetlerine el konuldu.
6: İki araç önüme kırdı, silahla saldırıyorlar bana. Adana çevre yolundayız.
2: Geçen Şubat ayında İstanbul Şişli'deki iftar programında işlenen bilgisayar hırsızlığının faili, sunucu ve oyuncu Okan Karacan çıktı. Gözaltına alınan Karacan, bilgisayarı yanlışlıkla aldığını öne sürdü. Sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Annesi ise Karacan'ın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçları aksattığı için dengesiz davrandığını savundu.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu Ahaber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Ahaber Radyo, haberin radyosu.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
8: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Ahaber Radyo.
4: Reklam.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Ahaber Radyo. Haberin radyosu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto

0: sundu. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: suçlarla mücadele bürosunda özellikle karanlık kalmış, henüz aydınlatılmamış.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da basın mensuplarını kabul etti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Faili meçhul cinayetlerle ilgili bilgi verdi.
2: Faili meçhul dosyalar yeniden ele alınıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurduğumuz bu dairenin çalışmalarıyla güzel sonuçlar aldık. Birim kurulalı 4 ay oldu. 46 maktulün yer aldığı 40 dosya aydınlatıldı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması devam ediyor.
1: Gülistan Doku soruşturmasında dehşet veren bir ihtimale dikkat çekti.
2: En son Umut Altaş'ın ifadesi de geldi. Bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Naaşın kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu. Sürecin iade yönünde ilerlemesini bekliyoruz.
1: Ve gündemin en sıcak konusu MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Bakan Gürlek, Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki tüm şüpheler araştırılıyor dedi.
2: Kaşif Kozinoğlu devletin yetiştirdiği müstesna bir isimdi. Ölümünün kesin sebebine ilişkin tartışmalar var. Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
1: Gürlek ahbap soruşturması içinde ayrı bir parantez açtı. İtirafçı beyanları var diyen Gürlek dosyada çok sayıda taşınmaza ilişkin işlem bulunduğunu söyledi. Senet ve borçlu sıfatıyla imzalar olduğunu, bu paraların nereye gittiğinin araştırıldığını ifade etti. Gürlek Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaya ilişkin de bilgi verdi.
2: Almanya'dan adli yardım talebinde bulunuldu. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in etrafında kümelenen bir yapılanmaya ilişkin kapsamlı bir dosya var. MASAK raporları, yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları ortaya çıktı. Bunlara ilişkin süreçler devam ediyor. Soruşturmanın odağında MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor.
1: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ek iddianameye konu olabilecek yeni hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, yeni bazı ihale raporlarının söz konusu olduğu belirtiliyor dedi.
3: Milletin iradesinin tecelli...
1: Bakan Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, kara para aklama, sokak çeteleri, sanal bahis ve sanal kumarla mücadeleye yönelik genelgeler yayınladıklarını ve bu alanlardaki mücadelelerinin tavizsiz şekilde devam ettiğini kaydetti.

0: İyi günler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatler artık 12. Son saat dilimine hemen başlıyoruz. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yurt dışına kaçma hazırlığında olan 9 FETÖ şüphelisiyle tekne kaptanı uluslararası sulara geçmek üzereyken sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden tekne kaptanının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
1: FETÖ şüphelilerinin tekneyle kaçış planı boşa çıktı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lüks bir tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç edilen öğretmen, yurt müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 9 kişiyle tekne kaptanı yakalandı. Yapılan aramalarda 40.080 avro, 200 dolar, 4.752 lira ve sahte Belçika kimliğiyle kaçış için kullanılan tekneye el konuldu. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden tekne kaptanının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Teknedeki 2 çocuksa yakınlarına teslim edildi.
0: FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon vardı. 20 şüpheli o operasyonda gözaltına alındı. Örgüt içerisinde gizli tanık ifadelerinde adları geçen mahrem yapılanmayla irtibatı bulunan bankasya hesaplarında şüpheli artış tespit edilen, ardışık arama kayıtları saptanan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçildi. İstanbul merkezli olmak üzere Bilecik, Muğla, Sivas, Tokat ve Kastamonu'yu kapsayan 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında mahrem sorumluların da bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 41 adet fişek muhafaza altına alınmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki programın ardından Baba Ocağı Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan meydanı dolduran hemşerilerine seslendi. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Güneysu'da böyle güzel bir yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki temaslarının ardından Baba Ocağı Rize'ye gitti. Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşerileri Başkan Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.
2: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin.
3: Kalabalığa seslenen Erdoğan birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yaklaşan seçimlere ilişkin kararlılık mesajı verdi.
2: Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Bölgedeki çay üreticilerini de unutmadı.
2: Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
3: Erdoğan konuşma sonrası Güneysuluların sevgi gösterileri eşliğinde konutuna geçti.
0: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında neler var? Cuma namazını Baba Ocağı Rize'de kılacak. Daha fazla detay alalım. Muhabir arkadaşım Selman Kutlu hazır. Selman hoş geldin. Seni dinliyoruz.
4: Hoş bulduk Cansın Elvacı, iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Baba Ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine gelmişti. Ve bu

0: Burada vatandaşlara, hemşehrilerine seslenmişti. Özellikle birlik, beraberlik konusunda kararlılıkla devam etmesi yönünde buradaki hemşehrilerine seslenmişti. Ve aynı şekilde de seçimlere bir hazırlık yapılması isteğinde bulunmuştu. Birazdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güneysu'daki konutundan ayrılması bekleniyor. Güneysu merkezli şu an ve o hemşehrileri yine onu yol güzergahında geçmesini bekliyorlar. Sabırsızlıkla diyebiliriz. Peki bugün neler var programında? Öncelikle Rize merkezi bulunan Sahil Camii'nde Cuma namazını kılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ardından 14.00'da Rize Valiliğinde toplu açılış törenine katılacak. Tam 10 milyar TL'lik bir açılış, yatırım sonrası açılış gerçekleşecek ve burada da hemşehrilerine seslenmesi bekleniyor. Ardından 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi vakıf toplantısına katılacak. Burada geliş Vakfı toplantısında yetkililerle bir araya gelecek ve 18.00'da da yine AK Parti'nin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı olacak Rize merkezde. Burada aynı zamanda sivil toplum örgütleri de bir araya gelecek. Bugün gerçekten yoğun bir program var Rize içerisinde. Yarın da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de olacak ama yarını özellikle ailesine ayırmak istiyor. Güneş'te hem komşuları hem akrabalarıyla görüşecek. Tabii ki şöyle Özgür biraz göstersin size, gerçekten burada o dün akşamki yoğun ilgi, yoğun kalabalıktan sonra yine hemşerileri geçiş güzergahında onu sabırsızlıkla bekliyorlar. Tabii ki burada gördüğünüz gibi o kalabalık artıyor ama Rize merkezde yapılacak açılış töreninde de yoğun bir kalabalık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Şu anda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan geliyor, konutundan çıktı. Hemen makam arabasından otobüse geçmesi bekleniyor ve ardından da Rize'de bulunan Sahil Camii'nde Cuma namazını kılması bekleniyor. Ardından da Rize Valiliğinde açılış törenine katılacak 14.00'da. Evet, şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanaşıyor. Gördüğünüz gibi Güneysu merkezdeyiz. Burada hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle beraber evet şu anda makam aracı da geçiyor buradan. Hemşehrilerini selamlıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Gördüğünüz gibi hemşehrileri de aynı şekilde ona ilgi gösteriyor. Sanırım hemşehrileriyle evet şu anda selamlaşacak. Özgür'le beraber şöyle biraz yanaşabilirsek. Evet, gördüğünüz gibi şu an makam aracından iniyor. Yoğun bir ilgi var kendisine. En son Ramazan ayında, Ramazan bayramında, Mart ayında gelmişti buraya. Ve yine aynı sevgi, aynı ilgiyle baba ocağında şu anda yoğun bir ilgi görüyor. Evet, aracından inmesi bekleniyor. Hemşehrileri kendisini çağırıyor. Kendisine ulaşmak için büyük bir sevgi gösterisi var. Gerçekten bugün yoğun bir program var. Buradan ayrıldıktan sonra toplu açılış törenine katılacak. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Geliştirme Vakfı toplantısına katılacak. Ardından yine 18.00'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Meclisi toplantısına katılacak ve akşam saatlerinde tekrar Baba Ocağı Güneysu'ya gelmesini bekliyoruz. Ama evet, sanırım buradaki camiye giriş yapması bekleniyor. Çünkü Güneysu'da bir cenaze var şu anda. Büyük ihtimalle programda değişiklik yapıp buraya katılabilir korumalar. Şu anda ona göre bir hazırlık yapıyor ama şu an biz de takip ediyoruz. Evet, Mart ayından sonra, Ramazan bayramından sonra yeniden Rize'ye gelmişti Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda da aracının etrafında yoğun bir sevgi gösterisi var. Çocuklar özellikle Tayyip Dede diye bağırıyorlar ve yoğun ilgi gösteriyorlar. Tabii dün akşamki konuşmalarında özellikle buradaki hemşehrilerine kararlılıkla birlik beraberliklerinin devam etmesi yönünde bir mesajla bulunmuştu ve seçimlere de ilk defa bir seçim mesajı vermişti ve seçimlere de aynı birlik beraberlikle kararlılıkla devam etmeleri yönünde telkinde bulunmuştu. Şu anda yoğun bir ilgi var kendisine. Tabii Rize'de olunca korumaların işi daha da zorlaşıyor. Gerçekten hemşehrilerine karşı, hemşehrilerin de ona karşı çok farklı bir ilgisi var. Şu anda evet aracında çocuklarla tek tek görüşüp onlara oyuncaklar veriyor. Bebek ve araba hediye ediyor kendilerine. Görebildiğim kadarıyla bazı çocuklara da harçlık vermiş durumda. Evet, hem harçlık alıyorlar hem oyuncaklarını alıyorlar.
1: Evet, tüm çocuklara tek tek harçlık veriyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda sırasıyla birlikte hem arabalarını alıyorlar hem de açlıklarını alıyorlar. Gördüğünüz gibi gerçekten müthiş bir ilgi var kendisine, müthiş bir sevgi var. Baba Ocağı Rize Güneysu ilçesinde. Evet, şu anda tabii ki yaklaşık bir 15 dakika var cuma namazına Rize Merkez Sahil Camisi'nde kılması bekleniyor cuma namazını. Buradan direkt olarak oraya geçecek ve sahil caminde namazı kıldıktan sonra da toplu açılış törenine katılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ardından da iki önemli toplantı gerçekleştirecek. Hem Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı hem de AK Parti Genişletilmiş İl Meclisi toplantısına katılacak. Şu anda çocuklar gerçekten Tayyip dede diye sesleniyorlar ve ondan hem hediyelerini alırlar hem de harçlıklarını alıyorlar şu anda ellerinden. Evet, şu anda bir vatandaşımızla yakından görüşüyor. Gördüğünüz gibi kameraman Aşim Özlü Özdemir'si gösteriyor şu anda. Tabii ki Rize'ye gelince gerçekten o Güneysu'da o saat kaç olursa olsun dün gecede gördüğünüz gibi yoğun bir ilgiyle karşılandı. Birçok yerde, Türkiye'de, her yerde olduğu gibi burada da hemşehrilerinin yoğun bir ilgisiyle karşılaştı. Ve bu sabah da şu anda Güneysu'da Baba Ocağı'ndaki evinden Sahil Camii'ne gitmek için Rize Merkez'de giderken yol kenarında bekleyen hemşehrilerini kırmadı ve durarak onlarla tek tek yakından ilgileniyor. Özellikle çocuklarla yakından ilgileniyor. Oyuncaklar hediye ediyor, harçlık veriyor. Şu anda görüyorsunuz yine aracın içinden tek tek vatandaşlarımızla görüşüyor ve bazı notlar da aldırıyor özellikle. Evet, şu anda Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güneysu'dan ayrılıp bize Sahil Camii'ne doğru hareket ediyor. Cuma namazını orada kılacak ve ardından 14.00'da valilik önünde hem vatandaşlarımıza seslenecek hem de 10 milyar TL'lik bir yatırım programının açılışını gerçekleştirecek. Rize'de önemli projeler açılacak bugün. Birçok ilçesinde yapımı tamamlanan alanda açılış gerçekleşecek. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün söylediğim yoğun bir programı var. İlk olarak Sahil Camii'nde cuma namazıyla başlayacak ve açılışlarla devam edecek. Toplantılarla da son bulacak. Biz gelişmeler oldukça sizden size aktarmaya devam edeceğiz. Dilime söz size bırakalım. Cansın.
1: Selman, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara harçlıklarını, hediyelerini vererek camiye doğru geçti. Görüntüleri de arkadaşlarımız ekrana taşıdılar. Kastamonu'nda bir kişi işten çıkarıldı gerekçesiyle belediye binasını bastı. Elinde kılıçla bekledi. Sonrasında havaya ateş açtı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi. Kastamonu Belediyesi burası. İşten çıkarıldığı gerekçesiyle belediye binası önüne geliyor bir kişi, kılıçla beklemeye başlıyor. Belediye başkanıyla görüşmek istiyorum diyor. İsteği de yerine gelmeyince sinir krizi geçiriyor. Şüpheli yanında bulunan tabancayla havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye polisler geldi. Şüpheli ikna edilmek için de uzun bir süre polislere çaba sarf ettirdi. Çalışmalar sonucunda herhangi bir yaralanma yok. Şüpheli gözaltında. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılan eski başkan İsmail Yetişkin'in sevgilisi Sultan Acar itirafçı oldu.
2: CHP'li eski başkan İsmail Yetişkin'in kumar ve para ağı deşifre oldu. Sevgilisiyle olan mesajlar dosyaya girdi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi Sultan Acar arasındaki yüksek miktarda para talepleri ve ödemelere ilişkin konuşmalar ortaya çıktı. İtirafçı olan Acar, İsmail Yetişkin'in 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için kendisine 300 bin lira nakit verdiğini, 765 bin liralık otomobilin ise 300 bin lirasını Yetişkin'in karşıladığını söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer başlıksa seyahatler. Sultan Acar ifadesinde İsmail Yetişkin'le birlikte Ankara, Muğla ve Antalya'ya gittiklerini ve otellerde kaldıklarını anlattı. Acar bazı otel kayıtlarında kendisinin şu

0: hoparlör Aykan Dalbudak'la aynı odada kalmış gibi gösterildiğini, gerçekte ise yetişkinle kaldığını iddia etti. Dosyada dikkat çeken bir başka yazışma ise kumar iddiası oldu. Yetişkinin Sultan Acar'a kumar masasının fotoğraflarını gönderdiği görüldü. Acar'ın kumara mı düştün yine sorusuna yetişkinin kumar oynadığını ve yaklaşık 200 euro kar ettiğini söylediği görüldü. Soruşturma dosyasında SGK kaydına ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Acar'ın ifadesine göre sigorta kaydı yetişkinin devreye girmesiyle başka bir iş yerinden yapıldı. Acar bu iş yerinde fiilen çalışmadığını söyledi.
1: İstanbul Maltepe'de bir kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kiracı tarafından silahla vurulan ev sahibi ve eşi olay yerinde maalesef hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan avukat da ağır yaralı. Polis ve sağlık ekiplerine de ateş açan saldırgan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.
0: Kiracı ev sahibi tartışması kanlı bitti. Ev sahibi ve eşi kiracı tarafından öldürüldü.
2: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı-hı. Abi beni kurtarın diye.
3: İstanbul Maltepe'de kiracı ile ev sahibi arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Saldırı sonucunda Akyol çifti hayatını kaybederken yanlarında bulunan 29 yaşındaki avukat ağır yaralandı.
0: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3: Saldırının ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine ateş açmaya devam eden kiracı Mehmet ise kısa sürede etkisiz hale getirildi.
0: Özel harekat polisleri de olay yerindeydi.
2: Yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Hı-hı. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm. Kartal Lütfü Kırdar'a.
0: Evet. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken bölgedeki hareketlilik drone'la takip edildi.
4: Kaç yaralı var?
2: Şu an ben adamı konuşturdum bayılmasın diye. Bana dedi ki benle beraber de toplam 3 kişi vardık dedi. Ben dedi kurtuldum dedi. Yerlerini bilmiyorum dedi.
4: Konu ne peki, belli mi?
2: Konuyu valla hiç sormadım. Sadece uyumasın diye, enerjisi bitmesin diye konuşturdum.
0: Evinde etkisiz hale getirilen silahlı saldırgan gözaltına alındı.
3: Şüphelinin tehdit ve hakaret suçlarından 3 ayrı kaydının bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
0: Yaralı avukatsa sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: Şimdi stüdyoda bu konuyu detaylandıracağız, konuşacağız. Özel haberler şefimiz Mehmet Karataş bu saat diliminde de bizimle birlikte. Mehmet hoş geldin.
5: Hoş buldum.
1: Ayağına sağlık.
5: Teşekkür ederim.
1: Ve avukat Hadi Dündar. Hadi Bey hoş geldiniz yayına.
5: Hoş bulduk efendim.
1: Ayağınıza sağlık. Sağ olunuz. Şimdi Mehmet önce işin bir detayını senden dinleyelim. Hı-hı. İlk kez böyle bir şey maalesef görmüyoruz. Maalesef. Daha önce sizinle örneklerini yayınlarda çokça konuştuk. Belki maalesef farklı görüntüler gördük ama ne olmuş burada? Bu tartışma Hı-hı. niye çıkmış? Ne yaşanmış?
5: Cansın az önce haberimiz var mı? Orayı tam kaçırdım ama şunu söyleyeyim. Şu dakikalarda artık adliyeye ulaştığını Hı-hı. Mehmet Taşkaya yani bu cinayeti gerçekleştiren Hı-hı. katil zanlısı artık dakikalar sonra hakim karşısında olacak. Bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşayım. Evet, Mehmet Taşkaya 63 doğumlu ve kendisinin oturmakta olduğu yani daha doğrusu bu cinayetin işlendiği evde yaklaşık 20 yıldır Maltepe'deki Başıbüyük Mahallesi'ndeki bu evde oturuyor. Ve benim ulaşmış olduğum bilgilerde şöyle bir şey var. Alacak verecek meselesi aslında daha öncesinde oturmuş olduğu evle ilgili. Hı. Ve kendisi 20 yıldır burada oturuyor. Ve ev sahipleri ise özür dilerim Almanya'da yaşayan insanlar. Ve hı. burada yatırım yapmışlar. Evin ilk sahibi vefat edince çocukları burayla ilgilenmeye başlamış. Ve burayı satmak istemişler. Hatta içerisinde oturan örnek veriyorum 10 daire varsa... Büyük çoğunluğunu boşaltmışlar. Birkaç daire kalmış. Onlardan biri de Mehmet Taşkaya.
1: Apartman için söylüyorsun
5: apartmanı
1: bunu.
5: Apartmanı boşalttırmışlar. Tamam. Biz burayı satacağız demişler.
1: Evet.
5: Toplu satmak istemişler. Satamamışlar.
1: Tamam.
5: Daha sonra da tek tek satalım demişler. Yine bakımsız olma sebebiyle buradan da görünüyor. Bina biraz eski olduğu için. Hı hı. Burada pek satışı hızlı gerçekleşememiş. Ve bir zaman sonra satamayınca, kirayı da veremeyince evin içerisi bayağı bir eskimiş. Ve Mehmet Taşkaya da yani bu zanlı, katil zanlısı işte görüyorsunuz Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılıyor. Çıkarıldığı anlar. Kendisi bunları arıyor. Diyor ki benim bir miktar param var. Biriktirmiş olduğum param evet. var. Burayı bana satın diyor. tamam diyor, hesap kitap yapıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. Sonra şunu söylüyor, diyor ki eğer ben diyor burayı bu şartlarda alırsam buranın içini yapacak param kalmıyor. Gelin şöyle yapalım, ben içerisindeki bütün tadilatı yaptırayım. Sonrasında benim payıma ne düşüyorsa tekrar bir hesap yapıyorlar. Satalım, ondan sonra paramızı alalım hepimiz diyor. Yani içini ben yapayım, madem siz para koymuyorsunuz, satışını beraber yapmış olalım. Tamam diyorlar ve tabii bu elindeki biriktirmiş olduğu tüm parasıyla buraya bir harcama yapıyor iddiaya göre. Ve daha sonrasında satış için bilgileri toplayayım, işte tapudaki durumuna bakayım derken bir de bakıyor ki buranın 2/3 hazine malıymış arsanın. İddia bu yönde. Bunun üzerine zaten bura satılırsa ben kendi paramı bile zor kurtarırım diye ben vazgeçtim, burada hani sıkıntı var diyor. Ben paramı koyduğum kadarını kiracılardan alacağım diye konuşmaya başlıyor. Onlar da bunu kabul etmiyor. Sonrasında aralarında bu husumet büyümeye başlıyor. Bu olaydan bir gün önce yine evin önüne geliyorlar ve orada bir tartışma yaşanıyor. Bu kiracı hatta bir yumruk atıyor ev sahibine. O biri yumruk atıyor. Ertesi günde eşi ve avukatıyla bir daha bu eve geliyor. Tekrar anlaşamıyorlar. Hatta o esnada eşi de durmadan kamerayla çekim yapmaya çalışıyor. Hayatını kaybeden, vefat eden hanımefendi. Onlar da şu anda incelemede, olay yeri inceleme kitlerinde. O görüntüler bakalım ne çıkacak, bizler de ulaşmaya çalışırız. Ve şunu söyleyeyim, buradaki bir anda tartışma başlıyor ve daha sonrasında yumruklu kavga, bir anda silah çekiyor. Orada kim ateş ediyor? Osman Akyol ve Nursel Akyol'a ateş ediyor. Ardından yanında bulunan avukat Emir Ali Spor'a da ateş ediyor. Ali, avukatın durumunun bu sabah öğrendim, yani hayati riski varmış aldığım bilgiye göre ne yazık ki. Diğer iki kişi de hayatını kaybetti. Yani olay alacak verecek meselesi. Ama biz sahada haberci olduğumuz için özellikle de hukukçumuz çok daha iyi bilir, Hadi Dündar'ın da, son zamanlarda kiracı ve ev sahibi arasındaki olaylar giderek artıyor. Aslında bunun başlıca sebebini söyleyeyim, dilerseniz sonrasını ben size bırakayım. Benim ulaşmış olduğum, sahada yapmış olduğum bütün röportajlarda şu: yani ev sahibi bazen çıkarmak, haksız yere çıkarmak isteyebiliyor kiracıyı. Böyle bir durum olabiliyor. Ama bazen de kiracı ev sahibinin hakkı olanından ziyade vermemekte diretiyor ve mahkemeye başvur diye bir cevap veriyor. Hukuki yollara başvur diyor. Bunu da neden söylüyor biliyor musunuz? Hukuki yolda adalet sağlanmasından ziyade nasılsa hukuk süreci 5 yıl 10 yıl süreceğini düşündüğü için orada ne yapıyor? Ona mahkeme yolunu gösteriyor. Ve bu tarz durumlar da kamuoyunda ne yazık ki büyük bir sıkıntıya sebep, evet, oluyor. Geçtiğimiz zaman, kısa bir zaman önce Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek toplumun kanayan her yarasına baktı, çözüm aradığı için bu noktada da bir çözüm yoluna gideceğini söyledi. Dedi
1: yeni
5: ki,
1: pakette Sayın, bu başlık var.
5: Aynen, Sayın Bakan Akın Gürlek dedi ki bu olaylar öyle 5 yıl 10 yıl uzamayacak, 9 ay içerisinde zannedersem bu sorun çözülecek dedi. Çözülmediği takdirde başka makamlara da başvurabileceğini, denetlenebileceğinin ifadesini kullandı. Yani eğer bu, hatta şunu söyleyeyim, çok özür dilerim, burada Sayın Bakan Akın Gürlek, kira tespit davaları 9 ayda, evet, kira tahliye davaları 1,5 yılda tamamlanacak. Akın Gürlek'in dediği bu gerçekleşirse toplumsal barış anlamında çok büyük bir adım atılmış olacak.
1: Mı olacak? Şimdi bu öyle değil. Tepki var. Mesajlar şöyle: hem tepki veren var, hem çok iyi oldu diyen var. Biz burada vatandaşın sesini dile getireceğiz.
5: Kiracı iyi niyetliyse...
1: Şimdi şunu diyorlar: biz 9 ayda bu bitsin. Doğru. 5 yıl 10 yıl sürmesin. Ama ne yönde bu dava açıldı? Ev sahibim fahiş fiyatlara, balona göre bana fiyat belirledi. Çık diyor, benim kiram 10 bin liraydı, benden istiyor 70 bin lira. Bu hak mıdır diyen var. Bir yandan da Mehmet'in söylediği gibi ev sahibi olup 20 yıldır 30 yıldır evine oturmuş ama bir türlü onu çıkaramayan, hatta belki yeri geldiğinde kendi kullanacak olsa bile evini kullanamayan ev sahipleri var. Şimdi iki tarafta kendince haklı. Yani buna hiçbir şey söyleyemeyiz. Vatandaşın bir kısmı tepkili ama burada herhalde detaylar açıklanacak bakanlık tarafından. O yüzden bu çalışma önemli. Ama önce şu ilk işe geleyim. Sorun ne olursa olsun, iki can hayatını kaybeden, bir yaralı avukat,
5: kabul edilemez, aynen öyle,
1: hayati tehlikesi bulunan ve bu ilk değil. Ne olacak, ne yapacağız yani?
6: Öncelikle meslektaşım halen hastanede tedavi altında, geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur. Avukat hiçbir dosyanın tarafı değil. Sadece Tabii. orada kendi görevini yapmaya çalışan bir meslektaşımız. Onun hedef alınmış

0: olması tamamen hukuk sistemini hedef alma gibi bir durum söz konusu. Ondan dolayı kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir insanın canına kastetmek için ne bahaneniz olursa olsun, ne gerçekleşmiş olursa olsun bunu masum hale getirmez. Masum hale kesinlikle getirmediği için de bu sefer dosyanın içeriğinde iki taraflı olarak da dosyaya bakmak zorunda. Az önce siz de söylediniz. Bir taraf kiracı, bir taraf ev sahibi. İkisinin de haklı olduğu durumlar var. Tabii. İkisinin de suistimal ettiği, kanunu kesinlikle suistimal ettiği durumlar var. Peki baktığımızda kanunu suistimal ettiği durumlar neler? Örneğin ev sahibi eğer bir kiracı üzerinde baskı kurup kirasını normal şartlarda TÜFE'nin işte 12 aylık ortalamasına göre artırması gerekirken daha fazlasını istiyorsa, bastırıyorsa, huzursuz ediyorsa, rahatsız ediyorsa orada haksız bir durum söz konusu. Kurallara göre gidilmesi gerekiyor. Peki 5 yıl boyunca kiracı normal şartlarda bir artıma göre kirasını artırmıştır. Fakat 2020 tarihinde işte asgari ücretin diyelim ki benzeri eşit olsun. Eşit doğru olsun diyelim 2024'teki asgari ücret kadar bir kira ödeyen birinin 2026 yılında 5 yıl boyunca çünkü artırım durumu söz konusu olmuyor, sadece TÜFE oranına göre arttırabiliyorsunuz. Geliyorsunuz işte 4000 lira bir kirayı 2026 yılında 12 bin liraya kadar çıkartabiliyorsunuz. Fakat 2026 yılında o binanın kirası, çevresinde bulunan kiraların dairelerin kirası ne kadar oluyor? 30 bin, 40 bin oluyor. Şimdi 10 bin lirayla 30-40 bin lira arasında ciddi bir fark var. Bundan dolayı da bir uyarlama davası açmanız gerekiyor. Az önce Mehmet Karataş'ın söylediği husus onun için önemli. Şahsa diyorsunuz ki ya 5 yılın doldu. Kanun sana 5 yıl hak tanımıştı. Kiranı buna göre arttırdın. Hiçbir sorun yok. Ki devlet biliyorsunuz ki 2 yıl boyunca %25 kuralını da getirdi. Buna da herhangi bir sorun yok denildi. Ama 5 yılın sonunda bu kiranın artık kiracı tarafından makul bir şekilde artırılması gerekir. Çünkü benzer etrafında bulunan dairelerin kiralarına hadi diyelim ki %10 ya da %15 aşağısında olsun eski kiracı olduğu için, fakat yaklaştırmanız gerekir. 10 bin lirayla 40 bin lira arasında ciddi bir fark var. Fakat kiracı ne yapıyor? Bunu kabul etmiyor. Neyi söylüyor? Diyor ki yargıya başvurabilirsin. İşte az önce Adalet Bakanımızın açıkladığı o kira uyarlama davası dediği, işte 9 ayda bitecek dediği kısım burada çok önemli. Çünkü siz davayı açıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya benim kiram azdır, artırılmasını talep ediyorum. En azından çevredekilere göre bir hakim takdir etsin yani nasıl bir kira verilmesi gerektiğiyle ilgili. Dava ilk derece mahkemesinde eğer 1,5 yıl, 2 yıl sürüyorsa, istinafı var, yargıtayı var ve devam ediyorsa o zaman ne olacaktır? Bir de kiracıdan günün sonunda alacaksınız. 5 yıl sonra sonuçlanan bir davada diyelim ki 100 bin lira hükmettiyse, eğer kiracının herhangi bir mal varlığı yoksa bunu alamıyorsunuz. Fakat eğer hızlı bir sistem olursa, o hızlı sistemle birlikte bir karar verme durumu söz konusu olursa, diyelim ki ev sahibinin lehine bir karar verilirse, ev sahibinin mal varlığı var, dairesi var, üzerine tedbir koyup ona göre davanın sonuçlanma kısmına da bekleme durumu söz konusu olabilir ya da çok daha hızlı bir sistem ortaya çıkabilir. Ancak burada bir suistimal edildiği durum var. Peki ev sahibi nasıl bir suistimale başvurabiliyor? Az önce siz ifade ettiniz. Gelip kiracıyı çıkartmak istiyor. Ya da işte
1: oğlum
0: diyelim,
1: evlenecek diyor.
2: Kızım gelecek
0: oğlum
2: diyor.
0: Evlenecek.
2: Hastayım diyor.
0: Hatırlarsanız kamuoyunda çokça konuşuluyordu. İşte Almanya'da oğlum gelecek, kızım gelecek, buraya yerleşecek diyerek ne yapılıyordu? Bir tahliye davası açılıyordu. Fakat bakıyorsunuz ki şartlarımız belli. Aynı belediye çerçevesi içerisinde ikinci bir dairesi varsa bunu yapamıyor. Ancak yoksa İstanbul'da 49 tane ilçe var. 39 tane ilçe var. Farklı bakıyorsunuz ki başka ilçelerde daireleri var. Başka yerlerde daireleri var. Fakat illaki orada kalmak istiyor ve kiracıyı çıkartmak istiyor. Ya da kiracıyı çıkartamıyor. Başkasına devrediyor. Onun üzerinden onu çıkartmaya çalışıyor. Bu da çok ciddi anlamda bir sorun oluşuyor. Evet. Peki davaya
2: aslında
0: bak,
2: hepsi bir zincir biliyor musunuz? Bugün bütün gün bu konutları konuştuk. Enflasyonla mücadelede birinci kalem ya bu kiraların artışı. Yani kesinlikle inanılmaz bir artıştan bahsediyoruz. Tartışmaya kapalı o artış.
1: Kesinlikle öyle.
2: Şimdi orada fırsatçı olan ev sahibi var, fırsatçı olan kiracı var. Bunlar bir zincir çözümde. Hem o fiyatların aşağı çekilmesi için bir çalışma, hem Mehmet'in söylediği gibi hızlandırılmış bir hukuki sürecin yürütülmesi için bir çalışma. Bir yandan yine konuştuk, ev kiralayacak şu anki sistemde. Hadi kiralayın bir tane ev. Diyor ki emlakçı geliyor size, ev sahibi taahhüt istiyor. İstediğim zaman çıkarırım. Buna göre yeni kontratı yaparım. Onsuz kontrata mesela bu yasal değil.
1: Yani
2: yasal
1: bu konut kiralamada çok uzun. Konut kiralamada ciddi anlamda iyi niyet yoksa ortada. Şimdi evet.

0: kazandırıldı. İşte 9 ay sonra kim haklı kim haksız ortaya çıksın ve bunda gayet bu ne olacak? Aradaki o adaletsizliği kaldıracak. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Kiracı da nasılsa ev sahibi, tamam 9 ay bu adamın kahrını çekerim, ben 9 ay sonra bunu çıkarır yerine 30 bin lira yerine 65 bin liraya bir kiracı bulurum.
1: Öyle, evet.
0: Bu da olabilir, bunun da önüne geçirmesi lazım.
2: İnanın yani, 9 bunun ay da bile çok fazla.
0: Bunun evet. da yani, tedbirini alması lazım.
2: Şöyle, çünkü bu bir çok teknik bir konu. Çok. Diyelim ki iki ev sahibiyle kiracı anlaşmazlık yaşıyor, değil mi? Hı hı. Biri diyor ki kiram azdır, az kira alıyorum, daha fazla almam lazım. Çok makul bir sebep. Hı hı. Hiç önemli değil. İkisini birlikte hakim dosyayı incelediğinde yapması gereken hızlı bir şekilde bir bilirkişiyi tayin etmek, o bilirkişinin getirebileceği rapor neticesinde tarafları dinleyip varsa onları bir belge bilgilerini tekrar değerlendirip çok hızlı bir şekilde karar verme durumu olabilir yani. Ancak bakın, siz kalkıp bu dosyayı 1,5 yılda sonuçlandırırsanız ilk duruşmayı, bakın dosya önünüze geliyor. Daha dosyanın içini açmadan tensip zaptını hazırlıyorsunuz, diyorsunuz ki ben 9 ay sonra ilk duruşmasını yapacağım diyorsanız ilk 9 ay zaten boşa gitmiş oluyor.
0: Hatta şunu söyleyeyim, bakın bu
1: o süreçte
0: hiçbir işlem yapamayacak. Hayata geçtiği zaman Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek bu söylediği, hayata geçtiği an aslında bunun toplumda ne kadar büyük bir yara olduğunu o başvurulardan göreceğiz. Ben tahminimce, yani
2: şu
0: siz uçursunuz daha
2: bilirsiniz,
0: yani patlama
2: var.
0: Yaşayacağız. Yani şöyle, orada insanlar inanılmaz bir başvuru olacak.
1: İşte
0: ve burada da
1: yanlış, bunu o yüzden detaylı anlatın istedim her ikinize. Yanlış bir algı oluşturulmuş durumda. Bakanın yaptığı açıklamanın ardından bu yeni pakette bu işte yeniden gelecek ve onaylanmış olacak. Vatandaşta şöyle bir algı oluşmuş. Ya ev sahiplerini koruyacaklar. Kiracılar ne yapacak?
2: Kesinlikle
1: diye.
2: Değil.
0: Öyle bir şey yok.
2: Kesinlikle
0: şimdi
2: değil.
1: O yüzden
2: bir
1: baştan
2: sistem,
1: bunu sordum.
2: Bakın içeriği değişmiyor ki. Sadece zamanlama kısmı. Hatta ben az önce ne dedim? Daha kısa sürede de olması gerekir. Bu şu demek değil. Birini kayıracak, birine işte pozitif ayrımcılık yapacak. Hayır, kanun değişmiyor ki. Kanun sistemi aynı zaten. Siz eğer kiranızı 5 yıl boyunca düzenli bir şekilde TÜFE'ye göre evet. arttırmışsanız zaten bir ayda da sonuçlansa, 9 ayda da sonuçlansa bunu değiştirebilecek bir husus yok.
0: Yani fakat siz sorun şuydu, bu olayların çözüme kavuşturulması epey zaman alıyordu. Kötü niyetli olanlar da bu zamanın
1: vardı.
0: Bu zamanı kullanarak ev sahibini mağdur ediyordu. Bazen de ev sahibi de haksız yere gerekçelerle kiracı. İşte Almanya'dan, Fransa'dan oğlum gelecek, sen buradan çık. Ama burada dediğimiz gibi atılacak olan bu adımlarla kira tespit davaları özellikle en büyük sıkıntı da o. Şimdi bakıyorsunuz 5 yıl boyunca oturmuş adam, örnek veriyorum 20 bin liraya oturuyor. Yan komşusuna bakıyorsunuz 50 bin liraya oturuyor. Şimdi buradaki bu 50 bin lira ne kadar doğru, ama 20 bin lira da gerçekten haklı 20 bin lira mı? Bunlara bilir kişi inceleme yapacak.
1: Peki,
2: şuna ek olarak özür dilerim. Şuna ek olarak bir şeyin daha gelmesi zorunludur. Yapılması lazım. Yapılmadığı müddetçe eksik kalacaktı. O da nedir? Örneğin ben haksız bir şekilde sizi uğraştırıyorsam yargıyla günün sonunda haksız bir şekilde sizi uğraştırıyorsam.
1: Heh, örneğin, işte bu önemli.
2: Örneğin siz ev sahibisiniz, sizin ihtiyacınız var ve ben de bunu görüyorum. Bunu bilerek ne yapıyorum? Sizi uğraştırıyorum. İşte yargı yoluyla ya da işte kiranızı bilerek arttırmıyorum ya da ne yapıyorum? Bilinçli bir şekilde sizi zorluyorum çıkartmayla ilgili. Eğer bunun günün sonunda bunun sonucunda ağır bir ekonomik olarak yaptırım öngörülürse, örneğin,
1: o zaman hakkaniyet
2: örneğin biri haksız çıktığında aradaki fark işte diyelim ki 5 ay boyunca, 1 yıl boyunca uzun
0: geriye
2: bir
0: dönük.
2: Zaman geriye dönük olarak sen bir tazminata da hükmedebilirsen o zaman insanlar iki kere düşünmek zorunda kalacaktır. Ancak şu an neyi düşünüyor? Diyor ki ben nasıl olsa 1 yıl uzattığımda ne vereceğim? Davayı kaybettim. Avukatlık ücreti. Avukatlık ücretine bakıyorsunuz ki 20 bin lira, 30 bin lira. Diyor ki hiçbir şey değil. Zaten bir aylık kira bedeli. Fakat siz oraya eğer 500, 600 bin lira belki milyonları eklerseniz o zaman bu ciddi anlamda bir caydırıcılığı olacaktır.
1: Hayatın
2: insanlar
1: olağan akışını düşünelim. Size bir sürü müvekkiliniz geliyor. İnsanların zamanı boşa gidiyor. Stresi, insanın en mutlu olduğu, güvenli olduğu yer neresi? Evi, evinden içeri giriyor ya da evini kiralıyor. Her iki taraf için de geçerli.
0: Aynen.
1: Burada hayatın olağan akışını da bozan bir durum söz konusu. Psikolojik olarak da bakmak
2: bir
1: gerekiyor.
2: Bir de devlet açısından bakın.
1: Oradan
2: 300 bin
1: bakarsan,
2: tane dosya var.
1: Bununla
2: ilgilenen insanlar var. Hakimi varsa.
1: Bunun enflasyonla mücadeleye zararına bakın. Hukuki yönden bekleyen dosyalar her yerden zarar.
2: Kamu düzeninin bozulması. Hatırlarsanız biz hep görüntüleri görmedik mi? Baltayla kapılara
1: i̇şte
2: dayananı
1: görüntü...
2: mı dersiniz? Silahla vuranı mı dersiniz? Diğer taraftan birbirlerine karşı sokak içerisinde bıçaklayanı mı dersiniz?
1: Evet.
2: Defalarca işte
1: maalesef.
2: Kamu düzenini bozacak şekilde bir eylemle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunların hepsinin çözümü umarım ki gerçekleşecek.
1: Hacı Bey çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Mehmet çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Konu maalesef acı bir konu.

0: Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet dileyelim. Ailelerine de sabırlar dileyelim. Detayları süre el verdiğince konuştuk. Sakarya'da sanayi sitesi aksiyon filmlerini aratmayan akıl almaz bir kavgaya sahne oldu. Müşteriyle iş yeri sahibi arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi pompalı tüfekle dehşet saçarken müşteriler ciple geri dönüp araca ateş açan kişiyi ezdi.
1: Otomobilin tamir süresi uzadı, çıkan kavgada sanayi sitesi savaş alanına döndü. Olay gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araçlarını tamire bırakan ve haftalardır teslim alamayan müşteriler dükkanı bastı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi tüfekle kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmalardan korunmak için araçlarına binerek kaçan müşteriler saniyeler sonra intikam için geri döndü. Şüpheliler bindikleri lüks cipi ateş açan dükkan sahibinin üzerine sürdü. Ardından aracın altında kalarak yere savrulan adamı tekmeleyip olay yerinden kaçtılar. Savaş alanına dönen sanayideki kavganın bir anlık öfke patlaması olmadığı, gerilimin haftalardır sürdüğü ortaya çıktı.
2: Arabalar bir aydır burada yatıyor. Müşterim de geliyor gidiyor. Bu arkadaşı da diyor ki arabaları bitir ben iş yapamıyorum. Ben daha önce geldim baktım burada tartışıyorlar. Dedim ki bak kavga gürültüye gerek yok.
1: Aracı kurşunlanan iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise tedavileri ve adli işlemleri sürüyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Sinan Yılmaz hazır. Hemen dönelim sözü Sinan'a bırakalım.
3: Evet Diyarbakır bugün önemli bir misafirini ağırlıyor. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan şu anda Diyarbakır'da. Biz Sur ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve biraz sonra Ulu Cami'ye gelmesi bekleniyor. Kamera arkadaşım şu anda misafirleri ekranlara taşırken ve buradaki bütün vatandaşlar ve yetkililer Hakan Fidan'ı beklemeye başladı. Uçak yaklaşık 20 dakika önce Diyarbakır'a iniş yaptı ve biraz sonra da burada olması bekleniyor. Yoğun bir güvenlik önlemi alındığını söyleyebiliriz. Program kapsamında Diyarbakır Ulu Cami'de biraz sonra Cuma namazını kılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve sonrasında AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda da bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Hem parti üyeleriyle bir araya gelecek hem de basın açıklaması gerçekleştirecek. Çünkü terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de bazı mesajların verilmesi bekleniyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günde Irak cephesinden terörsüz Türkiye süreciyle ilişkin bazı açıklamalar gelmişti. Yani örgütün nerede ne zaman silahları bırakacağına dair bazı bilgiler söz konusuydu. Belki de bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ve Irak'taki koordinasyona ilişkin belki de birkaç söyler. Şu anda konvoyu ekranlara taşıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da ve Sur ilçesinde şu anda biraz sonra da tarihi Ulu Cami'de vatandaşlarla beraber Cuma namazını kılacak. Dediğimiz gibi yoğun bir güvenlik önlemi alındığını söyleyebiliriz. Kamera arkadaşım şu anda ekranlara taşıyor. Evet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu anda Diyarbakır'da ve Muhammed Enes Özgültekin'in görüntüleriyle şu anda ekranlara taşıyoruz. Biraz sonra Ulu Cami'de Cuma namazını kılacak ve şu anda parti üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandığını söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yoğun bir güvenlik önlemi de var. Tabii Hakan Fidan aynı zamanda Diyarbakır'da akşam saatlerinde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bir araya gelecek ve bu sürece ilişkin de çok çok önemli mesajların verilmesi bekleniyor. Tabii yoğun bir sevgi gösterisi var vatandaşlar tarafından. Evet. şu anda görüyorsunuz.
4: Rally nasıl?
3: Dediğimiz gibi vatandaşların bir hayli gösterdiğini söyleyebiliriz. Hakan Fidan Diyarbakır'da ve Türkiye 100 yılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'da

0: Bazı toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirecek. Şu anda Diyarbakır'ın Ulu Cami'ne geldi ve ezan da okundu. Biraz sonra Cuma namazı kılındıktan sonra Diyarbakır valiliğine geçecek. Akabinde AK Parti Diyarbakır Başkanlığı'nda bir basın toplantısı düzenlenecek. Bu arada da terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bazı mesajlar da muhtemelen verecek. Çünkü dün Irak bölgesinden de bazı açıklamalar gelmişti. Terör örgütünün silahları nereye bırakacak? Koordinasyon nasıl sağlanacak? Belki de bugün konuyla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan böyle bir açıklama da gelebilir. Biz takipteyiz. Buradaki gelişmeleri, ziyarete ilişkin gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan, teşekkür ediyorum. Asrın felaketi sonrası hasar gören Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyonu bitti. Kalede hangi çalışmalar yapıldı? Muhabir arkadaşım Mehmet Keçgel hazır bu kez. Mehmet, hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim.
2: Teşekkürler Cansın Elbacı. Birçok kültür varlığımızda olduğu gibi Kahramanmaraş'ta asrın felaketinde hasar gören Kahramanmaraş Kalesi'nde de restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Restorasyon çalışmaları tamamlandı. Müjde elbette ki verildi. Yarın itibariyle artık ziyarete açılıyor. Zira yarın Kahramanmaraş'ta Kültür Yolu Festivali de başlayacak. Bu kapsamda da yine kalenin de ziyarete açılacağını ifade edelim. Tabii burada titiz bir çalışma yürütüldüğünü sizlerle paylaşalım. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde sürdürüldü restorasyon çalışması. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar almıştı tarihi yapı ve restorasyonda da özgün mimari karakterinin korunmasına özellikle öncelik verildiğini sizlerle paylaşalım. Çalışmaların tamamlanmasıyla da Kahramanmaraş'ın önemli tarihi ve turistik noktalarından biri yeniden yarın ziyarete açılacağını ifade edelim. Ziyaretçilerin kalede daha güvenli ve konforlu vakit geçirebilmesi amacıyla çim zemin, yürüyüş yolları ve oturma alanları da düzenlendi. Çalışmalar kapsamında ayrıca ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla da ziyaretçi karşılama merkezleri de bu noktada oluşturuldu. Tarihi yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasının yanı sıra da ziyaretçi kullanım alanlarında da iyileştirmelerin hedeflendiğini sizlerle paylaşalım. Kahramanmaraş Çarşısı'nın hemen kenarında bulunuyor tarihi kale ve buradan da tüm Kahramanmaraş'ı neredeyse görmek mümkün. Muhteşem de bir manzara olduğunu ifade edelim. Sizler de şu anda yenilenen ve restore edilen tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ni ekranlarınızda görüyorsunuz. Burada titiz bir çalışma yürütülmüştü. Özellikle 1314 günlük aranın ardından yarın ziyaretçileriyle buluşacak. Zira 1314 gün boyunca bu nokta ziyarete kapalı ve çalışmalar devam ediyordu. Restorasyon çalışmalarında özellikle buradaki özgün mimarinin korunması açısından titiz bir çalışma yürütüldü. Bir taraftan da zeminle özellikle çim ve yürüyüş yolları ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Kalenin iç kısmına baktığımızda adeta bir millet bahçesini andırıyor. Yine surlarda da titiz bir çalışmayla bu kaledeki restorasyon çalışmaları da hummalı çalışmaların ardından tamamlandı. Yarın itibariyle artık Kahramanmaraşlılar kalesine kavuşuyorlar, tarihi kaleye kavuşuyorlar ve bu noktada da aslında yarın gün boyunca da yoğun bir ziyaretçi yoğunluğu beklendiğini ifade edelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Mehmet Keçgel'e, Mehmet Ali Bağ'a teşekkür edelim. Maraş'taki son durum böyle. Hafta sonu yurt genelinde güneşli ve kavurucu sıcaklar etkili olurken yeni haftada hava durumu aniden değişecek. Peki ne yönde değişecek? Detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Nuray Korkmaz konuyla birlikte bizi bekliyor. Nuray, seni dinliyoruz. Hoş geldin yayına.
3: Haftanın son iş günündeyiz ve birçok kişi de hafta sonu için plan yapmaya başladı. Hal böyle olunca da hafta sonu havalar nasıl olacak merak konusu. Aslında geçtiğimiz günlerde yağışlı hava etkisini göstermişti ve bu yağışla birlikte İstanbullular serin havanın tadını çıkarmıştı. Peki ilerleyen günlerde bizleri nasıl bir hava bekliyor? Yağışlar tekrar mı geliyor? Çok değerli yayın konuğum meteoroloji mühendisi Adil Tek'e soracağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
3: Özellikle özellikle hafta sonu bizleri nasıl bir hava bekliyor?
4: Öncelikle bugünden başlayalım. Şu saatler itibariyle İstanbul'da çok güzel bir hava var. Hava açık vaziyette. Sıcaklıklar 27 ile 30 dereceler arasında İstanbul'da şu anda değişiyor. Poyraz'dan esen bir rüzgar da İstanbul'ları biraz daha rahatlatıyor. Yarından itibaren yine sıcaklıklarda 1-2 derecelik artış olacak. İstanbul biraz daha sıcak. Yine açık hava, yağış yok ama İstanbul,

0: pazar günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmeye başlayacak ve öncelikle Trakya'da başlayacak olan pazar günü gün içerisinde yağışlar akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini gösterecek ve bu yağışlı hava önümüzdeki hafta pazartesi günü, haftanın ilk iş günü İstanbul'da yağmur şeklinde yağışlar bırakacak ve salı çarşamba gününe de İstanbul'da yine yağış geçişlerini aralıklı olarak görüyor olacağız. Bu arada beraberinde o yükselen sıcaklıklar yine yaklaşık 5-6 derecelik bir düşüşte çarşamba günü 24 derecelere kadar inmiş olacak. Yani önümüzdeki hafta İstanbul'da biraz daha serin bir havanın etkisini görmüş olacaklar yağışlarla birlikte. Hafta sonu itibariyle de değerlendirsek İstanbullular bu hafta sonunun tadını güzel çıkarsınlar. Hem sıcaklıklar uygun hem de yağış yok ama önümüzdeki hafta biraz daha o sonbaharın serinliğini İstanbul'da hissetmeye başlayacak. Daha uzun vadesinde ise önümüzdeki haftanın ardından aslında ülke genelinde önümüzdeki hafta biraz daha serin hava var. Daha sonra Eylül'ün son periyodunu yani 3. periyodunu 3. 10 gününden sonra ise sıcaklıkların tekrar arttığını gözlemliyor olacağız. Ülke geneline de baktığımızda ülke genelinde bugün için genel olarak şu saatlerde cam gibi bir hava var diyebiliriz. Sadece Doğu Anadolu'nun doğusunda Van Hakkari civarları biraz kapalı. İlerleyen saatlerde orada yağmur şeklinde yağışlar var. Doğu Karadeniz'de de yine yağmur şeklinde yağışı göreceğiz. Hafta sonu itibariyle de cumartesi günü yine aynı şekilde Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerinde hafif yağış geçişleri olacak ama pazar günü gece saatlerine öğleden sonraki saatlerden itibaren o Trakya üzerinden sokulacak olan serin bir hava var. O serin hava soğuk cephe geçişi olacak ve Trakya'da başlayacak yağışlar İstanbul, Marmara'nın doğusu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'de özellikle pazar gece saatlerinde yağışlar bırakacak ve önümüzdeki haftada İstanbul genelinde yağışları görüyor olacağız gözüküyor.
1: Peki hocam, İstanbul'da aralıklı şekilde yağışlar olacak dediniz. Bu yağışlar hafif şekilde mi olacak yoksa sağanak şeklinde mi olacak?
0: Bir soğuk cephe geçişi var aslında. O geçiş esnasında özellikle akşam saatlerine doğru yağış biraz daha etkili olacak. Yani pazar akşamı yağışın biraz daha etkili olacağını söyleyebiliriz.
1: Hocam, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim. Meteoroloji mühendisi Adil Tek'le birlikte havanın notlarını değerlendirdik diyelim ve bu noktadan sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Türkiye'nin zeytin denince akla ilk gelen noktalarından bir tanesi Ayvalık. Her yıl olduğu gibi bu yılda sezonun ilk erken hasat soğuk sıkım heyecanı yaşanıyor. Ayrıntıları öğreneceğiz. Mavi arkadaşım Vedat Sezer konuyla birlikte hazır. Hoş geldin yayına. Söz sizde.
3: Cansız Eyvacı, hoş bulduk. Evet, zeytinde denince akla gelen en önemli bölgelerden birisi. Türkiye'nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretildiği bölgelerden kuzeye gideyiz. Ayvalık'tayız ve hasat heyecanı başladı. Bu yıl var yılı heyecanlı bir üretim süreci bizi bekliyor diyelim ama bilgiler alacağız. Yanımızda hem üretici hem Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimci Kurulu Başkanı Mustafa Küllek var. Her şey hazır, her şey mükemmel görünüyor. Nasıl bir sezona giriyoruz?
4: Evet, Ayvalık'a hoş geldiniz. Dediğiniz gibi Ayvalık dünyadaki en iyi zeytinyağı üretildiği bölge. Şu anda da hasatımız başladı ve zeytinlerimiz toplanıyor. Bu yılda yağmurdan dolayı mahsul çok güzel. İnşallah tarihi bir rekolte olacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 400 bin ton zeytinyağı üretime hedefleniyor bu yıl. Bunu da değerlendirdiğimizde Türkiye inşallah dünya ikincisi olacak diyebiliriz zeytinyağı üretiminde. Ve biz aileden geliyor bu işi yapıyoruz. 4 kuşaktır zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Şu anda Ayvalık'taki arazimizde gördüğünüz gibi sofralık yeşil zeytinler sıyrılıyor. Bu zeytinlerimizin ufak olan taneleri genellikle yağlıkta, iri olan taneleri de sofralıkta kullanılıyor. Ki bu araziyi hiç sulamamamıza rağmen sizin de gördüğünüz üzere zeytinler gayet iri ve büyük şu anda. Bundan dolayı umarım bütün çiftçilerimiz için bol bereketli bir hasat dönemi olur inşallah.
3: Evet, Türkiye sofralık zeytini dünyada birinci, zeytinyağı ikinci. Bu yıl rekoltede artış bekleniyor. Bu ne kadar bir artış bekleniyor?
4: Bu yıl geçen yıla göre yaklaşık 1,5 katı bir rekoltemiz var diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl yok senesiydi. Bu yıl zeytinde var yılı. Eğer yağmurlar da Eylül-Ekim aylarında yağarsa 400-450 bin tona dayanan bir rekolte olacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Çünkü zeytin yaklaşık 600 miligramın üzerinde yağış ihtiyacı duyuyor. Bundan dolayı bu yılda 1300 miligram yağış aldı. Ağaçlarımızın sustuğu gayet yerinde.
3: Bu arada zeytinle birlikte zeytinyağı üretimi de başlayacak. Ne kadar sürecek bu hasat?
4: Hasatımız yaklaşık 100 gün civarında süreceğini düşünüyoruz. Muhtemelen yıl sonu Ocak 15 itibariyle zeytin hasatı Türkiye'de bitecektir, azalacaktır. Ama en hızlı zamanı Ekim-Kasım ayları. Biz de şu anda 11 Eylül Cuma günü bu hasata başladık. İnşallah bol ve bereketli olur.

0: Çok teşekkürümüz Mustafa Kürek de anlatayım. Orada hemen şunu da belirtmekte fayda var. Türkiye'de 200 milyondan fazla ağaç var ve özellikle ağaç sayısının arttığı, ürünün de bol olduğu bir yıl var ve bu yıl gerçekten bereketin, rekoltenin tavan ve rekor yapması bekliyor diyelim. Sözü zeytin ve zeytinyağının başkenti Ayvalık'tan tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Orada emek verenlere de kolay gelsin diyelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi bir gün diliyorum. Bizden ayrılmayın. Saat başında Üstad Can Okaner sizlerle. Hoşçakalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler Takas Bank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek. Halk Bank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultraşar Opet'te bulacaksın.

0: Miray'a.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emek

Mobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahe Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 11 Eylül Cuma. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Tayfun Er İzmir'den canlı yayında. Elazığ'da A ve Hayriye Ülkü çiftinin evlerinde çıkan yangının ardından cinayete kurban gittikleri ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı. Mehmet Türel Malatya'dan canlı yayında. 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı ölümünden 15 yıl sonra açılıyor. Ahmet Nazif Vural İstanbul'dan canlı yayında. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunç

Yerinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un cansız bedeninin kimyasal madde kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Böyle bir durumda kimlik tespiti yapılabilir. Yüksel Akalan Erzurum'dan canlı yayında. Hakkında gözaltı kararı verilen Vanlı Kara Aydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz firari mi? Son olarak Çağla Öz'ün annesi gözaltına alındı. Nazlı Timur Van'dan canlı yayında. Almanya ve Rusya arasında tansiyon giderek yükseliyor. Almanya'dan askeri güç kullanabiliriz uyarısı geldi. Fatih Yılmaz Mannheim'den canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktaracak.
1: Evet, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında 3 dalga halinde operasyon düzenlenmişti. Bu anlamda aralarında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. 4. dalga operasyon işte bugün sabah saatlerinde yapıldı ve İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 kişinin gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seferihisar Belediyesi'nde inşaat imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği belediye bünyesinde ihaleler ve doğrudan teminlerle usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı. Tabii bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında belediye personeli ve müteahhitlerinde bulunduğu toplam 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 43 şüpheli yakalandı. Adreslerinde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı. Ekipler ve firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyorlar. İfade ettiğim gibi geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında yapılan operasyonda yine inşaat başta olmak üzere farklı konularda rüşvet ve usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle aralarında İsmail Yetişkin'in de olduğu belediye başkanı 12 kişi tutuklanmıştı. İşte son operasyonda da toplam 48 zanlının adresine operasyon yapıldı. 43 şüpheli yakalandı ve toplam 5 zanlının da yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: FETÖ, PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
2: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Aralarında aktif ve ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Gizli tanık garsondan elde edilen hafıza kartını inceleyen ekipler örgütle irtibatlı şüphelileri belirledi. Aralarında 5 aktif, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı bulunan 20 şüphelinin bankası hesapları ve ardışık aranma kayıtları da tespit edildi. İstanbul merkezli Bilecik, Muğla, Sivas, Tokat ve Kastamonu'yu kapsayan 6 ilde 21 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 41 adet fişek muhafaza altına alındı.
0: Elazığ'da Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin evlerinde çıkan yangının ardından cinayete kurban gittikleri ortaya çıkmıştı. Olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı. Gelişmeler A Haber muhabiri Mehmet Türel'de.
3: Evet Can Okanar, yine kan donduran ve tüyler ürperten bir cinayet haberiyle sarsıldı bölge. Elazığ Karakoçan, ki kırsal bir ilçe.

0: Bir yangın haberine gitti itfaiye ekipleri, jandarma ekipleri. Yangını söndürdü. İlk bakışta normal bir yangın gibiydi. İki kişi, Hayriye ve A. Üykü çifti, yangından cesetleri çıkarılarak taşınabildiler. Ve olay dediğim gibi 3 gün önce meydana geldi. Normal bir yangın olarak görülüyordu ama adli tıp kurumuna taşındı cesetler. Çeşitli incelemeler neticesinde otopsi yapıldı ve maalesef ki iki kişinin, Hayriye ve A. Üykü çiftinin bedenlerinde kurşun izine rastlandı. Ve gelinen nokta itibariyle olay derinlemesine soruşturuldu. Derinlemesine soruşturma neticesinde detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bir kere cinayetler kırsal bir kesimde, kırsal bir bölgede işlenmiş ki artık cinayet diyebiliyoruz çünkü cesetlerin üzerinde kurşun izine rastlandı. Ve yine önemli bir detay, evde yapılan araştırmada, evde yapılan aramada ki yine cesetlerin sahibi aileleri tarafından, yani Hayriye ve A. çiftinin yakınları tarafından evde yapılan aramada hırsızlık şüphesi üzerinde de duruldu ve yine o şüphelerin de gerçekleştiği görüldü ki Hayriye, ölenlerden çiftin altın ve değerli eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi. Hayriye Üykü'nün altınlarının ve değerli eşyalarının kayıp olduğu belirlendi. İlk etapta 2 gözaltı vardı ama gün içerisinde bu sayının 3'e çıktığı söylendi. Tam olarak teyit etmiş değiliz ama geniş çaplı bir soruşturma söz konusu. Elazığ Karakoçan kırsal bir bölge. İlk etapta normal bir yangın olarak görüldü ama derinlemesine bir soruşturma neticesinde iki Hayriye ve A. Üykü çiftinin kurşunlanarak önce öldürüldü, sonra evlerinin yakılarak muhtemelen yangın süsü verilmeye çalışıldığı bilgisi alındı. Bu soruşturma neticesinde söylediğimiz gibi iki kişi gözaltına alındı ama gün içerisinde yine bir üçüncü gözaltının da olduğu ifade ediliyor. Yine gelişmeleri an be an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda nasıl heba olduğu ortaya çıkmıştı. Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmada tutuklanan satın alma müdürü itirafta bulundu. Dernekte kitaptan kedi köpek mamasına kadar birçok kalem üzerinden yapılan vurgunu anlattı. Kurulan tezgah hayli profesyonelceydi.
2: Vallahi billahi buradan istifa edip şerefsizliğimi ilan edeceğim.
3: Ahbap soruşturmasında itiraflar bir bir geliyor. Yüzlerce üründe milyonlarca liralık vurgun gün yüzüne çıkıyor.
4: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
3: Son olarak depremzedelere ulaştırılması gereken yardım malzemelerinin depolarda çürümeye terk edildiği ortaya çıkmış. Çadırdan yatağa, ısıtıcıdan ilaca kadar vicdansızlığın boyutu gözler önüne serilmişti.
5: Bunlar özellikle afet bölgelerinde kullanılacak ve çokça ihtiyaç olan bir malzemeydi.
3: Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde bir ifadeyle dernekte gördüğü usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlattı. Şimşek'in ifadesi kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda kolilerine kadar neredeyse her kalemde milyonlarca liralık vurgunları ortaya serdi.
6: Dernek deprem bölgesine konteyner kırtasiyeler kurarak kırtasiye malzemeleri dağıtacaktı. Yönetime fiyatların çok yüksek olduğunu söyledim. Daha sonra deprem bölgesindeki arkadaşlar arayıp depolara kitap geldiğini söylediler. Kitapların 80 milyon bedelle firmadan alındığını söylediler. Sonradan öğrendiğim kadarıyla bahsedilen kitaplar yayın evinin deposunda kalan, tedavülden kalkmış, daha doğrusu müfredat dışı konuları içeren kitaplarmış.
3: Yüzlerce kalem üründe benzer usulsüzlüklerin yapıldığını itiraf eden Şimşek, Haluk Levent'in kendisini casus konusunda uyardığını da ekledi.
6: Haluk Levent dernekte beni en üst katta bulunan ve uyumak için kullandığı odaya çağırdı. Baş başa görüştük. Dernek içerisinde bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığını, yarın bir sorun olursa kendisinin İsviçre'ye kaçacağını söyledi. Yaptığımız yasa dışı bir şey değil. Neden kaçalım dedim. Daha sonra benden evrakları olabildiğince gizlediler. Beni dışladılar. Adımı ajana çıkarttılar.
3: Soruşturma kapsamında gün içinde bir son dakika gelişmesi de oldu. Beşinci dalgada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken 45 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: ...2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı ölümünden 15 yıl sonra açılıyor. Ayrıntıları haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'dan alacağız.
7: 12 Kasım 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu için soruşturma günümüze tekrar başlatıldı ve o başlatılan soruşturma kapsamında bir tarafta gözaltılar var. İki farklı dalga operasyon var. Bu iki dalga operasyonun toplamında 19 kişi gözaltına alındı. Bunlardan birinin tutuklanmış olduğu bilgisini biliyoruz. Bir yandan da mezarıyla alakalı da oldukça önemli bir gelişme var. Bir yandan size o mezarı gösterelim, ben de detayları aktarmaya devam edeyim. Şu an için mezarıyla alakalı bir fethi kabir işlemi söz konusu. Bu fethi kabir işleminin yine bugün içerisinde planlandığı şekilde gerçekleşme ihtimali bulunuyorken bir yandan da bu işlemlerin aksaması durumunda da yine en kısa süre zarfı içerisinde bu işlemin gerçekleşmesini bekliyoruz. Hafta sonu içerisinde de böyle bir işlemin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu altını çizelim. Ancak önemli olan nokta fethi kabir işleminin yapıldıktan sonrası. Çünkü fethi kabir işlemi yapıldıktan sonra adli tıp kurumuna gönderilecek olan o numuneler alınacak, DNA örnekleri, bulgu örneklerinin gönderilmiş olduğu nokta adli tıp kurumu olacak ve adli tıp kurumundan bu elde edilen DNA'lar ve bulgulara yönelik de önemli bilgiler edinilecek. Çünkü orada yapılacak araştırmalar ağırlıklı olarak yine toksikoloji ve kimyasal raporlar üzerine. Bu raporlar neyi aslında ortaya çıkartacak? Hatırlayacaksınız, Kaşif Kozinoğlu'nun vefat etmeden önce istemiş olduğu bir takım ilaçlar vardı. Çeşitli haplar vardı. Bu hapların doğru gelip gelmemesi ve yine kendisine kendi isteğinin dışında farklı ilaçların verilmesi bu noktada bir şüpheli ölüm riskini de ortaya çıkartıyor. İşte bu riske binaen yapılan bir işlem bu. Bu noktada Kaşif Kozinoğlu'nun herhangi bir ölümünde herhangi bir FETÖ izi var mı? Bu da yine araştırılan konulardan birisi. Öyle ki buna dair de çeşitli emareler var. Kendisi FETÖ kumpası kapsamında ifade vereceği günden çok kısa bir süre öncesinde hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra hayatını kaybettiği o gün içerisinde yine ilk dalga operasyonda da kendisi hakkında gözaltı kararı bulunan ve 15 Temmuz'dan sonra FETÖ firarisi olarak yurt dışına kaçmış olan kişi o gün o Silivri cezaevinde bulunan görevlilerden birisinin yapmış olduğu bir işlem var. Nitekim bu da FETÖ kumpası olup olmadığı yönünde bu yaşanan hayatını kaybettiği Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesi olayının şüpheli olup olmadığı ve yine FETÖ kumpası olup olmadığı yönündeki iddiaları da güçlendiriyor. Nitekim o kişi Ferhat Bey Sigür, kendisi Kozinoğlu'nun öldüğü gün yapılan alarmı çalan acil durum alarmını radyo sesiyle bir noktada perdelemeye çalışıyor. Bu da yine elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriyle sabitleştiriliyor. Bu da oldukça önemli bir konuydu. Ve yine ifade işlemleri de devam ediyor bir yandan. Bu ifade işlemlerinde neler önemli? İfade işlemlerinde özellikle Kaşif Kozinoğlu ile alakalı ne gibi bilgiler biliniyor? Cezaevinde bulunduğu süre zarfı ve cezaevindeki tutumları, cezaevindeki yaşanan olaylarla alakalı da önemli bilgiler, önemli ifadeler var. Bunlar da yine fethi kabir işlemiyle beraber çok daha fazla önem kazanabilir. Bu noktada belki de en belirleyici unsurlardan birisi fethi kabir işleminin yapılması ve yapıldıktan sonra da Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan o rapor. Bizler de o raporu bekliyor ve aynı zamanda fethi kabirin yapılmasını bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan ve felaketin simge yapılarından biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme sanıklara çeşitli hapis cezaları verirken 3 sanığın beraatine hükmetti.
8: Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. 8 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 6 Şubat depremlerinde 35

0: 5 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davası Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 sanıklı davada mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Zemin kattaki pastanede kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.
1: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya işte.
0: Fenli mesul Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay, dönemin belediye görevlisi Beşsanağ'a 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'yla birlikte iki kamu görevlisi hakkındaysa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'nde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal madde kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktaracak.
3: Evet Can Okonar, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması da artık çember giderek daralıyor. Öyle ki Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamalar aslında soruşturma ilişkin yapılan son değerlendirmede oldukça kritik başlıklar yer alıyordu. Bu kritik başlıklardan en önemlisi ise Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddeler kullanılarak ortadan kaldırıldığına yönelik bazı beyanlar olduğu ve bu beyanların ardından da bu ihtimalin de değerlendirildiği açıklanmıştı. Tabii şu an itibariyle bir taraf ABD'de bulunan Umut Altaş'ın işaret ettiği Pertek yolu üzerinde JASAT ve JAK ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla birlikte Gülistan Doku'nun cansız bedeninin gömülmüş olabileceği noktalarda arama çalışması yapılıyor. Diğer bir husus da yine Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olma ihtimali. Tabi bununla ilgili de yine ayrı bir çalışma başlatıldı. Adli tıp ekipleri de şu an itibariyle bölgede Tunceli'de 3 ayrı noktada buna yönelik çalışmalar yürütüyor. Peki adli tıp ekipleri hangi çalışmaları yürütüyor? Kısa bir şekilde detay verelim. Toprak ve çevre örnekleri inceleniyor. Normal toprak kimyasından bir sapma var mı yok mu? Buna yönelik çalışmalar yürütülüyor. Aynı zamanda kimyasal kalıntılar da inceleniyor. Kullanıldığı iddia edilen maddenin izleri var mı yok mu? Tabii bu da yine araştırılacak. Kemik ve diş parçaları, insan dokusunun tamamı ortadan kalkmış olsa bile kemik veya diş materyali kalmış olabilir. Ekipler de şu an itibariyle buna yönelik de çalışmasını yürütüyor. Diğer taraftan da yine DNA araştırması da yapılıyor. Uygun koşullarda çok küçük biyolojik materyallerden dahi DNA elde edebileceği durumlar var. Ekipler şu an itibariyle adli tıp ekipleri buna yönelik de araştırma yaptığını belirtelim. Tabii Gülistan Doku'nun cansız bedeninin gömüldüğüne yönelik 3 ayrı nokta vardı ve ekipler şu an itibariyle Tunceli'de bu 3 ayrı noktada yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda ise yeni gelişmeler olabileceğine dair de yine Bakan Gürlek'in açıklamasında da yer vermemişti. Bu ifadede soruşturma açısından oldukça önemliydi diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Bu durumda gerçek nasıl ortaya çıkarılacak? Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Dokgöz.
4: Merhaba Sultan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'in o açıklamasıyla başlayalım. Yani kimyasal madde, tabii kimyasal maddeyi de ne olduğunu açık etmeyelim, bir de yol göstermeyelim başkalarına da. Kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olması mümkün mü? Kemik dokusunun evet, ortadan kalkmayacağını anlıyoruz. Bu durumda bedenin bu şekilde bir kimyasal maddeye maruz bırakılması, delillerin ortadan kaldırılması için yeterli mi? Buyurun sizi dinleyelim.
4: Şimdi şöyle diyelim Can Bey, tabii ki insan vücudunu yok etmeye yönelik tarih boyunca pek çok katiller bu yöntemleri denemişler, uygulamışlar. Fakat teknolojideki, bilimdeki gelişmeler ve insan vücuduna ait dokular, biraz önce siz de altını çizdiniz, kemik doku, özellikle diş doku, pek çok şeye karşı dirençlidir. O nedenle biz otopsi pratiklerinde, adli tıp uygulamalarında hem Türkiye'de hem dünyada bu tür kimyasal maddelerle vücudun eritilip yok edilmesine yönelik girişimler sonrası biyolojik kanıtlar, biyolojik deliller bulabiliyoruz. Buradan da DNA analiziyle bunun kim olduğunu, bu ölen kişinin biyolojik materyal bulunan kişinin

0: kim olduğunu saptayabiliyoruz. Bu bir yönü. Hani olayın bir yönü. Diğer yönü de şu. Diyelim ki insana ait hiçbir faktör bulamadık. Hiçbir biyolojik materyal bulamadık. Bu kez de kimyasal toksikolojik incelemeler yapıyoruz. Bu kimyasal toksikolojik incelemelerle ilgili teknoloji, bilim o kadar ilerledi ki eser miktardaki maddeleri bile belirleyebiliyoruz. Yani madde bulaşmış olsa bile onu bile saptayabiliyoruz. Yani iki boyutu var. Bir, biyolojik materyal bulma. İki, kimyasal madde bulma. Buna yönelik incelemeler gömüldüğü iddia edilen yerlerde mutlaka yapılıyor. Biraz önce muhabir arkadaşımız da vurguladı. Hem biyolojik materyaller DNA incelemesi için hem de kimyasal inceleme için toprak dahil oradaki pek çok yerden örnekler alınıp incelemeye başlandı.
1: Çok teşekkür ederim. Adli tıp uzmanı Sayın Halis, Profesör Doktor Halis Dokgöz'le birlikteydik. Devam ediyoruz ajansa. Habertürk eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu ticareti yapma gibi birçok iddia ile yargılanıyordu. 286 yıla kadar hapsi istenen Ersoy dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullandığını ama temin etmediğini söyledi. Suçladığı isim dikkati çekti. Savcı Ersoy'un tutukluluk halinin devamını talep etti.
2: Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan ve 286 yıla kadar hapsi istenen eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 2 saat geç başladı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık kendini savundu. Hazırlanan 96 sayfa iddianamede suçlamalar çok ağırdı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Ersoy hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları yöneltildi.
3: Bildiğimizi gördüğümüzü anlatacağız.
2: Mağdurlar da bir bir kürsüye çıktı. İlk dinlenen Melis Asena Özkan'dı. Özkan, Mehmet Akif Ersoy'la şüpheli Nurullah Dündar'ın kendisini uyuşturucu kullanımı için zorladığını anlattı.
4: İş aradığım dönemlerde iş vaadiyle o girdaba çekildim. Nurullah beni işe aldıracaktı. Ofisine gittim. Ofisinde gizli kamera vardı. Ben kapattırdım. Hatta telefonumda görüntülerim vardı. Ben onları sildirdim. Mehmet Akif Ersoy'un bulunduğu ortamda uyuşturucu kullanmayı reddeden tek kişi benim. İkisi de beni uyuşturucuya zorladı. Akif operasyon düzenlendiğinde bana Nurullah Mahmut Dündar'ın adını anmamam için rüşvette bulunuldu.
2: Diğer mağdurlarsa Ersoy'dan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Konuşma sırası suç örgütü kurduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Akif Ersoy'daydı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
5: Ben Habertürk'te bazı arkadaşları görevden aldım. Bu arkadaşlardan biri sosyal medya üzerinden bir hesap açtı. Hakkında iddialarda bulundu. Dosyada ismi geçen kişilerin pek çoğu arkadaşım. Sanıklar da mağdurlar da. Uyuşturucu kullandığım doğru ama kimseye zorla kullandırmadım. Kullandım. Hatamı hata. Kabul ediyorum.
2: Ersoy savunmasının devamında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veys Ateş'in kendisine iftira attığını söyledi.
5: Veys Ateş bana iftira atıyor. Ben ilk olarak onunla kullandım.
1: ...2014 yılında Diyarbakır'da uygulamaya konulan Türkçe-Kürtçe trafik tabelaları üzerinden sosyal medyada farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Tabelaların terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeniymiş gibi asıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

0: Diyarbakır'ın gündemi huzur, Diyarbakır'ın gündemi barış, Diyarbakır'ın gündemi kardeşlik.
1: Yani Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla yapılan bu terörsüz Türkiye'deki güzel gidişatı, memnuniyetin, işte halkın memnuniyetinden dolayı bir gölge düşürme olduğunu düşünüyorum.
2: Diyarbakır'da yıllardır kullanılan Türkçe-Kürtçe tabelalar yeniden tartışma konusu oldu.
3: AK Parti hükümetleri döneminde Kürtçe alanında birçok adım atıldı. İşte onlardan biri de yer yön Kürtçe levhalar. 2014 yılında kullanılan bu tabelalar, bu levhalar bugün sanki yeniymiş gibi servis edilmesi tepkiyle karşılandı.
2: Bazı siyasi paylaşımlarda uygulamanın yeni olduğu izlenimi oluşturuldu. Ancak görüntüler yeni değil.
0: Geçmiş çok eskiye dayanan bu tabeler üzerinden bugün bir hassasiyet üretilmesine, bu bilgili üzerinden bir toplumda gereksiz bir tansiyon yükselmesine ve burada bir huzuru bozacak bir gerilim üretilmesine şiddetle karşıyız.
1: Yaklaşık 18 aydır annelerin gözyaşının akmaması. Anneler çocuklarını dışarıya sabahleyin çıktıklarında gelenin kadar böyle günlü sıkıntılı bir şekilde beklemiyor. Artık huzurla çocuklarını gönderiyor ve güvenli bir şekilde eve geldiğini biliyor. Bunlar acaba birilerini rahatsız mı ediyor?
2: Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken bölge halkı huzur ve kardeşlik ortamının güçlenmesinden memnun.
1: Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürecin hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem de Diyarbakır için çok önemli görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Kürtçe dergiler var, işte TRT Kürdi var, ondan sonra Kürtçe seçmeli ders var. İsteyen istediği şekilde istediği dili konuşabiliyor.
4: Düğünde takılan altınlarla gündeme gelen ve kara para aklamaktan tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz emniyete gelip teslim olmadı. Öz'ün annesi de neden acaba gözaltına alındı? Çağla Öz firari mi? A Haber muhabiri Nazlı Timur aktaracak.
5: Vanlı Karahaydar soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenomen Çağla Öz'ün annesi de polis ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonla, dün gece yapılan operasyonla gözaltına alındı. Tabii Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Vankom ekiplerin tespitleri doğrultusunda İstanbul'da Çağla Öz'ün annesinin evi tespit edildi ve ekipler tarafından gece operasyon düzenlenerek Çağla Öz'ün annesi Nilgün Oya gözaltına alındı. Çağla Öz'ün annesinin bulunduğu adrese düzenleyen ekipler 282. madde kapsamında, yani suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklama suçundan, yani Haydar'ın tutuklandığı suçtan dolayı da annesi gözaltına alındı. Tabii az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Çağla Öz'e henüz ekipler ulaşamadı. İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Keza yine Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Kom ekipleri tarafından da soruşturma bir taraftan devam ederken bir taraftan da Çağla Öz'e ulaşılmaya çalışılıyor. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Çağla Öz'e hala ulaşılamadığını ifade edelim. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Tabii bizler de konuyu takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
4: ABD Başkanı Donald Trump, 2 aydan az bir süre kalan ara seçimlerin ardından İran Savaşı'nın sona ereceğini öne sürdü. Ancak Amerikan basınına göre Trump yönetiminin üst kademesi aynı görüşü paylaşmıyor. Wall Street Journal'a konuşan Beyaz Saray kaynakları, İran'a yönelik askeri baskının devam etmesi halinde savaşın yıllarca uzayabileceğinden endişe duyulduğunu iddia ediyor.
6: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
7: İran savaşında sona yakınız dedim. Yaklaşan ara seçimleri işaret ettim. Ancak Amerikan basınına yansıyan son detaylara göre Trump'ın üst düzey yönetim kadrosu aynı iyimserliği paylaşmıyor.
6: Şu anda devam eden İran'la savaşı kazandığımız anda petrol fiyatları düşecek. Bu savaşı kazanacağız.
7: Wall Street Journal'ın Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre Başkan Trump, Oval Ofis ve Durum Odası'ndaki toplantılarına son dönemde hız vermiş durumda. Gündem ise baştaki tahminlerden kat be kat uzun süren İran Savaşı ve Hürmüz krizi.
6: Oraya Trump boğazı diyeceğiz ve eminim İran liderleri bundan çok memnun olacaklar.
7: Haberde Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bu toplantılarda Başkan Trump'ın açıklamalarını ters düşen

0: İddiaya göre ABD Savunma Bakanlığı Orta Doğu'daki bazı hava savunma birimlerinin görev süresini ucu açık şekilde uzatma kararı alabilir.
1: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
2: Rusya ile Almanya arasında tansiyon giderek yükseliyor. Almanya, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı gerekirse askeri güç kullanabileceklerini açıkladı. Almanya'nın hedefinde Rusya'nın gölge filosu var. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz gelişmeleri Almanya'dan aktaracak.
3: Almanya-Rusya arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Berlin yönetimi son günlerde artan İHA olayları ve sabotaj girişimlerinin ardından Moskova'ya karşı askeri karşılık seçeneğini masada tutuyor. Önemli bir açıklama Almanya'nın Litvanya Büyükelçisi'nden geldi. Büyükelçi Cornelius Wimmermann, Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan İHA olayına ilişkin Litvanya medyasına konuştu. Wimmermann, Rusya'nın Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını öne sürdü ve Berlin'in olayın o arkasında Rusya olduğuna ilişkin güçlü bulgular elde ettiğini savundu. Alman Büyükelçi hava savunması ve enerji güvenliğine odaklandıklarını, ordularını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Asıl dikkat çeken açıklama ise NATO üzerinden geldi. Almanya'nın Litvanya'ya asker konuşlandırmasını değerlendiren Wimmermann, bu konuşlandırma tamamen savunma amaçlı, gerekirse askeri güçle karşılık veririz dedi. Bir NATO üyesine saldırırlarsa bu hepimizi etkiler ifadelerini kullandı. Berlin gerekmesi halinde Litvanya'ya daha fazla asker gönderilmesini de acil durum planları arasında tutuyor. Ancak Moskova Berlin'in suçlamalarını kesin bir dille reddediyor. Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nden çok önemli bir açıklama geldi. Sergey Nechayev Büyükelçi, Leipzig'teki olaya Rusya'nın dahil olduğu yönündeki suçların kanıtlanamadığını söyledi. Nechayev ayrıca savaş istemiyoruz ama sabrımızın da bir sınırı var şeklinde çok dikkat çekici bir ifade kullandı. Aslında bir uyarı niteliğinde bir açıklamaydı. Leipzig'teki İHA olayıyla başlayan karşılıklı suçlamalar Berlin ile Moskova arasında askeri karşılık ve NATO üzerinden daha tehlikeli bir gerilim hattına dönüşüyor. Yine Berlin hedefinde Rusya'nın gölge filosunun da bulunduğu belirtiliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
2: İngiliz ordusunun eğitim sağlayıcısı Ascent Flight Training rotasını Türkiye'ye çevirdi. Şirket, Şahin jetlerinin alternatifi olarak değerlendirdiği Hürjet'le deneme uçuşu yaptı. Bu uçuş Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağının İngiltere'nin gelecekteki eğitim sistemi için değerlendirildiği platformlar arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

0: İngiliz askeri pilotlarının eğitiminden sorumlu sistemin ana yüklenicisi Ascent Flight Training, İtalya'daki M346 ve Güney Kore'deki T-50 incelemelerinin ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi. Şirketin uçuş eğitmeni TUSAŞ tesislerinde Hürjet prototipini deneyimledi. İngiliz hükümetinin 2025 stratejik savunma incelemesinde Hawk T1 ve Hawk T2'lerin maliyet etkin bir hızlı jet eğitim uçağıyla değiştirilmesi tavsiye edilmişti. İngiltere o tarihten bu yana gelecekte kullanacağı eğitim sistemine ilişkin seçenekleri değerlendiriyor.
1: İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.
0: Birleşik Krallık Askeri Uçuş Eğitim Sistemi'nin eğitim hizmeti sağlayıcısı Ascent Flight Training'in incelemeleri kapsamında İtalya'da M346, Güney Kore'de ise T-50 platformları ziyaret edildi. Şirketin son durağı ise Türkiye oldu. Ascent AT TUSAŞ'ı ziyaret ederken uçuş eğitmeni Clark, Hürjet 001 prototipiyle deneyim gerçekleştirdi. Ascent'ın Hürjet'i yerinde incelemesi, Türk Jeti'nin İngiltere'nin gelecekteki eğitim sistemi için değerlendirilen platformlar arasındaki yerini daha görünür hale getirdi. Ancak henüz İngiltere tarafından Hürjet'in seçildiğini veya resmi bir sipariş verildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. TUSAŞ'ın gururlu Hürjet, Avrupa savunma pazarındaki iddiasını

0: güçlendiriyor. İspanya'da yakalanan inmenin ardından İngiltere'nin askeri pilot eğitiminde kritik rol üstlenen Ascent Flight Training'in Türk jetini yerinde incelemesi ve deneyim uçuşu gerçekleştirmesi, Rüşet'in Avrupa'daki yeni nesil eğitim uçağı yarışında adını güçlü adaylar arasına yazdırmasını sağladı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaman zaman basketbol oynadığı biliniyor. Erdoğan bir kez daha sahaya çıktı ve basketbol oynadı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
0: Erdoğan bir kez daha parkeye çıktı, basketbol oynadı. Sahada yine büyük bir çekişme vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakan ve milletvekilleriyle basketbol oynadı. Erdoğan'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan'ın maçta peş peşe attığı sayılar dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan çalışma ekibinden oluşan ekipte uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Büyük rekabete sahne olan o maçlar sosyal medyada da büyük ilgi çekiyor.
1: Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bir tersanede onarım gören yabancı yük gemisinde yangın çıktı. Alevlerin bir anda tüm gemiyi sardığı yangında 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
2: Onarım yapılan yük gemisi alevlere teslim oldu. Yükselen duman gökyüzünü kapladı. Gemide çalışma yapan 42 işçiden 25'i hayatını kaybetti. Facianın adresi Çin'in doğusundaki Qingdao kenti oldu. Tamir için limana demirleyen Liberya bayraklı yük gemisinde onarım ve inceleme çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Alevler bir anda tüm gemiyi sardı. Yangın sırasında gemide 42 işçi çalışıyordu. Alevlerin arasında kalan 25 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı. 12 işçinin ise zarar görmeden tahliye edildiği bildirildi. Yangına neyin yol açtığına dair soruşturma sürerken yaşanan facia Pekin'i de alarma geçirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hızlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi için yetkililere talimat verdi.
1: Yapay zeka teknolojileri geliştikçe olası risklere yönelik endişeler de artıyor. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, ABD Kongresi'ne çağrıda bulunarak ileri düzey yapay zeka sistemleri için zorunlu güvenlik düzenlemeleri istedi. Şirketin çağrısıyla eş zamanlı olarak Polonya'da da yapay zeka protestosu düzenlendi. Varşova'da yaklaşık 30 robot daha sıkı denetim talebiyle sokağa çıktı.
0: Yapay zeka gelişiyor, endişeler de büyüyor. Yapay zeka devi OpenAI, ABD Kongresi'ne çağrıda bulundu. Şirket ileri düzey yapay zeka sistemleri için sorumlu güvenlik düzenlemeleri istedi. Yapay zekanın olası risklerine ilişkin endişeler son dönemde giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde yapay zeka şirketi Anthropic'te çalışan bir kişi, teknolojinin 10 yıl içinde tüm insanları öldürebilme ihtimalinin %10'dan fazla olduğunu söylemişti. Uzmanlar da yapay zekanın daha sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Son çağrı ise OpenAI küresel ilişkiler şefi Chris Lehane'den geldi. Lehane yapay zeka gelişiminin artık gönüllü taahhütlerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Şirket, ileri düzey yapay zeka sistemleri için ortak test standartları ve bağımsız güvenlik denetimleri getirilmesini istiyor. Ciddi güvenlik olaylarının sorunlu olarak bildirilmesi de talepler arasında. OpenAI ayrıca yapay zekanın kabul edilemez riskler oluşturması halinde sistemlerin geliştirilmesi veya kullanılmasının durdurulması gerektiğini savunuyor. Şirketin çaresiyle zamanlı olarak Polonya'dan da dikkat çeken bir protesto geldi. Başkent Varşova'da yaklaşık 30 robot sokağa çıktı. Robotlar yapay zeka ve robotlaşmaya karşı daha sıkı denetim talep etti. Protestocu robotlar "Yasa istiyoruz, kurallar istiyoruz" pankartları açtı.
1: Sırada Dünya Raporu var.

0: Kazanın adresi Polonya'nın başkenti Varşova. Beton mikseriyle yolcu treni hem zemin geçitte çarpıştı. Trenin bazı vagonları raydan çıkarak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Kaza sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk, hem zemin geçitlere ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması için acil çalışma başlatılması talimatını verdi. Bu görüntülerde ABD'den. Trafiğin arkasında ön kaldırarak ilerleyen bisikletliye otomobil çarptı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Bisikletlinin havaya uçarak metrelerce savrulduğu görüldü. Sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi. Hindistan'da kum yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Aracın yanında duran iki kişi kumun altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Malezya'da iki balıkçı bir nehri geçmeye çalışırken yorgun düşen bir maymun gördü. Maymuna yardım etmek isteyen balıkçılar tekneleriyle yaklaştı. Yorgun maymun tekneye bindi ancak suya geri atladı. Kararsızlık yaşayan maymun kısa süre sonra tekrar tekneye bindi. Balıkçılar maymunu güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.
1: Bugün 11 Eylül 2026, bundan tam 8 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a İngiltere'nin başkenti Londra'da İnsani Hizmet Takdir Ödülü verilmişti. Törende konuşan Emine Erdoğan, dünyada yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmiş, soykırımlar, tecavüzler cüretkarca işlenirken onurlu duruşların sesi ne yazık ki yeterince güçlü çıkmıyor ifadelerini kullanmıştı. O konuşmayı yeniden hatırlayalım.
2: Bundan tam 8 yıl önce, yani 11 Eylül 2018'de Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dünyanın sayılı ödüllerinden birine layık görülmüştü. Dünyada yaşanan insani dramlara sessiz kalmayan ve bu konuda sosyal sorumluluk projelerine destek veren Emine Erdoğan'a İnsani Hizmet Takdir Ödülü verilmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ödül törenine dünya çapında çok sayıda saygın daveti katılmıştı. Chicago merkezi Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından organize edilen programda ilk olarak Emine Erdoğan'a ödülü takdim edilmişti. Törende konuşan Emine Erdoğan, dünyada yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmişti.
3: Büyük acılara maruz kalan kadınların anlattığı hikayeler vicdanımda hala büyük bir yaradır. Keza Filistinli, Yemenli kadınların feryatları modern dünya tarafından ne yazık ki duyulmamaktadır. Benzer şekilde Afrika'da sömürgeciliğin izleri hala taptaze duruyor. Böyle bir vasatta soykırımlar, tecavüzler, ayrımcılıklar cüretkarca işlenirken onurlu duruşların sesi ne yazık ki yeterince güçlü çıkmamakta.
2: Emine Erdoğan Suriye'de yaşanan iç savaş ve sığınmacı dramına da değinmiş, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara kucak açarak önemli bir misyonu yüklendiğinin altını çizmişti.
3: 8. yılına giren Suriye iç savaşında binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası yerinden yurdundan edildi. Maalesef savaşı sona erdirecek bir ortak irade çıkmıyor. Bütün dünyanın üstlenmesi gereken sorumluluk birkaç ülkenin omuzlarına bırakılıyor. Bunlardan biri de Türkiye'de. 3,5 milyon mülteciyi topraklarımızda misafir ediyoruz. Ülkeleri mamur hale gelinceye kadar hepsi gönül soframızın paydaşlarıdır. Türkiye milli geliri oranla dünyada en çok insani yardımı yapan ülkedir. Bu akşam burada şahsıma tevdi edilen insanlığa hizmetin takdir edilmesi ödülünü insanlığın vicdanı olan işte bu aziz millet adına alıyorum.
2: İlki 2008'de İstanbul'da düzenlenen Küresel Donörler Forumu'nun 8.si 2018 yılında Londra'da yapılmıştı. 3 gün süren forumda insan onuru, radikalleşmeye karşı direnç, sosyal dayanışma, inanç temelli bağışla, veri destekli hayırseverlik gibi konular ele alınmıştı.
1: Bir kamu bankasının yeni evlilere yönelik başlattığı konut kredisi kampanyasında şartlar belli oldu. Kredi aylık %2,60 faiz oranı ve 120 aya varan

0: vadeyle sunulacak. Kredide aylık eşit taksitli ve serbest ödeme seçeneklerinin yanı sıra 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı da bulunacak.
1: 1 milyon lira kredi talep eden bir ev sahibi olmak isteyen çiftimiz için vade oranımız 120, faiz oranımız 2.60, aylık ödememiz 27.252 lira, toplam ödememiz de 3.270.240 lira.
2: Yeni evlenmiş ve ilk evini alacak olan çiftlere müjde geldi. Açıklanan son konut kredisi kampanyasıyla o çiftler 2.60 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek.
3: Yeni evlilere konutta kredi desteği geldi. Bir kamu bankası yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyasını başlattı.
1: Merkez Bankası'nın bu vadeli repo ihalelerine başlamasıyla beraber piyasada bir miktar faiz indirim beklentisi başladı. Bir kamu bankası da yeni evlilere özel bir kredi paketiyle faiz oranlarını düşürdüğünü duyurdu.
3: Kredinin aylık faiz oranı %2,60 olarak belirlendi. 1 milyon lira kredi çekenler 120 ay vadede aylık 27.252 lira taksit ödeyecek. 2 milyon liralık kredinin aylık taksidi 54.504 lira olacak. 3 milyon lira kredi kullananların ise aylık ödemesi 81.750 liraya çıkacak.
1: Tabii burada evli çiftlerden birinin 36 yaşından gün almamış olması, evliliklerine 3 yıldır devam etmesi şartıyla beraber müracaatlar başlayacak. Kredinin müracaatı ile beraber bazı şartlar da var. Kişinin taksit tutarı kadar bir açık hesabı olması bankada, 3 adet otomatik ödeme talimatı, bankaya ait onaylanmış bir kredi kartı ve internet mobil bankacılığının da onaylanmış olması ve uygulanabilir olması gerekiyor.
3: Kredide aylık eşit taksitin yanı sıra serbest ödeme ve 3 aya kadar ödemesiz dönem seçenekleri de bulunuyor.
1: Kredinin yıllık maliyetinin %38 olduğunu ve kişilerin talebine göre 3 ay ödemesiz ya da eşit taksitli ödeme sistemleriyle beraber de müracaat edebileceklerini de söylemiş olayım.
3: Ayrıca ek olarak hayat sigortası, DASK ve konut sigortası yaptırılması isteniyor.
1: Belli bazı masrafları var. Ekspertiz bedeli 28.202 lira, ipotek tesisi 3.600 lira, hayat sigortası yaşa göre değişiyor ama 35 yaş için 9.000 lira ve kredi tahsis bedeli de 5.000 lira olarak belirlenmiş.
0: Yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenciyi kapsayan bir proje devreye girecek. Okul kantinlerinde artık şeker, tuz ve yağ oranı sınırlandırılmış, sağlıklı atıştırmacıklar satılacak. Çikolata, çips, enerji içecekleri ve şerbetli tatlıların satışı ise tamamen yasaklandı. Uygulama 14 Eylül'de tüm okullarda hayata geçecek.
4: Bizler öyle büyütmedik ama şu anda çocukları bunları bağımlı yaptı. Aileler temel sebebi.
5: Ben çok fazla çikolata tüketmiyorum ama okul kantinlerinden de almıyorum.
6: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Artık öğrencilerin en çok tükettiği bazı ürünler kantin raflarında yer alamayacak.
7: Gayet iyi, güzel bir uygulama.
8: Paketli ürünler de kalkacaksa bilemiyorum, çok bir şey alınacak bir şey kalmıyor bence.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan okul gıdası logosu uygulamasında sona gelindi. Logo sayesinde öğrenciler okul kantinlerinden aldıkları paketli gıdaların Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği besin kriterlerine uygun olup olmadığını görebilecek.
9: Okul kantinlerindeki yeni düzenleme ile birlikte öğrencilerin aldıkları ürünlerde şeker, tuz, yağ kriterleri dikkate alınacak. Ayrıca enerji içeceği, gazlı içecek, çikolata, şekerleme gibi ürünlerse okul gıdası kapsamında yer almayacak.
10: Katılıyorum. Daha sağlıklı yiyeceklere yönlendirdikleri için de güzel bir uygulama.
11: Biz kendimiz koyuyoruz yanına. Koyduklarımızı tüketiyor.
9: Sen kantinden alışveriş yapıyor musun?
12: Yani toz falan alıyorum.
9: Çikolata, gazlı içecek alır mısın?
12: Az alıyorum.
6: Proje 14 Eylül'de hayata geçecek ve ilk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün kantin raflarında yerini alacak. Uygulamanın asıl çarpıcı kısmı ise kantinlerde satışı yasaklanan ürünlerin listesinde yatıyor. Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek nitelikteki ürünlerin okul kantinlerindeki satışına kısıtlama getirildi.
11: Meyve tarzı sağlıklı şeyler satılması daha güzel olur.
6: Sağlıksız paketli gıdaların yerini ise daha sağlıklı alternatifler alacak. Uygulama öğrencilerin okul ortamında daha sağlıklı gıdalara ulaşmasını amaçlıyor.
12: Sağlıksız şeyler almasınlar.

Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın, iyi bir gün geçirin. Ama ekranlarınızın da başında kalın. Çünkü saat başında Banu El sizlerle birlikte olacak.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sun.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Canlı yayın.
8: İşte okullara saldırı planlayan 27 şüphelinin yakalandığını da ifade edelim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iletişim platformlarında faaliyet gösteren C31K suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi. Şüphelilerin sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Ardından düğmeye basıldı. C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

0: geliştirildi. Operasyonlar sonucunda 19'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli tespit edilerek bu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 27 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ediyor. AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi dün. Vatandaşın ekonomik olarak yükünü hafifletecek konuların değerlendirildiği toplantıda gıda ve kira enflasyonu gibi konulara getirilecek çözümler görüşüldü. İşte MKYK toplantısının perde arkası.
1: Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz.
2: Gıda ve kira enflasyonu ele alındı. Vatandaşın yükünü hafifletecek çözümler için önemli hedefler belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu dikkat çekti. Bakan Şimşek sunumunda ekonomik gelişmeleri ele aldı. Orta vadeli programı detaylandırdı. Yapılan çalışmalarla birlikte ekonomide sağlanan iyileşmeleri verilerle anlatan Şimşek, gıda ve kira enflasyonuna dikkat çekti. MKYK'da enflasyonu yükselten sebepleri değerlendiren Bakan Şimşek, gıda ve kira enflasyonunun genel enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yaptı. Yeni dönemde kira enflasyonuyla ilgili adımlar atılacağı da belirtildi. Bu kapsamda sosyal konut yapımı için ayrılan bütçede %150 seviyelerinde artış yapılması planlanıyor. Bu sayede yapılacak desteklerle birlikte sorunun tüm yurtta çözülmesi hedefleniyor. Deprem konutlarının büyük bir çoğunluğunun tamamlanmasıyla birlikte bu alandaki desteklemelerin diğer alanlara kayması da gündemdi. Gıda enflasyonu konusunda ise Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde adımlar atılacak. Sulama, su kanalları ve tarımsal üretimin artırılması gibi başlıklarda bütçe kalemlerinde artış yapılması toplantıda değerlendirilen başlıklar arasında. MKYK toplantısında ele alınan bir diğer başlık ise emekli aylıklarına yapılacak olan iyileştirme. Bu kapsamda bakanlıkların çalışmalarının şimdiden başladığı belirtildi. Başkan Erdoğan ayrıca toplantı öncesinde kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşmesinde yurdun dört bir yanından gelen belediye başkanlarının hem talep ve önerilerini dinledi hem de talimatlarını verdi. Memleket aşkıyla çağlayıp coşan.
0: İstanbul Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt AK Parti'ye katıldı. Böylelikle belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
3: Cumhur İttifakı olarak 23 meclis üyesiyle üstünlüğü Bahçeli Evler içimizde sağlamış bulunmaktayız.
2: Belediye meclisinde dengeler değişti. Cumhur İttifakı çoğunluğu eline geçirdi. AK Parti Bahçeli Evler İlçe Başkanlığı Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yeni üyelerine meclis üyeleri katılım programı düzenledi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Törende CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e AK Parti rozetleri takıldı.
4: Bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir. Türkiye 100 yılı yalnızca AK Partililerin değil ama bütün Türkiye'nin 100 yılıdır. Türkiye 100 yılı 86 milyonun ortak hedefidir.
2: Meclise daha önce çoğunluğun kendilerinde olmadığını hatırlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Bahçeli Evler'de hizmetlerin engellemeye çalışıldığını savundu.
3: İşte bu akşam 3 kıymetli meclis üyemiz bu anlayışla AK Parti'mize dahil oldular. Bundan sonra Hakan Başkanımız Bahçeli Evler hemşerilerimize daha da güçlü bir şekilde hizmet edecek.
2: 3 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle CHP'nin meclisteki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
0: Bu arada CHP MYK'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme vardı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinin CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasının soruna neden olduğunu söyledi.
5: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesini bu sözlerle değerlendirdi. Yavaş'ın yeni parti ile CHP arasındaki tarafsız tutumu nedeniyle gelen eleştirileri gereğini yaparım diyerek istifa riski çekmesine yanıt verdi.
5: Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasal aidiyeti olan bir belediye başkanımızdır.
2: CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarı'ya Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmaması soruldu.
5: Belediye başkanımızın kendi siyasal tabanını, yani kendine oy veren seçmenle kurmuş olduğu ilişki başka bir şeydir. Bir siyasal partiye aidiyet hissetmek başka bir şeydir. Bunların ikisini birbirle karıştırmamak gerekir. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
2: Sarı kongre sürecinin 10 Eylül itibariyle başladığını açıkladı. İlçe kongrelerinin 12 Aralık'ta, il kongrelerinin ise 16 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
5: 14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Ve 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la ilgili soruşturmada MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Buna göre Tançalan 74 bin lira düzeyinde ticari kar beyanı bulunduğu, ancak kendisi ve eşinin hesaplarında 222 milyon liralık hacim belirlendi.
6: Vanlı Kara Haydar'ın hesaplarındaki kaynağı belirsiz para trafiği deşifre oldu. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, kilolarca altın takılan videolarıyla gündeme gelmişti. Soruşturma derinleşti. MASAK raporu gerçekleri ortaya koydu. Buna göre Mehmet Fatih Tançalan 2024 yılında 74 bin lira ticari kar beyanında bulundu. Ancak çiftin banka hesaplarındaki toplam para trafiği tam 222 milyon lirayı aşıyor. Servetimi Dubai'den mail order yöntemiyle kazandım diyen Tançalan'ı MASAK yalanladı. Banka kayıtlarında yurt dışından gelen tek bir kuruş resmi transfer izine rastlanmadı. Şüphelilerin ultra lüks araçları yakın akrabalar ve paravan isimler arasında sürekli devrettiği tespit edildi. Altınlar emanetti, reklam için getirildi savunması da çöktü. İfadesi alınan kuyumcu, altınların bir kısmının faturayla satıldığını açıklayınca Tançalan'ın bir yalanı daha gün yüzüne çıktı. Resmi geliri asgari ücretin bile altında kalan, ancak yüz milyonlarca liralık hesap trafiğini açıklayamayan Mehmet Fatih Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Çağla Öz'se gözaltına alındı.
0: ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı duruşması devam ediyor. Amerika'daki şüpheliler ne zaman iade edilecek? Tüm ayrıntıları A Haber ekibinden Numan Erşan Karaca aktaracak. Erşan.
7: İyi günler ve yayınlar diliyorum Banu. Her şüphesiz ki aslında bugünün en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Geride bıraktığımız yıl içerisinde 2024 yılında Eyüp Sultan'da bir kaza meydana gelmişti. Bir aracın ve 3 arızalı ATV'nin karıştığı kazada ne yazık ki Oğuz Murat Acın hayatını kaybetmişti ve o olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda yeni duruşmada 11 Eylül'e ertelenmişti, biliyoruz ki ikinci duruşma. Şu an için Gazi Osman Paşa Adliyesi'nde duruşma bu dakikalarda başlamış olduğunu belirtelim. Önemli detaylarımız var, onları aktarmak istiyorum sizlere. Dediğimiz gibi ikinci duruşma bugüne 11 Eylül'e ertelenmişti ve bugün içinde bulunduğumuz saatlerde ise duruşma devam ediyor. Olaya ilişkin davanın ilk duruşması biliyoruz ki geçtiğimiz sene içerisinde görülmüştü. Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya iade süreci henüz tamamlanmayan sanık Cihan Timur katılmazken müşteki baba Özer Acı, anne Pervin Acı ile tarafların avukatları hazır bulunmuştu bir önceki yapılan duruşma içerisinde. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti müştekiler ve vekillerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar vermişti. Peki duruşmada ne oldu? Duruşmada aynı zamanda tanıklar da dinlendi Banuel. Özellikle bir kişi vardı ve MEY isimli bir kişiydi. O da kaza günü oradaydı ve onun ifadesine başvuruldu. O da şu şekilde açıkladı. Aynı zamanda şimdi Cihan Timur'un bu yakın arkadaşıydı kazanın içerisinde olan kişi. Şimdi onu sizlere aktarmak istiyorum. Kaza anını hatırlamaya çalıştım ama ben görmedim. Kıvrımlı bir yolda Timur'un kullandığı arabada önde olduğu için bir süre gözden kaçırdım. Ayrıca Timur biraz hızlı gidiyordu o yola göre. O anı hiç hatırlamıyorum. Timur viraj alırken bir fren sesi duydum. Sonra arabanın kaydığını ve yana düştüğünü hatırlıyorum. Daha sonrasında Timur'un bir araca çarptığını fark ettim. İlk başta kendi kendine kaza yaptığını sanmıştım. Kazadan sonra yol kenarına bakmaya inmiştim. Ancak Timur'un nerede olduğunu şu an hatırlamıyorum dedi. MEY isimli şahıs aynı zamanda bu konu kapsamında yargılanan kişilerden birisi. Şimdi önümüzdeki dakikalarda ikinci duruşmanın başladığını ifade edelim. Önümüzdeki dakikalarda yine Timur Cihan davasına yönelik yeni gelişmeler olabilir. Yeni tutuklama talepleri gelebilir ve yeni ifadeler de gelebilir. Aktarmak üzere adliyeden haber nöbetimize devam edeceğiz diyelim. Önümüzdeki dakikalarda duruşma sonrasındaki aktarılacak olan bilgileri sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Banu.
0: Erşan, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran Savaşı vardı. Savaştan pişman değilim, yine olsa yine yapardım dedi. Ayrıca savaşın ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini duyurdu.
8: Yine olsa aynısını yapardım.
9: Pişman mısınız sorusuna böyle yanıt verdi.
8: Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Kendinizi her zaman biraz sorgulayabilirsiniz. Yine olsa aynısını yapardım.
9: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e konuştu. Hedefinde yine İran'ın nükleer programı vardı.
8: Onların nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı.
9: İran savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki yükselişe de değindi Trump. Ancak kendi seçmeninin savaştan rahatsız olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.
8: Morallerini kaybettiklerini düşünmüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiyor olmamla gurur duyduklarını düşünüyorum.
9: Peki savaş ne zaman bitecek? Trump bu soruya da yanıt verdi.
8: Bence bu iş seçimden hemen sonra bitecek. Zorlukla ayakta duruyorlar. Başları büyük belada.
9: ABD başkanının bu açıklaması sonrası gözler 3 Kasım'daki ara seçimlere çevrildi.
0: İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ateşkes görüşmelerinin önemli isimlerini hedef alan saldırıda Hamas heyeti suikasttan kurtulurken Katar bölgede yaşananları egemenlik ihlali olarak nitelemişti.
2: Hedefte Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin önemli isimleri vardı. 9 Eylül 2025'teki saldırıda İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Şimdi ise o saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Patlamaların ardından bölge savaş alanına döndü. Binalar ağır hasar aldı. Ortaya çıkan yıkım kameraya yansıdı. Ancak İsrail'in asıl hedefi Hamas'ın müzakere heyetiydi. Heyetin başında Halil el-Hayye bulunuyordu. Başarısız suikast girişiminde Hamas'ın üst düzey isimleri saldırıdan sağ kurtuldu. Ancak saldırıda Hamas'ın bazı mensuplarıyla bir Katar güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. soykırım Netanyahu saldırı emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.
10: İsrail tamamen bağımsız hareket etti ve bu eylemin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu eylem savaşın sona ermesinin kapısını açabilir.
2: Katar yönetimi ise saldırıyı ülkenin egemenliğinin ihlali olarak nitelendirmişti.
10: İsrail haince bir saldırıda bulundu. İsrail Gazze için ateşkes görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor. Bu saldırıya yanıt vermek için hukuk ekibi oluşturuldu.
0: Karşılıklı saldırıların gölgesinde diplomasi arayışının sürdüğü

0: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda küresel çapta ses getiren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarına bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Kiev güçleri sınırdan 3000 kilometre uzaklıktaki iki gaz tesisini drone'la vurdu. Savaşa damgasını vuran o rekor, Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği en uzun menzilli drone saldırısı olarak tarihe geçti.
1: Ukrayna dronları 3000 kilometre mesafe kat etti. Rusya'nın kalbindeki gaz tesislerinden alevler yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşında dünya gündemine ilk sıralardan giren bir rekora imza atıldı. Rus topraklarına bugüne kadarki en derin saldırısını gerçekleştiren Ukrayna, iki ülke sınırından yaklaşık 3000 kilometre uzaklıktaki iki gaz tesisini vurmayı başardı.
2: Yeni FPV tipi dronlarımız artık 3000 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyor.
1: Kamikaze dronlarla düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nden yapıldı. Rusya'nın Yamulanenes özel bölgesindeki iki gaz tesisinin başarıyla vurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıda kullanılan dronların yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettiğine dikkat çekildi. Dikkat çeken başarı, 5. yılına giren Rusya-Ukrayna savaşındaki en uzun menzilli drone saldırısı olarak tarihe geçti. Saldırı sonrası paylaşımda bulunan Ukrayna lideri Zelenski de orduyu tebrik ederek teşekkürlerini sundu.
2: Rusya'nın savaşına tamamen haklı bir şekilde ve gerçekten hissedebileceği şekilde karşılık vermemiz önemli. Bu tür her saldırı Rusya'nın diplomasi için gerekli kararları erteleme kapasitesini azaltıyor.
1: Rusya'nın orta kesiminde yer alan Yamalo-Nenes bölgesi, Rus gazının yaklaşık %80'inin işlendiği bölge olması nedeniyle hayati öneme sahip. Rusya'nın en büyük gaz dağıtım şirketi Gazprom'a ait olan bu tesiste yıllık 33 milyon tondan fazla gaz işleniyor. Şimdi ise gözler Rus ekonomisine ağır darbe vurabilecek bu saldırılara Moskova'dan gelecek yanıta çevrilmiş durumda.
0: Bu arada Rusya'dan Litvanya'ya nükleer uyarı geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağını belirtti. Biz de şimdi Moskova'ya gideceğiz. Ayrıntıları A Haber ekibinden Akşin Kişiyev aktaracak. Akşin.
3: Teşekkürler Banu. Litvanya'nın kendi topraklarında nükleer silahların konuşlandırılması yasağı maddesini anayasadan çıkarma planı Rusya'da beklenen sert tepkiyle karşılandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Litvanya'da nükleer silah konuşlandırılması durumunda bu ülke topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi olacağı uyarısında bulundu. Litvanya yönetiminin nükleer silahlarla ilgili planının bölgedeki durumu ciddi şekilde gerginleştireceğini vurgulayan Peskov, bunun da gayet öngörülebilir olduğunu ifade etti. Bir ülkenin kendi topraklarına nükleer silah konuşlandırmasının birilerine hedef aldığı anlamına geldiğini kaydeden Peskov, bu silahın batıya karşı değil doğuya, yani Rusya'ya karşı olacağından kuşku duymadıklarını, dolayısıyla bu durumda da bu ülkenin topraklarının Rus nükleer silahlarının hedefi haline geleceğini sözlerine ekledi. Rusya Duması Savunma Komitesi üyesi Alexey Chepa da Rusya'nın Litvanya'ya cevap olarak Litvanya sınırına silah konuşlandırabileceğini söyledi. Litvanya'yı Rusya'yı provoke etmekle suçlayan Duma milletvekili her bir düşmanca eylemin aynı şekilde karşılık bulacağını dile getirdi. Bu arada zaman zaman dünyayı nükleer savaşla tehdit eden Moskova'dan daha bir tehdit açıklaması da Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi. Rusya'nın Ukrayna ve NATO ülkelerinde taşı taş üstünde bırakmayacak çok güçlü silahlara sahip olduğunu vurgulayan Medvedev, fakat bu silahların kullanılmasının tüm dünyanın sonu anlamına geleceği için Rusya'nın şimdilik sorumlu davrandığını, fakat sabırlarının da sınırsız olmadığını dile getirdi. Rusya'nın nükleer silah kullanma hakkı bulunduğunu vurgulayan Medvedev, bunun bir tehdit değil, Rusya'ya karşı tehlike oluşması durumunda bir gerçeklik olduğunu vurguladı. Medvedev bir daha nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer bir devletin desteğini alarak Rusya ve Belarus'a saldırması halinde bunun ortak saldırı olarak değerlendirileceğini kaydetti. Öte yandan Litvanya parlamentosunun nükleer silahların ülkeye konuşlandırılması yasağını ülke anayasasından çıkartmıyor. Önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar planladığını da diyelim ve sözü başkan Moskova'ya size bırakalım. Amin.
0: Akşin, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, sırada İsviçre'den bir haber var. İsviçre Alplerinde bir tur otobüsü Milli Park girişine yakın bir noktada devrildi. Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralı var. Değerli izleyiciler, kazanın adresi bu kez İsviçre Alpleri. Ülkenin güneydoğusundaki Engadin Vadisi'nin derinliklerindeki dağ yolunda içinde Hollandalı bir turist grubunun bulunduğu bir tur otobüsü devrildi. Otobüsün içinde 48 kişinin bulunduğu belirtilirken olayın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi ve helikopter sevk edildi. Yetkililer kesin bir sayı vermedi ancak kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı belirtildi. Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürerken kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Fahiş kiraların önüne geçmek için hayata geçirilen sosyal konut projesinde sırada kiralık konutlar var. İlk etapta İstanbul'da 15 bin kiralık konutun yapımına başlandı. 12 ilçede hummalı bir inşaat var. Çünkü 14 Eylül'de kuralları çekilecek konutlardan 1071'i Ekim ayında teslim edilecek. Peki kira bedelleri ne kadar? Başvuru şartları neler? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
4: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
5: Başvuru Eylül'de, ilk teslimat Ekim'de. Kiralık sosyal konut projesi başlıyor. Ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
4: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
5: 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk 1071 konutun anahtar teslimi olacak. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Peki konutlar hangi ilçelerde yer alacak?
4: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
5: Konutlar 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak 4 kategoride olacak. 1 artı 1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2 artı 1 için 12 bin lira, 3 artı 1 için 15 bin lira ve 4 artı 1 için 18 bin lira olarak belirlendi. Bakan kurum kiralık konuta başvuru şartlarını da açıkladı.
4: 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. En az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
0: Hürmüz'de yeniden başlayan gerilim piyasalara da yansıdı. Borsa, petrol ve altında son durum ne? Detayları A Para ekibinden Rıfat Fırat ve konuğundan alacağız şimdi. Rıfat, söz sende ve konuğunda.
6: Brent petrol 100 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu durumda altın fiyatlarının baskılanmasına sebep oluyor. Detaylarını uzmanıyla konuşacağız. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le birlikteyiz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
7: Zaten hoş geldiniz.
6: Piyasada son durum ne? Tabii bu Brent petroldeki yükseliş kalıcı olur mu? Ve bu durum altına nasıl yansır?
7: Bu hafta küresel piyasalarda yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Amerika'da dün üfe verisini izledik ve bir saat sonra da Amerika'da yine tüfe verisi açıklanacak. Fed çekirdek enflasyona bakıyor. %2,5 civarında bekleniyor. %2,4 olarak piyasa beklentisi var. Ve dolayısıyla da jeopolitik gerilim Amerika'daki açıklanan verilim biraz daha önüne geçti. Çünkü petrol fiyatlarında %8 civarında dün yükselişler vardı. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan bu agresif yükselişler 108 dolara kadar, ama bugüne baktığımız zaman da kar satışları de %5 değer kaybetti. Ama yine 100 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Jeopolitik gerilimler yine altın tarafındaki baskıyı devam etmesine neden oluyor. Ons altın tarafında 100 dolarlık bir dalgalanma, gram altın tarafında 100 liralık bir dalgalanma gözlemliyoruz. Ons altın 4300-4400 dolar aralığında dalgalanıyor son 2 gündür. Şu an uluslararası piyasalarda ons altın 4340 dolar seviyesinde. Bir saat sonra kendine yeni bir yön belirleyecek. Ya tekrar 4300 dolar destek seviyesini göreceğiz ya da 4400 dolar seviyesinin üzerinde haftalık bir kapanış göreceğiz. Bir saat sonra Amerikan enflasyon verisiyle birlikte bu tablo biraz daha netleşecek. Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında 6760 lira seviyesinde şu an itibariyle. Gram altın tarafında 7820 lira seviyesi vardı. Ons altında düşüşlerle birlikte 6720 lira seviyesine kadar geriledi. Şu an beklemede. Gram altın tarafında 6500-7000 lira aralığındaki dalgalanmanın devamını bekliyoruz kısa vadede. Ancak petrol tarafındaki gerilim tabii ki Körfez tarafındaki jeopolitik risklerle bağlantılı tamamen bir durum olacaktır. İyi ve kötü senaryo var. Kötü senaryo tekrar 150 dolara hedef alan bir yükseliş görürsek bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalıcı enflasyon riskiyle karşı karşıya kalabiliriz ve bu küresel ekonomiler için büyük bir risk. Ancak tekrar bir olumlu haber akışı gelirse, silahlar susarsa tekrar 100 dolar seviyesinin altındaki rakamlar altın tarafını destekleyebilir. Biraz puslu bir hava var. Yaz tatili bitti, yaz rehaveti bitti. Ekonomik verilerin, jeopolitik gerilimin küresel piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gözlemliyoruz.
6: Peki yıl sonunda nasıl bir tablo çıkar ortaya? Beklentiniz nedir? Altını almalı mı yoksa satmalı mı?
7: Altın satış için şu anda erken olduğunu sık sık özellikle belirtiyoruz. Özellikle altın borcu olan düğün yapacaklara bu 6 aylık baskılanmayı bir manipülasyon piyasası oluştu. Mesela Haziran ayında gram altın tarafında 5950 lira seviyesi gördük. Ons altında 3950 dolar seviyesi gördük. Buralar iyi alım yerleriydi. Bugüne baktığımız zaman gerilemesine rağmen 4300 dolar seviyesinde yaklaşık 400 dolar civarında o dip seviyelerden uzaklaştık. Bu yıl sonuna kadar tekrar yükseliş yönü öngörüm tekrar devam ettiğini söyleyebilirim. Gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu satın almamış bir altın var karşımızda. Çin başta olmak üzere merkez bankaları ciddi bir anlamda altın stoklamaya devam ediyor. Fiziki altın tarafı da altının yükselişini yıl sonunda desteklemesini bekliyoruz.
6: Peki altındaki çok teşekkür ederim efendim. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le piyasadaki son durumu konuştuk diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Rıfat, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla başlayan belirsizlik büyüyor. Samandıra'ya gelmeyen ve antrenmana çıkmayan Kartal'a telefonları kapalı olduğu için ulaşılamıyor. Yöneticilerin ise ikna için Kartal'ın evine gittiği öğrenildi. Detayları alacağız. Bu kez söz A-Spor ekibinden Erdem Akbaş'ta. Erdem.
8: İyi yayınlar diliyorum. Anadolu Kavağı'ndayız. İsmail Kartal'ın semti olarak adlandırılan yerdeyiz. Hemen arkamda, sol tarafta. Çok az bir şekilde gösterebiliriz. Özel alana girmeyelim çok fazla. İsmail Kartal'ın hemen benim sol tarafımda, sol arkamda İsmail Kartal'ın evi. Şu an burada görüşme gerçekleştiriliyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'la bir araya geldi. Oğuz Çetin Samandıra Canbartu testlerinden ayrıldı, buraya geldi. Sabah öğlen 12'de gerçekleştirilen antrenmana ise İsmail Kartal gelmedi. İsmail Kartal dün gece istifa kararını açıklamış. Aziz Yıldırım ise istifasını kabul etmediğini dile getirmişti. Bugünkü antrenmana İsmail Kartal gelmedi. Ardından Oğuz Çetin ikna etmek için hemen sol tarafta arkamda bulunan evde görüşme gerçekleştiriyor. Hemen bu yokuşun sonuna doğru ileride sağda Oğuz Çetin'in arabası park konumunda. Hemen o otoparkın biraz daha ilerisinde İsmail Kartal'ın balıkçısı restoranı bulunuyor. İsmail Hoca'nın evi de hemen sol arkamda kalan kısımda. Şu an bu görüşme devam ediyor. Fenerbahçe'ye neler yaşanacak? İsmail Kartal eğer ikna edilemezse Fenerbahçe Spor Kulübü ayrılık kararını resmen açıklayacak. Dün gece İsmail Kartal tesislere giderek eşyalarını topladı. Bu konuda bilgiyi verelim. Eşyalarını aldı. Ancak bugün bir ikna süreci var. İkna edilmezse Fenerbahçe Kulübü resmi kaynaklarından bu kararı duyuracaktır. İkna edilirse yarınki antrenmanda İsmail Kartal takımının başında olması isteniyor. Süreç ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Dün geceden itibaren Fenerbahçe'de çok yoğun bir gündem var. Çok yoğun gelişmeler oluyor. Biz de hem A-Spor hem A-Haber ekranlarından bu gelişmeleri en doğru ve en sıcak şekilde olay yerinden aktarmaya gayret gösteriyoruz. Gelişmeler oldukça elbette paylaşacağız, aktaracağız. Ben sözü size bırakıyorum ama bu görüşme biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Söz tekrar sizde.
0: Erdem, çok teşekkür ediyoruz bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiğin için. Sayın seyirciler, sıcak bir başlık daha. İstanbul Bakırköy'de otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. A Haber ekibinden Numan Erşan Karaca da şu anda telefon attığımızda son durumu bizlerle paylaşacak. Erşan, söz sende.
9: İspanyol geride bıraktığımız dakikalarda İstanbul Bakırköy'de Atatürk Havalimanı istikametinde yer alan otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ve yoğun dumanlar görüyoruz ki D100 Karayolu Sefaköy mevkisinde yükselen dumanlarla birlikte aynı zamanda ulaşımda ve aynı zamanda güvenlik

0: kenarındaki ağaçlara ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun bir müdahale başlattığını ifade edelim. İçinde bulunduğumuz dakikalarda bu müdahaleler de devam ediyor. Yan yol ulaşıma tamamıyla kapatıldı. Aynı zamanda şu anda orada da uzun araç kuyruklar oluştuğunu belirtelim. Yangın nedeniyle yükselen yoğun duman görüş mesafesini düşürdü. Polis ekipleri olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla Atatürk Havalimanı yönündeki yan yolu geçici olarak trafiğe kapattı. Sürücüler ana yola yönlendirilirken T100 karayolunda ise uzun araç kuyrukları olduğunu görüyoruz ve trafik yoğunluğu meydana geldi. Aynı zamanda yangına dair ise ekiplerin soğutma ve kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor Banuel.
1: Erşen, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. İspanya'ya bağlı Septe'de göçmen krizinin yeni adresi bu kez alevlerle gündeme geldi. Göçmenlerin kaldığı derme çatma barakalar alev alev yandı. 30 ve 31 Temmuz'daki toplu göç dalgasının ardından Tarajal sanayi bölgesine yerleşen göçmenlerin kaldığı derme çatma barakalar gece yarısı alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede yayıldı. Ahşap, karton ve plastikten yapılan barakalar tek tek yandı. İtfaiye ekipleri, polis ve askeri birlikler bölgeye sevk edildi. 42 baraka küle döndü. Yangın sırasında çevrede uyuyan göçmenler hızla tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alevler sanayi tesislerinin ana yapısına ulaşmadan kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de, biliyorsunuz, toplu açılış töreni gerçekleşecek birazdan Rize'de. Cumhurbaşkanımızın da bir konuşması olacak. Az önce anons edildi ve sahneye geldi. Şu anda Rizeli hemşerilerini selamlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen biz de kameralarımızı o noktaya çevirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak verelim.
2: Sevgili Rizeliler, değerli hemşerilerim, kıymetli genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle yeniden bir araya gelmenin, memleketim Rize'de siz kardeşlerimle hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Bizi yine en güzel, en içten şekilde karşıladığınız için, her zaman olduğu gibi bize gönüllerinizi açtığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Şimdi bize zaman zaman soruyorlar. Diyorlar ki, yorulmuyor musun? Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Rizeli uşakların şu muhabbetine mazhar olanda yorgunluk olur mu? Dahası ülkesi ve milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz. Duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir, ilçe ilçe geziyor. Ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meydanlardan dolup taşan şu coşkunuz, şu heyecanınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biraz evvel sahil camimizde cumamızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimize dualar ettik. Hasbihal ettik. Musafaha ettik. Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını gerçekleştirdi.

getirmek üzere sizlerle beraberiz. Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde? Yaylasının dumanlı, denizinin balığı. Bu deraların derdi Rize'ye sevdalı. İşte bizim de derdimiz Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun sizin desteğinizle, sizin itimadınızla, sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz. Şimdiye kadar Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, hayırseverlerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımıza, bu eserlere alın ve fikir teri bulunan işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş mahallesinde 465 konut, 4 iş yeri ve 1 camiimizin Kendirli mahallemizde 79, Madenli beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Geliyorum millet bahçelerimize, Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde millet kıraathanemizin, ilçe kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere millet bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici iş yerimizi AK sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun 3. etabını da bugün hizmete veriyoruz. Hayırlı

uğurlu olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili Rizeliler, bakınız bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse, bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız. Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretimi hazır hale getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri öğrenci yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun diyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Spora verdiğimiz önemimi sizler zaten biliyorsunuz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 60 ülkeden 2000'den fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. Kaçkar maratonundaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Rizeli kardeşlerimizi birinci sınıf tesisleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık. İyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağız. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu Çifte Kavak Sanayi Sitesi'nin 12.500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalimizin Çamlıhemşin'de 91 adet konut ve 12 adet dükkanın temellerini atıyoruz. Toplam değeri 3 milyar lirayı aşan bu yatırımların da şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. TOKİ'mize ve belediyemize teşekkür ediyorum. Ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz

0: bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak. İyidere Lojistik Limanı projesinde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın OİT üzerinden kalkınma yoluna bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumunu da güçlendirecek. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına Vadisi'ne giden yollar artık daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelecek.
1: Bu yolları onlar yaptılar. Bu havaalanlarını onlar yaptılar.
0: Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız. Sevgili kardeşlerim, sağlıkta Rize'de tam bir başarı hikayesi yazdık. Rize'de toplam 1235 yatak kapasitesine ulaştık. 1053 yatak kapasiteli Rize şehir hastanemizin %70'i tamamlandı. Kalan kısmında süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ardeşen'de ise 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edeceğiz. Şu anda ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz. Buralarda sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza şimdiden şifalar diliyor. Bu tesislerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış. Eski dostlar

0: düşman. Eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eserlerin ve temellerini attığımız yatırımların Rize'miz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan eser ve projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem başkanı İsmail Kahraman'ı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, AK Parti Kadın Kolları Başkanımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, AK Parti Rize İl Başkanımızı, Rize Belediye Başkanımızı,
2: evet, dün akşam da ekranlarınıza getirmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti MKYK toplantısının ardından Baba Ocağı Rize Güneysu'ya gitmişti. Bugün de Rize'de toplu açılış töreninde Rizelilere, hemşerilerine hitap ettiği konuşmasını gerçekleştirdi. Az sonra da toplu açılış töreni ve temel atma töreni olacak. Biz de ekranlarınıza o anları da getireceğiz elbette. Amin. Önemli mesajları oldu. Evet, dua ediliyor. Kulak verin.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, bugün Rize'miz tarihi bir ana daha şahitlik ediyor. Birbirinden güzel, eşsiz eserlerin yer aldığı toplu açılışı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ya Rabbel Alemin, milletimizin hizmetine sunulan bu güzel eserlerin vücut bulması için emeği ve katkısı olan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten razı ol. Bu eserleri milletimiz ve memleketimiz için hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, ülkesi için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan ve usanmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye yüzyılımızda nice hayırlı eserlerin ve projelerin hayata geçmesini nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ilimizde ve ülkemizde devam eden proje ve çalışmaların bir an önce tamamlanmasını, milletimizin hizmetine sunulmasını ve hayırlı neticeler doğurmasını nasip eyle. Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın ve insanlığın hizmetinde olan Necip milletimizi ve kahraman ordumuzu ilelebet payidar eyle. Devletimizi güçlü, milletimizi aziz, ülkemizi daima huzur içinde kıl. Amin. Ya Rab, birliğimizi, beraberliğimizi kardeşlerimizle

0: kardeşliğimizi, huzurumuzu daim eyle. Aramıza fitne, fesat, ayrılık sokmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbel Alemin, bu güzel ana tanıklık eden, duamıza amin diyen bu kardeşlerimizin bedenlerine sağlık, sıhhat, ömürlerine bereket, geçmişlerine rahmet, rızıklarına genişlik, işlerine kolaylıklar nasip eyle. Amin. Sevgili peygamberimizin, bütün peygamberlerin, bütün geçmişlerimizin, aziz şehitlerimizin, ahirete irtihal eden gazilerimizin, hasreten Allah rızası için.
1: Tekabbel minna ve şümerdana ve erham mevtana ve estur uyubena bi sirri suratil Fatiha.
2: Evet, dua edildi. Artık toplu açılış törenine geçilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuşmasını az önce tamamladı. Birazdan da Kurdele'nin kesimi için talimatını verecek.
1: Ya Allah! Bismillah!

0: kılıcını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Programımız burada sona ermiştir. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
1: Az önce de işaret ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli mesajları oldu. Ülkemizi ateş çemberinden koruyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını neticelendirirken. Elbette Rize'de yapımı tamamlanan bazı önemli projelerden de konuşması dahilinde bahsetmiş oldu. Biz de ekranlarınıza canlı yayında taşıdık. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize gün içi kuşağına kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstanbul Bakırköy'de otluk alanda yangın çıktığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Şimdi ekranlarınıza yansıyacak görüntüler Bakırköy'den Atatürk Havalimanı istikametinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. D100 Karayolu Sefaköy mevkiindeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yan yolun bir süre trafiğe kapandığını da hatırladık. FETÖ paralel devlet yapılanması silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
2: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Aralarında aktif ve ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Gizli tanık garsondan elde edilen hafıza kartını inceleyen ekipler örgütle irtibatlı şüphelileri belirledi. Aralarında 5 aktif, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı bulunan 20 şüphelinin bankası hesapları ve ardışık aranma kayıtları da tespit edildi. İstanbul merkezli Bilecik, Muğla, Sivas, Tokat ve Kastamonu'yu kapsayan 6 ilde 21 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 41 adet fişek muhafaza altına alındı.
1: İzmir'in Seferihisar ilçe belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonu yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. Belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük

0: usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine çalışma başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli yakalandı. Adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik aramalar yapıldı. Ekipler firari 5 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Adana'da 21 yıl önce yargının kıyı kanununa aykırı diyerek ruhsatını iptal ettiği inşaata CHP'li Karataş Belediyesi yeniden ruhsat verdi. Site sakinlerinin sosyal alanı şantiyeye dönerken yeniden yargıya taşınan inşaat bu kez de mahkeme tarafından geçici olarak durduruldu.
1: Biz hakkımızı istiyoruz.
2: Her şeyin kanuni olmasını istiyoruz.
3: 21 yıl önce yargı olmaz dedi. İnşaat durdu. Aradan yıllar geçti. Aynı alana belediye yeniden ruhsat verdi. Görüntüler Adana'nın Karataş ilçesinden. Tatil sitesindeki futbol sahası ve oyun parkının bulunduğu alana iki ek blok yapılmak istendi. Site sakinleri kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. 2003'te İdare Mahkemesi ruhsatı iptal etti. 2005'te Danıştay'da bu kararı onadı. Danıştay kararında blokların sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı belirtildi. Aradan 21 yıl geçti. Müteahhidin mirasçıları yeniden başvurdu. Başka ilerideki emsal kararları gerekçe gösterdi. CHP'li Karataş Belediyesi de 2025'te yeniden ruhsat verdi.
1: Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem belebol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi ve bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim, burayı aldım. Ama bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Aşağı gelip bakıyor, burası ne diyor? Ben ne yapmam gerekiyor şimdi?
3: Ruhsatın ardından istinat duvarı yıkıldı, temel kazıldı, demirler döşendi. Site sakinlerinin denize girdiği ve sosyal alan olarak kullandığı bölüm şantiyeye döndü.
2: İtiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti 2005'te. 2005'te kesinleşti ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik, ettik. O zaman da CHP belediyesiydi. Şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi ve geri tekrar ruhsat vermiş. Danıştay kararına rağmen ruhsat verilmiş.
3: Site sakinleri bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Adana 2. İdare Mahkemesi dava sonuçlarına kadar inşaatı geçici olarak durdurdu. 21 yıl sonra yeniden başlayan ruhsat tartışmasında son sözü yine yargı söyleyecek.
0: ...2014 yılında Diyarbakır'da uygulamaya konulan Türkçe-Kürtçe trafik tabelaları üzerinden sosyal medyada farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Tabelaların terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeniymiş gibi asıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

0: Diyarbakır'ın gündemi huzur, Diyarbakır'ın gündemi barış, Diyarbakır'ın gündemi kardeşlik.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla yapılan bu terörsüz Türkiye'deki güzel gidişatı, memnuniyetin, işte halkın memnuniyetinden dolayı bir gölge düşürme olduğunu düşünüyorum.
2: Diyarbakır'da yıllardır kullanılan Türkçe-Kürtçe tabelalar yeniden tartışma konusu oldu.
3: AK Parti hükümetleri döneminde Kürtçe alanında birçok adım atıldı. İşte onlardan biri de yer, yön, Kürtçe levhalar. 2014 yılında kullanılan bu tabelalar, bu levhalar bugün sanki yeniymiş gibi servis edilmesi tepkiyle karşılandı.
2: Bazı siyasi paylaşımlarda uygulamanın yeni olduğu izlenimi oluşturuldu. Ancak görüntüler yeni değil.
0: Geçmiş çok eskiye dayanan bu tabela üzerinden bugün bir hassasiyet üretilmesine, bu bilgi kirliliği üzerinden toplumda gereksiz bir tansiyon yükselmesine ve burada bir huzuru bozacak bir gerilim üretilmesine şiddetle karşıyız.
1: Yaklaşık 18 aydır annelerin gözyaşını akmaması, anneler çocuklarını dışarıya sabahleyin çıktıklarında gelenin kadar böyle gönlü sıkıntılı bir şekilde beklemiyor. Artık huzurla çocuklarını gönderiyor ve güvenli bir şekilde eve geldiğini biliyor. Bunlar acaba birilerini rahatsız mı ediyor?
2: Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken bölge halkı huzur ve kardeşlik ortamının güçlenmesinden memnun.
1: Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürecin hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem de Diyarbakır için çok önemli görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Kürtçe dergiler var, işte TRT Kürdi var, ondan sonra Kürtçe seçmeli ders var. İsteyen istediği şekilde istediği dili konuşabiliyor.
4: Sıcak bir gelişme daha. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmiş durumda. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Mert Acıaleoğlu telefon attığımızda. Mert, söz sende.
5: Manuel, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan İncek Mahallesi'nde yangın meydana gelmiş durumda. Hem ağaçlık bir alan, o ağaçlık bir alan aslında İncek'te oldukça kısıtlı bir noktadaydı. Ancak tabii devamı özellikle Ankara Çankaya merkez ilçeye kadar olan oldukça ormanlık bir alanı da kapsayan bir bölümden bahsetmekteyiz. Yoğun dumanlar yükseliyor. Ekiplerin bölgeye sevk edildiğini bilmekteyiz. Bizler de hızlı bir şekilde olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak şu anda havada bir helikopter görüyoruz olay yerinin bulunmuş olduğu lokasyonda. Havadan izleme faaliyetleri gerçekleştiriyor bir yandan. O da sahadaki ekipleri yönlendirme noktasında oldukça önemli. Şu anda ekiplerin müdahalesi sürüyor. Havadan da izlemeler yapılıyor, ifade ettiğimiz gibi. Yangının kontrol altına alınması noktasında özellikle gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği bir alan, neden çıktığına ilişkin henüz bilgi gelmedi kaynaklarımızdan. Bu tabii ki önce söndürülecek, daha sonra ise yapılacak çalışmayla birlikte ortaya çıkacak. Bir kişi sabotaj mı gerçekleştirdi ya da kazayla mı çıktı, neyle oldu? Bununla ilgili tabii çalışmalar yapılacak, ancak şu anda o noktanın üzerinde helikopteri görüyoruz. Helikopter çeşitli alanlarda yangının seyrinin ne noktaya doğru yönleneceği noktasında aşağıdaki ekiplere, karadaki ekiplere bilgiler veriyor. Bir de tabii ki aynı zamanda havadan helikopter müdahalesi gerekiyor mu? Bununla ilgili de tabii ki şu anda rapor yapılıyor. Şayet havadan bir müdahale gerekirse hemen yan tarafında göl başında bulunan Mogan Gölü yer almakta. Oradan hızlı bir şekilde aslında suyun da sevkiyatı gerçekleşebilir. Bizler de önümüzdeki dakikalar içerisinde bölgeye varmış olacağız, ifade ettiğimiz gibi. Gökyüzünde yoğun dumanlar var. Ekiplerin de karadan şu an itibariyle müdahalesi sürüyor. Hatta yol boyunca da çok sayıda su tankerinin bölgeye gittiğinde söyleyerek sözü yeniden size bırakalım.
4: Mert, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman basketbol oynadığı biliniyor. Erdoğan bir kez daha sahaya çıktı ve basketbol oynadı. O anlar sosyal medyada da paylaşıldı.
6: Erdoğan bir kez daha parkeye çıktı, basketbol oynadı. Sahada yine büyük bir çekişme vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakan ve milletvekilleriyle basketbol oynadı. Erdoğan'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan'ın maçta peş peşe attığı sayılar dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan çalışma ekibinden oluşan ekipte uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Büyük rekabete sahne olan o maçlar sosyal medyada da büyük ilgi çekiyor.
4: NATO'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk savunma sanayinin gözdesi Anka 3 öne çıkarıldı. Peki uçan kanat olarak nitelendirilen bu teknoloji dengeleri değiştirecek mi? Dönemin işaretini mi veriyor? Anka 3'ü bu kadar özel kılan ne? Detaylar haberimizde.

0: Türk savunma sanayi günden güne geliştirdiği yeteneklerle dünyada gündem oluyor, parmakla gösteriliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
0: NATO geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 insansız savaş uçağı paylaşımı yaptı. Anka 3'e ait fotoğrafların yer aldığı paylaşımda müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0'ın özü de budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir vurgusu yapıldı. Yeni nesil hayalet silahlı insansız hava aracı en çok tasarımı ve düşük radar görünürlüğüyle dikkat çekiyor.
2: Görünmez özelliği had safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Uçan kanat olarak da tanımlanan uçak özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 metre uzunluğa ve 2,5 metre yüksekliğe sahip. 12,5 metre kanat açıklığıyla kendine özgü bir tasarıma sahip olan Anka 3, havada kesintisiz 10 saat kalabilirken 0.7 Mach hıza ulaşabiliyor. Anka 3'ün TUSAŞ tarafından paylaşılan son test görüntüsünde ise iki süper şimşeki kanat altında taşıdığı görülmüştü. Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Öte yandan Anka'ya ilgi de yoğun.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatlarımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında kriz var. Cezayir hükümeti Abu Dhabi yönetimiyle diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Kararın ardından Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre tanıdı. Cezayir hava sahasının da Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarına tamamen kapatıldığı duyuruldu.
4: Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ipler tamamen koptu. Gelişmeyi Cezayir Dışişleri Bakanlığı Devlet Televizyonu'ndan duyurdu. Cezayir hükümeti Abu Dhabi ile diplomatik ilişkileri tamamen kestiğini belirtti. Cezayir tarafından yapılan açıklamada ilişkileri onarmak adına tüm yolların tükendiği belirtildi. Söz konusu karara sebep olaraksa Abu Dhabi'nin uyarılara rağmen artan düşmanca eylemleri gösterildi. Gelişmelerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cezayir Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre tanındı. Kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu diplomatik krizin geçici olmasını umduğunu açıklayan bir yazı paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın diplomatik danışmanı Anwar Gargas da sosyal medyadan tepki gösterdi.
5: Diplomatik ilişkiler çözülmesi gereken bilmeceler ve şifrelenmiş mesajlarla değil, akılcılık, iletişim ve çıkarların açıkça ortaya konulmasıyla yürütülür. Bu ilişkiler iç gerilimlerin ya da çıkarları açıklama ve öncelikleri belirleme konusundaki yetersizliğin esiri haline getirilmemelidir.
4: İki ülke arasındaki ilişkilerin sona ermesiyle Cezayir hava sahasının Birleşik Arap Emirlikleri tescilli tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılacağı da açıklandı.
3: Yapay zekanın kullanım alanı genişledikçe riskleri de büyüyor. Son örneği yapay zeka şirketi Anthropic'te yaşandı. Şirket kendi modellerinin biyolojik silah geliştirmek için kullanıldığını tespit etti. Detaylara bakalım.
6: Yapay zeka sadece bilgi üreten bir araç değil. Teknoloji geliştikçe yapay zekanın kullanılabileceği alanlarda korkutucu boyutlara ulaşıyor. Son rapor yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanılabildiğini ortaya koydu. Açıklama yapay zeka şirketi Anthropic'ten geldi. Kendi yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirilmesinde kullanıldığı tespit edildi. Açıklamada bazı araştırmacıların tehlikeli kimyasal maddeler üzerindeki çalışmalarda yapay zekadan yararlandığı belirtildi. Anthropic yapay zeka modellerini kullanan ilgili araştırmacıların faaliyetlerini

0: kendini engelledi. Ancak araştırmacıların kimlikleri ve hangi biyolojik silah üzerinde çalıştıkları açıklanmadı.
1: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
0: Raporda yapay zekanın nasıl kullanıldığına dair dikkat çeken vakalar da yer aldı. Bir araştırmacının kuş gribinin memelilere uyum sağlamasıyla ilgili deneyler planlamak için yapay zekadan yararlandığı aktarıldı. Başka bir araştırmacının ise toksinleri bilgisayar ortamında yeniden tasarlamaya çalıştığı belirtildi. Bazı kullanıcıların da yapay zekayla güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştığı tespit edildi. Vakalar bunlarla da sınırlı değil. Başka bir bilim insanının virüsler üzerinde deney yapmak için fon başvurusu hazırlamada yapay zekadan yardım istediği belirtildi. Raporda sadece biyolojik silahlar yoktu. Anthropic şirketi yapay zekanın geleneksel silahların geliştirilmesinde kullanıldığı vakalarda tespit etti. Bunlar arasında ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları ve bombalar da bulunuyor.
2: İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Uygulama il geneline yayılır mı? Detaylarını A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural aktaracak.
3: İstanbul'un ulaşımının kilit rolleri var. Elbette bu kilit rolleri oyuncuları da var. O oyunculardan birisi İstanbul'un her bir tarafında ulaşımda en önemli adreslerden ve aynı zamanda en eski adreslerden birisi minibüsler. Ve minibüsler de artık yeni teknolojiyle birlikte gelişmeye ve bu gelişimle beraber de aslında kendisini teknolojide yeni bir seviyeye çıkarttığını söyleyelim. O gelişmene hemen şuraya bakalım. İşte artık kredi kartı geçerlidir uygulaması. Yani bulunmuş olduğumuz minibüslerde prototip olarak başlayan, ilk etapta başlayan bu olay artık birçok minibüse yayılması bekleniyor. Elbette bununla alakalı işlemlerin sona gelindiği zaman artık birçok farklı uygulamayla birlikte kare kodlu veya yine aynı şekilde kredi kartlarınızı siyah bantlarını veya çiplerini kullanarak veya en kolayı temassız şekilde ödeme yapabileceğiz. İşte görmüş olduğunuz bu minibüsleri. Artık minibüse bindiniz. Cebinize baktınız ve nakit paranız yok, ödeme yapmak durumundasınız. Artık bu durumda minibüsün şoförüyle görüşüyorsunuz ve minibüsün şoförü hemen burada olan, işte görmüş olduğunuz gibi, bu POS cihazını sizlere uzatıyor. Uzattıktan sonra hemen bu şekilde bakalım. Görmüş olduğunuz gibi öğrenci 28, indi bindi 43, kaynarca 45, pendik 46 lira. Ve burada ekstra bir tuşlama yapılmıyor. O tuşlamalar yerine hali hazırdaki seferlerin ücretleri burada yazılı halde. Bunlar tuşlanarak bu noktadan yapılan ödeme kabul ediliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bir yandan da şu an tabii ki üzerinde bilgiler olduğu için çok göstermeyeceğim, ancak daha öncesinde de işlemleri yapıldığını bir noktada rağbet gördüğünde söylemek mümkün. Elbette bu işlemin ileriki safhalarda çok sayıda minibüse taşınmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz bu işte POS cihazıyla birlikte artık minibüslerde kredi kartları da geçerli olacak. Sadece kredi kartı değil, aynı zamanda içlerinde kare kod okuma sistemi de olacak. Yani kredi kartınız da yanınızda yok, minibüse bindiniz, oturdunuz hemen böyle bir köşeye, oturduktan sonra nakit paranız yok, uzatamıyorsunuz parayı. Öyle ki minibüste bir aslında adettir, oturulup ondan sonra para uzatılır. Paranız yok, paranızı uzatamıyorsunuz, kredi kartınızı da uzatamıyorsunuz. Bu sefer birazcık zahmet olacak ama kalkılacak ve hemen bu noktaya gelip işte o POS cihazına telefonunuzu çıkarttıktan sonra banka uygulamalarındaki kare kodu okutup bu sefer ödemenizi bu şekilde yapacaksınız. Ve bunun ne gibi faydaları ve ne gibi durumları var ya, onlardan bahsedelim. Elbette bu durum ilk etapta sanki para ödemekten daha uzun süren bir işlem gibi gözükse de aslında çok kısa bir işlem. Bu çok kısa bir işlem bu noktada Pendik Kaynarca hattı içerisinde şu an kullanılmaya başlandı. Ve yine oldukça yoğun sefer hattına sahip olan bir sistem burası. Bir sefer hattı burası. Bu noktada kullanılmaya başlandı. Elbette buradaki başlangıç, sonraki safhalarda ilerideki başka minibüs hattı

0: da yine yansıyacaktır. Bizler de bu konunun takipçisi olacağımızın altını çizelim. Tekrar hatırlatalım, artık sadece buraya gelip bozuk paralarla veya nakit kağıt paralarla bir ödeme yapmanıza gerek yok. Artık kredi kartlarıyla da minibüslerde ödeme yapılabilme imkanı söz konusu. Bununla alakalı artık çalışmaların başladığını, hatta çalışmalarda artık ilk adımın atılıp bu noktada bu çalışmaların ilk adımın atılmasıyla birlikte artık kredi kartıyla ödemenin hayata geçtiğini de bu noktada çok net bir şekilde görüyoruz. Pendik Kaynarca hattında şu an için bu sistemin belli başlı bazı minibüslerde, bazı araçlarda geçerli olduğunu hatırlatalım ve son olarak tekrar hemen şimdi gösterelim. Sizlerle kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer sizlere bir kez daha göstersin. Görmüş olduğunuz gibi araçların üzerinde kredi kartı geçerlidir ibaresi yer alıyor ve bunun yanı sıra alt kısımda da kullanmış olduğunuz banka uygulamalarının isimleriyle birlikte kredi kartı geçerlidir uygulaması ismi yer alıyor. Buradan şunu anlayabiliyoruz, elbette bineceğiniz minibüste kredi kartı geçerlidir, yani illa yanınızda nakitin olması şart değil. Aslında bu sistemin ilerleyen süreç zarfı içerisinde diğer minibüs hatlarında da yansıması bekleniyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan ve felaketin simge yapılarından biri haline gelen Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme sanıklara çeşitli hapis cezaları verirken 3 sanığın beraatine hükmetti.
2: Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. 8 sanık hapis cezasına çarptırıldı. 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davası Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 11 sanıklı davada mahkeme heyeti hükmünü açıkladı. Zemin kattaki pastanede kolon kestikleri gerekçesiyle 876'şar yıl hapisleri istenen pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8'er yıl hapis cezasıyla tahliye edildi.
3: Hani kesilmedi denilen kolon vardı ya işte.
2: Fenli mesul Mehmet Tekin'e 6 yıl 8 ay, dönemin belediye görevlisi 5 sanığa 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verildi. Pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile birlikte iki kamu görevlisi hakkındaysa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
1: Antalya'da 7 Eylül'de başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangını 67 saat sonra kontrol altına alındı. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında küle dönen alanlar havadan görüntülendi.
4: Alevlere karşı zorlu mücadele verildi. Yangın 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alındı. Geriye kalan hasarsa havadan görüntülendi. 7 Eylül'de Antalya Aksu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kepez ve döşeme altına sıçradı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 183 arazöz ve 1307 personelle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Hasan Kahya hayatını kaybetti. 8 kişi de dumandan etkilendi. Alevler 67 saatte yoğun çaba sonrası kontrol altına alınırken geriye işte bu görüntüler kaldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Duman tüten noktalara havadan müdahale edilirken zarar gören mahallelerde elektrik hatları da yeniden onarıldı. Bu arada Aksu ilçesinde ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesinin görüntüleri ortaya çıktı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktığını ifade etmiştik bültenimiz içerisinde. Bölgeye ekipler sevk edilmiş durumda. Biz de o noktaya uzanacağız. A Haber ekibinden Mert Acıaleoğlu bölgeye, sıcak noktaya ulaştı. Mert, sözü sana bırakalım hemen.
5: Teşekkürler Banuel. Olay yerine geldik. Şu an itibariyle ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Hemen arka tarafta bulunan alanda

Görmüş olduğunuz gibi villaların aslında özellikle müstakil dairelerin, binaların bulunmuş olduğu noktaya oldukça yakın. Karadan ekipler müdahale ederken sol taraftan o havadan müdahale gerçekleştiren helikopter de geldi. Bilindiği üzere 8-9 tona yakın su bırakma kapasitesine sahip. Özellikle burada bulunan yerleşim yerlerine ulaşmaması hasebiyle de oldukça önemli. Görmüş olduğunuz gibi aslında bir kısımda ormanlık alan var. Hemen alt tarafta bulunan Mogan Gölü'nden su alıp geliyor helikopter. Karadan da ekipler yoğun bir şekilde mücadelesini gerçekleştiriyor. Bir yandan da bazı bölgeler söndürülmüş durumda, oralarda soğutma çalışması var. İleride Arazöz'de gördük, yine orada bulunan itfaiye araçlarını da gördük. Sol tarafta bir de Toma görüyorum yanlış görmüyorsam. Toma ile birlikte de şu anda müdahale ediliyor. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere gösteriyor. Geride bıraktığımız saatlerde oldukça yoğun bir aslında yangındı. Gökyüzüne yoğun bir şekilde dumanlar yükselmeye başlamıştı. Ancak ifade ettiğimiz gibi birazcık kontrol altına alınmış durumda. Ancak halen daha sürüyor. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda Orman Genel Müdürlüğü'nden de açıklamalar geldi. Onu da belirtelim. Burada bulunan evlerin daire binaların önünde bazı araçlar görüyorum. Onlar da ekip araçları, ancak tabii ki özellikle o kıyıya yakın noktalardaki dairelerin, binaların, o müstakil evlerin aslında boşaltıldığını söyleyebiliriz. Zaten bulunmuş olduğumuz noktaya kadar ağaçlık alan devam ediyor. Daha sonra ise toprak başlıyor. Orada kısıtlı bir ormanlık alandan söz etmekteyiz. Ancak devamı aslında ifade ettiğimiz gibi başkent Ankara'nın çeşitli noktalarına kadar ulaşabilecek bir alandan söz etmekteyiz. Hemen alt tarafımızda Gölbaşı ilçesini görmekteyiz. Burası da İncek Mahallesi. Takribi yarım saat, bir saat arası önce başlayan bir yangın hızlı bir şekilde yayıldı. Hafif de bir rüzgar var, onu da belirtelim. Ankara'da hava sıcak. Tabii ki neden çıktığı yangının henüz bilinmiyor. Şu an itibariyle tek odak noktası yangının hızlı bir şekilde söndürülmesi noktasında. Biz neden yayını buradan yapıyoruz? Çeşitli yollar kesilmiş durumda. Çünkü burada belirli aralıklarla aslında tek gidiş tek geliş yollar yer almaktaydı. O nedenden dolayı evet, an itibariyle bir helikopter daha geldi. Şu anda helikopterlerle birlikte, yani yanlış görmediysem iki helikopterle birlikte buradaki yangının önünün kesilmesi noktasında mücadele devam ediyor. Öte yandan havada bir polis helikopteri görüyorum. O da koordinasyonu sağlıyor. Yangının ne noktaya doğru ilerlemesi konusunu o da havadan takip ediyor. Evet, orada bulunan helikopter suyu bıraktı. Öte yandan karadan tankerler de bölgeye ilerlemeye çalışıyor. Evet, birkaç iş makinesi gördüm. O da şu anda o noktaya ilerliyor. Başkent Ankara'da göl başında sıcak saatler yaşanıyor. İfade ettiğimiz gibi özellikle neden çıktığı noktasında bir sabotaj var mı ya da herhangi bir kişilerin yapmış olduğu mangal ya da benzeri bir durumdan mı çıktı, ya da araziye atılan çeşitli biliyorsunuz yansıtıcı maddeler de cam gibi örneğin, onlar da mercekleme yaparak orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Çokça zaten uyarılar da yapılıyor. Bu tabii ki ilerleyen süreçlerde hem çevrede bulunan bu müstakil evlerin çevresindeki kameralar, çevrede bulunan güvenlik kameralarında izlemesiyle birlikte ortaya çıkacak. Ancak şu anda odak noktası yangının söndürülmesi hususu. Özellikle sol tarafta zaten belirli alan söndürülmüş, soğutma çalışması yapılıyor. Ancak sağ tarafta daha yoğun dumanlar var. Şükrücan Çankaya size o noktayı da göstersin. Orada bulunan yolda şu an itibariyle bir set oluşturmuş durumda ekipler. Hem tomalarla hem de itfaiye araçlarıyla birlikte o setin alt tarafındaki yangının üst tarafa, yani müstakil evlerin bulunmuş olduğu noktaya ulaşmaması için çalışmaların bir yandan sürdüğünü görüyoruz. Özellikle evlerin boşaltıldığını ifade edelim. Henüz valilikten bir açıklama gelmedi. Ancak tedbirden bunun yapılması kuşkusuz şart. Evet, bir helikopter daha geldi. Görmüş olduğunuz gibi polis helikopterlerine benziyor ya da jandarma helikopterlerine. Onlar da müdahale ediyor ki özellikle göl başında bulunan merkezde biliyorsunuz bu faaliyetler hızlı bir şekilde polisin burada bulunan aslında üssü adeta yer almakta. Onlar da burada bulunan alana suyu bırakıyor. Biri gidiyor, hemen arka taraftan diğeri geliyor. Şu an itibariyle ifade ettiğimiz gibi göl başında manzara bu. Orman Genel Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nden de kuşkusuz burada yaşanan durum takip ediliyor. Şöyle rüzgarın da olduğunu belirtelim. Tabii ki bu tarz durumlarda rüzgar da oldukça etkili. Başkent Ankara'nın merkezine oldukça yakın bir ilçe Gölbaşı. Hemen güneyinde birazcık güneybatısında yer alan bir nokta. Büyük oranda aslında
ağaç alanın çok az olduğu bir nokta Gölbaşı ilçesi. Ancak bulunmuş olduğumuz nokta özellikle yerleşim yerlerinde yayılmasıyla birlikte

0: Ankara bu hususta yangınla mücadele noktasında aslında ender günlerinden birini yaşıyor. Havadaki o kontrol helikopterini Şükrü gösterebilir miyiz? Tam üzerimize geldi. Senden rica edeceğim. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da onu size göstersin bir yandan. İşte orada izleme de gerçekleştiriyor bilindiği üzere. O izlemeyle birlikte hemen alt tarafında polis yazıyor. Orada özellikle trafik kontrollerinde bile kullanılan bir helikopter. Şimdi ise görevi buradaki yangının takibini gerçekleştirmek. O takiple birlikte de aşağıda bulunan ekiplerin yönlendirildiğini belirtelim. Bulunmuş olduğumuz nokta normalde bu kadar hareketliydi ancak şu an itibariyle oldukça büyük bir hareketlilik var. Hemen villaların arasında araçlar geziyor Şükrü. Onu da görebilir miyiz? Hemen şu sağ tarafta bir iş makinesi, bir itfaiye aracı o noktada. Onlar da bir yandan tedbirlerini alıyorlar. Söndürülen noktalar soğutulduktan sonra diğer alana doğru kaydığını görüyoruz. Hemen arka tarafta bir başka itfaiye aracı. Daha şu an itibariyle Ankara'da bulunan hem AFAD'ın hem de belediyenin aslında itfaiye araçları, öte yandan jandarmanın, Orman Genel Müdürlüğü'nün şu anda ekipleri teyakkuz halinde bu yangına müdahale ediyor. Su kaynağı oldukça yakın olduğu için kameranın kadrajında da hızlı bir şekilde helikopterler gidip gelebiliyor. Şu anda bir başka helikopter daha var bilindiği üzere. Alt tarafında bulunan sepetle birlikte o suyu bırakacak. Takdir ifade ettiğimiz gibi 8-9 hatta 10 tona yakın bir su bıraktığını bilmekteyiz helikopterlerimizin o sepetlerle birlikte, ki o sepetler de biliyorsunuz yakın zamanda yine Türkiye'de üretilmeye başlanmıştı. Bu da tüm ekiplerin envanterine girmişti. Bu da onların işini daha da hızlandırıyor çünkü ekipman konusu bu hususta oldukça önemli. Şu an itibariyle binaların, müstakil evlerin ya da villaların işte bulunmuş olduğu alana sıçramış değil, ifade ettiğimiz gibi o alanda zaten bir set oluşturmuştu ekipler ve müdahale o alanın alt tarafında bulunan noktaya doğru devam ediyor. Ağaçların boyundan da anlıyorsunuz aslında, yani çok eski bir yerleşim noktası değil. Yakın zamanda hatta çevrede bulunan yüksek katlı binalar da var. O noktalarda da halen daha inşaat çalışmaları devam ediyor. Yani yeni yerleşim noktalarından biri. Ancak neden çıktı tabii ki bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şükrü, madem böyle hemen senden şöyle çok kısa şuradaki şişeleri göstermeni isteyebilir miyim? Evet, bulunmuş olduğumuz alan belki ormanlık bir alan değil ancak bakın işte bu tarz şişeler ormanın içerisine girdiği zaman güneşin vurmasıyla birlikte, güneş ışığıyla birlikte mercekleme yapıyor. Hemen arka tarafta iki tane daha var, hatta üç tane daha var Şükrü, bak şu alanda şöyle geniş bir şekilde gösterirsen 3-4 tane daha var. İşte bu şekilde orman içerisine atılan şişelerin de yapmış olma ihtimali var. Öte yandan ifade ettiğimiz gibi bir sabotaj da gerçekleştirilmiş olabilir ya da orada bulunan alanın çeşitli sebeplerle yakılmasına da gidilmiş olabilir. Bunu göreceğiz tabii ki, ancak gözümde bir yandan orada çünkü üst tarafta oluşturulan o set henüz o noktaya sıçramadan müdahale için çabada sürüyor. Bizlerin de takibi devam ediyor. Bir helikopter daha geldi. İfade ettiğimiz gibi su kaynağı yakın olduğu için Mogan Gölü'nden hızlı bir şekilde suyu alıp ekipler bu noktaya bırakıyor. Ancak yüksek gerilim hatları da var aslında. Belirli bir rotayı kullanıyor helikopterler. Aslında biliyorsunuz yüksek gerilim hatları özellikle helikopterlerin güvenli uçuşları noktasında da oldukça riskli noktalar diyelim Banu El. Ve bizler buradayız, gelişmeleri takip ediyoruz diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Türkiye'nin 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçlarına göre ülkemiz tarih yazdı. Eğitimde 3 alanda da önemli yükseliş gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu başarıyı PISA'nın düzenlendiği Slovakya'nın başkenti Bratislava'da değerlendirdi. Ayrıca FETÖ'nün eğitimdeki vesayetinin nasıl yıkıldığına dikkat çekti.

0: PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini aslında günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen uluslararası bir araştırmadır.
1: Türkiye 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da 2025 yılında tarih yazdı. 91 ülkenin katıldığı araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katılım sağladı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 3 alanda da 2020

0: 22'den daha yüksek puan elde ettin.
1: Bu alanlar fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik. Bir kere burada başarılı öğrencilerin oranı arttı.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da konuştu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin eğitim göstergelerinde gerileme yaşadığı, Türkiye'nin ise 3 alanda da dikkat çeken bir başarı ortaya koyduğu PISA sonuçlarının arka planını anlattı. Örneklemin tamamen OECD tarafından belirlendiğini vurgulayan Tekin, bakanlığın seçim sürecine hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi. Bu başarı eğitimde önce fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarını çözmek için attığımız devasa adımların ürünü. Ardından Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredatta yaptığımız değişikliklerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da öğretmen yetiştirme sürecinde başlattığımız dönüşümün etkili olduğunu düşünüyorum. Zira AK Parti iktidarlarının önemli kazanımlarından birisi de gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde çok büyük bir ilerleme sağladı. Dedi. Bakan Tekin, FETÖ'nün eğitimdeki vesayetiyle yaşanan sürece değindi ve ekledi. PISA yönetimiyle yaptığımız toplantılarda bize ifade edilen bir cümle çok dikkat çekici. 2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz. Bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz. Bu cümle şu açıdan çok önemli. Bu başarının altındaki önemli nedenlerden birisi, eğitim politikaları üzerindeki FETÖ vesayetinin kırılması. PISA yönetiminin bu tespiti, bizim özellikle dershaneler süreciyle başlattığımız vesayeti sonlandırma çabamızın karşılığını aldığımızı da gösteriyor. O tarihlerde müsteşar olarak bu ifadeleri ben sıklıkla kullanıyordum.
2: Yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrenciyi kapsayan bir proje devreye girecek. Okul kantinlerinde artık şeker, tuz ve yağ oranı sınırlandırılmış, sağlıklı atıştırmalıklar olacak. Çikolata, cips, enerji içecekleri ve şerbetli tatlıların satışı ise tamamen yasaklandı. Uygulama 14 Eylül'de tüm okullarda hayata geçecek.
3: Bizler öyle büyütmedik ama şu anda çocukları bunları bağımlı yaptı. Aileler temel sebebi.
4: Ben çok fazla çikolata tüketmiyorum ama okul kantinlerinden de almıyorum.
0: Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor. Artık öğrencilerin en çok tükettiği bazı ürünler kantin raflarında yer alamayacak.
5: Gayet iyi, güzel bir uygulama.
6: Paketli ürünler de kalkacaksa bilemiyorum, çok bir şey alınacak bir şey kalmıyor bence.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan okul gıdası logosu uygulamasında sona gelindi. Logo sayesinde öğrenciler okul kantinlerinden aldıkları paketli gıdaların Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği besin kriterlerine uygun olup olmadığını görebilecek.
7: Okul kantinlerindeki yeni düzenleme ile birlikte öğrencilerin aldıkları ürünlerde şeker, tuz, yağ kriterleri dikkate alınacak. Ayrıca enerji içeceği, gazlı içecek, çikolata, şekerleme gibi ürünlerse okul gıdası kapsamında yer almayacak.
8: Katılıyorum. Daha sağlıklı yiyeceklere yönlendirdikleri için de güzel bir uygulama.
9: Biz kendimiz koyuyoruz yanına, koyduklarımızı tüketiyor.
7: Sen kantinden alışveriş yapıyor musun?
10: Yani toz falan alıyorum.
7: Çikolata, gazlı içecek alır mısın?
10: Az alıyorum.
0: Proje 14 Eylül'de hayata geçecek ve ilk etapta kriterleri karşılayan 675 ürün kantin raflarında yerini alacak. Uygulamanın asıl çarpıcı kısmı ise kantinlerde satışı yasaklanan ürünlerin listesinde yatıyor. Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlıklarını olumsuz etkileyebilecek nitelikteki ürünlerin okul kantinlerindeki satışına kısıtlama getirildi.
9: Meyve tarzı sağlıklı şeyler satılması daha güzel olur.
0: Sağlıksız paketli gıdaların yerini ise daha sağlıklı alternatifler alacak. Uygulama öğrencilerin okul ortamında daha sağlıklı gıdalara ulaşmasını amaçlıyor.
10: Sağlıksız şeyler almasınlar.
2: Siirt'te üniversite öğrencilerinin barınma imkanlarını artıracak 2190 kişilik yeni yurt hizmete giriyor. Yeni tesisle birlikte kentteki yurt kapasitesi 5000'in üzerine çıkmış olacak.
0: Öğrencilerin yeni adresi hazır. Siirt'te yeni eğitim öğretim dönemi öncesi hazırlıklar tamamlandı.
11: Siirt'te üniversite öğrencileri

0: İşin yeni bir yurt daha hizmete giriyor. 2190 öğrenci kapasiteli yurt yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak.
1: 2190 kapasiteyle beraber Siirt ilimizde üniversite öğrencilerimizi ağırlayacağımız sayımız 5000'lerin üzerine çıktı. Bu şu demek aslında, Siirt ilimize üniversite kazanarak gelen tüm öğrencilerimizin başvurmaları halinde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda tam manasıyla kendilerini misafir edebileceğiz.
2: Yeni yurtta barınmanın yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamını destekleyecek alanlar da hazırlandı.
1: Yurtlarımız 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, sportif yönlerini geliştirebilecek fitness salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, etütlerimiz, kurslarımız, tamamen mescitlerimiz öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.
2: Yaz boyunca süren çalışmaların ardından oda ve ortak kullanım alanları son halini aldı. Yurt öğrencilerden tam not aldı.
3: Genel olarak bahçe dizaynı olsun, odaların içi olsun, çok güzel imkanlarımız var. Spor salonlarımız, fitness salonlarımız. Hani yapanlara çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
0: 2190 öğrencinin aynı çatı altında barınacağı yeni yurt, Siirt'te yeni eğitim öğretim döneminin önemli yatırımlarından biri olarak hizmete başlıyor. Öğrencilerin artık yeni bir adresi var.
2: Yeni yurtla birlikte Siirt'e üniversite öğrencileri için barınma kapasitesi de önemli ölçüde arttı.
4: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüme giren bir binanın duvarından arı kolonisi çıktı. Arılar yıkımdan önce fark edildi. Balyozla duvar kırıldı ve 25 kilogram bal çıktı.
2: Komşularından bir haberdi. Oturma odasının duvarı kırıldı, gizli yuvaya ulaşıldı. Tam 25 kilo bal çıktı.
5: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi.
6: Yukarı kadar daha var, biliyor musun?
2: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binada beklenmedik bir durum yaşandı.
5: Deprem zamanı 2000'lerin arasında ayrılmasıyla beraber bu boşluğa arılar girdi. 3 kat boyunca falan işlemeye başladı. Sonrasında biz tahmin ediyorduk aslında ama daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz.
2: Balyozda duvar kırıldı. Arıların kolonisine ulaşıldı.
7: Mağdur olmasın diye arılar. Bunu almaya karar verdik. Gelip buradaki çalışmamızı yaptık.
2: Petek petek ballar komşulara dağıtıldı. Kraliçe arı ve kolonisi ise emekli ziraat mühendisi Musa Kocaman sayesinde kurtarıldı.
5: Güzel yuva ayarladık biz. Şimdi kovanın içine dolduruyoruz. Onları götüreceğiz. Hocamızla beraber daha güzel bir yerde, daha güzel bir üretim yapabilsinler diye götüreceğiz inşallah.
4: Kısa ömürlerine rağmen kelebekler doğanın dönüşüm hikayesinin en etkileyici simgelerinden. Mersin'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan da 10 yılı aşkın süredir bu zarif kanatların peşinde.
2: Çiçeklerin arasında sessiz bir yolculuğa çıkıyor, renk renk kanatlarıyla adeta tabloyu andırıyorlar.
8: Bu dönem Mersin'de kelebeklerin kozadan çıkıp yeniden yaşama kana çırpma dönemi.
2: Türkiye kelebek çeşitliliği açısından önemli zenginliğe sahip. Ülke genelinde yaklaşık 450 kelebek türü yaşamını sürdürürken bu türlerin 138'i Mersin'de bulunuyor.
9: Mustafa Ercan doğaya renk katan o kelebeklerin 10 yıldır peşine düşüyor, fotoğraflıyor, sergi açıyor. Hatta uluslararası yarışmalara katılıyor. Mersin'in Karabucak ormanlarında işte Mustafa Ercan sabah saatlerinde geliyor, o kelebekleri tek tek fotoğraflıyor.
8: Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden hem pandemi sırasında bu alanı doğa sit alanı ilan etmişti. Bu sit alanında yeryüzünün en güzel kelebek türü olan sultan ev sahipliği yapıyor.
2: Ercan, sultan kelebeği, Akdeniz melikesi, kırlangıç kuyruk, benekli bakır güzeli gibi birbirinden farklı türlerin izini sürüyor.
8: Mısır ve çevresinden getirilen okaliptuslar Buraya

0: dikiliyor. O okaliptüsler gelirken üzerinde sultan kelebeğin yumurtaları da geliyor. Böylelikle bu bölge sultan kelebeğine yurt oluyor. Afrika kral kelebeğinin bir alt soyu. Yaklaşık 9 ay yaşıyor bilimsel açıklamalara göre. Kelebeğin kozadan çıkış sürecini tamamlaması yaklaşık 1,5 saati buluyor. Bu yıl 3 sefer o döngüyü fotoğrafladım. Muhteşem bir görsel söylem sunsam bana.
1: Doğa fotoğrafçısı yaklaşık 50 farklı kelebek türünü fotoğraflamayı başardı.
0: Halen de fotoğraflama çalışmalarım devam ediyor. Videolarını çekmeye çalışıyorum. Tarihe not düşmeye çalışıyorum.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
9: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Keyifli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: güvenmekten emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Reklam. A Haber Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
11: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti. Ticaret Bakanlığı'nın en sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Geping'in akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise ikili ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
10: Reklam.
12: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
13: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
14: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Haberin radyosu Ahaber Radyo.
19: Reklam.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
0: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ahaber Radyo. Haberin radyosu.
21: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
22: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
23: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
24: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu Ahaber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
25: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sun.
26: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğru hoş geldiniz. Saatlerimiz yine 16'ya yaklaşırken buyurun başlayalım Ajans Akşam'a doğruna. 3 saat boyunca da yaklaşık olarak A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında devam edelim. Sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Günün manşetlerine bakacağız. Muhabir arkadaşlarım sahadalar, onlar bekliyorlar sizleri. O sıcak gelişmelerin detaylarını aktarmak üzere. Ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı epey yoğun. Adım adım bakalım Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına, programına. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de, memleketi Rize'de, dün akşam saatlerinde Rize'ye vardı. O meydanda yine konuşmasını gerçekleştirdi. Bugün programı epey yoğun. Önce Rizelilere seslendi bugün. Çok net mesaj verdi. Muhalefetin gündemiyle ilgilenmiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rize'de toplu açılış törenindeki konuşmasında ne yaptığıyla, ne dedikleriyle ilgilenmediklerini vurguladı muhalefetin. Gündemlerinde ise kendi gündemlerinin Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek ve hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi.
1: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
0: Şimdi İstanbul'da bugün çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Bir uyuşturucu baronu yakalandı. Uyuşturucuya yönelik mücadele süratli biçimde devam ediyor. Çok sayıda gözaltılar var ama bugün gerçekleşen operasyon çok önemliydi. İstanbul'da yapıldı operasyon. Liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatını organize etti. Hem yurt içinde hem yurt dışında ele geçirilen toplamda 2 ton uyuşturucudan da sorumlu olduğu belirtilen İslam Yakut isimli kişi Sarıyer'de düzenlenen işte bu operasyonla yakalandı.
2: Yıllardır aranan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı Kızkıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kritik bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda Yakut gözaltına alındı. Yapılan aramalarda DG adına düzenlenmiş sahte yurtdışı kimlik belgesi ele geçirildi. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme ağları üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve İran-Afganistan hattından Avrupa'ya uzanan 2 tonluk uyuşturucu sevkiyatını bizzat yönettiği ortaya çıktı. 2024'teki operasyonlarda diğer lider EY'nin tutuklanmasının ardından Yakut'un da yakalanmasıyla suç örgütü tamamen çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.
0: Şu Sakarya'da korkunç bir olay yaşanıyor. Bir film sahnesi gibi. Şimdi biraz daha ilerleyince görüntüler göreceksiniz. Burası bir sanayi merkezi, bir iş merkezi gibi bir yer. Bir kavga yaşanıyor müşteriyle iş yeri sahibi arasında. O çıkan tartışma sonrasında da iş yerinin sahibi pompalı tüfekle dehşet saçıyor. Müşteriler araçta kaçıyorlar. Sonra tekrar geri geliyorlar ve kendilerine ateş açan iş yeri sahibini araçla eziyorlar.
2: Otomobilin tamir süresi uzadı, çıkan kavgada sanayi sitesi savaş alanına döndü. Olay gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araçlarını tamire bırakan ve haftalardır teslim alamayan müşteriler dükkanı bastı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi tüfekle kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmalardan korunmak için araçlarına binerek kaçan müşteriler saniyeler sonra intikam için geri döndü. Şüpheliler bindikleri lüks cipi ateş açan dükkan sahibinin üzerine sürdü. Ardından aracın altında kalarak yere savrulan adamı tekmeleyip olay yerinden kaçtılar. Savaş alanına dönen sanayideki kavganın bir anlık öfke patlaması olmadığı, gerilimin haftalardır sürdüğü ortaya çıktı.
3: Arabalar bir aydır burada yatıyor. Müşterim de geliyor gidiyor. Bu arkadaşı da diyor ki arabaları bitir ben iş yapamıyorum. Ben daha önce geldim baktım burada tartışıyorlar. Dedim ki bak kavga gürültüye gerek yok.
2: Aracı kurşunlanan iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise tedavileri ve adli işlemleri sürüyor.
0: Burası Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Bir evde yangın çıkıyor. Ardından o yangın alevler sıçrayınca iki okula tüm köyü sarıyor, tüm kasabayı sarıyor. 300'den fazla ev yanmış durumda. O iki okula sıçrayan yangın sonrasında ne yazık ki 29 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtiliyor şu ana dek. Ulusal basındaki haberlere göre Katadu ilçesinde bir evde başlayan Ujama ile Furaha ilkokullarına da sıçrayan yangında yaşamını yitiren öğrencilerin sayısı 29'a çıkıyor.

0: Yangında 4'ü ağır, 25 öğrenci var yaralı. Ahşaptan inşa edilen 2 okul tamamen yanardıken çevredeki 300'den fazla evin de kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Görüntüler Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bir yangın faciası yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınabildi ama hasar çok büyük. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Fakat bir evde başlayan yangın ahşaptan yapılan 2 okula sıçradı ve 29 öğrenci şu ana dek hayatını kaybetti. 5'i ağır, 25 öğrencinin de yaralı olduğu belirtiliyor. İsviçre'de yine korkunç bir kaza yaşandı. Alplerde bir tur otobüsü Milli Park girişine çok yakın bir noktada devriliyor. Ve kazada 5 kişi hayatını kaybediyor. 40 da yaralı var. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım. İsviçre Alpleri burası. Güneydoğusundaki Alpler'de vadi derinliklerinde bir dağ yolunun içinde Hollandalı bir turist grubunun bulunduğu bir tur otobüsü devrildi. Otobüsün içinde 48 kişi vardı ve olayın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin helikopterlerinin sevk edildiği aktarıldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti İsviçre'de, 40 kişi de yaralandı. Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Bu kazanın nedeni de bilinmiyor. Dün maçın ardından hareketli saatler yaşandı Fenerbahçe'de. Roma maçının ardından bir berabere kalındı maçta. Fakat teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı maçın sonrasında. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım ise Kartal'ın görevinin başında olacağını duyurdu. Fakat bugün idmana katılmadığı iddiaları var İsmail Kartal'ın. Fenerbahçe'deki belirsizlik sürüyor.
1: Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası gecenin gündemi değişti. ...18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
2: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Ancak Kartal'ın bu açıklaması futbolcular için de sürpriz oldu. Maçın en iyi oyuncusu seçilen ve Fenerbahçe'nin golünü atan Archie Brown, karşılaşma sonrası istifa haberini canlı yayında öğrendi. Sarı lacivertli futbolcunun haber karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekti.
3: İsmail Kartal resigned. He says that did he make any statement to you?
4: What do you mean he resigned?
3: Ne demek istiyorsunuz? Yeni mi söyledi? Yeah, in the press conference.
4: I didn't know about this.
3: Bilmiyordum bunu.
1: Karşılaşma sırasında bir taraftar İsmail Kartal'a şişe attı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ın bu olaydan dolayı üzüldüğünü ve üstündeki baskıdan şikayet ettiğini söyledi. Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini de açıkladı.
5: Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar yine kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
4: Bir kenarında.
5: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci tarafta bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin.
1: Böylece Roma maçı sonrası Fenerbahçe'de istifa açıklamasıyla başlayan süreç, Aziz Yıldırım'ın devam kararıyla yeni bir boyut kazandı.
5: Neyse odur. Onu da bilin.
0: Şimdi yeni partinin kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediye başkanlarının nasıl bir pozisyon alacağı merak ediliyordu. En fazla da Mansur Yavaş'ın. Bu konuda yerinde stabil kalmayı tercih etti Mansur Yavaş. Polemiklere girmedi ama geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilince Mansur Yavaş ertesi gün çok uzun bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Çünkü bu kabule ilişkin itirazlar vardı. Mansur Yavaş hatırlarsanız konuyla ilgili partiler arasında bir fark gözetmeyeceğini ifade etmişti. Hem yeni partiye hem de CHP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğini bildirdiğini söylemişti. Ama parti taraflarında durum böyle değil. Bu sakinlikte karşılanmadı. Zaten CHP'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmadı Mansur Yavaş. Konuyla ilgili de CHP Grup Başkan Vekili Faik Öztürk bir açıklama yaptı. Dedi ki büyük hayal kırıklığı Mansur Yavaş. Rahatsızlık varsa da gereğini yaparım demişti o açıklamasında Mansur Yavaş. Bununla ilgili de grup başkanı Öztürk dedi ki CHP tehditle korkutularak hareket edilebilecek bir parti değildir.
6: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar alevlenerek sürüyor.
7: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
6: Yavaş'ın 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin törenlere katılmaması, aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi tepkilerin odağında.
8: Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini, sanki tek partinin iktidar olabileceğini varsayımdan hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti bir aday belirleyip başka partilere benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin diyemez, dememeli.
6: Birçok iddianın gündeme gelmesi üzerine Mansur Yavaş yazılı açıklama yaptı. Rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek istifa imasında bulundu. Bu da tehdit olarak yorumlandı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
6: Bir başka iddia da kulislere bomba gibi düştü. İddia yeni partide bulunan 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği yönünde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztürk konuya dikkat çeken bir yanıt verdi.
9: 6 milletvekilinin yeni partideki 6 milletvekilinin tekrar partimize döneceği söyleniyor. Bu yönde bir takım görüşmeler oldu.
7: Sadece 6 mıymış? Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır.
0: Şimdi Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazayla ilgili bir gelişme var. O kazanın davasında mahkeme Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklemesine karar verdi. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bunu öğreneceğiz. Çünkü duruşma 2 Aralık'a ertelendi. Birkaç ay sonrasına ertelendi. Erşan Karaca bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi bekleniyordu Cihan Timur'un. Fakat bunun ertelenmesi ne anlama geliyor? Ailenin ilk tepkileri neler? Erşan anlatacak şimdi detayları.
10: İyi günler ve yayınlar diliyorum Merve Türkay. Haftanın son gününde şüphesiz ki önemli adli gelişmeler, duruşmalar meydana geldi, operasyonlar meydana geldi. Ve o dava dosyalarından bir tanesini anlatmak istiyorum sizlere. Tarihler 1 Mart 2024'ü gösterdiği zaman Eyüp Sultan'da bir kaza meydana gelmişti. Biliyorsunuz ki henüz reşit olmayan bir kişi Timur Cihan Timur'un ehliyetsiz bir şekilde kullandığı arabada bir kazaya karışmıştı. ATV sürücülerinin olduğu, arızalı ATV sürücülerinin olduğu bir yol kenarındaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Ne yazık ki 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olmuştu. Geçtiğimiz yıl içerisinde ilk duruşma gerçekleşmişti. Aslında tutukluluk hallerinin devamına bu duruşmada zaten yine karar verildi. Bir önceki duruşmada Cihan Timur'un Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ve aynı zamanda orada tutuklanma talebi iletilmişti ve tutuklandı. Şu anda tutukluluk süresi yine aynı şekilde devam ediyor. Fakat Türkiye'ye getirilmesi ve tutukluluğunun burada devam edilmesi ikinci duruşmada geride bıraktı saatlerdeki ikinci duruşmada 2 aralığa ertelendiğini belirtmek istiyorum. Peki neler olmuştu ve aynı zamanda ilk duruşmada hangi ifadeler verilmişti? Sizlerle bunları paylaşmak üzere haber nöbetimiz Gazi Osman Paşa Adliyesi önünden devam ediyor. Sizlere belirtmek istiyorum. Yazar Eylem Tok ile estetisyen Bülent Cihan Timur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihan Timur 2024 yılında ehliyetsiz araba kullanırken Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Sonrasında ise ehliyetsiz sürücü Cihan Timur

0: Orhan Timur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılmıştı ve yapılan başarılı operasyon sayesinde aslında gece saatlerinde 03 saatlerinde yurt dışına çıktığı görüntüleri bizler ekrana getirmiştik geçtiğimiz yıl içerisinde. Şu an için ise yapılan başarılı operasyon sayesinde Timur Cihan Timur'un tutukluluk halinin devamına, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukluluğuna devam ettiğini belirtelim. Şimdi devam edelim. Timur Cihan Timur ve Eylem Tok 14 Haziran Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde polisler tarafından gerçekleştirilen operasyonla önce gözaltına alınmıştı. Sonrasında ise tutuklandı. Peki bu gün neler oldu, onları sizlere aktarıyorum şimdi. Burada şu anda geçtiğimiz dakikalarda Oğuz Murat Acı'nın annesi ve babası, aynı zamanda avukatı da buradaydı. Şimdi ölümüne dair bir takım şüpheler vardı. Çünkü oradaki kaza nasıl meydana geldi? Aynı zamanda kazada olan, yani Timur Cihan Timur'un yanında olan bir kişi vardı. O kişi ifadesinde kazayı gerçekleştirildiğini, kazayı gördüğünü söyledi. Fakat hatırlamadığını belirtiyor. Önemli detaylardan bir tanesi, o gün akşam saatlerinde trafiğe çıktıklarını fakat yola dikkatli bakmadıklarını, ardından bir çarpışma sesinin geldiğini, sonrasında ise yolda baktığı anda yolda yaralıların olduğunu, aynı zamanda bir arabaya çarptığını Timur Cihan Timur'a söylediğini fakat tekrar yola devam edildiğini belirtmiş oldu. Son olarak tekrarlayalım ki bugünden itibaren Cihan Timur'un karıştığı kaza sonucunda hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ölümüne ilişkin dava, sanığın iade sürecinin beklenmesine hükmedilerek 2 Aralık'a ertelendi belirtelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım. Merve Türkay.
1: Erşen Karaca, çok teşekkür ediyoruz. Detaylar böyle, ertelemesine ilişkin mahkemenin bu süreci. Şu, hatırlayacaksınız, bir haber paylaşmıştık. Elazığ'da bir yangın esnasında evde hayatını kaybeden bir çiftin haberini. Fakat o çiftin cinayete kurban gittikleri ortak çıkmıştı. A ve Hayriye Öykü çiftinden bahsediyoruz. Şimdi bu olayla ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı. Ve Hayriye Öykü'ye ait altınların, değerli eşyaların da kayıp olduğu ortaya çıktı. Şimdi olayla ilgili soruşturma artık çok yönlü olarak devam ediyor.
2: Yanan evdeki cinayette iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında soruşturma derinleşti. Yangın sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme olayın seyrini değiştirdi.
3: Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izine rastlandı. Çok yönlü araştırma neticesinde Ülkü çiftinin kurşunlanarak öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği tespit edildi. Hayriye Ülkü'nün altınlarının ve değerli eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi.
2: Jandarma tarafından olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Olay 8 Eylül gecesi yaşanmış, yanan evde 7 çocuk sahibi A ve Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulunmuştu.
1: Trump'ın yeni açıklamaları var. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Trump pişman değilim diyor. Neden pişman değil Donald Trump? İran'a saldırılarla ilgili yine olsa bugün yine aynını yapardım diyor bir röportaj esnasında. Ve ayrıca savaş bitecek söylemini yineliyor. Yani 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen sonrasında İran'a saldırıların biteceğini, İran savaşının artık tamamen sona ereceğini söylüyor. Bakalım Trump'ın bu açıklamaları sahadaki gerçekliği yansıtıyor mu?
4: Yine olsa aynısını yapardım.
2: Pişman mısınız sorusuna böyle yanıt verdi.
4: Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Kendinizi her zaman biraz sorgulayabilirsiniz. Yine olsa aynısını yapardım.
2: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e konuştu. Hedefinde yine İran'ın nükleer programı vardı.
4: Onların nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı.
2: İran savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki yükselişe de değindi Trump. Ancak kendi seçmeninin savaştan rahatsız olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.
4: Morallerini kaybettiklerini düşünmüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiyor olmamla gurur duyduklarını düşünüyorum.
2: Peki savaş ne zaman bitecek? Trump bu soruya da yanıt verdi.
4: Bence bu iş seçimden hemen sonra bitecek. Zorlukla ayakta duruyorlar. Başları büyük belada.
2: ABD başkanının bu açıklaması sonrası gözler 3 Kasım'daki ara seçimlere çevrildi.
1: Evet, bugün 11 Eylül'ün yıl dönümü. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri açısından evet çok sarsıcı bir saldırı, ama 11 Eylül tarihinin ardından dünya bambaşka bir süreç.

0: işe girdi. Özellikle de Orta Doğu, yani dünya tarihi incelendiğinde 11 Eylül eşik noktalarından biri olacak. Bu yakın zamanda bile böyle, ama bundan yıllar sonra bile o zaman başlamıştı. Pek çok şey denilecek. İrfan Sapmaz bizi bekliyor. ABD tarihinin en sarsıcı saldırısı, en büyük kitlesel saldırısıydı. Bir terör eylemi olarak gerçekleşmişti. Böyle geçmişti kayıtlara İrfan. Ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir domino etkisi yarattı tüm bölgede, ABD'de olduğu gibi 11 Eylül. Bugün yıl dönümünde Trump'tan daha coşkulu mesajlar bekleniyor. Ne olacak sence bugünkü program, neler neler söyleyecek sence Donald Trump?
1: Evet Merve, tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu 11 Eylül saldırılarının etkisi hala Amerikan toplum üzerinde görülüyor diyebiliriz. En ufak herhangi bir yerde bir olay, küçük bir saldırı, bir alarm verilmesi insanların aklına yeniden tabii 11 Eylül olaylarını getiriyor ve dolayısıyla 11 Eylül'ün 25. yıl dönümünde de hayatını kaybeden yaklaşık 3000 kişi anılıyor şu anda. New York, Washington, Pennsylvania'da düzenlenen törenlerde kurbanların isimleri okunuyor. Saldırıların gerçekleştiği saatlerde saygı duruşunda bulunuyor. Malum 2001 yılında El-Kaide tarafından gerçekleştirilen saldırılarda kaçırılan 4 yolcu uçağının ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, biri Pentagon'a çarpmış. 4. uçaksa yolcuların müdahalesinin ardından Pennsylvania'daki Shanksville bölgesine düşmüştü. Tabii toplamda saldırılarda 2977 kişi hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 25 yıldaysa saldırılardan kurtulanlar, itfaiyeciler, polisler ve kurtarma görevlileri arasında zehirli toz ve diğer sağlık sorunları nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirmişti Merve. Bugün de Donald Trump Washington yakınlarındaki Pentagon'da düzenlenen anma töreninde saldırıda hayatını kaybedenleri ve ilk müdahale ekiplerini anacak. Şu anda Donald Trump Pentagon'da bulunuyor. Çok geniş güvenlik önlemleri var tabii ki. Şunun altını biraz daha çizmek istiyorum. Pentagon'da özellikle Donald Trump gelmeden önce biz aynı zamanda işte A Haber hem Beyaz Saray hem de Pentagon muhabiriyim. Pentagon'a giriş çıkışlarda inanılmaz güvenlik önlemleri artırılmış vaziyette. Daha önce Pentagon'un etrafında tel örgüler yoktu. Şu an itibariyle tabii ki tel örgüler var. Pentagon'un etrafı tamamıyla tel örgülerle ve çeşitli güvenlik tedbirleriyle çevrilmiş vaziyette. Yani hala bir korkunun yaşandığını görüyorum. En azından Donald Trump cephesinde.
0: Şimdi senin Trump bulunduğun talim... salonda bugün konuşacak mı Donald Trump? Sanıyorum ki basın toplantısının olduğu salondasın. Arkandan öyle seçebiliyorum.
1: Hayır, dışarıda konuşacak, bahçede konuşacak. Yani Güney Cephesi'nden vuruldu Pentagon. Bir uçak geldi, oraya isabet etti. Orada sadece bir kişi hayatta kalabildi. Orada Memorial dediğimiz bir yer var. Pentagon Memorial dediğimiz. Oradan konuşacak.
0: Şu açıdan soruyorum. Yani nerede, hani Beyaz Saray'ın neresinde konuşacağı önemli değil ama birazdan konuşacak. Şimdi bu görüntüler de ekranda. Bunlar 25 yıl öncesine ait görüntüler bunlar. Biz bugünden sonra Orta Doğu'nun neredeyse istisnasız her ülkesini bu görüntülerle ekrana yansıtır olduk. Şimdi İran'da da daha geçtiğimiz ay, yani bunun gibi hani ikiz kuleler gibi sembolik yerler değil ama İran açısından çok sembolik yerler yerle bir edildi. Şimdi tam da bugün de 25 yıl sonra, 25 yıl önce böylesine girdiği Orta Doğu'dan çıkacağını söylüyor Donald Trump. Buna niyetli. Yani bugün yapacağı basın toplantısında buna ilişkin nihai bir şey söyler mi? ABD askerleri artık Orta Doğu'dan tamamen çekiliyor diye İsrail'e rağmen.
1: Evet, bir önce zaten haberimizde izledik. Donald Trump işte verdiği röportajda Fox'ta çekileceğini söylüyor. Daha önce de işte önceki gecede Dallas'ta yaptığı ara seçimlerle ilgili bir kongre salonunda yaptığı konuşmalarda da buna yer vermişti. Çok büyük ihtimalle yer verecek. Çünkü Pentagon içerisinde bu savaştan rahatsız olanların bulunduğunu biliyoruz biz. Çok açık ve net bir şekilde Pentagon'un kayıtlarına geçmesi açısından da bu rahatsızlıklarını dile getiren generaller var. O açıdan burada hiç şüphesiz Donald Trump mesaj verecektir. Ama şu an itibariyle görünen ki Donald Trump'ın özellikle Güvenlik Konseyi'nde yaptığı bir toplantı sırasında da Beyaz Saray'da durum odasında kendisine İran'ın savaşının kısa süre içerisinde, kendisinin söylediği kadarıyla kısa süre içerisinde bu savaşın bitmesinin imkansız olduklarını Donald Trump'a söylemişler, bildirmişler. Bu zaten Wall Street Journal tarafından tüm dünyaya duyuruldu. O açıdan çok büyük ihtimalle bugün yine aynı mesajları verecektir. İşte İran'da 3 Kasım seçimlerini kendisine tabii ana hedef olarak görüyor. Çünkü peki, durum çok iç açıcı değil Amerikan ekonomisinde. O açıdan da çok büyük ihtimalle de bugünkü yapacağı konuşmalarda da gözdağı verecektir. Özellikle birinci hedefi şüphesiz şu anda İran'daki devlet.

0: muhafızları ve çok büyük ihtimalle de dediğim gibi savaşın çok kısa bir süre içerisinde, yani 3 Kasım ara seçimlerinden sonra biteceği mesajını verecektir Donald Trump.
1: Peki. İrfan, çok teşekkür ediyorum. Konuşmayı biz de bekliyoruz. Özellikle Suudi Arabistan'la ilgili bir takım iddialar var. Saldırılar karşısında, Husilerin saldırıları karşısında ABD'den yardım istendiğini, Donald Trump'ın bizzat görüştüğü Suudi Arabistan Veliaht Kralı'na bu konuda sadece teknik yardım verebileceklerini ifade ettiği iddialar var. Bu da bir başka gündemin konusu olsun. İspanya şu an Avrupa'nın belki de en fazla konuşulan ülkesi. İlk başta İsrail'e verdiği net tepki, ardından da İspanya'ya yönelik o göçmen dalgası. Ceuta göçmen krizinin merkeziydi. Şimdi bugün bazı görüntüler geldi. Hemen o görüntüleri taşımak istiyorum ekrana. Ne anlatmak istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Göçmenlerin kaldığı işte bu çadırlar alev alev yandı dün gece saatlerinde. Göçmen krizinin yeni adresi artık Afrika'dan gelen göçmenlerin beklediği bir nokta burası. İspanya'ya bağlı aslında, fakat fiziken Afrika topraklarında, fakat sınır olarak siyaseten İspanya'ya bağlı. Derme çatma barakalarda insanlar bir an evvel Avrupa'ya ayak basabilmeyi düşünüyorlar, hayal ediyorlar. 30 ve 31 Temmuz'daki o toplu göç dalgasının ardından sanayi bölgesine yerleşen göçmenlerin kaldığı o derme çatma barınaklar gece yarısında alevler içinde yandı. Alevler çok kısa sürede yayıldı. Ahşap, karton ve plastiklerden yapılmış zaten o barakalar ve o barakalar tamamen küle döndü. İtfaiye ekipleri, polis ve askeri birlikler de bölgeye sevk edildi ve barakaların küle döndüğü alanda polisler olaya müdahale ettiler. Yangın sırasında çevrede uyuyan göçmenler de hızla tahliye edildi denildi yapılan açıklamada. Şu ana kadar can kaybına ilişkin bir açıklama yok. Alevler sanayi tesisinin altyapısına da sıçrayabilirdi. Neyse ki erken müdahale sayesinde böyle bir şey yaşanmadı. Şimdi Türkiye'ye karşıtı politikalarda İsrail ve Yunanistan ortak bir nokta buldular. O noktadan, o düzlemden ilerliyorlar ve Türkiye karşıtı sırtını İsrail'e dayamış durumda. Hem Yunanistan hem Güney Kıbrıs Rum kesimi. Güney Kıbrıs Rum kesiminin lideri de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la bir araya geldi. O görüşmenin ardından Rum liderle yönelik övgülerde bulundu İsrail'in Cumhurbaşkanı, ki Mısır'da da daha yeni zaten Yunanistan Başbakanı'yla da bir araya gelmişlerdi. Buradan da mesajlar netti. İşte Güney Kıbrıs'la ilgili de İsrail'in mesajları aynı, tırnak içerisinde söylüyorum, sevgi çerçevesinde oldu.
2: Türkiye ile gerilimin gölgesinde Rum kesimi ve İsrail arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Rum lider Hristodulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırladı. Teşekkür
3: ederim. Sizi yeniden Kıbrıs'ta ağırlamak büyük bir zevk. Bize yabancı değilsiniz. Ailenizin Kıbrıs ile köklü ve kişisel bağları var.
2: Görüşmenin ardından Herzog, Rum lidere övgüde bulundu. Adanın güneyine güçlü bir sevgi beslediğini dile getirdi.
4: Ülkenizi çok seviyorum ve çocukluğumdan beri severek büyüdüm. İsrail'in büyük bir dostusunuz. Benim hayalim Lübnan Başkanı, Kıbrıs Başkanı ve İsrail Başkanı olarak burada, hatta tam bu noktada bir araya gelebilmemiz.
2: İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisi, iki liderin temaslarının ülkeler arası işbirliği ve ortaklığı derinleştirmeyi amaçladığını kaydetti. Rum basını görüşmenin Türkiye'ye karşı yapıldığı değerlendirmesinde bulundu. Fine News gazetesi, iki liderin bölgede artan gerilimi ve ülkeler arası askeri işbirliğini geliştirmeyi ele aldıklarını işaret etti. Geniş güvenlik önlemleri alınan ziyarete ülke içindeki bazı muhalif kesimler karşı çıktı.
1: Şimdi dün çok kötü bir olay yaşandı. Hatırlarsanız İstanbul'da ev sahibi kiracı anlaşmazlığı ve neticesinde iki can kaybı, bir ağır yaralı. Çok kronik bir problem haline geldi. Yani sadece İstanbul'da değil, büyük şehirlerde de öyle. Ülkenin dört bir yanında böyle. Fahiş fiyatlardan bahsediyoruz. Hakikaten akıl alabilir gibi değil. Yani normal şartlarda çalışan iki yetişkinin maaşı bile ortalama bir kirayı ödemeye yetemez hale geldi. Bunun mantıklı bir açıklaması da yok. Enflasyonla da açıklanabilir bir durum değil. Ve Çevre Şehircilik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı da bu konuyla ilgili devreye girdi. Şimdi bir proje açıklandı dün Bakan Murat Kurum tarafından İstanbul

0: diyelim.
1: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
2: Başvuru Eylül'de, ilk teslimat Ekim'de. Kiralık sosyal konut projesi başlıyor. Ayrıntıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
1: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kurayla belirleyeceğiz.
2: 14 Eylül'de başvurular alınacak. Ekim ayında ilk 1071 konutun anahtar teslimi olacak. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Peki konutlar hangi ilçelerde yer alacak?
1: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
2: Konutlar 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olarak 4 kategoride olacak. 1 artı 1 konutlar için kira bedeli 10 bin lira, 2 artı 1 için 12 bin lira, 3 artı 1 için 15 bin lira ve 4 artı 1 için 18 bin lira olarak belirlendi. Bakan kurum kiralık konuta başvuru şartlarını da açıkladı.
1: 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. En az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.
0: AK Parti Genel Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. Belediye başkanlarına parti rozetlerini de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
3: Saniye Bora Fıçı, Şeref Güleser ve diğerleri. Muhalefet belediyelerinden AK Parti'ye katılımlar sürüyor. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. İzmir'in Foça ilçesinde CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye geçti. Kayseri'de ise CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'le Akışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un yeni adresi AK Parti oldu. AK Parti'ye bir diğer katılımsa Muş'tan gerçekleşti. Muş'un Sungubel'de belediye başkanı yeniden Refah Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan toplantıda partisine katılanlara rozetlerini bizzat taktı. Daha sonra AK Parti'ye katılan belediye başkanlarıyla Erdoğan sahnede el ele poz verdi.
0: Ayhan Aydın konusu Ümraniye Üsküdar Belediyesi'ni artık tamamen karıştırmış durumda. Taşlar yerinden oynadı o istifanın ardından. Rüşvet skandalı da çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdidi iddialarını bizzat yalanladı ve parti içindeki o sistemli mobbingi ve Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet çarkını anlattı.
4: Partiye gelmemin nedeni zaten aslında en çok da ülkenin iyi yönetilmesi, barışın gelmesi, huzurun gelmesi.
3: Üsküdar Belediyesi'nde taşları yerinden oynatan istifanın altından rüşvet skandalı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdit ettiği iddialarını yalanladı.
4: Ben o sırada tabii o duygusal yönlerden dolayı biraz baskıya yiyince hani şey olmasın, şey yapmasın diye, bunlar daha fazla böyle üstüme gelmesinler diye tabii ben de duygusal görüşmeler yaptım bunlarla. Ama kendilerine herhangi bir tehdit aldım falan o şekilde değil.
3: Aydın Sabah gazetesine verdiği röportajında parti içinde uğradığı sistemli mobbingi ve dönen kirli çarkı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Aydın'ın anlattıklarında en dikkat çeken detaysa Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet ağı oldu.
4: Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nde en iyi yönetici yazdılar. O spor kulübün üzerinde bazı müteahhitlere işte veyahut da ruhsat karşılığı falan gibi bazı bir bağışlar alınmış.

0: duydum. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa ettim. Ben pek hani şey yapmadım yani, kabullenmek istemedim bu şeyde. Yani bu süreçten de müdahil olmak istemedim. O yüzden de istifa ettim.
1: CHP yönetiminin iddialarının aksine gerçeklerin çok daha farklı olduğunu belirten Aydın, rüşvet çarkına ortak olmamak için tepkisini istifa ederek gösterdiğini yineledi.
2: Habertürk Televizyonu'nun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu ticareti yapma gibi pek çok iddiayla yargılanıyordu. 286 yıla kadar da hapsi isteniyordu. Ve Mehmet Akif Ersoy dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kullandığını ama uyuşturucu temin etmediğini söyledi. Suçladığı isimse dikkat çekti. Ve savcı Ersoy'un dünkü davanın duruşmasında tutukluluk halinin devamını talep etti. Birazdan detaylarına bakacağız. Mersin'deki önce uyuşturucu operasyonuyla devam edelim. Mersin'de bir fırında Zula'da 1.029.000 uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli iş yeri sahibi de operasyonun ardından tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekibi uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi. Şüphelinin Antalya'da olduğu tespit edildi. Antalya'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden zanlı, uyuşturucuların Merkez Yenişehir ilçesi Akkent mahallesinde bir fırında olduğunu itiraf etti. Gerçekten de o adreste yapılan aramada 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1.029.000 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli iş yeri sahibi de operasyonun ardından tutuklandı. Bundan tam 8 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a İngiltere'nin başkenti Londra'da İnsani Hizmet Takdir Ödülü verilmişti. O törende konuşan Emine Erdoğan, dünyada yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmiş, soykırımlar, tecavüzler, cüretkar işlenen onurlu duruşların sesi ne yazık ki yeterince güçlü çıkmıyor ifadelerini kullanmıştı. O konuşmayı tekrar hatırlayalım.
3: Bundan tam 8 yıl önce, yani 11 Eylül 2018'de Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dünyanın sayılı ödüllerinden birine layık görülmüştü. Dünyada yaşanan insani dramlara sessiz kalmayan ve bu konuda sosyal sorumluluk projelerine destek veren Emine Erdoğan'a İnsani Hizmet Takdir Ödülü verilmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ödül törenine dünya çapında çok sayıda saygın davetli katılmıştı. Chicago merkezi Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi tarafından organize edilen programda ilk olarak Emine Erdoğan'a ödülü takdim edilmişti. Törende konuşan Emine Erdoğan, dünyada yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmişti.
4: Büyük acılara maruz kalan kadınların anlattığı hikayeler vicdanımda hala büyük bir yaradır. Keza Filistinli, Yemenli kadınların feryatları modern dünya tarafından ne yazık ki duyulmamaktadır. Benzer şekilde Afrika'da sömürgeciliğin izleri hala taptaze duruyor. Böyle bir vasatta soykırımlar, tecavüzler, ayrımcılıklar cüretkarca işlenirken onurlu duruşların sesi ne yazık ki yeterince güçlü çıkmamakta.
3: Emine Erdoğan Suriye'de yaşanan iç savaş ve sığınmacı dramına da değinmiş, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara kucak açarak önemli bir misyonu yüklendiğinin altını çizmişti.
4: 8. yılına giren Suriye iç savaşında binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarcası yerinden yurdundan edildi. Maalesef savaşı sona erdirecek bir ortak irade çıkmıyor. Bütün dünyanın üstlenmesi gereken sorumluluk birkaç ülkenin omuzlarına bırakıldı. Bunlardan biri de Türkiye'de. 3,5 milyon mülteciyi topraklarımızda misafir ediyoruz. Ülkeleri mamur hale gelinceye kadar hepsi gönül soframızın paydaşlarıdır. Türkiye milli geliri oranla dünyada en çok insani yardımı yapan ülkedir. Bu akşam burada şahsıma tevdi edilen insanlığa hizmetin takdir edilmesi ödülünü insanlığın vicdanı olan işte bu aziz millet adına alıyorum.
3: İlki 2008'de İstanbul'da düzenlenen Küresel Donörler Forumu'nun 8.'si 2018 yılında Londra'da yapılmıştı. 3 gün süren forumda insan onuru, radikalleşmeye karşı direnç, sosyal dayanışma, inanç temelli bağışla, veri destekli hayırseverlik gibi konular ele alınmıştı.
2: Türkiye ile Rusya arasında bir gübre anlaşması, gübre tedariğine ilişkin bir anlaşma imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı anlaşmayla birlikte artık Rusya'nın Türkiye'nin ihtiyacı olan gübre ham maddeleri ve ithalatı ile ilgili kota koymayacağını söyledi.
5: Son zamanlarda tarım diplomasisi konusunda çok önemli temaslarımız oluyor.
3: O temaslardan biri de Rusya ile sağlandı. Türkiye ile Rusya arasında gübre tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı.
5: Yaptığımız anlaşma ülkemizin ihtiyacı olan gübre ham maddelerini ve gübrenin kendisini ithalatı ile ilgili Rusya'nın herhangi bir şekilde bir kota veya sınırlama uygulamayacağı yönündeydi.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın Dodumlu kampüsünde Türkiye ile Çin arasında defne yaprağının ihracatına ilişkin protokol imza törenine katıldı.
5: Çin heyetiyle birlikte ülkemizin üretiminde öncü ürünlerden birisi olan, katma değerli ürünlerden birisi olan defne yaprağı ile ilgili protokoller imzalanmış oldu.
3: Yumaklı söz konusu protokollerin Türkiye'de üretilen diğer ürünlerinde farklı pazarlara ulaşması için son derece önemli olduğunu işaret etti.
5: Özellikle Çin pazarının bu manada ülkemizde üretilen tarım ürünleri açısından önemli bir payı var, olacak. Bundan sonra da bu tür anlaşmalara devam edeceğiz. Özellikle kanatlı eti konusunda da birlikte çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah burada da yakın zamanda iyi haberleri vermiş olacağız.
3: Çin'e ihracat sadece bu ürünlerle sınırlı kalmayacak.
5: Su ürünleri de başta olmak üzere yine diğer bütün ürünlerimizin ihracatı için görüşmeye devam ediyoruz.
2: Çin'in doğusundaki bir kentte, bir tersanede dün onarım gören yabancı yük gemisinin de bir patlama yaşandığını, gemide yangın çıktığını anlatmıştık. Şimdi olay biraz daha aydınlandı. O alevlerin bir anda tüm gemiyi sardığı belirtildi. 25 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. 5 kişi yaralı, bir de kayıplar vardı. Onlarla ilgili de süreç devam ediyor.
6: Onarım yapılan yük gemisi alevlere teslim oldu. Yükselen duman gökyüzünü kapladı. Gemide çalışma yapan 42 işçiden 25'i hayatını kaybetti. Facianın adresi Çin'in doğusundaki Qingdao kenti oldu. Tamir için limana demirleyen Liberya bayraklı yük gemisinde onarım ve inceleme çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Alevler bir anda tüm gemiyi sardı. Yangın sırasında gemide 42 işçi çalışıyordu. Alevlerin arasında kalan 25 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı. 12 işçinin ise zarar görmeden tahliye edildiği bildirildi. Yangına neyin yol açtığına dair soruşturma sürerken yaşanan facia Pekin'i de alarma geçirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping hızlı bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi için yetkililere talimat verdi.
2: Bugün 11 Eylül'ün 25. yıl dönümü, yani dünya tarihinin kritik eşiklerinden birinin yaşandığı bir sürecin yıl dönümünden geçiyoruz. Sadece 11 Eylül saldırıları olarak bakmak değil mesele. 11 Eylül'den sonra dünya siyaseti nasıl değişti? Orta Doğu yeniden nasıl değişti? Hala daha kendini bulabilmiş değil Orta Doğu. Bir o sürece bakalım. 11 Eylül sonrasında yeni dünya düzeni nasıl inşa edildi? Şu an hangi süreçteyiz? Nereye doğru gidiyoruz?

11 Eylül'de ikiz kulelere müdahale ettik. Kulelerde toplamda kaç kişi olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu. Tahminimiz 25 bin ile 50 bin arasındaydı. İtfaiye departmanımızın 750 üyesi orada görevliydi ve işleri mümkün olduğu kadar çok kişiyi tahliye etmekti. Herkesi binadan çıkarmak için zamanla yarışıyorduk. Ekibimizin 343 üyesi kayboldu.

0: Günümün büyük kısmı çalışanlarımızın eşlerinin ofiste beklemesiyle geçti. Eşlerinden haber duymayı bekliyorlardı. Korkunçtu. Muhtemelen hayatımın en kötü günüydü.
1: Bazen sanki dünmüş gibi geliyor, bazen de 20 yıl öncesi gibi. Bazen o günün anıları canlanıyor. Çoğu üzücü anılar, bazıları da olumlu anılar. O gün gördüğün şeylerin büyük bir kahramanlık olduğunu fark ediyorsun. Hepsi gerçekti. O gün operasyonlarımıza büyük bir korku hakimdi.

0: Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
0: A Haber Radyo.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Serkan.
11: Efendim abi.
10: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce halk, sonra bank.
15: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler takas bankın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek.
16: Halk Bank'ın katkılarıyla.
17: Haberin radyosu A Haber Radyo.
18: Reklam.
19: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
20: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
21: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
22: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
23: Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam.
17: A Haber Radyo, 24 saat haber.
18: Reklam.
22: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
23: Vakıfbank daima seninle.
24: Umran Oto Ekspertiz.
25: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe. Reklam.
0: A Haber Radyo.
17: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
17: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sun.
0: Bir reklam.
26: Hesabı alabilir miyim?
27: Buyurun.
26: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
27: Nasıl yani?
28: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
23: Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam.
17: A Haber Radyo, 24 saat haber.
18: Reklam.
29: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
30: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: A Haber Radyo.

0: Haberin radyosu.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Evet, ikinci saatteyiz. Devam ediyoruz Ajans Akşam'a doğruna. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaşacağız sizlerle. Bir kez daha parkeye çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sıklıkla oynadığını biliyoruz ama her zaman görüntüler kamuoyuna paylaşılmıyor. Bu kez bir defa daha o anlar sosyal medya hesabından paylaşıldı.
1: Erdoğan bir kez daha parkeye çıktı, basketbol oynadı. Sahada yine büyük bir çekişme vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bakan ve milletvekilleriyle basketbol oynadı. Erdoğan'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı eşlik etti. Erdoğan'ın maçta peş peşe attığı sayılar dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan çalışma ekibinden oluşan ekipte uzun süredir basketbol maçları yapıyor. Büyük rekabete sahne olan o maçlar sosyal medyada da büyük ilgi çekiyor.
0: Bu arada Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha başarıyla geçti. Milli olarak geliştirilen İHA 300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu Bayraktar Akıncı TİHA.
1: Savunma sanayinde bir test daha başarıyla tamamlandı. Baykar ve Roketsan'ın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen testte 250 kilometrenin üzerindeki menzilde hedef başarıyla vuruldu. Çorlu'dan havalanan Bayraktar Akıncı, Sinop açıklarındaki testte Akıncı'dan ateşlenen İHA 300'e denizdeki hedefi tam isabetle vurdu. İHA 122 ve İHA 230'un ardından İHA 300'ün de Akıncı'ya entegre edilmesiyle uzun menzilli taarruz kabiliyeti daha da güçlendi. Akıncı farklı menzil ve güdüm seçeneklerine sahip çok sayıda yerli mühimmatı kullanabiliyor. MAM, Tolun, Seder, Laçin, LGK, HGK, Gökçe, Gözde ve Çakır'ın yanı sıra İHA serisi süpersonik füzelerde Akıncı'ya entegre edilen mühimmatlar arasında. Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, yüksek teknoloji ihracatında Türkiye'ye önemli katkı sağladı.
0: Siber ortamda, yani internet ortamında örgütlenen bir suç örgütü var. C31K adı ve hedefleri ise çocuklar. Yani küçük 13, 14, 15 yaşındaki çocuklara yönelik bu suç örgütü. Polisin çok önemli bir operasyonuyla bu örgüt de çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti emniyet güçleri ve 22 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yine bu örgütün içinde çocuklar da var. Örgüte dahil etmeye çalışıyorlar zaten çocukları. Aralarında da 27 çocuğun da bulunduğu şüpheliler yakalandı.

0: İnsanlık nereye gitti? Şaşkınlıkla izliyoruz.
1: Aslında bu kişiler bir nevi güç zehirlenmesi yaşamıştır.
2: Ankara merkezi 22 ilde düğmeye basıldı. Siber dünyanın karanlık yüzü C31K suç örgütüne darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma dehşet verici planı ortaya çıkardı.
3: Bu tür yapılanmaların en önemli özelliği dijital iz bırakmaları.
2: İletişim platformlarında örgütlenen siber çetenin katliam hazırlığında olduğu belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 27'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ediyor. Ancak operasyonun en acı tablosuysa örgütün yapısı oldu. Hedefteki isimlerden 19'unun suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşıldı.
4: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen o rüşvet soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha vardı. O operasyonda 48 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirtildi. İki şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
2: Rüşvet operasyonunun düğmesine basıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yeni dalga geldi.
5: Soruşturmanın merkezinde imar ve inşaat işlemleri vardı. Usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.
2: Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. 45 şüpheli yakalanırken adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik de aramalar yapıldı. Firari 3 zanlıdan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
4: PISA sonuçları açıklandı. Gerçekten biz az konuşuyoruz. Bütün Avrupa Türkiye'nin PISA'daki sonuçlarını konuşuyor. Çünkü uluslararası bir sınavın sonucu. Ve biz İspanya'yı, Almanya'yı, İtalya'yı geride bıraktık bu sınavla birlikte. Bu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın 2025 sonuçlarına göre ülkemiz tarih yazdı diyebiliriz. Eğitimde 3 alanda çok önemli yükseliş gerçekleştirdik. Ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bu başarıyı PISA'nın düzenlediği Slovakya'nın başkentinde Bratislava'da değerlendirdi. Ve o değerlendirmesinde ayrıca FETÖ'nün eğitim sistemindeki vesayetinin nasıl kalktığına, nasıl yıkıldığına da özellikle dikkat çekti.

0: PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini aslında günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen uluslararası bir araştırmadır.
1: Türkiye 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da 2025 yılında tarih yazdı. 91 ülkenin katıldığı araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katılım sağladı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 3 alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti.
0: Bu alanlar fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik. Bir kere burada başarılı öğrencilerin oranı arttı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da konuştu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin eğitim göstergelerinde gerileme yaşadığı, Türkiye'nin ise 3 alanda da dikkat çeken bir başarı ortaya koyduğu PISA sonuçlarının arka planını

0: anlattı. Örneklemin tamamen OECD tarafından belirlendiğini vurgulayan Tekin, bakanlığın seçim sürecine hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi. Bu başarı eğitimde önce fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarını çözmek için attığımız devasa adımların ürünü. Ardından Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredatta yaptığımız değişikliklerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da öğretmen yetiştirme sürecinde başlattığımız dönüşümün etkili olduğunu düşünüyorum. Zira AK Parti iktidarlarının önemli kazanımlarından birisi de gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde çok büyük bir ilerleme sağladık dedi. Bakan Tekin, FETÖ'nün eğitimdeki vesayetiyle yaşanan sürece değindi ve ekledi. PISA yönetimiyle yaptığımız toplantılarda bize ifade edilen bir cümle çok dikkat çekici. 2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz. Bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz. Bu cümle şu açıdan çok önemli. Bu başarının altındaki önemli nedenlerden birisi, eğitim politikaları üzerindeki FETÖ vesayetinin kırılması. PISA yönetiminin bu tespiti, bizim özellikle dershaneler süreciyle başlattığımız vesayeti sonlandırma çabamızın karşılığını aldığımızı da gösteriyor. O tarihlerde müsteşar olarak bu ifadeleri ben sıklıkla kullanıyordum.
1: Bu arada düzensiz göçle mücadele de çok büyük bir sabırla devam ediyor. Yine çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi bu dev göçmen kaçakçılığı operasyonu. O operasyonda 52 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyon o kadar büyüktü ki hem havadan hem de karadan yürütüldü. Görüntüleri de var. Bakalım operasyonun detaylarını.
2: Göçmen kaçakçılarına nefes aldırılmıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekipleri 18 ilde düğmeye bastı. Göçmen kaçakçılığı şebekelerine darbe indirildi. Jandarma insansız hava araçları havadan gözetledi. Komando ve asayiş timleri karadan baskın yaptı. Ağrı'dan İzmir'e, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan operasyon zincirinde 52 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda suçta kullanılan 131 araçla göçmenleri taşımakta kullanılan 20 bot ve bot motoruna da el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla aralıksız süreceğini vurguladı.
1: Dün Maltepe'de ev sahibi kiracı arasındaki anlaşmazlık sonucu yaşanan o cinayetler. Kiracı ev sahibini ve eşini silahla vurarak öldürmüştü. Avukatsa ağır yaralı. Şimdi o saldırganın ilk ifadesine de ulaşıldı. Anlaşmazlığın nedenini anlatıyor ve de olay günü yaşananları.
2: Maltepe'deki kiracı vahşetinde saldırganın evinden cephanelik çıktı. Emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Öldürdüğü ev sahiplerinin başında bir süre beklediğini, hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız dediğini anlattı.
3: Oldu, kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
2: Mehmet Taşkaya iddiaya göre 30 yıldır oturduğu binayı satın almak için ev sahipleriyle anlaşmıştı.
4: Biriktirmiş olduğu tüm parasıyla buraya bir harcama yapıyor iddiaya göre. Satış için bilgileri toplayayım, işte tapudaki durumuna bakayım derken bir de bakıyor ki buranın 3'te 2'si hazine malıymış. Arsanın. İddia bu yönde. Bunun üzerine zaten burası satılırsa ben kendi paramı bile zor kurtarırım diye ben vazgeçtim, burada hani sıkıntı var diyor. Ben paramı koyduğum kadarını kiracılardan alacağım diye konuşmaya başlıyor. Onlar da bunu kabul etmiyor.
2: Taşkaya, Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlattı.
5: Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akçol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağıya indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım.
4: Avukatın hayati riski varmış. Diğer iki kişi de hayatını kaybetti.
2: Özel harekat ekipleri tarafından yakalanan saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
6: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
2: Toplumun kanayan yarası haline gelen ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına

0: karşı Adalet Bakanlığı çözüm yoluna gidecek.
1: Kira tespit davaları 9 ayda, evet, kira tahliye davaları 1,5 yılda tamamlanacak. Akın Gürley'in dediği bu gerçekleşirse toplumsal barış anlamında çok büyük bir adım atılmış olacak.
2: İki ev sahibiyle kiracı anlaşmazlık yaşıyor, değil mi? Hı hı. Biri diyor ki kiram azdır, az kira alıyorum, daha fazla almam lazım. Çok makul bir sebep. Hı hı. Hiç önemli değil. İkisini birlikte hakim dosyayı incelediğinde yapması gereken hızlı bir şekilde bir bilirkişiyi tayin etmek, o bilirkişinin getirebileceği rapor neticesinde tarafları dinleyip varsa onları bir belge bilgilerini tekrar değerlendirip çok hızlı bir şekilde karar verme durumu olabilir yani.
3: Fenerbahçe'de dün açıklamıştı İsmail Kartal istifasını. Geçtiğimiz dakikalarda da istifa kararının kabul edildiği duyuruldu. Erdem Akbaş şimdi detaylarla telefon attığımızda. Erdem, kolay gelsin. Geçtiğimiz saat dinledik seni ama yeni bir gelişme var mı? Yeni bir açıklama var mı istifaya dair?
4: Elbette. Şimdi sıcak olan durumu aktarmıştık. İsmail Kartal'la Oğuz Çetin bir görüşme yaptı bugün. Yani İsmail Kartal ikna edilemedi. Oradan bir anlaşma çıkmadı. İsmail Hoca dün tesislere gidiyor, eşyalarını topluyor. Bugün evine geliyor ki futbol direktörü Oğuz Çetin Anadolu Kavağı'ndaki İsmail Kartal'ın evinin bulunduğu lokasyona gelip 1 saat 45 dakika süren bir görüşme yaptı ama İsmail Hoca ikna olmadı. İsmail Hoca an itibariyle Fenerbahçe defterini kapattı ve yollara ayrıldı. Şimdi Fenerbahçe'de durum şu: Gaziantep Futbol Kulübü maçında, pazartesi günkü maçta Dirkay takımın başında olacak. Eyüpspor maçında da Dirkay'ı bekliyorum. Aldığım sıcak bilgiler o yönde. Milli arayla beraber Fenerbahçe'de yeni teknik direktör isminin duyurulmasını bekliyoruz. Burada aldığım ilk istihbarat ve izlenim yabancı teknik direktörlerin çok daha yakın olduğu yönünde. Ama tabii bu bir süreç. Fenerbahçe'de bir gün içerisinde o kadar fazla hızlı bir şekilde gündem değişiyor ki, o sebeple kesin demeyelim ama şu an itibariyle yabancı teknik direktör konusu çok daha sıcak. Takipte kalacağız. Aziz Yıldırım ve yöneticileri, Oğuz Çetin de kulüp binasına geçti. Şu an kulüp binasında. Sayın Aziz Yıldırım'ın birazcık daha böyle bu olayı gerginlikle karşıladığı bilgisi de var. Çünkü dün kendisi demişti ki ben burada olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başında olacak demişti. Bu sebeple Aziz Yıldırım bu İsmail Kartal'ın bu kararını çok hoş karşılamadı. Biraz tırnak içerisinde edindiğim bilgiler, gergin bir yönetim kurulu, yönetim toplantısı, orada bulunan yöneticilerle gergin bir yönetim toplantısı şu an Fenerbahçe'de mevcut. Buradan bazı kararlar da bekliyorum. Ben gece geç saatlerde İsmail Kartal kararının Fenerbahçe kulüp kaynaklarından resmen açıklanmasını beklediğimi söylemem gerekiyor. Fenerbahçe için yoğun, dün geceden itibaren yoğun devam eden bir süreç var. Biz de bilgilere ulaştıkça paylaşıyoruz. Buradan sonra beklenecek gelişmeyi söyleyeyim ben en azından hem izleyicilerimiz hem dinleyicilerimiz için. Fenerbahçe resmi kaynaklarından İsmail Kartal'la alakalı açıklama gelecek. Ve bunun içeriği de emeklerinden dolayı teşekkür ederiz ya da işte İsmail Kartal'la yollar ayrıldı şeklinde bir açıklama. Ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle alakalı haber akışlarını okumaya başlayacağız. Bunun için de bizde kalmaya, hem A-Spor'u hem A-Haber'i takip etmeye devam etsinler.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş, kolaylıklar diliyoruz. Evet, bir dönem sona erdi İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'de. Artık resmi olarak da kulübün kabul etmesiyle birlikte istifayı sona ermiş oldu. Şimdi bugün 11 Eylül 2026. 11 Eylül 2001'in üzerinden 25 yıl geçti Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde anma törenleri başladı. Günler öncesinden başladı. O gün hayatını kaybetmişti. Sadece İkiz Kuleler'de 2977 kişi, onların anısına dronlarla New York semalarında yükseldi o. İkiz Kuleler'in aynı boyutlarında, gerçek boyutlarında dronlar gökyüzünde yeniden canlandırıldı.
5: New York'ta yaklaşık 3000 drone 11 Eylül kurbanları için havalandı. İkiz Kuleler'in ikonik silüeti eskiden bulunduğu noktada yeniden hayat buldu. ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında ölenler anıldı. Hayatını kaybeden her bir kişiyi temsilen 2977 drone gökyüzüne yükseldi. Dronlar, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini eskiden bulunduğu noktada gerçek boyutlarıyla yeniden canlandırdı. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsılmış, el

0: Al-Kaide örgütüne bağlı teröristler kaçırdıkları 4 yolcu uçağıyla ABD'yi kana bulamıştı. İki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne hedef alırken 3. uçak Pentagon'a yönlendirilmiş, 4.'sü ise Pensilvanya'da boş bir araziye düşmüştü.
1: Şimdi güneyimizdeki gelişmelere bakalım. Babülmendeb Boğazı Hürmüz Boğazı'nın alternatifi olarak isimlendiriliyor. Ki burası da Yemen'deki Husiler tarafından sıklıkla İsrail'e giden gemilerin geçişini engellemek için kapatılıyordu geçmişte. Ama bu defa Yemen'de İran destekli Husiler şu boru hattını vurdular. Yani yine Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere alternatif olarak Suudi Arabistan'ın doğusundan batısına uzanan doğu batı boru hattı. Buradan enerji geçişi var ama çok sınırlı miktarda. Yani Hürmüz'den geçecek miktarda değil, yanından dahi geçemez. Ama Yanbu limanı ve etrafına saldırılar düzenlediler ama bu hat boyunca sadece dün gece 6 noktayı bombaladı Husiler. Hatta Suudi Arabistan'ın bu konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece teknik destek verebiliriz açıklamasında bulunduğu iddiaları var ABD basınında. Arka arkaya Yemen'de Husilerin saldırıları devam ederken bir de Yemen hükümetiyle Husiler arasında zaten yıllardır süren bir çatışma var. İç savaş bile deniliyor. Şimdi Babülmendeb Boğazı'na yakın bölgelerde yaklaşık 5000 kilometrelik alanında Husiler tarafından işgal edildiği, ele geçirildiği belirtiliyor. Hatta Babülmendeb Boğazı yakınlarında, yani Kızıldeniz'de birkaç küçük adayı da ele geçirdikleri söyleniyor. Böyle olunca Husilerin baskısı bu bölgede artacak. Hürmüz Boğazı ile birlikte Babülmendeb Boğazı da eğer kapatılırsa çok ciddi bir kriz bekleniyor ki dün geceki saldırılardan sonra sadece Brent petrol fiyatı 105 doların üzerine çıktı. Eğer bu süreç devam ederse çok daha üzerine göreceğiz. Çok daha büyük bir krizle karşı karşıya tüm dünya. Petrol piyasası çok sert etkilenecek. Zaten dün ilk emarelerini gördük. 6 eş zamanlı saldırının ardından petrol fiyatları 105 doların da üzerine çıktı.
2: Yemen'de iç savaş alevlendi. Kentler peş peşe düşüyor. Husiler küresel öneme sahip Babülmendeb kıyısındaki liman kentleri ve adaları ele geçiriyor. Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti. Yıllardır tırmanan askeri gerilim giderek şiddetleniyor. Husi güçleri Suudi Arabistan'a düzenledikleri saldırıların yanı sıra Yemen'de de ilerleyişini sürdürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha liman kentinde hakimiyet kurdu. Husiler Muha'da hapiste bulunan üyelerini de serbest bıraktı.
3: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
2: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Duhab kenti ve Babülmendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babülmendeb'i iki kanala ayırıyor. Adayla Yemen ana karası arası daha dar bir kanalı oluşturuyor. Adayla Afrika kıtası arası ise yaklaşık 20 kilometre genişliğinde. Kızıldeniz'de Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'ndan dünyadaki malların yaklaşık %12'si taşınıyor. ABD-İran savaşıyla Hürmüz Boğazı'ndaki trafikte yaşanan ciddi aksamalar, Babülmendeb'i uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline getirdi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek ve yakıt fiyatları üzerindeki etkiyi sınırlamak için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. İran destekli Husilerin Babülmendeb'in kontrolünü ele geçirmesi ise enerji nakliyesi güvenliğini daha da riske sokabilir. İç çatışmaların yanı sıra Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip Doğu Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın Husiler tarafından hedef alındığı iddia edildi. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için geriye kalan tek boru hattından çıkan yoğun duman uydu fotoğraflarına da yansıdı. karşılıklı bombardıman sürerken Axios gazetesi dikkat

0: Çekici bir haber yayınladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez arayarak Husilere yönelik saldırı düzenlemesini istedi. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump talebi reddetti. Yetkililer, yönetimin şimdilik Husilere karşı doğrudan müdahalede bulunma planının olmadığını vurguladı.
1: İsrail'in özellikle Batı Şeria'daki o yayılımcı Batı'nın diliyle bizim dilimizle işgalci politikasını artık tüm Batı'nın yanı sıra eski siyasetçiler de ses yükseltmeye başladı. Hatta bunlardan biri de Hillary Clinton ki Dışişleri Bakanlığı döneminde, kendi döneminde İsrail'e en yüksek tondan desteği veren bakanlardan biriydi Clinton. Ama bugün çok sert eleştiriyor Netanyahu hükümetinin politikalarını, özellikle de Batı Şeria'daki o yayılımcı politikasını. Netanyahu hükümetinden nefret ettiğini söylüyor Clinton ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin de cezasız kalmaması gerektiğini söylüyor.
0: İsrail'in yaptığı soykırıma uluslararası tepkiler giderek büyüyor. Bu kez eski ABD Başkanı Hillary Clinton, Netanyahu hükümetini hedef aldı. Onlardan nefret ediyorum dedi. Netanyahu'nun tekrar seçilmesi halinde ABD'nin sert önlemler alması gerektiğini söyledi.
2: İsrail'i seviyorum ancak Netanyahu'nun hükümetinden ve izlediği politikalardan nefret ediyorum. ABD'yi seviyorum ancak Trump'ın yönetiminden ve politikalarından nefret ediyorum. Yaşananların ilk olarak İsrail için, ardından da Amerika Birleşik Devletleri için son derece zararlı olduğunu düşünüyorum. Eğer İsrailliler yeniden bu zihniyete oy vermeyi seçerse Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sert bir pozisyon alması şarttır.
0: Clinton, İsrail'de yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini de belirtti. Batı Şeria'daki işgalin cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.
2: Yeni hükümetle işbirliği yapabileceğimize inanıyorum. Umarım yeni bir başbakan Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin üzerine kararlılıkla gider. Bu tür şiddet eylemlerinin kesinlikle cezasız kalmaması gerekir. Bu mesele yalnızca Filistinlilerin ölümünden, yıkıma uğramasından, mülklerinden ve benzeri kayıplardan ibaret değildir. Toplumunuzda insanların bu düzeyde şiddete maruz kalmasına göz yumduğunuz ve bunu durdurmadığınız her an bu şiddet sarmalı tüm topluma nüfuz eder. Dolayısıyla bu durum Filistinliler için adaletsiz, yanlış ve kabul edilemez olduğu gibi İsrail için de son derece tehlikelidir.
1: Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek Ekim ayında. Bunun hazırlıkları devam ederken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kazakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısında konuştu. Bir müjde de verdi. Suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla zaten uzun süredir Interpol ve Europol benzeri bir Türkpol teşkilatının kurulması gündemdeydi. Bu teşkilatın kurulmasını teklif ettiklerini söyledi.
3: Bundan 1300 yıl evvel dikilen Kültig'in anıtında gece uyumadım, gündüz oturmadım diyen kutlu anlayışın bugünkü mirasçılar olmak için gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Bu manada İçişleri Bakanları olarak da görevimizin ne kadar ağır olduğunu, sorumluluk gerektirdiğinin de bilincindeyiz. Suçla Mücadele Konseyi özellikle, az önce de ifade ettim, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele gibi önemli konuları kapsıyor. Bunun bir adım ötesinde de inşallah bu kurucu anlaşmaya dayalı olarak yine Türk devletleri arasında Türkpol, nasıl Interpol var, Europol var, onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim. Diğer hem Kazakistan tarafı olsun, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan İçişleri Bakanlarımız da bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar. İnşallah Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
1: Cezayir'le Birleşik Arap Emirlikleri artık diplomatik ilişkilerini resmen tamamen kesti. Çok ciddi bir krizin ardından Cezayir hükümeti

0: Abu Dhabi yönetimiyle diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Bu kararın ardından Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik bir süre tanıdı. Cezayir hava sahasını da Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarına tamamen kapattı.
1: Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ipler tamamen koptu. Gelişmeyi Cezayir Dışişleri Bakanlığı Devlet Televizyonu'ndan duyurdu. Cezayir hükümeti Abu Dhabi ile diplomatik ilişkileri tamamen kestiğini belirtti. Cezayir tarafından yapılan açıklamada ilişkileri onarmak adına tüm yolların tükendiği belirtildi. Söz konusu karara sebep olaraksa Abu Dhabi'nin uyarılara rağmen artan düşmanca eylemleri gösterildi. Gelişmelerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cezayir Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre tanındı. Kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu diplomatik krizin geçici olmasını umduğunu açıklayan bir yazı paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın diplomatik danışmanı Anwar Gargas da sosyal medyadan tepki gösterdi.
2: Diplomatik ilişkiler çözülmesi gereken bilmeceler ve şifrelenmiş mesajlarla değil, akılcılık, iletişim ve çıkarların açıkça ortaya konulmasıyla yürütülür. Bu ilişkiler iç gerilimlerin ya da çıkarları açıklama ve öncelikleri belirleme konusundaki yetersizliğin esiri haline getirilmemelidir.
1: İki ülke arasındaki ilişkilerin sona ermesiyle Cezayir hava sahasının Birleşik Arap Emirlikleri tescilli tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılacağı da açıklandı.
0: Dün Bakan Murat Kurum Trabzon'dan müjdeyi verdi. İstanbul'da kiralık konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ama pek çok soru işareti de var. Netti bakanın açıklamaları ama biz birkaç soruda bu süreci toparlamak istedik hepimiz adına. Çünkü başvuru süreci 3 gün sonra başlıyor. Kısa bir zaman var. Bakalım şartları karşılıyor muyuz? Başvurmak niyetindeysek ya da biz bu şartlara uygun muyuz? Şimdi kaç konut yapılacak? İlk etapta 1071 adet konut yapılacak ve hak sahiplerine teslim edilecek ve toplamda 15.000 konut planlanıyor. Yani 15.000 konut yapılması planlanıyor ama ilk etapta ilk başvuruyla birlikte 1071 adet konut teslim edilecek hak sahiplerine. Peki öncelikler kimler olacak? Öncelik genç evli çiftler, aileler olacak. Çocuk sayısına göre de metrekare ve dairenin ölçütü değişecek. Örneğin genç yeni evli bir çift için 1+1, 2+1 konutlar öncelik olacak. 2 veya daha fazla çocuklu aileler için 2+1, 3+1, 4+1 şeklinde bu konutlar planlanmış. Her birinin de kira ücreti farklı ama birbirinden çok uçuk rakamlar, çok uçuk ücretler değil. Devam edelim. Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak? Kilit konu bu. Ayın 13'ünde başlayacak. Bugün 11 Eylül, 2-3 gün sonra ayın 14'ünde başlayacak. Sadece 14 ve 25 Eylül tarihleri arasında olacak. Bugün Cuma, Cumartesi 12, Pazar 13, Pazartesi günü itibariyle ayın 14'ü itibariyle başlayacak. 25 Eylül'e kadar da başvurular alınmaya devam edilecek. Yine E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurular. Yine vatandaşlarımız başvuru durumunu TOKİ hizmetleri arasında yer alan konut iş yeri başvuru menüsünde görebilecekler aynı zamanda. Peki 3 yıllık bir süreden bahsetmişti dün Bakan Murat Kurum. Bu sürenin sonunda ne olacak? Yani 3 yıl boyunca bu evlerde yaşandı. 3 yılın sonunda hayır, devam edemiyorsunuz. 3 yıllık bir süre hak sahiplerine tanınmış. 3 yılla sınırlı olacak. Süre uzatılamayacak ki diğer bu tür konutlara ihtiyacı olan vatandaşlar da bunlardan faydalansın diye şöyle bir 3 yıllık nefes alma süreci açılacak. Ailelere özellikle de 100 bin liranın altında geliri olan aileler, evli olan çiftler için, özellikle çocuklu aileler için planlanmış bir konut projesi, kiralık konut projesi artık 13 Eylül itibariyle başvurulara açıldı diyelim ve devam edelim. Adana'yla, Adana'da 21 yıl önce yargının kıyı kanununa aykırı diyerek ruhsatını iptal ettiği bir inşaatta Cumhuriyet Halk Partili Karataş Belediyesi yeniden ruhsat veriyor. Site sakinleri sosyal alanı şantiyeye dönerken yeniden yargıya taşındı bu süreç. İnşaat

0: iki ek blok yapılmak istendi. Site sakinleri kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. 2003'te idare mahkemesi ruhsatı iptal etti. 2005'te Danıştay'da bu kararı onadı. Danıştay kararında blokların sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı belirtildi. Aradan 21 yıl geçti. Müteahhidin mirasçıları yeniden başvurdu. Başka ilerideki emsal kararları gerekçe gösterdi. CHP'li Karataş Belediyesi de 2025'te yeniden ruhsat verdi.
1: Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem belebol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi ve bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim, burayı aldım. Ama bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Aşağı gelip bakıyor, burası ne diyor? Ben ne yapmam gerekiyor şimdi?
0: Ruhsatın ardından istinat duvarı yıkıldı, temel kazıldı, demirler döşendi. Site sakinlerinin denize girdiği ve sosyal alan olarak kullandığı bölüm şantiyeye döndü.
2: İtiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti 2005'te. 2005'te kesinleşti ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik, ettik. O zaman da CHP Belediyesi'ydi. Şu anda yine 21 sene sonra CHP Belediyesi geldi ve geri tekrar ruhsat vermiş. Danıştay kararına rağmen ruhsat verilmiş.
0: Site sakinleri bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Adana 2. İdare Mahkemesi dava sonuçlanana kadar inşaatı geçici olarak durdurdu. 21 yıl sonra yeniden başlayan ruhsat tartışmasında son sözü yine yargı söyleyecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme 18,5 milyar dolarlık ceza kesti Meta'ya, yani Facebook ve Instagram'a, ve bunu kabul etti, ödemeyi kabul etti. Orada Meta'ya ithaf edilen suçlar çok kaotik. Ama sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde bu suçları kabul ederek geri adım attı. Dünyanın geri kanalında Facebook ve Instagram bu suçlara devam ediyor. Şimdi yeniden Facebook ve Instagram üzerinde çocuk istismarını teşvik eden reklamlar tespit edildi. Üstelik yapılan şikayetlere rağmen bu skandaldan geri adım atmıyor. Instagram bunu ABD'de kabul ediyor. İşte bu çifte standardı da görün. ABD'de geri adım atıyor. Diğer ülkelerde bu adımı atmıyor. Bir de yapay zekada korkunç bir şey ortaya çıktı. Çocukların fotoğrafları cinsel istismar görüntülerine dönüştürülüyor ve sosyal medyada paylaşılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Facebook, Instagram ve yapay zeka platformları bunu eşgüdümlü yapıyorlar.
4: Çocukların masum fotoğrafları kötü niyetli ellerde yapay zeka aracılığıyla cinsel istismar görüntülerine dönüştürülüyor. Bu durum sosyal medyadaki tehlikeyi gözler önüne seriyor.
5: Endişe verici bir şey. Yani nesli daha da bozmaya çalışıyorlar. İnşallah muvaffak olmazlar diyeceğim ama şu anki nesil oraya doğru gidiyor.
6: Zaten yeteri kadar bir ahlaki bir çöküş var. Dolayısıyla yapay zeka ile bunun da had safhaya ulaşması doğru bir yaklaşım değil.
4: Daha da çarpıcı olan bu skandal içerikler ücretli reklam olarak Facebook ve Instagram'da yayımlandı.
7: Meta'nın patronu Mark Zuckerberg bile kendi çocuklarının fotoğrafını gizlerken bizler hiçbir engelle karşı karşıya kalmadan kendi çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz ve bunlar reklam amaçlı istismar şeklinde kullanılıyor.
4: Uluslararası uyarılarsa platformlar tarafından çoğunlukla karşılıksız bırakılıyor.
7: Özellikle Hindistan'da bu reklamların çok yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz ve Hindistan hükümeti de bunu durdurmak için defaatle Meta'ya bilgilendirme yaptığını, ancak bu noktada hiçbir muhatapla karşı karşıya kalmadığını ifade ediyor.
8: Bir fotoğraf, bir yapay zeka uygulaması ve saniyeler içinde çocukların fotoğraflarını cinsel içerikli görüntülere dönüştüren bir sistem. Peki bu sisteme dikkat etmek için ne gibi önlemler almamız gerekiyor? İşte cevap.
7: Kanun, bir yasa söz konusu değil. Dünyada bu şirketlere dur diyecek bir yapı da söz konusu değil. Burada bizim ortak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var. Yani bütün ülkelerin bir araya gelerek bu şirketleri frenlemesi gerekiyor.
4: Aileler çocukları korumak için nasıl önlemler almalı?
7: Bizlerin tabii ki dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarımızın ya da kendi yüzlerimizi paylaşırken iki kere düşünmek, kullanıcı sözleşmelerini mutlaka okumak, değerlendirmek bu noktada son derece önemli. Yasal

0: ların da bu noktada çıkartılması ama aynı zamanda yaptırımların da arttırılması gerekiyor.
1: Biz ebeveynler olarak bence çocuklarımızı bu tarz mecralardan biraz uzak tutmalıyız. Ama bilgimiz olmadan da dediğiniz gibi yapay zeka resimleri alıp kullanıyor ve farklı mecralarda kullanıyor. Bu rahatsız edici boyutu.
2: Şimdi yapay zeka özellikle sosyal medya kadar kullandığımız, konuştuğumuz bir alan. Yapay zekanın kendi şirketi biyolojik silah geliştirmek için çalıştıklarını açıklıyor. Bu tespit edilmiş raporlara da yansımış.
3: Yapay zeka sadece bilgi üreten bir araç değil. Teknoloji geliştikçe yapay zekanın kullanılabileceği alanlarda korkutucu boyutlara ulaşıyor. Son rapor, yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanılabildiğini ortaya koydu. Açıklama yapay zeka şirketi Anthropic'ten geldi. Kendi yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirilmesinde kullanıldığı tespit edildi. Açıklamada bazı araştırmacıların tehlikeli kimyasal maddeler üzerindeki çalışmalarda yapay zekadan yararlandığı belirtildi. Anthropic yapay zeka modellerini kullanan ilgili araştırmacıların faaliyetlerini de engelledi. Ancak araştırmacıların kimlikleri ve hangi biyolojik silah üzerinde çalıştıkları açıklanmadı.
4: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
3: Raporda yapay zekanın nasıl kullanıldığına dair dikkat çeken vakalar da yer aldı. Bir araştırmacının kuş gribinin memelilere uyum sağlamasıyla ilgili deneyler planlamak için yapay zekadan yararlandığı aktarıldı. Başka bir araştırmacının ise toksinleri bilgisayar ortamında yeniden tasarlamaya çalıştığı belirtildi. Bazı kullanıcıların da yapay zekayla güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştığı tespit edildi. Vakalar bunlarla da sınırlı değil. Başka bir bilim insanının virüsler üzerinde deney yapmak için fon başvurusu hazırlamada yapay zekadan yardım istediği belirtildi. Raporda sadece biyolojik silahlar yoktu. Anthropic şirketi yapay zekanın geleneksel silahların geliştirilmesinde kullanıldığı vakalarda tespit etti. Bunlar arasında ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları ve bombalar da bulunuyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım seçimleri yaklaşıyor, ara seçimler. Donald Trump yine vatandaşlara hitap etti fakat bu defa farklıydı. Açık açık oy istedi Donald Trump. Hatta eşinizi, annenizi, babanızı yanınıza alın, oy kullanmaya gidin dedi. Konuşmasının devamındaysa Donald Trump oy vermeyenlerin cehenneme gideceğini söyledi Trump.
5: ABD'de ara seçimler yaklaşıyor. İki aydan az bir süre kala siyasetçiler de kampanyalarını hızlandırdı. Başkan Trump son olarak seçmenlerine oy vermezseniz cehenneme gidersiniz sözleriyle seslendi.
4: Şunu da söyleyeyim. Sanırım oy vermezseniz ne olacağını biliyorsunuz. Cehenneme gidersiniz, tamam mı? Doğrudan cehenneme gidersiniz.
5: Başkan Trump bununla da yetinmedi. Salondaki herkesin elini kaldırarak oy için yemin ettirdi. I
4: pledge. Sağ elinizi kaldırın ve yemin ediyorum deyin. ABD tarihinin bizi neredeyse nefessiz kalacak kadar çok seven en büyük başkanına bağlılık sözü veriyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Kayıtlı olup olmadığıma bakmadan oy kullanmaya çalışacağım.
5: Trump seçmen kitlesine esprili bir dille hile çağrısı da yaptı. I'll
4: do it anyway. Yemin ederken şunları da söyleyin. Demokratlar nasıl hile yapıyorsa ben de elimden geldiğince hile yapmaya çalışacağım. Çünkü onlar kadar büyük hile yapan görünmedi. Umurlarında bile değil.
2: Ağustos yağışları, Ağustos ayında aldığımız yağışlar geçtiğimiz yılların oranına bakıldığında kat be kat artmış durumda. Sarıyla gösterilen sütun 1991 ile 2020 yılları arasında ortalama 14,8 milimetre yağış düşmüş bir metre kareye. 2025 yılına geldiğimizde ki 2025 yazını hatırlayacaksınız, çok kurak bir yaz geçirmiştik, çok sıcak bir yaz geçirmiştik. Orada ortalama 7,9'muş ama bu yıla geldiğimizde iki katında yarısından fazla artmış. Sadece Ağustos ayı yağışları 16,2'ye yükselmiş. 2025 ortalaması burada Ağustos ayına sadece özel. 2026 ortalaması ise

%16,2 olarak tespit edilmiş. Ama hava durumuna bakacak olursak Eylül ayı pek yağışlı geçmedi. Bu hafta sonu da güneşli geçecek 2 gün ama pazartesiden itibaren yağışlar başlıyor. Sonbahar havası başlıyor ama hafta sonu karşımızda böyle bir renk tablosu var memleketin üstünde. Sıcak, her yer sıcak. Sarıyla gösterilen kısımlar daha kurak. Neredeyse ülkenin tamamından bahsediyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi kırmızı ve turuncu ile işaretlenmiş. Burada sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkabilir. Suriye'ye baktığımızda çok daha üzerinde. Biz de Güneydoğu'dan oradan sıcağın etkisi altındayız. Özellikle de Basra'dan gelen sıcak hava etkisinin altındayız. İstanbul, Marmara bölgesi, Ege, İç Anadolu daha kısmen serin ama Doğu Karadeniz'de yağışlar görünüyor ama pazartesi günden itibaren tüm yurt yağışların etkisi altına girecek diyelim. Şimdi Adıyaman'dan bir haberle devam edelim. Bir kişi mısır tarlasında önüne çıkan bir domuza ateş ettiği sırada tüfekten çıkan saçmalar torununa isabet ediyor. 14 yaşındaki çocuk yaralanıyor. Tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamıyor. Olay Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Şeytan Köprüsü mevkiinde. Mısır tarlasında bulunan kişi önüne çıkan domuza av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 14 yaşındaki torununa isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konuyla ilgili de şimdi soruşturma başlatıldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr.

1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava

0: Anadolu'ları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Bir reklam.
7: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
8: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zucex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Lezzet arıyorsan
14: Festi.
13: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
14: buldum.
13: Opet'te bulacaksın.

0: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 30

0: 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Türkiye BES modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.

0: Nerede?
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Üçüncü saate başlıyoruz. Artık saatlerimiz 18'e yaklaşırken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize programına birazdan yakından bakalım. Çünkü birazdan Rize'de bir başka programda konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk konuşmasında memleketi Rize'de toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde muhalefet vardı. Muhalefetin ne yaptığıyla ne dediğiyle ilgilenmiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bizim gündemimizde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak var dedi.
3: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rize'de gün boyunca çalışmalarına devam etti. Cuma namazını da Güneysu Sahil Camii'nde kıldı. Vatandaşlarla bir araya geldi. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra da işte toplu açılış töreni için az önceki konuşmasını gerçekleştirdi.
3: Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.
4: Baba Ocağı Rize'de sevgi gösterileriyle karşılandı.
5: Bu ilk mitingini anne karnına 8 aylıkken Sarıyer'de gittim.
6: Öyle mi?
5: O gün bugün.
6: Tüm mitingleri takip ediyor musunuz?
5: İstanbul'da yaşadım şimdiye kadar, Yenikapı'dan açılıştan şimdiye kadar hiçbir mitingi kaybetmedim. Her birine açılışlarına dahil gittim. Burada da aynı. Allah'ın izniyle bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan, ölümüne Recep Tayyip Erdoğan.
4: Güne memleketinde uyanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı için Güneysu Sahil Camii'ne gitti.
7: Evet, tüm çocuklara tek tek harçlık veriyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda sırasıyla birlikte hem arabalarını alıyorlar hem de harçlıklarını alıyorlar. Gördüğünüz gibi gerçekten müthiş bir ilgi var kendisine, müthiş bir sevgi var. Baba Ocağı Rize Güneysu ilçesinde.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan Baba Ocağı Rize'de yatırım maliyeti 10 milyar TL olan toplu açılış programına katılacak. Başkan Erdoğan'ı daha yakından görmek için saatlerdir kalabalık en önden izlemek için çaba harcıyor.
4: Daha sonra tören alanına giderek toplu açılış programında konuştu.
3: Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşim

0: Bizim gündeminde sadece hizmet var.
1: İşte gökyüzünde kartal.
2: Dünya lideri. Biz de liderimizi görmeye geldik. Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Epeydir bekliyoruz.
3: Konuşması zaman zaman sevgi sloganlarıyla kesildi. Başkan Erdoğan törende yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.
0: Ya Allah! Bismillah!
4: Şimdi Katsa yaptırımlarının kaldırılması Amerika Birleşik Devletleri ile çok olumlu ilerleyen bir süreç. Özellikle de NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara'da bu konu Donald Trump'ın gündemindeydi ve artık bu konunun tamam olduğunu söyledi. Tamam ifadesini kullandı netlikle Donald Trump. Şimdi Ankara-Washington hattındaki bu süreçte bir de F-35 konusuyla birlikte F-16'ların modernizasyonu var. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ankara'daydı. Çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın olmadığını söyledi ve şu an en yüksek öncelik F-16'lar konusu dedi.
5: ABD'nin bağımsızlık resepsiyonu için Ankara'ya geldi. İki ülke ilişkilerine dair kritik mesajlar verdi. Ankara-Washington ilişkilerini değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Daryl ise ortak çıkarların çok büyük olduğunu söyledi. Yaptırım iddialarına noktayı koydu.
3: Başkandan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda. Türkiye'ye yönelik yaptırım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başkan Donald Trump görüşmeye devam ediyor. Hatta muhtemelen benim başkanla konuştuğumdan daha sık konuşuyorlar. Çok iyi bir kişisel ilişkiye sahipler.
5: F-35 ve S-400 krizine de değinen İsa, F-35 sürecinde durumun kamuoyunda sanılandan farklı olduğunu belirtti. Sürecin sadece askıda olmadığını, arka planda çok büyük bir sipariş birikimi yaşandığını ifade etti.
3: Türkiye'nin mevcut hava gücünün geliştirilmesi iki ülke açısından da öncelikli. Şu anda en yüksek önceliğin F-16'ların modernizasyonu olması gerekiyor. Gerçekten yapılması gerekenler açısından bu çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Mevcut uçakların modernizasyonunun veya geliştirilmesinin her iki ülke için de yüksek öncelik taşıdığı gerçeğinin dikkate alınmasını isterim.
5: Bölgesel gelişmelere de değinen kongre üyesi, Filistin meselesi çözülmeden bölgedeki gerilimin bitmeyeceğini söyledi. Hepimiz İsrail'in, Suriye'nin normalleşmesine izin verme konusundaki isteksizliğine karşı çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Ankara ile Washington arasındaki liderler diplomasisi de masadaydı. İsa, Başkan Erdoğan'la Donald Trump'ın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.
4: Çok önemli bir operasyon gerçekleşti bugün. Uluslararası bir uyuşturucu ağ çökertildi. Bir uyuşturucu baronu yakalandı İstanbul'da. Liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli operasyonlarda ele geçirilen toplamda 2 ton uyuşturucunun da sorumlusu olduğu belirlenen İslam Yakut isimli kişi Sarıyer'de düzenlenen operasyonla işte böyle kıskıvrak yakalandı.
6: Yıllardır aranan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı kıskıvrak yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kritik bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan İslam Yakut'un Sarıyer'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda Yakut gözaltına alındı. Yapılan aramalarda DG adına düzenlenmiş sahte yurt dışı kimlik belgesi ele geçirildi. İslam Yakut'un kriptolu haberleşme ağları üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği ve İran-Afganistan hattından Avrupa'ya uzanan 2 tonluk uyuşturucu sevkiyatını bizzat yönettiği ortaya çıktı. 2024'teki operasyonlarda diğer lider EY'nin tutuklanmasının ardından Yakut'un da yakalanmasıyla suç örgütü tamamen çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından gençleri hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelenin aynı kararlılıkla süreceğini vurguladı.

0: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha, sadece birinde daha karar çıktı. O da eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davası. O davada yargılandı. Davanın duruşması vardı ve mahkeme Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası daha verdi. Aynı zamanda siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti.
1: Sahil 1. 2. etapın yapılması, Aydınlı yolunun yapılmasını 4 yıl belediye başkanı yapmış Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Bu protestonuza kınıyorum, teşekkür ediyorum.
2: Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Bırakın. O arkadaş burayı germeye gelmiş.
3: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca siyasi yasak uygulanmasını hükmetti. İmamoğlu 2023 yılında Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılışında Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanmıştı. Davada daha önce 2 kez beraat kararı verilmiş, istinaf mahkemesi usulsüzlük gerekçesiyle kararları bozmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ve siyasi yasak cezası verdi. Karar istinafta bozulmazsa İmamoğlu hakkındaki siyasi yasakta kesinleşecek. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçim yapılması gündeme gelecek. İmamoğlu davanın ilk duruşması için 5 Haziran'da tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinden çıkarılmış ancak aracın arızalanması gerekçesiyle yeniden cezaevine götürülmüştü.
0: Şimdi Almanya ile Rusya arasındaki gerginlik, Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı yüklü bir İHA tespit edilmesiyle birlikte en üst seviyeye çıkmıştı. Karşılıklı açıklamalar vardı. Almanya Rusya'yı sorumlu tutmuştu resmi olarak bizzat. Hatta bir açıklama gelmişti Rusya'dan. Yani kesinlikle kanıtlayamazlar bizim İHA'mız olduğunu. Çünkü öyle değil. Fakat aslında Amerika, Almanya doğrudan saldırıyı hak ediyor demişlerdi. Şimdi Alman Büyükelçinin bir açıklaması var bu süreçte. Süreçle ilgili Rusya'yı hedef aldı. Rusya'nın saldırılarına karşı gerekirse askeri güç kullanabiliriz dedi. Ayrıca Berlin Rusya'nın gölge filosuna karşı da daha sert önlemler almaya hazırlanıyor.
4: Havalimanındaki İHA Rusya ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Almanya'nın Rusya'ya karşı askeri güç kullanımı gündeme geldi.
5: Bence Leipzig olayı Rusya'nın ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Gerekirse askeri güçle karşılık veririz. Bir NATO üyesine saldırırlarsa bu hepimizi etkiler.
4: Almanya'daki Leipzig Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenekli İHA bulunmuştu. Almanya olayın arkasında Rusya'nın olduğunu savunmuştu. Ve bu gelişmenin ardından Almanya'nın Litvanya Büyükelçisi Cornelius Zimmermann açıklama yaptı. Rusya'nın saldırılarına karşı gerekirse askeri güç kullanabileceklerini söyledi.
5: Rus saldırılarının bazıları başarılı oldu. Bu rahatlar hasar gördü. Ayrıca Rus uçaklarının hava sahamıza izinsiz girişlerini görüyoruz. Almanya'da, Litvanya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi sürekli propaganda, dezenformasyon ve sabotaj girişimleriyle karşı karşıyayız.
4: Almanya ayrıca Litvanya'ya NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla asker konuşlandırıyor. Zimmermann bu adımın savunma amaçlı olduğunu da vurguladı. Berlin'in gündemindeki bir diğer konuysa Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen gölge filo. Farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan ve farklı şirketler tarafından işletilen tankerlerin Rus petrolünü taşıdığı belirtiliyor. Almanya diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte bu filoya karşı daha sert önlemler üzerinde çalışıyor. Ancak gölge filoya yönelik olası operasyonların önünde ciddi hukuki ve askeri engeller bulunuyor. Uzmanlara göre bazı gemilerde silahlı personel bulunabilir. Bazı tankerlerin Rus savaş gemileri tarafından korunması da ihtimaller arasında. Nitekim Mayıs 2025'te Estonya bir Rus petrol tankerine müdahale etmek istediğinde Rusya savaş uçağı kaldırmıştı.
0: Dün benzer diğer açıklama Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan gelmişti. Bugün de Norveç'in Dışişleri Bakanı diyor ki Netanyahu İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor diyor ve batılı ülkelere sesleniyor. Batılı ülkelerin Orta Doğu'daki bu gelişmelere ilişkin belirsiz, o sallantılı tutumlarıyla güvenirliliklerini zayıflattıklarını özellikle dikkat çekiyor ve Filistin'deki insanların maruz kaldığı acıların göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor Norveç'in Dışişleri Bakanı. Çok önemli. Yani İsrail'e karşı yükseltilen sesin batıdan şu aşamada yükseliyor olması çok çok önemli. 12 ülkenin aldığı kararda da yer alıyor zaten Norveç. İlk sıralarda yer alıyor. Çok güçlü bir mesaj daha geldi. Bu defa Dışişleri Bakanları kanalıyla. Ve İngiltere, Fransa, Kanada gibi ülkelerin İspanya ile birlikte Norveç'in uzun süredir durduğu noktaya gelmesinden son derece çok mutluyum diyor Norveç'in Dışişleri Bakanı. Ve Netanyahu hükümetini İsrail'in tarihindeki en aşırı sağcı hükümet şeklinde betimliyor. İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Sonucu hep beraber göreceğiz. Ancak bana göre Netanyahu hükümeti İsrail'i çok tehlikeli bir noktaya doğru sürüklüyor diye de ekliyor. İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka aykırı davrandığını da belirtiyor Norveç'in Dışişleri Bakanı. Geç gelse de beklediğimiz tepkiler bunlardı. Batı dünyasından arka arkaya sesler yükselmeye başladı Netanyahu seçime giderken. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de sandık başına gidiyor. Tarihte belli oldu. 6 Aralık 2026 tarihinde milletvekili seçimleri gerçekleştirilecek süreç kararlaştırıldı. Bakalım detaylarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o seçim takviminin. Milletvekili genel seçimiyle yerel seçimlerin 6 Aralık 2026'da aynı gün yapılması kararlaştırıldı. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçmen 6 Aralık'ta hem milletvekillerini hem de yerel yöneticileri belirlemek için sandık başında olacak. Başbakan Ünal Üstel seçimin aynı tarihte yapılması konusunda hükümetin kararlı olduğunu zaten açıklamıştı ve öyle de oldu. Seçim aynı tarihte olacak, hem yerel seçim hem de milletvekilliği seçimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 6 Aralık 2026'da gerçekleşecek. Şimdi petrol fiyatları 105 doların üzerine çıktı. Babülmendeb Boğazı'nda da trafik tamamen sıkışmış durumda. Yemen'de Husiler Suudi Arabistan'ın petrol doğalgaz boru hattını hedef alıyorlar. Ve bu gelişmeyle birlikte artık bölgede tamamen bir kilitten bahsedebiliriz. Her iki boğazda da, Babülmendeb'de de Hürmüz Boğazı'nda da. Buna rağmen Donald Trump Fox News kanalına bir röportaj verdi ve dedi ki İran savaşından hiç pişman değilim. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardım, yine İran'a saldırırdım dedi. Ama şunu yineledim, bu savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o ara seçimin hemen sonrasında biteceğini söyledi.
5: Yine olsa aynısını yapardım.
4: Pişman mısınız sorusuna böyle yanıt verdi.
5: Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Kendinizi her zaman biraz sorgulayabilirsiniz. Yine olsa aynısını yapardım.
4: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e konuştu. Hedefinde yine İran'ın nükleer programı vardı.
5: Onların nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı.
4: İran savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki yükselişe de değindi Trump. Ancak kendi seçmeninin savaştan rahatsız olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.
5: Morallerini kaybettiklerini düşünmüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiyor olmamla gurur duyduklarını düşünüyorum.
4: Peki savaş ne zaman bitecek? Trump bu soruya da yanıt verdi.
5: Bence bu iş seçimden hemen sonra bitecek. Zorlukla ayakta duruyorlar. Başları büyük belada.
4: ABD Başkanı'nın bu açıklaması sonrası gözler 3 Kasım'daki ara seçimlere çevrildi.
0: Şimdi NATO'nun Türk savunma sanayine o yakın ilgisiyle devam edelim. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Anka 3'ü paylaşmıştı. Böyle uçuş görüntülerini paylaşmıştı NATO. Ve hatta işte NATO 03 bu demişti. NATO 3.0 bu demişti. Böyle bir başlıkta atmıştı. İşte o paylaşımda Türk savunma sanayinin gözdesi olan Anka 3'ü özellikle öne çıkarmıştı. Şimdi bizde uçuş kanat olarak nitelendirilen bu teknolojiyi dengeleri değiştirecek bir dönemin işaretçisi olarak geliştirilen bu teknolojiye biraz daha yakından bakalım. Yani onu bu kadar muadillerinden özel kılan ne? Detaylar haberimizde.

0: Türk savunma sanayi günden güne geliştirdiği yeteneklerle dünyada gündem oluyor, parmakla gösteriliyor.
1: Yerli ve milliyetçi kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka-3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
0: NATO geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka-3 insansız savaş uçağı paylaşımı yaptı. Anka-3'e ait fotoğrafların yer aldığı paylaşımda müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0'ın özü de budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir vurgusu yapıldı. Yeni nesil hayalet silahlı insansız hava aracı en çok tasarımı ve düşük radar görünürlüğüyle dikkat çekiyor.
2: Görünmez özelliği had safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Uçan kanat olarak da tanımlanan uçak özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 metre uzunluğa ve 2,5 metre yüksekliğe sahip. 12,5 metre kanat açıklığıyla kendine özgü bir tasarıma sahip olan Anka-3, havada kesintisiz 10 saat kalabilirken 0.7 Mach hıza ulaşabiliyor. Anka-3'ün TUSAŞ tarafından paylaşılan son test görüntüsünde ise iki süper şimşeki kanat altında taşıdığı görülmüştü. Anka-3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Anka-3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Öte yandan Anka'ya ilgi de yoğun.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatlarımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Ve muhalefet cephesine de bakalım. Gündemde ne var? Gündemde Mansur Yavaş var, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam Mansur Yavaş'ı kabulünün ardından bu tartışmalar daha da derinleşti. Çünkü Mansur Yavaş bu tartışmaların ardından hemen ertesi gün sosyal medya hesabı üzerinden çok da uzun bir açıklama yaptı. O açıklamasında hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Yeni Parti'ye de rest çekti. Şimdi bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztürak'ın açıklamaları var. Faik Öztürak diyor ki açıklamaları ile ilgili Mansur Yavaş'ın büyük hayal kırıklığı. Aynı zamanda da her iki parti içinde ifade ettiği, yani eğer benimle ilgili bir rahatsızlık varsa ben gereğini yaparım ifadesiyle ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi böyle tehditlerle korkutulacak bir parti değildir ifadelerini kullanıyor.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar alevlenerek sürüyor.
4: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
0: Yavaş'ın 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin törenlere katılmaması, aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi tepkilerin odağında.
5: Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini, sanki tek partinin iktidar olabileceğini varsayımdan hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti bir aday belirleyip başka partilere benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin diyemez. Dememeli.
0: Birçok iddianın gündeme gelmesi üzerine Mansur Yavaş yazılı açıklama yaptı. Rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek istifa imasında bulundu. Bu da tehdit olarak yorumlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
0: Bir başka iddia da kulislere bomba gibi düştü. İddia, yeni partide bulunan 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği yönünde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztürak konuya dikkat çeken bir yanıt verdi.
6: 6 milletvekilinin yeni partideki 6 milletvekilinin tekrar partimize döneceği söyleniyor. Bu yönde bir takım görüşmeler oldu.
4: Sadece 6 mıymış? Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır.
3: sadece 6 değil diyor. Bu soruya böyle yanıt veriyor Fahri Öztrak. Yeni partiden yeniden CHP'ye geçmek isteyen milletvekili sayısının daha çok olabileceği iddiasında bulunuyor. Fahri Öztrak'ın iddiaları bunlar. Geçelim Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki rüşvet operasyonlarına. Seferihisar Belediyesi'nde, İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir rüşvet soruşturması zaten vardı. Ama bu kapsamda yeni bir operasyon daha düzenlendi.

0: Ve o operasyonda 48 şüpheliden 45'i gözaltına alındı. Bir şüpheli yurt dışında, iki şüphelinin ise arama çalışmaları hala devam ediyor.
1: Rüşvet operasyonunun düğmesine basıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yeni dalga geldi.
2: Soruşturmanın merkezinde imar ve inşaat işlemleri vardı. Usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.
1: Haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. 45 şüpheli yakalanırken adreslerde suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik de aramalar yapıldı. Firari 3 zanlıdan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
0: Bir de FETÖ'ye yönelik bir operasyon daha vardı. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı bir operasyon. O operasyonda da 20 kişi gözaltına alındı.
3: FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına bir darbe daha vuruldu. Aralarında aktif ve ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Gizli tanık garsondan elde edilen hafıza kartını inceleyen ekipler örgütle irtibatlı şüphelileri belirledi. Aralarında 5 aktif, 3 ihraç kamu görevlisi ve 12 özel sektör çalışanı bulunan 20 şüphelinin bankası hesapları ve ardışık aranma kayıtları da tespit edildi. İstanbul merkezli Bilecik, Muğla, Sivas, Tokat ve Kastamonu'yu kapsayan 6 ilde 21 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken 1 adet ruhsatsız tabanca ve 41 adet fişek muhafaza altına alındı.
0: Şimdi hatırlayacaksınız, Elazığ'da bir evde yangın çıkmıştı. O evden ne yazık ki iki cansız beden çıkmıştı. Bir çiftin cansız bedenleri çıkmıştı. Yangın sebebiyle hayatlarını kaybettikleri düşünülürken gerçek ortaya çıktı. Aslında bir cinayete kurban gitmiş o çift. A ve Hayriye Üykü çifti. İki şüpheli bu konuyla ilgili gözaltına alındı. Olay derinleştirildi. Soruşturma derinleştirildi ve Hayriye Üykü'ye ait altınların, bazı ziynet eşyalarının evde olmadığı da ortaya çıktı. Yani kayıp bunlar, çalındığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu soruşturma artık çok yönlü bir soruşturma olarak devam ediyor.
3: Yanan evdeki cinayette iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Üykü çifti olayında soruşturma derinleşti. Yangın sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme olayın seyrini değiştirdi.
4: Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izine rastlandı. Çok yönlü araştırma neticesinde Üykü çiftinin kurşunlanarak öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği tespit edildi. Hayriye Üykü'nün altınlarının ve değerli eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi.
3: Jandarma tarafından olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Olay 8 Eylül gecesi yaşanmış, yanan evde 7 çocuk sahibi A ve Hayriye Üykü'nün cansız bedenleri bulunmuştu.
0: Şimdi kiracı ev sahibi anlaşmazlığı, işte Maltepe'de yaşanan olayın ardından biraz daha netlikle anlatılması gereken bir konu haline geldi. Kiracının hakları neler, ev sahibinin hakları neler, bunlara biraz daha yakından bakalım istedik ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de konuşuyorlar.
5: Selamlarımı gönderiyorum. AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısının Rize için, Rizeli tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Her birinize samimi sevdanız,

ve vefanız için teşekkür ediyorum. Bugün ana baba ocağım Rize'mizde yine dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Cuma namazından sonra valilik meydanında hem bizleri bağrına basan hemşehrilerimizle kucaklaştık, hem de toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Aynı törende 26 projemizin açılışını yaparken 3 yeni yatırımın da temelini attık. Hizmete verdiğimiz ve temelini attığımız tüm projelerin Rize'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamlanan yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bütün kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rize'ye söz verdiğimiz diğer projelerimizin takibini de yakından takip ediyoruz. Başta şehir hastanemiz olmak üzere bu yatırımları da inşallah ilimiz ve hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Her zaman söylüyorum, biz hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan, hizmetleriyle konuşan bir hareketiz. Diğer 80 ilimizde olduğu gibi Rize'de de bugüne kadar hep eserlerimizle, yatırımlarımızla, icraatlarımızla konuştuk. Yaptıklarımızla yetinmedik. Tam tersine hep kendimizle yarıştık. Çıtayı nasıl daha yukarıya taşırız, nasıl daha güzele, daha iyiye erişiriz, şehirlerimizi nasıl daha estetik, daha bayındır hale getirebiliriz, bunun hesabı içerisinde olduk. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Rizeli kardeşlerimizle birlikte 86 milyonu huzur ve refah içinde yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bu şuurla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, biliyorsunuz 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümünü başkent Millet Bahçemiz'de yüz binlerin katıldığı tarihi bir mitingle kutladık. Bu vesileyle hem teşkilatımızla hem de milletimizle kavlimizi yeniledik. Eser ve hizmetlerle dolu 25 yıllık karnemizi halkımıza takdim ederken gelecek çeyrek asra, yarım asra dair vizyonumuzu da paylaştık. Şunu bir defa sizlerin ve Rizeli hemşehrilerimizin bilmesini isterim. Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık. Usanmadık. İlk günkü gibi bu millete, bu ülkeye sevdalıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin en dinamik, en vizyoner ufku itibariyle en açık kadrolarına biz sahibiz. Tecrübeyle dinamizmi birleştirerek Derviş Yunus'un o veciz ifadesiyle her gün yeniden doğarak, her dem taze kalarak yolumuzda yürüyoruz. Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletimizi fazlasıyla layık olduğu o mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta Allah'ın izniyle kararlıyız. Şunu bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme, her alanda artık

Stratejik hamleleri de inşallah tamamlayacağız. Elbette bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Kardeşlerim, yeri gelir dirilir pınar oluruz. Yeri gelir irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizin içinde olduğu gibi çevremizde de, bölgemizde de, dünyada da huzurun, barışın, istikrarın, demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirmeden de durmayacağız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz. Kardeşlerim, burada bir gerçeği de açıkça ifade etmekte fayda görüyorum. Madem bölgemiz ve dünya yüzyılda bir denk gelen çok kritik süreçlerden geçiyor, öyleyse siyasetin de kendini buna adapte etmesi gerekiyor. Bakınız, sadece lafla, sadece kuru hamasetle, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Merkezinde insan olmayan, dürüstlük olmayan, eser ve hizmet üretme kaygısı olmayan bir siyasette ne ülkeye ne de millete hayır gelmez. Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak,

daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Temennimiz muhalefet cenahında da bu ihtiyacın farkına varılmasıdır. Tabii ki birbirimize eleştirilerimiz olabilir. Doğru bulmadığımız, eksik gördüğümüz, yanlış dediğimiz konular da olabilir. Hatta bazı meselelerde rezervlerimiz, endişelerimiz de olabilir. Ama bunların hiçbiri mesele Türkiye olduğunda, mesele demokrasimiz olduğunda, Türk milletinin ezeli ve ebedi kardeşliği olduğunda bir araya gelmemize engel teşkil etmemelidir. Bizim bir süredir dile getirdiğimiz Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı. Bunu söylerken kastığımız budur. 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir. Şimdi değerli kardeşlerim, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Şurası çok önemli. Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Özellikle Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Tekrar söylüyorum. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder. Çünkü geri adım atarsak Türkiye'nin istikbali olan gençler kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden bunu bekliyor. Millet bizden bunu bekliyor. Türkiye'nin başarısı için dua eden mazlumlar bizden bunu bekliyor. Çok çalışmamız, çok ter dökmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bütün teşkilatımdan canla başla çalışmalarını bekliyorum. Omuzlarınızdaki ağır yükü, ağır sorumluluğu hakkıyla taşıyacağınızdan en ufak bir şüphe duymuyorum. Emekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Tam 25 yıldır dosdoğru yürüdüğümüz zorlu yolculukta bu kardeşinizi asla yalnız bırakmadığımız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete intihal eden kardeşlerim.

0: Gençlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rize İl Danışma Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah yeniden görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.
1: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti Rize İl Başkanımız Sayın Yılmaz Katmer tarafından hediye takdim olacaktır. Değerli Başkanım buyurun lütfen.
2: Bak siz de gelin.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı
1: teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım
3: bir farklı programlar gerçekleştirdi. Hizmetlerden oluşan ve yine
1: Merkez İlçe Başkanımız Burak Ak tabloyu
3: AK Parti'nin düzenlediği toplantıda kürsüde rica etmekteler. Siyasete ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Muhalefete ilişkin bir gündemimiz yok. Bu süreçte terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar atıyoruz. Artık cephe siyasetinden kurtulmamız gerekiyor. Siyasette daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ihtiyacımız var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajlarda. Ve
1: Sayın Cumhurbaşkanım,
3: sert ittifaklara dikkat çekerek artık bu cephe siyasetinden uzak durmamız gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecine adım adım ilerliyoruz açıklamasını yaptı. Erdoğan memleketi Rize'de bugün gün boyu önemli temaslar gerçekleştirdi. Yine öğle saatlerinde de Cumhurbaşkanı yapımı tamamlanan toplu konutların açılışını gerçekleştirmişti. Erdoğan'ın açıklamalarını taşıdık ekrana.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin üfe verilerini açıkladı. Buna göre üfe Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonu yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun.

0: ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: de Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: İyi akşamlar, hoş geldiniz akşam ajansına. A Haber'de saatlerimiz 18.50'yi gösteriyor. 2 saat boyunca bu akşamın öne çıkan manşetlerini anlatacağız. Önce sosyal medyada çok konuşulan Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz için de gözaltı kararı verilmişti. Ayrıntılarına bakacağız. Öz'ün annesi gözaltına alındı. Ancak Çağla Öz hala aranıyor.
3: Vanlı Karahaydar'ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Özsel yerde aranıyor. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz düğünlerinde kilolarca altın takılan videolarıyla gündeme gelmişti. Vanlı Karahaydar olarak tanınan eşi Mehmet Fatih Tançalan'a gösterişli düğünü nedeniyle soruşturma açılmıştı. Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Çağla Öz hakkında ise gözaltı kararı çıkarılmıştı. Fenomen Öz emniyete gelip teslim olmadı.
4: Firar eden Çağla Öz'ün yakalanmasına yönelik polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
3: Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Van.com ekiplerinin tespitleri doğrultusunda İstanbul'da operasyon düzenlendi.
4: Fenomen Çağla Öz'ün annesi kara para aklama suçundan polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla gözaltına alındı.
3: Ekiplerin Çağla Öz'ü bulmaya yönelik arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
2: Cumhurbaşkanının bir kez daha basketbol oynarken görüntüleri paylaşıldı. Zaman zaman yaptığı basketbol müsabakalarıyla bilinen Erdoğan, kabine üyeleriyle bir kez daha parkede bir araya geldi. Attığı sayı ve asistlerle dikkat çekti. Yoğun mesai verilen basketbol arasından renkli görüntüler gelecek şimdi ekrana.

0: yeniden parkeye çıktı. Tutkusu ve attığı sayılar izleyenleri mest etti. Spor olan sevgisi ve sportmenliğiyle de ön plana çıkan Başkan Erdoğan bir kez daha basketbol oynadı. Bu anlar kayda alındı. Zaman zaman kabine üye, eski bakan ve milletvekilleriyle basketbol oynayan Erdoğan'ın yeni görüntüsü AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından paylaşıldı. Evet, yine kazandı başlığıyla paylaşılan videoda Erdoğan'ın kaydettiği sayılar ve yaptığı asistler dikkat çekti. Basketbol maçına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski milli basketbolcu Ömer Unan da katıldı. Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisine verdiği basketbol arasında yaşanan keyifli anlar ve sahadaki liderliği izleyenlerin beğenisini topladı.
1: 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki süreçte sık sık AK Parti'ye transfer olan belediye başkanlarının sayısını ve geçiş nedenlerini anlattık. Bugün itibariyle rakam ne durumda bakalım. En fazla AK Parti'ye geçiş Yeniden Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden oldu. Toplam belediye sayısı 90'ı buldu. 31 Mart'tan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir büyükşehir belediyesi, bir il belediyesi ve çok sayıda ilçe ve belde başkanı da AK Parti'ye geçti.
0: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra başka parti veya bağımsızlardan AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 90'ı buldu. CHP'den geçenlerin genellikle kadın belediye başkanları olması dikkat çekti. Siyaset hareketli. Bu hareketliliğin nedenlerinden biri de belediye başkanları. Tüm partilerden AK Parti'ye katılımları oldu. Son olarak 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. 10 Eylül'de 4, 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 7 başkan AK Parti'ye katıldı. Bunlar arasında CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Ankara'daki 2 ilçe belediye başkanı da yer aldı. CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel'in AK Parti'ye geçişi günlerce konuşulmuştu. Özellikle kadın belediye başkanlarının CHP'den istifa ederek AK Parti'yi tercih etmeleri dikkat çekti. 10 Eylül 2026 itibariyle hangi partilerden katılımlar olduğuna ilişkin tablo şöyle şekillendi. Yeniden Refah Partisi 35, CHP 25, Bağımsız 16, İYİ Parti 8, DEVA 2, DEM Parti 3, Saadet Partisi 1. Önümüzdeki süreçte AK Parti'ye geçişlerin devam edeceği belirtiliyor.
1: Günlerdir seçimle gündemde Üsküdar Belediyesi. Yolsuzluk soruşturması sonrasında Üsküdar'da dengeler değişti. Siyasette taşları yerinden oynatan istifanın arkasındaysa yine rüşvet skandalı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdit ettiği iddialarını yalanladı ve parti içindeki bu sistemli mobbingi, Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet çarkını da Sabah gazetesine anlattı.
2: AK Parti'ye gelmemin nedeni zaten aslında en çok da ülkenin iyi yönetilmesi, barışın gelmesi, huzurun gelmesi.
3: Üsküdar Belediyesi'nde taşları yerinden oynatan istifanın altından rüşvet skandalı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in savcı tehdit ettiği iddialarını yalanladı.
2: Ben o sırada tabii o duygusal yönlerden dolayı biraz baskıya yiyince hani şey olmasın, şey yapmasın diye, bunlar daha fazla böyle üstüme gelmesinler diye tabii ben de duygusal görüşmeler yaptım bunlarla. Ama kendilerine herhangi bir tehdit aldım falan, yani o şekilde değil.
3: Aydın, Sabah gazetesine verdiği röportajında parti içinde uğradığı sistemli mobbingi ve dönen kirli çarkı tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Aydın'ın anlattıklarında en dikkat çeken detaysa Üsküdar Belediye Spor Kulübü üzerinden dönen rüşvet ağı oldu.
2: Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nde en iyi yönetici yazdılar. O spor kulübün üzerinde bazı müteahhitlere işte veyahut da ruhsat karşılığı falan gibi bazı bir bağışlar alınmış. Bunu duydum. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa ettim. Ben pek hani şey yapmadım yani, kabullenmek istemedim bu şeyleri. Yani bu süreçten de müdahil olmak istemedim. O yüzden de istifa ettim.
3: CHP yönetiminin iddialarının aksine gerçeklerin çok daha farklı olduğunu belirten Aydın.

0: rüşvet çarkına ortak olmamak için tepkisini istifa ederek gösterdiğini yineledi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Toplam tutarı 10 milyar lira olan 26 eserin açılışını gerçekleştirdi. 3 yatırımı da temelini attı. Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmediklerini vurgulayan Erdoğan, başkaları milletinin taleplerine kulak tıkayabilir, başkaları sabah akşam tartışabilir ama bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel alanda hak ettiği saygıyı görmesini sağlamak var dedi. İstanbul Maltepe'de cinayetle sonuçlanan kiracıyla ev sahibi arasındaki soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Ev sahibi çifti öldüren, avukatı ise ağır yaralayan kiracı Mehmet T'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. 30 yıldır kiracı olduğu binayı almak için ev sahipleriyle anlaştığını söyleyen Mehmet T, binada kaçak çıkınca tadilat için harcadığı 350 bin doları geri istediğini anlattı. Kiracı aralarında bu sebeple tartışma başladığını iddia etti. Yemen'de hükümet güçleriyle savaşan İran destekli Husilerin ilerleyişi sürüyor. Husiler kritik Babülmendeb Boğazı'nın kıyısındaki kentleri peş peşe ele geçiriyor. Husiler aynı zamanda Suudi Arabistan'a da saldırılarını arttırdı. Trump'tan yardım isteyen Suudilerin bu talebinin reddedildiği de iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünde ölenler anıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden 2977 kişinin anısına dronlar New York semalarına yükseldi. İkiz Kulelerin gerçek boyutları dronlar tarafından gökyüzünde yeniden canlandırıldı.
2: Saatlerimiz artık 19. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Şehidimiz var. Bugün Iğdır'da devriye görevi sırasında askeri bir araç devrildi. Kazada bir askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Kaza Aralık ilçesinde yaşandı. Şehit Bülent Aydın karakolu personelinin bulunduğu askeri araç devriye görevi sırasında bir anda devrildi. İhbar üzerine hemen ekipler bölgeye sevk edildi. Ne yazık ki bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz yaralı. Yaralı askerler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına biraz daha yakından bakacağız. Erdoğan Baba Ocağı Rize'de cuma namazını bugün Güneysu Sahil Camii'nde kıldı. Sonrasında Rizelilerle bir araya geldi. Daha sonra tören alanına geçti Cumhurbaşkanı ve toplu açılış programında konuştu önce. Cumhurbaşkanı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir geliştirme vakfı toplantısına da katıldı. Önemli mesajlar verdi. Özellikle Türkiye siyasetine ve gelecek döneme ilişkin Rize programına ilişkin İzlenimler gelecek şimdi ekrana.
3: Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.
0: Baba Ocağı Rize'de sevgi gösterileriyle karşılandı.
4: Bu ilk mitingine anne karnına 8 aylıkken Sarıyer'de gittim.
5: Öyle mi?
4: O gün bugün.
5: Tüm mitingleri takip ediyor musunuz?
4: İstanbul'da yaşadım şimdiye kadar, yeni kapıdan açılıştan şimdiye kadar hiçbir mitingi kaybetmedim. Her birine açılışlarına dahil gittim. Burada da aynı. Allah'ın izniyle bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan, ölümüne Recep Tayyip Erdoğan.
0: Güne memleketinde uyanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Güneysu Sahil Camii'ne gitti.
6: Evet, tüm çocuklara tek tek harçlık veriyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda sırasıyla birlikte hem arabalarını alıyorlar hem de harçlıklarını alıyorlar. Gördüğünüz gibi gerçekten müthiş bir ilgi var kendisine, müthiş bir sevgi var. Baba Ocağı Rize Güneysu ilçesinde.
7: Rize'de yatırım maliyeti 10 milyar TL olan toplu açılış programına katılacak Başkan Erdoğan'ı daha yakından görmek için saatlerdir kalabalık en önden izlemek için çaba harcıyor.
0: Daha sonra tören alanına giderek toplu açılış programında konuştu.
3: Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefet...

0: Devletin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var.
1: Dünya lideri, biz de liderimizi görmeye geldik. Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız.
2: Konuşması zaman zaman sevgi sloganlarıyla kesildi. Başkan Erdoğan törende yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.
0: Ya Allah! Bismillah!
3: Son günlerde Yunanistan ve İsrail arasındaki temasları anlatırken bir yandan Güney Kıbrıs'la İsrail arasında da temaslar sürüyor. Bu kez Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristodulidis İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından Rum lidere övgüler yağdırdı Herzog ve İsrail'in büyük dostudur Güney Kıbrıs dedi. Güney Kıbrıs basını ise bu görüşmeyi Türkiye karşıtı olarak yorumluyor.
4: Türkiye ile gerilimin gölgesinde Rum kesimi ve İsrail arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Rum lider Hristodulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u ağırladı.
5: Teşekkür ederim. Sizi yeniden Kıbrıs'ta ağırlamak büyük bir zevk. Bize yabancı değilsiniz. Ailenizin Kıbrıs ile köklü ve kişisel bağları var.
4: Görüşmenin ardından Herzog, Rum lidere övgü de bulundu. Adanın güneyine güçlü bir sevgi beslediğini dile getirdi.
6: Ülkenizi çok seviyorum ve çocukluğumdan beri severek büyüdüm. İsrail'in büyük bir dostusunuz. Benim hayalim Lübnan Başkanı, Kıbrıs Başkanı ve İsrail Başkanı olarak burada, hatta tam bu noktada bir araya gelebilmemiz.
4: İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, iki liderin temaslarının ülkeler arası işbirliği ve ortaklığı derinleştirmeyi amaçladığını kaydetti. Rum basını görüşmenin Türkiye'ye karşı yapıldığı değerlendirmesinde bulundu. Fine News gazetesi iki liderin bölgede artan gerilimi ve ülkeler arası askeri işbirliğini geliştirmeyi ele aldıklarını işaret etti. Geniş güvenlik önlemleri alınan ziyarete ülke içindeki bazı muhalif kesimler karşı çıktı.
3: Amerika ve İran arasında savaşı konuşurken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde anketler artık Kasım seçimlerine giderken Donald Trump'ın iyiden iyiye kan kaybettiğini gösteriyor. Tam da bugün Donald Trump savaşa ilişkin pişman değilim İran'a saldırdığımdan. Bugün bir daha olsa bir daha aynı şeyi yaparım derken seçmenine bir mesaj gönderdi ve Amerikan seçmenine dedi ki şayet bana oy vermezseniz cehenneme gidersiniz.
2: ABD'de ara seçimler yaklaşıyor. İki aydan az bir süre kala siyasetçiler de kampanyalarını hızlandırdı. Başkan Trump son olarak seçmenlerine oy vermezseniz cehenneme gidersiniz sözleriyle seslendi.
7: Şunu da söyleyeyim. Sanırım oy vermezseniz ne olacağını biliyorsunuz. Cehenneme gidersiniz, tamam mı? Doğrudan cehenneme gidersiniz.
2: Başkan Trump bununla da yetinmedi. Salondaki herkesin elini kaldırarak oy için yemin ettirdi. I
7: pledge. Sağ elinizi kaldırın ve yemin ediyorum deyin. ABD tarihinin bizi neredeyse nefessiz kalacak kadar çok seven en büyük başkanına bağlılık sözü veriyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Kayıtlı olup olmadığıma bakmadan oy kullanmaya çalışacağım.
2: Trump seçmen kitlesine esprili bir dille hile çağrısı da yaptı.
7: Yemin ederken şunları da söyleyin. Demokratlar nasıl hile yapıyorsa ben de elimden geldiğince hile yapmaya çalışacağım. Çünkü onlar kadar büyük hile yapan görülmedi. Umurlarında bile değil.
3: Orta Doğu'da kar rüzgarı manşetini attık çünkü son dönemde zaten Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında bu savunma paktı konuşulurken bir de Mısır'la düzelen siyasi ilişkiler sonrası aslında ilk görüşmelerde buluşmalarda Kaan'a talip olduğu söylenmişti Mısır'ın ama bu talep sadece Kaan'ı satın almakla ilgili bir talep değil. Kaan'ın üretim aşamasında da olmak istiyor ülkeler. Suudi Arabistan konuşuluyor. Mısır ilk günden bu yana milli muharip uçak Kaan için gökyüzündeki gücü olarak değil, uluslararası ortaklık ihtimaliyle yeniden gündeme geldi. Bunu da daha önemlisi Amerikan merkezli bir kuruluş yazdı. Mısır, Kaan Savaş Uçağı programına dahil olmayı ve üretim sürecinde ortaklık seçeneklerini değerlendiriyor dedi.
8: Şu an Avrupa'da tek sağlıklı savaş uçağı projesi aslında Kaan.
2: Türkiye'nin gökyüzündeki gücü Kaan'a yeni talip çıktı. ABD basınının iddiasına göre Mısır Kaan için Ankara'nın kapısını çalacak.
9: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
2: ABD merkezli El Monitör'ün haberine göre Kahire yönetimi, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı programına dahil olmayı ve Kaan'ın üretim sürecinde ortaklık seçeneklerini değerlendiriyor. Kritik gelişmenin gündeme geldiği dönemse manidar. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri Mısır 2. El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. Fuarda sergilenen ve dikkat çeken sistemlerin arasında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği milli muharip uçak Kaan da bulunuyor. El Monitör'ün dikkat çektiği gelişmenin merkezinde doğrudan Kaan bulunuyor. Habere göre Ankara ve Kahire, Mısır'ın Türkiye'nin milli muharip uçak Kaan programına olası katılımını ve buna bağlı olarak ortak üretim alternatiflerini araştırıyor. Bu ihtimal gerçekleşirse işbirliği Türkiye'nin hazır bir savunma platformunu Mısır'a ihraç etmesinin çok ötesine geçebilir. Gündemdeki model ortak üretim ve teknoloji paylaşımı gibi başlıklarla iki ülkenin savunma sanayi kapasitelerinin daha fazla birbirine bağlanmasını beraberinde getirebilir.
8: Hali hazırda Endonezya'da ihraç edilmiş durumda. Suudi Arabistan'ın çok büyük bir ilgisi var Kaan'a. Geçtiğimiz Şubat ayında Riyad'da düzenlenen World Defense Show'da zaten bu ilgiyi de biz görmüştük orada.
2: Öte yandan Milli Muharip Uçak Kaan programında çalışmalar son hızla devam ediyor. Ankara'da Kaan'la ilgili güncel başlıkları ele almak adına değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı toplantıda program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumuyla önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar ele alındı.
10: Uçuş planlaması...
3: Ve Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda tabii ki uluslararası etkinliğine baktığımızda Karabağ Savaşı gibi pek çok saha muharebesinde de artık başarısını kanıtladı ve 16 ülkeye şu an ihracatı yapılıyor. Ancak bir testi daha başarıyla geçti Bayraktar Akıncı TİHA. Milli olarak geliştirilen İHA 300 balistik füzesiyle birlikte hedefi tam isabetle vurdu. İzleyelim o görüntüleri.
11: Savunma sanayide bir test daha başarıyla tamamlandı. Baykar ve Roketsan'ın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen testte 250 kilometrenin üzerindeki menzilde hedef başarıyla vuruldu. Çorlu'dan havalanan Bayraktar Akıncı, Sinop açıklarındaki testte Akıncı'dan ateşlenen İHA 300'e denizdeki hedefi tam isabetle vurdu. İHA 122 ve İHA 230'un ardından İHA 300'ün de Akıncı'ya entegre edilmesiyle uzun menzilli taarruz kabiliyeti daha da güçlendi. Akıncı farklı menzil ve güdüm seçeneklerine sahip çok sayıda yerli mühimmatı kullanabiliyor. MAM, Tolun, Seder, Laçin, LGK, HGK, Gökçe, Göze ve Çakır'ın yanı sıra İHA seviyesi süpersonik füzelerde Akıncı'ya entegre edilen mühimmatlar arasında. Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, yüksek teknoloji ihracatında Türkiye'ye önemli katkı sağladı.
3: Bölgenin yeni konusu Babülmendep Boğazı. Çünkü İran destekli Husiler Babülmendep'te zaten hakimlerdi ama Boğaz'ın kıyısındaki kentleri de Suudi Arabistan'ın tehditleri sonrasında peş peşe ele geçirmeye başladılar. Husiler aynı zamanda Suudi Arabistan'a da saldırılarını artırıyor ve bu da petrol fiyatlarını tetikliyor. Trump'tan yardım istedi Suudiler ancak iddiaya göre Donald Trump bu talebi reddetti.
2: Yemen'de iç savaş alevlendi. Kentler peş peşe düşüyor. Husiler küresel öneme sahip Babülmendep kıyısındaki liman kentleri ve adaları ele geçiriyor. Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti. Yıllardır tırmanan askeri gerilim giderek şiddetleniyor. Husi güçleri Suudi Arabistan'a düzenledikleri saldırıların yanı sıra Yemen'de de ilerleyişini sürdürüyor. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha liman kentinde hakimiyet kurdu. Husiler Muha'da hapiste bulunan üyelerini de serbest bıraktı.

0: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
1: Wuhan'ın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Duhab kenti ve Babülmendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası, Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konum itibarıyla Babülmendeb'i iki kanala ayırıyor. Adayla Yemen ana karası arası daha dar bir kanalı oluşturuyor. Adayla Afrika kıtası arası ise yaklaşık 20 kilometre genişliğinde. Kızıldeniz'de Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'ndan dünyadaki malların yaklaşık %12'si taşınıyor. ABD-İran savaşıyla Hürmüz Boğazı'ndaki trafikte yaşanan ciddi aksamalar, Babülmendeb'i uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline getirdi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek ve yakıt fiyatları üzerindeki etkiyi sınırlamak için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. İran destekli Husilerin Babülmendeb'in kontrolünü ele geçirmesi ise enerji nakliyesi güvenliğini daha da riske sokabilir. İç çatışmaların yanı sıra Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın Husiler tarafından hedef alındığı iddia edildi. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için geriye kalan tek boru hattından çıkan yoğun duman uydu fotoğraflarına da yansıdı. Karşılıklı bombardıman sürerken Axios gazetesi dikkat çekici bir haber yayınladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez arayarak Husilere yönelik saldırı düzenlemesini istedi. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump talebi reddetti. Yetkililer, yönetimin şimdilik Husilere karşı doğrudan müdahalede bulunma planının olmadığını vurguladı.
2: Bölgede bir başka gerilim, bu kez Birleşik Arap Emirlikleri ile Cezayir arasında tamamen ipler koptu. Aslında diplomatik kriz başlığını attık ama bu işin arka planı ve bu kopmaya giden süreç adım adım geldi. Önce Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri'ni Kuzey Afrika başta olmak üzere ülkelerin iç istikrarını sarsma noktasında uzun zamandır uyarıyordu. Yine Sudan'da yaşananları hatırlayın. Sudan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bazı grupları desteklediğini ve bu yüzden o olayların çıktığını iddia ediyordu Cezayir. Uzun zamandır bir ayrışma vardı. Kuzey Afrika'yı istikrarsızlaştırma çabası noktasında Cezayir'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Yine İsrail-Filistin ayrışması. Cezayir Filistin yanlısı bir tutum sergilerken Birleşik Arap Emirlikleri'ni hep suçladı. Derken artık Cezayir hükümeti bugün Abu Dhabi yönetimiyle birlikte tamamen artık diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı. Kararın ardından Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmek için 48 saatlik süre tanıdı. Hava sahasını da kapattı. Ayrıntılara bakalım.
3: Cezayir ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ipler tamamen koptu. Gelişmeyi Cezayir Dışişleri Bakanlığı Devlet Televizyonu'ndan duyurdu. Cezayir hükümeti Abu Dhabi ile diplomatik ilişkileri tamamen kestiğini belirtti. Cezayir tarafından yapılan açıklamada ilişkileri onarmak adına tüm yolların tükendiği belirtildi. Söz konusu karara sebep olaraksa Abu Dhabi'nin uyarılara rağmen artan düşmanca eylemleri gösterildi. Gelişmelerle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Cezayir Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saatlik süre tanındı. Kararın ardından Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu diplomatik krizin geçici olmasını umduğunu açıklayan bir yazı paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın diplomatik danışmanı Anwar Gargas da sosyal medyadan tepki gösterdi.
4: Diplomatik ilişkiler çözülmesi gereken bilmeceler ve şifrelenmiş mesajlarla değil, akılcılık, iletişim ve çıkarların açıkça ortaya konulmasıyla yürütülür. Bu ilişkiler iç gerilimlerin ya da çıkarları açıklama ve öncelikleri belirleme konusundaki yetersizliğin esiri haline getirilmemelidir.
3: İki ülke arasındaki ilişkilerin sona ermesiyle Cezayir hava sahasının Birleşik Arap Emirlikleri tescilli tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatılacağı da açıklandı.

0: Bugün o malum tarih 11 Eylül, hatırlayalım, 2001'de New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen ve tüm dünyanın ayağa kalktığı terör saldırısı ve sonrasında kimilerine göre o tarihten sonra tamamen değişen Orta Doğu. Bugün saldırının 25. yıl dönümünde New York'ta anmalar vardı. Saldırılarda hayatını kaybeden 2977 kişi anısına New York semalarında dronlar uçuruldu.
1: New York'ta yaklaşık 3000 drone 11 Eylül kurbanları için havalandı. İkiz Kulelerin ikonik silüeti eskiden bulunduğu noktada yeniden hayat buldu. ABD'de 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında ölenler anıldı. Hayatını kaybeden her bir kişiyi temsilen 2977 drone gökyüzüne yükseldi. Dronlar, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini eskiden bulunduğu noktada gerçek boyutlarıyla yeniden canlandırdı. 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı terör saldırılarından biriyle sarsılmış, El-Kaide örgütüne bağlı teröristler kaçırdıkları 4 yolcu uçağıyla ABD'yi kana bulamıştı. İki uçak Dünya Ticaret Merkezi'ne hedef alırken, üçüncü uçak Pentagon'a yönlendirilmiş, dördüncüsü ise Pensilvanya'da boş bir araziye düşmüştü.
0: Türkiye'de son dönemde biliyorsunuz ki faili meçhul dosyalar bir kez daha gündemde. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldikten sonra faili meçhulleri saklı bırakmayacağız, artık su yüzüne çıkaracağız ve yeni bir birim oluşturacağız demişti. O faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığıysa pek çok dosyayı bugüne kadar açığa çıkardı. 6 cinayet dosyası aydınlatıldı ve bu adımla birlikte bugüne kadar toplam raflarda kalmış, sırra kadem basmış 46 dosyada yeniden gündeme geldi.
2: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz.
3: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanla meydan okuyan dosyaları yeniden açtı, adaleti tecelli ettirdi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. 6 karanlık dosyanın daha çözüldüğünü duyurdu. O dosyalardan ilki Bursa'dandı. 2020 yılında 7 yaşındaki Medine Kesmin'i sulama kanalında ağır yaralı bulunmuş, ertesi gün can vermişti. Özel ekip olay yerindeki araç parçalarını, plaka tanıma sistemlerini ve bas kayıtlarını yeniden inceledi. Yeni tanıkların beyanıyla küçük Medine'nin ölümüne neden olan şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 6 yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer çarpıcı gelişme ise Diyarbakır Bismil'de yaşandı. 2014 yılında bir dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin sırrı DNA testiyle çözüldü. Kemiklerin 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor. İzmir Torbalı'daysa yeni dosya vardı gündemde. 8 Mart 2026'da evine girmeye çalışan hırsızların peşinden koşan ve silahla vurularak öldürülen Mehmet Köstekçi'nin katilleri, HTS ve kamera kayıtlarının didik didik edilmesiyle bulundu. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalandı. Muş Hasköy'de 2011 yılında silahlı saldırıyla katledilen Felemez Kulaç dosyasında ise tam 38 yıllık bir husumetin izi sürüldü. Ekipler 1988 yılına uzanan Bukan davasının aktörlerini teknik takip ve ifadelerle belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası tozlu raflardan indirilerek yeniden açıldı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı. Operasyon için düğmeye basıldı ve olayla bağlantılı 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldı. Bir diğer olay ise Siirt'in Baykan ilçesinden geldi. 2024 yılında sırra kadem basan Mikiye Akyer'i bulmak için tam 190 bin metrekarelik devasa bir

0: Alanda yüzlerce personelde arama yapıldı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı şekilde incelendi. Mekiye Akkel'in töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Aralarında eski eşinin ve yakınlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında töre sayıkıyla tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı attığı bu son adımlarla toplamda 46 dosyayı çözüme kavuşturdu. Böylece 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylardaki sis perdesi tamamen kalktı. Bakan Akın Gürlek hiçbir suçun cezasız kalmayacağını ve titiz çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.
1: Son iki günün en çok konuşulan haberi İstanbul Maltepe'deki ev sahibi çifti öldüren kiracı. Son gelişme adliyeye sevk edildi ve ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde anlaşmazlığın nedenini bu eve 350 bin dolar para harcadım, o yüzden yaptım dedi. Olay günü yaşananları da anlattı.
2: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
0: Maltepe'deki kiracı vahşetinde saldırganın evinden cephanelik çıktı. Emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Öldürdüğü ev sahiplerinin başında bir süre beklediğini, hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız dediğini anlattı.
3: Oldu, kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
0: Mehmet Taşkaya iddiaya göre 30 yıldır oturduğu binayı satın almak için ev sahipleriyle anlaşmıştı.
4: Biriktirmiş olduğu tüm parasıyla buraya bir harcama yapıyor iddiaya göre. Satış için bilgileri toplayayım, işte tapudaki durumuna bakayım derken bir de bakıyor ki buranın 3'te 2'si hazine malıymış. Arsanın. İddia bu yönde. Bunun üzerine zaten burası satılırsa ben kendi paramı bile zor kurtarırım diye ben vazgeçtim, burada hani sıkıntı var diyor. Ben paramı koyduğum kadarını kiracılardan alacağım diye konuşmaya başlıyor. Onlar da bunu kabul etmiyor.
0: Taşkaya, Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlattı.
5: Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akçol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağıya indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım.
4: Avukatın hayati riski varmış. Diğer iki kişi de hayatını kaybetti.
0: Özel harekat ekipleri tarafından yakalanan saldırgan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
0: Toplumun kanayan yarası haline gelen ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına karşı Adalet Bakanlığı çözüm yoluna gidecek.
4: Kira tespit davaları 9 ayda,
6: evet.
4: Kira tahliye davaları 1,5 yılda tamamlanacak. Akın Gürley'in dediği bu gerçekleşirse toplumsal barış anlamında çok büyük bir adım atılmış olacak.
7: İki ev sahibiyle kiracı anlaşmazlık yaşıyor değil mi?
6: Hı hı.
7: Biri diyor ki kiram azdır, az kira alıyorum, daha fazla almam lazım. Çok makul bir sebep.
6: Hı hı.
7: Hiç önemli değil. İkisini birlikte hakim dosyayı incelediğinde yapması gereken hızlı bir şekilde bir bilirkişiyi tayin etmek, o bilirkişinin getirebileceği rapor neticesinde tarafları dinleyip varsa onları bir belge bilgilerini tekrar değerlendirip çok hızlı bir şekilde karar verme durumu olabilir yani.
1: Efendim, sosyal medyada son 2-3 gündür Diyarbakır'da Türkçe Kürtçe tabelalar paylaşılıyor ve bu çözüm sürecinden sonra, Terörsüz Türkiye sürecinden sonra sanki yeni yapılmış gibi de kamuoyuna lanse ettiriliyor. Tartışmalar büyüdü ve tabelaların aslında 2014 yılında Diyarbakır'da uygulamaya konulan Türkçe Kürtçe trafik tabelaları olduğu ortaya çıktı. Ayrıntılara bakalım.

0: Diyarbakır'ın gündemi huzur, Diyarbakır'ın gündemi barış, Diyarbakır'ın gündemi kardeşlik.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın vasıtasıyla yapılan bu terörsüz Türkiye'deki güzel gidişatı, memnuniyetin, işte halkın memnuniyetinden dolayı bir gölge düşürme olduğunu düşünüyorum.
2: Diyarbakır'da yıllardır kullanılan Türkçe-Kürtçe tabelalar yeniden tartışma konusu oldu.
3: AK Parti hükümetleri döneminde Kürtçe alanında birçok adım atıldı. İşte onlardan biri de yer, yön, Kürtçe levhalar. 2014 yılında kullanılan bu tabelalar, bu levhalar bugün sanki yenimiş gibi servis

0: Servis edilmesi tepkiyle karşılandı.
1: Bazı siyasi paylaşımlarda uygulamanın yeni olduğu izlenimi oluşturuldu. Ancak görüntüler yeni değil.
2: Geçmiş çok eskiye dayanan bu tabeler üzerinden bugün bir hassasiyet üretilmesine, bu bilgi kirliliği üzerinden toplumda gereksiz bir tansiyon yükselmesine ve burada bir huzuru bozacak bir gerilim üretilmesine şiddetle karşıyız.
3: Yaklaşık 18 aydır annelerin gözyaşını akmaması. Anneler çocuklarını dışarıya sabahleyin çıktıklarında gelenin kadar böyle gönlü sıkıntılı bir şekilde beklemiyor. Artık huzurla çocuklarını gönderiyor ve güvenli bir şekilde eve geldiğini biliyor. Bunlar acaba birilerini rahatsız mı ediyor?
1: Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken bölge halkı huzur ve kardeşlik ortamının güçlenmesinden memnun.
3: Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürecin hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem de Diyarbakır için çok önemli görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Kürtçe dergiler var. İşte TRT Kürdi var, ondan sonra Kürtçe seçmeli ders var. İsteyen istediği şekilde istediği dili konuşabiliyor.
4: Efendim AK Parti'ye belediyelerden geçişleri anlatıyoruz. Bu kez İstanbul'da ilçe belediyesinde Bahçeli Evler'de belediye meclisinin CHP'li üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt AK Parti'ye katıldı. Bu geçişlerle birlikte belediye meclisindeki çoğunluk da Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
5: Cumhur İttifakı olarak 23 meclis üyesiyle üstünlüğü Bahçelievlerimizde sağlamış bulunmaktayız.
6: Belediye meclisinde dengeler değişti. Cumhur İttifakı çoğunluğu eline geçirdi. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yeni üye ve meclis üyeleri katılım programı düzenledi. Töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Törende CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e AK Parti rozetleri takıldı.
7: Bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir. Türkiye 100 yılı yalnızca AK Partililerin değil ama bütün Türkiye'nin 100 yılıdır. Türkiye 100 yılı 86 milyonun ortak hedefidir.
6: Meclise daha önce çoğunluğun kendilerinde olmadığını hatırlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Bahçelievler'de hizmetlerin engellemeye çalışıldığını savundu.
5: İşte bu akşam 3 kıymetli meclis üyemiz bu anlayışla AK Parti'mize dahil oldular. Bundan sonra Hakan Başkanımız Bahçelievler hemşehrilerimize daha da güçlü bir şekilde hizmet edecek.
6: 3 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle CHP'nin meclisteki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
4: Dün akşam Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 18 sene sonra Roma ile karşı karşıya geldi. 1-1 berabere kaldı. Tam da bir açıklama beklenirken İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü, sürpriz bir şekilde kameraların karşısına geçti ve istifa ettiğini açıkladı. Sonrasında Başkan Aziz Yıldırım geldi kameraların karşısına ve böyle bir şey yok, İsmail Kartal görevinin başında dedi. Sabah saatlerinde İsmail Kartal'ın bugün antrenmana gitmediği ortaya çıktı. Sonrasında o haber düştü akşam saatlerinde haber merkezlerine. Artık Fenerbahçe'de resmi olarak İsmail Kartal dönemi sona erdi. Dün akşamdan bugüne neler yaşandı izleyelim.
8: Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası değişen gündem ayrılıkla sonuçlandı. ...18 yıl aradan sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yla 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.
9: Bu akşam itibariyle ben Oyuncularımı tebrik ediyorum.

0: bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
1: Bir büyük kenarında.
0: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyüken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin.
2: Böylece Roma maçı sonrası Fenerbahçe'de istifa açıklamasıyla başlayan süreçte Aziz Yıldırım'ın devam demesine rağmen gözler tecrübeli teknik adama çevrildi. Ancak İsmail Kartal ve ekibi son yapılan antrenmana çıkmadı. Bu gelişmenin ardından futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la evinde görüştü. Çetin'in deneyimli teknik adamı ikna süreci olumsuz sonuçlandı ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.
3: Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından akşam ajansında gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleştirildi. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
12: Ultraşar
11: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
12: Festi
11: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
12: Enfes
11: Opet'te bulacaksın.
13: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
15: Bankkart, seni düşünür o.
16: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla

0: Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
7: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Bankanın güzeli.
7: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
8: Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira.

0: para kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
2: bir reklam.
0: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
8: seninle. Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
10: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
8: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo.
14: Akşam ajansına devam ediyoruz. Siber ortamda örgütlenen C31K suç örgütü polisin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti emniyet güçleri ve 22 şehirde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında çocukların da olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

0: İnsanlık nereye gitti? Şaşkınlıkla izliyoruz.
1: Aslında bu kişiler bir nevi güç zehirlenmesi yaşamıştır.
2: Ankara merkezi 22 ilde düğmeye basıldı. Siber dünyanın karanlık yüzü C31K suç örgütüne darbe indirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma dehşet verici planı ortaya çıkardı.
3: Bu tür yapılanmaların en önemli özelliği dijital iz bırakmaları.
2: İletişim platformlarında örgütlenen siber çetenin katliam hazırlığında olduğu belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 27'si yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ediyor.

0: Ancak operasyonun en acı tablosuysa örgütün yapısı oldu. Hedefteki isimlerden 19'unun suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşıldı.
1: Türkiye bu cinayeti konuşuyor. Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkarılan ve cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında iki şüpheli gözaltına alındı. Hayriye Ülkü'ye ait altınların ve değerli eşyaların kaybolduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
2: Yanan evdeki cinayette iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında soruşturma derinleşti. Yangın sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme olayın seyrini değiştirdi.
3: Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izine rastlandı. Çok yönlü araştırma neticesinde Ülkü çiftinin kurşunlanarak öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği tespit edildi. Hayriye Ülkü'nün altınlarının ve değerli eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi.
2: Jandarma tarafından olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Olay 8 Eylül gecesi yaşanmış, yanan evde 7 çocuk sahibi A ve Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulunmuştu.
1: Şimdi Sakarya'da sanayi sitesinden bir görüntü getireceğiz ekrana. Aksiyon filmlerini aratmayan akıl almaz bir kavga. Müşteriyle iş yeri sahibi arasında çıkan tartışmada dükkan sahibi pompalı tüfekle adeta dehşet saçtı. Müşteriler ciple geri döndüler. Araca ateş açan kişiyi ezdiler. O görüntüleri getirelim ekrana.
4: Otomobilin tamir süresi uzadı, çıkan kavgada sanayi sitesi savaş alanına döndü. Olay gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre araçlarını tamire bırakan ve haftalardır teslim alamayan müşteriler dükkanı bastı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi tüfekle kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmalardan korunmak için araçlarına binerek kaçan müşteriler saniyeler sonra intikam için geri döndü. Şüpheliler bindikleri lüks cipi ateş açan dükkan sahibinin üzerine sürdü. Ardından aracın altında kalarak yere savrulan adamı tekmeleyip olay yerinden kaçtılar. Savaş alanına dönen sanayideki kavganın bir anlık öfke patlaması olmadığı, gerilimin haftalardır sürdüğü ortaya çıktı.
5: Arabalar bir aydır burada yatıyor. Müşterim de geliyor gidiyor. Bu arkadaşı da diyor ki arabaları bitir ben iş yapamıyorum. Ben daha önce geldim baktım burada tartışıyorlar. Dedim ki bak kavga gürültüye gerek yok.
4: Aracı kurşunlanan iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise tedavileri ve adli işlemleri sürüyor.
1: Karaman'dan bu görüntüde çöp kamyonunun arkasındaki iki belediye işçisi araç kasisten geçtiği sırada asfalta düşüyorlar ve ağır yaralanıyorlar. İşçilerden birinin hayati tehlikesi hala devam ediyor. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
2: Kasisten geçti, arkasındaki iki işçi bir anda asfalta savruldu. Görüntüler Karaman'dan. Ahmet Yesevi mahallesinde belediyeye ait çöp kamyonunun arka kısmında bulunan iki işçi sarsıntının etkisiyle dengelerini kaybederek yola düştü. Kazayı fark eden sürücü aracı durdurup işçilerin yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi sürerken diğerinin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Balık sezonu açıldı. Türkiye'nin balık ihracatı da bu yılın başında rekorla başlamıştı. Ocak ayında 207 milyon dolar.

0: Milyarlık ihracat yapıldı. Orkinos ihracatında ise %122'lik artış var.
1: Denizin devleri Orkinoslar bu kez ihracat için avlanıyor. Türkiye 2026'ya balık ihracatında rekorda girmişti.
2: Türkiye balık ihracatının 2026 Ocak ayında 207 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracatının %122'sini ise Orkinoslar oluşturuyor.
1: Mayıs ve Haziran aylarında avlanması serbest olan mavi yüzgeçli Orkinoslar balıkçı teknelerinden alınarak tesislere götürülüyor. Orkinoslar tesislerde işlendikten sonra ihracata gidiyor.
3: 2024 yılında kotamız 2400 ton avlayarak 130 milyon dolar geri elde ettik. 2025 yılında tekrar yine kotamız 2400 ton olduğu için de bu sefer daha yüksek katma değer WF yaptığımız işlemler sayesinde 166 milyon dolara ulaştı.
0: Ve yapay zekanın kullanım alanları arttıkça artık riskleri şirketler de konuşmaya başladı. Son bir örnek yapay zeka şirketi Anthropic'te yaşandı. Şirket kendi modellerinin bir biyolojik silah gerçekleştirilmesi için kullanıldığını tespit etti. Ayrıntılarına bakalım.
1: Yapay zeka sadece bilgi üreten bir araç değil. Teknoloji geliştikçe yapay zekanın kullanılabileceği alanlarda korkutucu boyutlara ulaşıyor. Son rapor yapay zekanın biyolojik silah geliştirmede kullanılabildiğini ortaya koydu. Açıklama yapay zeka şirketi Anthropic'ten geldi. Kendi yapay zeka modellerinin biyolojik silah geliştirilmesinde kullanıldığı tespit edildi. Açıklamada bazı araştırmacıların tehlikeli kimyasal maddeler üzerindeki çalışmalarda yapay zekadan yararlandığı belirtildi. Anthropic yapay zeka modellerini kullanan ilgili araştırmacıların faaliyetlerini de engelledi. Ancak araştırmacıların kimlikleri ve hangi biyolojik silah üzerinde çalıştıkları açıklanmadı.
4: Bunun gerçekleşmesinin çeşitli yolları var. Bunlardan biri kötü niyetli kişilerin yapay zekayı kötüye kullanması. Özellikle yapay zeka bilimsel gelişmeleri, bilhassa biyoloji alanındaki gelişmeleri ciddi ölçüde hızlandırdığında dünyanın çok büyük bir bölümüne yeni virüsler üretme imkanı sağlayabilir. Bunun kontrol edilmesi son derece zor olabilir. Dünyanın burada söz konusu olan risklerin boyutunun farkına varması gerekiyor. Sadece birkaç yıl önce bilim kurgu gibi gelebilecek bu konuları ciddiye almalıyız.
1: Raporda yapay zekanın nasıl kullanıldığına dair dikkat çeken vakalar da yer aldı. Bir araştırmacının kuş gribinin memelilere uyum sağlaması ile ilgili deneyler planlamak için yapay zekadan yararlandığı aktarıldı. Başka bir araştırmacının ise toksinleri bilgisayar ortamında yeniden tasarlamaya çalıştığı belirtildi. Bazı kullanıcıların da yapay zekayla güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştığı tespit edildi. Vakalar bunlarla da sınırlı değil. Başka bir bilim insanının virüsler üzerinde deney yapmak için fon başvurusu hazırlamada yapay zekadan yardım istediği belirtildi. Raporda sadece biyolojik silahlar yoktu. Anthropic şirketi yapay zekanın geleneksel silahların geliştirilmesinde kullanıldığı vakalarda tespit etti. Bunlar arasında ateşli silahlar, füzeler, silahlı insansız hava araçları ve bombalar da bulunuyor.
0: Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz Dünya Gözü'yle var.
5: Polisin karşısına kılıçla çıktı. Komşusunu öldüreceğini söyledi. Vurularak etkisiz hale getirildi. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. 22 yaşındaki bir ABD'li komşusuyla tartışma yaşadı. Olay yerine polisin gelmesinin ardından elindeki kılıçla polisin üzerine yürüdü. Polis ateş açarak adamı vurdu. Yaralanan adamın hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. 90 kilo ağırlığı 20 kez kaldırdı. 58 yaşındaki Moğol lider kışta da şov yaptı. Moğolistan Cumhurbaşkanı Hürelsü, bir askeri birliği ziyareti sırasında sergilediği performansta dikkat çekti. Eski bir asker olan Moğolistan Cumhurbaşkanı, spor salonuna girdiğinde kendini tutamadı. Ceketini çıkararak sehpaya uzandı. 90 kilo ağırlıkla zorlanmadan peş peşe 20 bench press yaptı. Moğol liderin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim alanında başlayan bir yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve yakındaki iki ilkokula sıçradı. Feci olayda 20'den fazla

0: Öğrenci yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Yerel yetkililer yangında çok sayıda evin küle döndüğünü aktardı. Sıradan çatı denetimi beklenmedik kazayla sonuçlandı. ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir denetçi sızıntıyı araştırmak için tavan arasına çıktı. Denetim sırasında tavan birden çöktü. Alt kata düşen denetçi kendini mutfakta buldu. Videoyu yeni paylaşan ev sahibi, görüntülerin ailesini hala güldürdüğünü söyledi.
1: Yeni saate hoş geldiniz. Saatlerimiz 20 oldu. Akşam ajansında sıcak gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce bugün akşam ajansında manşetlerimize bakalım. Cumhurbaşkanı Rize temasları devam ediyor. Erdoğan bugün Rize'de gün boyu farklı programlar gerçekleştirdi. Önce AK Parti genişletilmiş il danışma meclisi toplantısında yaptığı açıklamalara bakalım. Çünkü hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı Cumhurbaşkanı, hem de siyasete, muhalefete seslendi ve dedi ki artık cephe siyasetinden kurtulmalıyız. Bugünden itibaren birliğe, beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var dedi. O açıklamalara birazdan bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok konuşulan F-35 savaş uçaklarına ilişkin bir açıklama geldi. Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa Ankara'daydı. Ankara'da çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik F-35'te bir yaptırımın olmadığını söyledi ama sonrasında farklı açıklamalar yaptı F-35'lere ilişkin. O açıklamaların ayrıntılarını birazdan anlatacağız. Ve Almanya-Rusya gerilimi haftanın başından bu yana manşet, hatırlayalım. Hafta başında Rusya, St. Petersburg'daki Almanya Büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. Almanya'nın benzer bir adımına karşı. Bu kez Rusya'yla tırmanan gerilimde Almanya, Leipzig-Halle Havalimanı'nda bir patlayıcı düzenek taşıyan İHA bulunması sonrası Moskova'yı suçladı. Alman Büyükelçi dedi ki eğer Rusya'nın bu saldırıları devam ederse gerekirse karşı askeri güç kullanırız ve yaşanabileceklerden sorumlu değiliz dedi. Berlin yönetimi ayrıca Rusya'nın gölge filosuna karşı daha sert önlemler almaya hazırlanıyor. Ayrıntılarına bakacağız. Ama önce Cumhurbaşkanı'nın baba ocağı Rize'de yaptığı açıklamalara bakalım. Cumhurbaşkanı bugün önce yapımı tamamlanan yatırımların açılışını yaptı ve AK Parti dönemindeki büyük hizmetleri anlattı. Sözü de muhalefete getirdi ve aşılamayan krizlere değindi. Aralarındaki kavganın tarafı asla değiliz dedi muhalefet için. Mesajını ise bizim gündemimizde sadece Türkiye var cümlesiyle verdi.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden korumak var. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetteki kavgalara kapıyı tamamen kapattı. Baba ocağı Rize'den net mesajlar verdi.
3: Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş. Bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
4: Toplu açılış töreninde hedefinde eser siyaseti vardı Erdoğan'ın. Türkiye'nin küresel arenadaki gücüne vurgu yaparken muhalefetle aralarındaki vizyon farkına dikkati çekti.
3: Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var.
4: Meydandaki binlere biz sadece bugüne değil geleceğe karşı sorumluyuz diyerek seslendi.
3: Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz.
4: Alandaki coşku öyle yüksekti ki Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Konuşmasını AK Parti teşkilatına yaptığı çağrıyla tamamladı.
3: Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Yorulmadan sizin için koşturmaya

0: devam edeceğiz.
1: Erdoğan baba ocağı Güney Su'ya geldiğinde ise hemşerilerinin sevgi gösterisiyle karşılandı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: Erdoğan cuma namazını da Merkez Sahil Camii'nde kıldı. Kendisini bekleyen hemşerileriyle de sohbet etti. Erdoğan Rize İl Danışma Meclisi toplantısında da hitap etti. Terörsüz Türkiye sürecine dair net konuştu.
2: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
3: Ve muhalefet cephesi. Muhalefette yeni krizin adı Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayıp külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü Mansur Yavaş ve o görüşmenin fotoğrafı medyaya yansıdıktan sonra da tartışmalar başladı. Yavaş eleştirilere res niteliğinde bir açıklamayla karşılık verdi ve gereğini yapmaktan çekinmem dedi.
4: Mansur Bey randevu istemek istediğini bana söylemişti.
5: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
1: Mansur Yavaş'ın külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından muhalefette başlayan tartışmada tansiyon düşmüyor. Son iddia CHP'li bazı milletvekillerinin Yavaş'ın istifasını istediği.
6: Mansur Yavaş'la ilgili artık soru işaretleri CHP'de de, Yeni Parti'de de, seçmende de artmaya başladı.
7: Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
1: Yavaş'ın eleştirilere karşı gereğini yapmaktan çekinmem resti kulisleri hareketlendirdi. Yavaş CHP'den ayrılıyor mu sorusu tartışılıyor.
8: Mansur Bey bir önce kararını versin kardeşim. Orada mı kalacak, burada mı kalacak? Bu böyle bir şey yok yani.
1: Sahaya inen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Ardahan'da protestoyla karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminde zimmet iddiasıyla intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar Özel'e tepki gösterdi.
9: Hayır, beni Özgür Özel 7,5 senedir ben iddianame bekliyorum.
1: CHP ve Yeni Parti'yi Üsküdar seçimlerinde karşı karşıya getiren tehdit iddialarında yeni gelişme var. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tehditle AK Parti'ye geçti dediği meclis üyesi Ayhan Aydın, ortada tehdit yok, rüşvet çarkını gördüğüm için istifa ettim açıklaması yaptı. Savcılık düğmeye bastı. Özgür Çelik soruşturma kapsamında ifade verdi. İBB davası da sürüyor. Son duruşmaya iş adamlarının rüşvet iddiaları damga vurdu. Sanıklardan Süleyman, ruhsat için 500 bin dolarlık market yardım kartı istendiğini öne sürerken diğer iş adamları kendilerine 30 bin dolar ve 1 milyon liralık rüşvet talepleri geldiğini iddia etti. İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada ise 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. CHP ile Yeni Parti arasında Edirne'de ise bu kez kürsü savaşı çıktı. CHP Edirne Gençlik Kolları kaybolan amblemli kürsülerin Yeni Parti tarafından logo değiştirilerek kullanıldığını iddia etti. Yeni Parti ise kürsüyü kendilerinin yaptırdığını savundu. Ve Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet suçundan yürütülen operasyonda ikinci dalga başladı. 43 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arasındaki para trafiğini gösteren yazışmalar dava dosyasına girdi.
3: Ankara-Washington hattında gündem uzun zamandır yine F-35'ler. Tam da F-35'ler konuşulurken F-16 modernizasyonu tekrar konuşuluyor ama bugün Ankara'da önemli bir ziyaretçi vardı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa Ankara'da bir açıklama yaptı ve Türkiye'ye F-35 yaptırımının olmadığını söyledi. Ancak dedi ki şu an önceliğimiz F-35'ler değil, F-16'ların modernizasyonu.
10: ABD'nin bağımsızlık resepsiyonu için Ankara'ya geldi. İki ülke ilişkilerine dair kritik mesajlar verdi. Ankara-Washington ilişkilerini değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, ortak çıkan

0: giderlerin çok büyük olduğunu söyledi. Yaptırım iddialarına noktayı koydu.
1: Başkandan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda. Türkiye'ye yönelik yaptırım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başkan Donald Trump görüşmeye devam ediyor. Hatta muhtemelen benim başkanla konuştuğumdan daha sık konuşuyorlar. Çok iyi bir kişisel ilişkiye sahipler.
0: F-35 ve S-400 krizine de değinen İsa, F-35 sürecinde durumun kamuoyunda sanılandan farklı olduğunu belirtti. Sürecin sadece askıda olmadığını, arka planda çok büyük bir sipariş birikimi yaşandığını ifade etti.
1: Türkiye'nin mevcut hava gücünün geliştirilmesi iki ülke açısından da öncelikli. Şu anda en yüksek önceliğin F-16'ların modernizasyonu olması gerekiyor. Gerçekten yapılması gerekenler açısından bu çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Mevcut uçakların modernizasyonunun veya geliştirilmesinin her iki ülke için de yüksek öncelik taşıdığı gerçeğinin dikkate alınmasını isterim.
0: Bölgesel gelişmelere de değinen kongre üyesi, Filistin meselesi çözülmeden bölgedeki gerilimin bitmeyeceğini söyledi. Hepimiz İsrail'in, Suriye'nin normalleşmesine izin verme konusundaki isteksizliğine karşı çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Ankara ile Washington arasındaki liderler diplomasisi de masadaydı. İsa, Başkan Erdoğan'la Donald Trump'ın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.
2: Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri dünyanın radarında. NATO'nun geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşım yapılmıştı ve Anka 3 öne çıkarılmıştı. Uçan kanat olarak bilinen bu teknoloji dengeleri değiştirecek bir dönemin işaretini veriyor. Anka 3 neden bu kadar özel ve muadillerinden farkı ne? Bir bakalım.

0: Türk savunma sanayi günden güne geliştirdiği yeteneklerle dünyada gündem oluyor, parmakla gösteriliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hür jet, hür kuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
0: NATO geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 insansız savaş uçağı paylaşımı yaptı. Anka 3'e ait fotoğrafların yer aldığı paylaşımda müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0'ın özü de budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir vurgusu yapıldı. Yeni nesil hayalet silahlı insansız hava aracı en çok tasarımı ve düşük radar görünürlüğüyle dikkat çekiyor.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Uçan kanat olarak da tanımlanan uçak özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 metre uzunluğa ve 2,5 metre yüksekliğe sahip. 12,5 metre kanat açıklığıyla kendine özgü bir tasarıma sahip olan Anka 3, havada kesintisiz 10 saat kalabilirken 0.7 Mach hıza ulaşabiliyor. Anka 3'ün TUSAŞ tarafından paylaşılan son test görüntüsünde ise iki süper şimşeki kanat altında taşıdığı görülmüştü. Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Öte yandan Anka'ya ilgi de yoğun.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatlarımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Ve Türkiye'nin yerli milli Türk savunma sanayi ürünleri tüm dünyaya artık ihraç ediliyor. Bu noktada en çok Türkiye'nin mühimmat alanındaki gücü ön planda. Zaman zaman ülkelerin yurt dışına verdiği mühimmat siparişleri gizli bilgilerinin de açığa çıkmasına sebep olabiliyor. Türkiye'nin ise kendi ihtiyacını çok büyük oranda kendisinin üretmesi hem operasyonel anlamda mahremiyetini koruyor hem de belli bilgileri ve verileri içeride tutuyor. Ayrıntılara bakalım.
4: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
5: İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
6: Türk Hava Kuvveti

0: Biri mimar çeşitliliğinde dünyadaki birkaç kuvvetten biri konumuna geldi.
1: Her gün teslimat yapıyoruz. 2026'da çok yoğun bir teslimat takvimimiz var.
0: Yaşanan son gelişmelerle birlikte ABD, Avrupa, Ukrayna, İsrail ve İran kendi operasyonel ihtiyaçları için farklı mühimmat krizleri yaşıyor. Bugün sipariş verilse bile mühimmatlar ülkelerin eline birkaç yıl sonra ulaşıyor. Tedarik süreci bir tarafa, hava kuvvetinin yurt dışı mühimmatlara bağlı olmasının belki de en büyük problemlerinden biri operasyonel mahremiyetin ortadan kalkması. Ülkelerin yurt dışına verilen mühimmat siparişleri neye ne kadar miktarda ihtiyaç duyduğu ve olası bir savaş durumunda envanterinin kaç ay dayanabileceği gibi kritik bilgilerin tüm dünyayla paylaşılması anlamına geliyor. Ancak Türkiye gibi üretimi eline alan ülkeler dilediği ürünü istediği kadar üretebiliyor.

0: Üstelik ürettiğini dünyaya pazarlıyor.
1: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor.
0: Gökdoğan, Bozdoğan, nüfuz edici bombanet, Tolun, Gözde Güdüm kiti ve Som seyir füzesi ise test süreci tamamlanarak teslim edilen onlarca üründen bazıları.
2: Som seyir füzesi düşük radar izi sayesinde 250 kilometre uzaklıktaki hedefleri bir bir başarıyla imha ediyor. Üstelik Som'un Kızılelma ve Kaan'a entegrasyon süreci de devam ediyor.
0: Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli mühimmatları dünyadaki muadillerinin kabiliyetlerinin çok üzerinde.

0: Rusya ve Almanya arasında savaş çanları başlığını attık. Çünkü önce Almanya'nın Rusya'nın Bonn Büyükelçiliğini kapatması kararı, sonrasında Rusya'nın St. Petersburg'daki Alman Büyükelçiliğini kapatması kararı derken bu kez Leipzig Havalimanı'nda bir patlayıcı düzenek taşıyan İHA bulundu. Sonrasında Berlin bu sebeple Moskova'yı suçladı. Alman Büyükelçi de dedi ki Rusya'nın saldırılarına karşı gerekirse askeri güç kullanırız. Berlin ayrıca Rusya'nın gölge filosuna karşı da daha sert önlemler almaya hazırlanıyor. Almanya ve Rusya sahada karşı karşıya gelebilir mi? İzleyelim.
1: Havalimanındaki İHA Rusya ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Almanya'nın Rusya'ya karşı askeri güç kullanımı gündeme geldi.
2: Bence Leipzig olayı Rusya'nın ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Gerekirse askeri güçle karşılık veririz. Bir NATO üyesine saldırırlarsa bu hepimizi etkiler.
1: Almanya'daki Leipzig Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenekli İHA bulunmuştu. Almanya olayın arkasında Rusya'nın olduğunu savunmuştu. Ve bu gelişmenin ardından Almanya'nın Litvanya Büyükelçisi Cornelius Zimmermann açıkladı. Yaptı. Rusya'nın saldırılarına karşı gerekirse askeri güç kullanabileceklerini söyledi.
2: Rus saldırılarının bazıları başarılı oldu. Bu rahatlara hasar gördü. Ayrıca Rus uçaklarının hava sahamıza izinsiz girişlerini görüyoruz. Almanya'da, Litvanya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi sürekli propaganda, dezenformasyon ve sabotaj girişimleriyle karşı karşıyayız.
1: Almanya ayrıca Litvanya'ya NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla asker konuşlandırıyor. Zimmermann bu adımın savunma amaçlı olduğunu da vurguladı. Berlin'in gündemindeki bir diğer konuysa Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen gölge filo. Farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan ve farklı şirketler tarafından işletilen tankerlerin Rus petrolünü taşıdığı belirtiliyor. Almanya diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte bu filoya karşı daha sert önlemler üzerinde çalışıyor. Ancak gölge filoya yönelik olası operasyonların önünde ciddi hukuki ve askeri engeller bulunuyor. Uzmanlara göre bazı gemilerde silahlı personel bulunabilir. Bazı tankerlerin Rus savaş gemileri tarafından korunması da ihtimaller arasında. Nitekim Mayıs 2025'te Estonya bir Rus petrol tankerine müdahale etmek istediğinde Rusya savaş uçağı kaldırmıştı.
0: Sırada görüntüleriyle derlediğimiz öne çıkan yurttan haber turu var.
3: Ezgi apartmanı enkazındayız. Kesilmedi denilen kolon vardı ya, işte 876 yıl hapsi istenen sanıklara

0: 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
1: 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Zemin kattaki pastanede kolon kestikleri iddiasıyla haklarında 876 yıl hapis istenen pastane işletmecilerine 8'er yıl hapis cezası verildi. Cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak iki sanık da tahliye edildi. Acılı aileler karara tepki gösterdi.
0: Mahkemeden çıkarken alkışlayarak çıktılar. Buradan giderken, adliyeden ayrılırken konvoy yaparak gittiler.
1: Adıyaman'da mısır tarlasına giren domuzu ateş eden dede torununu vurdu. 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dedesi ise gözaltına alındı. Adana'da kaskla yüzünü gizleyen zanlı gece yarısı silahını çekip hedefindeki eve ateş açtı. Ardından geldiği gibi motosiklete binip kaçtı. Tek teselli kurşunların kimseye isabet etmemesi oldu. Hatay'da hız denemesi ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen jandarma sürücüye 53 bin para cezası kesti. Ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu.
2: Belediye çöplüğünde 128 parça tarihsel bulduk. Vatani görevimiz olarak Sivas Müze Müdürlüğü'ne jandarma kanalıyla teslim ettik.
1: Sivas'ta hurdacılık yapan Mehmet Özdemir çöplükte define buldu. Zengin olma hayali kurarken bir anda borçlu çıktı. Müzeye verdiği tarihi eserler için kendisine 30 bin lira teklif edildi. Teklife itiraz edince kendisinden para istendi.
2: 128 parça tarihi esere 30 bin lira fiyat biçiliyor. İtiraz istiyorsan 16 milyar sen vereceksin bize. 16 milyar ver de üst komisyon kurak dediler bana.
3: Merhaba.
1: Balıkesir'de orman yangınında yükselen dumandan etkilenen kartal bulunduğunda bitkin haldeydi. Hemen veterinere götürüldü.
3: Tamam şampiyon.
1: Heybetiyle hayran bırakan kartal tedavisinin ardından Kaz Dağları'na salındı.
4: Tamam, çok güçlü pençelerim var. Biliyoruz, biz seni tanıyoruz.
5: İstanbul'daki yüksek kiralar, bu yüksek kiraların artık düşürülmesi için uzun zamandır bir proje hayata geçmişti. Kiralık sosyal konut projesi. Artık talepler başlayacak, başvurular önümüzdeki hafta başlayacak. Evler kiracılara Ekim ayında teslim edilmeye başlanacak. Fiyatlar açıklandı. Şimdi sorular şunlar, bu konutlar yani İstanbul'da farklı yerlerde olacak bu konutlar hangi ilçelerde olacak? Kira bedelleri ki piyasa şartlarının çok altında açıklandı fiyatlar. Ancak bununla birlikte merak edilen şuydu. Acaba bu daireler nasıl bir daire olacak? Arkadaşlarımız bugün örnek konutlardan birine gitti ve o kiralık konutların nasıl olacağını görüntüledi.
6: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
7: 12 ilçe gibi geniş bir kapsamda aslında başlatılacak.
1: 15 bin sosyal konut dar gelirliler için Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul'da başvurular 4 ayrı bölge için alınacak. İlk etapta 1017 konut teslim edilecek. Bu hedef için tarih Ekim. Peki projeye kimler başvurabilecek? Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olunması gerekiyor. Evlilik ve hane gelirinin 100 bin liranın altında olması da başvuru şartları arasında.
7: Kaç temel şart var? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak. Bununla beraber en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var. Ve üzerine kayıtlı bir konutun olmaması ile ilgili şartlar var.
1: Proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 ve Arnavutköy'de 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
8: Daire tipleri 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olacak. 1 artı 1'ler 10.000 TL, 2 artı 1'ler 12.000 TL, 3 artı 1'ler 15.000 TL ve 4 artı 1'ler de 18.000 TL'den olacak.
9: Kiralık sosyal konut projesi kapsamında bulunan bir dairedeyiz. Bu daire 3 artı 1 ve kirası 15.000 lira. Hem 2 artı 1 hem de 3 artı 1 dairelerde

0: İşte bu şekilde ikinci bir banyoda bulunacak.
1: 1+1 ve 2+1 daireler yeni evli çiftlere, 3+1 ve 4+1 dairelerde çocuklu ailelere kullanımına verilecek.
2: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsis süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
0: En çok merak edilen bir diğer soru ise kira artışı nasıl olacak? Konutu teslim aldıktan bir yıl sonra tüfe oranına göre kira ücretlerine zam yapılacak.
1: Kira sözleşmeleri yapıldıktan sonra her ayın 20'sinde kira ödemeleri olacak. Herhangi bir depozito, peşinat olmayacak.
3: Aslında buradaki kiralama süresi 3 yılla sınırlı. 3 yıl sonra aslında süreyi tahliye edeceksiniz.
0: Diyelim ki 5 yıl içerisinde ya ev sattınız ya da ev satın aldınız. İşte o zaman bu projeden yararlanamıyorsunuz.
3: Kiralık sosyal konut projesinin daha farklı illere daha yüksek sayılarda yansıtılacak olması orta ve uzun vadede kira enflasyonuna olumlu etkiler gösterebilir.
2: Başvurular E-Devlet üzerinden 14 Eylül ile 25 Eylül tarihleri arasında alınacak.
4: Kiracı ev sahipliği anlaşmazlığında bir cinayet ve iki gündür en çok konuşulan haberlerden biri. İstanbul Maltepe'de bir kiracı vahşeti yaşanmıştı. Dün ev sahibi çift öldürülmüştü. O saldırının perde arkasından da maalesef kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. En dikkat çekense katil zanlısının evinde yapılan aramalar. Cephanelikten farksız da ev, sanki yıllardır o evde bir katliam hazırlığı var gibiydi ki gerçekleşti. Peki bu iş bu noktaya nasıl geldi? Aralarında ne yaşandı? Katliamın yaşandığı Ardeste'ydi bugün arkadaşlarımız. Hem komşularla konuştular hem de zanlının emniyetteki ifadelerine ulaştılar.
5: Ya kaçsanıza!
6: Bir çığlık sesiyle kadın yere düştü. Çok yakın mesafeden sıktı.
2: Kiracı ev sahibi karı kocaya kurşun yağdırdı. Çiftin yanındaki arabulucu avukatsa ağır yaralandı. Vahşetin perde arkasında ne olduğu bir gün sonra ortaya çıktı. Katil zanlısı kiracı çiftten 350 bin dolar alacağı olduğunu anlattı. Vermedikleri için tartıştık dedi. Evindense adeta bir cephanelik çıktı.
6: Etrafı ateş etmeye başladı. Ambulansın girmesine müdahale etti. Benim mühimmatım sağlam dedi.
2: İstanbul Maltepe'de meydana geldi vahşet. Mehmet Taşkaya tartıştığı ev sahibi ve eşini öldürdü. Polise verdiği ifadenin detayları bir gün sonra ortaya çıktı. Almanya'da yaşayan ev sahipleri kiraların toplanması ve bakımı için binayı ona emanet etmişti. Yaklaşık 11 yıl önce de iddiaya göre satış için anlaştılar.
7: 2015 yılında binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binanın tapusunu almak istediğimde bir kısmının kaçak olduğunu öğrendim. Bunun üzerine binayı alamayacağımı söyledim. Binanın tadilatı için 350 bin dolar harcamıştım. Onlardan bu parayı geri istedim. Ama onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı.
8: 12 senedir kirayı saldırgana mı veriyordunuz?
9: Oraya veriyorduk, sonra bu 2-3 senedir de karşı tarafa veriyoruz.
10: Biz kirayı 7 yıldır, 8 yıldır Mehmet abiye veriyorduk.
11: Binanın sahibi olarak mı biliniyor?
10: Evet.
2: Bina sahibi ve kiracı davalık oldu. Yıllarca süren yargı süreci ev sahiplerinin lehine sonuçlandı, tahliye kararı çıktı. Çift kapı kilidini değiştirmek için adrese gelince gerilim tırmandı. Kiracı katliam yaptı.
11: Saldırgan teslim olmamak için kendisini evine kilitledi. Önce pencereden sağ sola ateş açtı. Sonrasında kapısına gelen özel harekat ekiplerine ateş açtı. İşte hem kapıdaki hem de asansördeki kurşun izleri çatışmanın şiddetini gözler önünde seriyor. Özel harekat polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı. Evinde yapılan aramadaysa adeta bir cephanelik keşfedildi. İki tane ruhsatsız silah, kama bıçakları, fişekler, biber gazları hatta bir de kılıç ele geçirildi.
6: Araç onların aracı, zaten Alman plaka kendisinin. Yani hatta aracın anahtarı bile üstünde duruyormuş.
2: Öldürülen gurbetçi çiftin araçları da binanın önünde öylece kaldı. Katil zanlısı kiracıysa adliyede.
4: Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada önemli bir gelişme var. Acı'nın çarpmanın etkisiyle değil kan kaybından öldüğü iddiası vardı. O iddia adli tıp raporuyla çürütüldü.

0: Alo.
1: Adalet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
2: Oğuz Murat Acı'nın davasında ikinci duruşma gerçekleşti. Maktul kan kaybından öldüğü itirazı adli tıp raporuyla çürütüldü.
3: Ambulans genç geldiği için bu ölüm gerçekleşti itirazı vardı. Adli tıp raporu bu sorunu noktaladı ve ölüm olayının sebebinin çarpma olduğuyla ilgili adli tıp raporu dosyaya girdi.
2: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024 günü Kemerburgaz yolunda 4 arkadaşıyla bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışırken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
4: Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin. Hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel.
2: O kaza ve sonrasında yaşananlar filmlere konu olacak olayların başlangıcıydı.
5: Yaklaşık 3 ay süren firarın ardından 14 Haziran 2024 günü Amerika'da tutuklanan ve iade süreci hala devam eden Timur Cihan Timur hakkında açılan davanın ikinci duruşması gerçekleşti. Duruşmada Oğuz Murat Acı'nın kaza sırasında yanında olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken arkadaşları tanıklık etti.
1: Karşı tarafın avukatları tanık olarak dinlenen yaralı Süleyman ve Hasan Topal'a yeminsiz ifadelerin alınmasını talep ediyor. Zaten parayla satın aldık ama sen yemin etmediğin için bunun içine yalan katabilirsin gibisine bir şüphe uyandı içimizde.
6: Benim çocuğum yaşayacaktı. Benim çocuğuma müdahale etmediler. Katil anne ve babadır. Benim çocuğumun da kendi çocuklarımın da.
2: Eşi ve yaralı kurtulan 4 kişinin şikayetini çekmesine neden olan tazminat Acı ailesine duruşma salonunda yine teklif edildi.
6: Maddiyata tekrar başladılar. Ben ne yapacağım evladım gittikten sonra?
2: Sanık Timur Cihan Timur'un babası Bülent Cihan Timur ise duruşmada yine yoktu.
1: 14 Aralık'ta yanılmıyorsam yardım ve yataklıktan mahkemeleri var. Herhalde o zaman yüzünü görmüş oluruz.
2: Gıyabi olarak görülen davanın seyri Timur Cihan Timur'un iadesiyle netlik kazanacak.
3: Ülkeye gelir gelmez yakalanmalar, tutuklanmalarla ilgili kararını yineledi. Bakan Bey'in de ifade ettiği üzere orada bir itirazları söz konusu.
7: Yaz tatili bitti. Okullar pazartesi günü açılıyor artık. Servis ücretlerinden sonra kantinlerdeki fiyat tarifesi de açıklandı. İstanbul'da ürünlere ilk dönemde yaklaşık %6.2'lik bir zam yapıldı. Bu tarife her şehir için ayrı ayrı belirleniyor. Belirlenen ücret tarifesine uymayan kantin işletmelerine de ceza kesilecek.
8: Koşa koşa kantine gidiyorum. Tost alıyorsam o gün daha çok harcıyorum. Ama ortalama 80-90 bir şey oluyordur yani.
9: Çok seviyorum. Ama öğretmenimiz izin vermiyor ne yazık ki.
10: En fazla 8 alıyorum.
11: Teneffüslerin vazgeçilmez adresi kantinlerde öğrencileri bekleyen yeni dönem fiyatları netleşti.
12: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kantinlerde de yeni dönem hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Tosttan ayrana, atıştırmalıklardan içeceklere kadar pek çok ürünün yeni fiyatları da belli oldu.
13: Velilerimizin, öğrencilerin görüleceği bir yere asılması zorunlu bu tarifelerin.
14: Kantinden içecek ya da annem bazenleri yemek vermediğinde simit falan alıyorum.
11: İstanbul'da ürünlere ilk dönemde yaklaşık %6,2 oranında zam yapıldı. Sandviçler 100 lira ile 125 lira arasında satışa sunulacak. Kaşarlı ve sucuklu tost 100 lira, poğaça ise 30 liradan satılacak.
12: Her ilin kendi kantin tarifesi bulunuyor. Öyle ki öğrencilerin ödeyeceği ücretler şehre göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Ankara'da 90 lira olan kaşarlı tostun fiyatı İstanbul'da 100 lirayı buluyor.
13: Her odanın kendi yönetim kurulu, kendi illerindeki velilerin gelir düzeyine, bölgenin gelişmişlik düzeyine göre fiyat belirliyor.
15: Haftalım zaten 100 lira, haftalım direkt yemeğe gidiyor, bir gün yemeğine.
11: Ankara'da ise fiyatlar yılbaşına kadar sabit kaldı. Sandviçler 120 lira, sucuklu veya kaşarlı tostun fiyatı 95 lira, öğrencilerin olmazsa olmazı simit ise 25 lira.
16: Ankara Kantinciler Odası'nın belirlemiş olduğu fiyatların altında fiyatlarla öğrenciye satış yapıyoruz biz.
11: Suyun fiyatı iki şehirde de 15 lira olarak aynı kaldı. Meyve suyu İstanbul'da 30 lira, Ankara'da 25 lira, ayran 30 liraya karşılık 25 lira olarak belirlendi.
17: 110-115 civarı ödüyorum. Bence öğrenci bütçesine göre pahalı.
12: Belirlenen tavan fiyatlar ürünlerin satılabileceği en yüksek fiyatı gösteriyor.

0: Tanıtımı birkaç ay önce yapılmıştı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için her ay 2000 lira kantin desteği sağlanacak. Kantin kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek.
1: İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönülden bir öğün projesi hayata geçirildi.
2: Çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi.
1: 39 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kaymakamlıkların koordinasyonunda çalışma yürüttü.
2: Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
1: Proje kapsamında kartlara her ay 2000 lira yüklenecek.
2: Bu kart nakit olarak geçmiyor. Dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart.
1: Amaç okul ortamında öğrencilerin beslenmelerine destek olmak ve eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak.
2: Şehit Gazi çocuklarımız, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, engelli çocuklar, kendisi engelli olmayıp anne ya da babadan birisinin engelli olma durumu, anne babanın ayrılmış olma durumu, yine anne ya da babadan herhangi biri hapiste ise bu durumlarda destekliyoruz.
0: Kentsel dönüşüm süreçlerinde pek çok enteresan olayla karşılaştık. Zaman zaman İstanbul'un taşı toprağı altın dedik ve bu kentsel dönüşüm sürecinde bazen yerin altında farklı tarih, farklı hazineler çıktı. Ama bu kez ilginç, değişik bir haber. Diğerlerinden çok farklı bir manzara. Burası Avcılar. Avcılar'da yıkılan bir bina duvarının arkasından doğal bir kovan çıktı. Üstelik petekler de dolu.
3: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi.
4: Arılar günlerce, haftalarca çalıştı. Petek petek bal yaptı. Evdekilerin ise ruhu bile duymadı. Yıkımına başlanan binanın duvarından kilolarca bal çıktı.
3: Ortalama 20-25 kilo civarında bir bal çıkardık.
4: İstanbul Avcılar'daki bu binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Ev sahipleri eşyalarını alıp çıktı. Balyozla kırılan duvarların arkasındansa büyük bir sürpriz çıktı. Betonun arkasında doğal bir arı kovanı gizli, peteklerse balla doluydu.
3: Tadı harika. Yani bildiğiniz böyle doğal bal. Gram bir besleme, şeker vesaire hiçbir şey yoktu burada çünkü. Kendiliğinden tamamen doğal olarak oluştu.
4: Bal sürprizi tek katta sınırlı kalmadı. 3 kata birden uzandı.
3: Deprem zamanı 2000'lerin arasında ayrılmasıyla beraber bu boşluğa arılar girdi. 3 kat boyunca falan işlemeye başladı.
4: Duvarların arkasından alınan 25 kilo bal komşulara dağıtıldı. Arılar içinse yeni bir yuva bulundu.
3: Arılara bir güzel yuva ayarladık biz. Şimdi kovanın içine dolduruyoruz. Onları götüreceğiz. Hocamızla beraber daha güzel bir yerde üretim yapabilsinler diye götüreceğiz inşallah.
5: Bizim amacımız aslında bal almak değil, koloniyi kurtarıp tabiatta faydalı olmasını sağlamak.
0: Akşam Ajansı'nda bugün biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Lütfen ayrılmayın. Birazdan Haktan Uysal Aklın Yolu programıyla karşınızda olacak. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılır.

0: olacak. Söz konusu işlemler Takasbank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Biz hakkımızı istiyoruz.
4: Her şeyin kanuni olmasını istiyoruz.
5: 21 yıl önce yargı olmaz dedi. İnşaat durdu. Aradan yıllar geçti. Aynı alana belediye yeniden ruhsat verdi. Görüntüler Adana'nın Karataş ilçesinden. Tatil sitesindeki futbol sahası ve oyun parkının bulunduğu alana iki ek blok yapılmak istendi. Site sakinleri kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. 2003'te İdare Mahkemesi ruhsatı iptal etti. 2005'te Danıştay'da bu kararı onadı. Danıştay kararında blokların sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı belirtildi. Aradan 21 yıl geçti. Müteahhidin mirasçıları yeniden başvurdu. Başka ilerideki emsal kararları gerekçe gösterdi. CHP'li Karataş Belediyesi de 2025'te yeniden ruhsat verdi.
6: Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem belebol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi ve bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim, burayı aldım. Ama bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Aşağı gelip bakıyor, burası ne diyor? Ben ne yapmam gerekiyor şimdi?
5: Ruhsatın ardından istinat duvarı yıkıldı, temel kazıldı, demirler döşendi. Site sakinlerinin denize girdiği ve sosyal alan olarak kullandığı bölüm şantiyeye döndü.
4: İtiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti 2005'te. 2005'te kesinleşti ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik, ettik. O zaman da CHP belediyesiydi. Şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi ve geri tekrar ruhsat vermiş. Danıştay kararına rağmen ruhsat verilmiş.
5: Site sakinleri bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Adana 2. İdare Mahkemesi dava sonuçlarına kadar inşaatı geçici olarak durdurdu. 21 yıl sonra yeniden başlayan ruhsat tartışmasında son sözü yine yargı söyleyecek. Klozetler, eski koltuklar, araç lastikleri ve daha neler neler. Görüntüler bir çöp depolama alanından değil, Adana'nın bulvar ve yol kenarlarından.
7: Adana'mız maalesef artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi. Toplu olaraktan atık miktarımız fazla. Gerek sokaklarda, kaldırımlarda, artı boş arazilerde, tarım arazilerinde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
5: Çukurova ilçesindeki Yılmaz Güney Bulvarı, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde yol kenarları adeta çöplüğe döndü. Sorun sadece görüntü kirliliği değil. Uzmanlara göre gelişi güzel bırakılan atıklar toprağı ve su kaynaklarını da tehdit ediyor.
7: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Denizdeki balıklara kadar ulaşıyor.
5: Bazı noktalarda ise biriken çöpler yakılmak durumunda kalıyor. Bu da hava kirliliği riskini beraberinde getiriyor.
7: Tabii ki cezası var ama dediğim gibi atan kişinin tespitinin önemli, tespiti devreye giriyor orada. Orada belki de o bölgedeki insanların bu işi üstlenip atarken görüntü halinde kamera ya da fotoğraflarla İçeri Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirmesi lazım.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz.
5: Gıda ve kira enflasyonu ele alındı. Vatandaşın yükünü hafifletecek çözümler için önemli hedefler belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen

0: AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu dikkat çekti. Bakan Şimşek sunumunda ekonomik gelişmeleri ele aldı. Orta vadeli programı detaylandırdı. Yapılan çalışmalarla birlikte ekonomide sağlanan iyileşmeleri verilerle anlatan Şimşek, gıda ve kira enflasyonuna dikkat çekti. MKYK'da enflasyonu yükselten sebepleri değerlendiren Bakan Şimşek, gıda ve kira enflasyonunun genel enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yaptı. Yeni dönemde kira enflasyonu ile ilgili adımlar atılacağı da belirtildi. Bu kapsamda sosyal konut yapımı için ayrılan bütçede %150 seviyelerinde artış yapılması planlanıyor. Bu sayede yapılacak desteklerle birlikte sorunun tüm yurtta çözülmesi hedefleniyor. Deprem konutlarının büyük bir çoğunluğunun tamamlanmasıyla birlikte bu alandaki desteklemelerin diğer alanlara kayması da gündemde. Gıda enflasyonu konusunda ise Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde adımlar atılacak. Sulama, su kanalları ve tarımsal üretimin artırılması gibi başlıklarda bütçe kalemlerinde artış yapılması toplantıda değerlendirilen başlıklar arasında. MKYK toplantısında ele alınan bir diğer başlıksa emekli aylıklarına yapılacak olan iyileştirme. Bu kapsamda bakanlıkların çalışmalarının şimdiden başladığı belirtildi. Başkan Erdoğan ayrıca toplantı öncesinde kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşmesinde yurdun dört bir yanından gelen belediye başkanlarının hem talep ve önerilerini dinledi hem de talimatlarını verdi. Memleket aşkıyla çağlayıp
1: coşan. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Cumhur İttifakı olarak 23 meclis üyesiyle üstünlüğü Akbaş Bahçeler Belediye'mizde sağlamış bulunmaktayız.
0: Belediye meclisinde dengeler değişti. Cumhur İttifakı çoğunluğu eline geçirdi. AK Parti Bahçeli Evler İlçe Başkanlığı Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yeni üye ve meclis üyeleri katılım programı düzenledi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Törende CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e AK Parti rozetleri takıldı.
4: Bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir. Türkiye 100 yılı yalnızca AK Partililerin değil ama bütün Türkiye'nin 100 yılıdır. Türkiye 100 yılı 86 milyonun ortak hedefidir.
0: Meclise daha önce çoğunluğun kendilerinde olmadığını hatırlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Bahçeli Evler'de hizmetlerin engellemeye çalışıldığını savundu.
3: İşte bu akşam üç kıymetli meclis üyemiz bu anlayışla AK Parti'mize dahil oldular. Bundan sonra Hakan Başkanımız Bahçeli Evler Nevşehirlerimize daha da güçlü bir şekilde hizmet edecek.
0: Üç meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle CHP'nin meclisteki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Öğrencilerin yeni adresi hazır. Siirt'te yeni eğitim öğretim dönemi öncesi hazırlıklar tamamlandı.
6: Siirt'te üniversite öğrencileri için yeni bir yurt daha hizmete giriyor. 2190 öğrenci kapasiteli yurt yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak.
7: 2190 kapasiteyle beraber Siirt ilimizde üniversite öğrencilerimizi ağırlayacağımız sayımız 5000'lerin üzerine çıktı. Bu şu demek aslında, Siirt ilimize üniversite kazanarak gelen tüm öğrencilerimizin başvurmaları halinde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda tam manasıyla kendilerini misafir edebileceğiz.
5: Yeni yurtta barınmanın yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamını destekleyecek alanlar da hazırlandı.
7: Yurtlarımız 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, sportif yönlerini geliştirebilecek fitness salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, etütlerimiz, kurslarımız, tamamen mescitlerimiz öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.
5: Yaz boyunca süren çalışmaların ardından oda ve ortak kullanım alanları son halini aldı. Yurt öğrencilerden tam not aldı.
8: Genel olarak bahçe dizaynı olsun, odaların içi olsun, çok güzel imkanlarımız var. Spor salonlarımız, fitness salonlarımız. Yani yapanlara çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
6: 2190 öğrencinin aynı çatı altında barınacağı yeni yurt, Siirt'te yeni eğitim öğretim döneminin önemli yatırımlarından biri olarak hizmete başlıyor. Öğrencilerin artık yeni bir adresi var.
5: Yeni yurtla birlikte Siirt'te üniversite öğrencileri için barınma kapasitesi de önemli ölçüde arttı.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Hem Türkiye gündeminde, iç siyasette hem de dünya gündeminde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta sürecin Yemen'e, Husilere sıçraması ve Babül Mendeb Boğazı'nın da risk altında olması dünyada petrol fiyatlarını arttırıyor. Gelişmelerin tamamını çok değerli konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı sizlerle buluşturmak isterim. Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte her hafta olduğu gibi. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Aktan. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Mete Sohtaoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun Aktan Bey. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan, SETA araştırmacısı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aktan Bey.
0: Ve Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da da çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Zafer Şahin Ankara'da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Siyasetle başlayacağız. Konuklarımın müsaadesiyle birlikte siyasetteki en önemli gelişmelerden biri de şüphesiz Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama. O açıklamanın içerisinde seçim süreciyle ilgili mesajlar da vardı. MHP liderinin de benzer açıklamaları vardı. Önce Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarına hızla bir kulak verelim. Ardından konuklarımızla birlikte bu gelişmeleri değerlendireceğiz.
5: Bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Başkan Erdoğan'ın ağzından seçim ifadesini duyduk. Aslında bence biraz daha büyük yer aldı var olduğundan. Çünkü aslında AK Parti için, Başkan Erdoğan için seçimlerden hemen sonra yeni bir seçim için start verilir. Hatta en son seçimlerde yine çıkıp yaptığı açıklamada bir sonraki seçimlerle ilgili çalışmaya başlayacağız demişti ama şimdi öyle bir gündem içindeyiz ki seçim kanunu ile ilgili iddialar gündeme geliyor, belediye başkanları ile ilgili süreçler, transferler, yeni katılanlar derken bu bir kez daha Ankara'nın en sıcak gündem başlığı oldu. Bir de elbette Mansur Yavaş ile ilgili tartışmalar. Şimdi ilk sözü Zafer Şahin'e vereceğim. Ankara'dan konuyu nasıl görüyor ona yorumlarını merak ediyorum, sözü bırakacağım ama önce bir görselimiz var hemen, muhalefette Yavaş tartışması görseli, onu da ekranlara getireyim, onu seslendirdikten sonra Zafer Şahin'in görüşlerini almak için sözü Ankara'ya bırakayım. Muhalefette bir Yavaş tartışması devam ediyor, iddialar var. CHP'li bazı milletvekilleri Yavaş'ın istifasının istendiğini ya da kendi görüşleri olarak Yavaş'ın istifa etmesi gerektiğini dillendiriyorlar. Yavaş'ın eleştirilere karşı gereğini yapmaktan çekinmem resti vardı, bu kulisleri hareket etlendirdi. Yavaş CHP'den ayrılacak mı sorusu da gündeme gelmiş durumda. Siyasi dengelere bakıldığında CHP açısından büyük bir hayal kırıklığı olarak görünüyor. Yeni partinin de Yavaş'a ihtiyacı olduğu söyleniyor. Mansur Yavaş'sa şu anda eli güçlü, bunun da farkında, bunu kullanmak istiyor siyasi yorumcuların değerlendirmeleri. Mansur Yavaş'ın o cümlesinin hemen altını bir kez daha çizeyim, sonra sözü Zafer Şahin'e bırakayım. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi Mansur Yavaş. Hem Başkan Erdoğan'ın seçim açıklaması hem de Mansur Yavaş'la ilgili son durum ne Zafer Şahin? Yorumlarınız kıymetli, sözü hemen size bırakayım.
4: Aktan, şimdi ben hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketinde yaptığı konuşma tabii böyle anlaşılmasını ben doğal buluyorum. Ama sen de ifade ettin, AK Parti'de hani seçim hazırlıkları ne zaman başlar sorusuna hep aynı cevap verilir. Derler ki seçimden sonraki gün. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketinde hemşerilerine yapmış olduğu bu konuşmayı hani böyle bir erken seçim işareti olarak algılamanın Bence çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin zamanında yapılması konusundaki hassasiyeti malum. Geçen sefer de hatırlarsın, 2023 seçimleri öncesinde biz 2018'de 23 dönemini her yıl erken seçim, işte Kasım'da, işte yok Nisan'da, Mayıs'ta diye geçirdik. Seçimler zamanında yapıldı. Ben burada da yine benzer bir tablonun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hatta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, sen de hatırlarsın, 16 Nisan 2028 tarihini işaret ettiğini yakın dönemde hatırlıyoruz. MHP lideri Sayın Bahçeli de bu açıklamanın arkasında olduğunu ifade eden bir cümle kurmuştu. Ben seçimlerin 2028 yılı içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bence memleketini ziyaretinde, yani bir siyasetçinin yapacağı en doğal konuşmalardan bir tanesini yapıyor. Aslında bir nevi hemşerilerine böyle bir kendisini emanet ediyor. Öyle söyleyeyim. Tabii sen de ifade ettin, Ankara'nın sıcak gündemi Mansur Yavaş. Şimdi Mansur Yavaş konusunda herkes tabiri caizse gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldı. Özellikle muhalefet partileri. Herkes meseleyi sadece CHP ve yeni parti açısından değerlendiriyor ama Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı ile verdiği o fotoğraf, CHP ve Yeni Parti'nin dışında İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, hatta Demokrat Partisi'nin bile genel seçime ve Cumhurbaşkanlığı seçimine olan stratejilerini tamamen çöpe çevirdi. Yani başka bir denklem ortaya çıktı. Ben özellikle muhalefet açısından bunun ciddi bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bizim de değer verdiğimiz bazı siyaset yorumcuları, canım ne var bunda, abartmayın, İşte bir belediye başkanı, cumhurbaşkanı tabii ki ziyaret eder, dar parantezine bu meseleyi hapsetmeye çalışsa da, yani siyasetin yazılı olmayan kurallarında muhalefetin en önemli cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edilen bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi, sonrasında yapılan açıklamada çerçevenin sadece belediye hizmetleri, metro projeleri olarak çizilmesi bence çok derin anlamlar içeriyor. Yani Mansur Yavaş orada bundan sonraki yol haritasında aslında belediye başkanı olarak kalmak istediğini bence ifade etti. O görüşmeye dair yaptığı açıklamada. Bir sonraki gün yaptığı açıklamada ise bence kendisini eleştirenlere karşı siyaseten bağımsızlığını ilan etti. Özellikle Yeni Parti ve CHP'ye res çekti. Yani onlara bir mesafe, bir hudut çizdi. Dedi ki ben bu sizin çizdiğiniz sınırlar içerisinde olmam. Benim sınırlarım bunlardır. İşinize geliyorsa dedi. Bir nevi bağımsızlığını ilan etti. Futbol tabiriyle takımdan ayrı düz koşullar yapacağını ilan etti bundan sonra. O yüzden diyorum bütün siyasi senaryolar, içerisinde Mansur Yavaş'ın geçtiği bütün siyasi senaryolar Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bence hükmünü kaybetmiştir. Muhalefet açısından çok ciddi bir kırılmadır ki zaten bugün CHP'den gelen açıklamalar, Faik Öztürk'ün, Müslüm Sarı'nın açıklamaları bence onların da bu tabloyu gördüğünü ve böyle okuduğunu gösteriyor.
0: Zafer Şahin, teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul stüdyomuzdaki konukların da görüşlerini alacağım ama eğer araya girip bir değerlendirme yapmak isterseniz lütfen katılın. Ankara'da gözden uzak olunca

0: Gönülden de uzak olarak kendinizi hissetmeyin. Lütfen değerlendirmeniz oldukça araya girin. Siz de belirttiniz az önce. Hiçbir etkinliğe katılmamıştı 9 Eylül'de. Bu anlamda CHP'nin kuruluş yıl dönümüydü. Hemen o görseli de ekranlara getirelim. Yavaş'ın hiçbir etkinliğe katılmadığı anlara dair o görüntüleri paylaşalım, aktaralım. 103. yılıydı. Anıtkabir ziyareti vardı. Vahap Seçer, Ahmet Akın ve Zeydan Karalar, 3 Büyükşehir Belediye Başkanı, Anıtkabir'de Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Ama Mansur Yavaş katılmadı. Hatırlatalım, hala Mansur Yavaş CHP'de, CHP üyesi, CHP'li olarak görevini sürdürüyor. Yeni partili ilişkileri olmasına rağmen Anıtkabir ziyaretine de gitmedi. Genel merkezde bir anma programı vardı, ona da katılmadı. Bu tavır CHP'de hayal kırıklığına yol açmış durumda. Mansur Yavaş ile CHP arasında bir makas açılıyor mu? Mansur Yavaş'ın bu tavrı CHP'nin hafızasında yerini aldı diyenler var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde bu defterin açılabileceğini iddia edenler var. Ama özellikle sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'la ilgili tweetler vardı. Onları da ekranlara getirelim. Oldukça hareketli süreçler yaşandı. Onları da izleyicilerimize bir hatırlatalım. Ama iki partinin yönetimleri tarafından da Mansur Yavaş ne gelebiliyor ne gidebiliyor. Zafer Şahin bir futbol değerlendirmesi yaptı. Malum futbolla ilgili süreç çok sıcak bugünlerde. Takımdan ayrı düz koşu dedi. Yani iki partiden ayrı ayrı bir kulvarda koşuyor ifadesini kullandı. İşte ekranlara da geliyor o kabulle ilgili Mansur Yavaş'ın sözleri. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik dedi. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları ve bu anlamda planladığımız projelerle ilgili konuştuk dedi. Şimdi Ankara'da Zafer Şahin de kulisleri takip ediyor. Ben de kulis bilgilerini almaya çalıştım. Bu ifadesiyle belediye başkanlığına devam edeceği yönünde bir intibada oluşmuş gibi görünüyor. Hemen hızlıca Özgür Özel'in de Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklaması vardı. O açıklamayı da hatırlayalım. Sonrasında İstanbul stüdyomuzda konuklarımızın görüşlerini alacağım. Özgür Özel'in katıldığı televizyon programında Mansur Yavaş'la ilgili söyledikleri.
1: Erdoğan'la bir araya gelmiş.
2: Benim haberim var.
1: Onun anlamı varsa bunun da bir anlamı var mı?
2: Şöyle, hayır, Mansur Bey bir takım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak, bilginiz olsun demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. Yani randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim. Önce, talepten önce söylemişti, böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisinden. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Hani haberiniz olmadan olur, bir şey olur diye. Benim ondan haberim var. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda yani.
1: Anladım.
2: Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
0: Şimdi hocam biraz kafalar karışık. Konuşan isim CHP Genel Başkanı değil. Yeni Parti Genel Başkanı. Konuştuğu isim yeni partili bir isim değil, CHP'li bir isim. Şimdi CHP'liler buna biraz alınıyor ama şimdi birazdan CHP'lileri de ekranlara getiririz. Bülent Kuşoğlu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verildiği konuşuluyor. Ne dersiniz Ankara'nın bu toz duman havasını buradan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Mansur Yavaş'la ilgili süreç. Başkan Erdoğan'ın seçimle ilgili sözleri bir seçim başlangıcı mıdır diye düşünüyoruz ama zaten çoktan o süreçleri AK Parti hazırlayıp gerçekleştirdiği için yani bu tarih itibariyle bir start verdi demek belki hatırlatma olarak yorumlanabilir. Ne dersiniz? Sizin görüşlerinizi alayım.
3: Yani öncelikle siz de en başta ifade ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem inşa etmiş olduğu siyasi gelenek hem aslında içinden gelmiş olduğu siyasi gelenek bir seçimi bitirir. Seçim koordinasyon merkezi seçim akşamında sandıklar açılır, oylar tamamlanır, iş biter. Ertesi gün artık iş teşkilatlanmadan sorumlu birimlere devredilir ve ondan sonra teşkilat faaliyetleri gelecek seçime hazırlık üzerinden yürür. Tabii şurası aşikar. 2028 Mayıs'ındaki normal süreçte de olsa veya bundan daha önceki bir aşamaya da açılsa artık
0: iki güçlü tarih konuşuluyor. Birincisini Zafer Şahin zikretti. 2028'in Nisan'ı. Bir diğer konuşulan tarihte zaman zaman da dillendiriliyor. 2027'nin Kasım'ı olarak konuşuluyor bu iki yani tarih üzerinde.
3: Hemen hemen teknik şartlar dolayısıyla zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını merkeze aldığımızda, aday olacağını varsaydığımızda zaten seçimin erken alınması, yani bir şekilde bir hafta dahi olsa meclis kararıyla bunun alınması gerekiyor. Bu nedenle aslında bir şekliyle erken seçim olacak zaten. Ya bu Kasım'da olur veya Nisan'da olur, daha erken veya daha geç olur. Bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat şunu ifade edelim ki artık meclis denklemi de devreye gireceği için ve mevcut süreçleri de dikkate aldığımızda ülke zaten yavaş yavaş bir seçim satımı ayline girmiş bulunmakta. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da teşkilatlara bu anlamda hazırlıklı olmaları yönünde bir mesaj vermesi, artık kongrelerimizi tamamladık, her şey halloldu, artık yolumuza rahat bir şekilde bakabiliriz ve tek odağımız seçim olmalı bundan sonra demesinden daha tabii bir durum olamaz. Aynı şekliyle başkentin belediye başkanlığını, büyükşehir belediye başkanlığını yapan bir şahsın, özellikle de havalimanı, metrosu gibi çok büyük projelerin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir dönemde, bununla alakalı başka belki teknik meselelerin olduğu ya da başkentin yönetimiyle alakalı bir hususta devlet başkanıyla görüşmesinden de daha tabii bir durum olamaz. Fakat burada sizinle yine sorunuzla ilintili olarak zihinleri karıştıran şey şu: bir taraftan yeni partinin genel başkanı Sayın Özgür Özel benim bilgim var diyor. Ama öte taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'na aracılar vasıtasıyla bunun iletildiği ifade ediliyor. Bu zaten şunu gösteriyor: Sayın Yavaş resmi olarak, yasal olarak hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olsa da demek ki kalben ve zihnen artık partisiyle olan rabıtasını ortadan kaldırmış durumda. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan biz şunu duymuş olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebinden bilgimiz vardı, gideceği gün haber verdi ve sonrasında da nelerin görüşüldüğüne dair bir bilgi verdi gibisinden bir haber gelseydi ya da genel merkez en azından bu minvalde bir açıklama yapmış olsaydı, o dengenin hala muhafaza edildiğini söyleyebiliriz. Ama Sayın Özel benim haberim var derken Sayın Kılıçdaroğlu ile alakalı hususta eğer eksiklikler varsa bilgi noktasında, bu zaten bir şeylerin ters gittiği anlamına geliyor. Ya yani bu yönüyle şunu ifade etmek lazım: Sayın Yavaş butlan kararının çıktığı andan itibaren erken karar almayıp kendisini iki partinin de aday gösterebileceği, iki partinin de aslında çıkmazdan kurtulabilmesi noktasında asgari müştereklerde buluşmasına imkan tanıyacak bir figür olarak sergiledi.
0: Hatta sadece iki partinin değil, belki muhalefetin ortak adayı. Tabii. Çünkü zaman zaman İyi Parti'den, zaman zaman diğer küçük muhalefet partilerinde ismi zikredilen birisi Mansur Yavaş. Bunu da kapatmamak açısından böyle bir tavır aldığı konuşuluyor. Yani sadece Yeni Parti ve CHP üzerinden değil, belki tüm muhalefetin adayı olmayı da hayal ediyor olabilir mi?
3: Bu mümkündür. Sorusu akıllara geliyor. Bu mümkün tabii ki. Çünkü sonuçta şu an itibariyle Yeni Parti ana muhalefet partisini oluşturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü partilerinden birini oluşturuyor ve bu iki partiden birinin göstereceği bir adayın etrafında başka muhalif partilerin öbeklenmesi de yine ihtimal dahilinde olabilecek bir husus. Fakat burada şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Buyur. Evet, siyaseten bu tür stratejiler işleyebilir. Fakat bir yerden sonra bunun artık bir bakıma sıkılganlığa yol açacağı, seçmeni bunaltacağı ya da aynı zamanda partiler üzerinde bir yorgunluğa ve bagaja sebebiyet verebileceği bir durumda söz konusudur. Az önce ekranda gösterdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı vekillerin, evet, artık istifa etmesi gerektiğini dillendirdikleri.
0: Bir görseli var arkadaşlarımdan, rica edeyim. CHP'lilerden Yavaş'a tepki görseli. Hocam hazır açıklama yaparken bu sözlerin üstüne belki onu da gösterebiliriz. Buyurun hocam.
3: Bu tepkiler haklı tepkiler. Çünkü
0: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak diyor ki Anıtkabir'de bulunmaması büyük bir hayal kırıklığıdır. Herkes siyasi aidiyetinin sorumluluğunu taşımalıdır diyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen CHP tabanı Yavaş'a tepkili, belediye başkanları tarafını belli ederken Yavaş niye belli etmiyor? Seçildiğiniz partinin etkinliğine katılmıyorsunuz. Yavaş'ı CHP'nin bir üyesi olarak görmüyorum diyor. Müslüm Sarı da, şimdi birazdan sesini de veririz, etkinliğe katılmasını beklerdik. Seçmen ilişkisiyle parti aidiyetini karıştırmamak gerek. Mansur Yavaş'ın siyasi aidiyeti CHP'dedir diyor ama çok iyi niyetli bir yorum olarak.
3: Yani evet,
0: ediliyor.
3: Burada Müslüm Sarı'nın, Sayın Sarı'nın bu yorumunu siyasi Aksan, aidiyet meselesinin Aksan, aslında.
0: Zafer Şahin buyurun. Buyurun.
4: Bugün ya çok özür diliyorum hocam da, yani yine bir klişe var ya, hani sanki Mansur Yavaş'ın, evet, bedeni CHP'de ama ruhu Hani yeni partide mi başka bir yerde mi o belli değil. Hani şimdi aidiyeti CHP'dedir diyor ama yani hukuken CHP'de ama ruhen sanki orada değil gibi.
0: Ne dersin?

0: Hocam.
1: Evet, ben katılıyorum yani burada Zafer Bey, aslında biraz önce zaten ifade etmeye çalıştım, o rabıtasının kesilmesi ifadesi dediğim şey buydu. Bu noktada Sayın Öztrak haklı. Çünkü şöyle bir durum var. Siz şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli figürlerinden birisiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yani başkentin belediye başkanısınız. Eğer bu partinin bir mensubuysanız ve bu partinin bir yıl dönümü varsa, kutlamalar varsa, bazı programlar varsa, bir mazeretiniz yoksa, ölüm olur, cenaze olur, çok hassas bir mesele olur, bu da zaten beyan edilir. Bunun dışında bu programa katılmamak aslında bir kimlik problemine işaret etmektedir. Yani artık Sayın Yavaş'ın CHP ile çok fazla bir irtibatının kalmadığı ve muhtemelen bu irtibatı koparmak için de uygun koşulları beklediğinin bir göstergesidir. Ama bu durum, bu belirsizlik devam edecek olursa, biraz da siyasal partiler veya seçmen davranışı zemininde bu işe bakacak olursak ya da siyasetin kendi kurumsal dinamikleri açısından meseleye bakacak olursak, bir süre sonra CHP içinde Sayın Yavaş'a karşı tepki çok fazla artacak. Diğer taraftan yeni parti artık Sayın Yavaş'tan bu noktada bir hamle yapmasını bekleyecek. Yani
0: hamle derken bir taraf seçmesini.
1: Tabii ki taraf seçmesini, yani ya buraya gel, olduğun yerde olması gerektiği şekliyle hareket et, ya da eğer orada olacaksan da bize artık bir nevi göz kırpma, bazı mesajlar verme, bu netliğin ortaya konması gerekiyor. Tamam, Sayın Yavaş şu yönüyle belki bir strateji gerçekleştiriyor olabilir. Bir taraftan CHP'yi kızdırmayayım, bir taraftan yeni partiyi kızdırmayayım, bir taraftan Cumhur İttifakı'nın dışındaki bütün muhalefet blokuna da ben hala buradayım mesajı vereyim. Öte taraftan kendi işimi, belediye başkanlığımı da yine çok da fazla böyle garanti alarak, yani istifa edecekmiş, aday olacakmış algısı da oluşturmadan bir şekilde devam ettireyim. Ya Türk siyaseti, geçmişe de baktığımızda, yani Cumhuriyet tarihine de baktığımızda, Türk siyasetinin, Türk seçmeninin belirsizlikleri sevmediğini Peki. görüyoruz. Yani özellikle kriz zamanlarında iyi ya da kötü demeksizin karar alabilenler aslında Türk siyasetinde aktör olmayı başarabiliyorlar.
0: Peki. Coşkun Baş, bu ne dersiniz? Bir kafa karışıklığı. Zafer Şahin, buyurun, buyurun.
2: Görsel var ya, CHP'den tepkiler.
3: Evet, hemen
2: CHP'den
3: ona dönelim.
2: CHP'den tepkiler olan görselin üstüne istersen bir
3: olur.
2: Bilgi aktarayım çok olur. Kısa, Coşkun Bey'den özür diliyorum.
3: Olur.
2: Şimdi
3: geldi
2: benim
3: ekranlara.
2: Bugün görüştüğüm bazı kaynaklar CHP'de bu konuda iki farklı görüşün ortaya çıktığını söylüyor. Şimdi Faik Öztürk, işte Hasan Öztürkmen, hatta Müslüm Sarı, bunlar Mansur Yavaş'a artık bir karar ver, git diyorlar. Ama CHP içerisindeki başka bir ekip de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması için uğraşıyor. Onlar da şu tezi ileri sürüyorlar. Diyorlar ki eğer Mansur Yavaş CHP'den ayrılırsa, şu anda CHP'de olan Adana, işte Mersin, hatta Balıkesir gibi belediyeler de CHP'de durmaz tezini işleyerek Mansur Yavaş'ın CHP içerisinde devam etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bu isimler ise bir şekilde Mansur Yavaş'tan fırsat mı fırsat kurtulalım gözüyle bakıyorlar. Belki bu söyleyeceğim hani yanlış anlaşılabilir ama mesela Faik Öztürk'ün adı da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. O meseleye belki o da o açıdan yaklaşıyor olabilir. Siyasette bak bunlar vardır. Yani Mansur Yavaş konusunda CHP şu an kendi içinde ikiye bölünmüş durumda. Onu aktarmak istedim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz katkınız
1: burada
0: için.
1: Burada Zafer Bey'e bir soru sorabilir miyim? Buyurun, aslında buyurun. Bu yorumuyla alakalı olarak CHP içindeki ikinci grup, yani Yavaş'ın kalmasını isteyenler, Yavaş'ın aday olma ihtimali üzerinden yeni partiyi tekrar CHP'ye yakınlaştırma stratejisi üzerinden mi acaba bunu destekliyorlar?
0: Buyurun, ne dersiniz?
2: Çok öyle olduğunu sanmıyorum hocam. Oradaki refleks daha çok şu. Yani biz zaten belli bir takım belediye başkanlarını şu an partide tutuyoruz. Mansur Yavaş giderse bu yeni partinin işine gelir.
1: Eldekini de kaybederiz korkusu.
2: Da tercih noktasında orayı tercih edebilirler kaygısıyla Mansur Yavaş'ı da burada tutmaya çalışıyorlar.
0: Peki, Coşkun Baş, bu nasıl görüyorsunuz manzarayı? Biraz karışık bir tutum ya da durum. siyasete yeni girenler ya da yeni takip edenler için anlaması zor. Çünkü siyasette aynı zamanda kişisel ikbal de önemli. Örneğin Faik Öztürk kendi geleceğini de düşünerek böyle bir adım atıyor olabilir. Parti, partinin içindeki klik, grup böyle birçok başlıkla değerlendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar?

0: Çalışmaları?
1: Mansur Yavaş'ın yani bile isteye yarattığı bir ortamın köpürmesi olarak görüyorum. Yani bile isteyeden kastım ne? Mansur Yavaş zaten bunu bir strateji olarak benimsemiş. Ve başarıyor da, yani sürekli gündemde kalıyor, sürekli kendini konuşturuyor, tartıştırıyor.
0: Aslında Mansur Yavaş'a yakın isimlerin, bugün gazetelerde de vardı, böyle bir stratejiyi bilinçli olarak kurguladıkları ve kullandıkları, yani Mansur Yavaş burada sessiz kalırken bunu bir strateji olarak kullandıklarını bugün birçok noktada gazetecilerle yaptığı görüşmelerde Mansur Yavaş'a yakın isimler tarafından böyle bu başlığın değerlendirildiği konuşulmuştu. Anladığım kadarıyla siz burada o paralelde düşünüyorsunuz. Bilinçli bir strateji.
1: Şöyle, ben o yakın gruptan değilim. İlk defa da senden duydum ama.
0: Bugün gazetelerde bazı yerlerde var.
1: Benim meseleyi okuduğum taraf bu.
2: Ters tepiyor olabilir ama.
1: Ve ilk andan itibaren bu strateji bilerek uygulanıyor. Yani bu yeni bir hadise değil. Ha, ters teper Mete Hocam'ın dediği, hani bir taraf olan bertaraf olur.
3: Ya, burada işler mi bu kural? Bıktırmak anlamında söyledi. Nazlı Gelin gibi böyle.
1: İşte yani onun artık o noktaya geldiği günlerdeyiz. Şimdi görüşme tartışıldı ve ses getirdi. Neden? Haktan. Hani
0: buyur.
1: Kimyada bir geçer kural vardır. Normal şartlar altında
0: diye. NŞA.
1: NŞA. Şimdi eğer gündem ülkede NŞA olsa, yani normal şartlar olsa, ya ülkenin başkentinin belediye başkanı ve ülkenin de başkomutanı, cumhurbaşkanı olan bir kişiyle, başkentte yaşayan üstelik, ilin sorunlarını ya da proje bazında açıklamada olduğu gibi bir takım görüşmeleri talep edebilir. Randevu talep eder. Cumhurbaşkanlığı da uygun bir tarih ve saat verir. Görüşme gerçekleşir. Buna kimsenin diyecek bir şeyi yok. Ama hangi şartlarda? Normal şartlarda. Peki ülkede siyaset şu an normal şartlarda mı? CHP varlık savaşı veriyor. 103 yıl sonra ikiye bölünen, fiilen ve alenen ve resmen bölünen bir partiyi konuşuyoruz. Bu partinin istikbali tartışılıyor. CHP tutunabilir mi? Yeni parti taban bulabilir mi? Ya da yeni parti içindekilerde bir çözülme yaşanır. Tekrar herkes tırnak içinde baba ocağı diyorlar ama ben kimsenin öyle o gözle gördüğü kanaatinde değilim. Ya da çok az bir kesimin öyle gördüğü kanaatindeyim. Tekrar baba ocağına bir dönüş olur mu? Bunlar tartışılıyor. Bu tartışma içerisinde de öne çıkan isimlerden biri olan Mansur Yavaş çok tartışılıyor. Neden? Çünkü dikkat et, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden beri 4 tane kişi adaylık konusunda hep öne çıkarıldı. Özgür Özel, İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Şimdi bu kişiler her ne kadar böyle bir birliktelik havası verseler de, eski katıldığımız yayınlarda hatırlayacaksın, ben hep şunu söylerdim: her birinin kendi içinde fırtınalar kopuyor, her birinin kendine göre bir istikbal hesabı var ve hepsi istiyor demiştim Cumhurbaşkanlığını. Hala aynı yerdeyim. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, hepsinin şu an hani çıkmamış candan umut kesilmez misali, geleceğe dönük bir planı var. Mansur Yavaş'ın da var. Hani Mansur Yavaş'ın aklı CHP'de, ruhu işte yeni partide, denkleminde şöyle bir ona ilave yapayım.
0: Buyurun.
1: Mansur Yavaş'ın ruhu, aklı, bedeni her yeri külliyede. Oraya nasıl erişirim? Şimdi böyle bir mantıktaki Mansur Yavaş nasıl bir taktik izlemeli? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde fiilen siyasete aktif girdiği takdirde adaylık şansı var mı? Kılıçdaroğlu varken bana göre çok zor.
0: Daha doğrusu orada inisiyatif Kılıçdaroğlu'nda görünüyor. Yani o bir karar verecek ya da yakın kurmaylarıyla bir karar verilecek. O aslında karar verici mekanizma ile ilişkisi nasıl?
1: Şansın en bol olduğu yer orası, onu söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Olmayacaksa birini gösterecek. Göstereceği kişi sırtından böyle hançeri sokma değil, içeride kanırttıran İmamoğlu ve Özgür Özel mi yoksa Mansur Yavaş mı?
0: Artık bana, onları gösteremez.
1: He, yani bana
0: Özgür Özel başka bir parti.
1: Hayır, şunu oraya getireceğim lafı. Yani bana göre o üçlü içerisinde Kılıçdaroğlu'nun kendine en yakın gördüğü Mansur Yavaş
0: olabilir.
1: Aday olabilir. Yeni partide böyle bir şansı var mı? Hani Özgür Özel'le beraber bir siyasi yol aldı. Bana göre
0: Özgür Özel ısrarla kendisinin aday olmayacağını, adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu, olmadığı koşulda her katıldığı programda, bu programı da takip etme fırsatı buldum sonrasında, orada da yine aynı şeyi söylüyor. Mansur Yavaş olacak diyor.
1: Ben Özgür Özel'in ısrarla kendini aday göstereceğini, ona hazırlık yaptığını düşünenlerdenim. Şimdi burada şu konu esas konuşulmalı, tartışmalı. Sen az önce bahsettin. Burada Mansur Yavaş bilerek, isteyerek, sessiz kalarak

0: kendini konuşturuyor mu konuşturuyor? İki, tartıştırıyor mu tartıştırıyor? Böylelikle hep gündemde kalıyor mu kalıyor? Şimdi Mansur Yavaş şu son aldığı tavırda, bak ne CHP'ye gidiyor ne yeni partiye gidiyor. Partiler üstü bir konuma kendini taşıyıp masanın adayı olma ihtimalini hedefliyor mu? Ben işte işin olduğu kanaatindeyim.
1: Peki.
0: Yani masadan kurtuluş yok. Yani Cumhur İttifakı'na karşılık gene bir masa oluşacak. Birileri oluşturacak. O masa da birilerine aday gösterecek. İşte orada iki tarafa da mesafeli duran, diğer partilere de yakın durmaya çalışan bir Mansur Yavaş masanın ortak adayı olarak kendini çıkarmak istiyor olabilir mi? Bu ihtimal çok kuvvetli.
1: Peki.
0: Ben burada müsaade edersen bir ben burada esas bir düğüm noktası olduğu kanaatindeyim. Şu tartışılıyor, AK Parti'ye geçer mi? Geçtiği takdirde yani Cumhurbaşkanlığı adaylığını direkt rafa kaldırması lazım. Bir ihtimal şu var, bir ihtimal şu var. AK Parti içerisinde kendini konumlayıp Recep Tayyip Erdoğan sonrasına adaylığa bir hazırlık zihninde var mıdır? Yani bir süre daha belediye başkanlığında kalıp bir dönem daha sonrasında bir adaylık yarışına girmek ister mi? Bu da bir kenarda tutulsun. Böyle bir ihtimal de var.
2: Bu açıklamalardan belediye başkanlığına devam edebileceğini iddia eden bir
0: ederse
2: kesim
0: yani
2: de
0: benim
2: vardı.
0: Bu dediğim mantık bana İşleyebilir. Göre işler vaziyette olur ama burada Peki. esas ben masanın aday olma hayaline koşturduğu kanaatindeyim. O nedenle de her yere böyle mesafeli duruyor. Mesela az önceki tepkiler. İlk gün çok iyi hatırlıyorum. Müslüm Sarı'ya sordular. Mansur Yavaş istifa etmedi. Şeye de gitmedi. Yeni partiye katılım yok ama CHP'cilerin de pek görünmek istemiyor. O da yazık dedi ki aksini söyleyene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesidir dedi. Şimdi bak Müslüm Sarı daha eleştirileri sertleştirdi çünkü.
2: Şöyle yapalım mı? Bir açıklaması daha var Müslüm Sarı'nın. Arkadaşlarım eğer hazırladıysa Yavaş'la ilgili. O sesini de dinleyelim son açıklamasını. Kendi ağzından duymuş olalım. Sonrasında devam edelim. İşte Müslüm Sarı'nın açıklaması.
3: Ağla Bersin Beşiktaş. Efendim Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra bir açıklama yaptı. O da siyasetin önemli bir başlık olarak duruyor. Yeni Parti ile CHP arasında bir denge politikası izlediğini söyledi Sayın Mansur Yavaş. Ve eğer bu tutumun her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. Yani bir istifa seçeneği de masada olduğunu burada işaret ettiğini anlıyoruz. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yani yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut hükmü sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkezi hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Şimdi Sayın Belediye Başkanı'nın, bütün belediye başkanlarımız açısından söylüyorum bunu. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Bir defa bunu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmak isteriz. Bu etkinlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce olduğu gibi genel merkezinin etkinliği olarak bir duyuruyla ilgili bütün belediye başkanlarımıza, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemiş olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunan, hala Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bütün belediye başkanlarımızın özel kalemlerine iletilmiştir. Hiçbir belediye başkanımıza özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Şimdi bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir.
0: Çok doğru bir tespit. Çünkü eğer sen hala istifa etmeyip CHP'de varlık gösteriyorsan bir siyasetçi olarak artık oranın üyesisin ve siyasi varlığını orada sürdürmek zorundasın.
2: Doğru ama bir yaptırım.
0: Şimdi bak burada zaten handikap orada. Tören Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Katılmaması bana göre de çok anormal bir durum. Ve katılmadı. Üstelik külliye katılınca bu kez büyük ses getirdi. Yani oraya katılmayıp oraya katılıyor diye.

0: Şimdi Mansur Yavaş'ın şu kararı vermesi lazım. Bana göre hani kendisi açısından da yıpratma dönemi başladı. Az önce tepkiler boşa tepkiler değil. Çok net. Yani Arşimet kanunlarını yeniden bulmuyorsun. Ben Halk Parti'deyim ya da değilim. Şimdi bak iki tarafa da böyle bir mesafe koymuş.
1: Hatta
0: ne diyor?
1: Şöyle diyor Coşkun Baş, bu açıklamasında paylaşırız. Eğer taraflardan biri beni bir yere konumlandırmaya çalışırsa hiç tereddüt etmem, gerekeni yaparım. Yani o taraftan istifa ederim.
0: O zaman yap. Veya git de ki ben CHP'nin üyesiyim ve buraya aitim. Buranın siyasetinde ilerleyeceğim de. Demiyor. Bir gizem yaratıyor. Ve sürekli eksik mesafe taraflara böyle bir tutum içerisinde. Peki. Dolayısıyla bu taktik bana göre yanlış taktik ve doğru taktik değil.
1: Peki Zafer Şahin, buyurun.
2: Şimdi biz hep bunu Mansur Yavaş açısından değerlendiriyoruz da, evet, yani diyor ki beni bir taraf seçmeye zorlamayın diyor. Şimdi doğru. Bu açık açık bir siyasi resttir. Ama burada her iki partiyi de çok zor durumda bırakıyor. Yani bir tanesi Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Öbürü de anketlerde hatırı sayılır bir oy oranına sahip olan partisi. Bir parti. Şimdi bir belediye başkanı iki partiye de diyor ki ya ben sizden ayrıyım. Her ne kadar siz de görünsem de beni de taraf seçmeye zorlarsanız diyor. Ben diyor kendi yoluma giderim diyor. Yani burada bundan sonra bence üzerinde durulması gereken nokta şu. Mansur Yavaş bugüne kadar olduğu gibi iki parti arasında bir denge kurmaya çalışacak mı? Yoksa biraz üstüne gidildiğinde kendi yolunu mu seçecek? Bir de asıl bence üzerinde durulması gereken muhalif seçmen Mansur Yavaş'ın bu tavrına, bu eylemine nasıl bakıyor? Bence asıl kırılma, hayal kırıklığı çok ciddi şekilde orada var. Yani bu saatten sonra Mansur Yavaş CHP'de kalsa ne olur, yeni partiye gitse ne olur şöyle baktığında. Çünkü o seçmeni yıllarca bu isimler Erdoğan karşıtlığı üzerinden kamplaştırdılar. Yani o fotoğrafın ben bu kadar önemli olma sebebi tam olarak bu. Yani bir algı çöktü o akşam. Yani demek ki bizim çok güvendiğimiz belediye başkanımız sıkıştığında, meseleleri çözmesi gerektiğinde ülkenin cumhurbaşkanıyla çok rahatlıkla görüşebiliyormuş. Şimdi bak zihinlerde çok sadeleştirerek anlatıyorum. Ya demek ki bu kadar kutuplaşmaya, bu kadar kamplaşmaya gerek yokmuş. Bir siyaset çöktü orada. 2019'dan beri muhalefetin bütün stratejisi Erdoğan karşıtlığı üzerineydi. Üstelik de en güvendikleri adam hem de partinin kuruluş yıl dönümünde gitti bu fotoğrafı verdi. Ya dolayısıyla CHP onu dedi, yeni parti bunu dedi, elbette ki önemli ama asıl muhalif seçmen ne diyor? Ben bundan sonra o yüzden hani Mansur Yavaş'ın her iki partiye de mesafesini korumaya çalışacağını ama baskılara da fazla dayanamayarak bir yol ayrımına geleceğini, bir karar vereceğini düşünüyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte de biz bunu görürüz. O nedir diye soracak olursan da bence ilk planda bağımsız kalmayı tercih eder ve bir dönem daha belediye başkanlığını zorlar.
1: Önemli bir tahmin. Az önce Mete Sohtaoğlu da seçmenin tavrına yönelik bir ifade kullanmıştı Coşkun Baş bu konuşurken. Zafer Şahin de o noktada bıraktı. Ne dersiniz? Seçmen için artık bu noktada Mansur Yavaş geçmişteki o hayalindeki Mansur Yavaş'tan farklı bir noktaya mı gidiyor?
3: Ben Coşkun Bey kesmiş gibi olmayayım ama Safra, şöyle bir durum var. Yıllardır Mansur Yavaş tarafsız her kesimden oy alabilen bir kişi olarak tanıtıldı. Fakat Türk siyasetinde ya da Türk milletinin hassasiyetlerine baktığımız zaman bazen gerekli yerlerde gereken şeyi gösterip eğer bu bir tepki olabilir, bir mesaj olabilir, bir duruş olabilir, bir fotoğraf olabilir, bir ziyaret olabilir. Siz bunları gereken zamanlarda yapmayıp sinsi bir görüntü çizerseniz bunun Türk vatandaşlarının nezdinde bir karşılığı olmaz. İkincisi, Türkiye'de siyasette ilgilenen ya da meraklı olduğumuz bir mesele millet olarak seçimlere bir süre, uzun bir süre kala adının Cumhurbaşkanlığı adayıyla geçmesine rağmen var mı yok mu, ekibi dedi ki, öyle dedi, gördü, telefon açtı, buluştular gibi bu toplum bu tip davranışları sevmiyor. Dürüstlük ve açıklık ya da nerede neysen olsun duruşunu daha çok benimsediğini görüyoruz. Burada Erdoğan'ın nasıl 25 yıldır iktidar olabildiği ya da Cumhurbaşkanlığı'da neden halkın sürekli kendisine teveccüh ettiği meselesinde dik duruş olarak ifade edilen

0: yani omurgalı duruş olarak ifade edilen bir duruş sergiliyor. Şimdi Mansur Yavaş'ın siyasi meselesi, ideolojisi nedir? Her kesimin nasıl bir ideolojisi vardır da toplumun her kesiminden, ki buna herkesi de katarak söylüyorum, nasıl bir oy alabilecek? Ya da Ankara'da neyi başardı? Ankara'nın gönlünde tat kurup İstanbulluların Ankara'da vay şu yapılmış, kıskandık ya da bizde niye yapılmadı bu dediği bir plan, bir projeye de gerçekleştirilen bir şey var da ben mi kaçırdım? Ya da
1: Ankara'da yaşayanlar var.
0: Daha aramızda. Siyasi Zafer Şahin Ankara raporunu alırız. Evet. Yani bıraktım trafiğini vesaireyi. Ben bile İstanbul'dan, hani İstanbul'un en büyük sorunları, zaten sorunları 5 saat tartışırız İstanbul'un. Allah'a emanet bir şehir ama yapacak bir şey yok. Herkes burayı büyük şehir falan zannediyor ama leş pisliğin içinde yaşayan insanlarız İstanbul'da. Trafikte yani. İşin şeyi bu. Baştan savma işler yapılıyor. Detayına girmeye gerek yok. Adalarından Kadıköy'üne, Kadıköy'ünden Beşiktaş'ına kadar böyle. Pislik yuvası. Ama baktığımız zaman bir de şu var. Siyaseten bir seçim atmosferinde CHP'nin başındaki kişi Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı CHP'nin adayı olarak gösterebilecek mi? Kesinlikle hayır. Peki içeride olan bir Ekrem İmamoğlu faktörü var. Bir Özgür Özel faktörü var. Bu kişilere tek tek baktığınız zaman bir ortak aday gibi bir şey çıkartılabilecek mi? Sanmıyorum. Yeni partiden CHP'ye de önümüzdeki dönem dönecekler vardır. CHP'den de Özgür Özel'in yanına geçecekler vardır. Neden diyeceksiniz? Burada herkes koltuğunu ve bir dönem daha milletvekili seçilmeye çalışılıyor. Yani burada hizmet, işte millet, yok şu proje üreten yok bakın. Herkes ya delege hesabı yapıyor ya bir dönem daha 2028'den 2032'ye kadar siz Faik Özturak gelecek vesaire deriniz. Ya ne geleceği artık ya? Bir hani Türk siyasetinden gerçekten emekli olması gereken bir sürü insan var.
1: Peki.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kadrolar zaten başta bu. Ama burada ben şunu söyleyerek tamamlayayım izninizle. Burada ben biraz farklı düşünüyorum bu seçim atmosferi meselesini. Şimdi burada Cumhurbaşkanımızın söylediği mesele, AK Parti'nin bir planı programı vardır ama burada ben Orta Doğu mantığıyla gittiğim zaman ya da dış politika mantığıyla gittiğim zaman paranın izini takip ederim. Burada da orta vadeli programa baktığım zaman 2027 yılında detayına girmeden genel söylüyorum. İşte bütçe açığı, kamu harcamaları ya da işte siyaset partileri arasında geçişler, transferler vesaire gibi bu genel trendle, eğilimle beraber okuduğum zaman tam bu çelişecek bir mali tablo çıkıyor. Ve özellikle 2027 yılı için öngörülen büyüme oranları ve kamu yatırımlarındaki ivmelenme ben olası bir siyasi hareketlenmeye işaret ettiğini ya da 2027'nin sizin bahsettiğiniz belki de sonbaharında ya da o tarihlerde
1: Kasım
0: ama,
1: konuşuluyor. 2028
0: erken seçim olabileceğini Peki. düşünüyorum.
1: Mete Sohtoğlu çok teşekkür ederiz. Bir ara vereceğiz. Aslında yeni bölümümüze de bir pas attı. Orta Doğu'daki gelişmeler çok sıcak, önemli gelişmeler yaşanıyor. O başlıkta döneceğiz.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo, Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon, Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları, Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken, Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Diyarbakır'ın gündemi huzur, Diyarbakır'ın gündemi barış, Diyarbakır'ın gündemi kardeşlik.
1: Cumhurbaşkanımızın vasatıyla...

0: Sepalar bugün sanki yeniymiş gibi servis edilmesi tepkiyle karşılandı.
1: Bazı siyasi paylaşımlarda uygulamanın yeni olduğu izlenimi oluşturuldu. Ancak görüntüler yeni değil.
2: Geçmiş çok eskiye dayanan bu tabeler üzerinden bugün bir hassasiyet üretilmesine, bu bilgi kirliliği üzerinden toplumda gereksiz bir tansiyon yükselmesine ve burada bir huzuru bozacak bir gerilim üretilmesine şiddetle karşıyız.
3: Yaklaşık 18 aydır annelerin gözyaşını akmaması. Anneler çocuklarını dışarıya sabahleyin çıktıklarında gelenin kadar böyle günlü sıkıntılı bir şekilde beklemiyor. Artık huzurla çocuklarını gönderiyor ve güvenli bir şekilde eve geldiğini biliyor. Bunlar acaba birilerini rahatsız mı ediyor?
1: Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken bölge halkı huzur ve kardeşlik ortamının güçlenmesinden memnun.
3: Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürecin hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem de Diyarbakır için çok önemli görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Kürtçe dergiler var. İşte TRT Kürdi var, ondan sonra Kürtçe seçmeli ders var. İsteyen istediği şekilde istediği dili konuşabiliyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Çocukların masum fotoğrafları kötü niyetli ellerde yapay zeka aracılığıyla cinsel istismar görüntülerine dönüştürülüyor. Bu durum sosyal medyadaki tehlikeyi gözler önüne seriyor.
6: Endişe verici bir şey. Yani nesli daha da bozmaya çalışıyorlar. İnşallah muvaffak olmazlar diyeceğim ama şu anki nesil oraya doğru gidiyor.
7: Zaten yeteri kadar bir ahlaki bir çöküş var. Dolayısıyla yapay zeka ile bunun da halk safhaya ulaşması doğru bir yaklaşım değil.
5: Daha da çarpıcı olan bu skandal içerikler ücretli reklam olarak Facebook ve Instagram'da yayımlandı.
8: Meta'nın patronu Mark Zuckerberg bile kendi çocuklarının fotoğrafını gizlerken bizler hiçbir engelle karşı karşıya kalmadan kendi çocuklarımızın fotoğraflarını sosyal medya mecralarında paylaşıyoruz ve bunlar reklam amaçlı istismar şeklinde kullanılıyor.
5: Uluslararası uyarılarsa platformlar tarafından çoğunlukla karşılıksız bırakılıyor.
8: Özellikle Hindistan'da bu reklamların çok yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz ve Hindistan hükümeti de bunu durdurmak için defaatle Meta'ya bilgilendirme yaptığını ancak bu noktada hiçbir muhatapla karşı karşıya kalmadığını ifade ediyor.
9: Bir fotoğraf, bir yapay zeka uygulaması ve saniyeler içinde çocukların fotoğraflarını cinsel içerikli görüntülere dönüştüren bir sistem. Peki bu sisteme dikkat etmek için ne gibi önlemler almamız gerekiyor? İşte cevap.
8: Kanun, bir yasa söz konusu değil. Dünyada bu şirketlere dur diyecek bir yapı da söz konusu değil. Burada bizim ortak bir konsorsiyuma ihtiyacımız var. Yani bütün ülkelerin bir araya gelerek bu şirketleri frenlemesi gerekiyor.
5: Aileler çocukları korumak için nasıl önlemleri almalı?
8: Bizlerin tabii ki dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarımızın ya da kendi yüzlerimizi paylaşırken iki kere düşünmek, kullanıcı sözleşmelerini mutlaka okumak, değerlendirmek bu noktada son derece önemli. Yasaların da bu noktada çıkartılması ama aynı zamanda yaptırımların da arttırılması gerekiyor.
10: Biz ebeveynler olarak bence çocuklarımızı bu tarz mecralardan biraz uzak tutmalıyız. Ama bilgimiz olmadan da dediğiniz gibi yapay zeka resimleri alıp kullanıyor ve farklı mecralarda kullanıyor. Bu rahatsız edici boyutu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: TİSA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini aslında günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen uluslararası bir araştırmadır.
1: Türkiye 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da 2025 yılında tarih yazdı. 91 ülkenin katıldığı araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katılım sağladı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 3 alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti.
0: Bu alanlar fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik. Bir kere burada başarılı öğrencilerin oranı arttı.
1: Milli Eğitim Bakanı

0: Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da konuştu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin eğitim göstergelerinde gerileme yaşadığı, Türkiye'nin ise 3 alanda da dikkat çeken bir başarı ortaya koyduğu PISA sonuçlarının arka planını anlattı. Örneklemin tamamen OECD tarafından belirlendiğini vurgulayan Tekin, bakanlığın seçim sürecine hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi. Bu başarı eğitimde önce fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarını çözmek için attığımız devasa adımların ürünü. Ardından Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredatta yaptığımız değişikliklerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da öğretmen yetiştirme sürecinde başlattığımız dönüşümün etkili olduğunu düşünüyorum. Zira AK Parti iktidarlarının önemli kazanımlarından birisi de gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde çok büyük bir ilerleme sağladık dedi. Bakan Tekin, FETÖ'nün eğitimdeki vesayetiyle yaşanan sürece değindi ve ekledi. PISA yönetimiyle yaptığımız toplantılarda bize ifade edilen bir cümle çok dikkat çekici. 2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz. Bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz. Bu cümle şu açıdan çok önemli. Bu başarının altındaki önemli nedenlerden birisi, eğitim politikaları üzerindeki FETÖ vesayetinin kırılması. PISA yönetiminin bu tespiti, bizim özellikle dershaneler süreciyle başlattığımız vesayeti sonlandırma çabamızın karşılığını aldığımızı da gösteriyor. O tarihlerde müsteşar olarak bu ifadeleri ben sıklıkla kullanıyordum.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Klozetler, eski koltuklar, araç lastikleri ve daha neler neler. Görüntüler bir çöp depolama alanından değil, Adana'nın bulvar ve yol kenarlarından.
3: Adana'mız maalesef artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi. Toplu olaraktan atık miktarımız fazla. Gerek sokaklarda, kaldırımlarda, artı boş arazilerde, tarım arazilerinde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
2: Çukurova ilçesindeki Yılmaz Güney Bulvarı, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde yol kenarları adeta çöplüğe döndü. Sorun sadece görüntü kirliliği değil. Uzmanlara göre gelişi güzel bırakılan atıklar toprağı ve su kaynaklarını da tehdit ediyor.
3: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Denizdeki balıklara kadar ulaşıyor.
2: Bazı noktalarda ise biriken çöpler yakılmak durumunda kalıyor. Bu da hava kirliliği riskini beraberinde getiriyor.
3: Tabii ki cezası var ama dediğim gibi atan kişinin tespitinin önemli tespiti devreye giriyor orada. Orada belki de o bölgedeki insanların bu işi üstlenip atarken görüntü halinde kamera ya da fotoğraflarla İçeri Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirmesi lazım.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Ardından gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. İç siyaseti de dünya siyasetini de çok yakından ilgilendiren çok önemli bir gelişme. Babülmendep Boğazı. Husilerin Babülmendep'i kilitlediği bilgisi var. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle geride bıraktığımız saat dilimleri içerisinde karşılıklı çok net açıklamalar yapıldı. O açıklamalarla birlikte bölgeyi konuşacağız. Coşkun Baş, bu lütfen buyurun. Haritamızın önünde siz de başlayalım. Ardından hocama da siyasi bölümünü soracağım. Uzunca bir süredir Yemen'de büyük bir noktayı kontrol ediyor Husiler. Zaman zaman da Suudi Arabistan'la çatışma yaşadıklarını biliyoruz. Özellikle Suudi Arabistan'ın önemli petrol tesislerine, Aramco'nun Suriye'nin en önemli tesislerine saldırılar yaptıklarını da gördük. Ama bir ilerlemeyle birlikte Husilerin kontrolü

0: kontrolüne geçen Babülmendep Kızıldeniz'den çıkışta Boğaz'da çok kritik adaların ele geçirildiği bilgisini paylaştı Husiler. Eğer bu noktadan da bir petrol akışı durursa şöyle bir noktaya geliniyor. Yeniden Ümit Burnu'nu keşfediyoruz. Yıllar sonra, hatta yüzyıllar sonra Ümit Burnu'ndan dolaşılmaya başlanıyor. Öyle olunca da maliyetler artıyor. Sözü size bırakmadan bugün Amerika'da önemli bir veri de açıklandı. O veriyle birlikte rakamlar da önemliydi. Dün 107 dolarları, eğer yanılmıyorsam 108 dolarları görmüştü Brent petrol. Eğer hazırsa Azal'dan rica edeyim, çok kısa bir petroldeki son durumu da ekranlara getirelim. Çünkü Fed faiz arttıracak mı, arttırmayacak mı, bu noktayla ilgili rakamları da takip ediyoruz. Altında 0.67'lik bir yükseliş var. Altında yatay bir seyir oldu. Özellikle bugün eğer gelen veriler beklentilerin altında gelmiş olsaydı önümüzdeki hafta Fed'den bir pas geçme bekleniyordu, ama bugünkü veriler sanki bir faiz arttırımını güçlendiği söyleniyor. Şu anda %2,5 yukarıda, 101 doları bugün içinde rakamda görmüştük, 104 dolara yükseldi. Brent petrolün yükselmesi, enflasyon demek. Enflasyon demek Amerikan başkanının, önümüzde seçimler var, buna karşı atacağı adımların zorlaşması demek. Son olarak birazdan onları konuşacağız. 5000 dolar Trump temettüsü dedi. Böyle adımlar atmak durumunda kalıyor. Ne dersiniz? Babülmendep kapanır mı? Eğer kapanırsa petrolün seyri ne olur? Savaşı nasıl değiştirir, geliştirir? Bir Amerikan müdahalesi olabilir mi? Buyurun.
1: Şimdi petrol 110 dolarları buldu 2 gün önce. Bir geriye düşüş başladı ama yeterli değil.
0: Tekrar yükseliş başladı.
1: 90'dan bir anda 110'a geldi ki hani o havanın durulduğu anlarda 70 dolarlara kadar gelen bir petrolü konuştuk. Dediğin gibi herkes için felaket. Petrol bu rakamların üzerine çıkarsa dünyada zaten olan ekonomik kriz daha da derinleşecek. Sıkıntı burada. Peki ne oldu da bir anda fırladı? Hani bunu esas bir görüşmek ve konuşmak lazım. Babülmendep, yani boğazların en kritiklerinden biri.
0: Doğru.
1: Bir diğeri
0: Hürmüz. Daha geniş bir harita varsa Azal, hemen onu da isteyelim. Bu Babülmendep
1: burada anlatmaya
0: haritası.
1: Devam edeyim.
0: Buradan devam
1: esas
0: edin.
1: Esas konuyu çünkü buraya toplayacağım. Bir de Hürmüz var bildiğiniz.
0: Hürmüz var hemen bu bölümün dışında.
1: Şimdi
0: üzerinde.
1: Orta Doğu petrolün ana yatağı. Ve buradan yapılacak sevkiyatlar.
0: Buyurun.
1: Babülmendep şimdi.
0: Burası.
1: Bir kritik Hürmüz. Yer burası.
0: Orası.
1: Tam çıkış noktası. Bir diğeri de Hürmüz. Şimdi bak, burada 8'e yakın ülke var. Hepsi de petrol konusunda dünyada en önemli ülkelerden oluşan bir yapı. Ve hepsinin de burada ihraç yeri tek o Hürmüz. Tıkandı. Evet.
0: Buradan eğer bitti. Döndüremezlerse, yani Babülmendep üzerinden geçemezlerse bütün Afrika kıtasını güneyden dolaşıp Ümit Burnu'ndan dolaşmak zorunda kalıyorlar.
1: Şimdi Babülmendep ve yani Hürmüz kapandı takdirde ne olur? Az önce saydın.
0: Buyurun.
1: Ama niye Babülmendep bir anda konuşuldu ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı? Bunu bir
0: buyurun, özel bir durum var.
1: Onu anlatayım yani, müsaade edersen. Şimdi bakın, Suudi Arabistan dünyanın önemli petrol üreten ve ihraç eden ülkelerinden biri.
0: Doğru.
1: Ve Birleşik Arap Emirlikleri.
0: Doğru.
1: Hatta şurada bak, Fücere yazıyor. İzleyenler görür.
0: Evet.
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz üzerinden petrolünü getireceği zaten getiriyordu. Bu burada yaşanan olaylardan sonra bir alternatif çözüm aradı. Direkt buradan, yani Hürmüz'ü bypass ederek Fücere limanına petrolü borularla taşıyıp oradan gemilere yükleyip
0: şöyle diyor, yani
1: yolunu
0: buraya kadar getirin, buradan alalım, biz karşıya geçirelim denizden değil, buradan da gemiler gelsin. Heh. Hürmüz'ü bypass edip devam edelim.
1: Diyor ki Hürmüz'e hiç bulaşmadan gemiler gelsin şuraya Fücere limanına. Ben diyor buradan borularla taşıdığım zaman diyor Hürmüz'e hiç bulaşmadan diyor bu gemilerle bu sevkiyatı
0: çıkarım.
1: Yaparım.
0: Tamam.
1: Hatta İran bunu denedi, yaptı. Fücere limanı hedef alarak vurdu. Şimdi Suudi Arabistan'da aynı mantıkla diyor ki Yanbu var burada, önemli bir liman. Ben de diyor petrolü borularla ora kapandığı takdirde buraya taşırım, Yanbu'ya. Yanbu'dan kuzeye ve ağırlıklı güneye sevkiyatı yaparım. Ve Suudi Arabistan da bunu yaptı. Yaklaşık günde 20 milyon varil geçen Hürmüz kapandığı için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin alternatif yoluyla o rakamı yakalayamasalar da Arabistan'ın 5 ila 7 milyon varil günlük,
0: böyle bir açıklaması var,
1: burada bir sevkiyatı oluştu. Keza bunun yarısı kadar da Birleşik Arap Emirlikleri. Yani 20 milyon varilin belki yani 1/3 ya da yarıya yakın kısmı bu bahsettiğim iki yolla

0: pazara ulaştırıldı. Bu bir rahatlama sağladı. Şimdi dedi ki Husiler, ben burayı da kapatacağım. Burada Yanbu'ya getirdiğim petrolü buradan satamayacaksın dedi. Plan bu. Şimdi işler mi? Bak İsrail'in katliamı, soykırımı başladığında Husiler Babülmendeb Boğazı'nı dar etti. Yani bütün o emperyalist ülkelere dedi ki,
1: doğru, geçirmedi.
0: İsrail'le bağlantılı kim varsa dedi buradan geçemeyecek. Bunun üzerine senin az önce bahsettiğin Ümit Burnu işlemeye başladı. Maliyetler arttı, süre arttı, dünya ekonomisi büyük bir maliyetlerden dolayı kriz yaşadı. Ve en sonunda Avrupa ne yaptı biliyor musun? Cibuti. Buradan liman kiraladılar. Aspides adında başlangıcın 7 ülkenin kurduğu, sonra 20'ye yakın ülkenin de katıldığı bir askeri güç oluşturdular. Kime karşı? Husilere karşı. Dediler ki madem bunlar burada hani trafiği engelliyor, geçişi durduruyor. Biz de o askeri müdahalede bulunalım. Burayı işler hale getirelim. Ümit'i de dolanmak durumunda kalmayalım. Buna rağmen, bak buna rağmen başaramadılar. Şu an hala burada Avrupa'nın o devletlerinin askeri gemileri var. Ama Husilerin o vurkaç taktiğiyle, o küçük botlarla oluşturduğu yapıya direnemediler.
1: Hatta bir adım ileri gittiler Coşkun Başbu. Bir Meyyun Adası görselimiz var. Anadolu Ajansı da bugün onu paylaştı başlıklar halinde. Sadece bu bölgeyi kontrol etmek değil, tam Babülmendeb Boğazı'nın içinde. Tıpkı...
0: Şimdi geleceğim oraya.
1: Evet. Şimdi şöyle bir... Evet, ekranda getirdi arkadaşlar. Böyle bir ada. Meyyun Adası'nı kontrol altına aldık dedi Husiler. Önemli başlıklar da var. Buraya arkadaşlarım yazdı. Ne anlama geliyor burası? Gemi trafiğinde nasıl bir tablo var? Buyurun detaylı.
0: Şunu anlatayım o zaman. Bak şimdi. Burada Hudeyde Limanı vardı. Yemen'in bak şuralarında Hudeyde Limanı var.
1: Evet.
0: Ve bu Hudeyde Limanı Husilerin eline geçti ve yıllardır da kullanıyor. Hatta Yemen'in en önemli limanlarından biri. Amerika ile İngiltere zaman zaman Husileri harekat düzenliğine gelir burayı
1: vuruyor. Orayı vuruyor, evet.
0: Şimdi Suudi Arabistan'da, bak Suudi Arabistan'da Husilerin bu saldırılarına karşı alternatif Kızıldeniz'in batı kesimlerinden hareketle buradan çıkmayı denediler. Bir daha söylüyorum, bak bu batı kesimle yanaşarak hani şu kıyıdaki tehdidi aşma adına... buralara gelerek şuradan geçmeyi denediler. Bunun üzerine füze menzili de sıkıntı yaşayan ya da müdahalede sıkıntı yaşayan Husiler dedi ki biz dedi Muha Limanı var hemen güneyde, orayı ele geçeceğiz.
1: Doğru.
0: Şimdi Yemen'deki aslında şu an yaşanan çatışmaların esas sebeplerinden, yani tetikleyicisinden biri bu. Muha'ya, yani güneye yaptığı o saldırı. Muha Limanı'nı ele geçiren Husiler hemen şurada Haniş Adaları, senin bahsettiğin, yani biri Meyyun. Bu yani 5-10 adadan oluşan bir yapı var. Haniş Adaları diye geçiyor. Dedi ki biz dedi aynı zamanda bu adaları da ele geçirelim. Nefesin yani gırtlak borusuna oturalım. Cesaret olan varsa geçsin hadi buradan demeye getiren bir saldırı başlattılar. Şu an dediğim gibi Meyyun'un kontrolünü aldılar. Haniş'in hatta kontrol altına alındığı söyleniyor. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ın buradan geçme şansı kalmadı. O nedenle bir anda 110 dolarlara fırlayan petrolü gördük. Şimdi burada gelinen noktada Husiler burada tutunabilir mi? Yoksa oluşacak bir askeri güçte Husiler burada bir saldırıya maruz kalır.
1: Ne dersiniz? Yanıtınız ne?
0: Şöyle, şu an için ben Husilerin burada tutunacağı kanaatindeyim. Çünkü Suudi Arabistan her ne kadar merkez hükümeti desteklese, merkez hükümet üzerinden bir Husilere karşı güç oluşturarak saldırsa da şu ana kadar Husiler, bak Taiz, Dahi, Albayda, Damar, Marih gibi, yani şu Yemen'in şöyle yay şeklinde, hilal şeklindeki bir bölgesinde ciddi üstünlükler sağladılar ve hakimiyet kurduğu alanı genişletti.
1: Şimdi iki çok sıcak gelişme var konuyla ilgili Coşkun Başbuğ. Diğer konuklarımla birlikte lütfen yorumlayın. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan geldi bir son dakika gelişmesi. Doğu Batı Boru Hattı. Az önce siz gösterdiniz.
0: Yanbu'ya
1: Doğu Batı Boru Hattı. Yemen'deki Husilerden gelen saldırıların ardından tedbiren kapatılmış durumda. Yani sadece Babülmendeb değil, az önce sizin gösterdiğiniz Suudi Arabistan'ı Doğu Batı aksında kesen, yani bir anlamda
2: Riyad'la Medine arasındaki bölge ve dün sabahki saldırıyla beraber
1: durdurulduğunu söyledi Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı. Bu ne anlama gelir? Bir bu. İki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhat

0: El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar değerlendirdi. Çok sıcak iki gelişme anladığım kadarıyla bu gece de uzun olacak gibi görünüyor. Bu iki sıcak gelişmeye dair yorumlarınızı alayım. Mete Sotoğlu buyurun, sizi de ben yanıma alayım. Yavaş yavaş şimdi burada, stratejik olarak da değerlendirmeye devam edelim.
1: Bak burada o bahsettiğimiz aksliman şu at.
0: Doğu batı attı.
1: Evet, orada işte borular üzerinden yapılan bir sevkiyat var idi. Burada şimdi Suudi Arabistan diyor ki ben bu hattı kapattım diyor. Bu kapattığı an,
0: saldırılar vardı çünkü.
1: Bak kapattığı an şu an petrol fiyatı 104'tü son baktığın. Bu son dakika haberi ise ki
0: bu
1: öyle.
0: Son dakika bakarız birazdan
1: yani,
0: yine.
1: Yani kısa sürede bu petrol fiyatının çok daha üst seviyelere geldiği bir dönem yaşanacak. Burada esas sıkıntı şu. Bak yakın zamanda Mekke anlaşması yapıldı. Kim? Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan. Ve bu anlaşmanın içeriği bu ülkelerden herhangi biri saldırıya uğradığı takdirde o ülkelerde onunla birlikte bir
0: sorun. Bu kapsar mı?
1: İşte o tartışılıyor. Yani bu kapsar mı kapsamaz mı? Hatta birileri kaşımaya çalışıyor. Diğer ülkelerde batağa çekmek için. Burada kastım şu. Bak İsrail ve İran. Bak İsrail ve İran ortak bölgeyi ateşe atmak için sinsi plan peşindeler. İran'dan da kastım tabii İran içindeki paralel yapı. Yani devrim muhafızları. Bile isteye yapılıyor. Bak İsrail'e fiske vurulmuyor. Amerika keza aynı şekilde. Sürekli bölge ülkeleri kışkırtılıyor, kaşınıyor. Burada Suudi Arabistan ve Husiler'de ben hakikaten orada bir bana göre çok ilginç bir durum gelişti. Husiler bugüne kadar İslam aleminin takdirini alan ve İsrail'e de gerçekten çok samimi saldırılarda bulunan, burayı da felç eden, haklı olarak İsrail'e diyor buradan her giden gemi Gazze'ye diyor atılan bombadır, asla müsaade etmeyeceğim diyen bir ülke, yani bir yapıydı. İlk defa Mekke'nin hemen güneyinde bir yere saldırınca İslam aleminden büyük tepki aldı. O da şunu gerekçelendirdi. Dedi ki İsrail Suudi Arabistan dedi sana havalimanına yaklaşan bir uçağa saldırı düzenledi dedi. O saldırıya misilleme yaptım ben dedi. Peki Suudi Arabistan niye saldırdı? Devrim muhafızına ait bir uçağın sessiz sedasız sana havalimanına yani Husilere yönelik bir sevkiyatı vardı. Yaptı. O sevkiyatın üzerine ben bu saldırıyı
0: yani zincirleme reaksiyonuna baktığımızda arkasından yine İran
1: işte oraya
0: İsrail.
1: Getireceğim lafı. Yani İran ve İsrail. Özellikle bak İran. Şimdi Husileri zaten destekleyen ve yönlendiren diye anılırdı. Ben onu son zamanlarda ayrıştırmıştım. Yani Husiler daha çok bağımsız. Hatta Zeyd'e kolunun yani Sünni'ye en yakın alanıdır Husiler. Böyle İran'ı da eleştiren, niye sessizsin, Gazze'de niye hani Hizbullah üzerinden veya kendin direkt müdahalede bulunmuyorsun diye çok sert eleştiren bir yapıydı. Ne olduysa şu son bir aydır Husiler bir anda yani bu bahsetmiş olduğum yapının değirmenine tutacak çıkışlar göstermeye başladılar. Peki. Bir tanesi de bu. Şimdi burada Suudi Arabistan'ı engellemek, Babülmendi kapatmak tam da İsrail'in istediği şey. Tam da İran'ın istediği şey. Kriz tırmanıyor. Bölge ülkeleri birbirleriyle çatışır mıyı tartışıyoruz. Ve Gazze'yi konuşan yok, İsrail'i konuşan yok.
0: Filistin'i konuşan
1: esas
0: yok.
1: Esas oyun buna kuruluydu. Şu an peki, maalesef oyunun işlediği
0: devam
1: anlardayız.
0: Edelim. Coşkun Başbuğ ne dersiniz? Mete Sohtaoğlu sıcak bir gelişme. Şimdi arkadaşlarım güzel hazırlamışlar. Önemli notlar da var burada.
1: Bak, bu
0: küresel ticaret için kritik bir hat. Sizin de bu notlar üzerinden değerlendirmenizi almak isterim. Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Buyurun.
2: Şimdi birincisi Husiler dediğimiz yapı Yemen içerisinde isyancı bir grup, bir örgüt. Neticede baş kaldırmış. Yemen ordusu varken dağlık zaten Zeydi dediğimiz dağlık kabileler anlamına geliyor. Burada sahil bölgelerini tutmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Fakat burada Suudi Arabistan'la aralarında Yemen'de bir barış anlaşması masası varken bir şekilde yıktılar masayı. Şu an onlarda da bir ikilik var, doğru. Bir İran'a daha yakın duran bir kesim var. Bir de pragmatist olup düşünsenize bir uluslararası su yolunu kontrolü altına almış, geçişi engelleme kapasitesi sahip bir örgüt. Uluslararası aktörlerle masaya oturmak istiyor. Bu kanat da var. Fakat bu işi gergindiren, tırmandıran mesele geçtiğimiz aylarda İran hava yollarına ait bazı uçakların Yemen hava sahası içerisinde Husilerin bulunduğu alana kargo uçaklarının inmesiyle başladı.
0: Yani zaten, bu bir yardım olarak değerlendirildi, destek olarak değerlendirildi.
2: Zaten bir bilinen bir
3: şey. Olay orada başladı zaten.
2: Burada şimdi İran'ın buraya yardım dediği meselede hani günah boyuna demeyeceğim, bildiğim bir mesele. Burada Eritre ve Sudan üzerinden zaten Yemen'de Husilere askeri yardım yapıyor İran. Bunun

0: raporları da vesairesi de var zaten gözlemleri. Fakat bu geçtiğimiz ay İran Devrim Muhafızları Komutanlığı'nın bölgesel bir tur esnasında bu bölgeye ziyareti işi iyice gerginliğe büründürdü. Ve burada uzun süredir biz aşiretlerin hazırlık yaptığını, burada da kendi içinde bölünüyor, biraz karmaşık bir bölge. Bir Suudi Arabistan'ın askeri araçlar, zırhlı araçlar, silahlar, ağır silahlar verdiği bir yapı var. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin de burada bir ağırlığı var. Ağırlık dediğimde silahlandırdığı Yemenliler var. Şimdi burada bir de Yemen ordusu var. Fakat biz burada Körfez bölgesindeki Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri rekabetini burada düne kadar gördük. Çünkü buradaki bütün güçler Husilerin bulunduğu alanlara, bir Yemen haritası verirseniz de orada daha net anlatırım.
1: Bir önceki harita daha iyiydi galiba. Burayı birazdan konuşalım.
0: Gelin hemen geleceğim.
1: Hemen tekrar buraya dönelim ama bir önceki o haritayı da ekranlara getirirsek Babül Mendeb.
0: Çok 5 koldan.
1: Bu daha mı iyi?
0: Evet, 5 koldan.
1: Buyurun.
0: Askeri bir karadan harekat başladı. Burada beklenti Suudi Hava Kuvvetleri'nin havadan destek vermesi, karadan da ilerlemesi. Fakat burada haritada da coğrafyayı gösterdiği için bu haritalar şundan önemli oluyor. Bakın burada Türkiye'de çok meşhurdur. Kahve istediğiniz zaman bana bir moka dersiniz. Moka'nın kökeni burası. Moka diye bir yer var. İşte bu Yemenli güçler, Husiler karşıtı bu Moka bölgesine inip Babel Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Bakın buralar dağlık. Şimdi bu sahil bölgesine inmeye çalışan güçler bertaraf edildi, ters tepti ve Husiler muhtemelen şu parmağımla gösterdiğim yerde El Arya bölgesine doğru, kontrole doğru gidiyor. Bu Babel Mendeb Boğazı'nın sadece adalar değil, buraya doğru, Aden'e doğru ilerleyecek ve sahil şeridini tamamen kapatacak bir olanağa erişti. Coşkun Bey'in söylediği bu adalar meselesi, şöyle kritik bir mesele var. Burada volkanik adalar var. Bu gördüğünüz ilk ada Babel Mendeb, yani Peril ya da Meyun denen ada. Bu da şu Arapça barim kelimesinden geliyor. Yani ne diyelim, suyun önündeki engel, suyun önündeki tıkanıklık yapan bir tıkaç gibi. Buna Batılılar Peril diyor.
1: Burada hareketli işte Meyun ekranlara geldi.
0: Arapçada da Meyun deniyor.
1: Zukar, Büyük Haniş ve Küçük Haniş de daha kuzeydeki iki bölge.
0: Burada Batılılar dediğim gibi Peril diyor, yerel isminde Meyun. Ama burada gördüğümüz mesele, bu ilk adaya biz geldiğimiz zaman bu gördüğünüz bölgede Boğaz ikiye ayrılıyor. Buranın derinliği farklı, buranın derinliği farklı. Ama bu adalar aynı zamanda doğal limanlar olarak da gözüküyor. Şimdi burada tehlike şu oldu, bu adaların kaptırılması. Şimdi topçu mesafesinde artık gemileri İHA kullanmadan, füze kullanmadan müdahale edebilme şansınız oldu. Şimdi diyeceksiniz ki kaç tane adam yolladılar. Benim öğrendiğim bilgi, bu sahil bölgesinde yaşayan arkadaşlarımdan yaklaşık 100 kişilik artık bir takım sistemlerle buraya insanlar gönderilmiş. Fakat burada
1: adanın üstüne.
0: Adaların üstüne. Zaten burası engebelik. Diğer adalar da engebelik. Yani bu tip çatışmalar için korunaklı bir yer. Altyapı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ama burada sıkıntı şu. Şimdi Washington, Suudi Arabistan'ın bombardıman talebine benim edindiğim bilgiye göre olumsuz yanıt vermiş. Yani Yemen'e yönelik bir Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ABD'nin tanker uçaklarıyla, savaş uçaklarıyla, istihbarat uçaklarıyla, işte AVAX'larıyla falan ve İsrail'e verdiği
1: neden destek, izin alıyor?
0: İzin değil, destek istiyor. Destek.
1: Peki Coşkun Başba sorayım müsaadenizle. Amerika destek vermeden Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri kendisi kalkıp böyle vurabilir mi?
2: Vurur.
1: Ama bir özgüven eksikliği mi? Neden Amerika'dan destek?
0: Petrol hatları var. Bakın sizi bölüyorum. Burada mesele şu. Suudi Arabistan'ın vurma kabiliyeti var tabii ki. Ama burada koruması gereken bir de boru hatları var. Şimdi bu boru hatlarının vurulması demek, örneğin Aramco şirketinin burada boru hattı dışında, bakın.
1: Şöyle, eğer Suudi Arabistan saldırırsa bir yanıt gelir. Aramco'ya yönelik bir
0: sistem çöker.
2: Bak orada
0: sistem
2: şöyle çöker. Sistemle beraber şu tehdit de var. Biz baştan beri bölgesel bir savaş yayılmasın diye büyük çaba harcadık. Bak Mekke Anlaşması'nın içeriği tam İsrail'in tuzak kurduğu bir alan. Şimdi burada o anlaşmayı uygularsan

0: Aslında İsrail'in tuzağına düşmüş olursun.
1: Yani şöyle, eğer o bir Suudi Arabistan'a yönelik saldırı gerçekleşirse NATO'nun 5. maddesi gibi
2: diğer
1: hepimiz birbirimize Türkiye'nin de bir cevap hakkı mı?
2: Benim gene bildiğim, öğrendiğim şey şu. Bu kesinlikle bir asker göndermek manasında kastederek söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de bu tip şeyler karıştırılıyor. Şimdi Mekke ittifakının zaten burada deniz kuvvetleri ayağında bir mutabakat vardı. Bir görev gücünün oluşturulması ve Bab el-Mendeb Boğazı'nın açık tutulması. Suudi Arabistan limanları, işte enerji hatları, ticaret hatları. Çünkü bu yol bizim Türkiye'ye doğru giden tek yol.
1: Peki.
2: Biz şimdi burada öteki yoldan biz etkilenmedik Hürmüz Boğazı'ndan. Ama bu yol bize doğru giden yol olduğu için özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bulunduğu güçler burada bir görev gücü oluşturulması konusunda mutabık kalmıştı.
1: Detaylarını hocama soracağım.
2: Bir şey daha söylemek zorundayım şundan. Şimdi burada bu Mekke Anlaşması meselesine her ülkenin kendi kapasitesiyle katkıda bulunduğu bir yük paylaşımı vardı. O yüzden buraya bir asker göndermekten bahsetmiyorum. Ama insansız hava araçları gibi, kısa menzilli hava savunma sistemleri gibi, elektronik harp sistemleri gibi Türkiye, Pakistan'la beraber bu konuda inisiyatif alabilir.
3: Şimdi burada da esas belli değil. Sadece anlaşma üzerinde mutabık kalındı.
1: Doğru.
3: Bunun detayını geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplantı yaptık ya. Bir komite oluşturuldu. Bu komite daha bunları detaylandıracak.
1: Bu telefonu ona bağlayabiliriz o zaman. Dışişleri Bakanı'nın hemen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla.
3: İşte oraya getireceğim. Burada esas Suudi Arabistan'ın saldırmama konusu bir müsaade izinden öte savaşın daha yayılmaması için bir tavsiye telefonu ve tavsiye kararı olarak ben algılıyorum.
1: Dışişleri Bakanı'nın görüşmesini.
3: Amerika'da Mekke Anlaşması'nı hem yani destekliyor hem de İsrail'in niyetini bildiği için Suudi Arabistan'ın saldırmasını doğru bulmuyor olabilir.
1: Peki,
3: tahminle konuşuyorum.
1: Mete Sohtoğlu lütfen tamamlayalım detaylarını. Sonra hocama da hem bu diplomasi boyutunda soracağım.
2: Şimdi, Yemen boyutunda Washington ve Suudi Arabistan bir ikilemde kaldı. Ya Coşkun Bey'in söylediği gibi bölgesel yeni bir cephe açılacak. Şimdi İsrail uzak görmeyin. Afrika boynuzunda Türkiye'nin ya da diğer ülkelerin de mücadele ettiği bir İsrail varlığı var. Örneğin Somaliland gibi ya da burada bazı adalarda Arap Emirlikleri de İsrail'de askeri üsler oluşturmak istiyor. Bu askeri üsler de üst deyince hep incirlik üstü gibi üsler geliyor değil. Mesela Sokotra Adası gibi başka adalar var. Burada İsrail'in gözetleyebileceği, sinyal istihbarat alabileceği ya da burada belirli gruplara silah sağlayabileceği, bunu Afrika boynuzundaki bazı örgütler de dahil el altından bu hamleleri var. O yüzden savaşın ya da çatışmanın buraya dayanması önümüzdeki günlerde bir karar verilmek zorunda kalacak. Buyurun. Ya bu bütün bu şu an açıkçası başarısız olmuş bu askeri harekat bütün güçler yeniden organize edilerek büyük bir hava gücüyle bir an önce bu işin açılması için şiddetli bir bombardıman görebiliriz. Çünkü gerçek olan şu var. Bir örgüt uluslararası bir suyu kontrolü altına almış durumda ve buradan uluslararası bütün seyrisefer güvenliğini tehdit ediyor. Çok açık söyleyeyim. Bu Yemen'in bu bölgesini Husilere yedirmezler.
1: Teşekkür ederiz.
2: Açık ve net.
1: Devam edelim. Hocam lütfen buyurun. Buyurun sizi alayım. Hocam açıklamalarına başlamadan önce bu Axios'un Trump'la ilgili bir açıklaması vardı. Az önce Mete Sohtoğlu da altını çizdi. Bir yardım istedi Bin Selman ama o yardıma hayır yanıtı verdi diye. O görseli de bir hazırlarsak ekranlara getirelim. İşte geldi ekranlara. Axios diyor ki hocam Bin Selman Kızıldeniz tehdidi karşısında Trump'ı Husi isyancılarına saldırmaya çağırdı. Ama Trump da şöyle yanıt veriyor. Hayır diyor buna. CENTCOM komutanı Amiral Cooper da Perşembe günü acil koordinasyon için Riyad'a uçuyor. Yani bölgede bir hareketlilik var. Nasıl çözülecek? Eğer Husiler en son cümlesi Mete'nin o bıraktığı noktadan devam ederse orayı Husilere yedirmezler dedi bir gazeteci olarak bir başlık atarak bıraktı. Öyle olursa saldırılırsa Husiler yanıt verirse ne olacak? Kasım'da seçimler var. Bir yandan da ekonomiye bakıyoruz. Bugün enflasyon verisinden önce, bugün enflasyon verisi geldi, faiz verisinden önce son adımdı. Sıkışmış durumda bir Amerika'yı da görüyoruz. Bölge ülkeleri de. Şöyle bir fotoğraf çekerseniz hocam yakın vadede ne olur?
4: Öncelikli olarak şunu ifade etmek gerekiyor. Orta Doğu'daki bütün ülkeleri farklı, Yemen'i kodları itibariyle farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor. aslında krizin bu kadar çok derinleşmesinin ve çözümsüz

0: Özlüğe doğru evrilmesinin altında yatan temel saikte bu. Geleneksel olarak kabile kültürü üzerine bina edilmiş ve hatta güç dengelerini de bu kabileler arası mücadeleler üzerinden şekillendiği bir yapıdan bahsediyoruz Yemen'i konuştuğumuzda. Bu da ister istemez farklı ittifakların ortaya çıkmasına da sebebiyet veriyor. Örneğin 90'ların başından itibaren şu anki Husilerin lideri olan Abdülmelik el-Husi'nin abisi Hüseyin el-Husi, devrik sabık cumhurbaşkanı, devlet başkanı Ali Abdullah Salih ile iş tutarak 90'larda İhvan geleneğinin Yemen'deki temsilcisi olan Islah Partisi'nin siyasal alandaki görünürlüğünü engellemeye yönelik pragmatik bir ilişkiye girmişlerdi. Ama 2000'lerin başında bu gerilim artınca bu sefer bu bir çatışmaya dönüştü. 2004'te Husilerin lideri Hüseyin Husi'nin ölümüyle beraber de Abdülmelik el-Husi ile aralarındaki gerilim daha da tırmandı. Fakat yine şunu gördük bu arada. 2011'de halk devrimi Yemen'de gerçekleştikten sonra 2014'te Suud destekli Ali Abdullah Salih ile Husiler yeniden bir ittifak kurdular. Halk devriminin aslında o yükselişini, Yemen'i yeni bir yere taşımasını engellemeye yönelik ve böylece 2014 Eylül'ünde Ali Abdullah Salih ve Husilerin bir olduğu, birlikte hareket ettikleri güçler Sana'ya girdiler, başkentin kontrolünü ele geçirdiler. Ali Abdullah Salih'in planı şuydu: Husilerin desteklediği bir durumla devlet başkanlığını yeniden ele geçirmekti ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yeniden bir gerilim tırmandı ve 2017'de Ali Abdullah Salih'in elini, aslında evini basarak Husiler öldürdü. O tarihten bu yana da zaten hikayenin aslında derinleştiğini ve ciddi manada gerildiğini görüyoruz. Bu anlamda Riyad'ın Yemen'e zaten 90'lardan bu yana tutarsız siyaset izlemesinden kaynaklanan bir kriz de şu an itibariyle sahada kendi varlığını gösteriyor. ABD kısmı farklı ama önce Yemen'de var olan şeyin içeride bir iktidar mücadelesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani bir yanıyla BM nezdinde tanınan meşru hükümet, Yemen geçici konsey yönetimle beraber ve ona bağlı güçlerle şu an başkenti elinde tutan Husiler arasındaki bir iktidar mücadelesi.
1: Tekrar Husiler Meyun Adası'nı verebiliriz Hazal, buyurun.
0: Ve bu iktidar mücadelesinin tabii başka boyutları da var. Birleşik Arap Emirlikleri'ni desteklemiş olduğu, Aden'de bağımsızlık isteyen ya da farklı bölgelerde yine etkin olmaya çalışan, bazı adaları kontrol etmeye çalışan güçler de var. Fakat son bir yıl içinde Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel rekabetinin Yemen üzerinden yürümesi, bu son günlerde BAE destekli grupların bölgeden çekilmesiyle beraber aslında Husilerin özellikle bu bölgelerdeki etkinliğinin artmasına sebebiyet
1: Hocam,
0: verdi.
1: Bölgeden gelen son bilgiler içinde şöyle bir bilgi de var, yorumlamanızı rica edeceğim. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Yani sizin söylediğiniz gibi aslında orada bir çatışma süreci.
0: Tabii akşama doğru aslında şöyle söyleyelim. Yani gün içinde veya son 24 saat veya 36 saatlik sürece baktığımızda Husiler gerçekten ciddi bir ilerleme kaydettiler. Özellikle buradaki Meyun Adası, Zubab ve Moha'yı ele geçirdikten sonra aslında Batı Yemen'de ciddi bir avantaj elde etmiş oldular ve bunun üzerine meşru hükümete bağlı, Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri bu bölgeyi ölüm kutusu olarak ilan etti ve havadan ve yerden hava ve yer unsurlarının koordinasyonuyla birlikte burayı serbest atış bölgesi ilan ettiler.
1: Hocam, bir son dakika gelişmesi tabii daha var. Jerusalem Post paylaşıyor. Netanyahu talep gelmesi durumunda İDF, yani kendi silahlı güçleri ve askeri istihbaratın Yemen'de hedefli saldırılara, ki bunu suikast olarak değerlendiriyorlar, ve hava desteğine başlamaya hazır olduğunu ifade etti. Coşkun Başbuğ söylemişti. Böyle durumların ardından İran ya da İsrail çıkardı. İsrail çok hızlı bir şekilde pozisyon aldı. Biz hazırız, hemen bu işin içine girebiliriz diyor. Netanyahu, böyle bir talep gelir mi? Ne dersiniz?
2: Aslında buradaki daha var.
1: Zafer Şahin galiba. Buyurun Zafer Şahin.
2: Bir gelişme daha var. Şimdi üst düzey bir İranlı kaynağa dayandırılıyor. Ve üst düzey İranlı kaynak diyor ki petrolün varil fiyatı 110 dolara ulaştı. Daha da yükselmesi bekleniyor. küresel enerji piyasaları sahadaki mesajlarımızı ve askeri mesajlarımızı doğru şekilde anladı. Trump İran'la müzakerelere geri dönmeye çalışıyor. Trump ve Şahin kanadı İran'a yönelik gerilimi tırmandırıcı askeri gösterilerin kendileri açısından yenilgiyle sonuçlanacağını fark etti diyor İranlı bir kaynak ve şöyle devam ediyor. Müzakere ancak İran'ın bilinen şartlarının kabul edilmesi halinde mümkün olacak. Yani İran hem burayı hem de aslında Hürmüz'ü kapatarak o pazarlık masasında, barış masasında elini güçlendirdiğini bence bu açıklamayla ilan ediyor.
3: Yalnız şunu söylemek istedim. Zafer Bey önemli bir şey söyledi. Şimdi burada Hürmüz Boğazı'nda ekonomik bir maliyet yaratmaya çalışmıştı İran. Babel Mendeb'le beraber bu maliyeti, yani İslamabad mutabakatını Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulaması için bir yandan da Tahran yönetimi kendince bir baskı yaratarak oturtmaya çalışıyor. Ama şunu da unutmayın, ABD ara seçimleri öncesi de Trump'a mali açıdan da darbe vurup baskı altına almaya çalışıyor.
1: Yani İsrail denklemde, Zafer Şahin paylaştı, İran denklemde bir iddia Amerikan basını, öyle değil mi arkadaşlarımla bir daha sorayım. CNN International'ın bir bilgisi, az önce paylaştığımız o son dakika bilgisi, o Doğu Batı hattındaki boru ya da sistemin Irak tarafından, İran destekli grupların Irak tarafından yaptığı saldırıyla vuruldu. Yani Yemen'den değil, Irak'tan o saldırının geldiğini konuşuyor. Yani Irak'ta da İran destekli gruplar için düğmeye basılmış, Yemen'de adım atılmış, İran devrede, İsrail devrede. Yani Orta Doğu'daki o bütün taşlar ya da aktörler bir kez daha ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu kez Babil Mendeb üzerinden.
4: Güzel paslaşıyorlar İsrail ve İran. Yani bak, Irak nere? Suudi Arabistan nere? Şimdi Yemen, Husiler bir anda devreye girdi. Ve dikkat edersen İsrail, Amerika, İran hariç bölge ülkelerine yapılan saldırıları konuşuyoruz. Bunlardan, bu ataşlardan, kıvılcımlardan biri tutarsa, biri tutuşsa var ya, bölge cehenneme döner. Bugüne kadar biz bunu engelledik. Bana göre hala da uğraşıyoruz. Ve... ama gerçekten şu gidiş ve gidişat çok tehlikeli.
1: Peki Zafer Şahin, buyurun, sizin sözünü de alayım, sonra hocama döneyim.
2: Şu gidişata Coşkun Başbuğ'a bir ek yapacağım.
1: Buyurun.
2: Felaket senaryosu değil. Şimdi siz konuşurken baktım, Ümit Burnu 1488'de keşfedilmiş Vasco da Gama tarafından.
1: Evet.
2: Yani Ümit Burnu ne? Hint Denizi'nden, Hint Okyanusu'ndan,
1: petrol
2: işte
1: ticareti yolları
2: aşağıdan Afrika'nın en altından geçiyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun. Eğer bu mesele çözülmezse dünya 1488'e dönecek. Çünkü çok ciddi bir küresel enerji ve ticaret savaşının fitili ateşlenmiş durumda. Yani iki tane çok kritik boğaz geçiş noktası fiilen kapatılmış durumda. Yani dünyayı 538 yıl geriye götürecek en azından ticarette ve enerjide bir krizle karşı karşıyayız.
1: Ben de aynı başlığı şöyle atmıştım Zafer Şahin. Ümit Burnu keşfedildi. Bu benim değil elbette. Yabancı basının yaptığı bir atıftı. Ümit Burnu keşfedildi. İşte ekranlara da geldi. Hemen gösterelim dilerseniz. 8.6, 8.8, bunlar trilyon varil. Bu noktalardan geçiş olmadığı takdirde hocam buradan bir geçiş gelecek. Ve bu da maliyet anlamına geliyor.
5: Bu her
1: geliyor.
5: Şeyden önce şunu bir teknik bilgi olarak söyleyeyim. Herhangi bir geminin Süveyş kanalını kullanmayıp Ümit Burnu'ndan geçmesi 3 hafta daha o
1: malın, ürünün, petrolün neyse
5: geç ulaşması anlamına gelecek. Doğru. Bu şu anlama geliyor. Yani aslında %40 oranında bir zaman
1: kaybı.
5: Kaybı veya zaman tasarrufu oluyor aslında Süveyş kanalı. Şimdi tekrar Yemen meselesine dönecek olursak, önce Yemen'deki mücadelenin aslında o son 6 aylık sürecini doğru okumak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir yanıyla Suudi Arabistan Baye hesaplaşmasının vekillerinin aslında bir nevi mücadele alanına dönmüştü. Ardından Suudi Arabistan'ın ağırlığını hissettirmesinden sonra aslında Yemen hükümet güçlerinin Husilere karşı bir hazırlığı epeydir zaten sahada hissediliyordu. Bu aslında çok sürpriz bir durum değildi Haktan Bey. Onu ifade etmek gerekiyor. Ama buradaki mesele şu. Hürmüz'le beraber artık İran'ın bir savaşan unsur olarak sahaya dahil olmasından sonra aslında şunu son 1-1,5 yıldır hep bu stüdyolarda şunu konuştuk, şunu sorduk. Husiler sürece dahil olacaklar mı? ya da ne zaman dahil olacaklar? Hep İran o kartı bekletiyor.

0: bırakıyor mu ya da Husiler bunu ne zaman yapacaklar tarzında. Husiler 2020'den sonra aslında bir strateji değişikliğine gitmişti. Kendilerini Arap dünyasına birazcık daha kabullendirme, daha siyasal bir aktör olarak kendini gösterme noktasında, ki beraberinde zaten Aksa Tufanı operasyonu sonrası işgal altındaki topraklara göndermiş oldukları füzelerle de aslında bunu ispatlamışlardı. Fakat diğer taraftan şöyle bir durum söz konusu. Zaten Husileri Yemen'deki ana Zeydilerden ayırt eden temel özellik bu. Şimdi Türkiye'de Galat'ı meşhur bir durum var. Husilerin Zeydi olduğu yönünde
1: yanlış bilinen bir bilgi
0: var. Bu şöyle bir durum. Aslında 80'ler
1: çok yaygın bir bilgi.
0: Aslında evet, köken itibariyle Zeydiler. Fakat 80'lerden itibaren mevzunun tamamen değiştiğini görüyoruz. Husilerin kurucusu, lideri olan Bedreddin el-Husi Yemen'deki en önemli Zeydi alimlerden birisiydi. Fakat Zeydi Alimler Meclisi'nin o yapmış oldukları uzun tartışmalar sonucunda Mecidüddin, şu an soy ismini hatırlayamıyorum, meclisin başkanı olan o meşhur Zeydi Alim, tüm üyelerin de aslında tüm üyelerle yaptığı istişareler sonucu imamet konusunda bir şey yayınladı, fetva yayınladı. Ve bu fetva neticesinde imametin nesep şartının artık değişen koşullar nedeniyle nesep şartının ortadan kalktığını, yani Hazreti Hüseyin'in veya Hazreti Hasan'ın soyundan gelmek, Ehl-i Beyt'ten olma şartının kalktığını açıkladı.
1: Hocam araya gireceğim.
0: Tabii buyurun.
1: Çok önemli bir bilgiydi ama o kıvılcım ateşlenmiş gibi görünüyor. Suudi Arabistan ve Yemen savaş uçakları şu an itibariyle Husilere ait hedefleri vurmaya başladılar.
0: Tabii az önce o ölüm sandığı, evet, dediğim, yani ölüm kutusu dediğim yer
1: görüntüsü
0: orası.
1: Da var. İşte o görüntüler Suudi Arabistan tarafından paylaşılıyor. Bir kez daha tekrarlayayım. O kıvılcım anladığım kadarıyla ateşe dönüştü. Suudi Arabistan Amerika'dan bir yardım istedi ama Amerika hayır deyince.
0: Yok, aslında şöyle Haktan Bey, birkaç gündür zaten Suud Hava Kuvvetleri vuruyordu. Fakat doğru. Sürecin uzama ihtimali ve aynı zamanda Yemen'in coğrafi şartlarını dikkate aldığımızda düz bir alandan bahsetmiyoruz. Bundan dolayı ister istemez riskler fazla. ABD başkanının verdiği cevaba baktığımızda da aslında net bir hayırdan ziyade şu an buna hazır değiliz, hazırlık yapmamız lazım diyor.
1: Ama Yemen savaş uçaklarıyla birlikte, siz de az önce bahsettiniz, Yemen'de bir hükümet var. Öyle bir ifade ediliyor ve Husiler var, iki ayrı
0: grup. Suud Hava Kuvvetleri ile birlikte Yemen kuvvetleri de yerden buna destek veriyor.
1: Neresi onu bilmiyoruz arkadaşlar.
0: Bu büyük ihtimalle şu an Taiz'in güneybatısında, yani Zübab'la Moha arasındaki bölge olması gerekiyor.
1: Hemen bunun yanına Azal, hangi nokta olduğunu tahmin ediyorum dedi hocam.
0: Çünkü hani akşam üzeri yapılan açıklamalara göre ölüm kutusu olarak.
1: Şöyle, o denize kıyıya ulaşmaya çalışıyordu ve adayı kontrol etmeye çalışıyordu. O bölgeden, yine yani kıyıdan Husiler uzaklaştırmak için o bölgeye yönelik midir diye merak ettim.
0: Ya öyle olması gerekiyor çünkü şöyle temel bir durum var.
1: Bir harita varsa hemen harita üzerinden de konuşalım.
0: Hürmüz Boğazı ile Babül Mendebi şu açını farklılaştırmamız gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nda siz elinizdeki basit silahlarla ya da tank savarlarla gemilere tehdit oluşturamıyorsunuz.
1: Hocam buyurun. Coşkun Baş, lütfen siz de buyurun o görüntüler ışığında.
0: Ama burası o kadar çok yakın ki.
1: Alayım. Neresi olabilir hocam?
0: Yani ya şu an itibariyle en azından akşam saatlerinde Yemen
1: böyle
0: kuvvetlerinin Suud'la beraber koordineli şekilde ölüm kutusu olarak inşa ettiği,
1: bir gösterelim orayı,
0: ilan ettiği bölge burası. Zübab Moha arası.
1: Burası.
0: Evet, yani şöyle Taiz'in güneybatısı.
1: Orası
0: büyük ihtimalle saldırılar vuruluyor. Şu an bu bölgeye olması gerekiyor.
1: Ne dersiniz? Yemen Hava Kuvvetleri ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin saldırısı var. Püskürtür mü? Daha önce de bu saldırıları yaptılar. Husiler buna rağmen orada direniş sürdürür mü? Stratejik olarak nasıl yorumlarsınız?
2: Buyurun. Şöyle, Husiler ilk defa vurulmadı. Daha önceden İngiltere-Amerika ortak yapımıyla.
1: Geldiği nokta Moha.
0: Moha dediğim gibi, yani Zübab'la Moha arasındaki bir bölge.
1: Ammar Dağı. Mayun. Yani Mayun. Hocamın Mayun söylediği. Evet hocam, zaten
0: ölüm kutusu olarak ilan ettiler.
1: Yani onu kullanabilir miyiz? Ölüm kutusu.
0: Bunu bu şekliyle ilan ettiler.
1: Bu terminoloji var.
0: Yani serbest atış bölgesi olarak ölüm kutusu şeklinde ilan ettiler.
1: Husilerin kontrolündeki ölüm kutusuna şu anda saldırı düzenliyor. Buyurun.
2: Zaten Moha ilk çatışmaların başladığı yer.
1: Neresi tam olarak? Bir kez daha şu nokta yani nokta göster. Orası.
2: Şu bölgelerde bir liman. Hudeyde. Husilerin ilk hakimiyet sağladığı, kontrol ettiği yerlerden biriydi. Yeni bu gelişen durum, yani

0: Boğaz'ın o dar yerlerini de kontrol altına almak için o Suudi Arabistan az önce bahsettiğim bypass'ını engellemek adına Muha'ya ilk saldırı düzenlendi. Orada Yemen gene çok kuvvetli saldırılara geçti. Fakat Husiler ele geçirmeyi başardı.
1: Coşkun Baş, bu görüntü noktaları geldi. Birincisi vurulan yer Mayun.
2: Meyyun Adası.
1: Şurası yani. Diğeri siz de belirttiniz, Duva. Limanın olduğu yer.
2: Galiba burası.
1: Evet. Bu, sonra biraz şu daha bölge. Kuzey Muha. Yani biraz daha içerisi galiba.
2: Şurası Zübap. Evet. Şurada Muha var.
1: Muha.
2: Zaten sonrasında da yukarıya doğru gidince de Hudeyde.
1: Yani aslında Hudeyde bir kıyı hattını geliyor. Denizle karanın buluştuğu kıyı hattını vurduklarını görüyoruz.
0: Burada şunu hedeflemişler. Saldırıdan o anlaşılan o. Bir, kuvvetli olduğu yerlerde direnci kırmaya çalışıyorlar. İki, boğazı tekrar kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yani bura kapandığı takdirde o 110 dolarları biz mumlarız.
2: Bir de o hazırsa eğer Azal, hemen hızlıca bir onu görelim. İranlılar söylemişti galiba 110 dolar oldu diye. Oldu mu gerçekten? Biz 104 dolarda bırakmıştık. Eğer hazır olduğunda onu da ekranlara bir getirebilirsek ya da siz bana bir söylerseniz kaç dolar olduğunu. Onu
0: yani o Muha'ya ilk saldırılarda direkt 110'lara fırladı. Boğaz kapanıyor diye. Sonrasında işte bir denge sağlanınca.
2: Peki bu saldırılar etkili olur mu Husilere? Yani o bölgede tutunmalarını güçleştirir mi?
3: Ya şöyle diyebilirim aslında. Şimdi Husilerde de feda kültürü var ve Yemen'de de aslında benzer bir durum var. Yani ölümün veya ölmenin sorun teşkil etmediği bir topluluktan bahsediyoruz. Bundan dolayı ya şöyle düşünelim.
2: Geldi hocam.
3: Şu an 104-105 civarında.
2: 105 dolara
3: hala düşmüş halini gösteriyor tabii.
2: Tabii uluslararası piyasalarda açık kapalı durumu var. Hafta sonuna giriyoruz. Tabii. O yüzden de hani tam rakam bize net olarak pazartesi açılışta net olarak görürüz.
3: Ya hafta sonu aslında cereyan edecek durumlar
2: ona
3: büyük
2: göre
3: ihtimalle
2: getirebilir. Tabii belki onu, o beklentiyi söylemiştir.
3: Onu gösterecek. Biz geçtiğimiz aylarda mesela şunu görmüştük değil mi? İsrail'in yapmış olduğu bir saldırı neticesinde Husilerin kabinesinin tamamı gitmişti. Ama bu bir onlarda travmaya sebebiyet vermedi. Çünkü çok hızlı bir şekilde kendilerini toparlayabildiler. Ya burada Yemen hükümet kuvvetlerinin lojistik destekle beraber karadan bir kontrol sağlamadığı müddetçe Suud'un...
2: Siz şimdi hocam çok önemli bir noktaya girdiniz. Coşkun Baş bile biz sizle de elbette defalarca yayınlar. Hep o şunu söyler. Havadan istediğiniz kadar vurun. Ama bir asker olarak elbette karacılar girip orayı kontrol altına almadıkça orası değil. Yani hocamın da söylediği o galiba. Havadan vurabilirsiniz ama karadan girmeniz
3: çünkü
2: gerekiyor.
3: Çünkü şu var, yani özellikle şöyle bir durum var. ABD ve işgal ordusu önümüzdeki günlerde
2: İsrail'den söz ettiniz.
3: Evet, yani Yemen'e yönelik saldırılar başlatırlar ve Suud da buna destek verirse o zaman bunun oluşturacağı etki çok fazladır. Peki. Fakat sadece Suud Hava Kuvvetleri'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla beraber, çünkü Yemen hükümet kuvvetlerinin elinde o kadar, yani hava kuvvetleri dediğimizde aklımıza bir ordu gelmesin.
2: Biz şimdi onu da soracaktım, sorularım arasında var ama bir de şimdi bu Doğu Batı hattı.
0: Az önce konuya bir ilave yapayım.
2: Ama bu görüntüyü bir Mete bize yorumlarsa, Mete Sohtaoğlu buyurun. Bu vurulan nokta galiba.
4: Evet. Görüntüleri.
2: Onun görüntüsü. Burası Doğu Batı hattı dediği Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın söylediği yer. Ve vurulmuş. Bu da vurulma görüntüsü. Evet. Ne anlatıyor bu görüntü?
4: Bu Çin uydusunun Mizar Vision'ın görüntüsü. Bir gün öncesiyle bir gün sonrası arasındaki farkı görüyoruz.
2: Şöyle. Burada bir çizgi var. Çok sarı olduğu için. Burası bir gün öncesi.
4: Evet.
2: Burası vurulduktan sonrası.
4: Bugünün tamam. Görüntüsü. Burada gördüğünüz gibi büyük bir yangın da var. Bir başka uydu görüntüsüne. Bunun batı tarafındaki olan bölümde de drone'la vurulduğu düşünülen pompalama istasyonunun boruları var.
2: Yani, bu yüzden durdu şu anda. Doğu batı hattında petrol akışı.
4: Yaklaşık bir saat önce işte Suudi Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada tam olarak anlaşılamamıştı ama uydu görüntüleri saat farkıyla yeni yeni görülmeye başlanınca burada bu Çin'in Mizar Vision uydusundan bölgedeki boru hattının oldukça hasar gördüğü, yangının çıktığı görülüyor. Zaten gündüzde NASA'nın özel sistemleri var, abone olunan. Orada da
2: göründü.
4: 6 noktada büyük yangın gözükmüştü. O 6 noktada çıkan yangında anladığımız kadarıyla altta gördüğünüz görüntüyü şu saatlerde yani oluşturmuş.
2: Yukarıdakine bakıyorum Coşkun Baş, bu tesisin tamamı
3: Yani bu haber ajansı tarafından biraz zarar gördü gibi bir dil kullanılmıştı ama biraz zararın ötesinde bir...
2: Kıyasladığımızda füze midir, drone'la bu etki yapılabilir mi?
0: Bu füzedir, bu drone'u aşan bir iş. Çünkü bak şu tesis pompalamanın yapıldığı ana arter.
2: Evet.
0: Siz şimdi Suudi Arabistan ne dedi? Güvenliklerini kapatmak zorunda kaldı.
2: Ama hiç öyle değil, tamamen...
0: Kapatma değil, yani zaten tesis sen elden çıkarmışsın. Şimdi burada tehlikeli olan boyut şu. İran hatırlatalım. Hedefi İsrail'di İran'ın. Yani Suudi Arabistan değil. Bunu ilk günden beri sürekli zorluyorlar. Biz ilk günden beri bunu engellemeye çalışıyoruz ama iş artık en üst boyuta geldi. Çünkü oyun bitiyor. Şimdi az önce sorduğun soru. Buyurun. Yani Husilere karşı bu saldırılar bir etki üretir mi? Ben sana iki tane örnek vereceğim. Oradan üretip üretmeyeceğini birlikte kararlaştıracağız. Husilerin Truman uçak gemisini ciddi kureden hasar verdiğini, bir F-18 uçağını da düşürdüğünü hatırlayalım. Yani gerilla dediğin saldırı yöntemini gerçekten iyi uygulayan ve küçük birlik yapısıyla da o botlarla da o Babul Mendeb'i bak 22 ülkeye dar eden bir yapı. Cibuti'deki o oluşundan tekrar, bahsettim.
2: Evet, teşekkür ederiz. Buyurun. Bak,
0: şu Cibuti'de Aspides diye bir yapı var. Halen aktif bu. 20'den fazla ülke ya fırkateynler gönderdiler. Askeri savaş gemileri gönderdiler. Bir yapı oluşturalım. Bu dediğim Gazze'deki yaşanan katliam zamanı oldu. Buradaki bu Husilere karşı boğazı açık tutacak şekilde, ümit burnunu dolanmayacak şekilde bir etki üretelim. Üretemediler. Halen orada Husiler hakim ve orada Cibuti'de halen Cibuti'ye liman parası ödeyen ülkelerde ne hikmetse sadece seyrediyorlar.
2: Peki. Analiz ekranımızı kullanabilir miyiz Hazal? Eğer hazırsa hocam teşekkür ederiz. Bu anlattıklarımızı bir de orada çizerek gösterelim. Sonra da Mete Sohtoğlu'nu davet edeceğim oraya. Coşkun Başbuğ, buyurun hocam, çok teşekkür ederiz. Sizi ben böyle alayım ve bu görüntülü analiz kısmına geçelim. Ve burada da hemen haritalarımıza dönelim ve burada buyurun. Şimdi buyurun size bunu.
0: Bak az önce bahsettiğim buyurun. Konu.
2: Evet.
0: Yani en dar yer. Şurada bizim buradan bahsettiğimiz adalar. Alayım. Yani Husilerin hedef seçtiği adalar. Husiler diyor ki biz diyor şuradan etki üreterek gemilerine geçişine engel olamıyoruz. Niye? Bak şuradan şöyle bir güzergah işliyor. Suudi Arabistan burayı bypass ederek geçmeyi başarıyor. Ne yapmalı? Şu mesafeyi kısaltacak bir tedbir almalı. Yani adaları tam orta yeri ele geçirmeli. Artı Muha dediğim şu limanı da ele geçirecek.
2: Şimdi
0: bir saldırı düzenlemeli.
2: Vurulan bunu noktaları yaptı. Da müsaade ederseniz göstereyim. Şu nokta vuruldu. Öyle değil mi?
0: Evet.
2: Şu nokta vuruldu.
0: Doğru.
2: Bir de biraz
0: hep
2: daha
0: kıyı attı.
2: Kıyı attı. Bir de tam bu nokta. Ya yani bu noktayı şu anda bombaladığını biliyoruz.
0: Zaten Husilerin bunlar hakimiyet sağladığı alanlar.
2: Tamam. Daha önce neydi? Bu son dönemde özellikle batıya doğru ilerleyip mi burayı ele geçirdi? Zaten Husiler burayı ele geçirmiş miydi?
0: Husiler ele geçirmiş vaziyetteydi. Yani o hatta sana başkentin de büyük bir kısmı Husilerin kontrolünde.
2: Tabii yani şuradan böyle buraya doğru ilerleyen yani bir...
0: Ve en dağlık bölge şurası. Az önce işte gördün. Şimdi burada Husilerin ürettiği etki Gazze boyutunda hep baştan beri sahada bilfiil hissedildi. Az önce dedin ya ümit burnu doğalmak zorunda kalabilir diye.
2: Evet.
0: Zaten kaldılar. Yani bugün halen ticaretin büyük bir kısmı ümit burnu üzerinden yürüyor. Bura şu Kızıldeniz Süveyş işlemesin diye tedbirler aldılar. Sonrasında bak sonrasında bir daraltma yaptılar. Sadece dediler İsrail'e giden gemiler, İsrail gemileri bizim için hedeftir dediler.
2: Yani bunlar niye? Suudi Arabistan uçakları öyle değil mi? Saldırıyor şu anda ve Yemen uçakları.
0: Yemen.
2: Yemen
0: hükümetine ait uçaklar da.
2: Uçaklar o bölgeye saldırıyor. Evet.
0: Buyurun. Şimdi burada Amerika Husilerle bir anlaşma imzaladı. Bak İngiltere ve Amerika buraya o bahsettiğin hava harekatını en şiddetli şekilde Husilere karşı gerçekleştirdiler. Fakat başaramadılar. Ve Amerika en sonunda Trump böyle sever biliyorsun şovu. Yemen'le dedi anlaşma imzaladık Husilerle dedi. Artık bize saldırmayacaklar dedi. Bunu da uyguladılar hakikaten sahada. Dedi ki bu anlaşma üzerine biz sadece dedi İsrail'e giden gemilere dedi saldıracağız dedi Husiler. Nereye kadar devam etti anlaşma? İran'a yapılan saldırılar başlayınca. Husiler dedi ki anlaşma dedi bitmiştir. Amerika da bundan böyle bizim için hedeftir dedi. O gün bugündür burada gerilimin tırmandığı bir süreç yaşanıyor. burada tekrar hatırlayalım. Yani Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki

0: Yanlış
1: şu bölge galiba değil mi?
0: Evet.
1: Şuraya bir saldırı da
0: evet.
1: düzenlediler.
0: Yanlış hatırlıyorsunuz 13 Temmuz'du bu saldırının yapılışı. Fakat o saldırının sonrası bana göre gene Türkiye'nin gayretleriyle bu çatışma alanı genişlemedi. Sonrasında bak 3 Eylül'de işte o bahsettiğim uçağa yapılan saldırı ve bu saldırının sonucunda gerçekleşen bu karşı saldırıyla birlikte iş bir anda Yemen merkez hükümetle Husilerin çatışmasına dönüştü.
1: Şiddetlendi bir çatışma.
0: Ve Suudi Arabistan destekledi. Ve bu çatışma şu an hani Suudi Arabistan'la bir savaşı eşiğine getirdi. Nereyi? Bölgeyi. Suudi Arabistan'la az önce de konuştuk, tartıştık. Yani bu karşı saldırıları engelleniyordu. Bu savaş daha yayılmasın diye. Fakat senin verdiğin son dakika haberle Suudi Arabistan ve Yemen'in merkez hükümetin birleşerek hava saldırısı başlattığı süreci az önce dakikalar önce peki, canlı yayında birlikte yaşadık.
1: Peki,
0: şimdi korkum şu, bu iş daha da yayılırsa, yani bir kara harekatına dönüşürse ilk esas büyük çatışma buradan başlayacak. Ve
1: kara harekatı Yemen'in kendi içindeki unsurlarla mı
0: unsurlarla
1: olur? Suudi Arabistan kara kuvvetleri o noktaya
0: takviye verir mi bilmiyorum ama daha önce Yemen hep merkez hükümet desteklendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bu desteği fiili olarak hissettirdi ve Yemen kullanıldı. Yine aynısı mı yapılır?
1: Bilmiyoruz.
0: Göreceğiz.
1: Teşekkür ederiz. Mete Soğutoğlu lütfen buyurun. Sizinle de teşekkür ederim Coşkun Başbuğ. Şu hattı konuşalım. Az önce de söyledik. O doğu batı hattı hangi noktada? Sağ olun. Ben bunu bir
0: sana vereyim.
1: Ben bunu alayım. Ben de bunu Mete'ye vereyim. Şu bölümü temizleyeyim ve bu doğu batı hattı hangi noktada etkili oluyor? Buradan da evet temizleyelim. Hangi noktada doğu batı hattı dediği Suudi Arabistan tarafından açıklanan buyurun.
2: Bakın yazının üzerine şöyle temsil olarak şöyle bir dakika göstereyim. Şöyle
1: verelim. Tamam.
2: Şimdi şunu yazının üstüne gelmesi sebebiyle şu şekilde düşünün. Buradaki petrolün buraya aktarılmasıydı bu mesele. Burada zaten yatırımların olduğu bir bölge.
0: Tam da o çizdiğin yerler hocam. Doğru yerler o. Yambu Limanı tam da oralarda bir yerde.
2: Ya işte yazının üstüne gelmesin diye de şey yaptım. Çakışıyor ekrandan, kötü gözüküyor. Şimdi burada...
1: Hangi noktasını vurmuş olabilir?
2: Pardon. Ben tekrar, ikon derken yok. Sizi Avrupa'ya götürdüm
1: tamam,
2: ama.
1: Tamam, haritaya dönelim.
2: Burada...
1: Şimdi tekrar... ikonlara gelelim.
2: Evet,
1: buyurun.
2: Teşekkür ederim. Şimdi bakın buradaki patlamalarda şimdi burada
1: daha kıyı kesimleri
2: içeride vurulmuş. Şu bölge vurulmuş. Hı-hı. Özellikle bu. Burada pompalama istasyonunu vurduğunuz zaman bütün sistem iptal oluyor. Burada şöyle bir durum var. Şimdi izleyicilerimize bunun işleyiş mantığını şöyle anlatalım. Şimdi burada binlerce litre diyelim hadi petrol akıyor. Şimdi bunun pompalanması, depolanması, depodan çıkartılması, iletilmesi. Şimdi bu boruları siz tahmin etseniz bile bunun denemesini yapmak zorundasınız. Çünkü çok ciddi bir basınçla geliyor. Şimdi bu basınç ayarları vesaire, bunun elektrik sistemleri, hatırlayacaksınız Körfez'deki hedefleri, İran'ın vurabileceği hedefleri konuşurken ben şunu söylemiştim. Elektrik binalarını vurduğunuz anda sistem zaten otomatik kendi kendine duruyor. Bitecek. Ama tehlikesi şu. Basınç ayarını yapamadığınız için kendi kendine patlıyor. Şu an mesela Hark Adası'nda gizemli olarak Amerika'ya atfedilen mesela patlamalar oluyor. Aslına baktığınız zaman petrol dolmuş, basınçtan akıntı var, denize karışıyor ve bir kibrit çöp atsanız patlayacak. Hatta kendi kendine
1: yani elektrik bir saldırıya kablolarını gerek kalmadan da evet, patlayabilecek sistemler bunlar.
2: Bunlar öyle. Şimdi siz burada boruyu da vurduğunuz zaman bunun şöyle bir riski var. Sigorta primleri arttı. Şu an hiçbir gemi buraya girip bir Suudi Arabistan petrolünü alıp Kızıldeniz'den ilerlemez. İkincisi burada maalesef Süveyş kanalı dolayısıyla bu bölgeden dolayı da Mısır çok ciddi bir ekonomik krize sürüklenecek.
1: Zaten Mısır öyle bir açıklama yaptı bugün de yine. Ekonomik olarak evet, bizim için çok büyük sıkıntı diye.
2: Yani burada sadece askeri olarak Suudi Arabistan'ı değil, Mısır Hava Kuvvetleri'nin dahi bölgeye müdahale edebileceği bir mesele.
1: Soru şu, Husiler böyle bir saldırıya ki Suudi Arabistan'ın elinde teknolojik ekipmanlar, silahlar var olduğunu biliyoruz. Var. Hatta Amerika'nın geliştirdiği o uçakların F-35'ler de dahil buna. Suudi Arabistan tarafından alındığını da biliyoruz. Böyle bir duruma karşı koyabilir mi, direnebilir mi? Ya da o bulundukları noktadan şimdi tekrar gösterelim izleyicilerimize. Bu bölgeyi tuttuğunu biliyoruz.

0: vurulduğuna göre bu gece, kalır mı o bölgede?
1: Şimdi burada biraz önce adalarda konuşuyorduk. Burada gördüğünüz Moka bölgesi
0: vuruldu.
1: Şu an Suudi Arabistan tarafından liman bölgesi vuruluyor. Burada vurulmasının sebebi ilk Moka'dan çıktı zaten bunlar. Moka dediğim Türkiye'de de meşhur olan kahve, kahve bu. Için. Kökeni burası çünkü Yemen.
0: Ya da kahve de Yemen.
1: Yemen kahvesi. Moka bu şehri de var çünkü. Bu Moka'dan adalara doğru ilerleyen işte Husi militanlarıyla beraber bu bölgedeki işte depo olarak ne varsa burayı vurup muhtemelen de adaları vurmaya devam edecekler. Gece ya da yarın ya da öbür gün. Fakat buradaki temel mesele şu, bir kez daha söyleyeyim, burada bir örgütün uluslararası sulara hükmetme, gene Hürmüz Boğazı'nda gördüğümüz gibi bir gelir modeliyle geçiş ücreti alma, uluslararası tanınmayı gerektirir, uluslararası bir masada oturmanızı gerektirir Yemen hükümeti varken. Fakat buradaki mesele, Husiler bu sahil bölgesini aldıkları için alarm zilleri çalmaya başladı. Bu Babel Mendeb Boğazı'nın büyük bir bölümünü aktan ve kontrol ediyorsunuz anlamına gelir. Şu an bunu kontrol ediyorlar.
0: Hatta şu an itibariyle şöyle bir şey soracağım. Husiler istemeden oradan bir gemi, örneğin bu bölgeden bir gemi geçebilir mi? Buradan çıkabilir mi?
1: Hayır, geçemez.
0: Çünkü şimdi burası çok ortada bir ada galiba, o konuştuğumuz ada.
1: Şöyle, burası 26 kilometre. En geniş yeri bu bahsettiğim, biraz önce gösterdiğim o ada bölgesi. Doğu hattı var, batı hattı var. Doğu hattı 3-3,5 kilometre sığ bir bölge. O yüzden gemiler Yemen'e yakın sudan değil, daha açık Afrika boynuzuna yakın hattan geçiyor. Yani şu gördüğünüz kırmızı çizgi gibi düşünsün izleyicilerimiz, bu bölgeden geçiyor. Yani adanın yanından geçiyor. O yüzden burada zaten bu meseleden... Yani
0: de facto olarak kapatmış durumda.
1: Evet.
0: Yani ben mesela buradan aldım Süveyş'ten, çıktım, geliyorum ve bu haberi duydum.
1: Evet.
0: Ve oraya gitmem artık. Çünkü bilmiyorum ne olacağını. Doğal olarak da risk. Hem o az önce söylediğiniz sigorta primi maliyetini arttırıyor. Hem zaten orada bir gerilim var. Şu anda uçaklar burayı vuruyor. Burada bir yığılma olacaktır. Bir petrol çıkışında
2: Hakan Bey,
0: da
2: şöyle bir durum var yalnız. Buyurun, özellikle Yembu Limanı'nın lokasyonunu dikkate aldığımızda Hürmüz'le alakalı kriz çoğaldıktan sonra Yembu'yu kullananlar zaten doğrudan Süveyş kanalı üzerinden geçenlerdi çoğunlukla. Yani tersine güzergah çok azdı.
0: Yani bu tarafa değil de...
2: Evet, ondan dolayı şu an itibariyle henüz o anlamda petrolün transferini etkileyecek düzeyde büyük bir kriz yoktu. Lakin özellikle Suud Enerji Bakanlığı'nın haberiyle beraber, yani o Riyad Medine hattındaki eğer hasar çok büyükse...
0: Bu hat durdu, kapandı.
2: Yani evet, şu an mesela haberlere baktığımızda sanki hafif bir zarar var gibiydi ama fotoğraflarda gördüğümüz, az önce Mete Bey de yorumladı, yani fotoğraflardaki zarar daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu geçici duruma uzarsa... Ki şöyle ifade edeyim, Medine zaten, Medine'deki hat Yembu Limanı'na ulaşıyor. Oradaki akım durduğu andan itibaren bu sefer Süveyş kanalını kullanan tankerler için de büyük bir sıkıntı doğuracak.
0: Şöyle bir bakış açısı var, izleyicilerimiz için de söyleyelim. Tabii detaylandırın siz de lütfen. Buradan kuzeyden niye çıkmıyor diye düşünebilir Süveyş'ten izleyicilerimiz. Ama buradan çıkan petrolün büyükçe bir bölümü
3: Asya'ya gidiyor.
0: Asya'ya gidiyor. Yani bu hat üzerinden gitmesi
1: ama
0: lazım.
1: Burada şöyle bir şey olacak.
0: Eğer kuzeyden giderse Akdeniz'den geçecek, Ümit Burnu'nu dolaşacak. Oradan
2: o zaten o hiç o yüzden yönetilebilir buradan, bir durum değil zaten.
0: O yüzden de buradan kuzeyden çıkması, iki kanalında kapandığı noktada doğuya gidişi, yani Çin'i soracağım, yani Çin'e de, yani muhakkak sadece Çin değil.
1: Çin etkilenmez burada.
0: Bu ya burada işte Japonya'nın buradan gelen
2: Husiler şeyi zaten duyurdular.
0: Hani çok ciddi bir şeyi sıkıntısı burada, yaşayabilir. Japonya herhalde bir sıradaydı buradan.
1: Hürmüz Boğazı'nda hatırlayacaksınız. Buyurun. Çin gemilerine bir muafiyet tanınmıştı. Şimdi burada Husiler dediğimiz benim yaklaşık 1,5-2 ay önceden bu karar harekatını ben biliyordum olacağını da. Arkadaşlarımdan da biliyordum. Fakat bu kadar başarısız olacağını kimse tahmin etmemişti. Çünkü çok organize gözüküyorlardı. Fakat burada önümüzdeki dönemde İran şu an perde arkasında. Bu bir İran'ın harekat planı, onu da söyleyeyim. Ama burada muafiyet tanınacak olan ülkelerin başında Çin var. Çin tankerlerinin burada bu bölgede vurulması, geçişin engellenmesi...
0: Bir sıkıntı yaşamayacaklar.
1: Hayır, İran'la Hürmüz Boğazı'nda sorun yaşamayan hangi ülkeler varsa aynı uygulama, o boğazlar rejimi dediği İran'ın aynısını Babel Mendeb Boğazı'nda da örtülü bir şekilde buradan uygulamaya başlıyor.
0: Çin'e doğru bir sıkıntı olmayacaktır. Suudi

0: Arabistan'ın ya da Amerika'nın müttefiklerine
1: muhtemel.
0: Japonya'ya örneğin belki muhtemel olabilir ya da İsrail.
2: Orada
0: zaten
2: ablukayı
0: ilk andan beri İsrail'e karşı bir tavır takınıyor.
2: Ablukayı koydun mu ülke ayıramazsın orada.
1: İşte burada sıkıntı adalar olması. Adalara siz şimdi dediğim gibi artık top atışı mesafesinde. Yani bugün Yemenli bir işte Husilerin bir komutanı vardı adaya çıkanlardan. Onun Arapça bir videosunu izlemiştim. Bütün çevresindekileri şunu söylüyordu. Bakın artık şimdi ağır şeyler, ekipman taşımak zorunda değiliz. İnsansız hava aracı, füzeleri taşımak zorunda değiliz. Bakın gördünüz mü deyip boğazı gösterip hepsi top mesafesinde.
0: Peki şimdi çok ilginç bir görüntü var. Yorumlamanızı isteyeceğim. Buraya verebiliyor muyuz o görüntüyü? Eğer o görüntüyü verebiliyorsak verelim. Eğer veremiyorsak da ben anlarım. Verelim. Verelim buraya. Bu görüntü Yemenliler Husilere karşı kazanılan zaferi kutluyorlar. Binlerce, hatta haberin iddiası o, on binlerce Yemenli Husilere karşı bir zafer kazanıldığını söylüyor. Sahadaki tablo onu anlatıyor mu? Bir algı çalışması mı?
1: Evet.
0: Çok kısa hemen yorumlarınızı alayım. Ne dersiniz? Mete yani Soltoğlu ile başlayayım. Bu ne demek?
1: Husiler dediğimiz yapı Yemen siyaseti içerisinde geçmiş tarihlerde bürokrasiye alınmamış, dışlanmış, aşiret ailelerin oluşturduğu,
0: tamam,
1: aile bağlarının, kabilelerin oluşturduğu bir yapı. Şimdi burada da Husiler de bir zafer ilan ediyor ama Yemen hükümetine bağlı
0: Yemen hükümetli zafer ilan etmiş.
1: Bir moral olması, askere katılım, silahlı gruplara, yapılara katılım için
0: ama
1: bir
0: sahada bunun gerçekliği
1: olarak
0: yok.
1: Şu an için yok.
0: Peki hocam ne dersiniz? Bir zafer iddia ediyor.
3: Yani şimdi videodaki özellikle dövizleri görmeden hani ne yazdığını görmeden orada bunu hangi toplantı olduğunu anlamak
0: tabii
3: çok zor.
0: Şimdi mi? Çünkü gece
3: tabii,
0: mi?
3: Yani çünkü özellikle Sana'da özellikle veya farklı şehirlerde zaten Filistin için ya da Mevlidi Nebi için farklı sebeplerle toplanmış bir araya da
0: olabilir
3: gelmiş olduk. Büyük
0: bir
3: görüntüler hep vardı.
0: Olabilir diyorsunuz.
3: Olabilirdi, olmayabilirdi.
0: Peki,
3: fakat
0: takip edeceğiz.
3: Sahadaki bunu temel durum şu an itibariyle aslında Suudi Arabistan için risk oluşturan şey şu. Şu an Zübab, Moha ya da Meyyun Adası. Bunlar tekrar hava destekli bir operasyonla Husilerin elinden alınabilir.
0: Bu öyle bir adımın kutlaması mı olabilir o zaman?
3: Onu şu an kestirmek çok zor. Ama asıl mesele burada şu. Haritaya tekrar dönebilirsek.
0: Dönelim.
3: Orada sizin de yardımınızla aslında. Şimdi Yemen'in hemen hemen Y'sinin olduğu yer.
0: Şöyle yapalım. Burası.
3: Evet, orası Sana. Biraz daha yukarısı başkent.
0: Evet, şurası.
3: Sana. Yaklaşık yani 1600-1700 metre rakımı var yanlış hatırlamıyorsam, yüksek bir yer. Aynı şekilde o Y'den biraz şöyle kuzeybatıya doğru hafif gittiğinizde biraz da aşağıda.
0: Şurada.
3: Orası da Sa'da bölgesi. Sa'da Husilerin ana merkezi üssü. Şu an itibariyle başkent ve Sa'da'nın zaten şeyde tamamen Husilerin kontrolünde olduğunu dikkate aldığımızda bazen literatürün, uluslararası ilişkiler veya güvenlik literatürünün de bize gerçekliği analiz etmede sunduğu sınırlıklar oluyor. Mesela Husileri biz devlet dışı aktör olarak tanımlıyoruz. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Elinde balistik füze olan devlet dışı aktör olabilir mi?
0: Doğru.
3: 12 yıldır son tahlilde başkentteki bütün imkanları, bütün askeri üsleri, sığınakları ya da mahzenleri kullanan bir yapı var karşımızda. Peki. Diğer taraftan Sa'da'nın dağlık bölgelerinde zaten çok uzun yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır ciddi mahzenleri olan bir bölge. Asıl Suud için kritik soru şu veya mesele şu. Batıdaki, güneybatı hattındaki sahil bölgesinden Husileri çıkarsa bile zaten kendi sınırına yakın olan bölgelerde Husilerin yapacağı balistik füzeleri önleyemediği zaman ki biz bugün İran'la ABD arasındaki savaşı analiz ederken İran'ın ABD'ye yönelik elde ettiği avantajı asimetrik savaşın imkanları değerlendirmesinden yola çıkarak kullanıyorduk. Yani şöyle bir durum var. Evet, ABD ve İsrail en üst teknoloji silahlarla saldırdılar ama İran'ın elindeki balistik füzeler ya da insansız hava araçları ona da bir avantaj sundu. Şu an itibariyle Husiler tıpkı bugün olan Riyad-Medine hattındaki gibi ya da Aramco tesisleri gibi Suud'un bütün kritik rafinelerini, noktalarını hedef almaya başlarlarsa, yani Ağustos ayında beri devam eden

0: Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı şeyi yaparsa Suud bunu ne kadar sürdürebilir? Peki. Ya da bu küresel ekonomi politikte ne tür yeni riskler meydana
1: getirir? Şimdi öyle bir noktaya geldiniz ki küresel ekonomi politik dediniz. Zafer Şahin'den de bir müsaade isteyeceğim. Çünkü Profesör Doktor Abdülkadir Develi de yayınımızda. Onun görüşlerini hızlıca alalım bu küresel ekonomi politiği aktarmak için. Sonrasında gelişmeleri değerlendirelim. Buraya verebilir miyiz Hazal hocayı? Hayır. Hocayı verelim. Burada görelim. Geçmeden hemen verelim. Hocam sizin konunuza zaman zaman girizgah yaptık biz de. Özellikle petrol fiyatları ile ilgili. Çünkü saha fiyatları, fiyatlar sahayı belirliyor. Ne dersiniz? Bu kadar karmaşanın içerisinde petrol fiyatları nereye gider? O nasıl bir sonuç doğurur? Birinci sorun bu. İkincisi de bugün aslında Fed'in önümüzdeki haftaki kararını etkileyecek bir veri paylaşıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nötr bir veriydi aslında. Arttırıp arttırmayacağı bilinmiyor ama Amerika'da da bir problem olduğu görünüyor. Trump da bu savaşı Kasım'daki seçimden sonra bitireceğim diyor İran'la ilgili. Ne dersiniz? Bu fiyatlar artmaya devam eder mi? Nasıl yansır? Ekonomi cephesindeki süreci bize bir yorumlar mısınız? Fotoğrafını çeker misiniz?
2: Tabii siz çok güzel ifade ettiniz. Aslında önce petrol fiyatlarıyla da başlamak lazım. Çünkü dünyada şu an işi benzeri görülmemiş bir jeoekopolitik belirsizlik var. Yani net olarak bunu bir fırtına var dünyada şu anda. Ve aslında ekonomilerin bu süreçte yapması gereken kavramda, daha doğrusu daha çok kullanması gereken kavramda ekonomik güvenlik kavramı, ki bizde OEP'ye bu kavramda girdi. Yani şoklara karşı sizin ekonominizin direnci ne kadar güçlü, siz şoklara karşı ekonomimizi ne kadar koruyabiliyorsunuz? Aslında temel mesele bu. Tabi burada 104 dolar bandı çıktı. Yani iki tane burada boğaz var. Birisi Hürmüz Boğazı, diğerisi de Babil-Mendeb geçiş noktası. Ve Zafer Şahin daha önce çok güzel ifade etti. 1488'e mi dönüyoruz diye. Tabi bu süreçte kadim ticaret yollarının tekrar ravaşta olduğunu görüyoruz. Yani evet, 1488 öncesi dönem Ümit Burnu şu anda daha ravaşta. İşte orta yol projesi, işte bu tarihi İpek yolu projesi, bunlar daha ravaşta, karasal yollar daha güvenli bulunuyor ve aynı zamanda enerji boru hatları olsun, ticareti merkezde daha çok bu noktada tekrar karasal güzergahlara doğru da gidiyor. Tabii ki daha geçiş noktası burada Babil-Mendeb ve Hürmüz Boğazı, ki burası aynı zamanda dünya enerji merkezi, dünya enerji ticaretinin olduğu noktalar, aynı zamanda da dünya ticareti açısından da oldukça önemli bir noktalar, ki zaten bu Babil-Mendeb'de dünya ticaretinin %10'unun geçtiği tahmin ediliyor, ki bu şu anda ciddi anlamda düştü. Yani günlük 70-75-80 gemi geçerken bu ciddi anlamda artık 3 günde bu kadar gemi geçmeye başladı. Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın bunu petrol sarfiyatında ciddi bir azalış durumu söz konusu. 6 milyonun altına düştü, ki bu 1990'lı yıllardan beri en düşük düzeyi ifade ediyor ve buna bağlı olarak da petrol fiyatları bir artış var. 104 dolar bandında. Tabii
1: hocam,
2: şu anda
1: dünya şöyle ifadeler var özellikle İranlı yetkililerden, böyle devam edecek ve 110 dolara çıkacak diye. Belki şu anda yok ama örneğin hafta sonu da böyle krizle devam ederse o 110 dolar senaryosu ve üstünde kalması mümkün olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki mümkün. Şu an 104 dolar, 104-105 dolar bandında, ki dünya şu an bunu getirmiş oldu. Enerji maliyetlerini getirmiş olduğu yükü yönetmekte zorlanıyor. Yani dünyada büyüme rakamlarının aşağı doğru bir revizyon durumu söz konusu. Enflasyon rakamları yukarı doğru bir revizyon durumu söz konusu. Ve hep piyasada aslında şunu fiyatlıyor: savaş bitecek diye. Yani bu geçici bir şok ve bitecek diye. Fakat bitmeyen bir savaş var. Ve özellikle enerji bağımlısı olan ülkelerin cari dengesi ciddi anlamda yoruluyor. Bakın, ABD her ne kadar 70 yıllardan sonra tekrar enerji ihracatçısı ülke konumuna gelse dahi, tipik bir hane halkı, tipik bir vatandaş ABD'de ekonomiye dair yorum yapacağı zaman petrol fiyatına bakar. Eğer petrol fiyatı yükseliyorsa işler yolunda değil der. Yani aslında bu Trump'ı da Kasım seçimlerine zorlayacak olan bir veri.
1: Hocam, bir veriyi de ben paylaşayım. Lütfen siz de yorumlayın. Goldman Sachs bir önemli gelişme: Kızıldeniz'deki artan saldırıların küresel petrol fiyatlarının varil başına 120 doların üzerine çıkabileceği bilgisini ya da uyarısını paylaşıyor. Bu o kötü senaryonun da üzerinde bir senaryo. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, kısa vadede bitmezse, başlık başlık şöyle bize dünyada ne olur özetleyebilmeniz

0: Mümkün mü? Örneğin 120 dolar senaryosunda ne olur? Örneğin FED artık faiz arttırmaya başlar. Amerika'da nasıl bir tablo ortaya çıkar? Dünyada nasıl bir tablo ortaya çıkar? Enflasyona nasıl bir karşılığı olur? Böyle başlık başlık bizlere paylaşabilir misiniz 120 dolar senaryosunu?
1: Tabii savaşın başında belki bu yüksek fiyatları dünya bir noktada tolere edebiliyor idi ama artık stratejik rezervlerde ciddi anlamda dünyada bir azalma durumu söz konusu oldu ve yüksek fiyatları dünya bu noktada yönetmekte artık zorlanıyor. Peki 120 dolar mı olursa ne olur? Tabii faiz indirim seçeneği tamamen ortadan kalkar ve faizleri artırma seçeneği çok daha ön plana çıkar ki zaten her ne kadar en son açıklanan enflasyon rakamı beklenti doğrultusuna gelse dahi 100 dolar üzerindeki bir petrol fiyatı aynı zamanda FED'i faiz artırma noktasında daha çok baskılayacak. Sadece FED'i değil, bakın haftaya Japonya Merkez Bankası'nın da faiz artırması bekliyor.
0: Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan arttırdı, bir daha arttıracak galiba. Evet.
1: Artırma süreci devam. Yani burada sermayenin, borçlama maliyetinin yüksek olduğu bir durum söz konusu oldu. Bu da ne anlama gelir? Üretimin azalması anlamına gelir. Ticaret iklimi zaten bakın önemli iki tane boğaz var. Yani bu boğazın kapanması ticaret iklimini de bu noktada bozacaktır. Ticaret savaşları arka planda devam ediyor. Ya, ABD Kanada'ya tarif uyguluyor. Kanada buna bir sinema uyguluyor. Böyle bir belirsizlik ortamında düşük borçlama maliyeti seçeneği ortadan kalkıyor. Hele bu 120 dolar seçeneğinin oluşması ve bunun da uzun sürmesi halinde ise bu burada petrol şokunu yaşamış olduğumuz 1970'li yıllara bir dönüş durumu söz konusu olabilir. Ciddi anlamda enerji maliyetleri enflasyon artmasıyla ve bu süreç yani dünya 100 dolar üzerini artık yönetemez bir durumda. Yani bu İran bu damarı çok iyi yakaladı ve bunun sonuna kadar da burada kullanacak gibi duruyor. O yüzden mümkün olduğunca bu ekonomik güvenlik kavramını doldurmak gerekiyor. Bu bizim için de geçerli. Yani enerjideki bu bağımlılığı çeşitlendirmek ve enerji fiyatı artık belki önümüzdeki süreçte tam önemli. Fakat enerjiyi edinebilmek daha önemli hale gelecektir. Yani bakın Hindistan bu son süreç ciddi anlamda petrol şokunda olumsuz yönde etkilendi. Tabii Çin farklı yollar, farklı rotalarla bu süreci birazcık daha hafif atlattı diyebiliriz ama şu an ikinci bir şok ile karşı karşıyayız. Yani 100 dolar üzerinde bir rakam durumu söz konusu. Bu da dediğim gibi borçlama maliyeti artıracak. Tabii bunun altına borsa etkisini tek tek konuşabiliriz. Doğru. Öncelikle faiz artırım süreci olduğundan dolayı enerji fiyatlarına dolayı bu altın için iyi bir haber değil. Aslında savaş ortamında güvenli liman artıyor idi ama şu an gelen noktada enerji maliyetlerinin oluşmuş olduğu enflasyonist baskı para politikasının küresel bir ölçekte etkilediğinden dolayı da ne oluyor? Bu defa faiz artırma süreci oluyor. Oysa altının reel bir getirisi yoktur ama mevduat artınca, faizler artınca daha çok oraya gidecek. Bir de dünyada şu an yüksek borçluluk sorunu var. Bakın ABD'nin toplam borçluluğu
0: 40 trilyon doları geçti öyle değil mi hocam?
1: Evet 40 trilyon dolar geçti. Tahviller ciddi anlamda artmaya başladı. Ve
0: ama 40 trilyon doları geçti ama araya giriyorum. Trump bir de diyor ki 5000 dolar vereceğim herkese ekstra 1 trilyon 300 milyar dolar gibi bir maliyet konuşuluyor. Biraz böyle seçim ekonomisi gibi algılandı ama Amerika'daki bu durum biraz kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Son birkaç cümleyle yorumunuzu alayım, uğurlayayım hocam sizi.
1: Tabii FED'in bu noktada hatta Trump şuna söyledi, FED başkanı faizi düşür dedi yoksa ticareti durduracağım dedi. Doğru, ama
0: onu da tehdit
1: burada,
0: etti.
1: Burada sağdaki gerçekliğe göre hareket eden bir FED var. Aslında bu hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında yani ekonomik anlamda ciddi zorlukları beraber ne gidiyor? Küresel ekonomi iklim açısından da bu oldukça. Peki. Artık daha çok güvenliği konuşuyoruz. Yani ekonomi ötesi de geçmiş gibi duruyor.
0: Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Umarız bir senaryolar gerçekleşmez çünkü sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın içinde olduğu bir ekonomik darboğazı yaşatır bize. Çok sağ olun Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle birlikteydi. Yayınımıza katıldı. Ama sözü ona vermeden hemen önce Ankara'da Zafer Şahin'in bir ekleyeceği vardı galiba. Bir süredir de ona dönmemiştik. Bu konuştuklarımızla ilgili yorumlarını almak için hemen şimdi Ankara'ya Zafer Şahin'e sözü bırakayım ben.
2: Halktan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bir açıklama yapmıştı. Bölgedeki ülkeler bize verdikleri zarar ve mağduriyetlerden sorumlu tutulmalıdır diyor İran ve geçmişi unutmayacağız diyor. Yani bu savaşın giderek yayılacağına dair bence çok ciddi işaretler bunlar. Şimdi Husiler evet uluslararası seferler seyri sefer devam edecek diyor ama oraya hangi ticari gemi orayı güvenli kabul edip de oradan geçer? Ya bu da otomatikmen ne olacak? Tanker sigortalarını arttırır.

0: artıracak, navlun fiyatlarını artıracak. Yani mesele aslında artık sadece petrol ve doğalgaz olmaktan çıktı. Dünya ticaretini doğrudan etkileyen çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. Fakat ilginç olan senin yaptığın hatırlatma, Amerika'dan gelen, yani Trump'ın Husilerle Suudileri baş başa en azından şimdilik bırakır bir görüntü sergilemesi. Bütün bunlar yani bir taraftan İran ekonomik sinir tellerine dokunuyor Avrupa'nın ve hatta dünyanın. Fakat Trump bunu engellemesi beklenen bir numaralı güç burada Suudilerin isteğini yerine getirmiyor. Yani her şey birbirine girmiş durumda. Az önce Coşkun Bey aslında ona biraz işaret etti. Biz hani bu savaştan önce ne derdik? Şöyle bir tez vardı. Ben buna %100 katıldığım için söylemiyorum. Ya bu bölgede İran ne yaparsa Amerika'nın işine yarıyor. Amerika ne yaparsa İran'ın işine yarıyor. Bunun İsrail-İran versiyonu da var. E şimdi baktığımızda, yani şu gelinen noktaya baktığımızda savaş halindeki ülkeler, ama yani bu iki ülke dışında herkes zarar görüyor. Bunlar bu savaşı devam ettirmek için inanılmaz bir çaba gösteriyorlar. Yani günün sonunda geldiğimiz nokta o. İşte o zaman bence insanların aklına şu soru otomatikman geliyor. Acaba başka hesaplar mı var? Yani burada Amerika Birleşik Devletleri kendisine yeterince destek olmadığını iddia ettiği Avrupa'yı da mı cezalandırmak istiyor? Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşına bakıyorsun. Orada da aslında benzer refleksler görünüyor. Ama günün sonunda şu tespiti yapmakta bence bir sakınca yok. Normal zamanlardan geçmiyoruz. Belki de dünyanın yeni normali bu. Hepimizin kendimizi buna göre konumlandırması gerekiyor. Ülkeler olarak da, insanlar olarak da.
1: Peki Mete Softaoğlu, buyurun.
2: Bir de burada tabii İran ve İsrail meselesini Coşkun Bey gündeme getirdi. Bir de aslında Yemen içerisinden bir öz eleştiri yapılması gerekiyor. Çünkü uzun süredir bu İran ablukası sırasında bu Babel-Mendeb meselesinin, yani Boğaz meselesinin bir blöf olduğu ya da işte hayata geçirilemeyeceği, dünya ekonomisi...
1: Aslında Hürmüz de öyleydi en başında, öyle değil mi? Hürmüz içinde konuşuluyordu.
2: İşte çökeceği, o yüzden buna cesaret edilemeyeceği, işte sınırlı tehditlerle bunun kalacağı yönünde anladığım kadarıyla başkentlerin böyle bir görüşü vardı, tutmadı. Çünkü Yemen tarafında baktığımız zaman Yemen içerisinde Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın Körfez bölgesi dışında bir de orada kendi içinde bir rekabeti var.
1: Şimdi eğer bir kez daha analiz ekranımıza geçebilirsek, siz şimdi bölge haritası üzerinden anlatıyorsunuz. Orada daha sağlıklı olabilir.
2: Şundan
1: tekrar o noktaya gidersek, bakın, haritanın üzerinden bölgeyi bize anlatırsanız çok seviniriz. Bir kez daha analiz ekranımıza gelelim ve haritamıza dönelim.
2: Onlu yıllardan beri,
1: buyurun.
2: 2020'de daha doğrusu Ayyuka çıkan burada bir Hadramut meselesi var. O zaman Suudi Arabistan.
1: Ya da siz hemen arkanızda alın kaleminizi.
2: Burada gene Yemen üzerine karalamamak için gösteriyorum. Şuradan diyelim, şöyle bir hatla bu Hadramut'a çıkmak istiyordu. İşte Arap Emirliklerinin de benzer başka planları var Yemen üzerinden. İşte iki ülkenin Yemen planları çakışmaya başladı. Fakat Yemen'de bahsedilmeyen mesele, şimdi bu bozgun aslında. Hatta Aden'e çekilen arkadaşların bazı birliklerin görüntülerini atıyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yemen meşru ordusunun güçlerinin kadrosu aşağı yukarı 440 bin kişi. Ve bunların parasını veren Suudi Arabistan'dı. Şimdi daha önce Afganistan'da gördüğümüz gibi muhtemelen önümüzdeki haftalarda ya da ay sonu Irak'ta da göreceğiz.
1: Şimdi bir daha rakamları paylaşalım. Yemen güçlerinin 440 bin.
2: Evet, aşiretlerle beraber.
1: Aşiretlerle beraber.
2: Silahlı gücü var.
1: Evet, 440 bin diyelim. Evet. Karşısında Husilerin...
2: Oraya daha gelmedik.
1: Gelmedik.
2: 440 tamam. binin sihiri şurada.
3: 200'e yakın
2: 440
3: Husilerin.
2: Binin içerisinde... Suudi Arabistan'a maaş ödemesi, ekipman vesaire tedavi.
1: Bu arada şunu söyleyeyim. Burası Suudi Arabistan'a bağlı. Dediniz ya, maaş olarak, destek evet, olarak. Bu 440 bin evet. kişi Suudi Arabistan desteğiyle.
2: 440 bin kişi yemek, giysi, çorap, askeri araç, silah bu şekilde tedarik ediliyor. Ama bu 440 bin kişinin içine baktığınız zaman mükerrer yazılmış isimler göreceksiniz. Bazıları yaştan dolayı ya da sağlık sorunlarından dolayı silah bırakmış, memleketine dönmüş ama Suudi Arabistan'dan ödemesi, işte iaşesi vesairesi ödemesi yapılan kişiler göreceksiniz. listeleri biraz daha değiştirdiğiniz zaman ölmüş kişiler göreceksiniz.
1: Yani 100, 440

0: bin sadece rakam olarak görünüyor. Sahadaki karşılığı tabii o kadar olmayabilir.
1: Değil. Yemen tarafında bir de Arap Emirlikleri tarafı var. 30-32 bin kişilik. 32 bin.
0: Küçük bir rakam son görünüyor. 440 bin yerine.
1: Aynı şey onlar için de geçerli. Şimdi medyada Suudi Arabistan'ın da Arap Emirlikleri'nde zırhlı araçlar gönderdiğini görüyoruz. Ama zırhlı araçlar bırakılıp kaçılıyor mesela. Çok görüntüsü oldu dünden beri görüldü. Ama Arap Emirlikleri'nin bu 32 bin kişi gücüne baktığınız zaman da Arap Emirlikleri ucuz dronlar vermiş, İHA'lar vermiş, ellerine silah tutuşturmuş. Normal bildiğiniz kazdığınız bir tane işte belinize kadar olan bir yerde ayakta durup havaya ya da karşıya bakıyorsunuz.
0: Bu ikisi birleşti, buraya geldiler. Şimdi buraya geldikten sonra karşısındaki gücü, ki bu bölgeyi kontrol altında tuttuğunu anlıyoruz, bombalanan.
1: Şöyleydi, buradaki mantık, burada işte Taiz alınacaktı, daha sonra sahil bölgesine doğru inilecekti ve Hudeyde limanı esas Suudi Arabistan'ın gözüne kestirdiği yerdi. Çünkü bütün Husilere giden insani yardım adı altında hem açık tutulmak zorunda bırakılan hem de Husilerin işine gelen uluslararası pazarlıklarda, çünkü Kızılaş'la muhatap oluyorlar, yardım örgütleriyle muhatap oluyorlar, bir tanınırlık var. Yani bir iletişim kurmak zorundasınız.
0: Orayı istiyorlar. Doğru.
1: Hudeyde limanı bu bölge, sahil bölgesini aslında alıp meseleyi bitirmek istiyorlar.
0: Soru şu. Adana'ya kadar. Kara operasyon, biraz önce gösterdik, Yemenliler zaferi kutluyor. Bir kara operasyonuyla başarı sağlanmadan bu bombardımanla birlikte Husiler oradan ayrılmış mıdır? Neyi kutluyorlar? Eğer ayrılmadıysa nasıl bir tablo
1: bakın,
0: var?
1: Haktan mı?
0: Buyurun.
1: Şimdi mesele, ben gene temsili çizeyim.
0: Buyurun.
1: Şimdi şu bölgeyi dağlık olarak kabul edelim gene de. Şu gördüğünüz sarı oklarla mesele aşağı yukarı buydu. Bu bölgelerden, dağlardan düz bölgelere inilerek sahil bölgelerindeki limanlar kapatılacaktı. Ama dağlık bölgeler Suudi Arabistan'ın ya da Arap Emirlikleri'nin ya da Yemen meşru ordusunun büyük bir destek olmadan başa çıkacağı yerler değil. Engebeli yerler ve oranın insanlarının çok iyi bildiği, coğrafyayı çok iyi bildiği Husilerin hakikaten memleketleri buralar. Burada tabii ki bir politik çözüm meselesi 2022'de vardı. Sonra değişti. Hatta o dönem benim görüştüğüm iki kanattan kişi de bir kısım İran'ın desteği olmadan hayatta kalamayacaklarını, öteki taraf yayının başında söylediğim ya bir su kütlesini tutuyoruz, biz geçişini tutuyoruz, tanınırız siyasi olarak, Suudi Arabistan bunun garantisini veriyor diye bir anlaşmazlık da vardı aralarında. Ama şu anki gelinen noktada Husiler tamamen İran'a bağlı cümlesi de iddialı olur burası için. Çünkü Husiler Yemen siyasetinin içerisinde, ki zaten bu da önümüzdeki aylarda bir diplomatik çabaya sahne olacak. Bir siyasetin parçası olma, haklarının verilmesi ya da talep ettikleri benzer meselelerde aynı senaryoyu farkındaysanız hep yaşıyoruz. Devlet dışı bir aktör var. İran tarafından füze verilmiş, İran tarafından son model İHA'larla donatılmış. Aynı Irak'ta olduğu gibi silahsızlandırılması uzun süren, hep aynı senaryonun başka bir versiyonunu yaşıyoruz. Şimdi Yemen'de de herkes birbirini doğrayacak, bombardımanlar olacak, sonra bir barış masası kurulacak, bölgesel aktörler geçecek, kurulacak. Sonra çok ileri versiyonunu söylüyorum. Husilerin silahsızlandırılması meselesi, eğer ömrümüz yeterse Yemen ordusuna katılmaları, kim silah bırakacak?
0: Hizbullah'ın yaşadığı
1: aynı
0: gibi.
1: Fark ettiniz mi? Hep aynı Hizbullah şeyleri sürecinde. Başka coğrafyadaki halini konuşuyoruz. Fakat peki, burayı diken diken üstünde tutan, ben gene aynı şeyi söylemek durumundayım. Buyurun. Kimse Husilere burayı yar etmez. Bunu açık söyleyeyim. Burada ülkeler arasında şimdi birincisi gözler Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'de. Çünkü bu Mekke Paktı'nın medyadaki yansımasının sahada bir karşılığı olması gerekiyor. Bu bekleniyor. İki, Washington'un tamamen Körfez bölgesinde bugün itibariyle üzerinin çizildiğini söyleyebilirim. Biraz önce verdiğimiz Suudi Arabistan'ın bir askeri bombardımana destek olunması, istihbarat verilmesi ya da bölgedeki savaş gemilerinin bir bölümünü buraya konuşlandırması gibi bir destek gösterisinde Washington yönetimi bulunmadı.
0: İstekli değil.
1: Hatta Amerikan basınından sizin de aktardığınız gibi bu mesele pek bizim işimiz değil, çünkü seçim var. Bakın, ara seçimlere giderken bir baş ağrısı dışında ikinci bir baş ağrısı
0: istemiyor
1: Trump için, hakikaten evet. Peki. Ama burada şu olabilir, Seçim meselesinde Netanyahu gene İran'a saldırma potansiyeli taşıyor. Ama burada da gene tek taraflı olarak, çünkü bu Kızıldeniz meselesi İsrail'i ilgilendiren bir mesele. Netanyahu için bir bahane üretmek zor değil. Ama burada Husi liderliğine yönelik de suikastlar olabilir. Amerika perde arkasından ya da İsrail perde arkasından olabilir. Çünkü Haktan Bey, son 3 gün Husilerin önemli komutanları suikastla öldürüldü. Bunu da önemli bir not
0: olarak. Çok uzun süreden sonra üstelik de.
1: Yemen'de istihbarat almak zor. Eğer siz Yemen'de bir Husi komutanını öldürebiliyorsanız hem sağdan bilgi alabiliyorsunuz anlamına gelir, hem de o teknolojinizi, uydu teknolojisini
0: kullanıyorsunuz
1: Yemen'in üzerine kaydırıp bilgi paylaşıyorsunuz anlamına gelir.
0: Çok teşekkür ederiz. İstihbarat dediniz. Coşkun Başbuğ'u hemen yanıma davet edeceğim bu noktada. Bir de eğer burada barkomuzda gösterdiğimiz haritayı buraya da görüntü olarak taşıyabilirsek birazdan da onu açarız. Denkleme İsrail'i de sokacağım. Siz aslında bunları hep bahsedip söylüyorsunuz bu ikonlarla. İsrail de diyor ki eğer isterseniz diyor, biz de uçaklarımızı diyor buradan, burada diyelim İsrail, kaldırırız. Buraya geliriz, biz de dahil oluruz diyor. Şimdi Amerika isteksizken İsrail'in istekli olması, Suudi Arabistan'ın, Mete Sohtoğlu şöyle bir Körfez'de Amerika'nın üstü çizildi dedi. Körfez'de Amerika'nın bu kadar soğuk yaklaşırken İsrail'in Suudi Arabistan'a destek olması, Amerika'daki seçimler, İran'ın tavrı, Irak'taki İran yanlısı grupların Suudi Arabistan'daki bombardımana katılması bölgedeki genişliği bize anlatıyor. İçinden çıkmakta da zorlanıyoruz açıkçası. Biraz sadeleştirirsek ne oldu, ne oluyor ya da ne olabilir? Buyurun.
2: Ya şimdi ben biraz farklı düşünüyorum. Burada
0: buyurun.
2: Bak, Yemen'e baktığında Yemen zaten coğrafya olarak hep karışıklığın yaşandığı bir bölge. 90'da kuruldu. Kuzey Yemen, Güney Yemen.
0: Şöyle yapalım. Bak, buyurun. Ha. Buyurun, buradan daha kolay olur.
2: Ne
0: evet.
2: Yaptık?
0: Yemen burada, daha büyük getirdik.
2: Bak, Kuzey Yemen, Güney Yemen diye 90'a kadar
0: kalemi de alıp kullanabilirsiniz. Buyurun.
2: Yapı vardı. 90'da birleştirildi. Cumhurbaşkanı Salih, Kuzey'in lideri, Yemen'in Cumhurbaşkanı oldu. Aynı yılda Husiler kuruldu. Ben o hani Zeydi kolu yanlış öğreti falan var ya, böyle mezhep böyle dünden bugüne değişmez. Ben ona karşıyım yani. Burada Zeydi aşireti kolu vardır mezhepsel olarak ve Sünni'liğe en yakın koldur. Burada bak, burada bu bahsettiğim 90'da kurulan yapı 2004'te ayaklanma çıkarttı Yemen'de.
3: Coşkun Hocam.
2: Tam 10 yıl sürdü.
3: Zeydiler ulemaya göre de Sünniliğe en yakın kol olarak kabul edilirler. Ama
2: doğru.
3: Şurası var. Husiler artık Zeydi değiller.
2: Ya Husilerin, Bedrettin Husi Zeydi'ydi.
3: Bedrettin el Husi
2: sayı arttı.
3: İsna Aşara'yı 12 imam kolunu artık benimsedi. Carudiye'ye geçiş yaptı ve böylece artık kuma biat etti. Yani o az önce Türkiye'deki Yemen'e dair galat dediğim şey buydu. Biz Husileri Zeydi olarak tanımlıyoruz. Zeydi olarak tanımladığımız için de aslında Husilerin yapmış olduğu bütün eylemleri Yemen toplumunda %40-45'e denk gelen bütün nüfus sanki öyle düşünüyormuş, sanki öyle yapıyormuş gibi bir algı da oluşuyor bu toplumda. Bu buralarla alakalı, yani ilahiyat camiasında veya tarihçiler arasında da yaygın olan bir durumdan bahsediyoruz. Halbuki özellikle Arap dünyasında Şii çalışmaları alanında muteber isimlerin bütün çalışmaları 70'ler 80'lerden itibaren Bedrettin el Husi'nin radikal bir kopuş yaşadığı, artık Zeydiliği bıraktığı ve İsnaşara'ya, yani 12 imama geçtiği, bugün peki itibariyle biz Husileri değerlendirirken artık şeyle beraber İran'ın ana akım, yani devrimi benimseyenlerin veya İran'ın genel mezhepsel çerçevesi neyse Husilerin de o olduğunu ifade edelim. Peki. Yani böylece aslında resmi daha net görmüş oluruz.
2: Ben buyurun. Orada aynı fikirde değilim. Yani peki, o bahsettiğin Ebu Cahaf 2 numarası Husilerin İran'a bu Gazze olaylarında res çekti. Böyle korkak dedi, böyle dedi, ya, tavırlarla dedi, ne yapmaya çalışıyorsun diye Husilerin ciddi tepkisi
3: Hocam,
2: var.
3: Bakın,
2: bu nedenle ayrıştılar.
3: Ben,
2: yani
3: ben şöyle kol, ben bir içinde, vakadan içinde, bahsediyorum. Içinde bu kaçınmama kanaat meselesi
0: çok
3: değil. Ben bir bilgiden bahsediyorum.
2: İçinde bir kol Zeydiliğin dışına çıkmış olabilir de burada hala ana akım Zeydi olarak alınır. Ve
3: alınmaz işte.
2: Ben alındığı kanaatindeyim.
3: Hocam bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Ben size diyorum ki
0: hocam,
3: bu böyle değil. Yani hani şöyle bir durum var. Şimdi askeri terminolojiden bir şey konuşuyor olsak
2: hocam,
3: ama
2: Husi İran'dan ayrı hareket ediyor idi şu olaya
3: kadar. Etmiyordu hocam.

0: Ediyordu.
1: Şöyle yapalım mı hocam? Hayır canım, Coşkun Başbuğ tamamlasın. Şimdi. Siz not alın o başlıklarla ilgili. Sonrasında sizin görüşlerinizi alayım. Buyurun.
0: Husi, bak bugüne kadar İran'dan Gazze konusunda ayrıştı. Hep şu ezber var. Husileri İran destekliyor ve İran bütün sevkiyatı sağlıyor. Ya Husiler, ben Husileri övdüğüm anlamına gelmesin. Savunma sanayi fuarlara katılan bir yapıya dönüştü. Bak başkent ortada değil, tam işte şurada. Sarıda esas hakim olan unsur Husiler. Mete Hoca'nın verdiği 400 bin rakamı, ki onun daha aşağı olduğu da söylenir, 200 bine yakın da Husilerin gücü var.
1: Burada, aslında onu unuttuk, karşısına yazacaktık ama 200 bin civarı mı düşünüyorsunuz siz de Husilerin rakamını? Söylemedik onu.
2: Hayır, o da belirsiz. Yani belirsiz. Burada aşiretler, aileler var. Bir de kendilerini Yemen ordusu olarak adlandıran bir yapı var. Ama siyasi olarak Coşkun Bey'in söylediği doğru, ikiye ayrılmış bir grup var.
1: Peki.
2: Bir tanesi, biz burada edilimlerimizi zaten yaptık diyen pragmatist bir grup var. İkincisi, devrim muhafızları generalini, işte uçaklarını...
0: Oraya da yakın bir indiren, kol var.
2: Bir askeri komuta heyeti de var.
0: Ha, zaten şu
2: anları bilmiyoruz.
0: Şu anki İran'a hizmet eden o saldırıları ben o kolun hakimiyetine bağlıyorum. Şimdi burada 200 bine yakın bir Husi, hatta taraftarla birlikte 500 bine yakın bir Husi varlığına hep bahsedilir. Bunlar içerisinde eski Yemen ordusundan kalma silahlar, işte hava savunma araçları, Rusya'dan aldığı destek gibi birçok hadise vardır. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Hani Husilere bu yapılan saldırı bir etki üretir mi diye söylemiştim.
1: Buyurun.
0: Bak, Gazze'deki saldırılar sürerken İsrail'e destek veren Biden kanadı İngiltere ile birleşti. Buraya bir özel çıkarma harekatı düzenlediler. 90'a yakın özel kuvvet askeri bu Sana başkent yakınlarında, burada Husilerin kullandığı İHA depoları, mühimmat depolarına yönelik bir sabotaj gerçekleştirelim. Bundan elindeki zaten mahdut olan o mühimmatı, silahı, aracı, gereci yok etmiş olalım, kolunu kıralım, kanadını.
1: Amerika ve İngiliz özel hareketçileri.
0: Evet. Fakat pek yansımadı bu basına. 90'ını da Husiler kevgire çevirdiler, tamamı öldü. Bir iddia Rusya'nın burada istihbari destek sağladığı yönünde Husilere. Yani neticede bu özel harekat da, diye adlandırabileceğin saldırı bertaraf daha başlamadan bertaraf edildi. Cibuti'deki yapıdan bahsettim. Bak hala orada Fransa, Almanya gibi deve dişi ülkeler var. Tek geliş amacı da buradaki Husilerin o yani kıyıdaki hakimiyetini yok etmek.
1: Bir noktayı merak ediyorum. Mete Sohtoğlu öyle bırakmıştı. Burayı Husiler kontrol edemez. Uzun süre kontrol edemez. Evet, oradalar ama sizin ifadenizle yedirmezler. Uzun vadede katılır mısınız? Nasıl bir tablo olur?
0: Ben Husilerin hala yediği kanaatindeyim. Yani uzun vadede göreceğiz. Dayanabilir mi, dayanamaz mı? Ya burada nasıl bir yapı oluşacak? Yani sadece bu Suudi Arabistan, Yemen merkez hükümetin ordusunun saldırıları mı sınırlı kalacak, yoksa İsrail?
1: İsrail çok şöyle, bir asker olarak soruyorum. Havadan geldi, İsrail destek verdi, vurdu. Şimdi İsrail'in elindeki teçhizata yakın teçhizat Suudi Arabistan'da var, teknolojik olarak Amerika'dan alıyorlar. O da vuruyor, Yemen de vuruyor. Ama bir kara püskürtüldüğünü söyledi az önce Mete Sohtoğlu da. Karadan girilmeden başarılı olabilir mi? Eğer iş karaya dönerse bir kara
0: kim gelir?
1: Kim gelir? Bu noktada sizin tecrübeniz ne söyler?
0: Altına bez bağlayan İsrail'i burada hiç düşünme. Yani yanı başındaki Gazze'ye giremeyen burada
1: bir... Sadece hava desteği verir ya da füze.
0: Hava desteği verir. Füze saldırısı yapar. Keza Suudi Arabistan bana göre evvel ezbere başvuracak ve Yemen merkez hükümete bağlı unsurları sahaya sürecek. Zaten yıllardır çatışıyorlar.
1: Yine o kalıyor. Bugüne kadar çatıştıkları rakamın ne olduğunu yani, tam bilmediğimiz Yemen güçleri.
0: O denge. Ha, gemileri yakarlar. Bütün sıklet merkezi saldırıların bura olur. Husiler buna ne kadar dayanır? Bu tartışılır ama neticede o eski ezber klasik dönem yaşanacaksa Husiler burada tutunur. Ve Husiler burada, bak 90'da kuruldu dedim, 2004'te ayaklanmadan bahsettim, oradan beri hakim vaziyetteler.
1: Peki tekrar, şimdi burayı tutmak güç, tekrar böyle dağlara doğru, geriye doğru bir açılım olur mu? Yoksa kıyıda kalmaya, örneğin bu adalarla ilgili hakimiyet sağlamaya devam ederler mi?
0: Şimdi bak, şu Muna Limanı ve Muha Limanı düzeltiyorum. Artı
1: daha rahat, buyurun.
0: Bak şurada bir liman, tamam. Artı... Burada bir ada yapıdan bahsettik. Şu an bunlar

0: Husilerin kontrolüne geçti. Husiler burada lokal tutunmayı başarırlar mı? Yoksa buraya özel askeri operasyonlarla Husiler püskürtülür mü? Ben eğer ciddi bir kararlılık gösterilecekse, hani burada bir ittifak çalışacaksa, tutunma ihtimalini zayıf görürüm. Ama evvel olduğu gibi böyle cılız bir takım saldırılar veya işte bir takım havadan yapılan saldırılarla iş geçiştirilirse burada sonuç elde edemezler. Yani Husiler tutunur burada. Çünkü o yukarıda Hudeyde Limanı'nı tamamen hakim olan Husiler merkezi hükümetin direnmesine rağmen burayı ele geçirdi, düşürdü.
1: Peki şunu hocama da soracağım. Trump çıkıp ben anlaştım onlarla diyebilir mi? Bir anlaşma sağlanır mı? Buna Suudi Arabistan ne der? Ya şimdi benim zaten Hürmüz'de başım belada, bir de bana Babil Mendeb'de bir problem çıkarmayın, hemen orada bu sorunu çözün diye bir Trump'tan çıkış. Yani bir savaşsız, ateşsiz bir çözüm görüyor musunuz? Yoksa bir şekilde orada bir kriz büyüyecek mi, ne dersiniz?
0: Şimdi bak, Husilerin içinde de yapılar var. Ana iki grup var. Yani o Zeydi diye bahsettiğim kol ve İran'a yakın duran bir yapı. Şimdi İran'ın bugüne kadar burada bağımsız hareket eden yapı üzerinde ben bir hakimiyetini görüyorum bu son saldırılarla. Yani bu gelen kargo uçakları, Suudi Arabistan aldığı istihbarat, buna yaptığı saldırılar böyle okunmalı. Eğer İran'ın hakimiyeti bu yapı üzerinde artarak devam ederse, burada hani diğer bölge ülkelerinde yapamadığı saldırıları,
1: buyurun.
0: Bak, burada diğer o bölge ülkelerinde yapılamayan ve çıkartılamayan savaşın İran burada ağırlığı koymaya kalktığı takdirde ve hakimiyeti sağlarsa çıkma ihtimali var. Peki. Aslında bizim ısrarla Suudi Arabistan'a yapma veya Amerika'nın işte ya bu saldırıya dolaylı olarak onay vermemesinin sebebi de bu. Çünkü bu bahsettiğim olay, eğer burada büyük bir çaplı çatışma, savaş çıkacaksa, tam da İran'ın bölgeyi savaşı bölgeye yaymak için İsrail'in keza aynı planına hizmet eden bir çıkış olur.
1: Yani o zaman İsrail ile İran aslında karşılıklı görünüyorlar ama bu noktada yine karşı taraftalar, ama ikisi de bir savaşın çıkması tarafında mıdır bunun üzerinden?
0: Bu noktada karşı taraf olduğunda ben ona da muhalefet ederim. Tamam. Neden? Devrim muhafızları dediğin yapı zaten baştan beri bunu hedefledi. Ve biz baştan beri devlet olarak karşıyız dedi bu saldırılara. Burada hani bakarsan kağıt üstünde İran'la İsrail savaşıyor. Ya İsrail'e en son saldırı ne zaman yapıldı?
1: Epey oldu.
0: Bak, epey oldu. Yani senin burada varsa bir tehdit, düşmanın burada. Varsa bir tehdit, düşmanın aşağıda. Düşmanın Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn
1: yani
0: değil.
1: Yani Amerikan gemilerine yönelik bazı saldırılar olduğunu açıkladılar.
0: Ya son günlerde öyle duyuyoruz.
1: Duyuyoruz ama İsrail'e yönelik çok uzun zamandır atılan bir füze ben hatırlamıyorum. Belki arkadaşlarım hatırlıyorsa uyarabilir beni.
0: İki tarafta birine hiç dokunmuyor ne hikmetse. Biz de diyoruz ki hani benim aylardır, yıllardır anlatmaya çalıştım. Arka plandaki işbirliği sahada işliyor şu an. Yani orada dururken bana buralara yapılan saldırıya bir hikaye yazdın başta. Dedin ki Amerikan üsleri var. O üslerden bana tehdit var, onun için vuruyorum. Ya aylardır vurdun. Ve o tehdit bertaraf edildi ki ona da gene ayrı bir program konusu, yani ben şerh koyarım. Bu saldırılar neyin nesi? Hadi başta bir hikaye yazdın. İşte bu bahsettiğimiz olayın esas, yani arkadaki kirli planı. Bu ülkeler birbirine girsin, İran'a hücum etsinler. Sayın Erdoğan bak bir konuşmasında, hani 14 maddelik anlaşma bitmişti aslında iş. İran'ın sabotesi olmasaydı biz şu an bunları konuşmuyorduk. Orada yaptığı konuşmada kurduğu tarih cümle şu: kardeşin kardeşe kırdırma tuzağını sonlandırdık dedi. Kürdün Türkiye, Türk'ün aceme, işte acemin araba, yani bölgedeki oluşturulmak istenen tablo sona ermiştir dedi. Savaşın bittiğini dedi düşünüyoruz ki öyleydi 14 madde. Fakat orada gene İran'ın şurada 4 tane gemiye yaptığı saldırı, hiç ortada hiçbir şey yokken saldırı sonucu iş buralara geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Taşı çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkar mı çıkmaz mı? Yemen'de patlar mı? Suudi Arabistan'a sıçrar mı? Bunları konuşuyoruz. Peki. İsrail konuşuluyor mu? Yok. Amerika konuşuluyor mu? Yok. Konuşulan ne? Yani bugüne kadar bölgede hiç adı geçmeyen ülkeler bir anda denkleme giriverdiler.
1: Doğru. Hakan Bey. Teşekkür ederim. Coşkun Başbuğ, buyurun. Çok sağ olun.
2: Şey söyleyecektim ben.
1: Buyurun buyurun. Burada gösterecekseniz tamam, yok, ama yavaş yavaş Barko'ya geçeceğim.
2: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın buyurun. Bir açıklaması var.
1: Buyurun.
2: Doğu Batı boru hattının vurulduğu insansız hava araçlarının Irak yönünden geldiği.

0: verdiğini Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı şimdi açıkladı. Teyit etti. Paylaştı. Evet,
1: biz de onu söylemiştik. Hatta denklem oraya büyüdü demiştik.
0: Resmi olarak açıkladı. Doğruladılar.
2: Mesela bak, bahsettiğim tehdit. Evet. Hemen bir cümle kurayım.
1: Buyurun.
2: Suudi Arabistan Irak'a bir saldırı düzenlese.
0: Misilleme yapmayacağız diyor hocam.
2: Bak, onu işte o tuzağa geldiğini varsay.
1: Şu aşamada. Ve yaptı.
2: Tuzak o. Yaptığını varsay. Bir anda Irak-Suudi Arabistan savaşını konuşur muyuz?
1: Bir anda dediniz ya, hiç denklemde olmayan ülkelerin de işin içine girdiğini görürüz. Hocam buyurun. Şöyle başlayayım. Aktaracaklarınızı alacağım elbette. Barışa mı yakınız? Yani yarın bir anda ya sular duruldu, biz anlaştık, Amerika olabilir. Yoksa İsrail'in, İran'ın devreye girdiği, denkleme girdiği bir süreçte krizin büyümesine mi yakınız? Bugün durduğumuz nokta hangisi? Siz nasıl yani, görüyorsunuz?
3: Buyurun. Öncelikle bu sahayı konuşacaksak, bu sahadaki tercih biraz Suudi Arabistan'a bağlı. Sonuçta Yemen kuvvetlerini, Yemen hükümet güçlerini ya da başkanlık konseyi, geçici başkanlık konseyine bağlı kuvvetleri destekleyebilecek şu an yegane aktör Suudi Arabistan.
1: Hava olarak mı, kara gücü olarak destekleyebilecek?
3: Lojistik olarak, hava olarak. Kara olarak zaten Suudi askerinin Yemen'e girmesi teknik olarak mümkün değil. Çünkü Yemen'e girebileceği sahanın zaten önemli bir kısmı Husilerin ana yoğunlukta olduğu bölgeler. Umman hattından girecek olursa, çölden geldiklerinde zaten o yönetilemez bir durum olur. O nedenle burada yani Yemen sahasındaki mevcut durumu görebileceğimiz husus, şu an Suudi Arabistan bu gerilimi nereye kadar tırmandıracak? Bu işin birinci tarafı. Burada Riyad yönetimi bunun kararını verecek. Ve akabinde burada bir şey yapılır, müzakere yapılır ya da Yemen kuvvetleri Suud'un verdiği destekle beraber en azından Zübab, Muha ya da işte Meyyun Adası veya diğer bölgelerde, yani şu son 3-4 günde aslında 6 Eylül'den bu yana hızlanan sahadaki Husilerin eline geçen bölgeleri tekrar geri alarak eski statükoya dönebilirler.
1: O statüko sağlanırsa eğer gerilim düşer mi?
3: Düşer tabii ki. Yani şöyle, 1 Eylül'de böyle bir saha gerçekliği yoktu.
1: Ama risk hep konuşuluyordu.
3: O zaten
1: hep var. Yayınlarımızda şöyle konuşuyorduk. İran Hürmüz'ü kapatır mı? En başından beri o kozu kullandı, kapattı. Tartışmalar devam ediyor. İkinci konuştuğumuzda Hürmüz'den sonra Babül Mendeb'le ilgili bir destek
3: elimizdeki
1: olup...
3: Elimizdeki şu an olgulardan bir tanesi şu. Sana merkezli Husi yapılanması demek ki Babül Mendeb'de dengeleri değiştirebilecek bir güce sahip. Zaten Hudeyde limanından itibaren aslında Yemen'in kuzey doğusuna dair kısımda bir hakimiyet kurmuştu. Şu an risk şurada.
1: Buyurun.
3: Risk güneybatıya bunun inmiş olması. Neden risk? Çünkü zaten Meyyun Adası bölgesini geçtikten sonra gemilerin birazcık daha genişten alarak Husilerin kontrol ettiği bölgeden uzaklaşma durumu
1: şunu
3: söz
1: gösterelim.
3: Konusuydu.
1: Şurayı zaten kontrol ediyorlardı.
3: Evet. Ama burası
1: problem
3: geniş.
1: Bu. Buradan kaçabilirlerdi ama şimdi buraya inince artık
3: ve belki
1: tamamını kontrol etme
3: tam olarak
1: var.
3: Mesele o. Yani burayla beraber artık çok daha ilkel silahlarla beraber gemiler üzerinde artık bir tehdit oluşturmaya başlayacaklar. Problem
1: burası
3: buradan
1: ne kadardı?
3: Kaynaklanıyor.
2: 50 kilometre en genişi, 25 en darı.
1: 20 yani 25 kilometre adada... hatta ortası gibi düşünürsek
3: yani
1: burayı da.
3: Yani bir yerden sonra artık şöyle bir
1: değil
3: durum
1: 10 kilometre, 8-10 kilometreye kadar
2: iki tarafa kontrol edebilir.
3: Farklı tabii. Bölgelerde olduğu için belli yerlerde adadan neredeyse geminin geçtiği hatta 3-5 kilometreye kadar yaklaştığı bir durum oluşabiliyor. Risk bundan dolayı oluşuyor. Peki. Bunun kararı dediğim gibi Riyad'la beraber verilecek
1: ama
3: olan.
1: Hareketli şu anda ekranlardaki görüntüyü biz buraya da alalım. O çok güzel bir animasyon olmuş. Buyurun hocam.
3: Yani bu biraz Riyad'la alakalı ama önümüzdeki süreçte şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tel Aviv ve Washington'ın İran'a yeniden bir büyük saldırı gerçekleştirme ihtimali de çok yüksek. Ya bu önümüzdeki günlerde. Çünkü aslında savaş trendinin bittiği yer hiç bitmemesi gereken bir yerdi. Yani iki tarafında birbirini iki tarafında zafer anlatısıyla sahnede boy gösterdiği bir savaş olamaz. Mümkünatı yok. Trump'a bakıyoruz. Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı olarak adlandırmaktan bahsediyor. Başka bir hayali dünyada. Tahran'ı dinliyorsunuz. ABD'yi istediği yere çeken bir durumda ama ikisini de gerçekliği durumdan farklı. Diğer taraftan şu var. 27 Ekim'e Şurada çok bir şey kalmadı. Netanyahu bir şekilde seçimde hükümet kurma avantajını elde etmek istiyor. Eğer bu olmayacaksa bile, hiç değilse seçimde kimsenin hükümet kurmayacağı bir durumu meydana getirir.

0: tıpkı 2019-22 arasında o 3 yıl boyunca 5 kere tekrarlanan seçimlerde olduğu gibi hükümeti yine yönetmek istiyor. Burada da Kasım seçimlerini kullanarak Trump üzerindeki Siyonist lobi aracılığıyla baskıyı artırmaya çalışıyor.
1: Ama onu kazanmış gibi görünmüyor mu hocam? Çünkü Trump'ın son açıklaması da şöyle dedi. Kasım'a kadar bitmeyecek. Çünkü biz genel olarak kamuoyunda, analistler de öyleydi, Kasım'a kadar bir şekilde bitirip seçime gireceğini anlıyoruz ki Kasım'a Amerika-İran savaşı devam ederken gideceğiz.
0: Bir tarafıyla da şu var yalnız. Şimdi bağımsız raporlara baktığımızda İran'ın neredeyse 40 günlük savaş sürecinde tükettiği füzeleri ya da insansız hava araçlarını büyük oranda ikame ettiği, ABD'nin ise Taht ya da Patriot'larda aynı performansı göstermediğini net bir şekilde biliyoruz. Geçen gün Ürdün'e gönderilen 30 balistik füzeye karşı 80-100 civarında Patriot'tan bahsediliyor. Şimdi bu şöyle bir risk oluşturuyor ABD için. Aslında bugün ABD Muhammed Bin Selman'ın çağrısına çok hızlı bir şekilde yanıt verebilirdi. Ya biz bu saatlerde ABD'nin şu an ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarını konuşuyor olabilirdik.
1: Daha önce saldırmıştı.
0: Evet, ama şu var. Şu anki mevcut kırılganlıkta ve Suud'da bu kadar çok hat zarar görmüşken, Hürmüz'le alakalı bir tıkanmışlık varken, Husilerin
1: burayı da vurup burayı da tamamen
0: 20 evet. tane balistik füze Suudi Arabistan'da veya başka bölgelerde mevzuyu değiştirirse ne olacak? Bir de tabii şu an burada konuşmadığımız başka bir denklem var. Buyurun. İlk turda ona işaret etmeye çalışmıştım. Buyurun. Abu Dhabi'nin şu anki buradaki sessizliği ne anlama geliyor? Yani Husiler daha önce de ifade ettiğim gibi geçmişte Suud destekli gruplarla 90'larda İhvan'ın önünü kesmek için 2014'te de Arap ayaklanmaları sonrası gerçekleşen halk devriminin önünü kesmek için Suud destekli Ali Abdullah Salih ile işbirliği yaptılar. Bugün de Suud'a zarar vermek için Birleşik Arap Emirlikleri ile çok rahat İş yapabilirler yani sahadaki kırılganlıklar çok fazla. Hatta bunun şöyle bir yansıması bile olabilir. İran Baye geriliminin düştüğü,
1: peki
0: Husilerle eğer Baye arasında şayet böyle bir müzakere süreci yürüyorsa bu gerilimin aslında Suud'a kaydığı bir durumla bile karşı karşıya kalabiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Zafer Şahin bir noktada katkıda bulunacaktı. Hemen şimdi bir kez daha Ankara'ya gidelim. Zafer Şahin'e sözü bırakayım. Buyurun.
2: Yok ben Alttan hocaya bir soru soracaktım. İlk bölümde ben de ona dikkat çekmiştim. Yani Amerika'nın Suudilere şu aşamada olumsuz cevap vermesi mühimmat sıkıntısı yaşadıkları için mi?
0: Biraz böyle. Çünkü önümüzdeki günlerde aslında bazı raporlarda Tahran'a yönelik bir yeni bir saldırı dalgası ki zaten Trump kazma dağını vurabiliriz diye son zamanlarda çok fazla söylemeye başladı. Tam hazırlıklı olmadan aslında sahada birdenbire fitil ateşlemek istemiyorlar. Yani böyle bir müdahalenin oluşturabileceği komplikasyonlar var. Bu da ABD için yönetilmesi zor olabilir. Yani bu saldırı gerçekleştiğinde Husiler Suud üzerinden cevap vermeye başlarsa ki hava saldırısının ana amacı neydi? Zaten Suud'u korumak. Ama karşılığında Husilerin yapacağı balistik füzelere karşı Suud hava savunma sistemleri yeterli kadar cevap veremezse ve ABD bölgedeki mekanizmayı sağlıklı bir şekilde işletip bu saldırıları engelleyemezse bu saldırıların neticesinde Suud petrol üretim tesislerinin çok daha büyük zarar gördüğü bir tablo meydana geliyor. Yani geçen hafta şunu konuşuyorduk değil mi? Ukrayna'nın son bir aydaki saldırıları neticesinde Rusya'nın neredeyse petrole, doğalgaza ihtiyaç duyan bir ülke haline gelmesi.
1: Yıllar sonra dışarıdan aldı evet.
0: Şimdi Suud'da da benzer bir durum
1: olabilir. Zafer Şahin son bölümdeyiz. Son notlarınızla yavaş yavaş tamamlayalım. Buyurun son sözü size bırakayım.
2: Halktan ben değerli hocalarımı dinlerken açıkçası biraz karamsarlığa kapıldım. Özellikle bu petrol fiyatlarının bir türlü dizginlenememesi ve böyle giderse dizginlenmeyecek olması bizi de hayli olumsuz etkileyecek gibi görünüyor ama ben hani buradan her kriz de kendi içerisinde bazı fırsatlar da doğurur. Acaba bu dünyanın kritik enerji geçiş noktalarının böyle sorunlu hale gelmesi, Türkiye'nin işte TANAP ve Türk Akımı gibi, Mersin ve Ceyhan limanları gibi bir şekilde alternatif hatlarının önemini arttırıyor.

0: Uzun vadede mutlaka alternatif plan olarak böylesi krizler aşmanın yolu olarak Türkiye burada yerini alacaktır. Zaten bu konuda da bölge ülkelerinden de destek var. Belki de bu bize enerji fiyatlarını dünyada belirleyen bir ülke ehliyeti getirecek.
1: Peki.
0: O yönde de çalışanlar, yani sadece kargo şirketi değiliz, enerjiyi nakledecek. Aynı zamanda piyasayı belirleyeceğiz diye de bir devletin hedefi var. Oraya doğru gidiyor zaten.
1: Peki işte. Mete Sohtoğlu.
2: Valla burası Türkiye için kritik bir yer. Günümüzden daha olumsuz etkilenebileceği bir yer. Söylenebilecek bir şey yok. Olumlu, yarar yaramaz öyle bir veri yok elimde ama ben ilk etapta bu Yemen meselesi için bir deniz kuvvetlerinden oluşan bir koalisyon gücünün ülkeler tarafından kurulacağını tahmin ediyorum.
1: Hocam buyurun, son söz sizin.
3: Yani ben aslında Zafer Bey'in işaret ettiği noktada krizin fırsata çevrilme potansiyeli var. Ve bu potansiyeli hem kuzey hattı hem güney hattı anlamında düşündüğümüzde en önemli aday ülke tabii ki Türkiye. Fakat bu biliyorsunuz biraz da Türkiye'nin aynı zamanda krizlerle dolu coğrafyasında fırsatlar varken diğer taraftan etraftaki bölgelerdeki istikrar da aslında bunu tetikleyecek bir durum. Yani yarın ki 30 Eylül'de ABD Irak'tan resmen çekiliyor.
1: Doğru.
3: Ve aslında bugün eğer şayet Irak'taki Suud'daki saldırı teyit edilmiş, bu şunu gösteriyor. Zaten bir süredir Irak'taki Şii milislerin, İran'a müzahir grupların belirli hazırlıklar içinde olduğuna dair bilgiler geliyordu.
1: Sürem tamam hocam, son cümle.
3: Tabii bu şu anlam, yani Irak'ın, Suriye'nin istikrarı aslında tam da Zafer Bey'in dediği noktada o Türkiye'nin fırsatı yakalamasına da çok büyük katkı sağlayacak.
1: Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan Hocam çok teşekkür ederiz. Mete Sohtoğlu çok teşekkür ederiz. Coşkun Başbu çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim.
1: Zafer Şahin Ankara'dan yayınımıza katıldı. Zafer Şahin çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok hızlı bir geceyi geride bırakıyoruz. Hala saldırıların devam ettiği o görüntülerle birlikte ekranlarınıza gelmişti. Biz noktayı koyduk, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Mutlu geceler.
4: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin üfe verilerini açıkladı. Buna göre üfe Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Biz hakkımızı istiyoruz.
8: Her şeyin kanuni olmasını istiyoruz.
9: 21 yıl önce yargı olmaz dedi. İnşaat durdu. Aradan yıllar geçti. Aynı alana belediye yeniden ruhsat verdi. Görüntüler Adana'nın Karataş ilçesinden. Tatil sitesindeki futbol sahası ve oyun parkının bulunduğu alana iki ek blok yapılmak istendi. Site sakinleri kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. 2003'te İdare Mahkemesi ruhsatı iptal etti. 2005'te Danıştay'da bu kararı onadı. Danıştay kararında blokların sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı belirtildi. Aradan 21 yıl geçti. Müteahhidin mirasçıları yeniden başvurdu. Başka ilerideki emsal kararları gerekçe gösterdi. CHP'li Karataş Belediyesi de 2025'te yeniden ruhsat verdi.
7: Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem belebol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi. Ve bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim, burayı aldım. Ama bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Aşağı gelip bakıyor, burası ne diyor? Ben ne yapmam gerekiyor şimdi?
9: Ruhsatın ardından istinat duvarı yıkıldı, temel kazıldı, demirler döşendi. Site sakinlerinin denize girdiği ve sosyal alan olarak kullandığı bölüm şantiyeye döndü.
8: İtiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti 2005'te. 2005'te kesinleşti.

0: ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik, ettik. O zaman da CHP belediyesiydi. Şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi ve geri tekrar ruhsat vermiş. Danıştay kararına rağmen ruhsat verilmiş.
1: Site sakinleri bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Adana 2. İdare Mahkemesi dava sonuçlarına kadar inşaatı geçici olarak durdurdu. 21 yıl sonra yeniden başlayan ruhsat tartışmasında son sözü yine yargı söyleyecek.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz.
1: Gıda ve kira enflasyonu ele alındı. Vatandaşın yükünü hafifletecek çözümler için önemli hedefler belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu dikkat çekti. Bakan Şimşek sunumunda ekonomik gelişmeleri ele aldı. Orta vadeli programı detaylandırdı. Yapılan çalışmalarla birlikte ekonomide sağlanan iyileşmeleri verilerle anlatan Şimşek, gıda ve kira enflasyonuna dikkat çekti. BKYK'da enflasyonu yükselten sebepleri değerlendiren Bakan Şimşek, gıda ve kira enflasyonunun genel enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yaptı. Yeni dönemde kira enflasyonu ile ilgili adımlar atılacağı da belirtildi. Bu kapsamda sosyal konut yapımı için ayrılan bütçede %150 seviyelerinde artış yapılması planlanıyor. Bu sayede yapılacak desteklerle birlikte sorunun tüm yurtta çözülmesi hedefleniyor. Deprem konutlarının büyük bir çoğunluğunun tamamlanmasıyla birlikte bu alandaki desteklemelerin diğer alanlara kayması da gündemdi. Gıda enflasyonu konusunda ise Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde adımlar atılacak. Sulama, su kanalları ve tarımsal üretimin artırılması gibi başlıklarda bütçe kalemlerinde artış yapılması toplantıda değerlendirilen başlıklar arasında. MKYK toplantısında ele alınan bir diğer başlıksa emekli aylıklarına yapılacak olan iyileştirme. Bu kapsamda bakanlıkların çalışmalarının şimdiden başladığı belirtildi. Başkan Erdoğan ayrıca toplantı öncesinde kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşmesinde yurdun dört bir yanından gelen belediye başkanlarının hem talep ve önerilerini dinledi hem de talimatlarını verdi.
2: Memleket aşkıyla çağlayıp coşan. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Cumhur İttifakı olarak 23 meclis üyesiyle üstünlüğü Akbaş Bahçeler Belediyemizde sağlamış bulunmaktayız.
1: Belediye meclisinde dengeler değişti. Cumhur İttifakı çoğunluğu eline geçirdi. AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığı Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yeni üye ve meclis üyeleri katılım programı düzenledi. Töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Törende CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e AK Parti rozetleri takıldı.
5: Bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir. Türkiye 100 yılı yalnızca AK Partililerin değil ama bütün Türkiye'nin 100 yılıdır. Türkiye 100 yılı 86 milyonun ortak hedefidir.
1: Meclise daha önce çoğunluğun kendilerinde olmadığını hatırlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Bahçelievler'de hizmetlerin engellemeye çalışıldığını savundu.
4: İşte bu akşam üç kıymetli meclis üyemiz bu anlayışla AK Parti'mize dahil oldular. Bundan sonra Hakan Başkanımız Bahçelievler hemşehrilerimize daha da güçlü bir şekilde hizmet edecek.
1: 3 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle CHP'nin meclisteki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Öğrencilerin yeni adresi hazır. Siirt'te yeni eğitim öğretim dönemi öncesi hazırlıklar tamamlandı. Siirt'te üniversite öğrencileri için yeni bir yurt daha hizmete giriyor. 2190 öğrenci kapasiteli yurt yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak.
7: 2190 kapasiteyle beraber Siirt ilimizde üniversite öğrencilerimizi ağırlayacağımız sayımız 5000'lerin üzerine çıktı. Bu şu demek aslında, Siirt ilimize üniversite kazanarak gelen tüm öğrencilerimizin başvurmaları halinde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda tam manasıyla kendilerini misafir edebileceğiz.
8: Yeni yurtta barınmanın yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamını destekleyecek alanlar da hazırlandı.
7: Yurtlarımız 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, sportif yönlerini geliştirebilecek fitness salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, etütlerimiz, kurslarımız, tamamen mescitlerimiz öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.
8: Yaz boyunca süren çalışmaların ardından oda ve ortak kullanım alanları son halini aldı. Yurt öğrencilerden tam not aldı.
9: Genel olarak bahçe dizaynı olsun, odaların içi olsun, çok güzel imkanlarımız var. Spor salonlarımız, fitness salonlarımız. Hani yapanlara çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
6: 2190 öğrencinin aynı çatı altında barınacağı yeni yurt, Siirt'te yeni eğitim öğretim döneminin önemli yatırımlarından biri olarak hizmete başlıyor. Öğrencilerin artık yeni bir adresi var.
8: Yeni yurtla birlikte Siirt'te üniversite öğrencileri için barınma kapasitesi de önemli ölçüde arttı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Diyarbakır'ın gündemi huzur, Diyarbakır'ın gündemi barış, Diyarbakır'ın gündemi kardeşlik.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın verasetiyle yapılan bu terörsüz Türkiye'deki güzel gidişatı, memnuniyetin, işte halkın memnuniyetinden dolayı bir gölge düşürme olduğunu düşünüyorum.
2: Diyarbakır'da yıllardır kullanılan Türkçe-Kürtçe tabelalar yeniden tartışma konusu oldu.
3: AK Parti hükümetleri döneminde Kürtçe alanında birçok adım atıldı. İşte onlardan biri de yer, yön, Kürtçe levhalar. 2014 yılında kullanılan bu tabelalar, bu levhalar bugün sanki yeniymiş gibi servis edilmesi tepkiyle karşılandı.
2: Bazı siyasi paylaşımlarda uygulamanın yeni olduğu izlenimi oluşturuldu. Ancak görüntüler yeni değil.
0: Geçmiş çok eskiye dayanan bu tabeler üzerinden bugün bir hassasiyet üretilmesine, bu bilgi kirliliği üzerinden toplumda gereksiz bir tansiyon yükselmesine ve burada bir huzuru bozacak bir gerilim üretilmesine şiddetle karşıyız.
1: Yaklaşık 18 aydır annelerin gözyaşının akmaması. Anneler çocuklarını dışarıya sabahleyin çıktıklarında gelenin kadar böyle gönlü sıkıntılı bir şekilde beklemiyor. Artık huzurla çocuklarını gönderiyor ve güvenli bir şekilde eve geldiğini biliyor. Bunlar acaba birilerini rahatsız mı ediyor?
2: Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken bölge halkı huzur ve kardeşlik ortamının güçlenmesinden memnun.
1: Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürecin hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem de Diyarbakır için çok önemli görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Kürtçe dergiler var, işte TRT Kürdi var, ondan sonra Kürtçe seçmeli ders var. İsteyen istediği şekilde istediği dili konuşabiliyor.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
5: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını da değerlendireceğiz bu gece. İlerleyen dakikalarda konuklarımızla birlikte o başlıkları yorumlayacağız. Ama önce sıcak o gündem.

0: Başlıklarını hemen sizlerle paylaşalım. Gözler bu kez Amerika-İran cephesinde değil, Yemen'de Husiler ve Suudi Arabistan arasına çevrilmiş durumda. Neden? Çünkü günlerdir o bölgede bir hareketlilik söz konusuydu. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleriyle Husiler arasında ciddi çatışmalar yaşanıyordu. Ve son olarak da Husiler kritik Babül Mendeb Boğazı'nın kıyısındaki kentleri peş peşe ele geçirdi. Şimdi sadece Yemen topraklarında düzenlenmiyor bu saldırılar. İran destekli Husiler aynı zamanda Suudi Arabistan'a da saldırıyor. Tabii bu durumda gözler artık Suudi Arabistan ordusuna da çevrilmiş durumda.
1: Yemen'de iç savaş alevlendi. Kentler peş peşe düşüyor. Husiler küresel öneme sahip Babül Mendeb kıyısındaki liman kentleri ve adaları ele geçiriyor. Bir tarafta İran destekli Husiler, diğer tarafta Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti. Yıllardır tırmanan askeri gerilim giderek şiddetleniyor. Husi güçleri Suudi Arabistan'a düzenledikleri saldırıların yanı sıra Yemen'de de ilerleyişini sürdürüyor. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha Liman kentinde hakimiyet kurdu. Husiler Muha'da hapiste bulunan üyelerini de serbest bıraktı.
2: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
1: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Duhab kenti ve Babül Mendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babül Mendeb'i iki kanala ayırıyor. Adayla Yemen ana karası arası daha dar bir kanalı oluşturuyor. Adayla Afrika kıtası arası ise yaklaşık 20 kilometre genişliğinde. Kızıldeniz'de Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babül Mendeb Boğazı'ndan dünyadaki malların yaklaşık %12'si taşınıyor. ABD-İran savaşıyla Hürmüz Boğazı'ndaki trafikte yaşanan ciddi aksamalar, Babül Mendeb'i uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline getirdi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek ve yakıt fiyatları üzerindeki etkiyi sınırlamak için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. İran destekli Husilerin Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirmesi ise enerji nakliyesi güvenliğini daha da riske sokabilir. İç çatışmaların yanı sıra Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın stratejik öneme sahip Doğu Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın Husiler tarafından hedef alındığı iddia edildi. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için geriye kalan tek boru hattından çıkan yoğun duman uydu fotoğraflarına da yansıdı. Karşılıklı bombardıman sürerken Axios gazetesi dikkat çekici bir haber yayınladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez arayarak Husilere yönelik saldırı düzenlemesini istedi. ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre Trump talebi reddetti. Yetkililer yönetimin şimdilik Husilere karşı doğrudan müdahalede bulunma planının olmadığını vurguladı.
0: Şimdi sıcak bir gelişme, iki önemli gelişme var. Birisi İran'dan bu konuda yapılan açıklamalar var. Yemen'de yaşananlar Yemen halkının sabrının tükendiğinin bir işaretidir deniliyor. Bu durum tek taraflı olarak değerlendirilemez. Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir parantez açıldı. Her türlü diyalog ve barışçıl çözüm sürecinde en büyük müdahale eden taraf ve kargaşanın kaynağı olmuştur denildi. Ama biraz önce haberimizde ekranlarınıza getirdik. Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından hedef alınan Suudi Arabistan'ın en önemli petrol boru hatlarından olan Doğu Batı petrol hattının vurulmasıyla birlikte Suudi Arabistan önemli bir karar aldı ve stratejik Doğu Batı petrol boru hattını tedbiren kapattı. Riyad ve Medine'de de saldırılar olduğu bildiriliyor ve o saldırılarda yaralananlar da var. Detayları da o görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz.

0: 10 Eylül'de düzenlenen bir dizi saldırının ardından işte Suudi Arabistan yönetimi bu kararı aldı ve Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananların olduğunu da açıkladı. Acil durum ve teknik ekiplerin hattın güvenliğini sağlamak üzere çalışmalara başladığını bildirdi. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarını da hedef aldığı iddia edildi. İşte uydu görüntülerinde de bazı noktalarda yangın ve yoğun duman görüldüğü ortaya çıktı. Şimdi bu boru hattı neden önemli? Şimdi harita üzerinden o detayları da hemen sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi özellikle Suudi Arabistan'ın önemli petrol ihracatındaki petrol çıkışının güzergahlarından birisi Basra Körfezi'ydi. Ama Hürmüz Boğazı'nın hem İran hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından kapatılmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın bölgeden petrol çıkışını sağlayan en önemli güzergah haline gelmişti. Abkayk'tan başlayıp Yanbu limanına kadar uzanan Doğu Batı ham petrol boru hattı. Yani bu süreci aslında Suudi Arabistan bu boru hattıyla birlikte atlatıyordu. Ama işte Husiler Yemen'deki o çatışmalarla birlikte bu petrol boru hattını da hedef aldı. Buradaki bazı pompaların zarar gördüğü uydu fotoğraflarına da yansımış durumda. Şimdi Suudi Arabistan bu boru hattını da kapattı. Peki gözler artık şu noktaya çevrildi. Bu boru hattı ne kadar süreyle kapalı kalacak? İran elindeki Hürmüz kartını burada kullanarak Körfez ülkelerinin petrol çıkışını neredeyse durdurmuştu. Ama Suudi Arabistan'ın bu çıkışı da bu kez İran destekli Husiler tarafından hedef alındı. Bölgede zaten çatışmalar devam ediyor Yemen güçleriyle Husiler arasında, ki Husiler Babülmendeb boğazında da kritik noktaları ele geçirmiş durumda. Bundan sonra da artık Suudi Arabistan'ın nasıl bir yol izleyeceği yakından takip ediliyor. Suudi Arabistan ordusu harekete geçecek mi? Buna da bakacağız. Şimdi bu konuyla ilgili gözler Donald Trump'a da çevrilmişti ama o henüz harekete geçmedi. Henüz bir şey yapmayacağız ifadesini kullandı. Çünkü Donald Trump'ın ana gündemi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimler. Dikkat çeken ifadeler kullandı o seçim konuşmalarında. Hatta bazı taraftarlarına, seçmenlerine yemin bile ettirdi.
1: ABD'de ara seçimler yaklaşıyor. İki aydan az bir süre kala siyasetçiler de kampanyalarını hızlandırdı. Başkan Trump son olarak seçmenlerine "oy vermezseniz cehenneme gidersiniz" sözleriyle seslendi.
2: Şunu da söyleyeyim. Sanırım oy vermezseniz ne olacağını biliyorsunuz. Cehenneme gidersiniz, tamam mı? Doğrudan cehenneme gidersiniz.
1: Başkan Trump bununla da yetinmedi. Salondaki herkesin elini kaldırarak oy için yemin ettirdi. I
2: pledge. Sağ elinizi kaldırın ve yemin ediyorum deyin. ABD tarihinin bizi neredeyse nefessiz kalacak kadar çok seven en büyük başkanına bağlılık sözü veriyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Kayıtlı olup olmadığıma bakmadan oy kullanmaya çalışacağım.
1: Trump seçmen kitlesine esprili bir dille hile çağrısı da yaptı.
2: Yemin ederken şunları da söyleyin. Demokratlar nasıl hile yapıyorsa ben de elimden geldiğince hile yapmaya çalışacağım. Çünkü onlar kadar büyük hile yapan görülmedi. Umurlarında bile değil.
0: Şimdi sıradaki görüntüler Katar'ın başkenti Doha'dan. Hatırlayacaksınız, İsrail daha önce müzakereler devam ederken Doha'da bulunan Hamas müzakere hedefini, heyetini hedef almıştı. İşte o saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şimdi bu binada bulunan isimler aslında ateşkes sürecini, görüşmelerini, müzakere görüşmelerini devam ettiren önemli Hamas yetkilileriydi. Neyse ki İsrail'in düzenlemiş olduğu bu suikasttan dakikalar farkla kurtulmuşlardı, hatırlayacaksınız o görüşmeleri. Ve Katar tabii ki bölgede yaşanan bu saldırıları egemenlik ihlali olarak da yorumlamıştı. Ama bu görüntülerin ortaya çıkması bir kez daha İsrail'in saldırganlığını ortaya koymuş oldu.
3: Hedefte Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin önemli isimleri vardı. 9 Eylül 2025'teki saldırıda İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Şimdi ise o saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Patlamaların ardından bölge savaş alanına döndü. Binalar ağır hasar aldı. Ortaya çıkan yıkım kameraya yansıdı. Ancak İsrail'in asıl hedefi Hamas'ın müzakere heyetiydi. Heyetin başında Halil el-Hayy bulunuyordu. Başarısız suikast girişiminde Hamas'ın üst düzey isimleri saldırıdan sağ kurtuldu. Ancak saldırıda Hamas'ın bazı mensuplarıyla bir Katar güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Soykırımcı Netanyahu saldırı emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.
4: İsrail tamamen bağımsız hareket etti ve bu eylemin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu eylem savaşın sona ermesinin kapısını açabilir.
3: Katar yönetimi ise saldırıyı ülkenin egemenliğinin ihlali olarak nitelendirmişti.
4: İsrail haince bir saldırıda bulundu. İsrail Gazze için ateşkes görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor. Bu saldırıya yanıt vermek için hukuk ekibi oluşturuldu.
0: Başkan Erdoğan geride bıraktığımız gün Rize'deydi. AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında önemli mesajlar verdi. Milletin terör defterinin kapanması konusundaki kararlı duruşunu ifade etti Başkan Erdoğan. Şehitlerin kanı ve gazilerin üzerinden siyaset yapmaksa şuursuzluktur diye ekledi. Tabii Başkan Erdoğan'ın gündeminde özellikle CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları da vardı.
5: Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi.
3: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Şehitler üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki gösterdi.
5: Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Önemli mesajlar verdi. Tuzaklara düşmeden yola devam edeceğiz dedi.
5: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
3: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına da tepki gösterdi.
5: Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir.
0: Muhalefet cephesinde ise krizlere hemen her geçen gün bir yenisi ekleniyor ki son krizin adı Mansur Yavaş. Hem CHP'de hem Yeni Parti'de kriz. Çünkü Mansur Yavaş'ın açıklamalarından da görüyoruz ki Mansur Yavaş her iki partiyle ve her iki partinin tabanıyla birlikte hareket etmek istiyor ve buna yönelik söylemler geliştiriyor. Şimdi geçtiğimiz gün özellikle külliyatı

0: Türkiye'deki kabulün ardından yapılan eleştirilere gerekirse gereğini yapmaktan çekinmem sözleri damgasını vurmuştu. Şimdi peki Mansur Yavaş bu sözlerle ne demek istedi? Neler konuşuluyor kulislerde? Bakalım.
1: Mansur Bey randevu istemek istediğini bana söylemişti.
2: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
3: Mansur Yavaş'ın külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından muhalefette başlayan tartışmada tansiyon düşmüyor. Son iddia CHP'li bazı milletvekillerinin Yavaş'ın istifasını istediği.
4: Mansur Yavaş'la ilgili artık soru işaretleri CHP'de de, Yeni Parti'de de, seçmende de artmaya başladı.
5: Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
3: Yavaş'ın eleştirilere karşı gereğini yapmaktan çekinmem resti kulisleri hareketlendirdi. Yavaş CHP'den ayrılıyor mu sorusu tartışılıyor.
6: Mansur Bey bir önce kararını versin kardeşim. Orada mı kalacak, burada mı kalacak? Bu böyle bir şey yok yani.
3: Sahaya inen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Ardahan'da protestoyla karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminde zimmet iddiasıyla intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar Özel'e tepki gösterdi.
7: Hayır, beni Özgür Özel 7,5 senedir ben iddianame bekliyorum.
3: CHP ve Yeni Parti'yi Üsküdar seçimlerinde karşı karşıya getiren tehdit iddialarında yeni gelişme var. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tehditle AK Parti'ye geçti dediği meclis üyesi Ayhan Aydın, ortada tehdit yok, rüşvet çarkını gördüğüm için istifa ettim açıklaması yaptı. Savcılık düğmeye bastı. Özgür Çelik soruşturma kapsamında ifade verdi. İBB davası da sürüyor. Son duruşmaya iş adamlarının rüşvet iddiaları damga vurdu. Sanıklardan Süleyman, ruhsat için 500 bin dolarlık market yardım kartı istendiğini öne sürerken diğer iş adamları kendilerine 30 bin dolar ve 1 milyon liralık rüşvet talepleri geldiğini iddia etti. İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadaysa 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. CHP ile Yeni Parti arasında Edirne'de ise bu kez kürsü savaşı çıktı. CHP Edirne Gençlik Kolları kaybolan amblemli kürsülerin Yeni Parti tarafından logo değiştirilerek kullanıldığını iddia etti. Yeni Parti ise kürsüyü kendilerinin yaptırdığını savundu. Ve Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet suçundan yürütülen operasyonda ikinci dalga başladı. 43 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arasındaki para trafiğini gösteren yazışmalar dava dosyasına girdi.
0: Şimdi dünyada özellikle suçluların dünya çapında bulunması için malum sürekli biz bu ifadeleri kullanıyoruz. Hakkında Interpol kararı çıkarıldı, Europol kararı çıkarıldı vesaire. Şimdi Interpol uluslararası bir sistemken Europol de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kendi aralarında uyguladığı bir sistemdi. Şimdi Türk devletleri artık suçla mücadelede ortak adım atıyor ve Türkpol kuruluyor.
8: Yine Türk devletleri arasında Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
9: Türk dünyasında yeni bir adım atılıyor. Türk devletleri suç ve suçlularla mücadelede güç birliğine gidiyor. Türkpol kuruluyor. Tarihi öneriyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri İçişleri Bakanları 3. toplantısında gündeme getirdi.
8: İnşallah Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
9: Türkiye'nin önerisi Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından da olumlu karşılandı. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu trafiğine, insan kaçakçılığından dijital suçlara kadar bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk devletleri bilgi ve istihbarat paylaşımından operasyonel işbirliğine kadar daha etkin bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyor. Türkpol'ün kurulmasıyla Türk dünyasında güvenlik işbirliğinde yeni bir dönemin başlaması.

0: olması bekleniyor.
1: İstanbul Maltepe bir kiracı vahşetine sahne olmuştu, hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz gün ev sahibi çift öldürülmüştü, avukatları da yaralanmıştı. Şimdi o saldırının perde arkasından da kan donduran detaylar çıktı. Saldırganı görüyorsunuz, o görüntüleri her yere yayılmıştı. Ama en dikkat çeken gelişmelerden birisi o katil zanlısının evinde yapılan arama oldu. Çünkü ev adeta küçük bir cephanelik çıktı.
2: Ya kaçsanıza!
3: Bir çığlık sesiyle kadın yere düştü. Çok yakın mesafeden sıktı.
4: Kiracı ev sahibi karı kocaya kurşun yağdırdı. Çiftin yanındaki arabulucu avukatsa ağır yaralandı. Vahşetin perde arkasında ne olduğu bir gün sonra ortaya çıktı. Katil zanlısı kiracı çiftten 350 bin dolar alacağı olduğunu anlattı. Vermedikleri için tartıştık dedi. Evindense adeta bir cephanelik çıktı.
3: Etrafı ateş etmeye başladı. Ambulansın girmesine müdahale etti. Benim mühimmatım sağlam dedi.
4: İstanbul Maltepe'de meydana geldi vahşet. Mehmet Taşkaya tartıştığı ev sahibi ve eşini öldürdü. Polise verdiği ifadenin detayları bir gün sonra ortaya çıktı. Almanya'da yaşayan ev sahipleri kiraların toplanması ve bakımı için binayı ona emanet etmişti. Yaklaşık 11 yıl önce de iddiaya göre satış için anlaştılar.
5: 2015 yılında binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binanın tapusunu almak istediğimde bir kısmının kaçak olduğunu öğrendim. Bunun üzerine binayı alamayacağımı söyledim. Binanın tadilatı için 350 bin dolar harcamıştım. Onlardan bu parayı geri istedim. Ama onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı.
6: 12 senedir kirayı saldırgana mı veriyordunuz?
7: Oraya veriyorduk, sonra bu 2-3 senedir de karşı tarafa veriyoruz.
8: Biz kirayı 7 yıldır, 8 yıldır Mehmet abiye veriyorduk.
6: Binanın sahibi olarak mı biliniyor?
8: Evet.
4: Bina sahibi ve kiracı davalık oldu. Yıllarca süren yargı süreci ev sahiplerinin lehine sonuçlandı, tahliye kararı çıktı. Çift kapı kilidini değiştirmek için adrese gelince gerilim tırmandı. Kiracı katliam yaptı.
6: Saldırgan teslim olmamak için kendisini evine kilitledi. Önce pencereden sağ sola ateş açtı. Sonrasında kapısına gelen özel harekat ekiplerine ateş açtı. İşte hem kapıdaki hem de asansördeki kurşun izleri çatışmanın şiddetini gözler önünde seriyor. Özel harekat polisi saldırganı kız kıvrak yakaladı. Evinde yapılan aramadaysa adeta bir cephanelik keşfedildi. İki tane ruhsatsız silah, kama bıçakları, fişekler, biber gazları, hatta bir de kılıç ele geçirildi.
3: Araç onların aracı, zaten Alman plaka kendisinin. Yani hatta aracın anahtarı bile üstünde duruyormuş.
4: Öldürülen gurbetçi çiftin araçları da binanın önünde öylece kaldı. Katil zanlısı kiracıysa adliyede.
1: Gaziantep'te yaşayan 13 yaşındaki Zeynep Elçin Çahadar oldu. 10 ay önce bir diş tedavisine başlamıştı. İddiaya göre de diş çekimi sırasında kendisine vurulan iğne genç kızın sinirlerine zarar verdi ve yüzünün bir tarafı felç oldu. Tabii bu konuyla ilgili söz konusu doktor suçlamaları kabul etmedi.
9: Gül bakayım bir. Dişlerini göster. Gülerek.
10: Çocuğumuzun yüzünün sağ tarafına, yani diş çekilen tarafta felç belirtisi olduğunu öğrendik.
4: Diş çekimi öncesi yapılan anestezi iğnesi iddiaya göre küçük kızın sinirlerine zarar verdi. Yüzünün bir tarafını felç bıraktı. Psikolojisi bozulan küçük kız hayata küstü.
11: Çocuğum şu an okula gitmiyor. Dışarıya çıkmıyor. Markete dahil gitmiyor. Hayata tamamen küstü.
4: Gaziantep'te yaşayan Zeynep Elçin Çuhadaroğlu 10 ay önce diş tedavisine başlamıştı.
10: Dişinde enfeksiyon olduğu söylendi. 3 gün sonra gelmemiz ve antibiyotik tedavisine başladı. 3 gün sonra yanına gittiğimizde çocuğumun dişine kendisi iğne yaparak içeriden hocam hazır diye içerideki diş hekimine seslendi. O da gelerek dişini çekti.
11: Bir gün sonra kalktı. Baktım göz bir tarafta, Ağız bir tarafta.
0: 13 yaşındaki Zeynep dişi çekildikten bir gün sonra yüzünde felç belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Aile apar topar hastaneye gitti. Hatta dişini çektiren doktorla da görüştü ancak olayın sorumluları bu olayı kabul etmedi. Üstelik dişi biz çekmedik dedi.

0: zaten bakanlığa verdiniz.
1: İşi çeken doktor ben çekmedim mi diyor.
0: Evet, ben çekmedim, ben sadece ziyarete geldim arkadaşımın yanına diyor.
2: Küçük kızın yüzünün sağ tarafında kalıcı nitelikte sinir hasarı bulunduğu saptandı. Aile dişi çeken doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
3: Suçu bizim üstümüze attılar. Dediler ki çocuğun beyninden gelen bir şey.
4: İddiaların odağındaki kliniğe geldik. Doktorla da konuştuk. Buradaki doktor dişi arkadaşının değil kendisinin çektiğini söylüyor. Ailenin bu durumu kazanç sağlamak için öne sürdüğünü iddia ediyor.
5: Dişi ben çektim, evet.
1: Buraya gelen bir başka doktorun çektiğini kabul etmiyor.
5: Hayır. Bu zamana kadar hasta mahremiyetine ve mesleki sorumluluğuma duyduğum saygı nedeniyle kamuoyu önünde hiç konuşmadım. Ancak susmuş olmam iddiaları kabul ettiğim anlamına gelmiyor.
6: Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği kazalardan birisiydi. Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kaza. Şimdi o davada önemli bir gelişme var. Acı'nın çarpmanın etkisiyle değil, kan kaybından hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ama o iddia adli tıp raporuyla çürütüldü.
7: Hello.
8: Adalet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
9: Oğuz Murat Acı'nın davasında ikinci duruşma gerçekleşti. Maktul kan kaybından öldüğü itirazı adli tıp raporuyla çürütüldü.
10: Ambulans genç geldiği için bu ölüm gerçekleşti itirazı vardı. Adli tıp raporu bu sorunu noktaladı ve ölüm olayının sebebinin çarpma olduğuyla ilgili adli tıp raporu dosyaya girdi.
9: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024 günü Kemerburgaz yolunda 4 arkadaşıyla bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışırken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
11: Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel.
9: O kaza ve sonrasında yaşananlar filmlere konu olacak olayların başlangıcıydı.
12: Yaklaşık 3 ay süren firarın ardından 14 Haziran 2024 günü Amerika'da tutuklanan ve iade süreci hala devam eden Timur Cihan Timur hakkında açılan davanın ikinci duruşması gerçekleşti. Duruşmada Oğuz Murat Acı'nın kaza sırasında yanında olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken arkadaşları tanıklık etti.
8: Karşı tarafın avukatları tanık olarak dinlenen yaralı Süleyman ve Hasan Topal'a yeminsiz ifadelerin alınmasını talep ediyor. Zaten parayla satın aldık ama sen yemin etmediğin için bunun içine yalan katabilirsin gibisine bir şüphe uyandı içimizde.
13: Benim çocuğum yaşayacaktı. Benim çocuğuma müdahale etmediler. Katil anne ve babadır. Benim çocuğumun da kendi çocuklarımın da.
9: Eşi ve yaralı kurtulan 4 kişinin şikayetini çekmesine neden olan tazminat Acı ailesine duruşma salonunda yine teklif edildi.
13: Maddiyata tekrar başladılar. Ben ne yapacağım evladım gittikten sonra?
9: Sanık Timur Cihan Timur'un babası Bülent Cihan Timur ise duruşmada yine yoktu.
8: 14 Aralık'ta yanılmıyorsam yardım ve yataklıktan mahkemeleri var. Herhalde o zaman yüzünü görmüş oluruz.
9: Gıyabi olarak görülen davanın seyri Timur Cihan Timur'un iadesiyle netlik kazanacak.
10: Ülkeye gelir gelmez yakalanmalar, tutuklanmalarla ilgili kararını yineledi. Bakan Bey'in de ifade ettiği üzere orada bir itirazları söz konusu.
6: (Gülüyor) 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpmasıyla canından olmuştu, hatırlayacaksınız. Şimdi sürücü tutuksuz yargılanıyor. Tanıklar dinlendi özellikle son duruşmada ama davanın seyrini değiştirecek bilgiler verdiler. Ve iddiaya göre kaza anında sürücü koltuğunda Ömer Faruk Ballı değil eşi oturuyordu.
14: Bir buçuk yıldır süren adalet arayışında kritik bir gelişme yaşandı. Tanık ifadeleri davaya yeniden yön verdi.
15: Kadının şoför mahallinden aracın ön tarafından yolcu kapısına doğru ilerlerken benim suçum yok, kız bir anda yola fırladı, ben suçsuzum diye bağıra çağıra ağladığını beyan etti.
14: 14 yaşındaki

0: Işıl Öykü Dinç geçen sene İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'ndan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. O asli kusurlu, ona çarpan sürücü ise serbest bırakılmıştı. İşte davanın seyrini değiştirecek tanıklar ortaya çıktı. Dördüncü duruşmada ifade verdi.
1: Görgü tanığı Tuzla istikametine dönmek için yan yolda bekleyen aracın şoförü kendisi. Ve kendisine yeşil ışık yandıktan sonra aracın kızıma çarptığını beyan etti. Dolayısıyla ana yola kırmızı yanarken kırmızıda geçtiklerini net olarak ifade etti. Duruşma zaptına da geçti.
2: Dava dosyasına araçtaki çiftin yer değiştirdiği iddiası da eklendi.
1: İlk tanığımız çıkıp ifadesinde şoförün kadın olduğunu, şoför değişikliğini nasıl yaptıklarını tek tek izah etti.
2: Tutuksuz yargılanan sürücü bu iddiaları reddetti. Aracı ben kullanıyorum dedi.
1: Bu görgü şahitlerinin ifadeleri ışığında da biz mahkemeden artık sanık olarak Ayten Bezek Ballı'nın yer almasını, bu dosyanın artık taksirle ölüm dosyasından çıkartılıp olası kast yani cinayet olması gerektiğini, gerekli cezaları almasını talep ettik.
2: Bu talebin değerlendirilmeye alınabilmesi içinse Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek hız tespit raporu bekleniyor.
3: Adalet Bakanlığı önünde kızımın adalet nöbetini tutacağım.
4: Yıllardır konuşulan ve hayata geçmesi beklenen bir şeydi. Artık o da hayata geçti. Toplu ulaşımda İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Malum otobüslerde, hatta otobüs haricinde pek çok yerde kullanabiliyorduk biz kredi kartını ya da otobüse binerken kullandığımız kartları. Şimdi artık minibüslerde de kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Şimdi belirlenen bazı pilot ilçelerde başladığını hatırlatalım. Ama hepimizin aklında aynı soru var. Acaba minibüsçüler nakit haricinde kredi kartıyla ödeme yaparken komisyon alacaklar mı?
5: Böyle nakit oluyor mu yanınızda minibüse bindiğinizde bineceğinizde?
6: Her zaman olmuyor canım. Her zaman olmuyor.
5: Kart her zaman oluyor mu?
6: Kart oluyor evet.
7: Hazır ya hemen dokunup kapatıp gidiyor.
8: Minibüste nakit dönemi bitiyor. Yerini post cihazları alıyor.
9: Evet, şimdi ben çekeceğim hatta. Ücret üstümde olmadığı için karttan çekeceğim. Yani güzel oldu.
8: Pilot uygulama Pendik'teki minibüslerde başladı. Artık otobüslerde olduğu gibi minibüslerde de kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.
5: Hatırladınız mı? Aslında normalde ceplerimize böyle bozuk paraları doldurup sonra minibüse biniyorduk ve minibüs parasını bu şekilde ödüyorduk. Ancak bu devir bitti, hatta artık kağıt paralara geçtik. Bir yandan da artık çoğu kişi nakit para taşımadığı için kredi kartıyla bindiğimizde şoförlere IBAN'ınız var mı diye sormaya başladık. Şimdi o dönemde bitmeye yakın çünkü bazı minibüslere işte bu şekilde post cihazı geldi.
7: IBAN'a atalım falan diyorlardı. Biz de öyle bir şey olmayacağı için mecburen kredi kartı aldık. İyi oldu.
10: Uygulama güzel oldu. Yolcularımız şaşırıyor. Nakit para bu devirde biraz artık insanlar taşımıyor. O yüzden yani minibüse 45 lira verip gitmek varken taksiye binmeyi tercih ediyorlar. Takside post cihazı olduğu için.
8: Hayata geçirilen uygulamada merak edilense mesafeye göre ücretlerin nasıl ödeneceği.
7: Şimdi ödeme al diyor mesela tarife. Burada hepsi yazıyor. İşte öğrenci 28, indi bindi 43, kaynarca 45, kavaklılar 46, esenyalı 46. Bütün tarifeler var. Mesela iki öğrenci bindi, iki öğrenci üstüne basıyorsun. Bir de bir kaynarca kaydet diyorsun. Tarife ödeme al dediğin anda hemen temassız ödemeyi alabiliyor.
11: Raylı sistemin çoğalmasından ötürü minibüslerdeki yolcu sayısı yarısının altına düştü. Bununla alakalı cebinde para taşımayan yolcular, kredi kartı kullanan, işte post cihazına ihtiyaç duyan tüm halk için araçlarımızda post cihazı sistemini başlattık.
5: Uygulama şimdilik yalnızca 12 minibüste var. Ancak ilerleyen dönemlerde artması da bekleniyor. Bir yandan da yolcular oldukça beğendi bu uygulamayı. Çünkü cebinde nakit parası olmayan kredi kartıyla ödeme yapabiliyor.
11: Komisyon süreci olduğu için bunda da bir hizmet bedeli olacaktır.
7: YTT'deki gibi. YTT'de mesela kredi kartıyla öderseniz 3 lira. Orada da komisyon alıyorlar. Bu da aynısı. Tamamen İBB'nin aynı sistem. Tamamen aynı sistem.
5: Ya şimdi ben buradan 45 liraya bindim. Evet. Benden 48 lira çekiyor.
7: Evet doğru.
12: Bence iyi olur. Güzel olur.
5: Her zaman nakit olmuyor değil mi?
12: Evet.
13: Bizim için çok yorucu olur. Neden hem post makinesiyle uğraş, kart çek, onun yerine İstanbul

0: kart gelse daha iyi olur.
1: Nakit daha iyi aslında bizim için.
2: Öyle mi?
1: Öğrenci için nakit mi diyorsun? Evet.
3: Bizim açımızda en güzel Akbil. Büyük şehire sesleniyorum. Akbil, Akbil, Akbil.
4: Bu konu tartışılmaya devam edilecek gibi, çünkü %7 komisyon herhalde tepkileri de beraberinde getirebilir ama ilgili belki kamu bankalarıyla yapılacak olan esnaf odalarının arasındaki bazı anlaşmalarla daha düşük komisyonlar sayesinde bu uygulamalar yaygınlaştırılabilir. Hem taksilerde bu sorunun önüne geçilmiş olur hem de dolmuşlarda da daha aktif kullanılabilir. Şimdi yaz tatili bitti, okullar pazartesi günü açılıyor. Servis ücretlerinden sonra tartışılan bir başka konu kantinlerdeki fiyat tarifesi. O tarifeler belli oldu. İstanbul'da ürünlere ilk dönemde yaklaşık %6 zam yapıldı. Tabii bu tarife her kent için ayrı ayrı belirleniyor. Bunun da altını çizelim.
5: Koşa koşa kantine gidiyorum. Tost alıyorsam o gün daha çok harcıyorum. Ama ortalama 80-90 bir şey oluyordur yani.
6: Çok seviyorum. Ama öğretmenimiz izin vermiyor ne yazık ki. En fazla 8 alıyorum.
7: Teneffüslerin vazgeçilmez adresi kantinlerde öğrencileri bekleyen yeni dönem fiyatları netleşti.
8: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kantinlerde de yeni dönem hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Tosttan ayrana, atıştırmalıklardan içeceklere kadar pek çok ürünün yeni fiyatları da belli oldu.
9: Velilerimizin, öğrencilerin görüleceği bir yere asılması zorunlu bu tarifelerin.
10: Kantinden içecek ya da annem bazenleri yemek vermediğinde simit falan alıyorum.
7: İstanbul'da ürünlere ilk dönemde yaklaşık %6,2 oranında zam yapıldı. Sandviçler 100 lira ile 125 lira arasında satışa sunulacak. Kaşarlı ve sucuklu tost 100 lira, poğaça ise 30 liradan satılacak.
8: Her ilin kendi kantin tarifesi bulunuyor. Öyle ki öğrencilerin ödeyeceği ücretler şehre göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Ankara'da 90 lira olan kaşarlı tostun fiyatı İstanbul'da 100 lirayı buluyor.
9: Her odanın kendi yönetim kurulu, kendi illerindeki velilerin gelir düzeyine, bölgenin gelişmişlik düzeyine göre fiyat belirliyor.
11: Haftalım zaten 100 lira, haftalım direkt yemeğe gidiyor, bir gün yemeğine.
7: Ankara'da ise fiyatlar yılbaşına kadar sabit kaldı. Sandviçler 120 lira, sucuklu veya kaşarlı tostun fiyatı 95 lira, öğrencilerin olmazsa olmazı simit ise 25 lira.
12: Ankara Kantinciler Odası'nın belirlemiş olduğu fiyatların altında fiyatlarla öğrenciye satış yapıyoruz biz.
7: Suyun fiyatı iki şehirde de 15 lira olarak aynı kaldı. Meyve suyu İstanbul'da 30 lira, Ankara'da 25 lira, ayran 30 liraya karşılık 25 lira olarak belirlendi.
13: 110-115 civar ödüyorum. Bence öğrenci bütçesine göre pahalı.
8: Belirlenen tavan fiyatlar ürünlerin satılabileceği en yüksek fiyatı gösteriyor. Yani ürünler belirlenen fiyatların altında satılabilir. Ancak daha yüksek bir rakamla satışa sunulması yasak.
9: Bu fiyatların üzerinde hiç kimsenin satış yapma yetkisi bulunmuyor. Ankara'da tost 95 lira, 96 liraya hiçbir kantinde tost satılamaz.
7: Belirlenen tarifenin üstünde satış yapan kantinler için de şikayet yolu açık.
9: Bize Ticaret İl Müdürlüğü'ne veya zabıtaya iletildiği zaman asgari ücretin 3 katı işlem uygulanıyor. Devamında meslekten mene kadar gidiyor.
4: Şimdiden başarılar dileyelim tüm öğrencilere, tabii velilere de kolaylıklar dileklerimizi iletmiş olalım. Devam ediyoruz efendim yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa haber turumuzda.
14: Ezgi Apartmanı enkazındayız.
15: Kesilmedi denilen kolon vardı ya işte.
16: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
7: 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Zemin kattaki pastanede kolon kestikleri iddiasıyla haklarında 876 yıl hapis istenen pastane işletmecilerine 8'er yıl hapis cezası verildi. Cezaevinde kaldıkları süre göz önüne alınarak 2 sanık da tahliye edildi. Acılı aileler karara tepki gösterdi.
16: Mahkemeden çıkarken alkışlayarak çıktılar. Buradan giderken, adliyeden ayrılırken konvoy yaparak gittiler.
7: Adıyaman'da mısır tarlasına giren domuzu ateş eden dede torununu vurdu. 14 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dedesi ise gözaltına alındı. Adana'da kaskla yüzünü gizleyen zanlı gece yarısı silahını çekip hedefindeki eve ateş açtı. Ardından geldiği gibi motosiklete binip kaçtı. Tek teselli kurşunların kimseye isabet etmemesi oldu. Hatay'da hız denemesi ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen jandarma sürücüye 53 bin para cezası kesti. Ehliyetine de 60 günlüğüne el konuldu.
0: Belediye çöplüğünde 128 parça tarihsel bulduk. Vatani görevimiz olarak Sivas Müze Müdürlüğü'ne jandarma kanalıyla teslim ettik.
7: Sivas'ta hurdacılık yapan Mehmet Özdemir çöplükte define buldu. Zengin olma hayali kurarken bir anda borçlu çıktı. Müzeye verdiği tarihi eserler için kendisine 30 bin lira teklif edildi. Teklife itiraz edince kendisinden para istendi.
0: 128 parça tarihi esere 30 bin lira fiyat biçiliyor. İtiraz istiyorsan 16 milyar sen vereceksin bize. 16 milyar ver de üst komisyon kurak dediler bana.
2: Merhaba.
7: Balıkesir'de orman yangınında yükselen dumandan etkilenen kartal bulunduğunda bitkin haldeydi. Hemen veterinere götürüldü.
2: Tamam şampiyon.
7: Heybetiyle hayran bırakan kartal tedavisinin ardından Kaz Dağları'na salındı.
2: Tamam, çok güçlü pençelerim var. Biliyoruz biz seni tanıyoruz.
7: İşgal ordusu Lübnan'da Hizbullah tünellerini hedef aldı. 1100 ton patlayıcı 4,1 büyüklüğünde bir deprem olarak kayda geçti. Gazze kasabı aşırı sağcı seçmenden bu kez de işgalci yüzüyle oy istemeye kalkıştı. Kongo'da çıkan yangın iki okulu esir aldı. Alevlerle mücadeleye rağmen yangın 26 öğrenciyi hayattan kopardı. Uyuşturduklarını sandıkları leopar kafesten çıktı. Canavliyle karşısındaki adama pençelerini geçirdi. Ağır yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı. Afrika asıllı bir göçmen Milano Havalimanı'nı birbirine kattı. Çıkan yangını görevliler büyümeden kontrol altına aldı. Aşırı sıcaklar İtalya'ya hortum olarak döndü. 12 saatte 63 bin yıldırım ve şimşek kayda geçti. Yürekler ağza geldi. Amerikalı adrenalin bağımlıları ise hortumları yakalamak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. İşte onlardan birinin son eseri böyle kayda geçti. Yan yola giren beyaz otomobil kamyonu görmedi. Şoför onu ezmemek için yaptığı hamleyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Akaryakıt istasyonuna giren araç kalabalığa doğru ilerledi ama şans eseri herhangi bir patlama meydana gelmedi. Çin'de bir usta orada trabzan olduğunu öngördü ama yanılıyordu. Boşluktan aşağı işte böyle düştü. Amerikan yönetiminin göz açtırmadığı zehir tacirleri uyuşturucuyu saklamak için bu kez lahanalara el attı. 2000 ton kimyasal uyuşturucuyu yapraklarla sardı ama neyse ki bu yöntemde polisin dikkatinden kaçamadı.
4: Devam ediyoruz efendim. Gece Ajansı'na kıymetli konuklarımızla birlikte gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya bizlerle, hoş geldiniz.
17: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Doktor Anar Ali bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
18: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Avukat Emrah Golgiyaz, hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkür ediyorum. Gündemde her gün olduğu gibi bugün de aslında muhalefet var. Neden? Çünkü hemen her geçen gün bir yeni kriz gündeme geliyor. Şimdi geçmişte CHP'li belediyeleri, CHP zihniyetiyle yönetilen belediyeleri, onların hizmet anlayışıyla yönetilen belediyeleri anlattığımızda, eleştirdiğimizde, sorunları gündeme getirdiğimizde aslında şu üç başlık ve devamına eklenecek yeni başlıklar söz konusuydu. Hatırlayalım, yani 90'lardan 80'lerden bu yana şöyle takip ettiğimizde eğer bir CHP'li belediyeden bahsediyorsak muhakkak çöp dağları aklımıza geliyordu. Hala bazı belediyelerde geliyor. Çukur, yani ulaşımın sağlıklı bir şekilde olmadığı belediyeler aklımıza geliyordu. Yine yapılmayan yollar aklımıza

0: Erdal Beşikçioğlu mesela uyuşturucuyla anılıyor. Yolsuzluk, rüşvet, bunları bir kenara bırakıyoruz. Yolsuzluk, rüşvet belki de bu bahsetmiş olduklarımız içerisinde en masum kalan suçlardan birkaçı, iddialardan birkaçı. Ama Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkanı'ydı. Kendisi bir oyuncu, tiyatrocu ve Özgür Özel tarafından aday gösterilirken kendisine baktığımda kahraman Türk polisini görüyorum denilen bir isimdi. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. İlkay Çiçek, namı diğer kendi deyimiyle yürüyen para. Mesajlaşmalarda ortaya çıkmıştı, biz demiyoruz. Nelerle gündeme geldiği malum. Ki Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı, kendisinin de hangi görüntülerle gündeme geldiği, hangi konularla gündeme geldiği yine hepimiz tarafından yakından hatırlanıyoruz. Tabii sadece bunlar mı? Değil. Aralarına yeni isimler de eklenebilir. Yani isimleri iddianamelerde, soruşturmalarda geçmesine rağmen milletvekilliği dokunulmazlığının ardından sessizliklerini koruyan milletvekilleri de var. Yine yolsuzluk, rüşvet soruşturması, şaibeli kurultay davaları vesaire, bunlarda ismi geçen daha pek çok CHP'li, belki de şu sıralar yeni partili isimden bahsediyoruz. İşte her geçen gün aralarına bir yenisi ekleniyor. Bu sorunlara bir yenisi ekleniyor. Biraz önceki o görselde de gösterdik. Çöp, çamur, çukur siyasetinden nerelere evrilmiş durumda. Onlardan ilkiyle başlayalım. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek soruşturmasına çok çarpıcı yeni detaylar, yeni ifadeler eklendi. Üç kadının beyanlarında 726 bin liralık harçlık konusu söz konusu. Belediyede işe yerleştirme vaatleri, gerçekleşen o vaatler ve gençlik merkezindeki gizli oda skandalları.
1: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturmada 3 kadının verdiği ifadeler, Çiçek'in özel ilişkilerini, para transferlerini ve belediye imkanlarının kullanımını deşifre etti.
2: Tutuklanan avukat Elif Nur Gürcü, Çiçek'in kendisiyle sevgili olmak istediğini anlattı. Gürcü, Menderes Belediyesi'nde avukat olabilmek için yazıştığını ifade etti.
1: Menderes Belediyesi'nde voleybol antrenörü olarak çalıştığı dönemde İlkay Çiçek'le tanıştığını anlatan Nilüfer Sezer'de ilişkinin zaman içinde iş ilişkisinden duygusal birlikteliğe dönüştüğünü söyledi. Sezer, Çiçek'le sevgili olduklarını, ilişkileri boyunca Ankara'daki otellerde buluştuklarını, uçak ve otel masraflarını Çiçek'in karşıladığını ve kendisine yaklaşık 726 bin lira harçlık gönderdiğini anlattı.
2: Belediye personeli Gülşah Çetin ise Çiçek'in kendisine yönelik ilgisi nedeniyle taleplerini karşıladığını, kendisi ve yakınlarının belediyede işe alındığını beyan etti.
1: Çetin, gençlik merkezinin üst katında güvenli oda olarak nitelendirilen bir bölüm bulunduğunu öne sürdü. Çetin aynı odada dolar, euro ve Türk lirasından oluşan balya balya para gördüğünü de iddia etti. Soruşturma dosyasındaki bu iddialarla ilgili adli süreç sürüyor. Çiçek ise daha önce kamuoyuna yansıyan yazışmalarının kendisine ait olmadığını savunmuştu. Menderes Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
0: Şimdi İlkay Çiçek'ten bahsediyoruz. Sevgilileri, yine diğer CHP'li belediyelerde de bu konular ortaya çıkmıştı. İşe alınma vaadiyle maalesef gayri ahlaki durumların yaşandığı ilişkiler söz konusu. Sadece İlkay Çiçek hakkındaki iddialar değil bunlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki en tecrübeli siyasetçilerden, belediye başkanlarından birisiydi kendisi. Uşak Belediye Başkanı, Seferihisar Belediye Başkanı vesaire vesaire. Çok fazla iddia var. Ama bu iddialar karşısında çok ilginç bir sessizlik var. Öncelikle buna belki değinmek gerekiyor. Kadri Hanım, sizleri böyle davet etsem rica edeceğim. Şimdi normalde bakın, genç kızlardan bahsediyoruz. İşe alınma vaadiyle kandırıldıklarını iddia eden insanlardan bahsediyoruz vesaire.

0: vesaire. Ya normal zamanlarda bu tür durumlar ortaya çıktığında CHP'li kadın milletvekilleri, CHP kadın kolları, kadın dernekleri, işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri, Atatürkçü Düşünce Derneği vesaire vesaire vesaire. Ya ortalığı ayağa kaldırmaları gerekmez miydi? Neredeler? Neden kimsenin sesi çıkmıyor ya da ya CHP'deki belediye başkanları bu iddialarla anılıyor da, suçlanıyor da neden bu kadar sessizliğe bürünmüş durumdalar? Normalleştirmeye mi çalışıyorlar?
1: Tabii şimdi kendilerinden olunca mesele direkt dediğiniz gibi bir sürü kendilerini desteklediklerini iddia eden feminist örgütler, değil mi? Kadın hakları örgütleri. Gerçekten ben de bunu bir soru da ben olarak soruyorum. Yani bir kadın olarak soruyorum. Şimdi ha, kandırıldık diyorlar öbür hanımlar İftira bir taraftan da. İşte kandırıldık, bizi şöyle yaptı böyle yaptı. Hani ne kadar kandırıldı ne kadar kandırılmadı artık onu da izleyicinin takdirine de bırakıyorum bir taraftan da. Belediye başkanının nüfuzunu kullanarak tabii ki bir takım iş ve eylemlere girmesi ve kadınlara bir takım vaatler vermesi. O kadınlar da onun karşılığında o vaadin gerçekleşmesini bekledik de yani vaat gerçekleşmeyince mi kandırıldık oluyor? Orası da ayrı bir mevzu tabii bir taraftan baktığımızda. Ama maşallah dediğiniz gibi biraz önce de söylediğiniz gibi hani öyle işte çöp dağları, sular kesilmiş ya da işte vatandaş hizmet bekliyor, park bahçeler, bir sürü yani bir belediyenin yapmasını beklediğiniz işlemler, yollar, işte kanalizasyonlar, aklınıza gelebilecek her türlü bir belediyenin iş ve eylemlerini beklerken maşallah sayın belediye başkanlarımız haremleri kurmuşlar. O sevgili senin, bu sevgili benim, o genç kız senin. Seni işe aldım, sana 750 bin lira, 760 bin lira harçlık yol. 760 bin lira harçlık yani kim alıyor 760 bin lira harçlık? Dolayısıyla da bunu bir harçlık olarak bir belediye başkanının hangi parayı kullanarak bunu ödediği mesele. Şimdi bir iş adamı da belki olabilir böyle bir para. Yani 760 bin çok büyük bir rakam. Nasıl sevgilisine böyle bir harçlık gönderir demiyoruz.
0: Ama yürüyen bizim söylediğimiz para iddiası var kendisi hakkında da.
1: Yani kadın ifadesinde diyor ki belediyedeki makamına gittiğimde kasayı açtığımda balya balya paralar gördüm. Hangi belediye başkanının makam odasındaki kasasında balya balya para olur? Çünkü niye? Bakın bir ticarethanede arkanızda kasa olur. O kasada da balya balya para olabilir. Çünkü bir alış satış yapıyorsunuzdur. Ama belediye başkanının ne kasasında ne niçin olsun? Zaten belediyenin bir kasası yok mu? Belediyenin bir encümeni yok mu? Belediyenin bir meclisi yok mu? Bunlar zaten kendi işlerinde o para trafiğiyle alakalı gerekiyorsa ihalelerde vesaire. Ha belediye başkanının kendi ticaretiyle alakalı bir para varsa o niye belediyenin kasasında?
0: Hadi bunlara yani bu yolsuzluk, rüşvet, irtikap bunlar için siyasi davadır diye eleştiriler sunuyorlar ya. Ya bir belediye başkanının ki o görüntüleri Aykut bulabilirsek verelim. Mesela Erdal Beşikçi olduğu için Özgür Özel nasıl kendisini anons etmişti? İlkay Çiçek için nasıl anons etmişti? Şimdi bir belediye başkanının bu tür gayri ahlaki iddialarla gündeme gelmesi bile ya normal bir durum mu? Sessiz kalınabilecek bir durum mu? Şimdi bizler hatırlıyoruz. Rahmetli Deniz Baykal'ın ki CHP'nin genel başkanının neden genel başkanlığı bıraktığını ya da diğer başka konularda neler yaşandığını biliyoruz. Ya bu konular hakkında o kadar büyük bir sessizlik var ki yolsuzluk, rüşvet yani neden durduk yere bu tür iddialar bir belediye başkanına atılsın ki bir değil bu arada.
1: Evet.
0: Birden fazla. Mesela İlkay Çiçek'in sevgilisi Gülşah Çetin'in bakın kendisi Gülşah Çetin'in kendisi Menderes Belediyesi'nde işe alınıyor.
1: Evet, tabii.
0: SGK kaydı ortaya çıkıyor.
1: Belki de hiç işe bile gitmiyor.
0: Belki de. Annesi Kıymet Çetin sevgilisi olduğu iddia edilen kadının annesi Menderes Belediyesi iştiraki Cuma Ovası AŞ'de SGK kaydı ortaya çıkıyor. Yine Gülşah Çetin'in sevgilisi olduğu iddia edilen kadının kardeşinin Menderes Belediyesi'nde yine SGK kaydı çıkıyor. Sadece birinci derece aile değil. Gülşah Çetin'in eniştesi Ümit Durmaz'ın da yine Menderes Belediyesi'nde SGK kaydı var. Ya öncesi sonrası o ayrı bir durumdur belki ama sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadından bahsediyoruz.

0: Yine devamında
1: maşallah o, sülalece belediyenin her yerine girmişler.
0: Yani belediyede ailecek varlar. Gülşah Çetin
1: sanki
0: ve
1: belediye
0: ailesi.
1: Devletin bir yerel yönetimi değil de İlkay Çiçek'in babasının şirketiymiş gecesine.
0: Bir de para konusu var. Siz biraz önce değindiniz. Elif Nur Gürcü İlkay Çiçek'in kendisiyle sevgili olmak istediğini, bu da başka bir kadın. Onu da verebilirsek o ifadeleri. Elif Nur Gürcü Çiçek'in kendisiyle sevgili olmak istediğini ve belediyede avukatlık için yazıştığını anlatıyor. Nilüfer Sezer, başka bir kadın, Çiçek'te ilişki yaşadığını, Ankara'daki otel ve uçak masraflarının Çiçek tarafından karşılandığını, kendisine yaklaşık 726 bin Türk lirası harçlık gönderildiğini söylüyor. İşte Gülşah Çetin de onlardan birisiydi. Taleplerinin karşılandığını söylüyor. Kendisinin ve yakınlarının belediyede işe alındığını beyan ediyor. Sadece bunlar da değil. Gülşah Çetin diyor ki gençlik merkezinde güvenli oda varmış. Gizli bir oda ve o odada dolar, euro ve Türk lirasından oluşan balya balya paralar gördüğünü söylüyor. Şimdi sizin yorumlarınızı alacağım ama kısaca açılış için de söz vermiş olayım. Anar Hocam, çok normal durumlardan mı bahsediyoruz?
2: Değil. Yani tabii ki normal değil. Şöyle ki şimdi belediye başkanının asli görevine kamu hizmeti veren bir kurumda kamu çıkarını gözetme zorunluluğu vardır. Ama iddialara baktığımız zaman ciddi bir nepotizmi görüyoruz burada. Yani nedir? Kayırmacılık. Yani liyakatin aksine yakınlarını, çevresini belediyede işe düzeltmek. Bu bir skandaldır aslında. Şöyle skandaldır. Yerel yönetimler, yerel yönetim muhalefetin mentalitesini gösterir. Yani ülkeye bakış açısını, kamu hizmetini, nasıl hizmet vermesini yerel yönetimlerden aslında belli olur. Şimdi dikkat ederseniz muhalefetin sürekli propagandası şu. Sürekli engelleniyoruz. Bize karşı engeller çıkarılıyor. Bütün bu yapılanların hepsi siyasi operasyonlar. Hukuki boyutu yok. Bunu da dile getirerek aslında hukuk sistemini tıkamaya çalışıyorlar. Yani savcıların aslında yapması gereken görev nedir? Ortada bir usulsüzlük var. Ortada bir suç var. Bunu araştırmak ve ortaya çıkarmak. Ama dikkat ederseniz algıyla, propagandayla hukuk sistemini tıkamaya çalışıyorlar. Yani yargıyı bu veya benzeri suçları, varsa olumsuzlukları ortaya çıkarman yargı bürokrasisini de engellemeye, en önemlisi de Tahir Bey, itibarsızlaştırmaya yönelik bir propaganda var. Yani artık belediyecilik şöyle bir şey değil. Yanlış anlaşılmamalı. Yani eline bir tane video aldın, algı yönetimiyle gece gündüz işte şey çektin ve onu kendi sosyal medyadan paylaştın ve bunun da propagandasını yaptın.
0: Ya şu iddiaların neresi siyasi hoca?
2: İşte bunun bunu araştırması gereken komisyon, bu kadar iddia var.
0: Yani iddiaların hedefindeki isim evet siyasi bir isim.
2: Evet.
0: Bir kenti yönetmek için topluma sunulmuş, aday gösterilmiş ve böyle çok çok süslü süslü laflarla topluma gösterilmiş, tanıtılmış, aday gösterilmiş ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı sıfatıyla Özgür Özel kendisine evet. aday göstermişti. Şimdi iddialara bakıyoruz. Bakın sadece 1-2-3 farklı kişinin iddialarını ekrana getirdik. Siyasi mi bunlar?
2: Tahir Bey şöyle bir şey var. Şimdi belediyenin görevi nedir? Yani belediye dediğiniz şey, ilçe belediyeleri bir de bunların çoğu, yol, asfalt, çöp, sosyal imkanlar, kaynak yaratmak ve
0: vatandaşa hizmet etmek. Şehirde yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak.
2: Aslında yani 100 yıldan fazladır bizim böyle bir müktesebatımız var. Bu çok zor bir şey değil. Ama dikkat ederseniz artık bu adı geçen isimler, bu iddialar çok vahim iddialar. Hepsi siyasi nüfus, güç, rant, şahsi zenginleşme. Şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na iddiaları söylediniz. Toplanan bir havuzda 5 milyon eurodan bahsedilen paralar var. Bir belediye başkanının seçim yatırımı için bu kadar genel merkeze para gönderip tekrar aday yapılması için böyle bir çaba. Senin 5 milyon euron varsa ve bunu genel merkeze tekrar aday göstermek için bu kadar para veriyorsan senin o makamda ne işin var? Yani sorulması gereken soru şu. Bir belediye başkanının maksimum aldığı

0: aldığı aylık maaş ne kadardır ki bunun 5 milyon euroluk bir serveti var. Aslında sorulması işte nepotizm, liyakatsizlik, adam kayırmacılık, rant, kişisel hırs, kamu hizmetini kendi şeyine
1: konu
0: çevirmek.
1: Konu artık kişisel heva heveslere dönmüş durumda. Şimdi Özgür Özel İBB'deki yolsuzluk skandallarıyla birlikte, iddialarıyla birlikte ortaya çıkan o kamera görüntülerinin daha doğrusu kapatılan güvenlik kamerası görüntülerini işte farklı tezlerle savunmuştu. Hani bir kez daha dile getirmeye gerek yok. Herkes tarafından biliniyor çorba meselesi. Ama bu kez ortaya atılan konular böyle yolsuzluk, rüşvet, gizli görüşmelerin gizleneceği bir kamera bantlama olayı değil. Olduğu gibi üzerinin belki de siyah bantla, çünkü bu insanlar topluma mal olmuş insanlar. Toplumu, şehri, ilçeyi yönetmek için seçilmiş insanlar. Hatta bakın nasıl seçildiğini bir hatırlayalım. Özgür Özel tarafından nasıl anlatılmıştı İlkay Çiçek?
2: Muhtarmış, acaba belediyeyi yönetir mi? Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin, değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i, verin dedim İçişleri Bakanlığı'nı yönetir.
1: İçişleri Bakanlığı'nı yönetir diyor Özgür Özel. Peki muhtar geçmişi olan İlkay Bey'in mesela olduğu iddia edilen, kendileri yalanladı gerçi bu mesajları ama sen merak etme bebeğim, müteahhitlere sorun çıkaran rüzgar parayı da alan kendisi, ben ondan alıyorum, müteahhitle muhatap olmuyorum bebeğim. Ama 2 milyon alıyorsa bana 1 milyon aldım diyor. Ben biliyorum ama sesimi çıkarmıyorum. Yarısını alıp salağa yatıyorum. Yanarsa kendi yanar. Yapabileceğim bir şey yok bebeğim. Kendim gidip adamlardan rüşvet alacak değilim. Mecbur bunların üzerinden alıyorum. Artık ne getirirse onu almak zorundayım. Mecbur bebeğim diyor. Ben yürüyen parayım bebeğim. Mesela yani ya... Kameraların görüntüleri değil, üzeri bantlanacak görüntüler aslında bu görüntüler. Emrah Bey, her şeyle ilgili yorum yapıyorlar, bir savunma yapıyorlar siyasidir diye. Bu suçlamalarla ilgili yorum yapanlar mı? Ya da bu suçlamaları yapanlarla ilgili bir yorum yapanlar?
3: Şimdi şöyle bir bakış açıları var. Konuyu hiçbir zaman buraya getirmek istemiyorlar. Konuyu nerede kesmek istiyorlar? Bu bir siyasi davadır. Biz işte Cumhurbaşkanlığına aday olacaktık. Çok güçlü bir adayımız vardı. Onun önünü kesmek için hem ona hem de diğer bütün belediyelerimize operasyon yapıyorlar. Konuyu burada kesip var olan delilleri hiçbir şekilde tartışmıyorlar. Yani orada çünkü açıklanacak bir tarafı yok yani. Bu mesajların hangi birini açıklayacaksınız? Yani hanımefendi diyor ki ben işte gece uçakla gelirdim, sabah ilk uçakla dönerdim Ankara'dan. Şimdi bunun uçak kayıtları geldiği zaman, HTS kayıtları geldiği zaman neresini savunacaksınız? Neresini açıklama getireceksiniz? Danışmanınız değil, bir şeyiniz değil. Şimdi siyasi olarak da sürekli şunu yapıyorlar gençleri etkilemek için. İşte gençlerin şöyle işsizler, böyle işsizler, işte hükümet bütün yandaşlarını işe alıyor, ailesini vesaire falan. Ama biz şöyle adil olacağız, böyle adil olacağız, şu mülakatı yapacağız, şu liyakati getireceğiz diyorlardı. Ama gelen aşamada hadi
1: ya, yani kendi sevgilisi geçmiyor. Değil, kendi partilerini değil, kendi sevgililerinin ailelerini işe almışlar.
3: Evet yani sevgilisini alıyor. Onun annesini işe alıyor. Onun bilmem nesini işe alıyor.
1: Kardeşini işe alıyor.
3: Kardeşini, eniştesini işe alıyor. Üçüncü, dördüncü derece akrabaya kadar gidiyor. Ama gençlere gelince ya biz başa geldiğimizde tabii ki şöyle olacak, liyakatli alımlar olacak, işsizlik son bulacak vesaire falan. İşte Özgür Özel burada diyor ya İçişleri Bakanlığı bile yapar. Şimdi bugün de İçişleri Bakanımızın bir Türkpol diye bir şey var. Vizyonu var, açıkladığı bir şey var hayata geçerse. Bir o vizyona bakıyoruz yani şu an. Bir de buna bakıyoruz. Yani şu an küçük bir ilçede yönetebildiğin, elde ettiğin yani o iktidarı nasıl kullandın? Bir de Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na geldiğin zaman artık onu nasıl kullanacağını tahmin bile edemiyoruz yani.
1: İlginç bir durum var. Özkan Yalım. Onunla ilgili de bu iddialar önce ortaya atılmıştı. O zaman da sessiz kalındı, görmezden gelindi. Ne zaman ki emniyetin operasyonuyla birlikte Özkan Yalım'ın oteldeki bir kadınla yakalandığı görüntüler ortaya çıktı, işte o zaman ihraç ettiler. ihraç sürecini başlattılar. Yani illa bazı şeylerin

0: görüntülerinin mi ortaya çıkması lazım? CHP'nin ya da yeni partinin harekete geçmesi için, bu konuda çok ama çok sert tepkiler göstermesi için.
1: Yani ben hakikaten, yani kelimelerimi de seçerek konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bu mevzu hakikaten çok, yani buna mesela artık pes dediğimiz bir noktadayız. Pes. Yani adam orada sevgilisi olduğu söylenilen kadınla, bebeğim ben bu rüşveti alıyorum, bebeğim ben şuradan şu rüşveti alıyorum diye yazıyor, çiziyor. Öbür taraftan öbürü dolarlar, eurolar, otellerde kayıtlar, bir şeyler çıkıyor. Öbür taraftan Erdal Beşikçioğlu için kafalar bir dünya uçuyor. Yani her türlü yasaklı madde kullanılıyor. Keçiören Belediyesi'ne bakıyorsunuz. Ya belediye çalışanlarının %70'inin kanında uyuşturucu madde çıkıyor. Ve siz genel başkan olarak çıkarak da sonuçta bu kişilere oy veren sizin kendi seçmeniniz değil mi? Yani herhalde AK Parti seçmeni, MHP seçmeni, başka parti seçmeni gidip oy vermedi. Sizin seçmeniniz de oy verdi. Dolayısıyla da bir özür borcunuz yok mu? Bu kadar, çünkü hadi bir kişiyi yanlış seçtik. Yani bir kişi, ya bu adamdan da ben İçişleri Bakanı olacak diyordum ama, bu arada Allah korumuş, İçişleri Bakanı olacak diyordum ama işte muhtar olamaz diyordunuz ama bak belediye başkanı oldu de. Diyelim ki ilk ayda yanıldım. Öbürü Özkan Yalım, öbürü Erdal Beşikçioğlu. Yani bir özür kendi seçmeninize borcunuz yok mu? Kusura bakmayın. Biz çok da bizi temsil edebilecek, size hizmet edebilecek kişileri belediye başkanı olarak sizin huzurunuza çıkartmamışız demek aslında siyaseten büyüklüktür. Bakın bizim hani ülkede çok özür kültürü yok ama hakikaten bir taraftan da bu bir siyasi durumdur. Ama bunu siz yok siyasiydi yok ne zaman dediğiniz gibi Özkan Yalım.
0: İşte bu görüntüler ortaya çıkana kadar daha başına gittiğimizde Manavgat Belediyesi'nde bir yolsuzluk soruşturmasında.
1: Baklavanın kutusunun içinden.
0: Evet, o baklava kutularının görüntüleri, yani ortaya çıkana kadar, operasyonun görüntüleri ortaya çıkana kadar yalanladılar. Görüntü ortaya çıktı. Bu sefer harekete geçtiler. Özkan Yalım'ın bu görüntüleri ortaya çıktı, harekete geçtiler. Ama diyoruz ki masa kayıtlarında işte İlkay Çiçek'in sevgilisine 726 bin liralık harçlık gönderdiği tespit ediliyor. Gülşah Çetin'in taleplerinin karşılandığı, bizzat ailesinin işe yerleştirildiği söyleniyor. Nilüfer Sezer'in yine Ankara'daki otel ve uçak masraflarının Çiçek tarafından karşılandığı söyleniyor. Elif Nur Gürcü diyor ki Çiçek benimle sevgili olmak istedi, belediyede avukatlık için yazıştık diyor. Yani illa her birinin görüntüsünün kamuoyuna mal olması mı lazım harekete geçmeleri için? Dediğiniz gibi işte bu baklava görüntüleri.
1: Bir de siz bilmiyor musunuz genel merkez olarak, genel başkan olarak sizin oradaki belediye başkanınız ne yapıyor, ne yapmıyor onu bilmiyor musunuz? Bakın kulağınıza gelir. Her türlü kulağınıza ne yapıldıysa gelir. Bir de dediğiniz gibi bu baklava, mesela bu baklava videosunda, bu videodan sonra Özgür Özel'in ilk açıklamasını hatırlatalım. Dedi ki bakalım gerçek mi görüntüler? Bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? Biz bir görüşelim. Daha nesini görüşeceksin ya? Açmışsın orada paketin içinden şeyler çıkıyor. Ses kayıtları var. Diğer taraftan başka şeyler var.
0: Yani suçüstü anları
1: hani
0: var.
1: Dedik ya çöp dağlarını, şimdi ahlak çöplüğü haline gelmiş durumda ve bunun bir siyasi partiyle ilişkilendirilmesi siyasi partinin ana omurgasına, karakterine zarar verir. Bakın kimsenin özel hayatıyla ilgili konuşmuyoruz burada. Adam istediğini yapar. Dediğiniz gibi eşiyle, yani evliyse karısıyla kendi arasındaki meseledir. Tutup da onu burada magazinle...
0: İnsanların şeylerinde
1: biz
0: değiliz.
1: Biz burada değiliz. Ama biz İzlenen sizin...
0: siyasetten bahsediyoruz.
1: Evet, belediye başkanı olarak bulunduğunuz nüfuz itibariyle her önünüze gelene, her oturduğunuz çay kahve içtiğiniz kadına tutup da bütün sülalesini işe alırsanız, hepsine belediyeden maaş bağlarsanız, o kadınlara harçlık diye kimine 750, kimine 250, kimine şey, kimine sana işte seni şurada işe alacağım, kimin seni avukatlık yapacağım. Mesele burada. Bakın mesele burada. Bir de masak kayıtlarını söylediniz. Masak kayıtlarındaki bir belediye başkanının hesap hareketleri nasıl bu kadar olabilir? Menderes Belediyesi'nin büyüklüğü nedir ya? Yani elbette ki büyük bir belediyedir ama bu kadar paraların birden döneceği balya balya nakit.
0: Muhtarlıktan gelme bir ismin sevgilisine 720 bin lira gönderebilecek harçlık ya da elden borç, artık neyse, evet, verebilecek güce ulaş.

0: Burası da hani normalde bu tür konular ya da bu tür iddialar işte AK Parti içerisinde, Cumhur İttifakı içerisindeki diğer belediyelerde ya da siyasi isimlerde gündeme geldiğinde üzerine kitap dahi yazıyorlar. Bakın böyle iddialar üzerinden kitap yazıp o kitabı televizyon, gazete, sosyal medya hesaplarından pazarlayıp satıyor ve bundan gelir elde ediyorlar. Bir eylem üzerinden bile. Ama şimdi bu eylemleri şöyle biz sadece yayınlarımızda konuştuğumuz kamuoyuna yansıyan savcılık ya da dava dosyasındaki bilgi, belgeler ve iddialar üzerinden yazsak külliyat yapar yani. Öyle bir iki kitap tabii da yapmaz. Ama ilginç olan bunların normalleştirilmesi. Bir değil, daha geçtiğimiz günlerde CHP Oğuz Eli ilçe başkanının suç kaydı çıkmıştı. Milletvekilini bıçakladı ve ortaya çıkan suç kaydı şaşkınlığa uğrattı herkesi. Bir de rica edeceğim Aykut'tan Erdal Beşikçioğlu ile ilgili de sesini Özgür Özel'in verelim. Ardından bir belediye daha var konuştuğumuz. Yani, Seferihisar Belediyesi var.
1: Basit bir şirkete işe girerken bile adli sicil kaydı isteniyor. Siz ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı yaptığınız kişilerin adli sicil sabıka kaydına bakmıyor musunuz?
0: Gerçi Erdal Beşikçioğlu Türkiye tarafından yakından tanınan bir isimdi. Ünlü bir tiyatrocuydu. İşte canlandırdığı bir dizi karakteri söz konusuydu. O dizi karakteri bir komiserdi. Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Şimdi genellikle şöyle bir yöntem izlenir ya. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde söz sahibi olur. Çünkü birlikte çalışacağı ekip arkadaşları. Gerçi İmamoğlu Türkiye'nin neredeyse pek çok yerindeki CHP'li belediye başkan adayları kendisi belirlemiş ama Ankara'da da muhtemelen Mansur Yavaş'ın da herhalde söz hakkı olmuştur Etimesgut Belediyesi başkan adayı için. Ama akıllarda o dönem genel başkan koltuğunda oturan Özgür Özel'in kendisini nasıl tanıttığı kaldı. Bir onu da dinleyelim.
2: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca ben...
0: Erdal Beşikçioğlu şu an tutuklu yargılanıyor ve yapılan testinde uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
1: Yani Etimesgut Ankara'nın çok önemli ilçelerinden bir tanesi. Keşke bu söylediği sözlerin hepsi gerçek olsaydı da bakın hangi partili olduğu önemli değil. Söylemeye çalıştığım, başından beri söylemeye çalıştığım o. Yine biraz önceki söylediğimiz diğer belediye başkanları için de o. Yani hangi partiden olursa olsun vatandaş hizmet beklerken. Çünkü siz bir yere başkan olacağım diye kendinizi öne atıyorsanız hizmet etmek gayesiyle olursunuz. Onu bunu sevgilini, bütün ailesini işe sokmak ya da işte orada ne partiler dönüyorsa artık o partileri döndürülecek yer midir belediye?
0: Şimdi bir kez daha altını çizerek ifade ederim. Kişilerin kendi özel hayatıdır, kendi suçlarıdır, kendi günahlarıdır, kendi girdikleri veballerdir. Biz bunları eleştirmiyoruz. Bizim eleştirdiğimiz onların bu eylemlerini neredeyse meşru görürcesine üstünü örtmeye çalışan siyasi zihniyetten hiçbir şey olmamış gibi tüm bu yaşananları, tüm bu gelişmeler üzerine yapılan operasyonları, düzenlenen soruşturma dosyalarını, açılan davaları siyasi olarak yorumlayanlar. İşte Özgür Özel'in türlü süslü cümlelerle ilçelere, illere tanıttığı isimler ve onların bugün ortaya çıkan icraatları. Keşke yapılmayan yollar, yine toplanmayan çöpleri konuşabilseydik ama maalesef bu iddialarla gündemdeler. Şimdi bir belediye daha var. Seferihisar Belediyesi. O rüşvet soruşturmasında da yeni bir dalga operasyon düzenlendi. Orada da dikkat çeken bazı detaylar var. İzleyelim, yorumlayalım onları.
3: CHP'li eski başkan İsmail

0: Yetişkinin kumar ve para ağı deşifre oldu. Sevgilisiyle olan mesajlar dosyaya girdi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi Sultan Acar arasındaki yüksek miktarda para talepleri ve ödemelere ilişkin konuşmalar ortaya çıktı. İtirafçı olan Acar, İsmail Yetişkin'in 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için kendisine 300 bin lira nakit verdiğini, 765 bin liralık otomobilin ise 300 bin lirasını Yetişkin'in karşıladığını söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer başlıksa seyahatler. Sultan Acar ifadesinde İsmail Yetişkin'le birlikte Ankara, Muğla ve Antalya'ya gittiklerini ve otellerde kaldıklarını anlattı. Acar bazı otel kayıtlarında kendisinin şoför Aykan Dalbudak'la aynı odada kalmış gibi gösterildiğini, gerçekte ise Yetişkin'le kaldığını iddia etti. Dosyada dikkat çeken bir başka yazışma ise kumar iddiası oldu. Yetişkinin Sultan Acar'a kumar masasının fotoğraflarını gönderdiği görüldü. Acar'ın kumara mı düştün yine sorusuna Yetişkin'in kumar oynadığını ve yaklaşık 200 euro kar ettiğini söylediği görüldü. Soruşturma dosyasında SGK kaydına ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Acar'ın ifadesine göre sigorta kaydı Yetişkin'in devreye girmesiyle başka bir iş yerinden yapıldı. Acar bu iş yerinde fiilen çalışmadığını söyledi.
1: Yine mesajlar, yine bir CHP'li belediye. Günaydın aşkım. Ben de geldim ve bir sürü işle uğraştım. Aşkım bana 300 bin TL'yi çok geç olmadan gönder, ben de işlerimi hallederim. Tamam. Aykan'ı ne zaman göndereceksin diyor. Yine devamı da var. Araç beğeniyorlar vesaire vesaire. Şimdi çarşamba günü gelirken bana 300 bin TL getir. Hem kredi kartlarını kapatmış olurum, hem de 100 bin TL'de bana getirmiş olursun. Bir de sigara sağlığa zararlıdır. Sigaram bitti. Aşkım sigara da getir bana. Evdeyim, birazdan yatacağım. Yarın ararım, konuşuruz vesaire vesaire. Devam ediyor tabii. Pek çok mesaj var. Mesela bu da araba konuşmaları. Güzel araba ama ağır hasar kayıtlı. Yoksa o da olur yani. Ben de iki tane buldum vesaire. Başka araba bulamadım ben. Ben birkaç araba daha baktırıyorum, haber vereceğim. Tamam canım vesaire vesaire. Şimdi gerçekten yani özel hayata dair konular bunlar ama ya sonuçta bu insanlar büyük bütçelerle belediyeleri yöneten insanlar ve işte son Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda belediye personeli ve müteahhitlerin imar işlemlerinde rüşvet ve ihalelerde yoksulluk yaptığı iddia ediliyor. Masak raporları, telefon kayıtları, etkin pişmanlık beyanları dikkate alınıyor ve bunlar delil olarak da kullanılıyor. 43 şüpheli gözaltına alınıyor, 5 şüpheli de aranıyor. Önceki operasyonlarda zaten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bir vaka daha Emrah Bey.
2: İşte, maalesef ya, hangi birini anlatsak, hangi birini açıklama gitsek bilmiyoruz ama dediğiniz gibi yani şu çok önemli bir şey. Biz burada o kişilerin özel hayatlarını, aslında onların özel hayatlarıyla yargılamıyoruz yani.
1: Bu arada belki bunlar bu bizim konuda, ele geçirdiğimiz vesaire konuşmalar diye değil de bunlar kamuoyuna yansımış. Hemen herkesin bildiği konuşmalar.
2: Ve çoğu da dosyalarda olan, yani yargılamaya konu olmuş evraklar. Burada yani bu makamları işgal etmemiş olsalar, işgal diyorum ben. Çünkü bu makamları kendi kişisel hevesleri ve iktidarları için kullanıyorlar. Hiç bu gündeme gelmeyecek. Yani özel hayatında istediğini yapabilir. Bizim için hiçbir problem yok. Yani bir vatandaş olarak bizim için bir problem yok. Ama eğer siz bir belediye yönetmeye talipseniz, o belediyeyi vatandaşlardan aldığınız yetkiyle yönetiyorsanız, oradaki maddi imkanları da ne için seferber etmeniz lazım? O vatandaşların daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için, yolu için, suyu için, çöplerinin toplanması için seferber etmiş olmanız lazım. Ama bakıyoruz ki yani Seferihisar'dan, Manavgat'tan, Uşak'tan, diğer İzmir belediyelerinden, ilçe belediyelerinden hepsi şu: daha fazla özel hayatlarına bu paraları harcamışlar. Yani ifadeler

0: de var. Kendi kiralarını dahi belediye başkanlarına ödetiyorlar, ev kiralarını. Normalde devletin belediye başkanlarına daha iyi hizmet etsin, yani zamanını verimli kullansın diye tahsis etmiş oldukları şoförleri kendi özel hayatındaki kişilere tahsis ediyorlar. Onun getirini götürünü alışverişine getirip götürmesi için yapıyorlar. Şimdi bizler burada bunu konuştuğumuz zaman bu belediye başkanının özel hayatını konuşmuş olmuyoruz. Aslında kullanmış olduğu kamu kaynaklarını konuşuyoruz. Ve bunlar da suç mu? Suç. Türk Ceza Kanunu kapsamında. Yargılanmaları mı gerekiyor mu? Evet, yargılanmaları da gerekiyor. Ta ki gerçekten kamu kaynaklarını verimli olarak kullanmışlar mı, kullanmamışlar. Bu iddialar doğru mu, değil mi? Çünkü kendi iç dinamiğinde bunu yapmıyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı iken Özgür Özel bu iddiaları bilmiyor mu? Biliyor. Ve onun il teşkilatı, ilçe teşkilatı bunları taşımıyor mu? Taşıyor. Ama hiçbir şekilde bir aksiyon alınıyor mu? Yok. Ta ki televizyonlara, işte kamuoyuna, sosyal medyaya, işte otel odaları fotoğrafları veya işte samimi fotoğraflar çıkana kadar hiçbir şekilde aksiyon almıyorlar. Ha, o zaman da doğrudan aksiyon almıyorlar. Ta ki iş son şeye gelene kadar, o zaman toplumdan çok fazla baskı görünce ya tamam hadi yapacak da bir şey yok deyip o zaman reaksiyon gösteriyorlar.
1: Şimdi bazen muhalefetteki tartışmaları konuşuyoruz. Aslında bunlar hiç yok. Bunlar ne CHP'de var ne de Yeni Parti'de var. Onların şu aralar gündemi, hani belediye başkanlarının bu tür ahlaksızlıklarla itham edilmesi vesaire değil. Yüz kızartıcı olaylarla itham edilmesi, suçlanması vesaire değil. Bunlarla gündeme gelmesi değil. Onlar hala Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı adayımız kim olacak? Bizler seçimlere nasıl gideceğiz? Bunların derdindeler. Bunu biliyoruz. Şimdi bir yandan bakıyoruz işte yani CHP'li ya da muhalefetteki belediyelerde neler oluyor diye. Bir yanda işte uyuşturucu bağımlısı olan siyasetçiler çıkıyor. Bir yanda açık açık rüşvet ve hırsızlık yaptıklarını itiraf edenler var. Belediye başkanlarının evli olmalarına rağmen sevgililerinin olması yetmezmiş gibi onları da ihya etmeleri, onların ailelerini hatta eniştelerine varıncaya kadar ihya etmeleri, makam için birbirini bıçaklayan kişiler, birbirinin kuyusunu kazan, genel başkanlarının kuyusunu kazan isimler vesaire vesaire. Şimdi bunların hiçbiri yaşanmamış gibi bizler Anar Hocam Türkiye'yi yönetmeye aday olduklarını görüyoruz. Yani onların şehirleri yönetmeleri için aday gösterdikleri isimlerin icraatları ortadayken, şimdi bir de biz tüm bu geçmişimizde, tüm bu yakın geçmişimizde yaptığımız hatalarla Türkiye'yi yöneteceğiz diyor.
2: Evet Tahir Bey, şimdi şöyle bir şey var. Bir taraftan hukuki bir süreç devam ediyor ama diğer taraftan bu partilerin kendileri bile sahip çıkmadığı belediye başkanları var. Çünkü skandallar ortada. Bir şekilde ihraç ediyorlar. İşte Uşak Belediyesi'nde olduğu gibi. Bazı belediyelerle de iddialara yakın durmuyorlar. Uzak durmaya çalışıyorlar. Çünkü skandal, yani suçüstü bir yakalanma hali var. Peki burada sorulması gereken sorulardan biri de şu, bu. Bu muhalefet partisi, yani ana muhalefet partisi aslında, bunlarla ilgili içeride bir mekanizma, bir temizleme süreci başlattı mı? Yani bütün elinde bu kadar belediye yönetimi var. Bu kadar skandal üstüne skandal, bu kadar suçüstü, bu kadar soruşturmalar. Tamam, yargısal süreci eleştirdiniz. Buna dediniz ki siyasi operasyon ama sizin de ihraç ettiğiniz belediyeler var. Bundan hareketle elinizdeki belediyeleri bir analiz etmek, araştırmak, bakmakla ilgili bir süreç, bir mekanizma başlattınız mı?
1: O yok. Tırnak içerisinde sadece belediyelerden bahsetmiyoruz.
2: Evet.
1: Soruşturmalarda isimleri geçen milletvekilleri de var.
2: Milletvekilleri de var.
1: Daha evet. Geçtiğimiz günlerde bir Edirne milletvekilinin
2: evet.
1: Yaşadığı durumu gördük. O üzücü durumu gördük. Evet. İzlemek zorunda kaldık.
2: Evet, yani şöyle bir, yani bir iç öz eleştiri mekanizması var mı? Bir itiraf, yanlış yaptık, şu adaylar var, bunlar gerçekten de milletimizden, halkımızdan, bu insanları sizin önünüze çıkarıp o istediğimiz için özür diliyoruz. İç mekanizmayı başlattınız mı? Hayır. Ve burada ben şunu görüyorum. Genel merkezde yerel yönetimler arasında ciddi bir koordinasyonsuzluk var. ciddi bir parti disiplini anlamında ciddi bir sorun var. Normalde diğer ülkelere baktığımız zaman bütün bu skandalların hepsi iktidar partisi.

0: ofisinde yaşanır. Ama ülkemizde maalesef devasa skandallar, belediyecilik anlamında devasa skandallar ana muhalefet partisinin bünyesinde yaşanıyor. Bu çok çok vahim bir durum. İkinci husus, mesela özel hayattan bahsediyoruz ama bir il belediye başkanının, kamu görevi ifa eden bir belediye başkanının uyuşturucu testinin pozitif çıkması rezillik. Bu bile tek başına onun hemen görevden kendi istifasını gerektirir. Bu da yok. Yani bu dünyanın neresinde, İngiltere'sinde, işte Almanya, Avrupa başkentlerinin herhangi bir ilçesinde bir belediye başkanı böyle bir skandalla ilgili suçüstü yakalansın, testi pozitif çıksın. Yani onu, ona siyaset yaptırmazlar. Bırakın
1: sahip çıkmayı. En azından bu tür ithamlar varsa, ciddi ithamlar, git aklan da gel derler.
0: O ayrı. Bir de yani mesela, yani bu uyuşturucu testinin pozitif çıkması, bu bile başlı başına kendi isteğiyle ben uzak duruyorum. Bu bir özür diliyorum seçmenlerimizden. Çünkü bizim anayasamızda da belirtilen insanların sağlıklı bir şekilde yaşaması, uyuşturucunun, alkolün, sigaranın sağlığa zararlı olduğu vurgulanıyor. Ve sen kamu görevi ifa ediyorsun.
1: Örnek insanlar, toplumu,
0: örnek insanlar.
1: Hayatını kolaylaştıran, hatta örnek olacak, rol model olacak tırnak içerisinde insanlardır, evet, siyasetçiler. Çünkü yönetici vasfının yanı sıra seçilmiş yönetici olarak da sizler görev yapıyoruz.
0: Bazen eleştiriliyor. Mesela neden merkezi idare, yerel yönetimler üzerinde bu kadar denetim mekanizmalarını sert bir şekilde uyguluyor? Örnek verdiniz. Mesela Seferihisar Belediyesi bütçesi 1.8 milyar. İşte ondan önce Menderes Belediyesi'nin bütçesi 3 milyar TL'ye yakın yıllık bütçesi var 2026'da. Onun için merkezi hükümet idari vesayet mekanizmasını getirmiş. Çünkü başıbozukluk olduğu anda, evet, siz yerel yönetimlersiniz, mali ve siyasi özelliğiniz var, idari özelliğiniz var ama merkezi hükümet tarafından denetlenmediğiniz zaman, işte Sayıştay vardır, yargısal süreci vardır, müfettiş mekanizması vardır. Bu işin hukuki tarafı. Ama diğer taraftan da son olarak şunu söyleyelim. Bence ana muhalefet partisinde kendi içerisinde bu denetim mekanizmasını da başlatması lazım.
1: Şimdi bazen kıyaslama yapıyorlar. Diyorlar ki işte bir belediye başkanı, şu anda Cumhurbaşkanı adaylığı için konuştukları isimlerin neredeyse iki isim var. Gerçi ikisi de belediye başkanı. Eskiden kullanılan, hatta Başkan Erdoğan için başlayan bir tabirdi. Onun siyasi kariyeriyle ilgili. İstanbul'u yöneten, İstanbul'u alan, Türkiye'yi de alır şeklinde bir yorum vardı. Biz bunu en somut örneğini Recep Tayyip Erdoğan'da gördük. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'un sorunları belliydi. İstanbullunun çilesi belliydi. Recep Tayyip Erdoğan okuduğu şiir nedeniyle, tırnak içerisinde, okuduğu şiir nedeniyle cezaevine gönderildiğinde geride yapmış olduğu icraatlar vardı. İstanbullunun tarih olan sorunları vardı. O biraz önce bahsettik ya, çöp, çamur vesaire vesaire, su, bu problemlerin hepsini ortadan kaldırmış ve belki de bunlardan dolayı, ama yargı okuduğu şiir nedeniyle onu hapiste cezalandırmıştı. İstanbul'da yapmış olduğu icraatlar ve onun samimiyeti, onun halka olan yakınlığı ve halkın gözündeki rolü nedeniyle de girdiği ilk seçimde AK Parti Genel Başkanı olarak da zaten iktidara geldi. Tek başına iktidara geldi. Ve 25 yıldır da AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'nde iktidar partisi olarak görev yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan başbakan oldu, ardından da cumhurbaşkanı oldu ve üstelik halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti. Şimdi ise tabii ki biz bu kıyaslamayı yapmıyoruz ama bir şekilde birileri tarafından ya da kendileri tarafından Recep Tayyip Erdoğan'la anılan siyasetçiler var. Karşılaştırılan siyasetçiler var. İstanbul'a bakıyoruz. İstanbul'da biz 2019 yılından bu yana çözülen bir tane problem göremedik. Olsa biz burada tartışalım. Trafikle ilgili, toplu taşımayla ilgili, çöple ilgili, sularla ilgili ya da bütçelerle ilgili. Baktığımızda benzer bir durum. Yine yedek cumhurbaşkanı adayı olarak defalarca dile getirilmişti. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın Ankara'da sorduğunuzda, hani halka, o sokak

0: röportajları yapılıyor. Ya Mansur Yavaş ne yaptı diye soruyoruz. Ya bir icraatı yok, sayılmıyor çoğunda. Ama ya düzgün bir insan. Peki icraatı ne? Yani Cumhurbaşkanlığına, Türkiye'ye kazandıracaklarına referans olacak icraatları ne? Yok. Hatta haberimiz de var. Mansur Yavaş'a dair bir görüntümüz de var. Önce isterseniz haberimizi izleyelim. Mansur Yavaş bugün neden gündemde? Neden krize sebep olmuş durumda her iki parti tarafından? Ardından da Mansur Yavaş profili üzerinden icraatları konuşalım.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar alevlenerek sürüyor.
2: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
1: Yavaş'ın 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin törenlere katılmaması, aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi tepkilerin odağında.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini, sanki tek partinin iktidar olabileceğini varsayımdan hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti bir aday belirleyip başka partilere benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin diyemez, dememeli.
1: Birçok iddianın gündeme gelmesi üzerine Mansur Yavaş yazılı açıklama yaptı. Rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek istifa imasında bulundu. Bu da tehdit olarak yorumlandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
1: Bir başka iddia da kulislere bomba gibi düştü. İddia yeni partide bulunan 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği yönünde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztrak konuya dikkat çeken bir yanıt verdi.
4: 6 milletvekilinin yeni partideki 6 milletvekilinin tekrar partimize döneceği söyleniyor. Bu yönde bir takım görüşmeler oldu.
2: Sadece 6 mıymış? Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır.
0: Şimdi yine karşı karşıya kaldığımız manzara şu. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanından bahsediyoruz. Ankara'nın sorunlarını çözmek için Başkan Erdoğan'dan randevu aldığını kendisi söylüyor yakın bir zamanda Ahlat dönüşü havalimanında karşılarken ve ardından dün de zaten geçtiğimiz günde külliyede Başkan Erdoğan tarafından kendisi kabul edilmişti. Ama bu büyük bir krize neden oldu. Şimdi bir yanda CHP ile başlayan bir kriz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı Mansur Yavaş ve CHP'liler dediler ki hem CHP'li bir belediye başkanı olacaksın hem de kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayacaksın şeklinde eleştiriler başlamıştı. Sonrasında konu Özgür Özel'e geldi. Özgür Özel dedi ki benim Mansur Yavaş'ın gideceğinden haberim var. Şimdi tartışma burada başladı. CHP'li bir belediye başkanının yapacağı bir ziyaretten yeni partinin genel başkanının neden mesela haberi olur? Neden bir icazet alma gereği duyar?
5: Yani bir de mesela icazeti nasıl aldı? Mesela şöyle mi dedi, yani genel başkanım ben işte...
0: İcazet demeyelim, haber verdi.
5: Hayır ama onayımızla diyor Özgür evet. Özel. Onayımızla dediği için söylüyorum. Yani neden onay alma ihtiyacı duruyor? Eğer onay alma ihtiyacı içindeyse neden CHP'den İyi Parti, yeni partiye geçip de yeni partinin rozetini takmıyor? Öbür taraftan CHP'nin o gün çok önemli bir günü, 9 Eylül CHP'nin 104. yıl dönümü. Herkes toplanmış, Türkiye'nin her yerinden CHP'li isimler gitmişler orada. Anıtkabir'de yürüyüş yapmışlar, resepsiyonlar bütün gün. Bir de şu da var, yani görüşme ne kadar sürmüş olabilir ki? Yarım saat sürmüştür, bir saat sürmüştür. Kalan günün tamamında aslında ev sahibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Ha benim mesela o biraz önceki görüntü Sayın Cumhurbaşkanı ile Mansur Yavaş'ın birlikte olduğu kare benim çok hoşuma gitti.
0: Ne kadar güzeldi.
5: Çünkü niye? Ankara başkent. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tabii ki devletin en üst

0: namı olan Cumhurbaşkanı'ndan bir randevu talep etmesi ve Ankara'nın sorunları, Ankaralılar için bir görüşme talep etmesi çok güzel bir şey. Ama bugüne kadar da herhangi bir görüşme gerçekleşmemişti. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz ki şunu da hatırlatalım. İmamoğlu da defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep etti. Ama 6 yıl, 7 yıl da Sayın Cumhurbaşkanı bir randevu da vermedi.
1: İşte burada o cephede zaten ayrı bir tartışma konusu bu. Mansur Yavaş hatta AK Parti'ye geçiyor iddiaları ortaya atılmıştı.
0: Mesela öyle de iddialar da var. Belki de şöyle de olmuş olabilir. Mansur Bey bakmış bir taraftan, ya CHP'de kalsam CHP'nin hali ortada. Yeni partiye geçsem burası zaten karışık, kaos. Bak biraz önce bir sürü meseleleri konuştuk. Her yerden belediye başkanları böyle, ne orası ne burası. Bunların ikisi de bana göre değil, birleşecek gibi de değiller. Daha da parçalanacak gibi diye düşünmüş de olabilir.
1: Kendisi şunu diyor. Diyor ki ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Benim işim Ankaralıların sorunlarını çözmek, Ankara'ya projeler üretmek. Ben tamam, Ankara güzel. Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ben bu tür tartışmaların içerisinde olmayacağım diyor. Ama dedik ya, CHP'li bir belediye başkanı yeni partiyle yakın ilişkiler yürütüyor. Yapacağı ziyaretlerden yeni partinin genel, başka bir siyasi partinin genel başkanını haberdar ediyor. Şimdi benzer bir durumu izleyen, süreci izleyen bir isim de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Veli Tugay. Mesela o da bu tartışmalar çıktığında dedi ki, ya ben bu tartışmaların odağında olmayacağım. Ben de İzmir'e hizmet etmek istiyorum ve istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şu an bağımsız bir belediye başkanı kendisi. Şimdi Mansur Yavaş'ın açıklamalarına bakıyoruz. O da diyor ki, benim her iki tarafta da destekçilerim var. Her iki tabanda da karşılığım var diyor. Ama bir de bir ifade var. Gereğini yapmaktan da çekinmem. Gereğini yaparım eğer bu tartışmalar büyürse. Nedir bu gereğini yapmak? İşte burada soru işaretleri oluştu.
0: Tabii, gereğini yapmak, yani hanginiz bana, beni çekiştirmeye devam ederseniz ona arkamı döneceğim demek gibi algılıyorum ben. Bir de oradaki konuşmasında diyor ki, zamanı geldiğinde aynı masa etrafında oturmak lazım. Zamanı geldiğinde nedir? Yani yeni partiyle CHP'nin ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini lanse edilmesini mi istiyor? Böyle olmazsa bu sahnede, bu masanın etrafında toplanamazsınız. Ben de gereğini yaparım demek ne demek? Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakikaten çok güzel bir laf. Taraf olmayan bertaraf olur. O yüzden de o taraflardan birini Mansur Yavaş seçmediği sürece, yani hangi tarafı seçeceğini belki de henüz karar verememiş de olabilir. Yani ama karar verememiş olma ihtimalini de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam koltuğunda oturan bir kişiye çok da uygun da bulmuyorum açıkçası. Öyle olduğunu da düşünmüyorum yani.
1: 2019 yılından bugüne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Şimdi Ankara'nın sorunları malum. Şimdi kendisi daha önce yedek aday şeylerine çok karşı çıkmıştı. Bizler son zamanlarda işte yeni partinin, işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandığa, tırnak içerisinde sandığa gömdüğü ya da gömeceği şeklinde yorumlar yaptığını biliyoruz. Yani yeni parti, kısa bir süre önce CHP'li olan isimler geçtiğimiz günlerde 103. yıl dönümünü kutlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl olur da sandığa gömeriz, nasıl saf dışı bırakırız, bunun formülünü arıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu vesaire vesaire. İsimler değişebilir ama burada hedef alınan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Şimdi Mansur Yavaş da aday isimlerden birisi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Geri geldiğinde ben kendi kararımı kendim açıklarım diyor. Kimsenin lafıyla hareket etmem diyor ama Mansur Yavaş'tan bugüne kadar Ankara'da ne hatırlanıyor diye şöyle kısa bir görselimiz var, videomuz var. Bir onu da izleyelim.
2: Su ucuzlayacak. Kesinlikle ucuzlayacak. Su insan hakkıdır. Solumazsak ölürüz değil mi? Su içmezsek de ölürüz. Dolayısıyla suyu normalde ücretsiz vermeniz lazım. Kesinlikle suyu ucuzlatıyoruz. En az %25 ilk defada ucuzlayacak.
3: Seçilirseniz hemen yapacak
2: mısınız? Evet, hemen yapacağım.
3: Yaklaşık 3 gündür suyumuz yok evde. Çocuklar evde susuz. Yarın okullar var. Çocuklar duş alacak. Mecbur biz de buradan geldik. Su doldurmaya geldik.
4: Sular kesiliyor. Sürekli hani buraya geliyoruz. Burada da kuyruklar bekliyoruz. Hani hiç iyi değil bu durum ya.
3: Bir aydır bu şekilde uğraşıyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi sağ olsun Mansur Yavaş'tan dolayı.
5: Su olmadığı için gece 12'ye kadar suyumuz yok. Evde

0: Yani mutfak olsun, ihtiyaçlar olsun, herhangi bir su olmadığı için mecbur buraya gelip sırada bekliyoruz işte böyle arkadaşlarla beraber. Su doldurup evimize götürmeye çalışıyoruz.
1: Bakın yeni kent labirent gibi, giren çıkamıyor. Her sabah aynı şey yaşıyoruz.
2: Kankanın rezilliğini çek, yeni kedi rezilliğini çek. Niye bekliyorsunuz ki? Bak çekin buraları. Kaç saattir yoldayız.
3: Mansur adı gibi yavaş ya.
4: Bitmeyen rezilliğimizi çekin. Böyle her sabah çile çekiyoruz çoluk çocuk.
5: Çok yoğun, çok sıkıntı çekiyoruz. Çok uzun süredir.
3: Mansur yavaş ne iş yapıyor ben anlamadım.
2: Yani yazık günah değil mi bize yani? Oy verdik diye yani bu mu başımıza gelecek?
6: Vallahi çile çekiyoruz ya. Yeni kente geldik. Yeni şehir olacak, yeni kent olacak diye ama çok da hoşumuza gitmiyor yani.
3: Rezalet ya. Vallahi rezillik ya.
7: Gün içi birikiyor bu.
8: Açıkçası kötü ve kirli ve pis.

0: görüntü yakışmıyor açıkçası. Hani şu görüntü sizce güzel bir görüntü mü? Sabahları böyle yoğun bir kokuyla karşı karşıya kalıyoruz. Açıkçası kötü etkiliyor. Özellikle güneşli günlerde tam oraya vuruyor.
1: Aşırı kötü kokuyor böyle. Yolun başından geldik, kokuyu aldık yani. O kadar kötü kokuyor ki zaten yerleri görünce falan geçmek istemedik sokaktan. Cidden çok rahatsız ediyor.
2: Şimdi tüm bunlar yakın zamana, daha birkaç ay önce kayda geçti. Suyu bedava vermemiz gerekir. Hatta ilk işim suyu ucuzlatmak olacağım diye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın yönettiği Ankara'da geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan görüntüler bunlardı. Emrah Bey, aynesi iştir kişinin.
3: Evet. Bu arada İstanbul neyse aslında Ankara'da aynısı. Yani İstanbul'da da suyu ucuzlatacağız vesaire falan dediler. Geçen sürede suya 10 kattan fazla zam geldiler.
2: Mansur Yavaş bu tarafsızlık görüntüsüyle mi kazanıyor?
3: Mansur Yavaş aslında şöyle bir yapıyor. Yani ben biraz daha garantici hareket ediyor. Yani şu an için yeni partinin daha tam bir yerleşmiş konumu olmadığı için halkta. Dolayısıyla bakacak, eğer denge ne tarafa doğru ağırlık kazanırsa kendisi de terazinin diğer tarafına geçecek. O yüzden bu süreçte biraz daha tarafsız, biraz daha diğer tarafı, beni bir taraf olmaya sakın itmeyin, iterseniz ben diğer tarafa geçerim. Dolayısıyla yani siz şöyle düşünün, bir yani sizin partinizde değil sonuçta, yeni partide değil Mansur Yavaş. Ama siz diyorsunuz ki benim bilgim dahilinde işte Cumhurbaşkanı'yla görüştü. Ama o kişi bir başka partinin, yani sizin işte ayrıldığınız, bir sonraki seçimde sandığa gömmek istediğiniz, yeneceğiniz partinin belediye başkanı. Yani siz mesela şunu diyemiyor musunuz ya, Mansur Bey, işte bu belediye başkanı eğer bizim davamıza inanmıyorsa, eğer bizim partimize geçmiyorsa, bizde de bir işi yoktur, bizim de onunla bir işimiz yoktur, bunu diyemiyorsunuz yani. Nasıl o zaman ülke yöneteceksiniz? Nasıl, kimle yol yürüyeceksiniz yani? Kendi partinize, partinizde olmayan kişi güçlü bir konumda olduğu için, işte Ankara gibi büyük bir il kendisinde olduğu için, belediye başkanı olduğu için ona dair hiçbir şey söyleyemiyorsunuz yani. Diyemiyorsunuz yani, sen eğer bizim vizyonumuza inanmıyorsan, bizde bu işi yapacağımıza inanmıyorsan, o zaman bizim de senden bir beklentimiz yok. Bu partiye gelmene de gerek yok demen gerekirken muhtemelen belki de haberi de yoktur ama haberi varmış algısı yaratmaya çalışıyor. O yüzden buradaki hizmetler, yani işte İstanbul'da neler yapılmadıysa orada, Ankara'da onlar yapılmadı. İstanbul'da da Akbil şu öğrenciye şu kadar olacak, daha ucuzlayacak dendi. Geçen sürede işte öğrencileri, Akbil'leri arttırdılar. Sonra dava açıldı. Dava kazanıldı öğrenciler lehine. Sonra bir daha kendi meclislerinde çoğunluk olduğu için karar alarak tekrar yaş sınırı vesaire falan bir takım tırnak içerisinde ayak oyunlarıyla tekrardan artırdılar.
2: O halde şunu mu diyoruz? Yani amaç zaten Ankara'ya ya da İstanbul'a hizmet değildi. Yerel seçimleri kazanmanın hazzıyla ya da hırsıyla biz Cumhurbaşkanlığını da kazanırız algısı mı ya da şey mi oluştu kendilerinde, algısı mı oluştu kendilerinde?
3: Çünkü şehre bakıyorlar, yani buralara bir nimet gözüyle bakıyorlar. Ya da böyle hani bir yeri fethedersiniz ve bir hazineyi ele geçirirsiniz ya, ondan sonra o hazineyi paylaşmaya başlarsınız. Öyle bakıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Belediyeleri kazandıktan sonra hemen bir sonraki aşamamız ne? İşte İstanbul'u aldık, Ankara'yı aldık, işte Antalya'yı

0: Eğer öyle olsa bizler bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Uşak'ta, diğer illerde yaptığı icraatları konuşurduk. Ki yani Cumhurbaşkanı da eğer siz bir icraatla gidiyorsanız kendisine kapısı sonuna kadar açık. Yeter ki siz vatandaşa, halka hizmet için bir projeyle gidin, Cumhurbaşkanı'nın kapısı sonuna kadar açık.
1: İşte Mansur Yavaş'ın ziyaret sonrası ifadeleri belli. Dün mesela Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklamalarını da gördük. Yani amaç eğer o şehre hizmetse, o şehrin sorunlarının çözülmesi ise, o şehrin insanların kazanımıysa gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerek ilgili bakanlıkların ve tüm kamu kuruluşlarının desteği sonuna kadar açılıyormuş. Mansur Yavaş'ın da gerçekten böyle bir samimiyetle sunmuş olduğu randevu talebi kabul ediliyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu anlatıyor. Ama hala iddia Cumhurbaşkanı yarışı, Cumhurbaşkanı adaylığı yarışı. Şimdi bizler bu isimlere baktığımızda 2019 seçimlerinde de yerel seçimleri kazanmış isimlerden bahsediyoruz. 2023 genel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı, İmamoğlu ve Yavaş da gerçi resmiyette böyle bir adaylık yok ama Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmuşlardı. Bu vasıfla da 81 ili neredeyse, pek çok şehri, Ankara'yı, İstanbul'u bırakıp şehir şehir gezmişler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi, kendilerinin de Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilmesi için yarışmışlardı. Şimdi bugün, ya o gün hepsi bir aradaydı. Özgür Özel de vardı o kadronun içinde grup başkanı olarak. Bugünse iki ayrı siyasi parti var. İki ayrı siyasi parti var ve diyorlar ki ya biz o dönem hepimiz bir aradaydık ve bir cumhurbaşkanı seçimini kazanamadık. 2024 yılı seçimlerini kazandıktan sonra yerel seçimleri İstanbul ve Ankara'yı dediler ki bu sefer sorun Kılıçdaroğlu'ydu. Ama sahada aday olarak yarışan isimler Özgür Özel de vardı, Mansur Yavaş da vardı, İmamoğlu da vardı ve kazanamadılar. Kılıçdaroğlu'na da kazandıramadılar tüm çabalarına rağmen. Şimdi de diyorlar ki ya biz iki ayrı parti olalım. Bir de böyle deneyelim herhalde. Günün sonunda seçime gittiklerinde, belediyedeki o encümen seçimlerinde vesaire görüyoruz. Kendileri de ifade ediyorlar. Gerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerekse Üsküdar'da vesaire gördük. Bir araya geliyorlar. Şimdi haliyle akıllara şu soru işareti de geliyor. Ya bu da bir formül mü acaba? Yani seçim kazanmak için ortaya çıkan, ürettikleri bir formül mü? Değişen isim var mı? Yok. Değişen bir siyaset var mı? Yok. Amaç ne? Yine Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacakları iddiası.
2: Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimini mesela o hatırlattığınız gibi bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş, ortada Kemal Kılıçdaroğlu, kazandık başkanım kazandık diye sevinç naraları attıkları da daha seçim sonuçları açıklanmadan da öyle bir algı manipülasyonu da yaptılar. Fakat Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayınca, daha doğrusu Cumhurbaşkanı seçimi kazanınca, bunlar da bu taraftan bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu hain ilan edildi. Şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu'na hala hain diyorlar, evet. Bir taraftan da. Kendi aralarında itiraflarda bulunuyorlar. Kendi genel kurullarındaki vermiş oldukları oylar, birbirlerine atmış oldukları oylarla ilişkinde yine bir sürü mutlak butlan davasında, hani çok önemli bir dava olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesela bir paylaşımı vardı. İşte bunu gafiller çok iyi bilsinler ki CHP işte köklü bir partidir.
1: Satın alınamaz
2: dedi. Şimdi kim satın almaya çalıştığını, kime söylemiş olabilir mesela bu sözü? Yine kendi aralarında. Ama dediğiniz gibi mesela hani İstanbul'u alan bütün Türkiye'yi alır, işte Recep Tayyip Erdoğan örneğini vererek bunu gerçekleştiriyorlar dediniz ya. Ama Recep Tayyip Erdoğan sadece İstanbul'u aldı diye mi başbakan oldu da sonra 25 yıl bütün devleti, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetti? oradaki İstanbul dönemindeki yapmış olduğu hizmetleri ve eylemleri nedeniyle daha sonrasında

0: Millet de teveccüh gösterdi ve Cumhurbaşkanlığı kabul etti, bağrına bastı bir taraftan. Bu birincisi. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şiir okuması sebebiyle cezaevinde yattığı dönemde le. Bakın o zaman işte o tam da bir siyasi suçlu olarak cezaevinde bulunuyordu şiir okuduğu için. Öbür taraftan sizin kendi belediye başkanlarınız şu an itibaren niye cezaevinde? Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, işte ona buna ihale satma, kameraları kapatma, şiir okumakla o aynı şey mi? Değil. Üçüncüsü,
1: sanık kürsüsündeyken şiir okuma yarışına girdiklerini böyle, yani
0: tabii ki ben öne geleceğim. Bir sürü şovları, bir
1: geçtiğimiz
0: şeyleri.
1: Ben Sezai Karakoç'un üstadın şiirini okuduklarında gördük.
0: Tabii ki onu bile gördük bir taraftan da. Üçüncüsü de Sayın Cumhurbaşkanı şiir okuması sebebiyle cezaevindeyken onun çok yakın arkadaşları Sayın Cumhurbaşkanı'nı, tabii o zaman Cumhurbaşkanı değildi, Sayın Erdoğan'ı orada yalnız bırakamayız deyip cezaevine girdiler. O kadar vefalı, vasıflı arkadaşları vardı. E sizin şimdi mesela o Ertan Yıldız 18 yıldır sağ koluymuş İmamoğlu'nun. Bütün her şeyi itiraf eden o.
1: Meğer değilmiş.
0: Yani dost bakın, dostluk, vefa, işte bu şartlar altında söylediğim gibi. E bir taraftan mesela Mansur Yavaş için biraz önce söylediğiniz, işte ya yağmur yağmadığında çöl, yağdığında sel olan bir Ankara'dan bahsediyoruz. Suyu bedava vereceğim diyor. Su olsa verecektim diyor bir taraftan da. Ben de şunu anlamıyorum. Ben Konyalıyım. Konya'da hiçbir su problemi yaşamıyoruz. Yaşamıyor yani insanlar. Yani Ankara Konya'nın arasının ne kadar yakın olduğunu izleyicilerimiz bilir diye söylüyorum. Konya, Ankara'ya yağmayan yağmur Konya'ya mı yağıyor da orada bir su problemi var?
1: Biraz önce siz vefa dediniz ya kendi aralarında. Bu davada birbiri hakkında şikayetçi olan isimlere baktığımızda, hatta Kılıçdaroğlu da bunu geçtiğimiz günlerde dile getirdi. Ya dedi, parayı veren bizim adamımız.
0: Evet.
1: Parayı alan da bizim partilimiz.
0: Evet.
1: Şikayetçi olan da bizim partilimiz. İtirafçı olan da bizim partilimiz.
0: Sanık da kendi
1: gitmişler partisi. Pavyonda eğlenmişler, paraları vermişler vesaire vesaire. Diyor ki ya bunun neyi siyasi? Ama bugün o ilişkilerin birbiri ardından neler yaptıklarına şahit oluyoruz. Şimdi hadi üst tabakaya çıkalım. Yani liderler, lider adaylarına bakalım. Onlar arasında da öyle bir bağ vardı ki baba oğullardı. Bunu biz demiyoruz. Bunu kendileri söylüyor. Hatta bir dinleyelim.
2: Ağlıyorlardı ya.
3: Bizde kalsın.
4: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır.
5: Bütün ülkenin mutluluğu için hazırız sayın.
6: Teşekkürler.
7: Mutlaka başarılara imza atacağız.
6: Hadi başkanlarım, bismillah diyoruz.
7: Sağ olun, teşekkür ederiz.
3: Sevgili hemşehrilerim, aramızda kalsın, kazanıyoruz. Bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih etme seçimidir.
5: Bu arada aramızda kalsın başkanım, kazanıyoruz.
7: Kazanıyoruz.
5: Bizsin.
7: Kazanıyoruz.
3: İnşallah göreceksiniz, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, göreceksiniz.
1: Nereden nereye dediğimiz
0: göremedik.
1: Bir başka video daha. Anar hocam, son bir dakikamız kalmış. Şimdi bu siyaseti siz bir akademisyen olarak nasıl yorumlarsınız? Ondan noktalayalım.
8: Şimdi şöyle, muhalefetin şöyle bir sorunu var. Mesela 2023 seçimlerinde bile 3 tane cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isim vardı. Evet, Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiler ama İmamoğlu da aday olmak istiyordu. Sayın Yavaş'ın da böyle bir niyeti vardı. Ama zoraki olarak Kılıçdaroğlu da mutabakat vardılar ve böyle bir süreç yaşandı. Demin de söylediğim şeyleri tekrar edeceğim aslında. Ben muhalefette şu an ciddi bir dağınıklık, koordinasyonsuzluk görüyorum. Hem yerel yönetimlerle, şimdi hatta Sayın Yavaş'ın parti tercihi meselesindeki kararsızlığı da bununla ilgili bir şey. Çünkü eğer bulunduğu konumda durursa şöyle bir değerlendirme yapıyor. 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı için daha güçlü konumda olacağını düşünüyor. Ama yeni partiye geçerse orada ciddi bir tartışma, polemik, tercihini de bu yönde kullanıyor. Ama bu da yine muhalefet için ciddi bir sorun. Dağınıklık ve sorun.
1: Devam edeceğiz daha konuşmaya, çünkü her geçen gün yeni bir krizde gündeme geliyor muhalefet. cephesi gece ajansının

0: Arayacağım sizlere veda edeceğim. Kadir Hanım çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Anur Hocam çok teşekkür ediyorum. Emrah Bey çok teşekkür ediyorum. Şimdi siyasete kısa bir ara verelim. Önemli bir tarihe tanıklık edelim. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından birisi Sakarya Meydan Muharebesi'ydi. Ankara'yı işgal etmek istiyorlardı Yunan ordusu. Ama o işgalcilere karşı bir milletin verdiği topyekün bir mücadele vardı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

0: Bu topraklar mukaddes vatan toprağıdır. Bu topraklar düşman eline geçmesin diye her bir karışı şehit kanıyla sulanmış topraklardır. Burası milli mücadelenin aşılamayan kalelerinden biri. Yunan askerinin kovulduğu, planlarının bozulup bozguna uğratıldığı yer. Ankara'nın Polatlı ilçesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki birlikler kahramanlık destanını burada yazdı. Kurtuluş mücadelesinin en zorlu adımlarından biriydi Sakarya Meydan Muharebesi.
1: Bir milletin kaderi Sakarya'nın kıyısında yeniden yazılıyordu. Mehmetçik vatanın son kalesini savunmak için gece gündüz hiç durmadan savaştı.
0: Kütahya ve Eskişehir muharebelerinden sonra Türk ordusu kesin sonuç alacak bir meydan muharebesi için tüm birliklerini Sakarya Nehri'nin doğusunda toplamıştı. Ordu bu bölgede yeniden tertiplenecek, savunma gücü artırılacaktı. Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna gelmesi, kamuoyunda moral bozukluğuna neden olmuştu. 5 Ağustos 1921'de meclis önemli bir karar aldı. Ve başkomutandan gelen ilk açıklama toplumda heyecanla karşılandı.
2: Mustafa Kemal'e 5 Ağustos 1921'de başkomutanlık meclis tarafından verildi. 6 Ağustos'ta başkomutan olarak ilk demecini Mustafa Kemal şöyle vermişti. Yunan ordusunu Anadolu'nun haremi ismetinde boğacağız. Yani temiz, ulaşılmaması gereken yere düşman girmiştir. Onu burada boğacağız demiştir.
0: Askerler bitkin, ordu birçok imkandan mahrumdu. Ancak vatanın savunulması gerekiyordu. 7-8 Ağustos tarihlerinde çıkarılan tekalifi milliye emirleriyle ordu ve milletin tek vücut olduğu bir kez daha kanıtlandı.
2: Tekalifi milliye emirlerinde istenen neydi? Çorap, çarık, kanı varsa onun belli bir oranda, belli kilometrede yol yapması, buğday, un, her şey. Bu bize gösteriyor ki ordunun elinde bir şey yok. Yani askerin sırtı çıplak, ayağı çıplak. Tekalifi milliye emirlerini uygulamak için ilçelerde komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlar bir araya geldikleri zaman bu milletin bunu veremeyeceğini üzülerek gördüler. Fakat hiç beklenildiği gibi olmadı. Bu milli yükümlülükler orduyla milleti bir araya getiren bir seferberlik haline dönüştü. Ve millet elinde avucunda ne varsa hepsini verdi.
0: 12 Ağustos'ta Mustafa Kemal cephe karargahına giderek ordunun başına geçti. Hem cepheyi teftiş etti hem de araziyi inceleyerek komutanlardan bilgi aldı. Mustafa Kemal o esnada Gazitepe'den ayrılırken attan düşmüş ve kaburga kemiğini kırmıştı. Durumu iyi değildi. Ancak çektiği acıya rağmen karargahından ayrılmadı. Paşa'nın tedavisi ancak Ankara'ya döndüğünde yapılabildi.
2: Dua Tepe'nin alındığı gün artık 10 Eylül tarihi. Yaralı olmasına rağmen burada savaşı izlemeye devam ediyor. Fevzi Paşa askere manevi anlamda çok moral veren bir isimdir. O da siperlerde Kur'an okuyor.
0: Vatan sevgisi cepheye giden kahramanların moralini artırıyor, gücüne güç katıyordu. 23 Ağustos 1921 günü sabahı Sakarya Meydan Muharebesi başladı. 100 kilometrelik bir hatta dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş tam 22 gün 22 gece süren bir savaş.
2: Yunanlılar sayıca ve malzeme bakımından üstündüler. Bu tartışmasız. Yunan ordusuyla Türk ordusunu mukayese edemeyeceğimiz kalemler var. Mesela 800 ile

0: 600 tane olduğu iddia edilen kamyona sahip Yunan ordusu. Türk ordusunun bir tane bile kamyonu yok. Yunan ordusunun 18 tane uçağı var. Uçağın olması ne demek? Keşif hareketleri yapabilmektir. Ordu hakkında bilgi alabilmektir. Çok önemlidir. Türk ordusunun 2 tane uçağı var. Bunlar toplama. Nasıl uçtuğuna hayret edilecek durumda olan uçaklar. Ve Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Anlaşması'nı imzalamak üzere Türkiye'ye gelen Fransız devlet adamı Franklin Bouillon bu uçakları görünce diyecek ki kahramanca bir delilik, elbette kazanırsınız diyecek.
1: Zafere giden yolda hiçbir detay atlanmamış, her bir strateji titizlikle belirlenmişti. Ankara düşman için bir hayaldi. Ona erişmemesi için ordu kritik noktalarda hazırlıklarını yapmıştı. Taarruzun ilk günlerinde milli ordu bazı kritik noktaları kaybedecek, ancak kısa süre içinde bu noktalar tekrar geri alınacaktı. Çarpışmalarda her iki tarafta ağır kayıplar veriyordu. 25 Ağustos'ta Yunan ordusu sert bir saldırı girişiminde bulundu. Ancak cepheyi yarmayı başaramadı. Türk birlikleri inatçı bir savunmayla mevzilerini korudu ve saldırıyı başarıyla durdurdu. Tarihleri 26 Ağustos'u gösterdiğinde ise Türk birlikleri zaman zaman geri çekilmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün geri çekilen birliklere yönelik söylediği cümlelerse tarihe yazılacak ve savaşın seyrini değiştirecekti.
0: Bu siperler bulunduğumuz yerden zaman zaman Yunanlılar tarafından geçilmiş, Ankara'ya 50 kilometre kalıncaya kadar yaklaşılmıştır. Bunun üzerine başkomutan yeni bir savaş yöntemi ileriye sürmüştür. Demiştir ki hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunmayacak demiştir.
1: Öyle ki uygulanan bu taktiğin amacını düşman komutanlar savaştan sonra bile anlamamıştır.
0: Bu süre içerisinde düşmanın yorulacağı, yıpratılacağı, eritileceği, aç bırakılacağı ve taarruz gücünden mahrum bırakılıncaya kadar onun yorulacağı hesaba katılmıştır ki doğru bir hesaptır, doğru çıkmıştır. Sakarya Savaşı bittikten sonra ne Yunanlılar ne İngilizler bu savaşın taktiğini anlayamamışlardır. Hatta raporlarında çok karışık bir savaş taktiği olarak anlatmışlardır.
1: Haymana ve Polatlı hattındaki tepelerde yoğunlaşan çarpışmalara rağmen dirençli, inançlı Türk ordusu Yunan ordusuna geçit vermiyordu.
0: Yunanlılar 27 Ağustos'ta Türbe Tepe'yi geri aldılar. Bir gün önce Türklerin aldığı tepeyi. 28-29 Ağustos'ta savaş bütün hırçınlığıyla devam etti. Suvariler Yunanlıların 150 ikmal kamyonuna baskın düzenlediler. Ve önemli ölçüde ekmek ve mühimmat ele geçirdiler. O kamyonları kullanacak hiç kimse olmadığı için ateşe verildi.
1: Uçakların malzeme ve yakıt eksikliği havacıların elini kolunu bağlıyordu. Yokluk içinde pilotlarımız uçakları onardı ve Polatlı sırtlarında keşifler yaparak düşmanın durumunu karargâha bildirdi. 30 Ağustos'ta düşman nispeten durdurulmuştu. O güne kadar birçok noktada yoğun çatışmalar yaşandı. Yunan ordusu her ne kadar büyük ataklar gerçekleştirse de Ankara yolunu açamadı. Savaş son hızıyla sürüyordu. Türk ordusunun planı Yunanlıları çarpışmaya zorlamak ve çarpıştıkça kırmaktı. Pek çok demiryolu düşman işgali altındaydı. Ordunun elinde kalan Ankara-Polatlı demiryolu oldukça önemliydi. Bu şartlar içerisinde artık Türk ordusunun taarruz günü gelmişti. Mustafa Kemal Paşa 10 Eylül tarihinde taarruz emri verdi. Bu karşı atak önce şiddetli bir topçu atışıyla başladı. 31. ve 56. alayın hücumlarıyla düşman güçleri geriye püskürtüldü.
0: 1683 Viyana kuşatmasından beri 238 yıl sonra Türk ordusu savunmadan taarruza geçmiştir. Doğatepe alındıktan sonra Çaltepe ve Mangal Dağı da geri alınmıştır.
1: Kahraman Mehmetçiğin cansiperane mücadelesi Yunan ordusunun Ankara'ya ulaşma hayalini sonsuza dek tarihe gömdü.
0: 11 Eylül'de artık savaşın 21. günü Yunanlılar Doğatepe'yi almak için yoğun bir topçu atışına tuttular. Çok sert karşılık gördüler. Süngü savaşına da kalkmayı göze alamadıkları için çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale'den çekildikleri gibi buradan da sessizce kademe

0: belli bir şekilde çekilerek gitmişlerdir.
1: Sakarya Meydan Muharebesi'nde yenilen ama imha edilemeyen Yunanlılar tam bir yıl sonra 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökülecekti. Muharebe alanında Yunan siperleri artık boştu. 22. günde gelen zaferle tepelerin ardından güneş daha parlak yükseliyordu. Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmış ve düşman tümüyle Sakarya Nehri'nin batısına atılmıştı.
2: Mehmetçik her karış toprağa bir can, her adımına bir umut bıraktı. Tam 22 gün 22 gece süren o destanın sonunda 13 Eylül'de gelen zafer milli mücadelenin seyrini değiştirdi.
1: Sakarya'da kazanılan zafer Türk milletinin imza attığı en önemli zaferlerden biriydi. Burada Batı Türk'ün bizzat kendisiyle yüz yüze gelmiş, Türkleri tarih sahnesinden silmek adına yapılan tüm planların ne kadar yersiz olduğunu bir kez daha anlamıştı.
2: Şu anda bulunduğumuz bu topraklarda Mehmetçik tarihinin en çetin savaşlarından birini verdi. İşte tam da bu noktada Yunan ordusunun ilerleyişi durduruldu, Anadolu'nun kaderi değişti ve o gün zaferin adı Sakarya oldu.
1: Vatanı için şehit olanlarsa unutulmadı. Kanlarını akıttığı topraklarda günümüzde de yaşatılıyor.

0: Haber geceyle devam ediyoruz efendim yayınımıza. Sıcak gelişmeler var ardı ardına yaşanan. Özellikle sıcak noktalardan birisi bu kez Babülmendeb, Yemen. Malum son günlerde bir hayli sıcak çatışmalar yaşanıyordu. Suudi Arabistan destekli Yemen güçleriyle İran destekli Husiler arasında, ama savaş Suudi Arabistan topraklarına da sıçramış durumda. Geçtiğimiz günlerde Husiler tarafından hedef alınan Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu Batı petrol boru hattı hedef alınmıştı ve işte ortaya çıkan bu görüntülerin ardından, yani ortaya çıkan hasarın ardından da Suudi Arabistan boru hattını tedbiren kapattı. Tabii saldırılar sadece bu bölgede değildi. Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu Batı boru hattı 10 Eylül'de düzenlenen saldırıda hasar almıştı. Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırılarda yaralananlar olduğu bilgisi de paylaşılmıştı. Acil durum ve teknik ekiplerin hattın güvenliğini sağlamak üzere çalışmalara başladığı bildirildi. Boru hattı güzergahındaki özellikle pompa istasyonlarının da hedef alındığı iddia edilmişti ki ortaya çıkan bu uydu görüntülerinde de zaten yangın ve yoğun duman görülüyor. Şimdi Doğu Batı boru hattı oldukça önemli bir petrol hattı. Zira Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyan stratejik bir güzergah ki önemi Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından daha da artmıştı. Şimdi bu hattın tedbiren kapatılması bölgedeki enerji tedarikine de yönelik endişeleri de artırmış durumda. Irak Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan'a hedef alan bu saldırıların Irak'tan kaynaklandığı doğrulanan soruşturmaların ardından Irak askeri komutanı da görevden alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. O görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılar ele alındı. Şimdi gözler bir yandan o petrol piyasasına nasıl etki edeceğine çevrilmişken diğer yandan boru hattının ne zaman devreye alınacağına çevrilmiş durumda, ama şu ana kadar yapılmış bir açıklama da yok. Girne açıklarında batan feribot soruşturması giderek derinleşiyor. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün ailesine gönderdiği bir video kaydı ortaya çıktı ki o video kaydı soruşturmanın seyrini değiştirebilir.
1: Faciadan hemen önce çekilen görüntü sol kızağın kırık olduğunu ortaya koydu. Yolcuların ısrarına rağmen feribot yoluna devam etti.

0: açıklarında batan Filojet gemisine ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği ve ailesiyle paylaştığı görüntü soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde geminin sol kızağının kırık olduğu görülürken içeride yaşanan panikte kameraya yansıdı. Görüntüyü kaydeden Özgür Gönül'ün halen kayıp olduğu belirtilirken video bilirkişi incelemesine gönderildi. Soruşturmada şu ana kadar kazazedelerin de aralarında bulunduğu 295 kişinin ifadesi alındı. 9 şüpheli için de 7 günlük ek tutukluluk süresi verildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
1: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Yani ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi.
2: Orman yangını haberi geride bıraktığımız gün başkent Ankara'dan geldi. Gölbaşı ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir yerde orman yangını çıktı. Neyse ki havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
3: Yolda giderken de gördük. Vatandaş olarak müdahale ettik.
4: Biz de şurada duruyorduk. Bir baktık duman çıkıyor.
0: Ankara'da yürekler ağızlara geldi. Gölbaşında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
5: Orada ormanlık bir yer var.
6: Bak tankerler oraya gidecek herhalde.
0: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleriyle birlikte Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazöz ve tankerlerle yangına müdahale etti.
7: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde İncek Mahallesi'nde meydana gelen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hem karadan hem de havadan yangının söndürülmesi ve soğutulması noktasında faaliyetler sürüyor. An itibariyle helikopter o noktaya geldi ve dumanların üzerine su bırakacak.
4: Bizim korkumuz bu tarafa gelirse buralar yanar diye ödümüz patladı. Sağ olsun itfaiye zamanında geldi de işte oraları kesti, ateşi söndürdü. Bayağı iyi bir yangındı yani.
7: Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Söndürüldükten sonra soğutma işlemleri gerçekleştiriliyor ve bu soğutma işlemlerinin ardından neden çıktığı noktasında bir rapor oluşturulacak ve tabii ki bir sabotaj var mı ya da doğal yollarla mı nasıl çıktığı bu yapılacak raporla birlikte belirlenecek.
3: Şüpheli bir durum var. Ortalardan bir yerden başlamış yangın.
2: Bankacı Seçil Erzan bir dönem Türkiye'nin konuştuğu dikkat çeken isimlerden birisiydi ki aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu bazı soruşturmalar vardı mağdur olarak. Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık davasında Seçil Erzan 102 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ama o karar istinafta bozuldu. Seçil Erzan yeniden hakim karşısındaydı. Dikkat çeken ifadeleri vardı, onlardan birisi Arda Turan'la ilgiliydi. Eğer Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin dedi.

0: istinaf hakkındaki cezayı bozdu. Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Yüksek kar vaadiyle kurduğu fonda aralarında futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıran eski bankacı Seçil Erzan, istinafın verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erzan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kendi rızamda bankaya gidip başıma gelen durumu anlatmaya çalıştım. Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılacak bir davranışım yok. En kritik isimlerden Arda Turan'la ilgili dikkat çeken iddialarda da bulundu Erzan. Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde geri aldı. Bana küfürler etti. 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim. Ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım. Mahkeme heyeti Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği o kazaya ilişkin davada yeni gelişmeler yaşandı. Mahkeme 17 yaşındaki Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar verdi. Bir de ortaya atılan bazı iddialar vardı. O iddialardan birisi de Murat Acı'nın işte kaza sonucu değil, kan kaybından, yani çarpışmadan kaynaklı değil, kan kaybından dolayı öldüğüne yönelikti ama adli tıp raporu bunu da yalanladı.
0: Tarihler 1 Mart 2024'ü gösteriyordu. Direksiyonda 17 yaşında Timur Cihan Timur vardı. Ehliyetsizdi. Çarptığı kaza zedeyde olay yerinde bırakıp kaçtı. O Amerika'da ama Türkiye'deki davanın ikinci duruşması görüldü. Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, annesi Pervin Acı ile tarafların avukatları hazır bulundu. Acı ailesi de avukatların talepleri dinlendi.
2: Eyüp Sultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmişti ve ikinci duruşması 11 Eylül'de görüldü. Karar ise Timur Cihan Timur'un tutukluluğunun devamına ve davanın 2 Aralık'a ertelenmesiyle sonuçlandı.
0: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı ve annesi Pervin Acı adalete güvendiklerini söyledi.
3: Yanında bulunan iki tane yaralı tanık olarak dinlendi. Ha, üzücü yani davadan vazgeçmeleri, zararları karşılandığını beyan ederek davadan çekilmelerine rağmen hakim bunların tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Biz davamızda devletimize, milletimize, adaletimize güveniyoruz.
4: Hiç yanıltmadı bugünkü adaletim beni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Çocuğum gelmeyecek, onu anladım ama bunların da, bu katillerin de gezmelerini, yaşamalarını istemiyorum.
0: Cihan Timur'un ABD'deki iade süreci ise devam ediyor. Türkiye'deki yargılamada mahkemenin vereceği karar da bu sürecin sonucuna göre şekillenecek. Öte yandan sanık Timur Cihan Timur'un avukatından dikkat çeken tazminat açıklaması geldi. Acı'nın eşiyle tazminat karşılığında anlaştıklarını, aynı şekilde diğer müştekiler dedi, belli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini belirtti.
1: Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında iki kişi daha gözaltına alındı.
5: Yanan evdeki cinayette iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında soruşturma derinleşti. Yangın sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme olayın seyrini değiştirdi.
6: Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izine rastlandı. Çok yönlü araştırma neticesinde Ülkü çiftinin kurşunlanarak öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği tespit edildi. Hayriye Ülkü'nün altınlarının ve değerli eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi.
5: Jandarma tarafından olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Olay 8 Eylül gecesi yaşanmış, yanan evde 7 çocuk sahibi Ağa ve Hayriye Üykü'nün cansız bedenleri bulunmuştu.
1: Bir yangın haberi de İstanbul Ataşehir'den geldi. İki katlı bir iş yerinin giriş katındaki market alevlere teslim oldu. Yangında içeride mahsur kalanlar büyük bir dehşet anı yaşadı.
0: Alevler binayı sardı. Mahsur kalanlar çatı katından alttaki balkona atladı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. İki katlı iş yerinin giriş katındaki markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar can havliyle çatı katına kaçtı. Ancak alevler oraya da yaklaşınca alt kattaki balkona atladılar. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken içeride kalanlar da kurtarıldı. Yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.
1: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'in sevgilisi itirafçı oldu. Çok dikkat çeken bilgiler verdi.
5: CHP'li eski başkan İsmail Yetişkin'in kumar ve para ağı deşifre oldu. Sevgilisiyle olan mesajlar dosyaya girdi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi Sultan Acar arasındaki yüksek miktarda para talepleri ve ödemelere ilişkin konuşmalar ortaya çıktı. İtirafçı olan Acar, İsmail Yetişkin'in 6 aylık kira ve diğer ihtiyaçları için kendisine 300 bin lira nakit verdiğini, 765 bin liralık otomobilin ise 300 bin lirasını Yetişkin'in karşıladığını söyledi. Soruşturma dosyasındaki bir diğer başlıksa seyahatler. Sultan Acar ifadesinde İsmail Yetişkin'le birlikte Ankara, Muğla ve Antalya'ya gittiklerini ve otellerde kaldıklarını anlattı. Acar bazı otel kayıtlarında kendisinin şoför Aykan Dalbudak'la aynı odada kalmış gibi gösterildiğini, gerçekte ise Yetişkin'le kaldığını iddia etti. Dosyada dikkat çeken bir başka yazışma ise kumar iddiası oldu. Yetişkin'in Sultan Acar'a kumar masasının fotoğraflarını gönderdiği görüldü. Acar'ın kumara mı düştün yine sorusuna Yetişkin'in kumar oynadığını ve yaklaşık 200 euro kar ettiğini söylediği görüldü. Soruşturma dosyasında SGK kaydına ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Acar'ın ifadesine göre sigorta kaydı Yetişkin'in devreye girmesiyle başka bir iş yerinden yapıldı. Acar bu iş yerinde fiilen çalışmadığını söyledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde her ne kadar gündem seçim olsa da İran konusu Donald Trump'ın ağzından düşmüyor. Şimdi geride bıraktığımız gün Amerikan medyasına vermiş olduğu bir röportajda kendisine İran Savaşı soruldu. Bundan pişman mısınız denildi. Donald Trump hiç de pişman değilim. Yine olsa yine yaparım dedi.
7: Yine olsa aynısını yapardım.
5: Pişman mısınız sorusuna böyle yanıt verdi.
7: Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Kendinizi her zaman biraz sorgulayabilirsiniz. Yine olsa aynısını yapardım.
5: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e konuştu. Hedefinde yine İran'ın nükleer programı vardı.
7: Onların nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı.
5: İran savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki yükselişe de değindi Trump. Ancak kendi seçmeninin savaştan rahatsız olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.
7: Morallerini kaybettiklerini düşünmüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiyor olmamla gurur duyduklarını düşünüyorum.
5: Peki savaş ne zaman bitecek? Trump bu soruya da yanıt verdi.
7: Bence bu iş seçimden hemen sonra bitecek. Zorlukla ayakta duruyorlar. Başları büyük belada.
5: ABD Başkanı'nın bu açıklaması sonrası gözler 3 Kasım'daki ara seçimlere çevrildi.
1: İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef aldığı saldırılara dair yeni görüntüler ortaya çıktı ki bu görüntüler İsrail'in saldırganlığını bir kez daha dünyada gözler önüne serdi.
0: Hedefte Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin önemli isimleri vardı. 9 Eylül 2025'teki saldırıda İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Şimdi ise o saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Patlamaların ardından bölge savaş alanına döndü. Binalar ağır

0: sarıldı. Ortaya çıkan yıkım kameraya yansıdı. Ancak İsrail'in asıl hedefi Hamas'ın müzakere heyetiydi. Heyetin başında Halil el-Hayy bulunuyordu. Başarısız suikast girişiminde Hamas'ın üst düzey isimleri saldırıdan sağ kurtuldu. Ancak saldırıda Hamas'ın bazı mensuplarıyla bir Katar güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Soykırımcı Netanyahu saldırı emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.
1: İsrail tamamen bağımsız hareket etti ve bu eylemin tüm sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu eylem savaşın sona ermesinin kapısını açabilir.
0: Katar yönetimi ise saldırıyı ülkenin egemenliğinin ihlali olarak nitelendirmişti.
1: İsrail haince bir saldırıda bulundu. İsrail Gazze için ateşkes görüşmelerini sabote etmeye çalışıyor. Bu saldırıya yanıt vermek için hukuk ekibi oluşturuldu.
2: Ve Almanya ile Rusya arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki bir havalimanında patlayıcı düzenek taşıyan bir İHA'nın bulunması okları hedefine bir kez daha Rusya'yı yerleştirdi ki Berlin Moskova'yı suçladı. Tabii Rusya'nın saldırılarına karşı gerekirse askeri güç kullanılabileceği açıklamaları da Almanya'da son zamanlarda gelen o sert açıklamalara artık eklenmiş durumda.
3: Havalimanındaki İHA Rusya ve Almanya'yı karşı karşıya getirdi. Almanya'nın Rusya'ya karşı askeri güç kullanımı gündeme geldi.
4: Bence Leipzig olayı Rusya'nın ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Gerekirse askeri güçle karşılık veririz. Bir NATO üyesine saldırırlarsa bu hepimizi etkiler.
3: Almanya'daki Leipzig Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenekli İHA bulunmuştu. Almanya olayın arkasında Rusya'nın olduğunu savunmuştu. Ve bu gelişmenin ardından Almanya'nın Litvanya Büyükelçisi Cornelius Zimmermann açıklama yaptı. Rusya'nın saldırılarına karşı gerekirse askeri güç kullanabileceklerini söyledi.
4: Rus saldırılarının bazıları başarılı oldu. Boru hatları hasar gördü. Ayrıca Rus uçaklarının hava sahamıza izinsiz girişlerini görüyoruz. Almanya'da, Litvanya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi sürekli propaganda, dezenformasyon ve sabotaj girişimleriyle karşı karşıyayız.
3: Almanya ayrıca Litvanya'ya NATO'nun doğu kanadını desteklemek amacıyla asker konuşlandırıyor. Zimmermann bu adımın savunma amaçlı olduğunu da vurguladı. Berlin'in gündemindeki bir diğer konuysa Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen gölge filo. Farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan ve farklı şirketler tarafından işletilen tankerlerin Rus petrolünü taşıdığı belirtiliyor. Almanya diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte bu filoya karşı daha sert önlemler üzerinde çalışıyor. Ancak gölge filoya yönelik olası operasyonların önünde ciddi hukuki ve askeri engeller bulunuyor. Uzmanlara göre bazı gemilerde silahlı personel bulunabilir. Bazı tankerlerin Rus savaş gemileri tarafından korunması da ihtimaller arasında. Nitekim Mayıs 2025'te Estonya bir Rus petrol tankerine müdahale etmek istediğinde Rusya savaş uçağı kaldırmıştı.
2: Başkan Erdoğan memleketi Rize'deydi. Geride bıraktığımız günde AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Gündeminde Türkiye'nin önemli gündem başlıkları vardı. Milletin terör defterinin kapanması konusunda kararlı bir duruş sergilediğinin altını çizdi. Ve şehitlerin kanı ve gaziler üzerinden siyaset yapanları eleştirdi. Şuursuzluk olarak nitelendirdi.
5: Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi.
0: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Şehitler üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki gösterdi.
5: Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır.

0: tek kelimeyle şuursuzluktur.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Önemli mesajlar verdi. Tuzaklara düşmeden yola devam edeceğiz dedi.
0: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
1: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına da tepki gösterdi.
0: Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamalarla Mansur Yavaş muhalefetin bir kez daha gündeminde, yine bir krizle gündeminde. Çünkü Mansur Yavaş'ın özellikle o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamasına sert tepkiler geliyor CHP tarafından. CHP'de Faik Öztürak Mansur Yavaş'ın bu hareketini büyük hayal kırıklığı olarak yorumladı. Tabii Yavaş'ın açıklamalarına da tepkisi vardı.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar alevlenerek sürüyor.
4: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
3: Yavaş'ın 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin törenlere katılmaması, aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi tepkilerin odağında.
5: Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini, sanki tek partinin iktidar olabileceğini varsayımdan hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti bir aday belirleyip başka partilere benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin diyemez, dememeli.
3: Birçok iddianın gündeme gelmesi üzerine Mansur Yavaş yazılı açıklama yaptı. Rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek istifa imasında bulundu. Bu da tehdit olarak yorumlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
3: Bir başka iddia da kulislere bomba gibi düştü. İddia yeni partide bulunan 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği yönünde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztürak konuya dikkat çeken bir yanıt verdi.
6: 6 milletvekilinin yeni partideki 6 milletvekilinin tekrar partimize döneceği söyleniyor. Bu yönde bir takım görüşmeler oldu.
4: Sadece 6 mıymış? Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır.
2: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi ama verilen ceza sadece bu değildi. Aynı zamanda siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti.
7: Sahil 1. 2. etapın yapılması, Aydınlık yolunun yapılmasını 4 yıl belediye başkanı yapmış Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Bu protestonuza kınıyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın, bırakın. O arkadaş burayı germeye gelmiş.
1: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca siyasi yasak uygulanmasını hükmetti. İmamoğlu 2023 yılında Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılışında Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanmıştı. Davada daha önce 2 kez beraat kararı verilmiş, istinaf mahkemesi usulsüzlük gerekçesiyle kararları bozmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ve siyasi yasak cezası verdi. Karar istinafta bozulmazsa İmamoğlu hakkındaki siyasi yasaklar kesinleşecek. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçim yapılması gündeme gelecek. İmamoğlu davanın ilk duruşması için 5 Haziran'da tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinden çıkarılmış ancak aracın arızalanması gerekçesiyle yeniden cezaevine götürülmüştü.
2: Tabii meclis üyelerinde de AK Parti'ye katılımlar devam ediyor. İstanbul Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nin 3 CHP'li üyesi daha AK Parti'ye katıldı. Böylece belediye meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.
8: Cumhur İttifakı olarak 23 meclis üyesiyle üstünlüğü Bahçeli Belediye'mizde sağlamış bulunmaktayız.
1: Belediye meclisinde dengeler değişti. Cumhur İttifakı çoğunluğu eline geçirdi. AK Parti Bahçeli Evler İlçe Başkanlığı Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde yeni üye ve meclis üyeleri katılım programı düzenledi. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bahçeli Evler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da katıldı. Törende CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e AK Parti rozetleri takıldı.
9: Bizim siyasetimiz ötekileştirme siyaseti değildir. Bizim siyasetimiz büyütme siyasetidir. Türkiye 100 yılı yalnızca AK Partililerin değil ama bütün Türkiye'nin 100 yılıdır. Türkiye 100 yılı 86 milyonun ortak hedefidir.
1: Meclise daha önce çoğunluğun kendilerinde olmadığını hatırlatan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Bahçeli Evler'de hizmetlerin engellemeye çalışıldığını savundu.
8: İşte bu akşam üç kıymetli meclis üyemiz bu anlayışla AK Parti'mize dahil oldular. Bundan sonra Hakan Başkanımız Bahçeli Evler hemşerilerimize daha da güçlü bir şekilde hizmet edecek.
1: Üç meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle CHP'nin meclisteki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
2: Zaman zaman yaptığı basketbol müsabakalarıyla bilinen Başkan Erdoğan, kabine üyeleriyle bir kez daha parkede buluştu. O maçta da attığı hem sayılar hem de yaptığı asistlerle dikkat çekti.

0: Yeniden parkeye çıktı. Tutkusu ve attığı sayılar izleyenleri mest etti. Spora olan sevgisi ve sportmenliğiyle de ön plana çıkan Başkan Erdoğan bir kez daha basketbol oynadı. Bu anlar kayda alındı. Zaman zaman kabine üye, eski bakan ve milletvekilleriyle basketbol oynayan Erdoğan'ın yeni görüntüsü AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından paylaşıldı. Evet, yine kazandı başlığıyla paylaşılan videoda Erdoğan'ın kaydettiği sayılar ve yaptığı asistler dikkat çekti. Basketbol maçına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski milli basketbolcu Ömer Unan da katıldı. Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisine verdiği basketbol arasında yaşanan keyifli anlar ve sahadaki liderliği izleyenlerin beğenisini topladı.
1: Adana'da tam 21 yıl önce yargının kıyı kanununa aykırı diyerek ruhsatını iptal ettiği inşaata Cumhuriyet Halk Partili Karataş Belediyesi yeniden ruhsat vermiş durumda. Tabii site sakinlerinin sosyal alanları şantiyeye döndü. Konu yeniden yargıya taşındı.
2: Biz hakkımızı istiyoruz.
3: Her şeyin kanuni olmasını istiyoruz.
0: 21 yıl önce yargı olmaz dedi. İnşaat durdu. Aradan yıllar geçti. Aynı alana belediye yeniden ruhsat verdi. Görüntüler Adana'nın Karataş ilçesinden. Tatil sitesindeki futbol sahası ve oyun parkının bulunduğu alana iki ek blok yapılmak istendi. Site sakinleri kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. 2003'te İdare Mahkemesi ruhsatı iptal etti. 2005'te Danıştay'da bu kararı onadı. Danıştay kararında blokların sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı belirtildi. Aradan 21 yıl geçti. Müteahhidin mirasçıları yeniden başvurdu. Başka ilerideki emsal kararları gerekçe gösterdi. CHP'li Karataş Belediyesi de 2025'te yeniden ruhsat verdi.
2: Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem belebol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi ve bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim, burayı aldım. Ama bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Aşağı gelip bakıyor, burası ne diyor? Ben ne yapmam gerekiyor şimdi?
0: Ruhsatın ardından istinat duvarı yıkıldı, temel kazıldı, demirler döşendi. Site sakinlerinin denize girdiği ve sosyal alan olarak kullandığı bölüm şantiyeye döndü.
3: İtiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti 2005'te. 2005'te kesinleşti ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik, ettik. O zaman da CHP belediyesiydi. Şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi ve geri tekrar ruhsat vermiş. Danıştay kararına rağmen ruhsat verilmiş.
0: Site sakinleri bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Adana 2. İdare Mahkemesi dava sonuçlarına kadar inşaatı geçici olarak durdurdu. 21 yıl sonra yeniden başlayan ruhsat tartışmasında son sözü yine yargı söyleyecek.
1: Geçtiğimiz aylarda göçmen kriziyle karşı karşıya gelmişti. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta bu kezse alevlerle gündeme geldi. Göçmenlerin kaldığı o derme çatma barakalar alev alev yandı. Hemen o görüntüleri de ekranlarınıza getirelim. ...30 ve 31 Temmuz'daki toplu göç dalgasının ardından Tarajal Sanayi Bölgesi'ne yerleşen göçmenler kaldıkları derme çatma barakalar gece yarısı alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ahşap, karton ve plastiklerden yapılan barakalar tek tek yandı. İtfaiye ekipleri, polis ve askeri birlikler hemen bölgeye sevk edildi. Ama 42 baraka çıkan yangınlarla küle döndü. Yangın sırasında çevrede uyuyan göçmenler hızla tahliye edildi. Can kaybı ya da yaralanma neyse ki yaşanmadı. Alevler sanayi tesislerinin ana yapısına ulaşmadan ekipler tarafından kontrol altına alındı. Dünyada İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu, Filistin'de işlemiş olduğu soykırıma, katliama ve işgale yönelik sesler yükselmeye devam ediyor. Fransa'da oyuncu Adèle Haenel katıldığı bir programda İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini ve Fransa'nın buna ortak olduğunu söyledi. Tabii Kanal S'a o ilgili programın tekrarını gelen İsrail'den gelen ya da devletten gelen tepkiler üzerine kaldırdı.
4: L'État d'Israël commet un génocide en Palestine.
5: İsrail Filistin'de soykırım uyguluyor ve Fransa buna suç

0: içinde yatanı haykırmak için konuşmalıyım. İsrail Filistin'de soykırım uyguluyor ve Fransa bunu suç ortaklığı ediyor. Bu kabul edilemez. İsrail'e yaptırım uygulayın ve Filistin'e özgürlüğünü verin.
1: Enel söz aldığı bu kısmı kesileceğini tahmin ederek kayda aldırdı. Kanal Sağ bu sözleri kesmekle yetinmedi. Programın tekrarının tamamını kaldırdı. Karara Fransa siyasetçilerden tepki geldi. Boyun eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Gabriel Ketala sosyal medyadan yapılanları eleştirdi. Özgür Filistin notunu düştüğü paylaşımda France TV'ye çağrıda bulunarak kararınızı sorgulayın ifadelerini kullandı. Aynı partinin milletvekili Daniel Obono da yayının kaldırılmasını skandal olarak nitelendirdi. Dünya ünlü oyuncu Filistin desteğiyle biliniyor. Enel 2025'te İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmak üzere yola çıkan Sumut filosunda da yer almıştı.
2: Türk devletleri arasında önemli bir işbirliği içinde çalışmalar başladı. Bugüne kadar genellikle suçların yakalanması için yayımlanan bültenlerde Interpol ya da Europol ismini sıkça duyuyorduk. Şimdi Türk devletleri suçlarla mücadele için ortak bir adım atıyor ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen teklif üzerine Türkpol'ün kurulması için çalışmalar başladı.
3: Yine Türk devletleri arasında Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
4: Türk dünyasında yeni bir adım atılıyor. Türk devletleri suç ve suçlularla mücadelede güç birliğine gidiyor. Türkpol kuruluyor. Tarihi öneriyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri İçişleri Bakanları 3. toplantısında gündeme getirdi.
3: İnşallah Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
4: Türkiye'nin önerisi Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından da olumlu karşılandı. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu trafiğine, insan kaçakçılığından dijital suçlara kadar bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk devletleri bilgi ve istihbarat paylaşımından operasyonel işbirliğine kadar daha etkin bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyor. Türkpol'ün kurulmasıyla Türk dünyasında güvenlik işbirliğinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
2: Şimdi ise yurtta neler yaşandı haber turumuzda onlara bakalım.
4: Bursa'da direksiyon başında sosyal medyada canlı yayın açan özel halk otobüsü şoförü can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerin ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri sürücüye 21 bin lira idari para cezası uyguladı. Otobüs ise 30 gün süreyle otoparka çekildi. Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak yol emniyetini tehlikeye atan sürücü cezasız kalmadı. Şerit değiştirerek aşırı hız yapan motosikletlinin kimliği belirlendi ve jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. O sürücüye 53.246 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde camideki yardım kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtları inceleyen asayiş ekipleri şüphelinin farklı camilerden de hırsızlık yapan O.T. olduğunu tespit etti ve Kırıkkale'de olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde patlayan su borusu caddeyi adeta göle çevirdi. Bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Ulaşımda ise aksamalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi ve trafik normale döndü.
2: Anadolu'da bir Selçuklu şehri, Osmanlı şehri dediğiniz zaman akla gelen ilk silüet

0: İşte bu manzara. Özellikle de camilerimiz kadar o eski konak yapıları. Bu görüntü Safranbolu'da kaydedildi ama bugün Tokat'a da gittiğinizde, Konya'ya da gittiğinizde ya da Anadolu'nun başka bir şehrine gittiğinizde benzer yapılarla karşılaşırsınız. Konak yaşamının ayrı hikayeleri de var aslında. Oradaki her bir tasarım gerek aile yaşamına, aile kültürüne gerekse komşuluk kültürüne dair çok derin izler barındırıyor. Pencere yapıları, cumbaları ya da avluları. İşlerinde ise şüphesiz ki bambaşka hikayeler var. Şimdi gelin Anadolu'ya şöyle bir uzanalım ve o tarihi Anadolu konaklarına biraz daha yakından bakalım ve A Haber geceyi de böylece noktalamış olalım efendim.
1: Ahşap kapılar, gizli dolaplar, cumbalar ve avlular. Bunlar sadece mimari detaylar değil, geçmişten bugüne uzanan bir yaşamın izleri. Kimisi bir kahramanın hatırasını, kimisi asırlık bir yaşam kültürünü taşıyor. Anadolu'nun tarihi konakları zamana meydan okuyor.
2: Suna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa Pirene'den çıkmam diyor. İşte Tokat'ın yetiştirdiği nadir kahramanlardan bir tanesi. Gazi Osman Paşa ismine bir konak yapıldı ve günümüzde müze olarak bu eski konak kullanılıyor.
1: Tokat'ın yetiştirdiği tarihi şahsiyetlerden Gazi Osman Paşa'nın adını taşıyan tarihi konak, restorasyonun ardından müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.
3: Şu an Gazi Paşa Pilemine Müzesi'nde bulunuyoruz. Müzemizin konağa ait bir şey kısmı 200 yıla yakın bir tarihte yapılmış bir konak. Tokonak Belediye ve Özel İdare tarafından restore edilip 2014 yılında müze haline dönüştürülüyor. Ve Gazi Paşa'mızın hatırasını yaşatmak adına böyle bir müze yapılıyor.
1: Konağın içinde Gazi Osman Paşa'nın hatırasını yaşatan çok sayıda eser ve canlandırma yer alıyor.
2: Gazi Osman Paşa Müzesi'nde konağında eski dolaplar hala günümüze kadar gelmiş durumda. Her ne kadar restorasyonu yapılsa da o eski tarihi hala anımsatıyor. Gazi Osman Paşa Pirene kahramanımızın o yaptığı savaşta yine burada oluşturulan bir alanda anlatılıyor.
3: Müzemizin içinde Gazi Osman Paşa'mızın Balmum heykeli, Gazi Osman Paşa'mızın gençlik fotoğrafı, çocuklarına ait fotoğraflar, o döneme ait savaş kıyafetleri, 2. Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'mızın nişan takımı ve Pirene savaş alanı minyatürü bulunur.
1: Savaş alanını anlatan minyatürler ve Sultan Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'ya takdim ettiği nişanın canlandırılması müzenin dikkat çeken bölümleri arasında.
2: Müzeye çevrilen Gazi Osman Paşa konağında yine eski dönemlerdeki yaşanmış anılar da canlandırılıyor. İşte şu anda Sultan Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'ya taktığı nişan burada canlandırılıyor.
1: Özellikle ahşap kapılar sadece bir geçiş noktası değil, kapıların arka kısmında yer alan gizli dolaplar dönemin insanlarının eşyalarını muhafaza etmesinde kullanılmış.
2: Konak kapılarının en büyük özelliği ise ahşaptan olup açtığınız zaman arka tarafında bir dolap bulunması. Bakın kapıyı bu şekilde kapattığım zaman normalde bir kapı olarak duruyor ama açıp içerisine baktığımız anda arka kısmında malzemelerin konulabilmesi için bir dolap bulunuyor. Eskiden konaklarda camın önünde mahatlar bulunuyordu. Oraya otururlar, bu şekilde camdan dışarıyı seyrederlerdi.
1: İki katlı ve ahşap olarak inşa edilen konağın üst katında yatak ve oturma odaları, alt katında ise mutfak, banyo ve tuvalet gibi bölümler bulunuyor.

0: katlı ahşap olarak inşa edilmiş, üst katında yatak odası, oturma odaları bulunurken konağın alt bölümünde ise banyo, tuvalet ve mutfak kısımları mevcut. Konağın en büyük özelliği ise buraya gelen eski dönemdeki ağların atlarını bağlayacağı ahır da bulunuyor.
1: Tarihi konakların bir başka önemli örneği de Konya'nın Akşehir ilçesinde karşımıza çıkıyor.
2: Nasrettin Hoca'nın misaline göre şu anda tam da dünyanın merkezindeyiz. Konya'nın Akşehir ilçesindeyiz. Burası adeta saklı bir cennet.
1: Akşehir'deki tarihi evler sadece birer yapı değil, komşuluk, yardımlaşma ve birlikte yaşama kültürünün somut izlerini taşıyor.
3: Yani bu evlerin tabii ki bizim kültürümüzdeki en önemli unsuru komşuluk ilişkileriyle, yardımlaşmayla, birlikte yaşam kültürüyle çok değerlidir. Çünkü bu evlerin en önemli özelliklerinden birisi her bir alanda kendi bahçesinin olması. Hayat dediğimiz, avlu dediğimiz aslında hayat önemli bir kelime Türk kültüründe. Çünkü yaşamın devam ettiği yer.
1: İlçedeki tarihi evlerin bir bölümü restore edilerek koruma altına alındı.
2: Akşehir'de yaklaşık olarak 80 sokak var. 80 sokakta tam 2000 ev bulunuyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 550 evin restorasyonu tamamlandı.
1: Cumbadı, bitişik nizamdaki geleneksel Türk evlerinin yanı sıra farklı dönemlere ait taş yapılar ilçenin mimari dokusunu tamamlıyor.
3: Tarihi Akşehir evleri dediğimiz zaman burada sadece 3-5 evden bahsetmiyoruz. Yaklaşık 70-80 sokak ve 2000'e yakın tescilli ve koruma altında olan evden bahsediyoruz. Bu evler cumbalı, bitişik nizam, Türk evleri dediğimiz evler. Tabii yerel mimaride iki tür evde karşılaşmak mümkün burada. Bir taş yapı olarak aklımıza çıkan azınlıklardan kalan evlerimiz. Bir de ahşap zemin üzerine eski yalıtımlı malzeme dediğimiz kerpiç evler aslında. Samanla çamur karıştırılarak yapılan evlerden bahsediyoruz. Bu evler bütün sokak dokularıyla korunmuştur. Biz şunu söylüyoruz, Orta Anadolu'nun en iyi korunmuş kentsel mimari örneklerine sahip. Sivil mimari örnekleri, tarihi evleriyle, konaklarıyla Akşehir gerçekten gizli kalmış bir hazine olarak keşfedilmeyi bekliyor.
1: Selçuklu döneminden daha eski yerleşim izlerini de barındıran Akşehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı.
3: Yani Selçuklu'nun Neolitik dönemden itibaren yerleşim yeri ama 1100'lerden itibaren Selçukluların geldiği, burası hatta 1040'larda Bizans tarafından terk ediliyor. Bizans İmparatoru 2. Teoderis buradaki Bizansları Nikomedia'ya taşıyor. Selçuklular geldiğinde boş ve terk edilmiş bir şehir. Bu şehirde yaşam kültürüne devam ediyorlar. Ha, temellerinde elbette daha eski kültürler var ama zamana karşı direnmek çok kolay değil, yıpranmaya karşı sürekli bir yenilenen ama ortalama buradaki evlerimiz 1800'lü yılların ortalarından itibaren muhafaza edilmiş ve bugüne ulaşmış sivil mimari örnekleri kültürel zenginliklerimiz olarak değerlendirmek gerekir.
4: Nostaljik dediğim gibi çoğu ev 100 senelik. İki katlı ahşap şeylerine Bağdadi ediyorlar. Tahtaların arasında çamur var bu evlerin çoğunda. Çamur ev yani.
5: Manata'nın mimari tarihinde cumbalı geniş evler bulunur. Bu evlerin avluları vardır. O avlularda harıklar yer alır. Ve bu cumbalı geniş evler bugün hala varlığını sürdürmektedir. Manata'nın bu tarihi konaklarının her bir köşesinde sanatsal bir yapıya rastlamak mümkün.
6: Genelde kapılarımızın üstünde mes konaklarda belirgin bir şekilde yapılmış şeyler var. Tepe pencereleri evet. Var ve bunların ferforjeleri.
7: Çok sanatsal görüntü.
6: Çok aynen. Evet. Aynı şekilde kapı tokmaklarımız önemli mimari elemanlarımızdan biri. Mes konaklar Malatya merkezinin en sembol yapılarından birisi. Bugün Dernek Mahallesi'nde yer alıyor tapu kayıtlarına göre ama geçmişteki adıyla Sinema Caddesi üzerindeyiz. Beş konaklar adı da beş tane bitiriyor.

0: Aşık Konağın Yap Beraber yapılmasıyla caddeye adını vermiş ya da işte hafızalara o şekilde kazınmış bir isim. Tabii devamında yine Malatya'nın yöresel mimarisine uygun geleneksel sivil mimari örneklerimiz var. Sadece beş konaklardan ibaret bir cadde değil. Maalesef deprem bunların bir kısmını yok etmekle beraber hala depremden sonra hafızamızı koruyabilmek adına önemli yapılar olarak ayakta duruyorlar.
1: Malatya mimarisinin belirgin özelliklerini bünyesinde bulunduran bir başka yapı Arapgir evleri. Arapgir evlerinin en büyük özelliği taştan olması.
0: Malatya'da bütün ilçelerimiz demeyeyim ama belki 4 bölgeyi falan bölebileceğimiz sivil mimaride farklılaşan özellikler var. Arapgir de bunlardan en spesifik örneği teşkil ediyor. Tamamen taş evlerden oluşuyor. Çoğunluğu taş evlerden oluşuyor. Yani yapı malzemesi çoğunlukla taş kullanılıyor sivil mimaride. Yörede ona erişebildikleri için. Aslında bu geleneksel mimarinin özü bu. Bütün Türkiye'de böyle. Yani sen o günkü koşullarda neyi elde edebiliyorsun? Coğrafya sana ne sunuyor? Onunla bir yapı oluşturmaya çalışıyor o dönem insanlar. Bir konaktayız. Aslında burasının tipik bir Malatya evi olarak şey yapabiliriz, bahsedebiliriz burada. Aynı zamanda birlikte yaşamanın bir başka örneği. Tahminimizce aynı aileden iki ailenin bir arada yaşadığı bir örnek. Evet. Üst katta geçişi olan ama dışarıda aslında iki algının önünden ve yanından girişleri bulunan, hem mahremiyeti sağlayan ama ailenin bir aradalığını da korumaya çalışan bir yapı örneği.
1: Geleneksel Malatya mimarisinin yine en büyük özelliklerinden birisini Darende evleri sergiliyor. Darende evlerinin en büyük özelliği betonarme ve kerpiçten oluşuyor olması.
0: Darende evleri genellikle su basman seviyesine kadar taşla yapılmış. Evet. Üst katları kerpiçle yapılmış. Mimari özellik olarak yapı malzemesi bu şekilde. Yine avlulu ve bahçeli tipleri mevcut evleri. En belirgin özelliği cumba bölümlerinde payanda yerine burada bağdadi bir teknikle şu gördüğümüz sıva geçişi yapılıyor. Yani içinde onun ahşaptan bir bağdadi sistem var ve üstü sıva ile kaplanıyor. Bunun pek çok örneği var Darende'de. Yine sokak dokuları, dar sokak dokularımız mevcut. Bir başka özelliği de tabii Tohma Vadisi'ndeki dereyle buluşarak peyzajı da içine alan, aynı zamanda kültürle doğanın da buluştuğu önemli sivil mimari örneklerimizin bulunduğu bir bölge.
2: Gaziantep'in tarihi mahallelerinde geçmişin izi bugün taş duvarlarda ve dar sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Geleneksel avlulu evleri ve dar sokaklarıyla bulunduğumuz nokta Gaziantep'in tarihi geçmişine adeta ışık tutuyor. Gördüğünüz tüm bu tarihi evler aslında Gaziantep'in geçmişine açılan bir pencere. Zira bu konaklar ve avluları Gaziantep tarihinin geçmişini bugün de aslında yaşatmaya devam ediyor. Bu tarihi konaklarda her kapının ardında, her taş duvarın ardındaysa bir hikaye bulunuyor. Geçmişten bugüne uzanan hikayeler.

Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Aklın yolunda haftaya ve güne noktayı birlikte koyacağız. Hem Türkiye gündeminde, iç siyasette hem de dünya gündeminde, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta sürecin Yemen'e, Husilere sıçraması ve Babül Mendeb Boğazı'nın da risk altında olması dünyada petrol fiyatlarını arttırıyor. Gelişmelerin tamamını çok değerli konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı sizlerle buluşturmak isterim. Coşkun Başbuğ bizlerle birlikte her hafta olduğu gibi. Efendim

0: geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Mete Sohtaoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sağ olun Aktan Bey. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Doçent Doktor Muhammed Hüseyin Mercan, SETA araştırmacısı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Aktan Bey.
0: Ve Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da da çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Zafer Şahin Ankara'da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Siyasetle başlayacağız. Konuklarımın müsaadesiyle birlikte siyasetteki en önemli gelişmelerden biri de şüphesiz Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama. O açıklamanın içerisinde seçim süreciyle ilgili mesajlar da vardı. MHP liderinin de benzer açıklamaları vardı. Önce Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarına hızla bir kulak verelim. Ardından konuklarımızla birlikte bu gelişmeleri değerlendireceğiz.
5: Bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Başkan Erdoğan'ın ağzından seçim ifadesini duyduk. Aslında bence biraz daha büyük yer aldı var olduğundan. Çünkü aslında AK Parti için, Başkan Erdoğan için seçimlerden hemen sonra yeni bir seçim için start verilir. Hatta en son seçimlerde yine çıkıp yaptığı açıklamada bir sonraki seçimlerle ilgili çalışmaya başlayacağız demişti ama şimdi öyle bir gündem içindeyiz ki seçim kanunu ile ilgili iddialar gündeme geliyor, belediye başkanları ile ilgili süreçler, transferler, yeni katılanlar derken bu bir kez daha Ankara'nın en sıcak gündem başlığı oldu. Bir de elbette Mansur Yavaş ile ilgili tartışmalar. Şimdi ilk sözü Zafer Şahin'e vereceğim. Ankara'dan konuyu nasıl görüyor ona yorumlarını merak ediyorum, sözü bırakacağım ama önce bir görselimiz var hemen, muhalefette Yavaş tartışması görseli, onu da ekranlara getireyim, onu seslendirdikten sonra Zafer Şahin'in görüşlerini almak için sözü Ankara'ya bırakayım. Muhalefette bir Yavaş tartışması devam ediyor, iddialar var. CHP'li bazı milletvekilleri Yavaş'ın istifasının istendiğini ya da kendi görüşleri olarak Yavaş'ın istifa etmesi gerektiğini dillendiriyorlar. Yavaş'ın eleştirilere karşı gereğini yapmaktan çekinmem resti vardı, bu kulisleri hareket dendirdi. Yavaş CHP'den ayrılacak mı sorusu da gündeme gelmiş durumda. Siyasi dengelere bakıldığında CHP açısından büyük bir hayal kırıklığı olarak görünüyor. Yeni partinin de Yavaş'a ihtiyacı olduğu söyleniyor. Mansur Yavaş'sa şu anda eli güçlü, bunun da farkında, bunu kullanmak istiyor siyasi yorumcuların değerlendirmeleri. Mansur Yavaş'ın o cümlesinin hemen altını bir kez daha çizeyim, sonra sözü Zafer Şahin'e bırakayım. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi Mansur Yavaş. Hem Başkan Erdoğan'ın seçim açıklaması hem de Mansur Yavaş'la ilgili son durum ne Zafer Şahin? Yorumlarınız kıymetli, sözü hemen size bırakayım.
4: Hatta şimdi ben hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketinde yaptığı konuşma tabii böyle anlaşılmasını ben doğal buluyorum. Ama sen de ifade ettin, AK Parti'de hani seçim hazırlıkları ne zaman başlar sorusuna hep aynı cevap verilir. Derler ki seçimden sonraki gün. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketinde hemşerilerine yapmış olduğu bu konuşmayı hani böyle bir erken seçim işareti olarak algılamanın bence çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin zamanında yapılması konusundaki hassasiyeti malum. Geçen sefer de hatırlarsın, 2023 seçimleri öncesinde biz 2018 ile 23 dönemini her yıl erken seçim, işte Kasım'da, işte yok Nisan'da, Mayıs'ta diye geçirdik. Seçimler zamanında yapıldı. Ben burada da yine benzer bir tablonun ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hatta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un sen de hatırlarsın 16 Nisan 2028 tarihini işaret ettiğini yakın dönemde hatırlıyoruz. MHP lideri Sayın Bahçeli de bu açıklamanın arkasında olduğunu ifade eden bir cümle kurmuştu. Ben seçimlerin 2028